0: maçını izlemiyorum. Bir Türkiye maçını izledim sabahın köründe kalktım. Bir onu izledim. Arkadaşlarla bir ortam kurduk böyle sabah kahvaltı yapalım beraber maçı izleyelim diye. Abi onun dışında Dünya Kupası ile ilgili bir heyecan yok abi içimizde ya.
1: Beşiktaş'ta ya, heyecan var mı?
0: Beşiktaş'ta da yok. Yaprak bütün heyecanımı kaybettim abi.
1: Yaprak kıpıldamıyor mu?
0: Yaprak kıpıldamıyor abi, evet.
1: Bir şey söyleyecek. İsmail Hoca'nın gelişine ne diyorsun?
0: Abi Fenerbahçe hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. Benim kalemim değil. Çünkü ben Beşiktaş taraftarıyım. Çok objektif olacağımı düşünmüyorum ama.
1: Tamam o zaman filenin sultanları diyorum.
0: Şunu söyleyeyim. ya şunu söyleyeyim. Yüksek bir puan aldı. 96 mıydı abi? Kaç
1: 99
0: puan almıştı.
1: Evet.
0: 99 puan aldı. Bence bu şansı hak ediyordu İsmail Kartal. Yani Aykut Kocaman'ın uzun zamandır takım çalışmaması bence büyük bir handikap olacaktı Fenerbahçe camiası için. Ama sürpriz oldu. Yani herkese sürpriz oldu. Gerçekten beklenmeyen bir şey oldu. Çünkü seçimden bu yana hep Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım'la beraber anılıyordu. Sürpriz oldu. Ben çok kötü bir iş olduğunu düşünmüyorum abi. Ligi tanıyor. 99 puan almanın bir avantajı var elinde. Onu iyi kullanıyor. Yani çok da kötü değil abi. Çok da kötü bir hoca değil.
1: Bak sen de yıllardır takip ediyorsun. Yurt dışı basınlarında bazen bir menajer üzerinden biri yazdıysa, he, o yazdıysa o zaman öyledir diyebiliyorsun. Evet. Ama bir başkaları yazdığında, babacığım o haberi zaten ondan aldı, o haberi ben verdim zaten ona gibi yorumlar yapabiliyoruz. Bu Alman gazeteleri de böyle. İspanya'nın bir gazetesi de var mesela, isim vermeyeyim ben. Bizdeki hiç güvenemediğin spor gazetelerinden bir tanesi var ya, onunla kıyaslanabiliyor. Ama ben evet, evet, Danimarka basınında çıkan bir haberi daha dikkatli okurum desen evet, çünkü katılır mısın?
0: Ya abi evet, katıldığım konular var tabii ki. Çünkü oradaki basın olayı Almanya'daki, İngiltere'deki gibi büyük değil abi.
1: Rating uğruna yalan haber yapmıyorlar çünkü.
0: Evet evet, orada bazı şeylere önem veriyorlar. Ama abi Aykut Kocaman olayı da yalan değildi ki yani. Herkesin ağzındaydı zaten. Herkes biliyordu bunu.
1: Hayır yok, ben Beşiktaş'ın transferiyle ilgili Danimarka basını bir şey yazmış, oraya bağlayacaktım. Danimarka basını Aykut Kocaman'la şöyle ilgilenir. Yani bir şeyler oluyor. İlk defa spor camiasında bu yaşanan şeyleri ders olarak koyması lazım süreci.
0: Ya Doğan abi, senin elinin altında şu anda telefonda Murat Özen gibi bir adam var. Sen gelmişsin Danimarka basını diyorsun ya abi. Yapma gözünü seveyim. Sor abi, sor gelsin hadi ya. Yani, sor abi. İstersen şey kaleciden başlayalım abi.
1: Ben bak Gazi koşusuyla ilgilendiğini düşünüyorum. Son zamanlarda çok fazla ilgilenmiyor. 100. yılını kutlayacak 28'inde Gazi koşulacak.
0: Evet, orada olacağım.
1: Serdal Başkan büyük bir ihtimalle onunla ilgileniyor. Çok şey yapmıyor. O yüzden istediğini konuş. Duymaz, kimse söylemez. Söz veriyorum. Geliyor yok, mu abi, bu? Olur. Andreas Kov Olsen geliyor mu?
0: Abi vallahi dün sordum yönetime. Gündemimize değil dediler ama menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiğini biz duyuyoruz. Çünkü bazı menajerler biz Beşiktaş kulübüyle görüştük diyor. Ben Beşiktaş kulübü yetkililerine sordum bu ismi. Gündemimize yok, yalan haber diyorlar. Tabii haberi yapan değerli bir arkadaşım. O yüzden çok fazla da bu süreciyle ilgili konuşmak istemiyorum. Ama yönetim gündemimizde yok diyor. Ama benim kulağıma gelen bilgiler bir görüşmelerin olduğu yönünde. Fakat yönetim bunu yalanlıyor abi.
1: Bu soruyu bir Doğan soruyor, bu açıklamayı bir Doğan mı yapıyor? Öyle mi diyorsun ya?
0: Yani Doğan bizim sevgili kardeşimiz abi.
1: Canım benim, eyvallah. Doğan Gündoğan'a da buradan sevgiler saygılar. Ersin Hull City'ye gidiyor mu? Beşiktaş'ta kalıyor mu?
0: Abi biliyorsun onu da dün ben Türkiye'ye duyurdum.
1: Evet.
0: Ersin Destanoğlu Hull City ile görüşüyor. Beşiktaş'a yaptığı görüşmelerde devamlı şunu söylüyor Ersin. İkinci kaleci şu anda olmak istemiyorum. Ben oynamak istiyorum diyor ama Ersin Hull City ile görüşüyor. Hull City çok büyük bir ihtimal Hırvat kalecisini satacak herhalde, gönderecek. Oraya ikinci kaleci olarak Ersin'i düşünüyor. Beşiktaş da Ersin'e Rıdvan'ın maaşı kadar bir maaş teklif etti abi. Görüşülüyor. Şimdi Ersin'in bir düğünü olacak biliyorsun, tatilde düğün hazırlığı yapıyor kardeşimiz. Hı hı. Ama şu anda bana sorarsan abi, Hull City mi Beşiktaş mı? Şimdi Ersin'in mental açıdan tavırlarını düşündüğün zaman Beşiktaş taraftarı biliyorsun abi, çok tepki verdi Ersin'e. Hı hı. Yani ben dün Hull City haberini yaptıktan sonra da devamlı acıma teşekkürler ettiler. Gitsin diyor Beşiktaş taraftarı Ersin'le alakalı. Fakat orada şöyle bir skandal, bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. 23 Temmuz'da Beşiktaş'ın bir maçı var. Ersin giderse, olası bir Hull City ile anlaşırsa Beşiktaş o maça Emre ile çıkacak herhalde.
1: Öyle mi?
0: Yani eğer Nübel'i alamazsak, ki Nübel de Dünya Kupası'nda o durumda bir karşı karşıyayız. O yüzden Ersin transferi aslında Beşiktaş için önemli bir transfer. Beşiktaş'ta yetkililer görüşüyor. Ersin'le durumu konuştular. Ersin Beşiktaş kulübünün kaptanı, iyi ya da kötü, sev veya sevme, Beşiktaş'ta büyümüş bir kaleci. Kursi'nin teklifi de var kendisine. Bir karar verecek. Başkan her zaman Ersin konusunda söylüyor. Ben Ersin her zaman kapımız açık. Eğer gitmek isterse göndereceğim, kalmak isterse kalacağım diyor. Kalsın diyor. Dün de bir görüşme gerçekleştirildi menajeriyle. Şu anda top tamamen Ersin'in elinde. Yani kararı Ersin verecek abi. Beşiktaş Ersin'le mali şartlar der konuda anlaştı. Hulsi de ciddi şekilde Ersin'i istiyor. Kararı Ersin verecek abi. Beşiktaş taraftarı, yani camiası şu anda Ersin'in vereceği kararı bekliyor.
1: Yönetim mi önerdi, yoksa teknik adam Italiano mu önerdi isim Jibril Sow için Sevilla ile görüşmeler? Var mı öyle bir bilgi?
0: Abi valla bende o bilgi yok. Çünkü şu an Beşiktaş'ta bütün herkes yazılıyor abi. Beşiktaş'ta herkes yazılıyor. Beşiktaş'taki isimler çok net bir şekilde, aslında net olarak belli olan isim belli. Monaco'nun sol beki Cuadrado'ydu herhalde isim olarak. Benim dilim çok dönmediği için biliyorsun abi, benim en büyük dezavantajım bu.
1: Gördüm geçen gün videonu seyrettim. Evet.
0: İngilizce konuşuyorum.
1: Ertan'la yapmış olduğun İngilizcene hayran kaldık.
0: Teşekkür ederim abi. İngilizce dersi vermeye başlayacağım.
1: Taksim dayı gibi gerçekten hani orada.
0: Abi şu anda Monaco'lu sol bek için Beşiktaş girişimlerini arttırdı. Evet. En çok aslında Beşiktaş'ta şu anda bitmeye yakın diyebileceğimiz önemli isimlerden biri bu. Görüşülüyor. Oyuncuya bir problem yaşanmıyor. Monaco kulübüyle bir görüşme gerçekleştirildi. Biz bu aslında bununla ilgili olumlu bir haber bekliyoruz. Benim için yani şu anda transferde Murat desen hangi bölgeler 23 Temmuz'a kadar biter. Kaleciyi bitirmek istiyor Beşiktaş. Sol beki bitirmek istiyor. Sol açığı bitirmek istiyor. Ama şimdi abi öyle bir kura çektik ki, çok zor bir kura çektik. Yani ligi daha önce açıyorlar. Maç oynayacaklar. Hazır bir halde gelecekler. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Yani işimiz gerçekten çok zor. O yüzden Beşiktaş'ta şu an transfer daha bir kaleci transferi, sol bek transferi ve sol açık transferi ciddi şekilde ilgilenilen transferler arasında gösteriyor. Aslında bir tane de merkez orta saha var ama onu sır gibi saklıyorlar abi. Mesela ben birçok ismi duyuyorum ama onunla ilgili bir şey vermiyorlar. O başkanın U23 statüsünde yapacağı transferlerden biriymiş. Yani görüşmeye gidecekmiş. Bu hafta da çok büyük bir ihtimal başkan yurt dışına çıkarak bu isimle ve kulübüyle görüşecek. Bunu bekliyoruz. Yani Beşiktaş'ta aslında abi baktığın zaman her şey aynı şekilde devam ediyor. Sadece kaleci konusunda işte Nübel'in ismi yazılmaya başlandı. Bir iki tane daha kaleci var. Alman basını bugün itibariyle Nübel'i duyurmaya başladı. Orada da süreç nasıl olur zaman gösterecek. Çünkü Bayern Münih'in abi bir profesyonel değişiyor. O profesyonel değiştikten sonra o süreç nasıl bir hale alacak, onu da bekleyip göreceğiz.
1: Transferin yavaş ilerlediğini düşünüyor mu demiş Murat?
0: Abi transferin yavaş ilerlediğini düşünmüyorum. Şunu düşünüyorum. Dünya Kupası olduğu için bütün oyuncular Dünya Kupası'nı bekliyor. Mesela Trossard Dünya Kupası'nı bekliyor abi. Yani Vlahovic Dünya Kupası'ndan sonra takımların alacağı oyunculara göre değişecek. Yani şimdi Beşiktaş kulübü Vlahovic'le görüştü. İtalyan hocamız da görüştü kendisiyle. Seni istiyoruz, buyur gel buraya dediler ama oyuncu 5 büyük ligde top oynamak istiyor abi. Yani mesela Vlahovic'te herhangi bir maaş problemimiz yok. Yani başkan gözünü kararttı, istediğim rakamı vereceğim sanaydı ama oyuncu 5 büyük kulüpten teklif bekliyor şu anda. Yani Trossard'la görüşüyoruz, menajerleri Dünya Kupası'ndan sonra masaya oturalım konuşalım diyor. Yani aslında yapmamız gereken hamleler Beşiktaş'ın U23 bölümünü kapatması, yani U23 kontenjanını kapatması aslında doğru hamlelerdi ama işte orada da sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyoruz. Örnek veriyorum, Monaco sol beki bitirsen, bir sol açık bitirsen, yani şey kadroya baktığın zaman Milan maçı zor maç abi. Yani kim oynatacaksın? Kaleci daha belli değil.
1: Aral orada mı oynayacak, bizde mi oynayacak?
0: Abi Aral'ın bize gelmesi çok zor. Aral 15 milyon euro, 15-20 milyon euro arası maaş istiyorlar. Lille kulübü 11 milyon euroluk bir teklif yaptı. Onu bile reddettiler. Aral işi bence zor abi. Ben onu söyleyeyim. Yani ben öyle Aral'ın Beşiktaş'a gelebileceğini şu aşamada düşünmüyorum. Herkesin haberine saygım var ama benim için zor bir transfer. Oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakıp bakmaması da hala belli değil. Ondan net bir şekilde söyleyelim. 15-20 milyon euro bandında bir rakam istiyorlar. Ben Aral transferi Beşiktaş'a zor görenlerdenim.
1: Hadi belki ama bomba soruyu soruyorum. Ama Beşiktaş'ın hamleleri var elbette, uğraştı bilmem ne oldu falan gibi ama. Geçen seninle konuştuğumuzda cuma günü bir kaleci üzerinden gitmiştik. İngiltere'de oynamadı abi dedin. Orada Altay'ı elemiş oldun zaten. Öyle soracaktım hani Altay'ı falan.
0: İngiltere'yi dahil ettik abi.
1: Sonra dahil ettin. Onağına geldi akla tabii. Bir anda Trabzon'un da gündeme getirdiği, kendi tekrar kiralamak istediği ama Beşiktaş'ın da devreye girdiği bir isim diye. Bir sürü isimler söylen. Ederson mu falan diye, yani çok abi bu kadar pahalı bir kaleci olmaz, Beşiktaş'ta öyle bütçe yok bilmem ne falan.
0: Yok Ederson falan değil abi.
1: Yok değil hani Onana veya büyük ihtimalle Altay üzerinden gitti konu da. Berke'ye yok, kadar yok, vardı mesela değil. Berke'ye kadar gitti sonra.
0: Yok onlar da değil, bir tane daha var. Bir kaleci daha var abi. Bir kaleci daha var ama Onana Beşiktaş'ın gündemine gelebilir, gelmez demiyorum. Düşünceler arasında var Onana. Çünkü hocanın da oyun sistemine uyuyor. Ayaklarını kullanabilen bir kaleci ama bir kaleci daha var abi İngiltere'den. Onu şu anda söylememin doğru olduğunu düşünmüyorum. Abi başkan, yani taraftarlar bize kızıyor ama başkan bu konuda bize çok net bir şey söylüyor. Diyor ki lütfen oyuncu isimlerini vermeyin. Lütfen oyuncu isimlerini vermeyin çünkü biz pazarlık masasında çok zor duruma düşüyoruz diyor. Evet, aslında bir gazeteci olarak gazeteci haberini yapar geçer ama ben bir gazetecilik kısmını her zaman Beşiktaş olduğu zaman konu kenara bırakanlardırım. Çünkü Beşiktaş'ı çok seviyorum. Beşiktaş Kulübü Kongre üyesiyim ve bana başkan dediğinde, ya Murat bak zarar vereceksin bu işe dediğinde benim o haberi verme gibi bir lüksüm yok. Şu an Alman basında çıkan kaleciyle alakalı çok fazla bir şey de hala konuşmak istemiyorum abi. Çünkü Alman basını yazıyor.
1: Çok çakalsın ya.
0: Alman basını yazıyor Doğan abi. Yani Alman basında doğru yapan haberler, haber yapan gazeteler de oluyor.
1: Ama İngiltere'yi kattın değil mi?
0: Kattım, İngiltere'yi kattım abi. Tamam. Çünkü Alman basınındaki haberle alakalı bir gelişme olabilir işte. O yüzden İngiltere'yi de dahil
1: Sergen
0: ettim.
1: Sergen Hoca'nın Chelsea'ye attığı golü hatırlıyor musun? O Chelsea olayını da bağlı.
0: Unutur muyum abi?
1: O Chelsea'ye gireyim konu da oradan. İngiltere'ye de katılmış.
0: Yok için. Chelsea değil abi. Başka bir takımdan, evet abi Chelsea değil. Yemezler abi. Ya Chelsea değil abi, merak etme.
1: Sanchez falan da yazıldı hatta bir ara. Şövalyeler falan da yazıldı ya Paris Saint Germain'de.
0: Abi onlar çok zor işler abi, yani şövalye şimdi bırakıyoruz deseler Avrupa'dan birçok kulüp şövalyeye talip olur. O isimler zor isimler. He, görüşülmüş müdür, gündeme gelmiş midir? Tabii ki, yani çıkmazı gündemdeyse bir takımdan Beşiktaş yöneticileri tabii ki gündeme getirmiştir ama o isimler zor isimler abi, zaten isimler de onlar değil şu anda.
1: Beşiktaş bu sene ilk 3 sırada yer alır mı?
0: Beşiktaş şampiyonluğu oynamak zorunda abi, yani ilk 3 ne demek?
1: Yani onu merak etmiş bir dinleyici. Hatta 3 dememiş. İlk 5 içerisine
0: girer. Beşiktaş kulübünden bahsediyoruz abi. Türkiye'nin evet. Büyük kulübü. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Başkan ve yönetimde Beşiktaş şampiyonluğa oynatmak zorunda. Yani şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrolarına baktığımız zaman Beşiktaş'ın...
1: Murat biraz böyle şey mi gitsek acaba ya? Böyle gerçekçi mi? Adım adım basamakları böyle tek tek basarak mı gitsek?
0: Ben gerçekçi gidiyorum abi.
1: Mesela Kasım'da havlu atmamayı, önden ondan sonra ilk 3'e girmeyi, dördüncülük için bir kadro kurmamayı, hani eski değerlerin bilmem ne, herkes o kadar değer verilmemesi gerektiğini, herkesin abi, işini yapması gerektiğini falan, böyle mi ilerlesek acaba?
0: Ya Doğan abicim bak ben sana şunu söyleyeyim. Şu an başkanın bence bu dönem son şanslarından biri. Çünkü Beşiktaş taraftarı artık şampiyonluğa oynayan bir kadro istiyor. Yani Beşiktaş'ın şu an en az 3-4 tane, hatta 4-5 tane yıldız oyuncu kadroya dahil etmesi lazım. Bak ben bunu hep söylüyorum. Geçtiğimiz dönemlerde Serdar Aziz'in ilk geldiği dönemlerde işte gençlere yatırım yapacağım, U23'e yatırım yapacağım, ne bileyim gelecek vadeden oyuncuya yatırım yapacağım dediğinde taraftarın çok fazla sesi çıkmazdı. Ama şimdi süreç öyle bir noktaya geldi ki abi. Yani. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Galatasaray'a bakıyorsun, kadro kalitesi olarak Beşiktaş'tan çok çok daha iyiler. Mali tablolara bakıyorsun, başkan parayla bir problemimizin olmadığını söylüyor her röportajında, her basın açıklamasında. Abi Beşiktaş'a en az 4-5 tane iyi oyuncu alıp bir tane belki gelecek vadeden oyuncu alması lazım. Yani sen eğer buraya 4-5 tane yıldız oyuncu getirmezsen, Beşiktaş'ın formasını taşıyabilecek kaliteli oyuncu getirmezsen abi tepkiyle karşılanırsın. O yüzden başkanın ben doğru hamleler yapacağına inanıyorum. Öndürüzlerin doğru hamleler yapacağına inanıyorum. Bekleyip göreceğiz Doğan abi. Yani şu andaki, evet ben taraftarla aynı fikirdeyim. Beşiktaş mutlaka yıldız oyuncuları kadroya dahil etmeli. Mutlaka önemli isimleri kadroya katmalı. Ama bizler de bize gelen bilgileri aktarıyoruz. Yani kaleci olayında çok tepki alıyoruz. Diyorlar ki niye isim vermiyorsunuz? Ama ne yapayım abi, şimdi başkan bana gelip de açıklarsan veya yazarsan Beşiktaş'a zarar verirsin dedikten sonra benim onu verme ihtimalim yok abi. Yani kimse kusura bakmasın.
1: Sana diyorlar ki tam bir kuru sıkı.
0: Ha.
1: Ateş ediyor, ses çıkıyor ama hiçbir şey yok.
0: Ya var, çok şey var da abi işte. Olmuyor.
1: Kuru sıkı Murat. Olmuyor. Kuru sıkı Murat çok güzel.
0: Yani çok şey var da abi işte olmuyor. Maalesef söyleyemiyoruz. Çünkü söylediğimiz abi yani bizim önümüz hep Beşiktaş zarar görüyor. Yapmayın bunu dediklerinde biz kilitleniyoruz lan abi, sen de Beşiktaşlısın.
1: Eyvallah.
0: O yüzden lütfen bizi bu konuda şey gör ama Alman basını beni duyurmuş.
1: Eyvallah. O zaman affeder Zeyn. Görüşmek üzere kardeşim.
0: Saygılar abi.
1: Hadi sağ olasın. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları, gelişmeleri biraz almaya çalıştık. Onun da verdiği kadarıyla. Kuru sıkı Murat'la bağlantımız her cuma günü bu saatlerde oluyor. Undu bistu, ihayze doğan vi aistu. Hani oraya kadar gittik onu tüm ay ay Murat. Alman basını, Alman basını diye. Ne yazmış? Bild mi yazmış? Kim yazmış falan. Ay. Reklama mı gitmem gerekiyor? Peki. Reklama gidelim. Ondan sonra devam edelim. Telefon bağlantısı, mesaj ne varsa. Oğuz Hoca'nın açıklamalarıydı bunlar. Dünkü basın toplantısında futbol aklı olarak geldiğini ve işte bir sonrasında da İsmail Hoca açıklanmıştı. İsmail Hoca'nın da bütün detayları, ayrıntıları aktarması, öncelikle ben diyerek başlaması yine eleştirilere neden oldu. Arkasından İsmail hocamı, hani Aykut Kocaman'dı'ya dönen bir süreç. Bir süre anlayamama, idrak edememe oraya döndü. Nasıl yani İsmail hocamı, o nereden çıktı şimdi diye. Gece başkanı aradı. Tabii hani Conte'den itibaren başlayıp Farioli'lerden, Montella'lardan, Jesus'lardan falan devam eden bir süreçle gel oğlum İsmail'e kadar olan bir sürece evrildi konu. Şimdi bir tane köşe yazısı okudum az önce Fenerbahçe ile ilgili olarak. Bahri Çiftçi yazmış. Bahri abi de yıllarını vermiş bu sektöre. Gerçekten o da anlatıyor. Bazılarının anlayamadığı gerçekler var diyerek devam etmiş ama herkesin yapmış olduğu yorumlar. Aykut Hoca'nın gelmemesiyle ilgili olarak ortaya atılan bazı iddialardan bahsedince işte birileri hemen şey yaptı. Aykut Hoca gelmeyince, İsmail Hoca gelince Alex bile sevincini gizleyemedi. O bile yazdı. İşte Kite'ın geri dönüşü, onun sonrasında kocaman bir kaosun ortaya çıkardığı senaryolar üzerinden gidersek dedi. İşte Barış Göktürk, Nuri Şahin veya Conte gelsin diye baskı yaparken bir taraftan Feridun geç gelin kocamanı şiddetle istemeyişi ya da onu istiyor olması, Aziz Yıldırım'ın bundan dolayı vazgeçtiği falan iddia edildi. Aykut Hoca'nın geldiğinde, gelmek istediğinde hamleleri ve planları ile ilgili bilgi verirken Aziz Başkan'a bu oyuncuyu, bu oyuncuyu, bu oyuncuyu derken 3 tane yerli isim önerdiği, ondan sonra Aziz Başkan'ın Aykut sen bizi anlamadın galiba, sen bizim ne yapmak istediğimizi çok fazla anlayamadın galiba, biz şampiyon olmak istiyoruz, bu oyuncularla olmaz o iş diyerek tepki verdiği, ya da Aziz Bey'in bulmuş olduğu oyuncular sonrasında Aykut Hoca'nın ben bunlarla oynayamam ki diye bir cevap vermesinden kaynaklı falan diye iddialar var. Bu iddialar üzerinden yorumlar yapıldı zaten. İsmail oğlum nasılsın dendi o iddialardan sonra da. Çünkü bildiğimiz tek gerçek nokta o. Bunu çünkü ilk ağızdan, İsmail Hoca'dan duyduk. Oğlum İsmail nasılsın diye aranmak beni zaten çok mutlu etti. Her zaman bu göreve hazırdım diye bekledi. Fenerbahçe'de 2014, 2015, 2022 ve 2023-24'ten sonra bir kez daha İsmail Kartal'a emanet edilmesi, Oğuz Çetin de futbol direktörü olması, Kaytsa İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapacak olması falan. Yeni bir sürecin başlangıcı. Bakalım hamlelerle ilgili olarak bir de Vedat Muriç hamlesi geldi. Hani İsmail Hoca çok konuşulmasın, Vedat'ın gelişiyle gündem biraz daha değişsin beklentisine döndü ama bakacağız yani, göreceğiz hep beraber. Telefonlarda yorumları şöyle bir gözden geçireceğiz. Dinleyicilerimiz neler söylüyorlar? Hem milli takımla ilgili fikirleri, hem Fenerbahçe'ye de tuttuğu takımlarla ilgili görüşleri nelerdir? Onlara bir bakalım. Kime gidelim? 07-21 ile başlayalım. Mutlu sabahlar, günaydın.
2: Günaydın Doğan abi. İstanbul Fatih, Doğan Araçoğlu ben.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Seçim süresince eleştirdiğim Aziz Yıldırım'dan özür diliyorum. Sebebinin de açık olduğunu düşünüyorum. Ben tamamen Aykut Hoca'yı beklerken İsmail Hoca tercihinin çok doğru olduğunu, İsmail Hoca'mıza görevin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şampiyon olacağız inşallah.

0: Ederson konusunda söylediği, iki Kasımpaşa maçında Levent'le Brown'un yerinin değiştirilmesi konusunda söylediği tespitler de çok hoşuma gittiğini belirtmek isterim. Ayrıca
1: ben de şöyle söyleyeyim, madem bu kadar eskiye dönüş istendi, Aziz Başkan geri geldi, İsmail Hoca tekrar geri geldi, tek geriye kalan bir şey var herhalde, eski tribün de geri gelecek herhalde, o var değil mi?
0: İsmail Kartal bu konuda çok birleştirici olacağını düşünüyorum abi. Yoksa çok büyük sıkıntılar vardı. İstersen bu konular hakkında çok konuşmayayım. Çünkü yani bölen de bu tribünleri Aziz Yıldırım'dı. Ama Aziz Yıldırım'ın benim çok inanmadığım, hani eski hatalarından ders aldığım konularındaki konuşmaları İsmail Kartal'la biraz olsun okeyimi aldı diyebilirim.
1: Burada herkes şeyi suçluyor. İrfan 25'i suçluyor. Diyor ki ya dün Aykut Hoca dedi, ne oldu? Hani gelmedi dedi. Ya bunu dedim ki İrfan 25'e değil, Aykut Hoca'ya da sorsan o da İrfan gibi tepki verir. Ben de geleceğimi bekliyordum diyebilir dedim ben de.
0: Doğru. İsmail Hoca da zaten 24 saatlik bir görüşme olduğunu söyledi. Yani biz de şaşırdık gerçekten. Hatta beni oğlum aradı. Bir saat sonra Fenerbahçe teknik direktörü açıklanıyor. İsmail Kartal oluyor baba herhalde dedi. Ben inanamadım açıkçası. Saat 1'de açıklamayı gördükten sonra bütün fikrim değişti abi. Durum böyle Doğan abi.
1: Peki milli takımla ilgili düşüncen, yarın sabah neye uyanıyoruz?
0: Milli takım yarın sabah kazanacağımızı düşünüyorum. Dualarımız onlarla. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Vurdukları gol olsun. Ayrıca senin iki tane esprin çok hoşuma gitti. Ne zamandır söyleyeceğim, bağlanamadık. Evden gözleme Erol Ersoy. İki kaşarlı gözleme de ben istiyorum. Lütfen artık bunları düzeltsinler abi. Bu sene artık bizim tahammülümüz yok. Yok evden gözlemeymiş, yok sahada öyleymiş, böyleymiş. GS'le, Nikler'le katılan hakemlermiş. Lütfen abi. Kesinlikle kabul etmiyoruz.
1: Bu sene kesinlikle çok renkli bir sezon bizi bekliyor sanki.
0: Ya abi bu konularda da çok söylenecek şey var. Ama neyse, ben konudan çok uzak kalmayayım. Milli takıma başarılar diliyorum. İsmail hocama başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin.
1: İnşallah.
0: Öyle düşünüyorum abi.
1: Teşekkür
0: çok ederim, teşekkür Doğan ediyorum fırsat verdiğin için. Herkese iyi yayınlar. Zamanınızı almayalım. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Sana da sevgiler, saygılar olsun. 65-31. Günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey. Merhaba.
1: Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Şimdi bu arkadaş iyi olur. Hemen üstüne bağlandım. Allah'ım. Ben 60, benim yaşım 60. Yaklaşık 50 senedir Fenerbahçe'nin peşindeyiz. Gitmiyoruz maçlara, bu şeyden bir zorundayız. Pasolik çıktığından beri 12 yıl olmuştum. Bak, 2014'te çıkmış Pasolik. Hiç gitmedim o günden beri. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Stada çok yakınım. Pasolik yüzünden şeyi bıraktım ama tabii kulübümüzü bırakmayız. Takip ediyoruz. Şimdi bu arkadaşın üzerine bağlandığım iyi oldu. Bizim taraftar profilimiz çok değişti. İnsanlar çok bilinçsiz. Siz İsmail Kartal'ın dünkü birkaç resmi vardı, gördünüz mü bilmiyorum. Takım elbise giymiş. Göbeğine dikkat ettiniz mi İsmail Kartal?
1: Ama bu havada boğazlı kazak olmazdı zaten.
2: Göbeği gördünüz mü?
1: Oraya
2: takım elbise giysin zaten. Göbeği gördünüz mü onu soruyorum.
1: Evet biraz kilo
2: göbek yapmış İsmail Hoca bayağı.
1: Biraz evet.
2: Beykoz'da balık herhalde fazla çıktı bu sene. Bayağı bir göbek olmuş İsmail.
1: Ah o palamut yok mu o palamut? Ah o palamut yok mu o palamut diye.
2: Evet, evet. Ah o palamut yok mu? Evet. Ya çok bilinçsiz taraftarımız. Üzülüyorum. Yani İsmail Kartal yaklaşık 3-4 senedir. Bir ara herhalde Arabistan'a gitti Fenerbahçe'den sonra. İyi bir yere gitti ama Katar'a mı Arabistan'a mı? Bir sene kaldı galiba. Öyle hatırlıyorum. Doğru mu bilmiyorum. Yani bence Fenerbahçe'nin bu Aziz Yıldırım'ın hırslarına kurban oluyor Fenerbahçe.
1: Gene de bu Aziz Yıldırım demeyelim gene de bence.
2: Efendim?
1: Gene de bu Aziz Yıldırım demeyelim. Hani başkanın hırsları diyelim.
2: Aziz Bey diyelim ama yani Yani ben zaten 73 yaşına gelmiş ben.

0: tahmin ediyorum. Şunu da söyleyeyim size. Sırf o kızı, bir çok sevimli bir kızı var. Sırf onun için herhalde tamam ya hadi başkan olalım bu sefer daha demiştik. O kız çok zorlamıştır onu. Neydi ismi baktım şimdi. Çok da sevimli bir kızı var.
1: Yaz.
0: Allah bağışlasın ama yani Aziz Yıldırım'dan bir hayır gelmeyecek bu Fenerbahçe. İsmail Kartal'ın herkes biliyor ki ömrü kısa. En fazla ilk alacağı denemelikle mağlubiyete bakar. Oradan sonrası yürümez. Kesinlikle yürümez. Fenerbahçe'de zaten bir şey çıkmış. Dedikodular üzerine yürüyor. Her şey yok sen onu dedin, yok bunu dedin, yok o yönetici dedi, geçmiş yönetici böyle yapmış, şuradan borç kalmış, buradan gitmiş. Her şey ortalıkta. Galatasaray'dan çıt yok. Ne olduğunu bile bilmiyorsun kulüpte. Bu takımın başarılı olma şansı Beşiktaş'ta dahil, şeyde dahil. Galatasaray'da girişte 10 sene daha şampiyon olur. Araya da iki Trabzon girer. Onun başkanı biraz daha akıllı bir çocuğa benziyor. Beşiktaş'la Fenerbahçe'den Ümit Çıdava da vardı. Çok affedersiniz. Hiçbir cacık olmaz o kafayla. Bu taraftarla, bu yöneticilerle, o futbolcularla hiçbir cacık olmaz. O kadar söylüyorum. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Herkes düşüncelerini burada dile getirmeye çalışıyor. 10.81 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey.
1: Buyursunlar.
2: Benim ismim Halil İbrahim'dir. Bir başarılı bir sunucusunuz ya. Okuyucusunuz. Sözcüsünüz. Sizi tebrik ediyorum. İnşallah benim de oğlum var. Sizin gibi başarılı olur. İnşallah. Önce konuyu öyle giriyorum. Sonra da ben Fenerbahçe taraftarıyım. Aziz Yıldırım'ın gelmesini çok istedim ama geldikten sonra da birinci üstadına Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yi anlayan taraftarlara yaşatmaya başladı. Ben de 53 yaşındayım. Fenerbahçe'nin iyisini de biliyorum, kötüsünü de biliyorum 80 yılından itibaren. O yüzden yani Aykut Kocaman gibi bir adamı kapı dışarı bırakıp İsmail Kartal'a bağlanmak o Aziz Yıldırım'a yakışmadı yani. Çünkü geçmişini bilen Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım'ın gelmesini istiyordu. Geldi, sevindik ama şu an sevincimizi yarıda bıraktı. Çünkü başarılı olamayacağız yani. İsmail Kartal hangi başarısı var? İşte 99 puan topladığı sezonda hangi kritik maçı kazandık? Kazanamadık. Sadece rakipler zayıfsı ama güçlü takımlara karşı biz puan kaybettik. Puan kaybettiğimizde de elendik. Ve nitekim Olympiakos'a ya ilk başta hatalı bir kadro çıkarıyorsun. İkinci maçta erken bir gol buluyorsun ve maç 1-0'a öne geçiyorsun ama o 1-0'a yapıyorsun yani. İkinci, üçüncü aramadı ve ne oldu? Penaltılarla elendik. Yani o yüzden Doğan Bey, İsmail Kartal'la bu iş olmaz. Çünkü biraz önceki arkadaşın dediği gibi yani taraftar profili değişti. Neden değişti? Çünkü yeni profil Fenerbahçe'nin daha önceki ne yaptığını, nasıl başarılı olduğunu çok bilmiyor. Bilmediği için de son 10 yılda, 12 yılda işte İsmail Kartal'ı gördüler sadece. İsmail Kartal da bizi şampiyon yapmadık. Yani 99 puan almışız, biz 99 puan toplamışız. Hiç önemli değil ki. Aziz Bey daha önce Sayın Ali Koç da yarışa girdiğinde dedi ki 60 puan alalım ama şampiyon olalım dedi. 99 puanı ben ne yapayım dedi şampiyon olmaktan sonra dedi. Ve dedikten sonra da Sayın İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'nin başına getiriyor. Geçmiş olsun. Galatasaray'ın yine 27. şampiyonluğu olacak sanırım. 27'de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. 0307 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Günaydın.
1: Geliyor ama çok iyi gelmiyor. Ya yani telefon uzak saniye biraz çünkü. Sanki.
3: Alo. Merhabalar. İyi mi?
1: Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Harika bir sesle devam edelim.
3: Doğan Bey merhabalar. Ben Antalya'dan İhsan Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Hoş geldin.
3: İsmail Kartal'ı tebrik ederim. Doğru karar bence. Aziz Yıldırım hatasından döndü. Çünkü Aykut Kocaman çok uzun süre ara verdi. Ya ben başka takımlara artık laf atmayayım ama bizim Fenerbahçe'nin binasında Beşiktaş'ın da böyle aslında yegane düşmanı kendimiz. Biz kendi içimizde sorunları çözemiyoruz bir kere. Biraz önce bağlanan abimiz de diyor ki işte Galatasaray'ın 27 şampiyonluğu kutlu olsun. Bir görelim bakalım hani 27 niye böyle peşin hükümlü oluyoruz. Bence başarılı olacağız. Ben Aziz Yıldırım'a güveniyorum. Hani İsmail Kartal'a da güveniyorum. Tek lafım şu karşı taraftara, rakip taraftarın teknik direktörü İsmail Kartal'ın kızının hediye etmiş olduğu oyunlu kaza laf ediyordu. İnşallah bu sene de göreceğiz. Kim kimin kazana laf ediyor. Benim çok zoruma gitmişti bu.
1: Ya zaten hani bunu. Milli takımda da birinin bıyığıydı, birinin saçıydı falan derken sanki ligimizde hiç böyle şeyler yokmuş gibi. Okan Hoca'nın ayakkabısıydı, İsmail Hoca'nın boğazlı kazaydı. Yani yanlış, bunları zaten yanlış, konuşuyoruz, yanlış, hep çok. Konuşuyoruz zaten
3: yani. Yani yanlış hani böyle naif bir kişilik İsmail Kartal. Hani İsmail Kartal bu arada bir defa şampiyonluğu zamanında. Geçmişi bırakmamız lazım, bir önümüze bakalım. Bu sene inşallah ilk önce Avrupa'da. Sonra Türkiye'de başarılı olmak istiyoruz. Söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim Doğan Bey.
1: Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler, saygılar, sevgiler olsun. 39.44 günaydın.
3: Günaydın. Alo. Günaydın Doğan. Günaydın.
1: Merhabalar. Gelin ve damada öncelikle mutluluklar diliyorum. Katıldığınız düğünde bütün arkadaşlar. Düğün salonundan bağlanıyormuş gibiydi bir ara.
3: Abi. Günaydın Doğan abi.
1: Günaydın.
3: Abi tekstilden arıyorum ben. Normalde ben telefonu ara kabloyla bağlıyorum. 35'e dinletiyorum ama o kadar konuklardan ötürü tepki alıyorum ki sizi kulaklığı dinlemek zorunda kalıyorum.
1: Eyvallah, eyvallah.
3: Öncelikle o sabahki abi o top bizdeydi, yandan bizdeydi, o taraftan bizdeydi, topta her şey bizdeydi. Korktum abi ben burada. Onun için teşekkür ediyorum. Tek kişilik ordu gibisiniz. Teşekkür ediyorum bu yüzden. Abi sadece gürültülü bir ortam fazla rahatsız etmeyin. Şunu söylemek istiyorum. Bu gerek milli maçlarda gerek işte takımların yenildikten sonraki aşırı reaksiyon, aşırı tepkiler, yerde yere vurmaların şundan kaynaklarını öngördüm ben abi. İnsanlar yüklü bahis oynuyor. Dar bütçeleriyle yüklü bahis oynuyor. Adam koyu Fenerli, koyu Galatasaray işte her neyse. Çok yüklü bahisler oynayan takımları yenildiği zaman çok aşırı reaksiyon gösteriyorlar. Canın yanlışlarına ötürü çok aşırı reaksiyon gösteriyorlar. Bence bu en büyük tepki bu yüzden oluyor abi.
1: Peki teşekkür ediyorum sana da. Kolaylıklar
3: diliyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Senin vesilenle bütün tekstil sektöründe çalışan arkadaşlara da sevgiler, saygılar olsun. Bir başka telefon 53-31 günaydın.
4: Günaydın Doğan Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
4: Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi gerçekten bazı algılar algı gerçeğin önüne geçiyor diye bir söz vardı değil mi? Hı-hı. Yani algı gerçek algının yanında zayıf kalıyor diye. Algı da çabuk dağılıyor. Gerçek gibi hemen yayılmıyor. Hemen içe sindirilmiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Dün bir Fenerbahçeli'yle konuştum. Ben Aykut Kocaman'ın gelmesini istiyordum. Yani uzun yıllardır da Aykut Kocaman'ın bu takımın kulübesinde teknik patron olarak, tek sorumlu olarak çok çok görmek istiyordum. Çünkü Türkiye Ligi'nde sistemi olan, işte daha önce dalga geçtikleri koşu mesafesi, takım uyumu, bunlardan bahseden, o zaman dalga geçilen futboldan bir haber olup sadece şovanizmle televizyon yayınları yapıp bu da para ediyor, karşılığı var. Bununla kendine yer edinen kişilerin algılarıyla o zaman geçiştirilmişti. Yıllar sonra tabii ki bu koşu mesafesi, takım uyumu, bunları birçok Avrupa'da teknik hocalar, teknik şeyler tartışmaya başladılar. Şunun dışında dün İsmail Kartal geldiğinde bir Fenerbahçeli kardeşim seviniyordu. Abi dedi 99 gol atıp 99 puan almıştı. Ben de ona dedim herhalde senin haberin yok. Aykut Kocaman da 30 yıldır alınmayan Türkiye Kupası'nı 2 sene üst üste aldı. Ligde bir şampiyonluğu var. Aynı süreye herhalde Fener'i çalıştırdılar. Yani 99 puan 2-30 senedir alınmayan Türkiye Kupası'ndan bir şampiyonluktan veya da UEFA Kupası'nda yarı final oynanan Benfica maçından 99 puan daha mı cazip geliyor insanlara? Şimdi şöyle bir şey Doğan abi. Şimdi Aykut Kocaman isteseydi bugün Fenerbahçe'nin başındaydı. Yani bugün Aziz Yıldırım'ın
1: şöyle mi diyorsunuz yani, sessiz kalsaydı şu an takımın başında mıydı?
4: %100 takımın başındaydı.
1: Onu mu demek istediniz demek istedim yani. Sessiz kalsaydı, her şeyi kabul etseydi şu an takımın başındaydı diye.
4: Tabii ki bugün İsmail Kartal o nedenle takımın
1: bugün
4: başında.
1: Bugün de İsmail Hoca için aynı şeyleri söylüyorlar mesela. Evet yani İsmail Hoca mesela evet bir kadro kuracak ama bu kadroya Oğuz Hoca karışacak, Kayıt karışacak, yapma hoca öyle yapma böyle yapma diyecek. Bir ortak akılla ilerlenecekmiş gibi gözüküyor.
4: Şöyle tabii.
1: Ya da Aziz Bey karışacak bir yani.
4: Tabii şöyle orada tabii ki ortak bir akıl olacak. Yani teknik ekibinde hocanın da futbol aklının da bunu ortaklaştırarak futbolcu izleyecekler. Tabii ki önerileri olacak. Fakat şöyle kulüp başkanı ben Samandıra'ya hakim olacağım. Ben şöyle yapacağım. Yöneticiler şöyle yapacak. Sen gölge adam olacaksın dendiği zaman ben bu kararda Aykut Kocaman'ın bu söylenen teklifi kabul etmeyip ya bence daha büyüdü. Çünkü adam uzun yıllardır milli ya milli takım ya Fenerbahçe deyip boşta kaldı. Uzun yıllar sonra ayağına böyle bir fırsat geldi önüne. Bunu da şunu diyebilirdi ya tamam sizin söylediğiniz olsun ben buradayım. Ama bu sefer de kendi istediklerini yapamayacaktı. Kendi oyun sistemini getiremeyecekti. Kendi yani orada bir nevi şey olacaktı. Dışarıdan daha çok müdahale olacağını düşünüyordum. Ama ben tekrar şunu söylemek istiyorum. Ya üzülüyorum da işin aslı üzülüyorum da. Çünkü benim hani futbol emekçisi bir hocamız. Çok fazla dikkat ederseniz de futbol ortamında kendine karşı yapılan saldırılara çıkıp cevap da vermiyor. Yani o şeye girmek de istemiyor. Yani kendince yani futbolda işini yapmak da istiyor. Ama burada benim üzüntüm şu. Ya Fenerbahçe'yle çok çok daha güçlü olabileceğini düşünüyordum bıraksalardı. İsmail Kartal geldi. Umarım gene biz Fenerbahçeliyiz. Gene başarılı olsun ama 3. haftada 4. haftadan sonra tribünlerin ıslıklamasıyla o da duygusal yoğunluğu çok yaşıyor. O stresi o şeyi kaldıramadığını düşünüyorum. Dönüp tribünlere dolu gözlerle bakabilir. İlk ıslıklamada. Dişlerini sıkabilir. Kontrolünü kaybedebilir. Yani şöyle söyleyeyim. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının en büyük nedenlerinden biri herhalde Talişka oyun içinde gösteriliyor değil mi Doğan abi?
1: Hı hı.
4: Yani Talişka gösteriyor. Kaçıldığı penaltılarla zaten oyunun içinde akan oyunun içinde hiç yok. Sadece duran toplar penaltılar. Ceza alanına toplar gelirse diye bekleniyor. O da geldiği zaman 3 tane penaltı kaçırdı. Yani yapması gereken işi yapmadı. Zaten oyun içinde de yok ama 10 kişi oynuyoruz. Aynı Aykut Kocaman ama taraftarlar da şöyle söyleyeyim biraz uzattım kusura bakmayın.
1: Toparlıyorum.
4: Taraftarlar Talişka'yı ıslıkladılar. Hatta Kadıköy'de attığı Galatasaray maçından sonra penaltı kaçırdı Galatasaray maçından sonra taraftarlar ıslıkladılar Talişka'yı. Uzun süre ıslıkladılar eleştirdiler. Aynı Aykut Kocaman ben şuna inanıyorum Alex'i nasıl kestiyse Talişka'yı da keserdi bu sene. Talişka'yı da keserdi ama o ıslıklayanlar dönüp başka bir algı üzerinden bakın yıldız futbolcuyla anlaşamıyor diye deyip tekrar onu da yerden yere vuracaklarını düşünüyorum. Burada Fenerbahçe için umarım bu sezon iyi geçer. Umarım başarılı oluruz. Ama mutsuz olarak sezona başlıyoruz. Gerçekten mutsuz olarak sezona başlıyoruz. Yani sen hiç aklında olmayan son tercihin bir telefonda hemen gelen ya yani hocayız ya yani arkadaş benim işime karışmayın buranın tek patronu benim tabii ki futbol aklıyla birlikte hareket edeceğim ama ben de her şey demesi lazım ki o futbolcu da hocasına baktığı zaman onu görmesi lazım. Çok zamanınızı aldım.
1: Peki,
4: daha
1: teşekkür
4: bekleyen arkadaşlar da vardı. Teşekkür ederim.
1: Eksik olmayın.
4: İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. 75-80 sana da günaydın.
5: Alo merhabalar.
1: Merhabalar hoş geldiniz.
5: Doğan Bey iyi yayınlar diliyorum. İstanbul Fatih'ten Ümit ben. Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Seçimden önce Aziz Yıldırım mıydı, o muydu, bu muydu dedik ve Aziz Yıldırım kazandı. Çok da sevindik. Aykut Kocaman mı gelecek dendi, herkesin bildiği gibi. Biz Fenerbahçeli olduğu için Aykut Kocaman'a da razıydık. Şimdi böyle bir anlaşmazlık olduğunu anlayıp İsmail Kartal'ın gelmesine, az önce bağlanan Fenerbahçeli benden büyük, yaşlı büyük abilerimiz ya, nasıl böyle tepkiler verebiliyorlar ya? Yani benim anlamadığım şu, İsmail Kartal 99 puan topladı. Rakibi, en yakın rakibimiz 102 puan topladı. Bu nasıl oldu? Bunu sorgulamıyor kimse. 99 puan toplayıp şampiyon olamadığını sorguluyor. Sizce dünyada bu kadar lig var, kainat üzerinde 99 puan alan bir takım, şampiyon olmamış bir takım var mı? Bana göre yok. Benim bildiğim yok. Ben araştırdım yok. Yani bunu konuşacağımıza, yok İsmail Kartal gelir, şöyle olur, böyle olur diyorlar insanlar. Yani biz ikisine de razıyız. Tamam, Aykut Kocaman gelseydi iyi olurdu. Ama İsmail Kartal da kötü bir hoca değil. Biz Mourinho'yu getirttirdik. Bırakın top oynama, sözümüzü geçiremedik. Adam yani bizi kaba tabir olacak, tokatladı gitti yani Mourinho. Dünya yıldızı dediğimiz Mourinho. Yani şimdiden daha bu kadar enseyi karartmanın bir anlamı yok. Herkes Aykut Kocaman'a nasıl diyordu, defans futbolu oynatıyor, akıllanır belki hücum futbolu oynatacak bu saatten sonra diye düşündük. İsmail Kartal da belki farklı bir bakış açısıyla bakacak bu olaya. Aziz Yıldırım olacak çünkü başında, Oğuz Çetin olacak. Daha bu lig başlamadan yani bu enseyi karartmak, bu hocaları gömmek tabiri caizse, ben diğer abilerin Fenerbahçeli'nden yani endişe ediyorum. Yani inanmıyorum onların Fenerbahçeli olduğuna. Yani başka bir amacı hizmet ediyorlarmış gibi geliyor konuşmaları. Peki. Yok kulüp değişti, yok taraftar değişti. Yani herhalde çağ değişiyor, teknoloji değişiyor. Ben 44 yaşındayım, 10 yaşında babamla maça gidiyordum. O zamanki tribün, şimdi tribün zaten bildiği, bunu biliyoruz ama bunun nedenleri var. Çağ değişiyor çünkü. Futbol anlayışı da değişiyor. İnsanların kafa yapıları değişiyor. Yani bu da var, bu da bir gerçek yani. Bu kadar gömmenin bana göre bir anlamı yok.
1: Peki, teşekkür ben ediyorum sana da, sağ olasın.
5: Rica ederim.
1: Yaptığın yorumlardan dolayı. 87-32, sana da günaydın.
6: Günaydın Doğan Bey, sesin geliyor mu efendim?
1: Geliyor efendim, buyursunlar.
6: Hayırlı işler diliyorum, kolay gelsin.
1: Sağ olun.
6: Ben bir Galatasaray taraftarı, İzmir'den bağlanıyorum. Galatasaray taraftarı olarak 4 defa üst üste şampiyon olmuş bir takımın taraftarı olarak hocamıza sahip çıkmamın gerektiğini inanıyorum. Hele Fenerbahçe'nin başına İsmail Kartal'ın 4. defa gelmesinden ötürü daha da sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Birinci dönem olmadı, ikinci dönem olmadı, dördüncü dönem olmadı. Hani Osmanlı padişahları var ya, üçüncü Abdülhamit, ikinci Osman bilmem ne, dördüncü İsmail Kartal dönemine başlıyor. Ya Okan Buruk'un kazana, yok kaza ile ilgili şey demiş de, Okan Buruk İsmail Kartal'ın boğazı kaza falan. Ya Okan Buruk'un da ayakkabısıyla ilgili her şeyi söyleniyor, boyuyla ilgili bir şeyler söyleniyor. Biz alınganlık göstermiyoruz yani. Ondan yana sıkıntı yok. Galatasaray'ın rakibi çok. En büyük rakibi Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu. Yani Hacı Osmanoğlu ne dedi hatırlarsınız seçildiğinde? Ya dedi, benim dedi, zamanımda dedi hiçbir kulüp başkanına dedi ceza verilmeyecek dedi. Biz dedi ilk cezayı Dursun Başkan'a verdik. Ya dedi, biz Osmanlı torunuyuz dedi, 600 yıllık dedi yabancı teknik direktör, yabancı dedi şey olur mu, hakem olur mu dedi. Çünkü Hakan Safi'nin isteğiyle, Hakan Safi de seçim çalışmalarında bunu bir de getirdi. Ya dedi, yabancı hakemi ben getirdim kardeşim, siz ne diyorsunuz dedi. Yani anlayacağım, Galatasaray rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray değil. En büyük rakibi Türkiye Futbol Federasyonu Hacı Osman oldu. Yani biz bilmiyoruz, biz bütün şeylere rağmen mücadele edeceğiz. Yani
1: ne kadar güçsüz bir federasyon varmış ki bazı şeyleri engelleyemiyor ama bazılarına göre de her şeyi engelleyebilen bir federasyon var. Ben de bunda çelişiyorum. Ya bu da mesela hani az önce söylenen sözlerle ilgili, mesela hani algıyla ilgili çok şey söyleniyor ya. Yani bir şeyi problem olarak algılıyorsanız algılamanızda problem vardır bence diye düşünüyorum ben.
6: Sen ne diyorsan doğrusun.
1: Estağfurullah, ben öyle bir şey, sorumluluk alamam, benim her söylediğim doğru olamaz. Ben sadece böyle düşünüyorum. Bu düşünceye saygı duyanlar olur. Evet, yakın olanlar olur ama bir de karşı olanlar olur sadece. Ben bazı algıların insanların hoşuna gittiğini düşünüyorum sadece.
6: Ya Vallahi bilmiyorum da benim derdim rakiplerimiz değil. Benim derdim TFF. Ya Türkiye'de bir şey oluyor, Amerika'dan Galatasaray'a diyor ki ya diyor, köpeksiz köyde diyor, değneksiz bulmuşlar diye geziyorlar diyor. Ya bir şey, Okan Buruk neydi bu hakemin ismi, Ali Şansalan değil ya.
7: Orta kardeşler mi, kim?
6: Rant farklı maç yönetmişti. Ya dedi ki işte bu dedi, bir daha dedi işte istemiyoruz bu hakemi dedi, kendi sahamıza dedi. Kötü bir maç yönetmişti. Hakemin ismini hatırlayamadım. Kusura bakmayın.
7: Mehmet Türkmen'di o, galiba. O muydu acaba?
6: O değil de. Hacı Osman o tekrardan dedi ki ya dedi, göreceğiz bakalım dedi, yönetiyor mu yönetmiyor mu dedi. Tak 4 hafta sonra yine şey verdi. Dursun başkana ceza. Verilmeyen hakemimiz verildi. Yabancı hakem...
7: Peki siz Halil Umut Meler'in üst üste iki kere Beşiktaş'ın maçına verildiğinde aynı reaksiyonu göstermiş miydiniz?
6: Bir dakika, ben bir kafam karışmasın da oraya girmeyelim. Ondan sonra efendime söyleyeyim, o Galatasaray ne istiyorsa tersini yapıyor. Ama rakiplerimiz ne istiyorsa tamam diyor. O, ya ben o yüzden de Galatasaray'ın en büyük rakibi Türkiye Futbol Federasyonu. Ya tribünlerde oturuyor şeyle, Cefer'in eski sanan başkanıyla, İfantona'yla. Ya bir kelam yok, yanına bir tane tercüman al. Aradı bir tebessüm et yalandan ya. Adam ruh gibi duruyor anasını satayım. La tamam, yabancı dil istemiyor senden de. Türkçeyi bari doğru algıla ya. Fatih Terim'in söylediği lafı sen nereden anladın, ben anlamıyorum ki. Ya Türkiye'de bir tane spor yazarı, ben duymadım şimdiye kadar, kaç gündür dinliyorum. Radyo, televizyon, özellikle de radyo golü. Ya Fatih Hoca da yanlış yaptı. Hacı Osmanoğlu doğru cevap verdi. Bir tane insan yok. Adamda özür dileyecek şey de yok. Nasıl diyeyim? Özür dileyecek bir ruh hali de yok yani. Ya ben asarım, keserim. Ya kardeşim sıkılmadık mı? Polat Alemdar misali insanların ülkeyi yönetmesinden veya liyakatsız insanların bir yere gelmesinden. Ben sıkıldım yani. Neyse. Vereceğim çok şey vardı da. Sonu biraz karıştı abiyle. Halit Umut Meral dedi. Bu kafam karıştı. O neydi? Onu bir daha alabilir miyim ben?
7: Ha, benim yok, öyle araya sıkıştırdığım bir şeydi sadece. Yani herkes kendi dertleriyle ilgileniyor ya. Bu olayları herkes yaşayınca kimsenin gıkı çıkmıyor ya, onu hatırlatmak istedim sadece.
6: Ya ben de kendi söyleyeceklerime kilitlenmiştim o yüzden.
7: Olsun, önemli değil canım. Her zaman yine söyleriz, ne olacak, aynı şeyler hep yaşanıyor zaten Süper Lig'de.
6: Ben ikinci söylüyorum daha önce.
7: Teşekkür ederim, eksik olmayın, sağ olun. 68-75 sana da günaydın. Değil, 11-58'miş.
8: Merhabalar, kolay gelsin lan abi, sesimi de alabiliyor musunuz?
7: Duyabiliyorum. 68-75'te birazdan alacağım, o kadar söyleyince bir de tabii. 11-58 değil mi? Doğrudur.
8: Evet.
7: Peki,
8: doğrudur.
7: Buyursunlar.
8: Ben Engin Doğan abi. Beşiktaş taraftarıyım. En sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Şimdi bowling oynamaya gideriz, böyle bowling toplarından bazılarını gözümüze kestiririz. Parmağımıza tam oturur, attığımızda böyle karşıdaki labutları patır patır vurur. İşte İsmail Kartal tam olarak teşbih hata olmasın, burada vakıf benzetmesi yapmayayım. İşlevlidir. Tam o an ihtiyacımız olduğunda, ihtiyacımız o an atışı yapmamızı sağlar. Şimdi burada bağlanan Fenerbahçeli arkadaşları gördüğümde, kocaman örneğini veriyorlar, 13-14 yıl oldu. Jenerasyon değişti, nesil değişti. Oynatacağı futbolcular 2006'lı, 2007'li oyuncular. Şimdi bunlara ben sokakta, ben 37 yaşındayım. Sokakta veya iş yerinde denk geliyoruz. Bazı stajyer arkadaşlar çalışıyor. Sözümüzü geçiremiyoruz. Yani bir şey söylediğimizde bu arkadaşları biz motive edemiyoruz. Motivasyon kaynağını bulamıyoruz. İsmail Kartal, Oğuz Aydın'ı, Levent Mercan'ı, Yusuf Akçiçek'i Fenerbahçe'ye kazandırmıştır. Bu yıl Türkiye'nin hazırlık maçında, Kadıköy'deki maçta spiker ne dedi? Oğuz Aydın Fenerbahçe'de hiç forma giymedi neredeyse. Yahu neredeymiş bu oyuncu dedi. Sahanın neredeyse en çalışkan oyuncusuydu. Ben yine bu turnuvada, belki Amerika Birleşik Devletleri maçında, belki de bir sonraki turda da olacağımıza inanıyorum. Bir sonraki turda Oğuz Aydın'ın sahanın en çalışkan ismi, o haftanın Dünya Kupası'nda en çok konuşulan ismi olacağını düşünüyorum. İsmail Kartal kazandırmıştır bu oyunu. Bu oyuncuyu. Yine gittiğinde yine böyle no name, şu anda hiç aklımıza gelmeyen, hiç esamesini okumayacağımız isimler kazandıracaktır. Fenerbahçeli arkadaşlardan ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlılığımı askıya aldım. Fenerbahçe'yi destekliyorum. Kendi takımlarına destek olmalarını istiyorum. Galatasaray'ın bu hegemonyası yıkılacaktır. İsmail Kartal sadece popülist söylemleri olmadığı için medyanın şu an desteğini arkasına alamamıştır. Medyanın istediği o popülist cevapları vermediği için giyimiyle kuşamıyla dalga geçilerek bir anlamda rencide edilmek istenmektedir. İsmail Kartal bu yıl bu az önce konuşulan umutsuz Fenerbahçelilerin hepsinin dolabından bayrağını almasına vesile olacaktır. Mayıs ayına hazırlanın Fenerbahçeliler, şampiyon olacaksınız. Ben de birlikte geleceğim Kadıköy Boğa'da. Ben de Fenerbahçe bayrağıyla birlikte şampiyonluk kutlamasına katılacağım. Teşekkür ederim Yunan abi, bu yayını verdiğin için.
1: Teşekkür ediyorum ben, sağ olasın. Evet, bir balkon konuşması gibiydi ya. Sevgiler saygılar olsun. 80 neydi ki, kimi 68-75'i alıyorduk değil mi? 68-75, sana da günaydın.
9: Günaydın abi, iyi yayınlar. Sesimi alabiliyor musun?
1: Alabiliyorum, alabiliyorum.
9: Emre ismim, İstanbul'dan Galatasaray taraftarıyım abi. Hı-hı. Az önce bağlanan bir arkadaşa cevap vermek için bağlandım abi. Çok araştırmış, 99 puan toplayıp da ikinci olan başka bir takım dünyada yok dedi de. Dünyanın en iyi ligi olarak adlandırılan Premier Lig'de Manchester City Liverpool yarışı vardı abi. 99 puan, 98 puan topladılar. Çok araştırdığı için, yardımcı olmak için bağlandım ben. Biraz daha araştırsa bulurmuş demek ki abi. Örneği çok fazla var. Yani 99 puan toplayan takım helal puan toplamış oluyor ama 102 puan toplamış takıma farklı yakıştırmalar yapılıyor. Bu çok hoş değil abi. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum abi.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Sana da 88-31. Günaydın.
10: Günaydın. Merhabalar Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz. Buyursunlar.
10: Beşiktaş taraftarıyım ben. Öncelikle milli takımımıza başarılar diliyorum. Hı hı. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor efendim. Geliyor.
10: Beşiktaş taraftan biraz önceki bağlanan arkadaş Beşiktaş'ta mı emin değilim ama Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Öncelikle milli takımımız inşallah Montella iyi analiz etmiştir bu sefer. Futbolcularımız da özgüvenli bir şekilde tepki verirler. Umarım yeneriz. Aksini düşünmek istemiyoruz. Çünkü tribündeki giden taraftarların üzüntüsünü görmek istemiyoruz. O çocuk, özellikle o çocuk fotoğrafı beni çok etkiledi. Diyeceklerim bu kadar.
1: Peki.
10: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Zaman ayırdınız. En keyifli şeyi. 42-42. Sana da günaydın.
11: İyi günler Doğan abi. İyi yayınlar.
1: Hoş geldin.
11: İyisindir inşallah. Ben Halat'ı sorayım sana.
1: Eksik olma. İyi diyelim, iyi olalım.
11: Allah iyilik sağlık versin. Abi ben Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Hanife, İstanbul'dan arıyorum. Açıkçası ben Aykut Kocaman'ın gelmesini istiyordum. Ama İsmail Kartal da yerden yere vuracak, kötülecek değilim. Birçok zaman haksızlık edilmiştir. Kurtarıcı diye getirilip ikinci sene kurban edilen bir isimdir. İnşallah bu sene Aziz Yıldırım'la birlikte daha güçlü olur. Şunu da söyleyeyim, biraz önceki arkadaş şey dedi, hani 99 puan ikinci olduk falan dedi ya, doğrudur. O ekstrem bir sezondu gerçekten. İki taraf için de hatalar yapılmıştır ama orada bence, şahsi görüşüm benim bu, İsmail Kartal'ın yaptığı birkaç şahsi hatadan dolayı biz şampiyonluğu yitirdik orada. Bunu söylemek istiyorum. Bir ikincisi, bazı arkadaşlar biraz önce bizim tek rakibimiz Türkiye Futbol Federasyonu diye dedi, Galatasaraylı arkadaşlar. Bu siyaseti bence çok güzel yapıyorlar. Bir önceki sezondaki TFF Başkanı ismini unuttum. Onun yaptıklarını kimse konuşmuyor. Onu da kötülüyorlardı. Ne hikmetse her seferinde bu TFF düzen Galatasaray'a karşı ama bir şekilde hep onların lehine çıkıyor. Kimse şunu söylemiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu geçen sene Galatasaray Barış Alper'le ilgili yapılan bir hatadan dolayı televizyon programlarına çıkıp açıklama yapma gereği duyarken Fenerbahçe'ye de Galatasaray, Beşiktaş ya da X bir takıma yapılan hataları görmezden geldiklerini neden unutuyorlar? Bir önceki sezonda Trabzon Fenerbahçe maçında maçın iptal edilmesi gerekirken kimse bir şey söylemedi. Bize orada Galatasaraylı arkadaşlar neredeyse şey diyecekti. Trabzonspor taraftarı iyi yapmış. Daha fazlasını yapması gerekiyor diyeceklerdi. O duruma getirdiler. Bunlar kimse göz önünde bulundurmuyor. O zaman Fenerbahçe maçında, Trabzon maçında maçın iptal edilmesi gerekiyordu. Kimseye bir şey yapılmadı orada. Livakovic'in gözü çıkmıştı. Hiç kimse bir şey demedi. Hatta bazı yorumcular iyi yapmış manasına gelen kelimeler kullandı. Bunu kimse söylemiyor. Ama dediğim gibi bu sefer inşallah iki kanatta da güçlü bir şekilde ilerleriz. İnşallah İsmail Hoca da, çünkü Aziz Yıldırım gibi yani bazı arkadaşlar şey diyor. Hani gelmesi dördüncü sezon falan, İsmail Kartal da bence bu sezon gelmesiyle o da kendi bütün kredisini bitirmiş olacak. Onu göz önüne alarak geldiği için bence büyük bir cesaret örneği gösterdi.
1: Bunu göreceğiz, hep beraber seyredeceğiz. Hayırlısı İnşallah. Olsun. Hayırlısı olsun bir kez daha.
11: İnşallah. İnşallah. Vallahi, iyi yayınlar tekrar.
1: Sağ olun. Görüşürüz. Ya önce camianın içerisinde herkesin öyle veya böyle beğensin beğenmesin başkanı için, teknik adamı için sahip çıkma durumu var. Öyle bir karar alınmış. Bu kararın alınması ne kadar doğru ne kadar yanlış kısmına gidemezsiniz. Oyununuzu siz kullandınız. Bu ışıltılı hayatı siz seçtiniz diye bir laf vardır ya hani. Bu parıltılı hayatı ben seçtim falan diye. Öyle bir şey var. Yani bu seçilen bir şey arkadaşlar. Bu tercih edilen bir şey. Seçildikten sonra alınacak kararları kabul etmek anlamına geliyor en başında. O yüzden şikayet kısmı ya da tercih kısımlarında problemler ön plana çıkartılan bunlar şu an unutulması gereken. Biraz tabii öyle büyük bir camia ki bu Galatasaray için de aynısı oluyor. Bu aynı krizleri Galatasaray yaşasaydı şu an bir teknik adam arayışında olsaydı başkan kim olabilir der ki en azından 4-5 tane başkan adayının arasından kimin seçilebileceğini, kim seçilir, onun yerine kim gelebilir, işte yabancı oyuncular arasında o krizi çözebilir mi, bir sürü şey söyleyebilirdik. Mesela bir paylaşım yapılmış dün, yapılan paylaşımlardan bir tanesi Lucas Torreira bir Icardi paylaşımı yaptı. Lucas Torreira'dan Icardi paylaşımı kalıyor diye bir şey yazdı. Icardi'nin 7 milyon euro talep etmesi ama Galatasaray'ın 5 milyonluk bir teklifi, oynama garantisi istemesi, kulüp yönetiminin olumsuz yanıt vermesiyle birlikte bu müzakereler çok zorlaşıyordu. Bu ilerleyemeyecek gibi gözüküyordu ama dün Torreira'nın bu paylaşımı yapmış olması enteresan. Icardi cephesinin talepleriyle ilgili, Galatasaray'ın teklifleriyle alakalı bir sürü şey konuştuk ama bir oynama garantisi kısmında ben kimseye veremem, burası Galatasaray, oynamak performansa bağlı bir şeydir diye söylemişti. Bu yüzden bilmiyorum yani Torreira'nın kalıyor şeklinde Galatasaray değil İstanbul'da mı diye önce sordurur bana. Sonrasında Galatasaray'a da giderse hayırlısı olsun dedirtir. Hani mantıklı mı değil mi, aşkın olayım yoksa al aşkını kısmına mı döner konu, o performansa bağlı. Çünkü 4 sene seni şampiyon yapmış teknik adam bile bu kadar eleştirilebiliyorsa tamam, Galatasaray taraftarı Icardi'yi seviyor ama Galatasaray taraftarı Galatasaray'ı daha çok seviyor. O yüzden bir anda kimleri sildik bu zamana kadar kısmı gelir. Drogba'lar, Snyder'ler, onlar bunlar gönderildi. Hani o da olabilir kısmı gelir. Benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. İnşallah zafere uyanacağız. Saatlerimizi başarıya kuracağız. Milli çocuklarımızla ilgili olarak beklentilerimizin inşallah karşılığını sahada mücadeleyle, güzel oyunla, iyi bir skorla alacağız. Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya kaybedince yarın Paraguay karşısında galibiyet parolası. Parola ne deyince galibiyet, yarınki konumuz bu olması lazım. Eğer seyredemeyecekler olursa, yolda olanlar varsa, canlı canlı Emre Tilev yarın Radyo Gol'de bu mücadeleyi anlatıyor olacak sabah 6'da. Evet, yanlış duymadınız, Emre Tilev yarın sabah 6'da Radyo Gol frekanslarında milli mücadeleyi sizlere anlatıyor olacak. Belki kimileri televizyondan izlerken bir taraftan da radyoyu açıp Emre Tilev farkıyla bu maçın keyfini çıkartmaya çalışabilir. Böyle de bir hatırlatma yapmış olayım. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Yeni bir haftanın başlangıcında buluşmak ümidiyle.
12: Taraftar Kulübü sona erdi.
13: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
14: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Fenerbahçe gündemi hareketli. Biz de yayın sıklığımızı arttırdık. Bugün de beraberiz, canlı yayındayız. Aydın abi hoş geldin.
15: Hoş bulduk Muzaffer.
14: Nasılsın? Bugün, sağ olun. Bugün daha neşeli gördüm seni. Dünkü gerginliğine sanki teknik direktör tercihinden dolayı olduğunu sananlar vardı ama benim geç kalmamdan kaynaklı senin bir gerginliğin vardı. Onu konuşalım isterim.
15: Adama diyoruz ki kardeşim bak taksiye bin. Zincir metrobüsten buraya 20 dakikada şeye bakmıyor, navigasyona bakmıyor, ona bakmıyor, kafasından uyduruyor böyle daha rahat giderim diye. Biz burada yayına gireceğiz, arıyorum neredesin, telefonu açmıyor. Levent'teyim. Niye? Metrodayım. Biz sana dedik ki taksiye bin gel diye. Bende şöyle bir durum var, Muzaffer beni yakından tanıyor, çalışma arkadaşlarım beni yakından tanıyor. Yani tanıyanlar da biliyor, daha doğrusu ben iş konusunda biraz gerginim, fazla yani evet. Gergin de olabilirim.
14: Özellikle ani yayınlarda.
15: Ani yayınlarda da olabilir. İş konusunda gerginim. Bir de hani o plana genelde sadık kalmaya çalışıyorum. Olur yani, hayatta bazı şeyler olur da. Abi taksiye bin, oradan oraya gel diyorsak bir nedeni var. Yani yok, trafik varmış. Her gün ben geçiyorum oradan. 5 dakikalık trafiği yürüyerek yarım saate çıkardı. Ben burada çıldırıyorum. Ulan yayını yapacaktık. Bir plan yapmıştık. Yayının da bir planı var. O evet. Yüzden odur. Yoksa niye gerilim ya? Kararı ben veriyorum. Sorumluluk benim yani değil evet. Sonuçta bari. Dolayısıyla stres olacak kişi ben değilim. Stres olacak kişi Aziz Yıldırım. Stres olacak kişi
14: İsmail Kartal.
15: İsmail Kartal, Barış Göktürk, Cihan Kamer, Feridun Bey, evet. Ondan sonra ne bileyim futbolcular, yoksa karar verilmiş. Bizim işimiz ne oluyor ne bitiyor diye toparlamak. Yani bir günün ardından da tabii biz ne bugün gün saat abi tam bir gün oldu değil mi?
14: Tamam tabii, yani dün 1'de açıklandı İsmail Hoca. Şu anda saat 2 tam,
15: yani
14: 24 saat oldu.
15: 24 saat sonra ne oldu? Biraz aslında normalde bir bant yayın yapacaktık ama her şey çok hızlı geliştiği için dedik ki canlı yapalım. İzleyenlerden gelen sorular özelinde de gideriz. Ben öyle bir tweet de attım. Önce onu söyleyeyim. Bunu da bir gösteriş olarak söylemediğimi izleyenlerimizin de bilmesini isterim. Sonuç itibariyle gazetecilik faaliyeti taraflara sormaktır. Ben Aziz Yıldırım'la da konuştum. Aykut Kocaman'la da konuştum. Öyle çok detaylı konuşmalar değil, onu söyleyeyim. Ama hem onlarla hem onların yakın çevresiyle nedir ne değildir, bu karar nasıl verildi, bu sürece nasıl gelindi, bunu konuşacağız. Çünkü gazetecilikte fikri takip önemlidir. Bir evet. Olayın altyapısı önemlidir. Ya niye bu karar verildi? Yani dün senle de konuştuk Muzaffer. Ya da yayında olan birçok izleyenimizin de. Bak İsmail Kartal için bile bu karar çok büyük sürpriz oldu bak. O kadar ne söyleyeyim. Çünkü abi manzaraya bakıyorsun, olayları okuyorsun. Bu Fenerbahçe'nin seçim gündemi ne zaman başladı?
14: Nereden baksan abi işte.
15: Bak ne zaman başladı biliyor musun? Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe ne yapmıştı? Hocayı mı yollamıştı, seçim kararı mı almıştı?
14: Hocayı göndermişti.
15: Seçimi ne zaman
14: kararmıştı?
15: Karar ne zaman aldı? Ondan bir hafta ondan, 10 gün ya da lig bittiğinde
14: yani
15: mi almıştı?
14: O hafta içerisinde seçim kararı da alındı.
15: O tam
14: işte.
15: Yani aynen abi öyle. Sonuç itibariyle biz şöyle diyelim mi? Bir aydır, yaklaşık bir aydır, bir ay 10 gündür Fenerbahçe'nin seçimi konuşuluyor. Aynen hocası öyle. Kim olacak konuşuluyor. Ve geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe'de büyük bir bomba patladı. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin teknik direktörü düşünürken, ben de öyle düşünürken, çünkü bütün emareler bunu gösteriyor, Aykut Kocaman yerine Fenerbahçe'nin teknik direktörü
14: İsmail Kartal oldu.
15: Neden oldu, ne oldu, neler yaşandı, dediğim gibi yani tarafların sözleri, şeyin, etrafın, yani yakın çevrenin edindiğimiz bilgiler. Çünkü bazen de şöyle olur Muzaffer. Yani bir şey söylenir ama bir de bir taraftan, diğer taraftan da bazı şeyleri teyit etmeye çalışırsın. Yani toplamda bir değerlendirme için, analiz için de taraflardan bilgiler alırsın. Yeni bazı gelişmelere bakarsın, ona göre değerlendirirsin. O yüzden bu iyi bir süre, bu iyi süre içerisinde de meseleyi değerlendiririz diye düşünüyorum.
14: O zaman abi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi sen doğal olarak dünden bugüne kadar yani bu saate kadar sürekli bir görüşme halindesin.
15: Bence bence şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Fenerbahçe'de teknik direktör kararı süreci
14: nasıl gelişti?
15: Nasıl gelişti? Yani Fenerbahçe'de 7 Haziran'da değil mi? Başkanın
14: tabii.
15: ilan olduğu gün 8, 9 ya da 10 Haziran'da mazbata alındı. 10 Haziran mıydı? Tam hatırlayamadım şimdi.
14: 10 Haziran olmasın.
15: Ya birkaç gün sonra evet. işte mazbata alındım. Şöyle oluyor. Mazbata'yı aldıktan sonra Fenerbahçe'de Mazbata'nın alındığı gün bir toplantı yapılıyor, yönetim toplantısı. Sonra bir de bu görev dağılımlarının da yapıldığı daha geniş çaplı bir toplantı yapılıyor.
14: Evet.
15: Bu iki toplantıda da Aziz Yıldırım bütün yöneticileri dinliyor. Kim teknik direktör olmalı konusunda Aziz Yıldırım bütün yöneticileri dinliyor. Herkesin de fikrini soruyor. Muzaffer sen ne diyorsun? İşte Burak sen ne diyorsun? Halimle bizim ekipten bahsediyorum. Halimle sen ne diyorsun? Memiş sen ne diyorsun? Gibi işte Burak, fikir Kaan herkese fikrini soruyor. Kim olsun diyor hoca. Tamam. Şimdi bu toplantılarda Aykut Kocaman diyen var. İsmail Kartal diyen var. Nuri Şahin diyen var. Benim bildiklerim. Belki Montella diyen de vardı. Tamam. Mesela şeyle alakalı olarak sen söyle adını. Nuri Şahin'le alakalı olarak şunu biliyorum. Başkanın ya çok tecrübesiz. Hani biz bir noktadayız. Dolayısıyla bu süreçleri, o tecrübeleri yaşamış bir insanla devam etmek bizim açımızdan daha önemli gibi bir fikri var. Bence bu düşünce de doğru bir düşünce. Nuri Şahin'le ilgili olarak hatta böyle birkaç kez gündeme geldiğin zaman seçim sürecinde sonuç itibariyle o süreçte birçok insanla yani gazetecilik faaliyeti gereği adaylarla, aday olan yöneticilerle ister istemez yayınlarda sağda solda karşı karşıya geliyorsun. Fikirlerini söylüyorlar. Senin de fikirlerini merak ediyor. Bir tartışma ortamı oluşuyor. Evet. Ben Nuri Şahin'le ilgili olarak şunu söylemiştim o zaman. Demiştim ki Dortmund'u gitti, Dortmund'u çalıştırdı. Orada başarılı olamadı. En azından hani burada kesin başarılı olur öyle bir laf var ya, vibe diyorlar ya.
14: Evet.
15: Vibe'ı veriyor mu? Bana vermiyor dedim.
14: Bana da
15: yani
14: vermiyor.
15: Dortmund'u çalıştırdı. En azından Almanya'dan bir kulübü gelebilirdi. Dortmund'u çalıştırmış bir hocayı Almanya'nın orta seviyesi bir takımı isteyebilirdi. Neden istemesi sorusu anlamlıdır. Ve bir de yani bu sene Fenerbahçe için çok kritik olduğu için bu sene bu süreci Aykut Kocaman, özür dilerim, Nuri Şahin yönetebilir mi? Bu soru işareti. O yüzden özellikle de buna böyle bir vurgu yapmıştım ben. Yani ne olur ne olmaz sonuç itibariyle sizin vereceğiniz kararlar ama hani burada Nuri Şahin ben daha hani tecrübesiz birisi olarak değerlendiriyordum. Neyse bunlar konuşuluyor. Şimdi bu yönetim toplantılarında aktarılan bilgileri de söyleyeyim.
14: Buyurun.
15: En çok oy mesela şeye çıkıyor. İsmail Kartal'a çıkıyor. Yani İsmail Kartalcı yöneticiler daha fazla.
14: Daha fazla.
15: Tamam. Bu da olabilir bu arada.
14: Tabii ki.
15: Yani sen İsmail Kartal'ı tercih edersin. Diğeri Aykut Kocaman'ı tercih eder. Bir de bunun altında şu da var. Tabii. Taraftarın bir tepkisi var. Yani bir anket yapsan Fenerbahçe taraftarında. Hatta dilersen şey yani biz hani bu Fenerbahçelilerde Aykut Kocaman'a karşı bir antipati var. Yani gelmesin diyen, gelsin diyenler kadar gelmesin diyenler var ama İsmail Kartal, Aykut Kocaman gelip gelmesin meselesinde taraftar özelinde söylüyorum. Kongre başka, taraftar özelinde söylüyorum. İsmail Kartal'a sempati daha fazla yüksek.
14: Öyle.
15: En azından yönetmen diyor ki biz diyor mutluluk şeyi testi gibi bir şey. Yani hani taraftarlar ne düşünüyor, ne istiyor? İsmail Kartal konusunda daha umutlular, daha heyecanlılar. Aykut Kocaman konusunda soru işaretleri var. Dolayısıyla taraftarı da daha mutlu edebilecek bir hoca İsmail Kartal noktasında görüşlerini ilan ediyorlar. Tamam. Şimdi bak ne dedik? Bir şeyden sonra Mazbata'dan sonra yani bundan 10 gün öncesine gidiyoruz. 10 gün önce yapılan ilk toplantıda hoca konuşuluyor. O 10 gün yani sonra 3-4 gün sonra yani bir hafta önce yapılan toplantıda yine hoca ile ilgili karar için yönetim toplanıyor. İnsanlar görüşlerini söylüyorlar. Bu toplantılarda daha çok İsmail Kartal diyenler daha çok.
14: Daha fazla çıkıyor.
15: Bak bu yönetimden böyle deniliyor. Tamam mı? Yani bu oylamalarda İsmail Kartal da ismi daha çoktu.
14: Sanırım Feridun Bey de biraz oraya yakınmış. Öyle duydum ben de.
15: Belki Cihan Kamer de oraya çok yakındı. Belki Barış Göktürk de oraya yakındı. Belki Fatih Bey de oraya yakındı. Ondan sonra başka Nihat Özdemir'in oğlu Burak Bey miydi?
14: Barış
15: mı? Hayır, Nihat Özdemir'in oğlu. Özür dilerim, ismini unuttum. Belki o da oraya yakındı. Bir isim olarak söylemiyorum ben bunları ama yöneticilerin görüşleri var. İsmail Kartal ismi daha şeyde, revaçta çıkıyor. Ama şunu söyleyeyim. Ben hani bu süreci yakından takip eden birisi olarak ben Aziz Yıldırım'ın bu süreçte Aykut Kocaman'la çalışma arzusunun daha yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Bazı yerlerden de görebiliyorum. Bak bir gün bence yani Aziz Yıldırım'ın kafasındaki birinci isim Aykut Kocaman'dı.
14: O netti bence.
15: Şimdi
14: de.
15: İpler neden koptu? Hangi noktaya nasıl gelindi? Onları ayrıca tabii konuşacağız. Şimdi burada Aziz Yıldırım Aykut Kocaman tarafında bir, yani şöyle bak, toplantılarda bence Aziz Yıldırım'ın da gönlünden geçen isim bence Aykut Kocaman'dı. Ve zaten hani bu seçim süreci başladığında da yeni kazanırsak eğer yeni dönem başlayacak ve bu yeni dönemin içerisinde bence Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'ın kafasındaki birinci isimdi. Ben ikinci isim olduğunu düşünmüyorum. Ama sonuç itibariyle hayatta çok çeşitli kararlar verilebiliyor. Dün olduğu gibi. Şimdi bu süreçlerde şöyle oldu. Aziz Yıldırım şey demedi hiç.

0: farkındaysan. Ben şeyle çalışacağım demedi hiç.
1: Aykut Kocaman'la çalışacağım demedi. Ama yakın gibi söylemleri ama vardı.
0: Pardon?
1: Yakın gibiydi orada, öyle söylemleri
0: ama
1: vardı.
0: Ama çalışmayacağım da demedi.
1: Evet.
0: Çalışmayacağım da demedi. Bir de şu vardı. Seçim sürecinde de şu çok konuşuldu. Şimdi Aziz Yıldırım da akıllı adam. Yani durumun farkında. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la çalışacağını açıklarsa eğer. Seçimi kaybetme ihtimali olabilir mi? Olabilir görüşleri vardı. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Çünkü Aykut Kocaman'a karşı bir tepki var. Peki seçim sonucu bize neyi verdi? Aynı zamanda sen Aykut Kocaman'la da çalışabilirsin. Bizim oyumuz da Aykut Kocaman'a.
1: Tabii ki.
0: Sonucunu vermiş midir? Bence vermiştir.
1: Net verdi. Yani buradan çünkü bakınca söylemlerinden meselenin, Aykut Hoca'ya yakın olduğunu anlıyorduk Aziz Bey.
0: Evet. Ve hatta ben Ankara'da diyorum bir toplantıya gitmiştim. O toplantıda daha önce anlatmıştım. Bir genç çocuk çıktı. Kimi ister, kimi Aykut Kocaman'ı getirmeyin dedi. Bak açık açık Aykut Kocaman'ı getirmeyin dedi. Orada da bir sürü 150 tane kongre üyesi vardı. Aziz Yıldırım dedi ki kimi getirelim dedi. İşte Klopp dedi, Conte dedi. Başka bir isim şimdi hatırlamıyorum. İlk aklıma gelenleri söylüyorum. Peki dedi neden dedi Aykut Kocaman'ı getirmeyelim. E dedi büyüklerimiz dedi ben tanıyorum şu yaştayım bilmiyorum ama büyüklerimizin yazdıklarından konuştuklarımızdan çıkardığım sonuç bu. Aziz Yıldırım'da hafif böyle bir şey oldu biraz da gerildi ya da o genel görüşe. Dedi ki bu doğru bir şey değil dedi. Yani Aykut Kocaman'ı anlattı orada. 3 Temmuz'da yaptıklarını anlattı. Süreçleri anlattı. Aykut Kocaman bu camianın bir değeri ve onu itibarsızlaştırmayalım. Çalışırız ya da çalışmayız. Ama olguları da ortadan kaldıramayız. Diyerek bir adresleme yaptı. Hatta o toplantıda Aykut Kocaman ve yerli hoca konusunda da net bir tavır koymuştu Aziz Yıldırım. Kısa mesafe konuşacağım. Kesin yerli bir koşacağım. Yerli bir kesin hocayla çalışacağım. Ve şunu o toplantıda söyledi. Sonra televizyon yayınlarında da söyledi Aziz Yıldırım. Dedi ki ben dedi ben de olacağım dedi. Soyunma odasında olacağım dedi. Samandıra'da olacağım.
1: Hocam, ben
0: dedi
1: olacağım
0: de orada dedi. Olacağım dedi.
1: Evet.
0: O işin içinde ben de olacağım dedi. Bak bunu da ısrarla Aziz Yıldırım. Bak bu görüşle ilgili vay böyle başkanlık mı olur? Öyle iş yapılır mı?
1: Buna itiraz
0: diyenler
1: var.
0: Ama bu da Aziz Yıldırım'ın tavrı. Kongrede bu söylemlere karşılık Aziz Yıldırım'a bu yetkiyi verdi mi?
1: Verildi.
0: Verdi. Aziz Yıldırım'a bu tavrı sürpriz mi?
1: Bence değil.
0: Niye
1: bence
0: olsun
1: değil.
0: Ki? Zaten Aziz Yıldırım diyor ki ben soyunma odasına girerim kardeşim. Hocaya da müdahale ederim. Takıma da müdahale ederim. Bunu da söylüyor. O toplantıda da bunu söyledi. Ve dedi ki ben dedi çok hızlı bir takım kuracağım. Fenerbahçe çok hızlı oynayacak, çok hızlı bir takım kuracak. Ve diğer yandan Aziz Yıldırım o toplantıda şöyle bir şey daha söyledi. Dedi ki ben dedi bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum dedi.
1: Bu ne demek abi? Bunu
0: bak ne demek anlatayım.
1: Yani anlayamayanlar var. Yani, bir Alex olayı daha yaşamamak ne
0: yaşamak
1: demek?
0: İstemiyorum lan. Şöyle bir sonuç çıkmıştı. Aykut Kocaman'la çalışmayacak sonucu çıkmıştı. Tamam mı? Hı-hı. Ama ben bunu şöyle yorumlamıştım o gün. Aziz Yıldırım da meseleyi böyle anlatıyor. Yani o dönem arada bir boşluk oldu. Takımla hoca baş başa kaldı. Ve buralarda bir kriz yaşandı.
1: Evet.
0: Aslında biz daha işin içerisinde olsaydık bu krizin yaşanmasına engel olurduk. Alex krizi diye bir şey ortada olmazdı. Bu bizi daha ileriye götürürdü. Ben bu nedenden ötürü yıllarca dayak yedim. Aykut Hoca yıllarca dayak yedi. Biz yani Aziz Yıldırım böyle dediği için söylemiyorum ama toparlıyorum. Hı hı. Biz hain ilan edildik. Alex kahraman oldu. Ama aslında meseleyi biz daha doğru yönetebilirdik. Bu süreç ne Fenerbahçe'ye ne Alex'e ne de bize zarar vermeden atlatılabilirdi.
1: Evet.
0: Tamam. Yani başkanın bakış anlattığı şeyin altını dolduruyorum ben. Çünkü orada bir laf söyledi. Bu bir lafı da böyle ve ama o bir lafı söylerken de öncesinde bu sene nasıl bir başkan olursa neler yapacağını söyledi. Şimdi bunları söyledikten sonra ben bir ay Alex Dağ vakası yaşamak istemiyorum demek ne demek? Ben Aykut Kocaman'ı getirmeyeceğim mi demek? Yoksa Aykut Kocaman'ı getirirsem eğer bu ve buna benzer krizlerinde önüne geçeceğim o seneki boşluklar yaşanmayacak mı demek? Sence hangisi?
1: İkincisi
0: bence. Bence de. Ben de öyle yorumlamıştım.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi devam ediyoruz. Kararlar yani hoca meselesinde yönetimin düşüncesiyle yönetimdeki düşünce dağılımını anlattım.
1: Evet.
0: İşte 15 kişi varsa örnek veriyorum.
1: Çoğunluk İsmail Kartal.
0: 8 kişi İsmail Kartal. Belki Aziz Yıldırım'ın da olduğu 4 kişi, 5 kişi
1: Aykut Kocaman.
0: Ama günün sonunda son kararı kim verir?
1: Başkan verir.
0: Başkan verir. Aykut Kocaman belki bir kişi Nuri Şahin, belki iki kişi Jesus. Sormadım yani bu arada bu oylamalarda kaça kaç çıktı kaça diye kaç değil. Çıktı. Ama İsmail Kartal bu şeyde sen söyle. Bu toplantılarda, yani 15 kişilik oylamada en çok oyu alan teknik direktör. Tamam. Ama buna rağmen bu göreve gelmesi beklenen kişi kimdi abi?
1: Aykut Kocaman.
0: Aykut Kocaman. Peki ne oldu? Doğru mu abi? Doğru. Şimdi ben dün şeyden sonra yayına girmeden olay da şöyle oldu. Onu da söyleyeyim. Benim bir arkadaşım var. Saat 11.30 Fenerbahçe dün tweet'i kaçtı attı 11.30 falan. Da İrfan 25 beni aramıştı İrfan 25. Bir şey konuştuk. Aha dedi Fenerbahçe açıkladı. Neyi dedim açıkladı. Onu şey gibi oldu bu arada. Cihan Kamer'in açıklaması gibi oldu İrfan abinin bana. Ben de burada önce şey zannettim.
1: Ben de dedim ne oluyoruz? Oğuz Çetin
0: zannettim ben de. Olur mu olur. Yani her şey olabilir. Kalbi 13'te açıklanacakmış yani. Dedi. Sonra bana bir arkadaşım. Sonra Murat Aşık da yazdı. Dün de söyledik. Murat abi de yazıyor. Bana bir arkadaşım. Bak söylüyorum sana şimdi. Yazdığım mesajı söylüyorum. Acayip bir olay çünkü bu. Yani dünden bugüne ne oldu ve neden bu kararlar verildi diye. Bana bir arkadaşım dün saat 11.21. Bak 11.21. Fenerbahçe'nin açıklamasını attı. İsmail Kartal diye bir dedikodu geldi sabah. Bir araştır istersen diyeceğim de zaten 1,5 saat var. Ben de yok ya dedim yani olmaz dedim sanmıyorum dedim. Ama bu söylendiğinde ben bir gece önce ne oluyor Fener? Hani dün şey demiştik ya Fenerbahçe iki oyuncuyla anlaştı.
1: Evet.
0: Yani mutabakatları yaptı onları açıklayacak. Dün Vedat Muriç'i açıkladılar. Bugün belki yarın da o diğer oyuncu anlaşılan imza atılan oyuncu. O isim vermemişlerdi bana. Yani kim olduğu ile ilgili.
1: Öğrendin mi?
0: Yok sormadım. Ama şey genç bir şeymiş abi. Yabancı futbolcuymuş, stoper falan galiba.
1: Malang'sı
0: öyle de o, bilmiyorum. Belki benim ilk o aklıma geldi. Ama bak bu şey hani budur demiyorum yani. Ama bir oyuncuyla da Fenerbahçe anlaşmış. Bu şey bütün işinin bittiği oyuncu şey değil ama. O golcü var ya Dortmund'daki.
1: Jurassic.
0: Bu arada izleyenlerimiz kusura bakmasın. Ben çok hakim değilimdir oyuncu isimlerine. Zihnimden de çıkıyor bazen. Orada ben dedim ki hoca ne zaman açıklanacak dedim.
1: Evet.
0: Dediler ki hafta sonu. Dedim niye bekleniyor ki yani hafta sonu neden bekleniyor ki zaten hani bir de şöyle oldu ya gelir gelmez hoca açıklanacak 21-22 gibi transferler açıklanacak ve bunlar da biliyorsun hazırlığım önüne geldi hani niye açıklamıyorsun ne oldu vesaire falan. Tamam. Ne zaman açıklıyorsunuz Aykut Kocaman'ı ben dedim direkt. O dedi öyle olmayabilir dedi. Yani şimdi hani isim verilmiyor. Sonuçta açıklanmadan hiçbir yönetici de bu dönem öyle bir durum da var yani. Şudur. En azından benim konuştuğum insanlar bana böyle bir şey söylemiyorlar. Yani şu hocayla anlaştık. Bu yakınlık meselesidir. Bazılarına söyleyebilirler. Evet. Buralarda da anlayacak gücenecek bir şey yok yani. Oralara takıldığım için söylemiyorum yani. Ondan sonra ben de ihtimal vermiyorum ama yani bir de bir konuşmada şey hani aslında hepiniz şok olacaksınız gibi bir hava seziyorum yani. Yine de ben
1: ihtimal vermedim.
0: Vermedim. O da benim aptallığım.
1: Estağfurullah.
0: Tamam. Yok. Bu iş şüpheciliktir yani. Hani bir şey söyleniyorsa ben yine de bu ihtimal sözleşmeyi yapan sen misin yani? Kendi adıma söylüyorum. Tabii. Yani. Sen misin ki imzayı bu kadar atmış gibi emin davranıyorsun? Ben sadece hani belli verilere bakarak olup olmayacağına dair bir tespit yapıyorum. Sonra sabah bu mesaj gelince ya olmaz dedim ama sonra o aklıma geldi derken ulan dedim acaba falan filan o bu derken 15-20 dakika içerisinde Murat Aşık da yazdı. Ulan sağa sola sor derken Aykut Kocaman değil kim? İsmail Kartal. Teyitliyorlar bu arada. Teyitliyorlar ama şöyle de oluyor teyitlenirken ulan diyorum yani bu şimdi Aziz Yıldırım ilginç bir yöneticidir. Gördük zaten ilginç ve kendisi açısından çok cesur kararlar verebildiğini bak kendisi açısından diyorum çok cesur kararlar verebildiğini ve ani manevralar yapabildiğini değişkenliklere gidebildiğini görebiliyoruz. Bunun evet. Da örnekleri var işin açıkçası. Hani yine de olabilir yani İsmail Kartal deniyor ama bakarsın başka bir isim çıkar televizyona. Neyse ama artık şey olmaya başlamış yani İsmail Kartal'ı yakınlarda teyitlemeye başlamışlardı. Sonra işte İsmail Kartal açıklandı. İsmail Kartal açıklanınca ben giderken gelirken buraya birisini aradım. İsim veremem.
1: Peki.
0: Anladım zaten orada. Dedim gerçek mi? Hani yorum yok falan. İsmail Kartal mı öyle falan.

0: Dedi ki bana, yani ben arayacağım seni dedi. İsmail Kartal'ı gördük. Hocam merhaba dedi, tak diye beni aradı. Dedi ki olayın nedeni şu. Bu ya yardımcılar konusunda uzlaşamadılar. Kriz buradan çıktı ve konu İsmail Kartal'a döndü. Nasıl ya dedim. Dedi ki böyle. Sonra ben aradım, detayları tekrar konuştum aynı kişiyle. Ana konu yardımcılar. Aykut Hoca'nın yardımcıları konusunda Aziz Yıldırım'ın itirazları var. Aykut Hoca'nın tercihleri var. Ve bu bir müzakere şeklinde devam ediyor. Şimdi buraya kadar tamam mıyız?
1: Evet.
0: İzleyenlerimiz de herhalde genel bir özet
1: Adım
0: yaptık.
1: adım at
0: Şey yaptığımızı
1: anlatıyorsun şu
0: düşünüyorum.
1: anda
0: Bir noktaya
1: süreci.
0: geldiğimizi düşünüyorum. Ama sen bazı şeyleri de gidiyorum aklında tutup
1: Şey,
0: unutturma lütfen,
1: aklımda
0: olur mu?
1: soracağım abi,
0: Aynen,
1: soracağım.
0: aynen. Sonra olaylar devam etti. Hoca hani ilk bilgileri verdik. Ama bende de şu var. Diyorum ki ya diyorum baba, yani bu şöyle olamaz, yani bu kadar basit olamaz bu iş. Ama benim gördüğüm o son nokta. Yani Aykut Kocaman bunu kabul etmedi, biz gidelim bu tamamen burayı dağıtalım noktasına bence gidildi. Şimdi bazı okumalar yapacağım. Bazı okumalar yapacağım. Yani tabloya bakarak ne oldu, bu karar nasıl verildi diye. Şimdi dün İsmail Kartal şeye çıktı. Fenerbahçe
1: Fenerbahçe
0: televizyonuna
1: TV'ye.
0: çıktı. Orada ne dedi İsmail Kartal? Dedi ki ben dedi dün başkan beni aradığında çok duygulandım dedi.
1: Evet.
0: Yani dün Perşembe, Çarşamba günü başkan İsmail Kartal'ı arıyor. İsmail hocam merhaba, seninle çalışmak istiyoruz diyor.
1: Evet.
0: İsmail Hoca da hay hay diyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Şöyle bilgiler aktarılıyor yönetimden de. İsmail Kartal'la biz 2 gün öncesinde, çünkü ihtimalle de gitmek lazım, İsmail Kartal'la biz çeşitli temaslar kuruldu. Değerlendirmeler yapıldı. O arada Aykut Kocaman'la da zaten görüşüldü. Ama Aykut Kocaman olmadı, kim olacak? Sorusuna da yanıt vermesi gerekir yönetimin. Yani yönetim tarafı diyor ki biz diyor görüştük kardeşim diyor. Yani öyle birden İsmail Kartal demedik. Demedik. Ama benim okumam şu. Şimdi tam benzetme gibi olur mu? Bence doğru bir benzetme olur. Şimdi çeşitli güçler vardır.
1: Evet.
0: Tamam mı? Yani mesela şey, bir ara çok tartışılmıştı ya Türkiye'de, hatırlıyor musun? İşte pelikancılar falan filan diye.
1: Ha evet.
0: İktidarda işte pelikancılar grubu bilmem ne. Şimdi çeşitli güçler vardır. Tamam mı? Yani bir yönetimde sonuç itibariyle bu çok doğaldır. Yani Aziz Yıldırım'ın yönetiminde olan isimlerin hepsinin kendi özgür ağırlığı var, kararlılıkları var. Büyük sermayeleri yönetiyorlar ve bu insanların fikirleri var ve bu fikirlerini de diretebilirler, dayatabilirler. Biz böyle yapalım diye. Tamam mı? Şimdi anladığım, bu oylama ile ilgili bir değerlendirme, bir bilgi edindim ya aktarılan. İsmail Kartalcılar daha çok şeyde, Fenerbahçe
1: Çoğunlukta değil.
0: yönetiminde. Dolayısıyla İsmail Kartalcıların daha çok olduğu bir toplantıda son kararı Aziz Yıldırım verecek, ama günün sonunda İsmail Kartalcılar da öyle gidelim, İsmail Kartal'la çalışılması gerektiğini başkana
1: İkna etmişler.
0: söylüyorlar.
1: Evet.
0: Başkana söylüyorlar. Sonra Aykut Kocaman, İsmail Kartal'a nasıl geçildi, nasıl bir anda
1: Heh.
0: iş olduğu noktasına geliyoruz. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben dün Senat'la birlikteydim. Senatok'la birlikteydim. Akşam şeyde karşılaştık. Senat'la. Kanyon'da karşılaştık.
1: Tamam.
0: Akşam saat 5-6 gibi. Ondan sonra oturduk. Dedi ki Aykut Hoca dedi, televizyondan öğrenmiş dedi işi. Ne diyorsun ya dedim.
1: O kadar ya.
0: Evet vallahi dedi, televizyondan öğrenmiş.
1: Şey
0: Yakın
1: konuşuluyor zaten ya.
0: çevresiyle konuştum dedi. Aykut Hoca dedi hocanın İsmail Kartal olduğunu yani şöyle, saat 10 televizyondan derken 11.30'da
1: 13'teki
0: tweet
1: şey
0: atılıyor ya,
1: o tipçi
0: 11.30'da tweet
1: görüyor.
0: atılıyor ya, orada o Aykut Kocaman hocanın kendisi olmadığını öğreniyor.
1: Abi bu kadar
0: Yani
1: olur mu ya?
0: dur şimdi, olsa hani Aykut Kocaman, herhalde Aykut Kocaman'a doğum günü sürprizi gibi senden habersiz bir saat 13'te seni açıklıyoruz demezler de herhalde. Yani biz hoca, biz 13'te Fenerbahçe televizyonuna çıkıyoruz, Cihan Kamer seni açıklayacak derler de herhalde.
1: Hı.
0: Yani o tweet'i görünce anlıyor kendisinin olmayacağını. Tamam.

0: Olay bu bu arada gerçekten. Yani Aykut Kocaman'a, Aykut Kocaman'a, Aykut Kocaman'a hocam biz seninle çalışmayacağız bilgisi verilmiyor. İsmail Kartal'la görüşüyoruz bilgisi verilmiyor. Ya da biz seninle çalışmayacağız, kararımız budur. Biz başka bir teknik direktörle anlaşacağız bilgisi herhangi bir şekilde şeye, Aykut Kocaman'a verilmiyor. Tamam. Şimdi peki bu karar nasıl değişti? Bu karar nasıl değişti? Şimdi benim burada şöyle değerlendirmeler yapanlar da var. Yani hayır öyle değildi diyenler de var ama ben gördüklerim, duyduklarım, edindiğim bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Aykut Kocaman bu süreç içerisinde o hazırlığı yapıyordu. Teknik direktörlük hazırlığını tabii yapıyordu. Çalışmalar yapılıyordu
1: listesini
0: bence.
1: Listesini falan bile yapmış abi.
0: Bence yapılıyordu. Bunu da Aykut Kocaman yalanlamıyor.
1: Oyuncu özelinde vesaire.
0: Tamam, bunu da Aykut Kocaman yalanlamıyor. Yani ben hayır öyle değildi demiyor. Bir çalışma olduğu gerçek.
1: Tabii.
0: Çalışma ne? Ayın 15'inde 16'sında Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman olacak diye.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi kriz de şuradan çıkıyor. Yani bu şey bunlar doğru abi. Yani Ömer Oviç üzerinden, yardımcılar üzerinden mesele var ya. Bu doğru.
1: Aziz Bey Ömer Oviç'i istemiyor.
0: İstemiyor. Bu artık çıktı zaten. İstemiyor. Yani yeni dinamik isimler. Dinamik isimler. Zaten biraz da özellikle Volkan Demirel, benim anladığım Kayt gibi isimlerin önerilmesi, belki başka bir Vebo da var galiba değil mi? Ben öyle
1: Vebo,
0: biliyorum.
1: Vebo, Kayt,
0: gibi
1: Volkan
0: bazı
1: Demirel
0: isimlerin Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak atanması noktasındaki ısrarda da motivasyon şu. Yani Aykut Hoca tepki, Aykut Hoca'ya tepkiler var. Hı hı. Taraftarın bir kendisine karşı tepkisi var. Hocanın etrafını da Fenerbahçe'nin sevdiği figürlerle doldurursak eğer bu sene bu tepki de olmaz. Zaten tribünlerde birlik beraberlik önemli. Olası bir Fenerbahçe yönetiminde şu da vardı. Bence ondan çekinenler de vardı. Bir beraberlik alınsa dünya yıkılacak Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Vay Aykut Kocaman geldi. Bir de o hani Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun üzerinden çok eleştiri var ya. Aykut Kocaman geldi işte yine bu oyunu oynattı. Bakın biz demiştik vesaire falan. Yönetim de bu süreci yönetirken en azından bu ve buna benzer şeylerden kaçınmak için, tartışmalardan kaçınmak için böyle bir bu da nedenlerden biri daha doğrusu ve bu insanlara inanılıyor. Mesela Aziz Yıldırım şunu düşünüyor, söylüyor kayıtla ilgili. Çok önemli bir teknik direktör olacak ve bir gün Fenerbahçe'nin başına geçecek kayıt. Yani onun burada olması, Fenerbahçe'nin içerisinde olması önemli. Bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak adamdır kayıt. Ve o yüzden hani kolları sıvamak gerekiyordu. Kayıt tercihindeki ana unsurlardan bir tanesi de bu.
1: Evet.
0: Nerede kaldık? Ben biraz dağınık gitmiyorum galiba değil
1: Yo,
0: mi?
1: Yok gayet
0: ben gidiyorum çünkü bazen tekrar geriye dönmem gerekebilir. Sonra bak salı gününe geliyoruz. Tamam kritik gün salı.
1: Tamam.
0: Ama şeylerle ilgili sen söyle adını.
1: Neyle ilgili?
0: Yardımcılarla ilgili bir kriz var.
1: Tamam.
0: Tamam. Benim anladığım bu arada şey de söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Aykut Kocaman'ı ben dün dedim aradım. Yayına girmeden önce, karar açıklanmadan önce hoca açmadı.
1: Sonrasında konuştum.
0: Bu sabah konuştum ben.
1: Oraya geçelim mi bir? Ne yani Aykut
0: onu söyleyeyim sonra. Yani şöyle.
1: Söyle orayı da
0: Aykut
1: konuşalım.
0: Kocaman şöyle oldu böyle bir iki nokta var onu söyleyeceğim. Aradım nasılsınız dedim. Hayat devam ediyor dedi. Belli biraz doğal olarak şey morali bozulmuş. Bir de telefonla konuşurken ilginç bir şey oldu.
1: Ne oldu?
0: Şey, bir tane işte araba bir yerden geçmeye çalışıyor. Sonra dedim hoca ne oldu? Bir an telefonu kapattı. Durun durun yapmayın diye koşturdu hoca telefonu kapattı. Bir araba yol verme kavgasında gençler birbirine giriyormuş herhalde. Anladığım o hocayı ayırıp ayırdı bu arada onları da. Tamam mı? Saat 11.30 sularında oldu. Bu olay yani tam nerede oldu bilmiyorum. Neyse sonra tekrar döndü aradı. Dedi ki ne yapalım dedi hayat bu. Yani ben tercihlere şey yapacak halim yok.
1: Eleştirecek
0: halim yok. Ondan sonra çok şeyim dedi. Hani kalkıp dedi şimdi buralardan böyle bir değerlendirme yapmak şöyle konuşacağım dedi. Yakında bu konularla ilgili
1: açıklama
0: konuşacağım.
1: Yapacak.
0: Hani bana bir müsaade eder misin dedi. Yani bildiğimiz Aykut Kocaman bu arada. Bana müsaade eder misin dedi. Yani bunlarla ilgili ben
1: konuşmak
0: şey yapmazsam iyi olur. Şimdilik en azından bir konuşmasam iyi olur. Çünkü kimseye bir zarar vermek istemiyorum. Kimseye de bir dokundurmakla ilgili bir derdim yok. Fenerbahçe bu kararı verdi. Hayırlı olsun ama bunlarla ilgili konuşacağım dedi. Ama şunu biliyoruz. Aykut Kocaman bu yardımcılar konusunda salı günü en son Oğuz Çetin'le konuşuyorlar. yardımcılar konusunda benim bildiğim Aykut Kocaman şunları söylüyor. Yani tavrı şu. Ya bırakın da bunu da ben seçeyim. Transfer evet. konusunda mesela aynı noktadalar. Şimdi Fenerbahçe yönetimi tarafının anlattıklarına da geleceğim bu arada. Neler söyleniyor bu konuyla ilgili. Transfer konusunda biz zaten Aykut Kocaman'ın benim bildiğim transfer zaten birlikte yürütülüyor. Hani o ismi alalım bu ismi almayalım falan filan noktasında değerlendirmeler mutlaka yapılıyordur ama burada ben gördüğüm ortak bir kanaat var transfer konusunda, iş konusunda ama yardımcılar konusunda Aykut Hoca ya bunlarla da ben çalışayım. Bırakın bunları evet. da ben tercih edeyim noktasında bir kararlılığı var. Bunu da şöyle anlatıyorlar. Çünkü bu çok konuşuluyor. İşte hani bir noktaya gelinmişti salı günü. Ufak tefek pürüzler kalınmıştı. İşte Oğuz Çetin'le konuşup halledeceklerdi. İşte ufak tefek pürüz denen şey de bu.
1: Evet.
0: Tamam mı? Ama Aykut Kocaman bu arada şöyle bir şey yapıyor. Bütün bunlar yaşanınca bu açıklanmıyor. Bir de yardımcılar konusu gidiyor, geliyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Yönetimde oylama var. Yönetimde Aykut Hoca'ya karşı hoca gelmesin de İsmail Kartal gelsin diyenler var. Nur Şahin gelsin diyenler var. Bir sürü konu var. Benim anladığım hoca biraz da hani işin biraz hani artık kendisiyle ilgili de havanın olumsuza döndüğünü kendince
1: hissediyor
0: bence. Ve biraz hani ya ulan hani bunlar olmuyor biraz oyalama gibi bir durum var diye düşünüyor bence. Çünkü etrafından aktarılanlar da biraz böyle. Konuşulanlar iddialar da biraz böyle. Ve biraz yoruluyor anladığım kadarıyla şeye gidiyor.
1: Bodrum'a.
0: Dalaman'a. Dalaman da güzel yer. Çok güzel.
1: Ben gitmedim abi biz.
0: Çok güzel
1: tatil yapamıyoruz.
0: Çok çok güzel yerler buralar. Sürekli gittiğim için değil ya. Ben bu hayatımda bir ya da iki defa gitmişimdir yani. Ya o bölge çok güzel yani.
1: Güzel yerler
0: işte,
1: evet.
0: Türkiye'nin en güzel yerleri yani o Dalaman. İşte oradan Akdeniz'e doğru karşı kalkan sonra işte Datça, Marmaris vesaire falan çok güzel yerler. Neyse. Hocanın orada yeri varmış. Ondan sonra oraya gidiyor. Şimdi bak bu az önce dedim ya bak bir okuma yapıyorum ben. Tamam mı? Krizin yani kriz derinleşiyor. Ben ha burada hoca oraya gidiyor. Tamam. Sonra o setinle irtibatı kesiliyor.
1: Evet o çok konuşuluyor zaten Oğuz dünden beri. Kesiliyor. Oğuz Çetin'e burada çok tepki de var.
0: Ve bence şöyle oldu. sonuç itibariyle Zıllır'ın bir görevlendirme yapıyor.
1: Evet.
0: Bir futbol komitesi var. Bir futbol aklı var. Bir değerlendirme yapıyorlar. O değerlendirmeye göre de bir karar verecek. Bu şey konusu uzayınca, yardımcılar konusu uzayınca, bak çok net Aziz Yıldırım'ın özellikle bu konudaki, bunu ben çok yerden de teyit ettiğim için söylüyorum. Yani yardımcılar konusunda Kayt, Volkan Demirel ve bu gibi isimler olmalı. Buna ihtiyaç var. Burada diretiyor ve şöyle bir durum da var. Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim biz bir yola çıkıyoruz. Bu sene çok farklı bir sezon ve ben bunu zaten ilan ettim. Ben buralarda olacağım. Ben takımın içinde olacağım. Aynı zamanda teknik direktörle birlikte bu takımı yöneteceğiz. Bunu ısrarla başkan söylüyor. Her şeyi bırakacağım diyor. İşte inşaat ne bileyim çatı işini başka bir yönetici. Diğer işi başka bir yönetici. Onların ana sorumlulukları herkes yapacak. Benim ara sorumluluğum bütün bunlara bakmak ama ben bu sene burada bu kulübün içerisinde bu takımın içerisinde olacağım. Bunu da ısrarla söylüyor. Yine söylüyorum. Öyle diyen var. Böyle diyen var. Aziz Yıldırım diyor ki ben buyum. Ve buyum diyen Aziz Yıldırım'ı kongre kabul etti.
1: İşinize yetki geliyorsa verdi. Diyor abi.
0: Yetki verdi. Yani. Ve buralarda da işin siyaseti gereği de şudur. Hani bir noktaya geliniyor. Bir noktada bazı itirazlar olabiliyor ama uzlaşılabilir. Bence bu Aykut Kocaman'ın şeye gitmesi, Dalaman'a gitmesi, yardımcılar konusundaki krizden sonra Dalaman'a gitmesi meselesi otoriteye karşı bir isyan olarak bence yorumlandı. Bence öyle yorumlandı.
1: Olabilir.
0: Ve ilişkiler orada bence kesildi. Bence ilişkiler orada kesildi.
1: Ama tabii abi orada Aykut Hoca'nın oraya gitmesi ve sonrasında Oğuz Çetin'le bağlantısının kesilmesi. Özellikle dünden beri bu konu üzerinde ben, Oğuz Çetin'e çok fazla tepki
0: ya
1: var.
0: Ya vardır olur Oğuz Çetin'le çıkar konuşuyor belki.
1: Yani eğer Hoca'da... öyleyse... Bence kötü bir süreç yönetilmiş Aykut Hoca üzerinde. Yani Oğuz Çetin'in bağlantıyı kesip en azından bu süreçte Aykut Hoca'yı bilgilendirmemesi ve bir anda İsmail Kartal'ın açıklanması meselesi Aykut Hoca'ya çok ayıp edilmiş oluyor burada.
0: Tamam bu bir şeydir.
1: Bence bir yorum
0: tamam,
1: yani.
0: Tamam yani başkası da başka türlü yorumlayabilir ama bu işlerde böyledir. Ha ben olsam şöyle bir şey yapardım. Yani bu arada tabii Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'ın aralarındaki dostluğu kimse sorgulayacak hali yok ama
1: evet.
0: Ben olsam şunu yapardım yani. Bu bağlantı kesildiğinde yani belki o samimiyetlere de güvenilmiş de olabilir ama sonuç itibariyle burada şey konusunda, hoca konusunda daha çok İsmail Kartal'ı destekleyen ya da başka bir isim gelmesi diyen yöneticiler de varken ben olsam burada doğrudan hani böyle bir temas kesildiğinde doğrudan ben başkanla temasa geçebilirdim.
1: Evet.
0: Yani bu kararlar değişkenlik gösterebilir. Başka bir şey belki de hani şimdi orada tam ne yaşandı bilmiyorum ama belki de Zıldırım arasa Aykut Kocaman hikaye bambaşka bir şey olacaktı. Ama neyse evet. Yani sonuç itibariyle ben bunu böyle yorumluyorum. Yani Aykut Hoca'nın Dalaman'a gitmesi otoriteye karşı bir tepki olarak bence yorumlandı. Çünkü hani eli kulağında bir noktaya gelindi, masalara oturuldu, işler çünkü zaman da yok bilmem ne de yok. Aykut Hoca bu konuda böyle bir direnince bence böyle yorumladılar ve hani birikti konular, zaman da az. Zaten Aykut Hoca konusunda yönetimde tam bir mutabakat yok. Aziz Yıldırım'da özellikle hani belli mutabakatlar dışında Aykut Kocaman'ın belli diretmeler konusuna belli ki itirazları var ve son anda bence şöyle oldu. Son anda madem böyle biz yani zaten çerçevesini çizdiğimiz bir konuda dahi şu anda büyük bir kriz yaşıyoruz. Yarın bu daha da derinleşebilir. Başkana da benim anladığım belli raporlamalar yapıldı. Ama deniyor ki bak yine söylüyorum. İsmail Kartal'la böyle son dakika alo hocam merhaba nasılsın? Yarın gel kulübü çalıştır, takımı çalıştır, sana emanet ediyoruz
1: gibi bir durum
0: olmadı. Öncesinde hocayla bir konuşma yapıldı. Çünkü İsmail Kartal'ın ifadesi var ya beni aradı başkan. Ben çok mutlu oldum.
1: Evet, duygulandım.
0: Duygulandım sözleri. Hani bir anda olmuş gibi anlaşılabilir, yorumlanabilir. Fenerbahçe tarafından deniyor ki bu yani bir şey olmazsa B planımız ne? Ne yapacağız, ne edeceğiz diye çeşitli şeyler yapmıştık. Görüşmeler yapmıştık ve son anda bence konu şeye gidiyor. Aziz Yıldırım'a bu şekilde gidiliyor. Ben o kararda da Aziz Yıldırım'ın peki öyleyse İsmail Hoca hayırlı olsun deyip İsmail Hoca'yı aradığını açıkçası düşünüyorum.
1: Biraz soluklandırayım seni. İzleyenlerimizin de yorumlarını biraz ekrana tamam. Getirelim. Hem interaktif bir yayın yapmış olalım. Bu arada anlıkta 4500 kişiyiz.
0: Şeye de geleceğim.
1: Nereye?
0: Aziz Yıldırım ne dedi kısmına da geleceğim.
1: Konuşuruz. Daha vaktimiz var abi. Yayınımızı beğenmeyi lütfen, abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Anlıkta 4500 kişiyiz. İlginize ve alakanıza da teşekkür ediyoruz. Süper chatlerle birazcık devam edelim. Sen de soluklanmış tamam. Ola en azından. Emre Hasan Yılmaz kalp göndermiş.
0: Hayır pardon bir şey daha söyleyeyim. Bak onu
1: söyle,
0: da söyleyeyim.
1: Söyle
0: şimdi dün Serkan Akkoyun galiba bunu söyledi. Sonra adam dedi ki çocuk dedi ki ya çocuk diyorum şey kusura bakmasın.
1: Arkadaşın yani.
0: Galiba
1: evet.
0: Ben. Yok arkadaşımız yok ama
1: peki.
0: Ben de benden küçüktür diye düşünüyorum. Kardeşimiz dedi ki bir şey yaptı işte Aziz Yıldırım'la masaya oturuyorlar. Ya transferler konusunda ya Aykut sen de hiç değişmedin falan filan. Yani sonra dedik ya yok böyle bir şey olmamış. Yani ben hata yaptım özür dilerim diye. Hı hı. Yani hayatta kararlar verilebilir ama bu kadar da böyle yani konu tam olarak biraz hani şey Aykut Kocaman boyalı kuş ya. Böyle
1: evet.
0: Öyle bir pozisyonda ya. Hani ne der hani şimdi böyle bir şey zaten olmuştur gibi bir havanın da adama haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar kişiliği oturmuş, karakteri olan insanlar. Kendi aralarında samimiyetlerine göre konuşabilirler. Ama her şeyi de bir şey var. Dengesi olduğuna ben inanıyorum. O masada olduğum için bak ben bunu söylemiyorum. Ama oralarda da insanlarla ilgili yıpratıcı olmamak lazım. Dikkatli olmak lazım. Bunu söyleyeyim. Sonra bu seçim dönemindeki propaganda ile ilgili bana bir soru sor olur mu Aykut Kocaman'la ilgili? Biraz onu da anlatmak istiyorum çünkü.
1: Tabii ki, tabii ki. Birazcık izleyenlerimizin tamam. Şeylerini getirelim abi ekrana. Emre Bey kalp yollamış, çok teşekkür ederiz. Cenk Aydın demiş ki sevgili Muzaffer dün Sayın Safi neden transfer hediye etmiyor diye sordun. Aziz Başkan hiç transfer hediye etti mi başkan değilken demiş.
0: Sen yanıt ver abi.
1: Ben yanıt vereyim tabii ki. Aziz Yıldırım'ın bir kere yani Hakan Safi gibi bu kadar çok transfer vaadin olduğu bir dönem hatırlamıyorum ben adaylık sürecinde de. Genellikle şampiyon yapacağıyla alakalı vaatleri vardı. Hakan Safi'nin bütün
0: kalsın.
1: Bütün seçim vaatlerinin transfer üzerinde olmasından dolayı ve sonra seçim kaybedildikten sonra da biz Fenerbahçe'nin yanındayız, ne gerekiyorsa yaparız dediği için, ben de eğer ana hedef Fenerbahçe ise Hakan Safi'nin anlaştığı oyuncular varsa mevcut
0: tamam, son
1: yönetime gidip
0: noktayı koydum bence.
1: Yönetime gidip ben burada sizin yanınızdayım demesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Bir yorum tabii bu.
0: Yaşar Köksal, bence doğru bu arada bu.
1: Yaşar Köksal Aydın Cingöz süreci anlatırken yine Aykut Kocaman oluyor zannettim demiş.
0: Yine he.
1: Emre Hasan Yılmaz, Aykut Hoca'nın sessizliği artık kendisine hem de ona saygı duyanlara zarar veriyor. Çıkıp konuşma zamanı geldi.
0: Konuşacağım dedi.
1: Bazen sessizlik cevap değil, soru işaretidir. İsviçre'den selamlar, iyi yayınlar demiş. İsviçre'ye selamlar, konuşacağım dedi.
0: Konuşacağım dedi.
1: Onu da sen anlattın. Süper chatlerin.
0: Ama ne zaman konuşacağım? Konuşacağım dedi. Ben haber vereceğim sana dedi. Belki bana konuşur, bilmiyorum.
1: Vallahi bekleriz Dici Futbol'a Aykut Hoca'yı. Çok da güzel yayın olur. Canlı canlı, heyecanlı.
0: Belki Aziz Yıldırım'la da konuşuruz.
1: Olabilir.
0: Talibim yani. Sen, herkes gibi ben de talibim.
1: Buradan açık çağrı yapıyoruz herkese.
0: Yok, kendine söylediğim şey rahat açık çağrı değil yani. Ben yapayım diye niye açık çağrı yapayım yani.
1: Peki.
0: Evet.
1: Aziz Yıldırım seçim süreciyle alakalı ne yaptı diye bir soru sor demiştin bana. Oraya istiyorsan bir gelelim. Aziz Yıldırım ne dediyle alakalı bir şey demiştin. Orayı da
0: bu arada Levent'i de kızdırmışlar ya, Levent Ümit'i.
1: Ha, onu diyecektim. Neler şimdi yani, bize de kızmasın.
0: Ne oldu?
1: Ha, abi Levent dünden ya. Beri Levent Ümitör'e özellikle İbrahim Çetin'e çok be. Ağır konuşmuş ama.
0: Ya o ne gereği var ya. Sana Levent'in diyor, de böyle vallahi
1: bir tokat ben atsam diyor ne? Bayılırsın. Ya ama Levent, vurmam. Ben sokakta büyüdüm. Kafa atarım, onu yaparım. Acayip
0: yani,
1: konuşmuş.
0: Bir de şeyde
1: yani.
0: Sırça köşklerde büyüdü yani. O da orada büyüdü yani.
1: Kafes dövüşü de davet.
0: Benim gördüğüm en büyük. Yani adam sokak çocuklarından bir tanesi. Ne alakası var ya? Orada söyleyeyim bak, ben Levent'in o tavrından ötürü onu da söyleyeyim, ben İbo abinin yanında olurum yani. Yani burada kalkıp da o lafları kabul etmiyorum sevgili Levent. Bak arkadaşız, olabilir hani orada söylenmiştir. Ben de bu arada gördüm yani, hani Levent yazmış bunu şey diye 14 saat önce İsmail Kartal'ı.
1: Evet.
0: O da bir habercilik başarısıdır. Ondan sonra ya buralarda kimse kimse de şey
1: ama yapmasın
0: ya. Ama
1: çok takılı kaldı Levent
0: çok
1: abi.
0: Çok takılı kaldı ya. Yani çok takılı kalmış. Hani arkadaş olarak yani söylüyorum. Ben çok da severim şeyi. Levent Ümit Arı'yı ara sıra kızar eder. O. Ya çıkıp bana da o yayınlarda konuşsa, kalbini bildiğim için bak kötü insan değildir, tamam mı? Sadece şeyine hakim olamıyor. Bence. Arkadaş olarak söylüyorum. Kontrolsüz yani. Bodos ama dalıyor.
1: Şey
0: ama kalkıp da İbo abi öyle böyle yapma.
1: Dün
0: abi, ne gereği var yani?
1: Konuşmasını şimdi İbrahim Seten'le alakalı yaptığı konuşmayı yani ben de neler demiş diye dedim bir Murat abiye de göndereyim. Murat abiye attım linki. Tıklıyor tıklıyor. Bende diyor video gözükmüyor.
0: Ha, silmiş mi sonra?
1: Yok. Murat abiye engellemiş anladım. Sonra ben de ekran kaydı alıp attım Murat abi yani bunları demiş diye. Murat abi tıklıyor ama gözükmüyor şeyde. Diyor ki gözükmüyor, ulaşamıyorum.
0: Nasıl bağırıyor oralardan ya? Yani sakin ya, Allah Allah.
1: Peki Aziz Yıldırım ne dedi konusu abi?
0: Ne dedi?
1: Ne dedi?
0: Ha.
1: Sen söyleyeceksin abi, ben ne bileyim.
0: Ya sonuçta gün kahramanlarından bir tanesi Aziz Yıldırım, tamam mı? Ondan sonra ben sabah aradım Aziz Yıldırım'ı. Yani dün aramadım, sabah aradım. Ondan sonra sabah yani buraya gelmeden önce aramıştım. Sonra öğlen saatlerinde konuştuk.
1: Evet.
0: Çok da yoğunluğum var. Yoğunluğu var şeyin Aziz Yıldırım'ın doğal olarak. Bir kere şey yani şunu söyledi. Sonuç itibariyle bununla ilgili yakında bu arada bir basın toplantısı yapacağından bahsetti. Medyayı yakından takip ettiğini söyledi. Ve Aziz Yıldırım özellikle şu konuda diyor ki Fenerbahçe yönetim bir karar verdi. Fenerbahçe yönetim bir karar verdi. Bu kararın sonuçları da bizi bağlar. O yanlıştı, bu doğru isimdi gibi tartışmaların Fenerbahçe'ye bir faydası yok. Fenerbahçe yönetimi seçilmiştir. Fenerbahçe yönetimi bir noktaya gelmiştir. Bu kadar medyanın net bir yönlendirme yapması doğru değil. Sonuç böyle, işin sonuçlarını biz katlanacağız. Olumlu evet. Da olumsuz da yakın zamanda bir basın toplantısı yapacağını söyledi Aziz Yıldırım. Ve bu basın toplantısında yani yeni medyayı da daha çok incelediğini söyledi bu arada. Ben dedi dün gece hatta 2'ye kadar dedi ne oluyor ne bitiyor dedi izledim. Yeni bazı işte kanallara YouTube vesaire falan filan alışıyor. Biz bu kararı verdik. Ondan sonra ben diyor nasıl yöneteceğimi söyledim. Bu yolda önerilerimi yapıyorum. Ortak mutabakat önemlidir. Detaylı açıklamaları ben bir süre sonra yapacağım dedi. Onunla ilgili çalışmaları olduğundan bahsetti. Yakın zamanda Aziz Yıldırım bir basın toplantısı yaparak hem bu süreçle ilgili, kararlarla ilgili, neden Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'ı tercih ettiklerine dair transfer süreçleri, medya ilişkileri de dahil olmak üzere birçok konu hakkında konuşacaktır. Ve şunu söyledi aynı zamanda, yani biz dedi, ben dedi seçim döneminde özellikle bunun altını çizmiştim. Yani bir Alex şeyi daha yaşamak istemiyorum diye.
1: Evet, krizi.
0: Bunu söylerken de bile isteye söylemiştim. Burada kararlar değişkenlik gösterebilir. Bu arada bak, İsmail Kartal sürpriz ama Aziz Yıldırım'ın böyle net bir karar değişikliği benim için sürpriz değil. Senin için sürpriz mi?
1: Değil. Yani Aziz Bey'in aday olmayacağım deyip bir anda aday olması da benim için sürpriz olmamıştı.
0: Aziz Yıldırım'ın kararlarla ilgili şeyini düşündüğüm için söylüyorum. Yani geçmişte verdiği agresif, keskin kararlardan yola çıkarak söylüyorum. Ondan sonra burada hedefimiz şampiyonluk. Hedefe kitlenecek fikir birliği, eylem birliği içerisinde olunabilecek en iyi koşulları oluşturmak için çalışıyoruz. Hayırlı olsun dedi. Yakın zamanda da yine söylüyorum, bu konularla ilgili bir açıklama yapacaktır. Diğer yandan özellikle bu sorumluluk duygusu konusunda da yine altını çizdiği bir nokta var. Ben yani direkt, bu arada bana söylediği bir şey değil, onu da söyleyeyim.
1: Peki.
0: Bak, bunu bana söylediği için söylemiyorum. Dün yaptığı bir görüşmeden yola çıkarak edindiğim ilgi söylüyorum. Yani burada alınacak sorumluluklar çok önemlidir. Günün sonunda başarısız olursak eğer, ana sorumlu burada benim, ana sorumlunun ben olacağım, olacağım yerde de ana kararları verirken de benim kararlılığım, birlikte bu kararları verebileceğim bir insan tercihi, inatlaşmadan, kavga etmeden, uzlaşarak doğru şekilde yürüyebilme adına ben bu kararları verdim ve bundan sonra da veririm noktasında bir görüş bildirdiğini de duydum.
1: Peki. Şimdi izleyenlerimiz Süper Chat'te şöyle bir soru var. İyi de bir soru bence bu. Aykut Hoca bu sene çalışmayı düşünüyor mu diye. Sen eminim ki bununla alakalı çok bir şey
0: sormadım
1: konuşmamışsındır
0: ya,
1: ama
0: sormadım.
1: İyi bir soru bu. Yani Aykut Kocaman acaba bu sene bir takım çalıştırır mı? Çünkü zaten adı çıktığında, yani Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı getirecek dendiğinde en çok eleştiri getirilen konulardan birisi, Aykut Hoca en son ne yaptı? En son 5 yıl önce Başakşehir tecrübesi var. Orada da, oradaki hikayesi de çok iyi geçmedi. O yüzden Fenerbahçe'ye yararlı olamaz diye
0: vallahi
1: düşünceler vardı.
0: Karşılıklı kırgınlıklar olduğunu söyleyeyim. Yani çalışır mı, çalışmaz mı, karşılıklı kırgınlıklar var. Mesela Aykut Kocaman özellikle, yani seçim döneminde çok dayak yiyen isimlerden bir tanesi. Yönetiminde biraz aslında bakışı şu. Bence Aziz Yıldırım da meseleye böyle bakıyor. Ya tamam da diyor. Evet bu oldu. Biz mesela Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'la çalışacağımızı da çok hissettirseydik eğer, seçim döneminden bahsediyorum, belki 2000 oy daha fazla alacaktık. Yani Aykut Kocaman'dan ötürü de 17 bin değil de 19 bin değil de 17 bin oy aldıklarını düşünen bir Fenerbahçe yönetimi de var bu arada, onu da söyleyeyim yani.
1: Evet.
0: Ya da Aykut Hoca da şöyle mesele, bunu kim söyledi bana? Ya onu söylemeyeyim kim söylediğini, şu karışmasın hatlar. Aykut Hoca da mesele biraz şey noktası da bakıyor. Bu arada ekrana bir şey oldu.
1: O arada kamerada bir sorun oluyor, gelir şimdi.
0: Geldi. Ha tamam tamam. Ekrana düştü diye
1: kameramız
0: düşündüm.
1: Kameramız da yaşlandı.
0: Burada mektup yazma. Burada şöyle bir şey oluyor. Aykut Hoca da özellikle hani bu süreçte tekrar bir gündeme geldi. Bir propaganda malzemesi haline geldi. Malzemesi haline geldi ifadesi yanlış. Yani Aykut Hoca gelse şöyle olur, böyle olur. Bir ay boyunca Aykut Kocaman üzerinden 50 bin tane tartışma oldu. Ona zarar veren, ona destek veren tartışmalar da oldu. Bu duygusal kırgınlıklar her zaman olur. Yani bu sert bir kırılma bence. Yani
1: bence
0: Aykut Kocaman Aziz Yıldırım ilişkisinde bir sert kırılma olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de var. İki isim böyle Fenerbahçe menfaatleri söz konusu olduğu zaman yeri geldiğinde yine bir araya gelebiliyorlar. Yani dün öyleydi, bugün böyle noktası da farklılık olabilir.
1: Olabilir. Tabii şu şeyi de getireyim ekrana, bir saniyeni rica edeceğim abi. Sen. Süper chatlerimiz var. Orhan Bey diyor ki Oğuz Çetin bu işi yönetememiş. Çok tepki var tabii burada. Yani çok sosyal medyada
0: abi
1: dünden beri
0: bütün
1: izliyorum.
0: Bu şeyde sen göreve geldin zaten, soru orada işaretleri var. Ya var. Bak burada neydi biliyor musun? Ben onu bak şöyle yorumluyorum. Biraz buralarda komple teorisi üretelim. Şimdi Aykut Hoca'ya Oğuz Çetin dönüp hocam biz bu noktaya geldik ama kusura bakma biz seninle çalışmayacağız.
1: Evet.
0: Deseydi eğer belki bu kırgınlıklar bu kadar olmazdı, tamam mı? Ama bunu deseydi eğer belki Aykut Kocaman büyük bir sorun olarak görülen şeyi doğrudan belki de Aziz Yıldırım'ı arayıp bu sorunu çözebilirdi. Bu da bir ihtimal. İhtimal mi? Bence bir ihtimal.
1: Evet.
0: Bu konunun Aykut Hoca'ya söylenmemesi konusu da şöyle yorumlanabilir. Yani olası bir Aykut Kocaman Aziz Yıldırım görüşmesinin önüne geçmek için de bu yapılmış olabilir. Şimdi düşünüyorum mesela birden bu karar açıklandı. Tamam mı? Arada hiç boşluk bırakılmadı.
1: Evet.
0: Hocayla görüşüldü, öyle oldu, böyle oldu. Sabah 11.30'da tweet, 13'te İsmail Kartal'ı biz Fenerbahçe'nin hocası olarak gördük. Dolayısıyla bu kararın ve bu şekliyle verilme tarzı da bana bu ve buna benzer bazı şeyleri düşündürüyor. Ama bir komple teorisi onu da söyleyeyim yani.
1: Peki, süper chatlerle devam edelim. Sonra yavaş yavaş toparlayacağım. Cenk Aydın oynattığı futboldan dolayı Aykut Hoca'yı istemiyordum. Ancak kendisine yapılan çok yanlış. Aziz Başkan yerine bu hareketi başka başkan yapsa yine aynı tonda eleştirir miydiniz Aydın Bey demiş.
0: Eleştirilmeyecek bir şey değil ki bu. Yani eleştirinin de ötesinde ben aynı tonda meseleye bakmıyorum ki. Ben olayı aktarıyorum. Yani burada Aziz Yıldırım yanlış yapmıştır, Aykut Kocaman doğru yapmıştır meselesi değil. Zaten süreci aktarıyorum ve bunları da söylüyorum. Ha bu karşılaştırmalar da bazen geliyor. Yani şey diyorlar aslında yani. Saadettin Saran yapsaydı ne derdin? Şey yapsaydı ne derdin? Sen söyle adını. Ali Koç yapsaydı ne derdin? Ben de söylüyorum. Diyorum ki burada Aziz Yıldırım bir şeyi açık oynuyor. Ben böyle yöneteceğim diyor. Ben böyle yöneteceğim bir Fenerbahçe'de tavrım bu olacak diyor. Doğru mu kardeşim? Doğru. Bunun sonuçlarını biz sonuçları gördükten sonra değerlendireceğiz. Aziz Yıldırım ben böyle yapacağım deyip böyle yapıyor.
1: Evet.
0: Sen niye böyle yapıyorsun? Böyle yönetecek mi olur demek benim haddime değil. Kararı başkan çünkü kararı o veriyor. Ama şu eleştiri konusudur yani. Şu eleştiri konusudur. Şu eleştiri konusu olur. Bu sonuçların yani bu kararların sonuçlarına bakarak... Bakın siz o gün öyle dediniz. Böyle yaptınız. İşin bu noktaya gelmesinde şu nedenler kendisini hissettirmiştir. Denir ve söylenir. Evet. Bu kadar basit. Bu arada şöyle bir durum var. Ona da söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'ı yani izleyenimiz soruyor. Ben Aziz Yıldırım'ı yönetici becerileri bakımından Ali Koç'tan daha gereksiz Saadettin Sonuç Başkan'dan bahsediyorsak Saadettin Saran'dan daha yetenekli olarak değerlendiriyorum. Geçmişte bunu gösteriyor bize bence. Yani bu yetenekli olmasa hata yapması anlamına gelmeyecektir. Bunun da hesabını Aziz Yıldırım zaten verecek. Tabii. Eğer işler kötü giderse bu kararların sonuçlarının bedelini de Aziz Yıldırım ve yöneticileri ödemeyecekler mi kardeşim? Ödeyecekler. Çıkacağız o günlerde de bugün öyle oldu yarın böyle oldu diye konuşulacak. O kadar basit.
1: Yaşar Köksal, Sayın Ali Koç tekrar başkan olursa teknik direktörü belli oldu bence. Bu da dünden beri aslında bir teori olarak Aykut ortaya atılıyor. Aykut Kocaman. 2027'de Ali Koç gelir.
0: Yok artık ben Aykut sana söyleyeyim. Aykut Kocaman da bence buralarda çok...
1: Yıprandı hoca ya.
0: Ya yıprandı bir de yani artık ya çok zor iş ya. Yani ama şunu söyleyeyim yani hoca açısından sadece yani şimdi... Şu hikaye var ya detaylar hikayesi başka. Çünkü detaylara baktığın zaman Aykut Hoca diyor ki ben haklıyım. Aziz Yıldırım diyor ki ben haklıyım. Yönetim diyor ki biz haklıyız. Ya bazı yöneticilerde dengeli olabilir. Başka bir şey. Ama hani burada özellikle Aykut Kocaman'ın yaşadığı şey de insanların vicdanında bir şey yara açmıştır. Yara açmıştır yani.
1: Kesinlikle katılıyorum abi buna. Emre Bey demiş ki ben konudan bağımsız hayırlı olsun demek istedim. Koyu bir Galatasaraylı olarak Aydın Cingöz'ün habercilik duruşunu ve yorumlarını takdir ediyorum. Sağ olun. Haberleri taraflı yapmadığınız için teşekkürler demiş.
0: Eksik olmayın.
1: Abi günün sonunda Fenerbahçe'de artık ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki çok güzel iki gündür senin de abi emeğin ağzına sağlık. Süreci aktaran yayınlar yapıyoruz. Ama artık Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, İsmail Kartal meselesi sona erdi. Ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal'la beraber bence Fenerbahçe camiasının artık arkasında kenetlenmesi gereken isim olduğunu düşünüyorum. Eğer bir şampiyonluk isteniyorsa. Çünkü bu Fenerbahçe'de seninle de abi, bazen zaman zaman
0: konuşuyoruz. Bak İsmail Kartal'la ilgili şunu söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Onu da söyleyeyim öyle tamamlayalım. Şimdi bir buçuk aydır Aykut Kocaman'ın bu göreve geleceği konuşuluyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. 2024 23 24'te seçim oldu, Mourinho geldi. Hı-hı. 23 yılında Ali Koç Mali Genel Kurulu'da çıktı, dedi ki, ya da bir toplantıda çıktı, dedi ki bundan sonra yerli bir hocayla çalışacağız. Evet. Yesus'tan sonra. Ve Aykut Kocaman mı yoksa İsmail Kartal mı falan filan diye çok tartışıldı. Aykut Kocaman o gün çıktı, dedi ki bu görev şeyin hakkıdır. İsmail Kartal'ın.
1: Evet. 2023-2024'te
0: söylemiş. İsmail Kartal bunu yapabilir miydi? Ya burada bu çok konuşuldu. Bilmiyorum siz ne yaşandı ama yani bu görevi ben Aykut Kocaman yapabilir der miydi? Demeli miydi? Onu da bilemem. Ha şey konusunda da Aykut İsmail Hoca konusunda da şimdi dünden beri tabii İsmail Hoca'nın çeşitli açıklamaları gündemde.
1: Evet.
0: Yani bu konu İsmail Hoca'nın önündeki en zorlu konulardan bir tanesi. Şimdi bak dün mesela hakikaten de öyle. Yani işte iki şampiyonluğumuzun çalındığı tescil edildi. Kim onayladı bunu mesela? İki şampiyonluğumuz çalındı dersin. Ben böyle düşünüyorum. Örnekleri de şunlar. Biraz da bunları konuştuk, meseleyi detaylandırdık. Ya da yani sürekli hoca ben aslında iyiyim mesajı veriyor. İşte Trabzon'da otobüs kurşunlandı. İkinci geldiği sezon transfer bile yapılmadan bir noktaya getirdi. Son geldiği sezonda da yaptı. Bu arada Aykut Kocaman İsmail Kartal için de şunu söyleyeyim. Abi adam sonuç itibariyle Mourinho'nun yapamadığını yaptı mı?
1: Yaptı.
0: Bir Tedesco'nun yapamadığını yaptı mı? Yaptı. Evet. Ya da şöyle söyleyeyim. Yapamadığını demeyeyim. Özür dilerim. Onların yaptığı neyi yapamadı? Jesus'un yaptığı neyi yapamadı? Finale bakıyoruz ya.
1: Hepsinden daha olduğunu, başarılı.
0: Hepsi. Başarı başarısızlık meselesi konuşulur. Hı-hı. Daha başarılı ya da başarısız. Ama Jesus, Tedesco, Mourinho, yani bunların yapamadığı neyi yapmadı diyecek bir durum yok. İsmail Hoca bunlar neyi yaptıysa İsmail Hoca da aynısını yaptı. Yaptı yani. Bu arada bir sürü dayak yiyerek de yaptı yani. Tabii. Onu da altını çizelim. Dolayısıyla burada ya bahsettiğimiz şimdi isimler de deve dişi gibi adamlardan bahsediyoruz. İsmail Kartal burada hani bir şey vurgulamak istemiyorum ben. Hani Fenerbahçe'de kötüdür falan. Eğer Jesus'un yaptığı iyiydiyse Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın yaptığı da iyi. Mourinho'nun yaptığı iyiydiyse İsmail Kartal da iyi. Bir de zaten dünya kadar para verdin, ya da Tedesco'nun yaptığı iyiydiyse o da iyi. Ama zaten 4 teknik adamın da yaşadığı sorun ne oldu? Abi küçük maçlarda patladılar.
1: Tabii. Yani Jesus da aslında derbilerde patladı.
0: Derbilerde. O yok. Ben hatırlıyorum. Giresun maçı, İstanbulspor maçı.
1: Evet.
0: Jesus Mourinho yine o maçlar.
1: Evet.
0: Tedesco yine bu maçlar. İsmail Kartal da aynı şeyleri yaşadı. Ama İsmail Kartal'ın özellikle bak bu konuda bence daha dikkatli olması lazım. Mesela sürekli bunu artık hocam anlatmayın. Yani ben bu koltuktayım ama bu şöyle oldu. Ben burada başarılı işler yaptım. Bırakın başkası anlasın artık bunu. Bakın ben anlatıyorum mesela. Sonra insanlarda şöyle bir duygu da oluyor. Ya yeter artık yani. Yeter artık ben noktasından da ben İsmail Kartal'ın açıkçası bir çıkması gerektiğini düşünüyorum.
1: Zaten
0: izlerken de mesela ya şu laf edilir mi? Ben de bir iki tane oyuncu verdim Oğuz Çetin'e. Ben de. Bu kadar insan mesela buralarda kendini, durumunu, pozisyonunu tartıştırıcı ifadeler söyler mi ya?
1: İsmail Hoca bunu hep yapıyor.
0: Ama işte bu da kendisine yarın yol su elektrik olarak dönüyor. Diyorlar ki bak işte böyleymiş. Bu laf edilir mi ya? Abi ya öyle olsa bile bu laf edilebilir mi? Vallahi. Ben de. Ne demek o?
1: Hani ben de verdim yani. Ben de başardım.
0: Ben durmadığım yere geliyorum zaten.
1: Ben de başardım. Ya
0: benim haberim yoktu yapıyorlardı. Hayır benim haberim yoktu yapıyorlardı. Ben de zaten buraya geldim. Ben var olanın üstüne geldim. Yani ha bu arada yönetim şu konuda net, onu da söyleyeyim. Takımı yönetim kurar, hoca da oynatır.
1: Takımı yönetim kurar, hoca da oynatır.
0: Hiç. Bak bu transfer meyve acayipler yani. Böyle modelimiz bu diyorlar.
1: Şimdi şöyle bir şey var tabi abi, düşündüğünde İsmail Hoca'nın bu süreci güzel atlatabilmesi için iletişim konusunda gerçekten kendini değiştirmesi ve geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İsmail Hoca'nın bazı basın toplantıları var ki bazen çok fazla, eski dönemleri hatırlıyorum, hocanın gaza geldiği anlar oluyordu. O da senin az önce söylediğin gibi yol su elektrik olarak geri dönüyordu. Mesela şeyi hatırlıyor musun? İşte Krunić meselesi mesela. İşte iki maç kötü oynamıştı. Üçüncü maçta şey gördünüz mü?
0: Gördünüz mü?
1: Kurniçi dedi ve sonra zaten oyuncunun iki yakası bir araya gelmedi. Bu da İsmail Hoca'nın karşısına çıkıp durdu. Hocanın basın toplantılarını bayağı merak ediyorum.
0: Ben çok merak etmiyorum.
1: Muhammed Bey demiş ki abi atladığın nokta şu. Kimse Aykut Kocaman'a hoca yap demedim. Demedi. Aziz Yıldırım ısrarla hoca benim kardeşim bana güvenin dediği için bu oyu aldı.
0: Bir daha okusana.
1: Abi atladığın nokta şu. Kimse Aykut Kocaman'a hoca yap demedi. Aziz Yıldırım ısrarla aslında, hoca benim dediği için.
0: Aslında diyor ki bak özetle yani etrafına da söyledi. Kardeşim ben zaten bunu söyledim. Ben bunu yapacağımı söyledim. Yapar bunu Aziz Yıldırım. Ben bunu böyle yöneteceğimi söyledim. O da biliyordu. Herkes de biliyordu. Son anda o öyle oldu, bu böyle oldu. Buna zamanımız yok. Noktasındaydı.
1: Peki devam edelim. Osimhen 45 Gala. Aziz Başkan Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğunu en iyi yerden izleyecek hocayı belirledi.
0: Bu Galatasaray'la da bayağı dönüyor. Dün mesela birkaç kişiden duydum ben. Bunu duydum ben.
1: Peki devam edeceğim. Arkada bir şey bekliyorum da o yüzden birazcık daha devam edelim abi. Engin Mutlu bir süper chat göndermiş. Takımı Aziz Başkan kurar, Aziz Başkan oynatır demiş Engin bizim. Katılıyor musun Engin'in bu yorumuna?
0: Ben içinde olacağım diyor.
1: Umut Sarıyer, Aydın,
0: rahatsızlık etmeyelim.
1: Aziz ve Barış Bey'den bağımsız gazeteciler olarak 1,5 aydır farklı düşünenlere zorla yaptığınız Aykut Hoca propagandası ne olacak? Boşa mı gitti diye.
0: Bir daha dur Aydın, Aziz ve Barış Bey'den bağımsız gazeteciler yok. Aziz ve Barış Bey'den bağımsız gazeteciler olarak
1: 1,5 aydır farklı düşünenlere zorla yaptığınız Aykut Hoca propagandası ne olacak? Boşa
0: ben niye zorla yapayım ya? Ben çıkıyorum fikrimi söylüyorum Umut Bey. Size karşısını söylersiniz. Ben aynı görüşteyim. Aynı görüşteyim ben Aykut Kocaman'la ilgili aynı görüşteyim. Bir daha soruya gel.
1: Tekrar geliyorum.
0: Sondaki şey ifadesi boşa mı gitti? Ben boşa gittiğini düşünmüyorum ki. Bunlar olgu, bunlar değişmez ki.
1: Sen yani sana Aykut Kocaman propagandası yaptığını söylüyor yani.
0: Ya söyleyebilir. Sonuçta ben fikrimi söylüyorum. Bunu kendisi böyle algılamıyor ama zorla ne demek ya? Yani niye böyle bir şey? Niye izlemezsiniz? Geçer gider. Ben ya da siz fikrinizi söylüyorsunuz. Bu çok normal bir şey. Ben böyle düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyorsunuz. Ama ben şuna karşıyım. Ha, ona yeri gelmişken söyleyeyim. Seninle de bazen konuşuyoruz. Abi her fikrin bir temeli olur. Bir temeli olur. Her fikrin bir temeli olur. Öyle ben böyle düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorsun? Anlat dediğinde karşı taraf altını dolduramıyorsa oradan dersin yani. Eğer buna bir zorlama deniyorsa yani o fikir o yönüyle kabul edilmiyorsa bu zorlama falan değil. Bu gerçeklik yani. Bundan da bir şey arınmak lazım. Hayat bu kadar da şey değil. Yumuşak da değil yani onu da söyleyeyim yani. Evet. Fikrin varsa altı dolu olacak. Beyefendi için söylemiyorum bunu. Genel olarak söylüyorum. Yani ben hayatımda da böyleyim bu arada. Bir şey fikir söylüyorsam bir altını doldurarak bir şey söylüyorum. Ya da onu o nedenden ötürü savunuyorum. Ben böyle düşünüyorum. Niye? Böyle düşünüyorum. Hadi oradan derler adama. Hayatta böyle bir şey var mı?
1: Tabii.
0: Var mı Muzaffer?
1: Yok.
0: Ha? Evet, sen yok. Burada çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Diyorum ki bunu böyle yapacağız. Hayır bunu böyle değil de böyle. Ben böyle düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Abi sen beni ikna edeceksin.
1: Sebebi olması lazım.
0: Sebepsiz fikir mi olur?
1: Aynen öyle.
0: O yüzden zorla falan değil. Ben Aykut Hoca konusunda görüşlerim nettir yani.
1: Eşref Fener'le 3-4-3.
0: Ama şunu da yapmam yani. Onu da söyleyeyim. Hani inandığım bazı şeyler vardır. Beter olsun süper herif. O bu falan. Hiç öyle dertlerim olmaz benim yani. Eğer ben kendi üstüme de zaten böyle bir şey durduramam. Düşüncem neyse onu ifade ediyorum.
1: Peki. Eşref Fener'le demiş ki 3-4-3 Dici işbirliği anti Fenerbahçe medya sizi. Mesela anti Fenerbahçelik biz ne yaptık?
0: Geçelim ya.
1: Ayaz Bey, Galatasaray'a çok izlettik şampiyonluk. Okan izleyemez Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu, boyu yetmez
0: ya,
1: demiş.
0: Bunları
1: çok evet yani gerek yok böyle şeylere.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim. Söyle bak abi. Mesela bak bu çok enteresan. İşte mesela insanların boyuyla dalga geçmeler falan. Ben mesela çocuktum abi, tamam mı? Benim en belirgin özelim neydi biliyor musun?
1: Ne?
0: Kulaklarım abi.
1: Ha.
0: Tamam mı? Bazen insanlar yazıyorlar. Yani her şeyden ötürü değil. Hani ben de mesela bak ben aynaya bakıyorum ya gördüğüm şey ilk şey kulaklarım.
1: Evet.
0: Tamam mı? Hani ben bundan ötürü böyle rahatsız olan falan filan ya da boyum kısa olsa rahatsız olan falan filan insan zaten olmam ki. Okan Buruk da bundan rahatsızlık duymuyordur. O olay da saçmaydı yani onu da söyleyeyim evet. Yani. Ya bunlar şey tavırlar ya.
1: Çocukça biraz.
0: Bilmiyorum kardeşim kusura bakmasın ama bana çok şeyce geliyor ya. biraz da bel altı geliyor ya. Bırakın yani, yani bir de yani şey dünyasından bakmak var ya. Allah abi, Allah böyle yaratmış. Yani Allah'ın yarattığına niye o zaman muhalefet ediyorsun derler. Eğer tabii o dünyam varsa bir taraftan da böyle bana çok şey geliyor. Tuhaf geliyor. Hiçbir insan kendi özelliğiyle ilgili rahatsızlık yaşamaz, onu söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Yaşamaz.
1: Abi kendinle de barışık olmak gerekir
0: yani
1: bu hayatta.
0: Niye olmasın yani?
1: Önemli abi gibi. Toparlıyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak şey de alayım senden, sonra yayınımızı noktalayalım. Vedat Muriç açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Anladığım kadarıyla herhalde Aziz Yıldırım ve yönetimi bu Şampiyonlar Ligi önerilemesini Vedat Muriç'le geçip bu Ciro'si ya da artık farklı bir oyuncu olacaksa orada sanki
0: olabilir. Bak şimdi orada şey de olur. Gibi. O da olabilir ama şimdi bak orada bir şey değişti. Takımın hocası İsmail evet. Kartal oldu. Aykut Kocaman bence başka bir planlama yapmıştı. Ona bakmak lazım. Ama ben orada çok geç kalacaklar düşünmüyorum şeyde. Transferde şeyin çok geç kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Sen söyle adına. Fenerbahçe'nin çok geç kalacağını düşünmüyorum. Nasıl yapacaklar onu bilmiyorum.
1: Bir süper yani chat daha varmış.
0: Sonra bir de şu Fatih'in federasyon başkanının meselesini
1: evet, konuşalım. Onu konuşalım. Ersen Bey, Aykut Kocaman'ın defansif sevimsiz futbolu ve taraftara umut aşılamayan mesafeli dili bağları kopardı. Alexi sistem uğruna yönetimin önüne atarak efsane harcaması ise taraftarda asla kapanmayacak derin bir yara bıraktı demiş. Ersen Bey de bu şekilde yorumlamış. Evet unuttum ben abi orada arkada bir şeylere bakarken. Fatih Terim'in bu federasyon başkanıyla atışması vesaire. Şimdi Fatih Terim ismi yeni Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olacak diye o çok
0: zaten
1: konuşuluyor.
0: Konuştuk. Fatih evet. Hoca orada itidarlı bir konuşma yapıyor. Ben hatta buyurun. Videoyu izledim. Tam orada kesmiştim şeyi, videoyu. İzlemiştim yani tamam. Ben İbrahim Hacı Osman'ı görünce şaşırdım. Adam bir şey de demiyor ama İbrahim Hacı Osmanoğlu bence bunu bilerek yaptı. Yarın bu arada Paraguay maçımız var. Milli takım da sağ olsun yani bütün enerjimizi bak bir yerle bir etti. Yarın maç var, hiç heyecanım yok. İnşallah olur. İnşallah yeniden o heyecana kavuşuruz. Destekliyoruz milli takımımızı diyelim. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu bence onu bilerek yaptı. Kağıttan bile okusan bu açıklamayı hiç öyle anlamazsın, yorumlamazsın. Çok açık her şey çünkü. Bir de diyor ya zaten girişi iyi de çıkışı kötü falan filan. Hiç evet. Demedi. Çünkü en çok hesap vermiş bir yerde adamlardan bir tanesi Fatih Terim. Ve bu konularla ilgili şimdi haksızlık da etmeyelim. En çok konuşacak adamlardan bir tanesi Fatih Terim'dir. Bu durumlarla ilgili, bu krizlerle ilgili en çok değerlendirme yapma hakkına sahip insanlardan bir tanesi de Fatih Terim'dir. Niye? Çünkü onu yaşadığı için. Ya bunları yaşadığı için. Bu adam bunları yaşadı. Ha bak. Bitireceğiz dedim ama yaşadığı söyle noktasından abi, unutturma bir şey anlatacağım. Tamam. Dün birisine sordum da anlatacağım. Dolayısıyla burada bir şey yoktu. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu hem biraz gündemi değiştirdim. Oyuncuların üzerindeki baskıyı aldım. Bence mantıklardan bir tanesi buydu. Bir de bence bir yere adresleme yaptı. Şimdi federasyon başkanlığı konusu çok konuşuluyor. Yani değişecek falan filan diye. Şimdi Mustafa Ereğüt'ün adı geçiyor. O bir blok, o bir güç. Tamam mı? Mustafa Ereğüt bir güç. Fatih Terim olursa Fatih Terim bir güç. Ama burada soru şu... Evet. Fatih Terim'in federasyon başkanlığını Fenerbahçe ister mi? İlk planda şöyle düşünebilir. Fenerbahçe istemez, Galatasaray ister. Ben tam tersini düşünüyorum.
1: Fenerbahçe ister, Galatasaray istemez.
0: Galatasaray niye federasyon başkanı Fatih Terim olsun ister ki? Çünkü oyunu alanın daralıyor. Fatih Terim de şöyle bir adam. Yani oraya geldiği zaman ya ben Galatasaraylıyım, burada Galatasaray'ın isteklerine göre ben burayı hareket edeyim falan filan diyecek zekada bir adamım Fatih Terim.
1: Olur
0: yani
1: mu abi şey? Bütün Türkiye'nin, zaten oklar orada
0: Türkiye'nin,
1: olacak ya.
0: Hayır bir daha bir Türk milli takım teknik direktörlüğü yapmış. Herkesin ne olursa olsun herkesin saygısını kazanmış bir insan Fatih Terim ve buralarda aksi bir şey. Yani bu Galatasaray'ın işine yarasını da şöyle yapayım, böyle yapayım noktasında açıktan böyle tavır sergileyecek bir durum değildir. Böyle olursa açıkçası Galatasaray çok fazla bu boşluklarda federasyonun üzerine yürüyemez. Peki. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın sıkıntılar çünkü bazen oluyor çünkü bu da işin bir parçasıdır, oyunun bir parçasıdır. Fatih Terim'in federasyon başkanı olmasını isteyeceğini düşünmüyorum. Bugün mesela birçok işte medyadaki arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Hani olmalı falan filan diye. Olduğu anda da başka bir hikaye olacaktı. Dolayısıyla Galatasaray'ın ben Fatih Terim'in federasyon başkanı olacağını olmasını düzeltiyorum. Olmasını isteyeceğini düşünmüyorum.
1: Peki
0: başkası.
1: Sence?
0: Ha ama o koltuğun adamı mıdır? Evet bence Fatih Terim o koltuğun adamı mıdır? Bir de şöyle bir şey var. Bak figürler çok önemli tamam mı? Bak figürler çok önemli. Yani Fatih Terim deyince başka bir hikaye. Daha 3-5 gündür bu konuşuluyor. Aykut Kocaman deyince başka bir hikaye. 3-5 gündür bu konuşuluyor. Aziz Yıldırım deyince başka bir hikaye. Ne bileyim arttırabiliriz bu isim. Ali Koç deyince başka bir hikaye. Sonuç veren insanın doğrusu, yanlışı, duygusallığı, yanlış kararları, doğru kararları hepsi amaç ne? Doğru bir şey yapmak, güçlü bir şey yapmak üzere planlar ve programlar yapıyorlar. Sadece bu konuda yani şunu söyleyeyim. Hani bu insanları da böyle toptan aşağıya çekmenin bir anlamı yok. Eğri yeri doğruya doğru demek lazım. Bu önemli bir konu. Şey konusu, hatırlat dediğim konuya gelince mesela bu transferlerde Aziz Yıldırım nasıl bir tavır sergiliyor? Dün hatta şey de vereyim, adını da vermiş olayım, kusura bakmasın. Gerçi zaten bir muhabbet. Dün Süleyman Urma ile karşılaştım. Bu Mehmet Topuz hikayesini anlattım. Bazı olaylar, yani Türkiye transfer nasıl yapılıyor? Türkiye'de işte bu konularda arızalar nerede oluyor? Rahatlıklar nerede oluyor falan. Hazır transfer dönemi gelmişken, Aziz Yıldırım'da göreve gelmişken biraz daha Aziz Yıldırım'ı tanımak için şey sordum. Bu meşhur Mehmet Topuz transferi vardı ya.
1: Evet.
0: O konuyu sordum ama Mehmet Topuz transferi üzerinde değil. Nasıl dedim Aziz Yıldırım bu transfer işlerinde? Vallahi bak çok açık söyleyeyim dedi. Aziz Yıldırım istediği futbolcuyu alır dedi. Bu bir. İstediği futbolcuyu alır. İki, Aziz Yıldırım'ın sözü senettir dedi. Yani transfer dedi Aziz Yıldırım bir şey konuştu mu seninle? Bunu konuştu mu? Şeffaftır, nettir. Hiç yan yol falan denemez. Seni mesela benim oyuncumu almak mı istiyor? Gelir, önce kulübüyle görüşür. Kulübüyle görüşmeden hiçbir şekilde oyuncuyla ilgili bir tasarrufunda olmaz. Özellikle dedi şey demişti. Anadolu kulüplerini bu konuda çok koruyan, geçmişte çok koruyan bir başkan adayıydı. İstediği oyuncuyu alır, kaynağı da yaratır ama yan yollardan da dolaşmaz. Masada ne varsa, masaya ne koyarsa, onun gereği neyse onu yapar. Ben bunu gördüm. Aziz Yıldırım'ın transfer politikası agresiftir, şeffaftır, nettir, karşı tarafa güven verir diyerek de bu meseleyi anlatmıştı. Bu arada
1: bir 6-7 dakika daha bir chatleri falan okuyayım. Ondan sonra biliyorum yorulduğunu ama tamam. Birazcık şey yap. Ben de izleyenlerimiz ne diyorlar onları ekrana getireyim. Bir 7-8 dakika daha sabretmeni rica edeceğim senden. Sonrasında tamam. Şey yapacağız, toparlayacağız. Şimdi Ersen Bey demiş ki Aydın Bey Aykut Kocaman'ı eleştirdiğim için mesajıma yorum yapmadı sanırım demiş. Gülmüş. Öyle bir
0: neydi o?
1: İşte kötü sevimsiz futbolu vesaire
0: niye
1: falan.
0: Ben görmedim ki demişti. Onu.
1: Tekrar getireyim istiyorsun.
0: Görmedim onu, kusura bakmasın, fark etmedim. Yo öyle değil zaten Aykut Kocaman.
1: Yok, Aykut Kocaman'ın defansif sevimsiz futbolu ve taraftar bu umut aşılamayan mesafeli dili kopardı. Alexis sistem uğruna yönetimin önünü atarak efsaneye harcadı. Taraftarlarda kapanmayacak bir yara bıraktı.
0: O tespit meselesi, o konu çok zaten tartışılıyor. Şu açıdan söylüyorum. Doğru. Yani Aykut Kocaman'la ilgili en büyük problemlerden bir tanesi bu. Çıkıp Aykut Kocaman'ın bunu zaten anlatması gerekiyordu kardeşim. Evet. Aykut Kocaman'ın suskunluğu bence başına bela. Bunu kendisine söylediğim için de ben burada yani arkasından konuşur gibi değil. Net olarak söylüyorum. Peki. Tabii ki onu anlatacak yani. Sıkıcı futbol. Abi insanlar böyle düşünüyor. Bunun da izahatını verecek olan kendisidir.
1: Peki. Abi toparlıyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Senin de ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler. Evet. Dici Futbol'a abone olmalarını rica edeceğiz. Artık bu konuda kapanmış bulunuyor. Yeni açıklamalara kadar detayları konuşuruz ama tekrar böyle birkaç ay sonra gündeme gelir mi? Gelirse de ayrıca bu mevcut arşivler, detaylar üzerinden tekrar birçok şeyi tartışacağımızı da söyleyelim, konuşacağımızı da söyleyelim.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
5: Hocam merhabalar.
6: Merhabalar.
5: Dünya Kupası serimizin ilk buluşmasında birlikteyiz. Bugün tabii daha neşeli olmak, keyifli konular hakkında Türkiye'nin galibiyeti özelinde konuşmak isterdik. Ama böyle bir başlangıç yapıyoruz maalesef. Farklı bir mecradayız. YouTube'da bir aradayız. İlk buluşmamızda birlikteyiz. Neden buradayız? Dilerseniz sizin sözlerinizle başlayalım.
6: Herkese iyi günler ve sevgilerimi sunarak başlamak istiyorum. Burada açıkçası tecrübemi paylaşmak istiyorum. Kendi mecramızda, kendi ekip arkadaşlarımla doğrudan, filtresiz, direkt iletişim yolunu kullanarak bizi izleyenlere ulaşabileceğimizi düşündüm ve böyle bir adım atmaya karar verdim. Burası bir kürsü değil, burası bir paylaşım alanı. Ana amaç futbola derinden bakmak. Ne olduğundan ziyade nasıl olduğu, neden olduğu gibi soruları yönelterek futbol konuşmak amacımız. Ve bizi izleyenleri doğru yönlendirmek. Açıkçası yeni nesle pusulu olmak ve geleceğe de bir miras bırakmak istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Benim ağzımdan direkt ve samimi bir şekilde. Futbolu sadece oynanan bir oyun olarak değil, yönetilen bir akıl olarak anlatmak istiyorum. Ve bu yüzden buradayım. Bu perspektifle birlikte YouTube buluşmalarımıza 2026 Dünya Kupası ile başlıyoruz.
5: Evet hocam, Türkiye ilk maçını bugün Avustralya'ya karşı oynadı. Beklenmeyen bir mağlubiyet vardı açıkçası. 2-0'lık bir yenilgi söz konusu. Maçtan önce Avustralya'dan ne bekliyorduk? Türkiye'den ne gibi beklentilerimiz vardı? Bu yönde nasıl bir maç izlediniz hocam?
6: Açıkçası tabii benim de keyfim kaçtı ama daha turnuva da bitmedi. İnanıyorum ki bizim çocuklar gereğini bundan sonra yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Şimdi maçı seyreden herkes ve ben beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı Avustralya. Maç öncesi beklentiler kendi alanına kapanacak, orayı savunacak ve çabuk hücumlarla, geçiş hücumlarla da sonuca gidecek olan bir Avustralya, enerjik olan, güçlü olan gençleriyle de, mücadeleci olan gençleriyle de tecrübeyi birleştiren bir takım olarak karşımıza çıkacak idi. Bunun dışında da Avustralya herhangi bir değişiklik oyunda yapmadı. Kazancını da zaten buna borçlu. Yani çabuk hücuma, daha doğrusu bizim de hatalarımızla. O yüzden rakip adına herhangi bir sürpriz yok. Şimdi bu tip maçlarda şöyle bir momentum vardır. Oyun başlangıcında birkaç dakika oyuncular çok zeki insanlardır. Rakibi analiz edip bir karara varırlar. Bugünkü karar da şuydu. Çünkü santrayla birlikte Avustralya kendi alanına kapandı, yerleşti ve hatta defansı 18 üstüne, içine ve 18'in hemen dışına derin bir şekilde blok halinde durmaya başladı. Daha oyunun başında. Bu bizim oyuncularımıza tahminim odur ki maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. O momentumu böyle geçtik biz. Nitekim pası yapan, yüzdesi çok yüksek rakamlarla oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Türkiye vardı. Tabii böyle durumlarda gol yememek, rakibin en büyük silahı olan geçiş hücumunu önlemek ve ona buna müsaade etmemek çok önemlidir. Ki atağı tekrardan tazeleyesiniz, kazanıp tekrardan tazeleyesiniz ve rakibe bir baskı kurarak, bu baskı sadece presle değil, topun kontrolü sizde olup topa tempo vererek. Şimdi biz orada oynadık topla ama sanki biraz da oyalandık. Oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil. Bir diğeri çeşitlilik gerekiyor. Yani rakibinizi zora düşürmek için, rakibinizi hataya zorlamak için ve pozisyon bulabilmek için repertuarınızın geniş olması gerekiyor. 7 numaralı pozisyonu açtım, gidemedim. 8 numaralı pozisyondan gitmeyi denemeyi. 9 numaralı pozisyon olmadı, 11'den. Veyahut uzaktan şut, ki bunu bugün az da olsa denedik, daha çok deneyebilirdik. Ve tabii bu oyunun en önemli kelimesi, sihirli kelimesi sabırdır. Atağı en olgun, en uç noktada, en doğru anda kullanmak demektir. Yoksa gollemesek oyun şu şekilde geçecek. Biz yeni imkanlar arayarak, golü arayarak rakip alanda bir oyun tarzıyla devam edeceğiz. Onlar da kalesini savunacaktı. Şimdi ben orada diyorum ki orada topa biraz tempo vermek lazım. Yani buna hızlı oyun da diyebilirsiniz, çabuk oyun da diyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman rakibe bir daha hataya zorlayabilirsiniz. Aksi takdirde yavaş bir döngüde rakip oyuncu zaten alanına gelecektir. Önünüzü kapayacaktır. Bir de özellikle merkezde çok kalabalıklar. Şut atsanız çarpıyor. Topu aradan göndermek isteseniz mani oluyor. Birini driplingle geçseniz bir diğeri önünüze geliyor. Dolayısıyla burada onu söylemeye çalışıyorum. Repertuar geniş olup çeşitlilik gerekir. Yani 8 koridorlarını biraz daha fazla kullanabilmeliydik. Gereksiz ortalar atmamalıydık mesela. Çünkü zaten ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen

0: Dün akşam oynanan Katar İsviçre maçı, bu sabaha karşı oynanan Haiti İskoçya maçında da daha zayıf olarak gözüken iki takım, Haiti ve Katar, 1-0'ı da aslında oynadılar mağlup olmalarına rağmen. Hani son dakikaya kadar oyunun içinde kalmak adına. Bugün Avustralya'da sanki gol yeseler dahi pozisyonlarını bozmayacak gibi de bir görüntü vardı.
1: %100. Yani çünkü bu oyundan sonra başka bir oyun oynadıkları yok zaten. Bütün maçlarında da böyle. Yani 1-0'ı biz öne geçseydik de yine böyle duracaklardı. Yine Türkmen takımı nasıl olsa ikinciyi atmak için gelecek. Ben o arada yine bir çabuk atak yakalarım. Bir hata bulurum ve eşitliği sağlarım. Veyahut frikik veyahut korner veyahut taç, ki
0: Çek
1: fiziksel olarak
0: böyle bir gol al.
1: yüksek oyunculardan da kurulu bu avantajlarını da kullanabilirlerdi. Şimdi birebir oyunlarda, yani ikili oyunlarda da fiziksel olarak kazandılar. Temaslı oyunlarda da hep düellodan galip çıktılar. Böyle de bir avantajları vardı. Açıkçası teknik oyuncuları beğenirim. Zeki oyuncuları herkes beğenir. Klas oyunculardan yanayım. Ancak özellikle bu tip turnuvalarda fiziksel açıdan da en yüksek seviyede olmak gerekir.
0: Bu sadece hocam hani uzun boylu olmak, kuvvetli olmak değil. Sekiz koşularından bahsettiniz. Mesela
1: fizikselden kastım
0: ceza
1: sadece
0: sahasına girmek.
1: birebir oyunlar, tackling, havada, hayır. Fizik kondisyonu olarak, güç olarak, kuvvet olarak ve oyunu 90 dakika artı dakikalarıyla beraber oynayabilecek fizik kapasitesine, ciğer kapasitesine sahip olmak gerekir. Bana göre Avustralya'yı ben bu konuda çok hazır gördüm. Şimdi ben hep şunu söylerim. Yetenekli oyuncular, Arda'yı Frankfurt'ta oynadığımız cezalı maçlardan birinde son 20 dakika mı yarım saat mi oyuna sokmuştum ben. Çok da iyi oynadı. Maçtan sonra çağırdım onu. Şöyle bir şey söylemiştim. Kaç defa girdin 18'in içine? İşte hocam 3 girdim, 4 girdim. 3 girdin, 4 girdin. Böyle bir etkin var. Acaba 13 girsen, 14 girsen neler olabilir? Düşünebiliyor musun diye. Şimdi 94 Dünya Kupası yine Amerika'daydı. Ben milli takımlar teknik direktörüydüm. Bu turnuvada futbol adına yeni bir şey çıkmıştı ortaya. Çünkü her Dünya Kupası futbol adına muhakkak bir iki miras, yeni bir çıkış, yeni bir gelişim bırakır. O güne kadar şöyle bir şey vardı. İşte 6 numara koşar, top kazanır, hamaldır. Hatta kelimesi buydu. 8 numara gider gelir, 10 numarada top atsa kafi.
0: Çok
1: çok
0: koşmasa da
1: koşmasa da olur çünkü usta oyunculardan oluşur gibi. O turnuva yeni bir şey çıkardı ortaya. 10 numaralar da, ki bunlar yıldız oyuncular olarak addediliyordu o zaman, şimdi de öyle addediliyor. En az diğer oyuncular kadar koşabilmeli, mücadele edebilmeli ki daha büyük işler yapabilsin. O günle de bu örnek Hollanda takımındaki 10 numarayla Bergkamp'tı. Ve ondan sonra 10 numaraların evrilmesi değişti. Başka bir şey çıktı ortaya. Şimdi bir oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun, ne kadar klas olursa olsun, bugünkü futbol aynı zamanda da çok iyi bir baştan aşağı fizik kalitesi istiyor. Bu şart. Çünkü neden? Düşünebiliyor musunuz? Bir oyuncunuz diğerlerinden daha akıllı, daha zeki, sahanın içinde daha iyi becerili, daha iyi işler yapıyor ve en az onlar kadar mücadele ediyor. Bu olağanüstü bir zenginlik. Mücadelemizi bırakmadan devam etmeliyiz. Bizim takımımız, Türk milli takımını söylüyorum, oyuncularımız, diğer yedeklerini de kastediyorum, hangisi girerse girsin 5 dakika içinde, 3 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Son dakikalarda ben o daha onlardan yaratıcılık, ne bileyim, daha çok meydan okuma bekledim açıkçası. Mücadele bekledim. Sanki ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamak lazım. Tamam, pes etmemek, bırakmamak, sonuna kadar bunlar önemli ama onu da unutmamak lazım.
0: Hocam 8 koşularından bahsettiniz az önce ceza sahasına. Böyle kapalı bir savunmayı

0: çok, hatta yani kompakt, hani blok halinde dersiniz hep siz. Bir blok halinde bir takım gördük. Sadece kapalı savunma olarak da geçiştirmemek gerekiyor herhalde.
1: Tabii tabii.
0: Yani ya dediğiniz gibi yaratıcı oyuncunuzun bir şutuyla, bir sihriyle çözebilirsiniz. Ya da dediğiniz gibi 8 koşularından örnek verdiniz. 2 kez yapabildik aslında.
1: Çeşitlilikten kastım şu. Oyunun seyrini değiştirebilecek oyuncularımız var saniyede. Yani Hakan değiştirir, Arda değiştirir, Kerem değiştirir, Kenan değiştirir. Girdi, efendime söyleyeyim, Deniz değiştirir. Değiştirir de değiştirir. Şimdi bu büyük bir zenginlik. Ama burada moralimizi bozmadan sahanın içerisinde, oyun disiplininden de kopmadan oynamak gerekir. Çünkü oyun yüzdesinin, topla oynama yüzdesinin, oyun kontrolünün sizde olduğu her dönem demek ki daha fazla pozisyona girmelisiniz. Daha fazla tehlikeli olmalısınız. Çünkü karşı tarafa bunu kabul ettirmişsiniz. Biz burada geldik, oynadık ama %100 daha etkili olacağımız pozisyonlar bulamadık. Ben bunu şuna yoruyorum. Nasıl olsa yeneriz düşüncesi yerleşti. Oyun rahat geçecek bizim için. Biz Türk milli takımıyız. Ki burada düşünüyorum bazen maçtan evvel verilen beyanatlar. Yani büyük konuşmayla iddialı olmayı, meydan okumayı çok ince bir çizgi, iyi ayırmalıyız. Ama her halükarda bu oyunun karşılığı daha ablukaya alıp, tam futbol terimiyle rakibi daha çok baskı altına alıp daha çok hataya zorlamamız gerekirdi. Çünkü oyun yüzdesi bizde. Oyunun kontrolü bizde. Sabretmiyoruz. Defans yaptırdık, müdafaa yaptırdık ama rakibi hataya zorlamadık. Bu zorlamanın da tek yolu vardır. Çabuk oynayıp bir daha zaten o zaman buradan, yani bir pozisyondan anca çıkarken tekrar başlıyorsunuz. Kapıyorsunuz. Demek ki burada ne önemli? Kaptırdığınız toplardaki tekrar kazanma oranı ve süresi çabuk olmalı. Ki o daha nefes almadan bir diğerini. Onu söylüyorum. Biz oynamadık, oyalandık. O ayrı bir şey. Bu da herhalde aşırı güvenimizden geldi. Ki hani mağlup olduk. Olmasaydı inşallah öyledir. Onu öbür maç hallederler çünkü.
0: Öyle olunca da hocam, skorboarda baktığınızda dakikalar çok hızlı
1: ilerler. Çok hızlı ilerler. Taço'nun, Cornero'nun, Auto'nun, Faulo'nun, uzun topa vurdu onun, kalecide top onun, her şey onun. Ona bu moral verirken siz saate bakıp zamanım geçiyor baskısı altındasınız. Bir de size bir baskı biniyor. Beklentilerle gerçeklerimizi doğru ayarlamalıyız.
0: Hocam tabii aslında çok temel bir şey var. Bu futbol, profesyonel futbol oynayan herkes futbolu sevdiği için, yani topla oynamakla başlayan bir şey bu. Herhalde kimse 90 dakika savunma yapmak istemez. Evet. Savunma yaptıkça da konsantrasyonunuzu kaybedersiniz. İşte hatlar arasında belki o dengeyi kaybedersiniz. Bunun da karşı taraf için herhalde en önemli panzehiri sabır. Birkaç kez onu söylediğiniz için tekrarlamak istedim. Bu gerekli sabrı gösteremedik gibi duruyor. Hatta ilk yarı daha fazla yan top denedik. Daha sonra ikinci yarı biraz daha hani o ara pasları, işte şutlar üzerinde duruldu ama herhalde nasıl açacağımızı düşünürken de maç bitti.
1: Şimdi zaten her takımın bir A planı olur, B planı olur, C planı olur. Bana bu sorular sorulduğu zaman teknik adamların en zor işinin iki yerde olduğunu söylerim ben. Bir tanesi saha kenarında, bench'te, bir tanesi soyunma odasında. Tabii ki antrenman, efendime söyleyeyim, takım sevk ve idaresi, bunların hepsi çok önemlidir ama maçtaki hamleleriniz, maçtaki düşünceleriniz, ki bir teknik adam herkesten fazla düşünür. Ve o an herkesten de fazla doğru karar verir.
0: Bazen yüzlerce, binlerce karar verirsiniz 90 dakika içinde.
1: Tabii ki, elbette. Bazen bu kararlar yanlış olabilir. Ama bizde tabii şöyle bir hastalık vardır. Yanlış takım çıktı. Hala değiştirmiyor. Görmüyor musun? oyuncu girmezdi. Geç girdi, erken müdahale etmedi. Ben de bunun ismini şöyle koymuştum. Tanısı olmayan hastalık. Bunun tanısı yok. Yani tıp dilinde bana göre tanısı yok bunun. Bana göre. Daha doğrusu futbol dilinde bunun tanısı yok. Bu hastalığın tanısı yok. Şimdi o girdi bu çıktıdan ziyade bizim bakacağımız yer daha başka yerler. Bu oynadı yanlış oldu, bu oynadı doğru oldu. Ve tabii oyuna birçok şekilde müdahale edersiniz. Oyuncu değiştirir müdahale edersiniz. 5 oyuncu birden değiştirirsiniz. 85 dakika oyuncu değiştirmezsiniz. Veyahut oyuncu değiştirmeden saha içinde oyuncuların yerini değiştirerek oyunu değiştirirsiniz. Birçok şansınız var bu konuda. Ama şu önemli ki bir yeri açamıyorsanız bir başka yeri açmalısınız. Onu söyledim. Oyun çeşitliliğiniz olmalı. Repertuarınızda hepsi olmalı. Şimdi o taraf iki şey yaptı değil mi? Ne yaptı? Blok halinde dev bir blok defans, çalıp da çıkış. Bunu da söylediler. Zaten bizim hocalarımız da söyledi, oyuncularımız da söyledi. Analizde seyretmişler. Dünyada biliyor zaten. Artık kimsenin kimseden saklayacağı bir şey yok. Dünyada saklanılacak bir şey kalmadı. Herkes birbirini tanıyor. Zaten sonunda da şöyle bir cümle gelir. Ne oynarsa oynasın bizim ne oynayacağımız önemli. Biz ne oynuyoruz? Bugün gereksiz ve zamansız bir gol yedik. Dikkatinizi çekerim. Bu konuştuklarımız maç öncesi net olarak Vincenzo Montella ve ekibi tarafından da oyunculara söylenmiştir. En az 3 defa 5 defa. Buna rağmen biz bu çabuk hatayı yedik. Son 18'de 3'e 1'iz. Kaleci hariç. Bu hata olur mu? Olur. Altından kalkabilir mi bu takım? Bu çocuklar kalktılar bunun altından. Bugün de kalkabilirlerdi. Ancak onların da bu şevkini, oyun coşkusunu artıracak olan şey oynadıktan sonra pozisyona girmektir. Ama çok fazla pozisyon bulmayıp uzak şutlarla veyahut zorla %100 olmayan ta Kerem'in ayak içine kadar Zeki'ninki bile %70-80 kenardan olduk. Pozisyon bulmayınca moralleri bozuldu sahanın içinde. Lan ne oluyor? Maç mı gidiyor? Niye biz pozisyon bulamıyoruz? Niye? Bir de o arada ikili mücadelelerde Avustralyalı oyuncuların dinamizmi ve enerjisini görünce havadan yerden birebir yakın mesafe uzak mesafe biraz düştüler oyundan.
0: Hocam Dünya Kupası dünyanın en iyi takımlarının, milli takımlarının olduğu turnuva. Zaten adı üstünde. 48 takımla oynanıyor bu sezon, bu sene ilk defa. Turnuva öncesindeki beklentiler üzerine ben biraz da konuşmak istiyorum açıkçası. Burada kendimize herhalde bazı sorular sormamız gerekiyor. Az önce aslında biraz girdiniz iddialı olmak ve büyük konuşmak arasındaki fark ama Dünya Kupası'nda herhalde aşama aşama gitmek en doğru başlangıç.
1: Ya şöyle bir motto koyamaz mıyız kendimize? Neyiz, kimiz, ne istiyoruz, nereye gidiyoruz, nerede hedefimiz? Böyle bir şey koymuştur herkes. Bu en doğal şeydir. Tabii ki elbette böyle. Şimdi peki o zaman şu soruya şöyle cevap verelim. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Biz kendi işimizi zora soktuk. Yani bugün berabere kalsak başka bir şey. 1-0 yenilsek başka bir şey. 2-1 yenilsek başka bir şey. Ben turnuvalarda veyahut ikili maçlarda Avrupa'da oyuncularıma hep şunu söyledim. Alınan her puan, atılan her gol çok önemli. Hatırlarsanız bir golle biz son 3-4 dakikada İrlanda İtalya'yı 1-0 yendi ve biz bir grup geçemedik. Yoksa giderdik. Çekya'yı biz 2-1 mi yendik? 3-1 yensek biz zaten direkt çıkıyoruz. Veya 3-1 yendiğimizde 4-1 yensek. Şimdi dolayısıyla atılan her golün, yenilen her golün çok önemi var.
0: Hatta sarı kartların bile hocam.
1: Sarı kartların işte kırmızı kart.

0: standartların, ne bileyim, birçok centilmenliğin yani öne çıktığı, aday belirlediği kurallar var. Daha da önemlisi, ben başka bir şey söyleyeyim. 48 takımda bir de üçüncülerin şansı var. 48 takımın teklifi geldiği zaman ben milli takımdaydım. FIFA'dan ve UEFA'dan federasyonumuza bu teklif geldiği zaman biz de 48 takım olmasını isteyenlerden kullandık oylarımızı. Dolayısıyla kimse bırakmak gibi bir düşünceye kapılmamalı. Kimse ya olsun, 1-0'da 2-0 aynı değil bu turnuvalarda. Hiç mağlup olmayacağız. Ne mümkünse hiç gol yemeyeceğiz. Mümkünse hiç puan kaybedeceğiz. Kaybediyorsak puan olarak da en azını, yer yiyeceksek gol olarak da en azını. Çünkü bu tip büyük turnuvalar, inanın bana, son maçlarda umulmadık neticeler olur. Siz oradan üçüncü olarak çıkarsınız. Oradan da ileriye gittikten sonra, ya bu takım şuradan gelmişti, kimse demez. Şeyde yazmıyor o literatürde. Yaptığınız derece yazıyor.
1: Hatta Dünya Kupası hocam 94'te İtalya gruptan çok zor bir şekilde çıkıp finale kadar ulaşmıştı mesela. Evet. Az önce 94 Dünya Kupası'ndan örnek verdiğiniz için söyledim.
0: Yine finalde kaybetti. Evet. Baggio kaçırdı bilmem. Taferel kulağını çınlatalım. Evet. Taferel kurtardı falan. Şimdi yani turnuvaya, turnuva bulunmadı. Yani turnuva demek esasında çok takımlı ama uzun süreli demektir soluk olarak. Biz mümkünse her halükarda orada kalmalıyız.
1: Hocam 2026 FIFA Dünya Kupası ile birlikte 32 takımlı Dünya Kupası formatı 48'e döndü. Az önce de konuştuğumuz gibi. Bunun bazı sonuçları olabileceği üzerine konuşmalar da olmuştu açıkçası. Tartışmalar da yaşanmıştı. Bunlardan biri de ilk 7-8 maç itibariyle aslında takımların biraz daha ihtiyatlı, tedbirli davrandıkları, çünkü bir puanla bile üçüncü olarak gruptan çıkma ihtimaliniz var. Bu tip maçlar izlediğimizi düşünüyor musunuz? Sizin gözleminiz nasıl?
0: Açıkçası ben bunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Adamın böyle bir stratejisi vardır. Saygı duyuyorum. Bizim takımımız beni ilgilendiriyor. Şimdi tahmin edebiliyorum neler olacağını. O yüzden yol yakınken testi kırılmadan bu maç bitti. Herkes bilmelidir ki biten her şey başlayan başka bir şeydir. Şimdi bizim iki maçımız var. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğumuz, bronz madalya aldığımız turnuvada Portekiz'e 2-0 yenilerek başladık. Öyle mi?
1: Evet.
0: Arkasından neredeyse finalden bir maç eksik oynadık. Almanya'yı da 3-2 de herhalde turnuvanın en iyi futbolunu oynadık. İşte dünyaca herkes bizi çok takdir etti. Gerek bütün istatistiklerde, fiziksel her şey önde olan bir maç yaşadık ama sonuna kadar gittik. Şimdi Türk milli takımının önünde iki tane maç var. Mesele son maça kadar iddiayı taşımak. İkinci Paraguay maçı da her şey olabilir. Ama benim tecrübem şunu diyor. Bir galibiyet bile sanki götürecek bir turnuvadayız. Ha biz iki galibiyet alalım da ancak, bir de tabii her şeyi unutup tamamen şu iki maça full konsantre olmak lazım. Yani o onu dedi, bu bunu dedi, öteki beni şöyle eleştirdi, lerden uzak tamamen olayıma konsantre olmam gerekir. Oyuncular için de, herkes için de. Ha bunlar olmayacak mı? Olacaktır. Dünyanın her tarafında var. Halkımızdan ricamız ne olabilir bizim? Ya lütfen, hesap her zaman sorulur. Şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen, biraz daha hazırlayan, öldürmeyen yani.
2: Bir parçası gibi o takımı.
0: Bir parçasıyız. Zaten parçasıyız. Bizim gibi kimse yaşamıyor. Sevgili arkadaşlar, kimse yaşamıyor bizim gibi futbolu. Dolayısıyla o çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, oradaki bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Onlar bizim canımız, bir parçamız ya. Onlar bizden fazla düşünüyordur şu anda, inanın bana. Fazla üzülüyordur. Ama üzülmeyi de, sevinmeyi de

0: turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var. Bunun için sorularımız var. Onlar da cevabı hazırdır. Arkadaşlar uzağa gitmeyelim. Bu iş çok basit. Kazanırsan ödüllenirsin. Kaybedersen bedelini ödersin. Bunu bilmeyen ne futbolcu vardır, ne başkan vardır, ne teknik adam vardır, ne yönetici vardır. Bu iş böyle.
1: Euro 2024'te de benzer bir durum oluşmuştu hocam Portekiz maçından sonra. İlk maçı kazanmıştık tabii, orada durum biraz daha farklıydı ama yine benzer bir çağrıda bulunmuştunuz Türkiye'ye.
0: Tesadüfen ben Katar'daydım o zaman, onu commentatorluk yapıyordum. Çünkü oradaki spikerle başladı, dedi ki ya şu anda çok büyük bir infial var, işte tepki var falan deyince. Ya arkadaşlar, çok uzun yıllar yapmış, hala da yapmakta olan bir teknik adam olarak, aynı duyguları yaşamış biri olarak, kendime yapılmamasını istediğim bir şeyi başkasına yapma gibi bir durumum olabilir mi Allah aşkına? Veyahut yıllarca milli takım kaptanlığı yapmış, milli formayı giymiş bir insan olarak kazanamayınca gelen tepkileri bilen bir futbolcu olarak o haleti ruhiyeyi, o atmosferi, o anki durumunu en iyi bilenlerden biriyim ben. O çocuklar şu anda en hassas, en kırılgan, en kızgın durumdalar. Onun için ısrarla bazı noktalara her turnuvada parmak basacağım. Demin söyledim, tanısı konulmamış bir hastalık olduğunu düşünüyorum dedim. Ya bu kim, yanlış kadro, o girdi yanlış, bu çıktı yanlış, o vuramadı. Dolayısıyla bunların hepsini bir kenara bırakıp hesaplaşmayı turnuva sonunda, yani kelime de çok hoş değil de hesaplaşma, veyahut bir sorular soracaksak o zamana bırak. Efendim? İş dökme veya herkese bilmedikleri şeyleri anlatma. Mesela ben bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım. Allah Allah diyecekler, ya biz bunu böyle bilmiyorduk. Bazen doğru bildikleri yanlışları anlatacağım. Hayda denilecek. Bir sürü şey olacak. Daha,
1: Dünya Kupası devam ediyor diyelim şimdi.
0: Şimdilik Dünya Kupası devam ediyor ama yani bu platformdan çok şeyler bilinmeyen, yanlış bilinen yerini bulacak. Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse ima ederek herkesin anlayacağı şekilde. Başka türlü olmaz bu işler. Çünkü ay, güneş, gerçek hep çıkarlar biliyorsun.
1: Hocam 2022 Dünya Kupası'ndan bahsettiniz. Oyuncuların hayati ruhiyesinden örnekler verdiniz. 2022 Dünya Kupası'nda da şöyle bir durum vardı tabii, sezon içinde oynandı. Aralık ayında.
2: Aralık hocam.
1: Ve oyuncuların performansının tam zirveye çıktığı dönemlerde aslında. Oyun kalitesini de aslında genele baktığımızda çok...

Günaydın sevgili dostlar. Dünya Kupası heyecanına hoş geldiniz. Radyo Gol adresindesiniz ve Türkiye Paraguay maçının anlatımında ben Emre Tilev sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz. İki takım şu anda sahadaki yerlerini aldılar. Heyecan dorukta. A milli takımımız Paraguay'la olmak ya da olmamak mücadelesinin içerisinde yer alacak. Neden böyle bir karşılaşma derseniz, Amerika Birleşik Devletleri zorlu karşılaşma sonunda rakibimiz Avustralya'yı 2-0 mağlup etti ve 6 puana ulaştı. Böylelikle turladı ve Amerika Birleşik Devletleri kualifiye olan ilk takım olarak tarihe adını yazdırdı. Şimdi A milli takımımızın bu maçı mutlaka kazanması gerek. Eğer kazanamazsa, eğer kaybederse Dünya Kupası maalesef bizim için burada sona eriyor. O yüzden biz bugün kazanacağız diyoruz. Bugün tartışmaya mal yok diyoruz. Bugün inancımız tam. Bugün arzularımız tam, bugün isteklerimiz tam ve 90 dakika maçın canlı anlatımında sizlerle bu adreste birlikte olacağız. A milli takımımız kalede Uğurcan, savunmada Ferdi, Abdülkerim, Meri, Mert. Önlerinde

Hakan, İsmail, bir kenarda Kenan, diğer kenarda Yunus ve Kerem'in arkasında Arda düzeniyle sahada yerini alacak. Paraguay takımının kalesinde Gil var. Savunmada Kakars, Gustavo Gomez, Alderade Alonso, önlerinde Kubas ve Galarza. Bir çizgide Diego Gomez, diğer çizgide Almorin. İleride Pitta ve Encuzo düzeniyle sahada yerini alıyor. Ev sahibi takım görüntüsünde A milli takımımız, hemen vurgulayalım. Santa Clara'da oynanacak mücadele Paraguay içinde olmak ya da olmamak mücadelesi. Ama şunu hemen belirtelim, Paraguay'ın son maçı Avustralya'yla. O yüzden burada kaybetseler bile Avustralya'yla oynayacakları mücadeleyi kazandıkları takdirde en iyi üçüncüler arasına girme şansları hala olacak. 3 puanla en iyi üçüncüler arasına girilir mi, onu tabii ki zaman gösterecek. Ama bir gerçek var. Santa Clara türbünleri Türklerle dolu, vatandaşlarımızla dolu, yer gök kırmızı beyaz desek yeridir ve iki takımın oyuncuları sahadaki yerlerini alıyorlar. Zorlu bir mücadele olacak bizler için. A milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Bu önemli, bu kritik, bu dev mücadelede artık hepimiz hazırız ve bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak en büyük arzumuz, en büyük isteğimiz. Karşılaşma için pek çok tahmin var ama hiç kuşku yok ki bizim tahminimiz sadece ve sadece galibiyetten yana, kazanmaktan başka çaresi olmayan bir mücadeleden bahsediyoruz. Paraguay karşılaşması. Paraguay takımını biliyorsunuz Gustavo Alfaro çalıştırıyor ve milli takımımızın başında Vincenzo Montella var. Montella için de çok önemli bir karşılaşma Santa Clara'daki bu maç. Maçın hakemi Ivan Barton. İki takım sahada yerlerini alıyorlar ve ulusal marşlar dinlenecek az sonra. Paraguay ve Türkiye arasında oynanacak bu zorlu mücadelede. Şu anda ulusal marşlarımız çalıyor ve A milli futbol takımımız marşı coşkuyla, sevinçle ve heyecanla söylüyor. Tribünler tıklım tıklım dolu Santa Clara'da. Artık her şey hazır. A milli takımımız için Alfonso'ya başarılar diledi Montella. İki takımın teknik direktörü birbirlerine başarılar dilediler ve zorlu mücadele için biz hazırız, onlar hazır. Dünya Kupası'nda kader maçımıza çıkıyoruz 2026 için. Olmak ya da olmamak mücadelesi. Ulusal marşımız.

büyük bir coşkuyla ulusal marşımızı söyledik Santa Clara'da. Haydi bizim çocuklar, hep sizin yanınızdayız. Kazansanız da kaybetseniz de sizi çok seviyoruz ve inanıyoruz ve istiyoruz ve arzuluyoruz ve diyoruz ki bu Dünya Kupası'nda yolumuza devam edelim. Bu Dünya Kupası'nın heyecanında biz sizlerle beraber bir olalım. Tek yürek olalım, tek nefes olalım, tek ses olalım. Ve biz sizlerle beraber bu coşkuyu, bu heyecanı, bu mükemmelliği yaşarken sizlere harika bir karşılaşmanın sonrasında bir kez daha sevgilerimizi, coşkumuzu, heyecanımızı ortak olan her bir hücremizin nasıl bir sevinç içerisinde hareket ettiğini göstermeye gayret edelim. Dünya Kupası için artık

Artık geri sayım başladı. Bizim için ilk maç, unuttuk onu artık. Avustralya maçı. Kaybettik mi? Evet, kaybettik. Ama artık o maç geride kaldı. Biz o mücadeleyi çoktan unuttuk. Tarihin tozlu yapraklarının içerisine bıraktık. Şimdi artık bizim için en önemli olan şey kazanmak. Paraguay marşı.

Paraguay takımı da kendi marşlarını söyledi. Ve iki takımın futbolcuları artık birbirlerine ve maçın hakemi Barton'a başarılar diliyorlar. Haydi başarılar milli takım, bir kez daha kadroyu hatırlatalım. Kalede Uğurcan, savunma Ferdi, Abdülkerim, Meri, Mert. Önünde Hakan ve İsmail. Bir kanatta Kenan, diğer kanatta Yunus ve Kerem'in arkasında Arda düzeniyle sahada yerini alıyor. Paraguay'ın kalesinde Gil var. Kakars, Gustavo Gomez, Alderade Alonso. Sağda iki Gomez'den ikinci Gomez, Diego Gomez. Sağ çizgide oynuyor. Ve sol çizgide Almorin. 6-8 Kubas ve Galarza. İleride Pitta ve Enquizo. Ivan Barton yönetiyor mücadeleyi. David Moran, Anthony Pupiro yardımcıları. Osman Nashon maçın dördüncü hakemi. VAR hakemleri var tabii. VAR'da da yine aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan ve Nikaragua'dan hakemler var. Onlara da başarılar dileyelim. Ve Santa Clara, tribünler hareketli, tribünler renkli, tribünler coşkulu ve artık bizim için her şey hazır. Haydi bizim çocuklar, haydi aslanlar. Yüreğimiz sizinle atacak, kalbimiz sizinle atacak. Kontrollü olmalıyız, dikkatli olmalıyız ve oyunu kontrol ederek hareket etmeliyiz. Ama şunu çok net belirtmek lazım. Bu mücadele bizim için Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından ayrı bir önem kazanmaya başladı. Neden derseniz, çünkü Allah korusun, tabii olmaması en büyük arzumuz ama oldu ki bu mücadelede talihsiz bir sonuç aldık. O zaman maalesef turnuvaya noktayı koyuyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız maçın hiçbir anlamı kalmıyor. Tamamıyla formalite maçına dönüşmüş olacak. Bu yüzden Paraguay maçını mutlaka 3 puanla geçmemiz lazım. Mutlaka kazanmamız lazım. Beraberlik de keza yine çok önemli bir skor olabilir. Çünkü eğer berabere kalırsak da Amerika'yı yendiğimizde oradan 4 puanı alıp belki de çıkma şansı yakalayabiliriz. Ama tabii o zaman da çok net olarak şu gerçek var ki atılan yenilen goller çok büyük önem taşıyacak. Bu da ayrı bir farkındalığı getirecek. Barton yardımcılarına baktı. İki takım sahada dizilişini gerçekleştirdi. Kenan Uğurcan'ın yanına gitti. Bir şeyler söyledi. Hakan Uğurcan'la konuştu. Montella oyuncuları yanına çağırdı. Onlara bir şeyler söyledi ve artık her şey hazır. İki teknik direktör çizgide. Oyuncular saha içinde. Tribünde seyirciler ve artık biz nefesleri tuttuk. Türkiye'de kendini Türk hisseden herkes, dünyanın herhangi bir yerinde bu maçın heyecanında birlikteyiz. Bir kez daha milli takımımızın 2026 Dünya Kupası heyecanına, Santa Clara'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçımıza, Türkiye-Paraguay mücadelesine hoş geldiniz. Maçın hakemi yardımcılarına baktı, saatine baktı, son kontrollerini yaptı. Geri sayım başladı ve ilk düdük biz başlıyoruz. Başarılar çocuklar. Uğurcan topu aldı. Kendi yarı sahasının en gerisinde. Sol taç çizgisine doğru uzun bir top gönderdi. Savunmada topu Gustavo Gomez kafayla karşıladı. İndiği noktaya Ferdi hareketlendi. Kenan o noktada topu kontrol etmek istedi. Başarılı olamadı. Kubas uzun ve gelişi güzel gönderdi. Kubas'ın uzun gelişi güzel gönderdiği top şeref tribünü olarak adlandırılan, izleyenlerin özellikle eğer ekran başındaysanız sol tarafından şimdi taç atışıyla oyun hareketlenecek. Maçın başlamasıyla birlikte milli takımımızın destekçileri, Türk vatandaşları büyük bir coşkuyla tezahürata da başladı. Mert topu aldı, yerden gönderdi. En geride topu kontrol eden Uğurcan oldu. Uğurcan sol ayağıyla, sağ ayağıyla sol çizgiye doğru gönderdi. Seken top Ferdi'den. Sekti, indiği yerde Kakaras. Kakaras topu aldı. Kakaras topu kaptırdı. Kaptırdığı noktada Hakan

Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu bıraktı Ferdi. Ön alanda Paraguay presle başladı. Presi kırmak için yerden paslarla en geriye döndük. En geride topu alan Abdülkerim. Yerden pasını gönderdi, kaptırılan top oldu. Tehlikeli geliyor şimdi Paraguay. Sert vuruş! Avustralya maçının aynı golünü yedi. Galarzat. Henüz daha ikinci dakika. Akıl alır gibi değil. İkinci dakika. Galarza ile Paraguay 1-0 öne geçiyor. Yani Uğurcan Çakır neredeyse uzaydan gol yedi. O kadar uzak bir mesafe. Aynı Avustralya maçı, yine benzer bir mücadele ve bu mücadelede olduğu gibi uzaktan bir vuruş. Uğurcan yine uzanıyor ve yine benzer gol yiyor. Yani o kadar kolay vurduruyoruz ve o kadar kolay gol yiyoruz ki aynı Avustralya maçında benzer golün aynısını Uğurcan Paraguay maçında da yiyor. Yani bu kadar başarılı bir kaleci böylesine kolay bir golü yemiş olması hakikaten inanılmaz bir hayal kırıklığı. Akıl almaz bir üzüntü. Çünkü yani oradan Galarza geliyor ve ne Hakan, ne İsmail, ne Meri, ne Abdülkerim hiç kimse önünü kapatmıyor. Kapatmadığında da o kadar kolay gol buluyor ki Paraguay. Ve 1-0 öne geçiyor Paraguay takımı amirlerimiz karşısında. Şoktayız tabii, şaşkınız ama ümit ediyoruz ki daha önümüzde 88 dakika var ama sancılı bir 88 dakika olacak. Mert topu aldı, geriye doğru gönderdi. En geride Meri, yerde şimdi topu aldı Mert. Mert bıraktı. Tabii morali bozuldu milli takımın. Bu gol hiç iyi olmadı çünkü sevimsiz bir durumu da, moral bozukluğu da beraberinde getirecek. Milli takımı endişeli, çok böyle telaşlı görüyorum, kontrolsüz görüyorum. O kadar telaşlı ki yani taç atarken bile çok hızlı, çok çabuk davranmaya çalışıyor falan, böyle enteresan bir görüntü veriyor. Sol tarafta Kenan topu aldı. Kenan topla hareket halinde. Kenan topu iyi kullanamadı. Kaptırdı, kaptırılan topla Paraguay çıkma çabasında. Orta alanda pres var. Bu pres sonrasında topu alma gayreti. Top ayakları arasında gitti geldi. Şimdi son olarak sol kanatta kaldı. Hakan araya girdi. Muazzam bir mücadele orta sahada. Bu mücadele sonrasında top kayıpları, kazanılan top Arda'da kaldı. Arda rakip yaralanın orta bölümünde, çalan düdük var. Bu arada bir de sarı kart var. 23 numaralı formayla Galarza'ya sarı kart çıkıyor. Sert bir müdahale. Galarza ve sarı kart Yunus'a. Galarza tam bilek kısmına çok sert vuruyor ve bu sert darbe sonrasında Yunus yerde kalıyor. Kartın rengi sarı. Bu sarı kart hani aslında bordo renkli bir kart. Yani hani kırmızıya da döner mi bilmiyorum. Hatta VAR'da bile incelenebilir mi onu da bilmiyorum ama çok sert geldi bileğine Yunus'un. Şu anda kaptanın yanına çağırdı. Ona bir şeyler anlatıyor Gustavo Gomez'e. Ama Galarza çok sert bir müdahalede bulundu. Adeta Yunus'un tam kaval kemiğine geldi. Ve Yunus şu anda Galarza'nın yaptığı o hareket sonrasında yerde tedavisi gerçekleştiriliyor. Maçın hakemi Barton herkesin çevresinden uzaklaşmasını istedi. Çünkü VAR Barton'u çağırabilir. Bakalım neler olacak. 1-0 mağlup durumdayız Paraguay karşısında. Galarza sarı kartı gören isim oldu. Bu arada Barton sarı kartını işledi ve oyunun başlamasını söylüyor. Oyunu orta yuvarlan rakip yanına bakan dilimi içerisinden biz hareketlendireceğiz. Maalesef bir kez daha belirtiyorum. Henüz daha ikinci dakikada Galarza'nın attığı golle uzaktan Avustralya maçının ikinci golü vardı ya. O golün aynısı. Hiçbir farkı yok. Yani birebir kopyalanmış gol, sadece yarı sahalar değişik. Orada sağ taraftaki ekranlara göre kaleye, burada sol taraftaki ekranlardaki göre kaleye gol gelmiş oldu. Şimdi kendi yarı sahamızdan çıktıktan sonra rakip yaralanın orta bölümünden sağ kanatta Mert Müldür'ü gördük. Mert Müldür sağ iç koridor olarak adlandırılan bölümde yerden bir pas gönderdi Arda'ya. Arda topu kaptırdı. Kaptırılan topla Kubas hareketlendi. Geriye doğru yöneldi. Geride topu alan Gustavo Gomez sert bir müdahale ve serbest vuruş kullanacak Paraguay takımı. Paraguay kendi yarı sahasının orta bölümünden atak yönüne göre
göre birazcık daha sağ kanada yakın bir noktadan İsmail'in rakibine yaptığı hareket sonrasında serbest vuruş

kullanma hazırlığında Almorine faal yapmıştı İsmail ve serbest vuruş kullanırken de yavaş hareket ediyor ama biliyorsunuz burada zaman karnesi çok hızlı işlemeye başlıyor ve hakemlerin de uyarıları el değiştiren atışlar var. Orta alanda kendi yarı sahamızdan topu kaptık. Çok kolay pas hataları yapıyoruz enteresan bir şekilde. Derinlemesine gönderilen top o kadar basit pas hataları yapıyoruz ki yani milli takım şu ana kadar geride kalan 7 dakikada sanki bir amatör takım görüntüsü ortaya koyuyor. Orta alanda heyecanlı, panik, taç atışı kullanırken panik, biraz sakin olmamız lazım. En geride daha çünkü çok uzun bir zaman dilimi var. Topu alan futbolcu Meri. Meri topu aldı, topla hareket halinde. Kendi yarı sahasının orta bölümünden sol kanatta Abdülkerim'e gönderdi. Abdülkerim sol iç boşluktan geçti rakip yer alana. Rakip yer alandan döndü en geriye. Orta yuvarlan kendi yarı sahamıza bakan dilimi içerisinde derinlemesine bir tok tok oynadı. Arda. Arda'nın yerden pası. Topu alan futbolcu Mert. Mert'in yerden pası. Sol kanatta sol iç boşluk olarak adlandırılan bölümde şimdi topu alan Ferdi. Ferdi aldı. Yerden bir pas gönderdi. Arkadan yapılan bir müdahale. Temaslı bir oyun oynuyor Paraguay. Sert bir müdahale oynuyor. Serbest vuruş. Serbest vuruşun ardından hemen çıkıyoruz kendi yarı sahamızdan. İlk metrelerde yerden bir top. Abdülkerim bıraktı Meri. Merih'ten yerden bir pas gönderildi. Sağ çizgide Arda var. İleriye çıkan isim Mert Müldür. Mert Müldür topu alma çabasında. Sağ çizgide orta pozisyonu, orta içeriye, penaltı noktası, göğüs kontrolü, uzaklaştırılan top. Şimdi rakip yer alanına kadar geldi. Merih topu alma çabasında geriye doğru hızlı bir pas gönderdi. Uğurcan. Uğurcan'dan gelişi güzel uzun bir vuruş geliyor. Arkaya doğru sarkma çabasında Yunus var. Kafayla karşılanan top. İndiği nokta. Arda araya girmek istedi. Arda'dan seken top, açılan top oldu Alonso. Alonso orta çizginin taç çizgisiyle birleştiği noktadan derinlemesine bir pas gönderdi Galarza'ya. Galarza aldı ortaya yaptı. Merih dokundu topa ve bizim yarı sahamızın ortasından atak yönüne göre sol kanattan taç atışını kullanma hazırlığı içerisinde Paraguay takımı. Taç atış kullanacağız. Ve geri sayım başlattı. Paraguay yavaş hareket ediyor. Maçın hakemi taç atışı için sonuna kadar kullanıyorlar. Ceza sahası içi yerden gönderilmek istenen top. Şimdi aldık topu. Hızla çıkma çabasında. Sol kanatta geniş bir boşluk, iyi bir görüş alanı. İyi yakaladık bu kez. Kenan o noktaya hareketlendi. Sol çizgiden geliyoruz. Paraguay hızla yarı yerine döndü. Savunma yerleşti. Şimdi yerden. Daha çabuk olabilir miydik? Orta yuvarlığa doğru hareketlenen, sağ kanattan hata destekleyen rakipler alan orta bölümüne akan şimdi Mert. Yerden bir pas gönderdi. Onun pası Arda'ya. Arda topu aldı. Arda döndü. Kaleye baktı. İçeriye doğru. Ortasını yaptı. Açılan top Kenan'ın önünde kaldı. Kenan aldı. Kenan girdi. Kenan sol çaprazda. Ceza sahasında. Kenan orta şansı denedi. Rakibe çarpan top dışarıya gitti. Penaltı noktasının paralelinden atak yönüne göre sol kanattan taç atış kullanıyor Kenan. Çabuk kullandı. En geriye doğru. Abdülkerim'e. Bu arada bir oyuncu kendini yere bıraktı Paraguay'da. Paraguay takımı zamanı oynuyor. Kakares'i yanına çağırdı. Ferdi'yi yanına çağırdı. Kakares ve Ferdi. Kakares böyle bir dokunmayla kendini yere attı. Maçın hakemi de her iki takımın oyuncusunu uyardı. Ferdi kullanacak şimdi taç atışını. Paraguay golü bulduktan sonra artık oyunun hani futbolun bütün pislikleri yapılır ya. Aynen onun içerisine dahil oldu bile. Çünkü zaman çok önemli ve her saniyenin önemi büyük. Taç çizgisinde topu kaybettik. Çok kötü başladık. Çok kötü devam ediyoruz. Tabir yerindeyse ve Ferdi topu orada kaybetti. Penaltı noktasının paralelinden atak yönüne göre sağ kanattan sağ çizgiden taç atış kullanıyoruz. Kafalardan sekti. İndiği nokta rakip yer alanının orta bölümü. Atak yönüne göre sağ kanat ve taç atış kullanma hazırlığı var. Montella çizgide sık sık görüntüye yansıyor. Vincenzo Montella notlar alıyor, yardımcılarıyla konuşuyor ama takımımız 1-0 mağlup durumda. Yükseklik kazanan top taç atışlarıyla bizim yarı sahamızın ortasına kadar geldiler ve yaklaşık olarak 1,5-2 dakikayı orada yediler. Çünkü 8. dakikaydı taç atışlarının olduğu zaman, şu anda 11. dakikanın içerisine geldik. Kafalardan sekti. İndiği noktada Galarza. Galarza'nın yerden pası sağ çizgiye atıldı. Sağ kanat sağ çizgide orta şansı, orta ceza sahasına. Uğurcan çıkmadı, savunma uzaklaştırıyor. İndiği nokta Arda. Arda çok boş kaldı orada, hiçbir şey yapamadı. Sert şut kaleye, direğin üstünden dışarı çıkıyor. Vuruşu yapan isim Diego Gomez. Şu ana kadar maalesef mücadelede 1-0 mağlup durumdayız. İkinci dakikada Galarza'nın attığı golle Gustavo Alfaro'nun öğrencileri Paraguay 1-0 galip durumda. 11. dakika Uğurcan topu aldı. Kendi yarı sahamızın

orta bölümünden sol kanada doğru gönderdik. Sol taç çizgisinin iç kısmında Abdülkerim topu aldı. Rakipler alanın orta bölümüne. Sol iç boşlukta Kenan topla hareketlenme çabasında Ferdi'ye bıraktı. Ferdi aldı. Şimdi yerden pası Kenan'a. Kenan topla hareketleniyor. İçeriye doğru baktı. Onun yerden pası. Kendi yarı sahamızdan çıkma çabasından rakipler alanın orta bölümüne doğru taşıdığımız topla sol kanattan sağ kanada attık. Mert. Mert bıraktı Meri'ye. Meri aldı. Şimdi kendi yarı sahamıza döndük yeniden. Abdülkerim. Onun yerden pası. Şimdi Mert. Bir kez daha bıraktı Meri. Meri'nin pası Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu rakipler alanının ortasına kadar dikine geldi. Arda. Arda aldı. Arda bir gedik alırdı bulamadı. Sol kanada gönderdi. Topu alan futbolcu Abdülkerim oldu. Abdülkerim bıraktı Kenan'a doğru. Kenan topla hareket halinde. Kenan dribling yaptı. İçeriye doğru verdi. Abdülkerim aldı. Abdülkerim rakipler alanının orta bölümünde. Sağ kanatta geniş bir boşluk, iyi bir görüş alanı. Sağ taç çizgisinin iç kısmı. Mert indirdi. Bıraktı. İndirdiği noktada topu hareketlenen Arda oldu. Arda sol ayak sol çizgi. Topla hareketlenen Abdülkerim. Kaleye bak. Şut şansı aradı. Bıraktı Kenan'a. Kenan topu aldı. Ceza sahası yan çizgisi. Sağ taç çizgisi. Tam köşe noktası. İçeriye doğru açılan top. Yerden Arda. Dönerse tehlike. Arda. Arda iki oyuncu arasında kaybetti Arda. Arda üçüncü top kaybı ve çok tehlikeli geliyorlar. Sol kanattan geliyorlar. Hızlı çıktılar hücuma. Arda'nın üçüncü top kaybı oldu. Üst üste önemli top kayıpları yaşıyor Arda. Dokunuş top dışarıya çıkıyor. Arda'nın basit oynaması gerek. Bir şeyler yapmak, farkı ortaya koymak, bir Messi, bir Maradona, bir Pele olmak istiyor ama yeri değil, sırası değil. Arda antipatik duruma düşüyor. Çünkü top kayıpları üçüncü kez ve hani olgun atağı tamamıyla rakibe bıraktığımız hücuma dönüşüyor Arda'nın top kayıpları. O yüzden Arda'nın basit oynamasında fayda var. Şimdi topu alma çabası içerisinde olan Enkizo. Enkizo aldı. Orta yuvarlığa doğru gönderdi kaptırılan top. Topu aldık. Şimdi İsmail sağ kanada. Kerem'in sevdiği toplar. Kerem topu aldı. Kerem Aktürkoğlu ortaya doğru çevirdi. Savunma. Seken top. Tekrar Kerem. Ortaya şut şansı. Sert vuruş dışarı. Tam ceza sahası çizgisi üzerinden. Arda vurdu. Top dışarıya gitti. Sonuç yok. İlk tehlikeli hatamız Arda'yla. Kerem topu aldı. Ceza sahası ön çizgisine doğru gönderdi. Arda gelişine sert vurdu. Top direğin yaklaşık olarak bir direk daha üstünden dışarıya çıktı ve sonuç gelmedi. Kale vuruşuyla oyun hareketlendi. Uzun gönderilen top bu arada yavaş hareket etti. Yavaş hareket edince de oyunda hemen korneri işaret etti maçın hakemi. Size söylemiştim, Jil yavaş hareket ediyor demiştim. Bunun üzerine maçın hakemi saydı. Jil yavaş hareket edince hiç affetmedi Ivan Barton ve köşe noktasını gösterdi. Köşe vuruşu kullanacak, ceza sahası içinde itişmeler var. Maçın hakeminden uyarılar. Ceza sahası içi aylı kalabalık el değiştirdi. Yeni kurallar gereği biliyorsunuz. 6 saniye içerisinde kaleci topu elinden çıkartmak zorunda. Eğer çıkartmazsa maçın hakemi 6 saniyeyi sayıyor ve korneri işaret ediyor. Köşe vuruşunu Arda kullanacak. Haydi çocuklar. Arda topun gerisinde. Arda orta ceza sahası sekti. İndiği nokta kafayla aşırtılan top oldu. En geride topu kontrol etme çabası içerisindeyiz. Şimdi Uğurcan aldı. Kendi yarı sahamızın orta bölümünde Uğurcan. Uğurcan topla hareket halinde. Uğurcan top topu aldı, baktı şöyle sol çizgiye doğru uzun bir pas gönderdi. Sol kanatta topu kontrol etme çabası. Seken top. Kenan'a doğru açılır mı? Kenan pası kısa düştü. Kontrol. Şimdi sol kanat, sol çizgi, ikili sıkıştırma, ceza sahası, gol pozisyonu, kaleye sert vuruş savunmadan döndü. Atak devam ediyor. Yerden Hakan Çağlanoğlu döndü. İkili sıkıştırma, yine top kaybı. Her oyuncumuz böyle bir çalım yapayım, bir oyuncuyu geçeyim, bir rakibi eksilteyim yaklaşımı ortaya koyunca çok basit top kayıpları oluyor. Yarı sahamızda da bu çok hızlı hücumlarla kelimenin tam anlamıyla pozisyona dönüşüyor ve bu pozisyonlarda rakip için etkili oluyor. Uğurcan topu aldı. Uğurcan yerden bir pas gönderdi. Arda topu kontrol etti. Kendi yarı sahamızın orta bölümüne kadar geldi. Yerden pas Meri'ye. Meri topu aldı. Kontrol etti. En geride. Abdülkerim yanında. Hakan Çağlanoğlu yanında. Hakan Çağlanoğlu ile oynadı. Mert Müldür şimdi topu kontrol etti. Mert baktı. Yerden pası Meri'ye. Meri topu kontrol etme çabasında. 15 dakika 1-0'lık Paraguay üstünlüğüyle geçildi. İkinci dakikada maalesef
maalesef Galarza'nın golüne engel olamadık ve 1-0 mağlup durumdayız. Sol çizgiden yükleniyoruz. Sol kanatta Kenan var. Kenan topu aldı. Yerden bir pas gönderdi. Sağ kanatta sağ çizgiye doğru. O noktada topu kontrol etme çabası olan içinde olan Yunus var. Yunus derinlemesine gönderdi. Kaleci Cil için kolay bir top.

oldu. Cil Kenan'ın uzak tarafta top beklediği bir noktada Yunus'un derinlemesine pasını çok kolay kontrol etti. Şimdi uzun gönderilen top en geride. Uğurcan topu aldı. Uğurcan topla hareket halinde. Kendi yarı sahasının en gerisinde Uğurcan. Uğurcan topu kontrol ettikten sonra yerden bir pas gönderiyor. Pası kontrol eden futbolcu Abdülkerim oluyor. Abdülkerim kendi yarı sahasının en gerisinde. Yerden bir pas tekrar kendi yarı sahasının en gerisindeki Uğurcan'a. Uğurcan'dan Meri'ye. Meri topu aldı. Yarı sahamızın orta bölümünde paslaşmalar, orta yuvarlan rakiplerine bakan dilimine Hakan Çağlanoğlu aktı. Sol kanatta Kenan hareketli. Hakan'ın pası yine top kaybı. O kadar basit top kayıpları yapıyoruz ki orta alanda bu top kaybı sonrasında pres yaptık, topu aldık Arda'yla. Yerden bir pas Meri. Meri top kontrol etti. Meri stoperimiz rakip yer alanın orta dilimine bakan bölümün orta noktasında. Sol iç boşlukta Kenan Ferdi'ye bıraktı. Ferdi aldı. Ferdi bıraktı Abdülkerim. Abdülkerim topla hareket halinde. Abdülkerim'in yerden pası. Şimdi topu kontrol etme çabası içerisinde olan Arda. Arda topu aldı. Arda döndü. Arda baktı. Arda Verkaç aradı. Yunus'la paslaştı. Mert'e bıraktı. Sağ kanatta sağ iç boşlukta Yunus bıraktı. Onun yerden pası. En geride topu alan futbolcu Mert oldu. Mert bıraktı Meri. Meri'ye bıraktı Abdülkerim. Abdülkerim rakip yer alanın orta bölümünde. Yerden bir pas. Hakan Çağlanoğlu tek top oynamak istedi. Kaptırılan top açılan top oldu. Tekrar içeriye doğru gönderdik. Yine pas hatası yaptık. Bu kez etkili çıkma çabasındalar. 3 oyuncuyla çıkma çabasındalar. Sağ kanatta gelişen atak ama araya giriyoruz. Kenan'la topu kapıyoruz. Kenan topu alıyor. Yerden bir pas Abdülkerim'e. Abdülkerim topu aldı Hakan Çağlanoğlu'na. Hakan Çağlanoğlu'nun yerden pası. Şimdi Meri topla hareket halinde. Meri yerden gönderdi. Topu kontrol eden Mert oldu. Mert'in yerden pası. Topu kontrol etme çabası içerisinde olan Arda. Arda pasını verdi. Orta yuvarlan sol iç boşluk olarak adlandırılan bölümünden sol kanada sol taç çizgisinin 1,5 metre iç kısmına, ceza sahası yan çizgisi, sağ taç çizgisi arasındaki dar alan, girme çabası, ara pası, ceza sahası, gol pozisyonu, ortaya son dokunuş, korner. Köşe vuruşu kullanacağız. İtirazları var Gustavo Gomez'in. Hayır diyor hakem, korner. Köşe noktasına gidiyoruz. 19. dakika. Haydi bizim çocuklar. Topun gerisinde Hakan Çağlanoğlu. Milli takımımız zorlu mücadelede 1-0 mağlup, beraberliği arıyoruz. Hakan Çağlanoğlu dakika 19. Hakan baktı, ölçtü, biçti, ortaya yaptı. Savunma topu kafayla karşıladı. Bir kez daha doldurulan top. Yine seken top oldu. Şimdi kontra atak şansı. Kesmemiz lazım. Çok yerinde bir müdahale. Bravo çocuklar. Mükemmel bir müdahale. Arda'dan, Arda topu saklama çabasında arkadan yapılan müdahale ve serbest vuruş. Maçın hakeminin bu kararına öfkelendi Paraguaylılar. Hiçbir şey yok, tertemiz pozisyon şeklinde hayır dedi hakem ve serbest vuruşu verdi. Arda aldı. Arda yerden bir pas gönderdi. Topu kontrol etme çabası içerisinde olan Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Sol kanada gönderdi. Sol taç çizgisinin 1,5 metre iç kısmında Kenan aldı. Kenan girdi. Kenan sol taç çizgisiyle ceza sahası yayının arasında topu kaptırdı ve o noktadaki top kaybı devamında atağa dönüşüyor. Uzun derinlemesine gönderilen top bereket, onlar da top yapamıyorlar. İki tarafta karşılıklı top kayıpları. Yunus aldı şimdi. Yunus girme çabasında. Yunus yerden bir pas gönderdi Mert Müldür'e. Mert Müldür bıraktı. Mert aldı. Mert kontrol etti. Tekrar Yunus'a. Yunus derinlemesine göndermek istedi. Top kaybı. Taç. Taç atışını kullanacağız. Rakip yer alanın orta bölümünden. Atak yönüne göre sağ kanattan. Gelen taç atışını Hakan Çağlanoğlu kullandı. Hakan aldı. Hakan bıraktı Meri'ye. Meri'den tekrar Hakan'a. Yine Avustralya maçında olduğu gibi kapanan bir savunmayı açma çabamız var. Sol kanada doğru Kenan'a. Kenan topu kontrol etti. Kenan topla hareket halinde, dokunuş, top dışarıya gidiyor. Bir taç daha. Bayrak direğinin dibinden Kenan'la taç atış kullanma hazırlığımız var. Kenan topu aldı, baktı. 21. dakikanın içerisinde bıraktı. Taç atışını kullanmak için Ferdi'ye. Ferdi geriye doğru oynadı. Ferdi'nin pası. Abdülkerim sokuldu. Kenan'a bıraktı. Kenan son çizgi. Orta şansı, korner. Bir ayak ve devamında bırakmıyor Kakaras ve köşe vuruş kullanacağız. Bizim atak yönümüze göre sol kanattan ve ceza sahası içerisine savunmadan Abdülkerim ve Merih de geliyor. Hakan Çağlanoğlu topun gerisinde. Dakika 21. Köşe vuruşlarında herhalde 4. ya da 5. kez gittik korner noktasına. Ceza sahası kalabalık. Hakan Çağlanoğlu baktı dizilime. Yaptı ortayı. Orta içeriye.
Çift yumruk kaleciden sağ kanada açıldı. Şimdi topu aldı. Orta şansı. Orta içeriye kafayla karşıladık. Bir kez daha Hakan Çağlan oldu. Kaleye baktı. Şut şansı çok iyi kapandı Paraguay ve açılan top oldu. Ferdi aldı. Ferdi açtı oyunu. Sol kanada doğru. Sol kanatta bir dokunuş, top dışarıya çıkıyor. Etten bir duvar ördü Paraguay takımı ve bu duvarı kırmaya, aşmaya, adeta yok etmeye çalışıyoruz. Ama maalesef şu ana kadar başarılı olamadık. Avustralya maçına döndü mücadele. Yine topla oynayan biziz. Yine topa sahip olan biziz. Yine atak yapan biziz. Yine yüklenen biziz. Ama yine mağlup olan biziz. 1-0 mağlup durumdayız. Topu aldı Mert Müldür. Mert pası akıl almaz, komik ve hatalı. Şimdi kaptırılan top. Ara pası. 4'e 2 geliyorlar. Çok etkili geliyorlar. Sol kanattan geliyorlar. Aman dikkat Pita. Orta içeriye Pita'nın kötü pası. Nefes aldırdı, soluk aldırdı. Aman korkuyla baktığımız pozisyonda topun sahibi olduk. Ardından da bir Yugoslav faali yaptılar. Çıkarken bizi düşürdüler ama çabuk oynadık. Sol kanat, orta yuvarlığa geçtik. Rakip yaralını aktık, çok hızlıyız. Sol kanat, topu alan şimdi Kenan. Kenan girdi ceza sahasına. Kenan döndü eksenin etrafında. Kenan ceza sahası yan çizgisi. Sol taç çizgisi dar alan. Kenan'a arkadan yapılan müdahale ve serbest vuruş. Kakars faali yaptı. Maçın hakemi de serbest vuruşu işaret etti. Serbest vuruş kullanacağız. Paraguay temaslı bir oyun ortaya koyuyor. Sert bir oyun ortaya koyuyor. Ve Kenan'a yapılan hareketle ceza sahası yan çizgisiyle sol taç çizgisi arasındaki dar alandan topu Hakan Çağlan aldı. Kornerin hani birazcık daha böyle 5 adım ilerisinden ve biraz daha penaltı noktasıyla kale sahası arasındaki dar alanının tam paralelinden atak yönümüze göre sol kanattan Hakan Çağlanoğlu'yla kullanacağız. Haydi Hakan'ım, haydi çocuklar, dakika 23, gol olsun bu. Hakan kafayı kaldırdı, kaleye direkt gönderdi, seken top korner oldu. Hakan herkes orta bekliyordu, o kaleye doğru çok sert bir top gönderdi ve çarpan top dışarıya çıktı, köşe vuruşu. Köşe vuruşu kullanacağız. Sol kanattan ceza sahası hiç kalabalık. Dakika 23 yine yükleniyoruz. 6 oyuncu geldi ceza sahasına. Orta içeriye savunma topu kafayla karşıladı. Atak devam ediyor. Şut şansı aradık. Sağ kanatta boşluk var. Arda iyi sakladı topu. Arda ekseni etrafına döndü. En geride Uğurcan'a doğru. Uğurcan topu aldı. Uğurcan tek top oynadı. Sol kanat Abdülkerim oradan bindirme çabası içerisinde hızla görev yerine dönüyor. Şimdi yerden denilemesine pas. Şut şansı. Arkadan müdahale, top kaybı yaşadık. Yine az adamla yakalandık. Orta alanda pres yaptık, topu kaptık. Şimdi topla hareketlenme çabası. Hakan Çağlanoğlu, Kenan ortaya geldiler, pres yaptılar. Mert Müldür orta yuvarlan rakiplerine bakan dilimi, yerden bir pas. Topu alan futbolcu şimdi sol taç çizgisinin 1,5 metre iç kısmından içeriye orta yuvarlan rakiplerine bakan dilimine doğru gönderdi. O noktada topu kontrol etme çabasında Arda topu aldı, sağ kanada gönderdi. Mert Müldür aldı, onun yerden pası. Şimdi bütün hatlarımızla yükleniyoruz rakip yarana, adeta çadır kurduk. Oradan ayrılmıyoruz. Sol kanattayız. Etkili geliyoruz. Sol çizgi. Kenan topu aldı. Kenan çekti. Ara pasını verdi. Ceza sahası içi. Orta. İçeriye. Uzak taraf. Mert kafayla indirdi. Hadi çocuklar. Seyken top savunma topu uzaklaştırdı. Penaltı noktasından açılan top Arda'nın önünde kaldı. Arda topu aldı. Rakip bir alan orta bölümü. Arda kaleye baktı. Arda sert vurdu. Rakibinden döndü. Açılan top tekrar bizde kaldı. Yine yükleniyoruz. Topu aldık. Dakika 25. 1-0 Paraguay'ın üstünlüğü var. Galarza'nın ikinci dakikada attığı golle. Bütün atlarımızla geliyoruz. Hani neredeyse top, tüfek, her şeyi aldık. 85 milyon Paraguay kalesine akıyoruz. Haydi bizim çocuklar. Haydi o ay yıldızlı formayı terleten aslanlar. Topu alan Abdülkerim. Yerden bir pasını gönderdi. Orta yuvarlan kendi yarı sahamıza bakan dilimi içerisinde Meri. Topu aldı. Yerden gönderdi. Hakan Çağlanoğlu. Tek top oynadı. İsmail bıraktı. Şimdi topla hareketlenme çabasında. Topu alan futbolcu Mert. Onun yerden pası. Hakan Çağlanoğlu. Tek top oynadı. Sağ kanatta top isteyen iki oyuncu var. Bunlardan biri Mert Müldür. Mert Müldür topu aldı. Arda ile oynadı. Tekrar Arda. Arda topu kontrol etti. Yerden bir pas gönderdi. Bal yapmayan arı gibiyiz yine. Çok fazla pas yapıyoruz. Ve Paraguay savunmasını aşmakta çok zorlanıyoruz. Kenan topu aldı. Kenan'ın pası. Orta yuvarlan rakiplerine bakan diliminde Hakan bıraktı. İsmail. İsmail topu aldı. İsmail bıraktı. Yerden bir pas Arda. Arda topla hareket halinde. Arda topu kontrol etti. Arda ekseni etrafında döndü. Rakibini geçemedi. Mert'e bıraktı. Mert'ten tekrar Arda'ya. Arda tek top oynadı. Mert Müldür. Meri paslaşma. Taç dışarıda. Top taç atışı Paraguay. 26. dakika ve bir su molası verildi. Biz de birazcık soluklanalım ve bu heyecanın, coşkunun ortasındayız. Maalesef 1-0 mağlubuz.

Yani hani biri dedim ya sol kaleye atılmıştı, diğeri diğer kaleye atıldı. Böyle birebir kopya goldü. Ve o kadar birbirine benziyor ki hani kopya kağıdıyla ve aynı golü Uğurcan nasıl yedi? Akıl alır gibi değil. Uğurcan'ın çok ciddi hatası vardı golde. Çünkü hani bu topları çıkartacaksın zaten. Hani sen eğer Uğurcan'san bu topları çıkartacaksın. Eğer çıkartamıyorsan zaten burada temel bir problem var. Uğurcan'ın milli takım performansını hep eleştiriyoruz, konuşuyoruz. Uğurcan özünde çok iyi kaleci. İnanılmaz iyi kaleci. Müthiş işler yapıyor. Ama Uğurcan'ın milli takım performansı tam bir kabus. Yani acaba bugün Altay mı oynamalıydı sorusunu o yüzden sabah saat 7 yayınlarında sizlerle paylaşmıştım. Altay oynasa daha mı iyi olurdu? Çünkü yerden gelen, köşeye gelen toplar çok fazla olacaktı bu mücadelede. Ve maalesef Uğurcan bu noktada çok zayıf ve etkisiz kalıyor. Neyse, nazar değdirmeyelim. Uğurcan'a daha kötüsünü yaşatmasın bize, ama bir kez daha söylemek lazım. Yine Avustralya maçındaki o kısır döngüye döndük. Nedir o? Yan pas. Al gülüm, ver gülüm. Al Kenan'ım, ver Hakan'ım. Hadi şimdi Ferdim. Sen de ver bakalım Mert'cim falan şeklinde. Bu devamında oyunun ritmini de bozuyor. Tabii bu su molaları da tartışılır. Biz şimdi tam bir ritim yakalamıştık. Rakibi de yormaya başlamıştık. Ama bu reklamla dolu molalar kelimenin tam anlamıyla kabusu da beraberinde getiriyor. Taç atışını biz kullanacağız. Atak yönümüze göre sağ kanattan Paraguay takımının henüz daha ikinci dakikada Galarza ile attığı golle 1-0'lık üstünlüğü var. Arda ve bugün Kenan şu ana kadar çok etkili mi? Maalesef değil. Hakan Çağlanoğlu birazcık daha çabalayanlardan. İsmail birazcık daha mücadelenin içerisinde, ama onun dışında kreatif oyuncularımız bugün şu ana kadar ne Yunus ne Arda ne Kenan çok bir şeyler yaptığı söylenemez. Taç atışı kullanacağız. Taçı kullandı Merih. Çabuk kullandı. En geriye doğru. Şimdi İsmail topu aldı. İsmail yerden gönderdi. İsmail'in pası en geride Abdülkerim. Onun pası Ferdi. Ferdi'den Kenan'a. Kenan rakibi karşısına aldı. Kenan son dokunuş, top dışarıda, korner. O kadar çok korner kullanıyoruz ki Kenan'ın kanadında sürekli müdahale ediyor Kakars ve Gomez. Ve her pozisyonda top dışarıya gidiyor Kakars. Şu anda hani dili bir karış dışarıda derler ya Kenan karşısında. Aynen öyle. Dakika 30. Haydi gol olsun. Haydi çocuklar. Lütfen. Topu alan Hakan. Ortayı yaptı. Ceza sahası içi. Sekti. Kafayla doldurulmak istenen top. Kaleye röveşata. Kaleci Jil için çok basit bir top. Kenan Yıldız. Böyle yarım bir voley gönderdi. Ve kaleci Jil çok rahat bir şekilde topu kontrol etti. En geride topu kontrol eden futbolcu şimdi Ferdi oldu. Ferdi topu aldı. Yerden Abdülkerim'e gönderdi. Yarı sahamızdan Jil'in uzun gönderdiği topla çıkma hazırlığı içerisindeyiz. Jil çok uzun gönderdi. Bizim savunma için de kolay bir top oldu. Topu kontrol eden futbolcu şimdi kendi yarı sahamızın en gerisinde Abdülkerim. Sol ayağından, sol kanattan sağ çizgiye uzun bir pas. Mert sıyrıldı. Sert bir müdahale. Sarı kartı var. Sarı kartı var Galarza'nın. Galarza sert bir müdahale yaptı. Sarı kartı var. Çabuk oynama çabasında A milli takımımız. Topun gerisinde Arda. Arda'ya dedi ki Hakan Çağlanoğlu, bana bırak dedi. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Arda'nın hemen yanında. Hakan ayrıldı şimdi. Arda kullanacak. Ceza sahası kalabalık. Arda kaleye, kafa dışarıya. Top dışarıda, bir korner daha. Ters taraftan mı? Hayır. Baktım. Hayır. Faul. Öncesinde bir faul kararı çıktı anladığım kadarıyla. Serbest vuruşu işaret ediyor maçın hakemi. Ve serbest vuruş kullanılacak. Arkadan bir itme mi? Offside. Özür diliyorum. Offside. Evet, uzun gönderilen derinlemesine topta offside bayrağı kalktı. Paraguay takımı offside'den doğan endirekt serbest vuruş kullanma hazırlığı içerisinde. Kaleci Jil çok yavaş hareket ediyor. İkinci dakikada Paraguay'ın bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü var. Eğer maç böyle biterse, söylemek dahi istemiyorum ama Dünya Kupası bizim için bitmiş olacak. Ve Dünya Kupası'na veda edeceğiz. Hani Amerika maçı tamamıyla birazcık prestij mücadelesi olacak. Yerden gönderilen top sol kanatta Ferdi'ye. Ferdi topu aldı, Hakan Çağlanoğlu. Hakan önünü boşalttı. Kenan hareketli. Kenan topla gidiyor sol kanatta. Kenan topu önünde buldu. Kenan rakibinden birinci hamlede sıyrıldı. İkinci hamlede kaptırdı ama araya girdi, topu aldı. Kenan derinlemesine pas. Ceza sahası içi.

arkadan müdahale, baktım hakeme topa diyor. Arkadan müdahale, maçın hakemine baktım. Hareketin topu olduğunu söyledi zaten, bizden de kimse itiraz etmedi. İsmail girmişti orada, önünde topu açtı rakibi, mükemmel dokundu. Çok ağır kalıyoruz. Yani oyuncular neden bu kadar ağır? Neden bu kadar yavaş? Dünya Kupası bize gösterdi ki bizim futbolumuz ağır ve yavaş bir futbol oynuyoruz. Ağır ve yavaş futbol devamında da basit ve hızlı oynayan takımlar karşısında pek tutmuyor. Yani adamlar bir kere geldiler, tek şutları var ana kadar. O da direkt kaleyi buldu ve gol oldu. Biz herhalde şu anda istatistiklere bakamıyorum. Şöyle bir dakika açıp bakmaya çalışayım. Şu ana kadar, evet açtım. Şu ana kadar %81 toplu oynamışız. Gol beklentimiz 0.30. 5 şut atmışız. Kalecimiz hiç kurtarış yapamamış. 5 korner kullanmışız. 5 korner. Yani adamların kornerine 0. Hiç korner kullanamadı. Düşünebiliyor musunuz yani? Akıl alır gibi değil. Ve tek bir şutları var. O da kaleyi buldu ve gol oldu. Yani maç momentumuna baktığımızda da hani maç momentumunun gol beklentisi Paraguay için 0.06, bizim için 0.30. Neyse biz tekrar oyuna dönelim. Derinlemesine gönderilen top, Uğurcan çıktı ve topun sahibi oldu. Hemen oynadı. Ferdi'nin koşu yoluna. Ferdi topu aldı. Orta alanı çok çabuk geçti kendi yarı sahamızı. Rakip bir alanın orta bölümüne geldi. Hareketlenen Kenan'ın önüne yuvarladı. Kenan ceza sahasına girdi. Son anda müdahale. Kubas orayı çok iyi kapattı. Geriye doğru gönderilen top Abdülkerim'e. Abdülkerim topu aldı. Orta yuvarlanan bizim yarı sahamıza bakan diliminde Meri. Meri topla hareket halinde. Derinlemesine gönderilen top. Arda topu aldı. Arda yerde serbest vuruş. Serbest vuruş kullanacak milli takımımız. Arda rakibiyle arasındaki mücadele. Bu arada Merih de oraya geldi. Çok sert bir şekilde uyardı. Galarza birazcık da olayları provoke etmeye çalışıyor. Sarı kartı var. Hakan Çağlanoğlu topun gerisinde. Arda hemen yanında bıraktı. Hakan Çağlanoğlu kullanacak. Hakan kafayı kaldırdı. İlk yarıda artık son 10 dakikaya doğru ilerliyoruz. 1-0'lık mağlubiyetimiz var. İkinci dakikada Galarza'nın attığı golle. Ceza sahası hiç kalabalık. Arda topu aldı. Bıraktı Hakan'a. Hakan, Arda şimdi içeri doğru koştu. Şimdi topla buluşan futbolcu Hakan. Hakan serbest vuruş kullanma hazırlığında. Hakan ortayı yaptı. Kafa direkten döndü. İkinci hamle savunma topu karşılıyor. Ceza sahası içi, bu nasıl talihsizlik? Allah'ım bu nasıl talihsizlik? Soluğum kesildi. Mert Müldür kafayı çaktı. Top önce üst direk, sonra çizgi, sonra diğer direk ve çıktı. Bu nasıl talihsizlik? Akıl almaz. İki direğe çarpan top oyun sahasının içine dönüyor kale yerine. Taç atışıyla oyunu hareketlendireceğiz. Direğe takıldık yine Avustralya maçında olduğu gibi. Futbolun şans rüzgarının arkamızda olması en büyük dileğimiz. Meri dokunan, topu dışarı gönderen Paraguay ve son oynayana zannediyorum Alderede ve Alderede'nin dokunuşuyla top dışarıda. Taç. Taç atışından gelen topu en geride karşıladık. Yerden bir pas kendi yarı sahamızın ortasına doğru. Ta ki Uğurcan'a. Uğurcan topu aldı. Kendi yarı sahamızın orta bölümünde. Topla hareketlenen Abdülkerim. Abdülkerim yerden sağ çizgiye gönderdi. Meri. Meri topu aldı yerden. Ayak içiyle oynadı Abdülkerim. Orta yuvarlaktan Abdülkerim uzun bir pas Kenan'a. Sol kanada. Sol taç çizgisiyle ceza sahası yan çizgisi arasındaki dar alana. Kenan topu aldı yine. Rakibi de karşısına aldı. Kenan zorluyor. Kenan yerden pasını gönderdi. Ferdi. Tekrar Kenan. Ceza sahası, Kenan vurdu, savunma, dönen top, ceza sahası içi, sekti, dönen top, atak devam ediyor. Ferdi alma çabasında, ikili sıkıştırma, kafalardan sekti, indiği nokta derinlemesine, sol kanatta müthiş bir boşluk var. 3'e 2 geliyorlar. Galarza, aman aman aman aman, savunma iyi kapandı. Zaten aman dilemekten başka, aman demekten başka bir şans yok. Yine kaleye şut şansı aradılar. Sağ kanatta boşluk var. Uğurcan boşta kaldı. Penaltı noktası savunma.
Geldiklerinde çok etkili geliyorlar. Uğurcan çaprazdan sert vuruşta kalesine duvar ördü. 37. dakika direkten dönen top. Devamında gelişen atak. Ve sonrasında Uğurcan adeta kalesine duvar ördü. Bu arada bir sarı kart gelecek. Evet, Paraguay teknik direktörüne geliyor bu sarı kart. Yardımcı teknik direktörüne. Paraguay'ın yardımcı teknik direktörü bir sarı kart gördü. Paraguaylıların sürekli bir itirazları var. İkinci dakikada buldukları golle 1-0'lıkta üstünlükleri var. Bunu da korumak için oyunun tüm boşluklarını kullanıyorlar. Şimdi yarı sahamızdan Merih'le çıkıyoruz. Merih sağ çizgide boşluk var. O noktada topu alan futbolcu şimdi Yunus. Yunus aldı, Merih'e gönderdi. Merih topu kontrol ettiği yerden gönderdi. Arda top istedi, atmadı İsmail. İsmail sol kanada döndü. Abdülkerim içeriye doğru baktı. Abdülkerim bir türlü kilidi açamıyoruz. Tekrar Abdülkerim sol kanatta Kenan. Kenan topu aldı. Kenan hareketli. Kenan rakibin üstüne gitti. Kenan içeriye doğru gönderdi. Ceza sahası içi. Eksen etrafında dönme çabası başarılı olamadı. Uzun gönderilen top. Kerem'i topla buluşturamıyoruz. Çok etkisiz bir Kerem'den bahsetmek mümkün. Yani Kerem ceza sahası içerisinde şu ana kadar bal yapmayan arı gibi çok tehlikeli geldiler. Kaleye karşıdan gören bir yer, vurdurmayın. Arkadan müdahale çok kritik. Şimdi çabuk çıkma çabasındayız. Yunus topu aldı. Dikine oynadı. Önünde geniş bir alan var. Yunus topla çıkıyor. Yunus ceza sahasına girdi. Yunus ara pasını verdi. Sert müdahale. Penaltı beklentimiz var. Suratını tuttu. Bir penaltı beklentimiz var. Bekleyin dedi hakem. Ceza sahası içinde bir oyuncumuz yerde. Pozisyonun yavaşlatılmış gösterimini de izliyorum. Bir dirsek darbesi var mı yok mu? Kerem oraya hareketlendi. Kerem ne yazık ki fizik eksikliğiyle o kalabalık savunma arasında ara koşuları aslında çok iyi yapan bir oyuncu ama maalesef şu ana kadar çok etkili değil Kerem. İlk yarı boyunca zaten hızlı hücumlar da yakalayamadı. Pozisyon da bulamadı. Topla da herhalde ya iki kere buluşmuştur ya üç kere. Ki %80 topa sahip olma oranına sahibiz. Ve şu ana kadar 5 korner kullandık. Sayısız frikik kullandık. Ama bir türlü golü bulamadık. İstediğimiz gole ulaşamadık saygıdeğer dostlar. Mücadelede 40. dakikanın içerisindeyiz. Jil topu aldı. Jil oyunu kurma hazırlığı içerisinde yavaş hareket ediyor. Kerem tedavisi tamamlandı, tekrar oyuna dönecek ama bunun için bir dakika bekleyecek biliyorsunuz yeni kurallar gereği. Bu arada 4 oyuncuyla geldiler. Ara pası. Savunmada dikkatliyiz. Ferdi ters kademeye girdi. Atak yönüne göre sol kanattan derinlemesine gönderilen topta Ferdi araya girdi, topu karşıladı. Taç atışı kullanılacak. Uzun bir taç atışı bekliyoruz Alonso'dan. Alonso kullanıyor taç atışını. Uzun gönderdi. Ceza sahası içerisine doğru kafayla karşıladık. İndiği nokta. Rakip o noktadan Gustavo Gomez'le gelecekti. En geriye döndü Jil'e doğru. Jil'e pres yapıyor Kerem. Koştu. Jil uzun gönderdi. Savunmanın arkasına doğru. Kafalardan sekti. İndiği nokta offside. Offside bayrağı kalkıyor, offside'den Doğan'ı en direkt serbest vuruş kullanacağız. 41. dakikanın içerisindeyiz. Maalesef A milli takımımız 2. dakikada yediği golle 1-0 mağlup durumda. Ve mücadelede de artık son 5 dakika, hatta 4 dakika, hani ilave zamanı sayarsak 5 dakika diyebiliriz. Orta yuvarlan rakip yana bakan dilimi sanki böyle Avustralya maçının dejavusunu yaşıyorum gibi. Burada hani gol erken geldi ama yine böyle kırılgan bir milli takım. Yine çok toplu oynayan milli takım. Yine rakibe zorlayan milli takım. Ama yine gol bulamayan, üretkenliği olmayan, bu üretkenlikten sonuç alamayan bir milli takım. Çabuk oynadı milli takımımız. Orta alandan sonra.

Volkan'a da Kenan'a doğru. Kenan topu alma çabasında yine kapattı Kakars olayı ve Kakars'ın müdahalesiyle top dışarıya çıkıyor. Taç atışı kullanılacak. Taç atışını biz rakipler alanın orta bölümünden kullandık. Abdülkerim topu aldı. Abdülkerim içeriye baktı. İçeride oyuncumuz yok. 4-6-0 burada iş yapmıyor. Yani bir pivot santrfora ihtiyacımız var diye böyle maç bas bas bağırıyor. Merih topu aldı. Merih bıraktı Mert'e. Mert topu aldı geriye. Şimdi topla oynayan futbolcu Arda. Arda derinlemesine gönderdi. Tek top, kontrolsüz bir ara pası. Arda çok kötü bugün. Arda'nın etkin olmadığını söylemek mümkün. Keza Kerem yine kötüler arasında yer alan isimlerden biri. Geride kalan 43 dakikada. Geriye bıraktığımız notlarda. Galarza 2. dakikada attı golü. 1-0 mağlup durumdayız. Çok da üzgünüz. Çünkü akşam Amerika Birleşik Devletleri rakibimiz Avustralya'yı mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet böylelikle bizim Avustralya maçını bizim için tam anlamıyla prestij maçına dönüştürür. Yani maç böyle biterse Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay el ele kol kola muhtemelen çıkarlar. Biz de çok hüzünlü bir şekilde Dünya Kupası'na veda ederiz. Henüz daha son maçımızı oynamadan. Yani son maç gidip aramızda takım kurup biz oynasak ancak o kadar önemli olur yani. Hakeme çarpan top. O yüzden milli takımın bir direnç göstermesi lazım. Yani bizim çocukların bir kontrollü direnç göstermeleri gerekiyor. Şu ana kadar o direnci, o arzuyu, o isteği, o hırsı yansıtma noktasında çok başarılı olamadılar. Bu arada Cil'in büyük hatası. Kaptırılan top, Kerem'in sevdiği toplar. Hızlı çıkma çabası, ayağından çıkartamıyor topu. Yani bomboş Kenan kenarda, ayağından o topu çıkarsa çok daha iyi olacak ama Arda ısrarla kendi sürmek istedi. Basit oynamadı. Sonuç itibariyle de top kaybı yaşandı. Yunus da keza yine aynı şekilde aynı pozisyonda, Yunus da aynı hatayı yapınca çok basit oynamamız gereken mücadelede maalesef top kaybı yaşadık. Şu ana kadar gözlemlediğim her bir oyuncumuz hani ben milli takımı kurtaran adamım görüntüsü ortaya koymaya çalışıyor ama bundan bir vazgeçmemiz lazım. Yani Montella'nın bence devre arasında anlatması gereken en önemli öğe şu. Baba bireysel kurtaramayız bu milli takımı. Milli takımı toplu, ortak hücum, ortak hareket, ortak anlayışla kurtarabiliriz. Tehlikeli geliyorlar. Dikkat edelim. Herkesi çalımladı. Aman aman aman aman. Son anda Meri ceza sahası içi kafalardan sekti, uzaklaştırıyoruz. Yani Galarza öyle bir geldi ki herkesi çalımladı. Neredeyse geldi. Basın türbününe bize de çalım attı diyebiliriz. Sol kanat. Sol kanattan çıkma hazırlığı içerisindeyiz. Dakika 45. Yerden derinlemesine gönderilen top. Şimdi topu aldı. Kenan aldı. Kenan gitti. Kenan sıyrıldı. Kenan yerden pasını gönderdi. Hayri Ferdi. Kaleye baktı. Şut şansı aradı. Yerden pası. Hakan Çalhanoğlu sert vurdu. Savunma etten duvar. Etten bir duvar savunma. Şimdi bir faul. Var mı yok mu? Bir sakatlık var. 45. dakika, oyun durdu. Meri çok sinirlendi. Tansiyon arttı. Bir an için sağa karıştı. Maçın hakemi uyarıda bulunuyor. Tam atağımız şekillenecekken maçın hakemi oyunu durdurunca çok sinirlendik. Pek de bir şeysi yok aslında Pitta'nın. Biraz böyle kendini yere bıraktı Pitta. Şimdi ayağa kalkma çabasında. Oyun hakem atışıyla başlayacak. Pitta'yı dışarı gönderiyor. Oyunu durdurduğu için Pitta da çıkmamakta direniyor ama yeni kurallar gereği hakeme aldatmaya yönelik sakatlık tribinde bir dakika dışarıda kalacaksınız. Orada VAR'a da bakılıyor. Pozisyon incelenecek.
6 dakikalık

uzatma geldi. Oyun an itibariyle durmuş pozisyonda. Maçın hakemi yardımcılarıyla konuşuyor. Bir VAR'a gitme söz konusu olabilir. Evet, VAR'a gidiyorum dedi. Pozisyonda VAR'a gidecek. Bir kırmızı kart gelecek mi? Yeni kurallar var biliyorsunuz. Kırmızı kart için. Ağzını kapatarak rakibe küfür ediyor. Çok net. VAR'a gitti. Yeni kural gereği kırmızı kart gelebilir. Yanına çağırıyor ve kırmızı kart. Oyundan attı. Yeni kurallar gereği ağzını kapatarak rakibe karşı Almirón bir konuşma yaptığı için oyundan attırıyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Yeni kurallar biliyorsunuz, ağzını kapatarak eğer konuşursa, bu konuşmada VAR'da tespit edilirse ki Mert'in yanına geliyor, ağzını kapatarak küfrediyor ve ya da işte bir şeyler söylüyor ve bu kırmızı kartı beraberinde getiriyor. Mert de bunun işaretini yapıyor ve Almirón oyundan atılıyor. Kırmızı kart bu işimize yarar. Çok güzel oldu. 45 artı 3. 10 kişi kaldı rakip. Almirón oyundan atıldı. Şimdi maçın hakemi 6 dakika uzatma vermişti. Bu 6 dakikanın 3 dakikası geride kaldı. Paraguay 1-0 galip ama sahada 10 kişi. Şimdi yüklenen taraf A milli takımımız. Hakan Çalhanoğlu sol kanada doğru gönderdi. Sol kanat orta şansı aradı milliler. Geriye doğru gönderilen top. Hakan kaleye baktı. Hakan içeri doğru gönderdi. Kafayla indirilen top. Ceza sahası içi uzun gönderilen top. Savunmayı aşıyor, indiği nokta. Şimdi derinlemesine pas, hızla döndük geriye. Mert topu aldı. Mert topu, Mert Müldür yerden Meri'ye kazandırıyor. Meri topla çıkma çabası içerisinde. Meri topu aldı. Sol kanada gönderdi. Bu yeni kurallar çok can yakacak. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Ferdi. Bıraktı Kenan'a. Kenan tekrar Ferdi'nin koşu yoluna araya girdi. Rakip topu dışarı gönderiyor. Taç. Penaltı noktasının paralelinden atak yönüne göre sol kanattan taç atış kullanıyoruz. Paraguay sahada 10 kişi. Taç atışından gelen top. Kenan topu aldı. Yerden gönderdi. Gönderdiği topla hareketlenen sağ kanatta şimdi Mert Müldür. Mert topu kontrol etti. Mert'in yerden pası. Topu alan futbolcu şimdi Meri. Meri çizgide. Meri rakibe çarpan top dışarıda. Taç atış kullanma hazırlığı içerisindeyiz. Meri bıraktı. Şimdi topu aldı. Mert Müldür kullanacak taç atışını. Mert Müldür çabuk oynadı. En geride topu kontrol eden futbolcu İsmail Yüksek. İsmail topu aldı. Yerden Abdülkerim'e gönderdi. Rakip bir alanın orta bölümünden sol kanada sol taç çizgisine açıldı. Topu alan futbolcu Kenan ceza sahasına girdi. Kenan derinlemesine gönderdi. Savunma araya girdi. Topu karşıladı. Hızlı çıkma çabası. İkili mücadele. Topu kaptık. Kenan oradan iyi sıyrıldı. Kenan yerden pasını gönderdi. Hakan Çalhanoğlu sol kanada açıldı. Bütün hatlarımızla geliyoruz. Ferdi. Hakan bıraktı. Ara pası. Ceza sahası içi. Yine savunmadan dokunuş. İçeriye doğru gönderilen top. Kafalardan sekti. Şut şansı. Kaleye uzaktan. Şut vurur mu? Şimdi İsmail. Sert vuruş dışarı. İsmail vurdu. Ceza sahası yayının üzerinden kalenin yaklaşık 1 metre üstünden top dışarıya gidiyor. Çok etkili bir şuttu İsmail'in şutu. Kafalardan sekti. İndiği nokta. Kafayla indirilen Arda. Arda'nın pası Kenan. Sekti. Yükseklik kazandı. İndirilen top. Atak yönüne göre kendi yarı sahasından sol kanattan çıkma çabası. İkili sıkıştırma faul. Serbest vuruş kullanılacak. Serbest vuruş. 45 artı 6'nın içerisindeyiz. Galarza'ya kaktedi maçın hakemi. Yunus'un yaptığı hareket faul. Yaklaşık 3 dakika kırmızı kart pozisyonu, VAR'a gitme. Yani bir 9'da falan bitmesini bekliyorum. Jil topu aldı kendi yarı sahasından. Uzun gönderdi. Kafalardan sekti. İndiği nokta. Şimdi Galarza etkili geliyor. Kaleye gönderdi. Top dışarıya gidiyor. Out.
Uğurcan kale vuruşunu kullanacak. Çabuk oynadı. Sol kanadı doğru Kenan'a. Kenan çok yalnız. Kafayla karşılanan top taç. Orta çizgi taç çizgisi. Birleştiği nokta. Oradan taç atış kullanacağız. Kullandık. Yerden topu alan Abdülkerim. Çıktı. Rakip yer alana girdi. Şimdi 90+45+7'nin içerisindeyiz. Abdülkerim yerden pasını gönderdi. İsmail. İsmail topu aldı. Sağ kanada açtı. Sağ kanatta topu alan Yunus. Yunus topu aldı. Yunus yerden gönderdi. Şimdi alan Mert Müldür. Mert Müldür'den tekrar Yunus'a. Yunus topu çekti. Yunus orta şansı aradı. Yerden gönderdi. Hakan Çağlanoğlu destek verdi. İsmail yüksek topu Kenan'a doğru açtı. Kenan topu aldı. Ferdi'ye bıraktı. Ferdi topu kontrol etti. Ferdi topla hareketlendi. Ara pası ceza sahası içi. Ortaya boşta kaldı. Son dokunuş taç. Bayrak direğinin dibinden taç atış kullanacağız. Çabuk kullandık. Kenan kullandı. Ferdi'ye bıraktı. Ferdi bıraktı. Ara pası ceza sahası içi. Kaleye sert vuruş asfaltta dışarıda. İsmail. Daha fazla denememiz lazım. Saati gösteriyor maçın hakemi. İsmail ceza sahasında daha fazla denememiz, daha arzulu, daha istekli. Maalesef 1-0 mağlubuz. Ama rakip 10 kişi bu iyi. Paraguay yeni kurallarla çıkan, ağzını kapatarak konuştuğu için Paraguaylı oyuncu kırmızı kart gördü. Kerem'e atmadı, offside'deydi. Hakan Çağlanoğlu atmadı Kerem'e. Şimdi Arda. Arda kendi gidiyor. Arda topu aldı. Yerden derinlemesine Yunus'a. Yunus topla hareket halinde. Bıraktı Arda'ya. Arda topu kontrol etti. Tekrar Yunus. Yunus topu aldı. Yunus bıraktı. Sol kanatta Hakan. Hakan topu bıraktı. Sol kanattan. Şimdi kaleye Abdülkerim. Sert şut, savunmadan dönüyor taç. Taç atış kullanacağız. Abdülkerim vuruşunu yaptı. Savunma etten bir duvar oradan döndü. Abdülkerim tekrar aldı. İçeriye baktı. Ortayı yaptı. Yine etten bir duvar. Dönen top. İçeri doldurulan top oldu. Kimse yok. Jil top oyun sahasında. Jil uzun gönderdi. Bir kaleciden diğerine. Uğurcan. Gözüm maçın hakeminde. Her an son düdüğü çalabilir. Arda doldurdu. Kenan'a doğru kafalardan sekti. İndiği nokta. Kenan topu aldı. Kenan geriye doğru bıraktı. Hakan destek verdi. Şut şansı kaleye. Sert vuruş yine etten duvar. Bu arada bir oyuncu yerde. Oyun yeniden durdu. Kaptan yerde kaldı. Gomez, Gustavo Gomez yüzünü tutuyor. Top suratıma geldi dedi. Yerde kaldı. Hakem de hemen oyunu durdurdu. Bu tip durumlarda biliyorsunuz hakemler oyunu hemen durduruyorlar. 45+10'un içerisindeyiz. Şimdi Hakan Çağlanoğlu bıraktı derinlemesine, ceza sahası içi, seken top, kontrol edilen top oldu. Bir orta şansı ve taç diyor maçın hakemi. Taçı milli takımımız kullanacak. Saatine baktı hakem. Geriye doğru gönderilen top. Artık son anlar, son hücumlar bunlar ilk yarı için. 1-0 mağlup durumdayız. Yunus aldı. Yunus sıyrılamıyor rakibinden. Kaptırdı. İkinci hamle. Taç. Paraguay kullanacak. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Evet, ilk yarıyı 1-0 mağlup kapatıyoruz. İkinci dakikada Galarza'nın attığı golle. Şimdi bağlantılarım olacak. Sizlerle birlikteliğim devam edecek.

0: düdüğüyle, ilk yarının son düdüğüyle ortam biraz gerildi. Bizim yedek kulübemizle rakip yedek kulübesi arasında çok ciddi tartışmalar yaşandı ve oyunda 1-0 mağlubuz. Şimdi sevgili Berk bizlerle birlikte. Berk Sayar biliyorsunuz radyomuzun da değerli program yapımcılarından ve yine bizim yayın yönetmenlerimizden. Berkçim merhabalar, hoş geldin.
1: Emre abi merhaba. Sabahın altısındayız ve bir heyecanla uyanıyoruz. Ama aynı şekilde biraz da ilk maçın o ikinci golünü hatırlatır cinsten. İkinci dakikada görüyoruz kalemizi. Onunla ne kadar mutlu, ne kadar umutlu olursak o kadar umutlu, o kadar günaydık, öyle söyleyeyim.
0: Ya şey çok enteresan değil mi? Yani biz adeta yaşadığımız hadiseyi dejavu gibi yaşadık.
1: Yaşadık abi. Tam da ondan bahsettim. Yani bir uyanıyoruz dedim. Yani uyandığımız noktada geçen maçın, bir önceki maçın, aman olmasın o bir kazaydı dediğimiz maçın aynısını yaşıyoruz. Ve yaşadığımız noktada yine açmaya çalıştığımız bir rakip var. Açmaya çalıştığımız rakip yine hani gruptaki en dişli rakip ABD diyoruz ya en başından bu yana.
0: Evet.
1: Açmaya çalıştığımız rakip yine o en dişli rakip bile değil. Ve işte bizim en azından buralardan puan almamız gerekiyorları konuştuğumuz, aylardır haftalardır yorumcusundan eski hakemine, eski hakeminden eski futbolcusuna, gazetecisine, medya olarak hep bunları konuştuğumuz yerde yine zorlandığımız bir Paraguay, yine zorlandığımız bir
0: Çok
1: Paraguay'dan
0: çok
1: geldi.
0: etkisiz bir kere yani. Mesela
1: Evet.
0: 45'te şimdi bir Kerem hamlesi bekliyorum. Yani Kerem'i değiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü rakip 10 kişi kaldı. Sanki birazcık daha oraya bir pivot santrfor atsak. Hatta birazcık da yani mesela Kenan'ı da çok etkisiz gördüm. Yani Kenan da çok top eziyor. Arda çok top eziyor. Ne dersin?
1: Katılıyorum. Burada Kerem yerine zaten en başından, belki değişiklikten ziyade en başından Can'ın konuşulduğu ya da Deniz'in konuşulduğu bir senaryoda çok ön plana çıkıyordu. Ben açıkçası sadece orta sahada değil, yani Orkun değişikliği değil maça başlarken Emre abi. Orada farklı bir, ileri uçta da farklı bir sistem bekliyordum Montella'dan. Ama Montella en başından bu yana denediğini yine yapmak istedi. Ne kadar doğru olduğunu da bence o da hareketleriyle fark ettin mi Emre abi bilmiyorum ama rakip takım teknik direktörüne göre ben Montella'yı ilk defa bu kadar hareketli gördüm. Bu kadar bir şeylerin yolunda gitmediğini beden diline, vücut diline de yansıttığını gördüm sağ kenarında.
0: Soyunma
1: Bu da
0: odasında şu anda kan gövdeyi götürüyordur, ben sana söyleyeyim.
1: bir şeyler oluyordur abi,
0: Yani
1: dediğin çok
0: Montella
1: doğru.
0: krampon falan tekmeliyordur, suları tek. Çünkü bu
1: Kesinlikle.
0: yani son ölüm kalım 45 dakikası. Çünkü bu maçı kaybedersek eleniyoruz biliyorsun.
1: Tabii bu maçı kaybedersek öyle oluyor. Yani bir ihtimal, üçüncülük ihtimalini ben de hesaplıyordum tam sen
0: Yok
1: aramadan
0: yok,
1: önce.
0: üçüncülük ihtimalimiz yok.
1: Öyle bir ihtimalle kalmıyor. Çünkü diğer
0: Amerika yendi çünkü
1: hesaplamamda
0: Avustralya'yı.
1: aynen öyle. O da
0: Yani
1: kalmıyor.
0: senin en iyi
1: Yani
0: üçüncü olabilmen için Avustralya'yla ya da Paraguay'la
1: doğru.
0: çekişeceksin. İkisine de yenildiğin için Amerika zaten 6 puan. Bu arada ilk
1: Evet.
0: maçtan hiç ders çıkartmamışız yani.
1: Hiç çıkartmadık zaten. Biz bunu konuşmasak bile bizi bunu konuşmaya itecek bir gol var ortada Emre abi. Ya o da çok ilginç. Böyle bir milli takım sabahın köründe bu havaya girmeye çalışan bir ülke. Ben görüyorum şimdi biraz böyle erken kalktım. 5:45-6 gibi. Dışarısı belki de bir cumartesi sabahında olmayacak derecede kalabalıktı. Yani insanlar bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapıyor, bir
0: YKS
1: şeylerin
0: sınavı var hocam.
1: Onun haricinde bir kalabalıklık vardı. Yani insanlar böyle öğrencilerden ziyade Emre abi geçen hafta da vardı o kalabalık. Az çok gördüğüm kadarıyla yani burada semt kültürünün yaşadığı yerlerde, kahvehanelerde, onun haricinde dışarıda ekranların
0: Tabii
1: kurulduğu
0: tabii
1: yerlerde.
0: mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Dışarı ekranlar iptal oldu biliyorsun,
1: Evet,
0: kurulamadı.
1: iptal oldu. İçişleri Bakanlığı, İçişleri
0: Evet, bir
1: Bakanlığı
0: tek Dolmabahçe Sarayı çevresinde var ekran. Bir de üniversitelerin içinde var. Mesela ben Emrecan'dan biliyorum. İşte İTÜ'nün içine kurmuşlar dev ekran. Emrecan mesela oraya gitti arkadaşlarıyla izlemeye. Yıldız Teknik'te varmış. Değişik üniversitelerin içinde varmış. Senin gördüğün muhtemelen o arkadaşlar.
1: büyük ihtimalle kendi aralarında izleyecek olanlar, izlemek için bir yere gidenler vesaire, tüm bunlarla biraz böyle bir hareketlilik vardı, yok değildi. Aklıma lisede geldi, liseden üniversiteye geçiş sınavı da geldi geçen hafta olduğu gibi ama bu biraz daha böyle farklıydı en azından. Abi Mert Müldür'ün kafasında top iki direğe de çarptı ya. Yani ben

0: Orada herhalde yavaş yavaş döneceğiz dedim. Yavaş yavaş bir şeyler olacak dedim.
1: Abi ama su molası çok iğrenç ya. Yani su molası bütün ritmi bozuyor.
0: Evet. Orada iş reklama gidince.
1: Peki.
0: Sen yıllardır anlatıyorsun Emre abi. Yıllardır böyle maçların, önemli maçların nabzını tutuyorsun. Yani özellikle ben yayında bir ara böyle kısıp seni dinledim. Senden de o enerjiyi böyle hani görmüştüm orada, o direkte patlayan topta, ama ondan sonrasında o, yani çok istediğimiz gibi olan şeyler değildi hiçbiri. Ama dediğin gibi Kerem mutlaka çıkmalı. Kerem değişikliği mutlaka olmalı. Ne yapmalı orada? O tabii artık Montella'nın bileceği bir duruma
1: ben
0: kalıyor.
1: Ben sana söyleyeyim ne yapması gerektiğini. Bence içeri Barış'ı atmalı. Yani Barış orada savaşır, dağıtır orayı. Hem Gomez'i hem Alderede'yi zorlar. Bu arada 10 kişiler adamlar biliyorsun. Almorin
0: atıldı. Evet. 10 kişiler, o da ilk defa uygulanan bir kural. Tabii orada ağzını kapatarak bir şey söylediğinde burada hakemin kırmızı kart gösterebilme durumunun yolu açılıyor.
1: Mert yakaladı bunu da.
0: Evet. Yani orada böyle bir şey varken bu da esasında bizim için artı yazan bir şeydi dedik. Hadi 1-1 olsun dedik. Hadi öyle girelim dedik. O da olmadı. Ya zorluyoruz ama Emre abi farkında mısın? Geçen maçta da çok zorladık. O geçen maçta zorladığımız yerlerde yine golü bulamadık ve yine aynı şeyi konuşturduk. Niye hep aynı şeyi deniyoruz olmamasına rağmen konuşturduk? Biz bir haftadır Fatih Terim'inden, bak bir saat önce sen yayına girmeden önce Fatih Terim'in analizleri vardı Radyo Gol'de, onu dinliyordum. Yine bir tarafta Fatih Terim'in dediklerinden hiçbir şey ya da medyada yapılan eleştirilerden hiçbir şey, hakikaten dediğin gibi hiçbir noktadan ders çıkarılmamış gibi görüyorum ben. Sadece Fatih Terim de değil, senin, benim, hepimizin yaptığı yorumlardan, işte belki de milli takımın dahi kendi kendine, oyuncuların ve teknik direktörün dahi kendi kendine, teknik ekibin dahi kendi kendine düşünüp de ders çıkarmakta zorlandığı bir hafta olmuş gibi görüyorum.
1: Ya golü yedikten sonra,
0: umarım tam tersini söyler.
1: Berçim, golü yedikten sonra o dersi çıkarttık. Yani dikkat edersen golü yedikten sonra adamlar 3-2 ya da 3 pozisyonda yine kaleye uzaktan vurmaya çalıştılar. Gelip önünü kapattık. Ama golü yiyene kadar, ya Avustralya maçında bu Uğurcan'ın zaafı, yerden köşeye giden topu Uğurcan uzanamıyor. Ya göremiyor ya etkisiz. Bunu Galatasaray'da da yaptı, Trabzon'da da yaptı. Kardeşim kapat, vurdurtma bu adama.
0: Ben o İlk maçta benzer golü yedi dedik ya, ikinci golü.
1: Aynısı yani, ya.
0: Avustralya maçındaki o golden sonra hakikaten Uğurcan'ın zaten kolay kolay toparlayabileceğini düşünmüyordum bu konuda. Çünkü çok eleştiri yapılacak. Bizim kültürümüzde böyle bir şey var. En ufak bir şey affetmiyoruz abi, bir haftadır olduğu gibi. Saça başa takılan milletimiz ona da takılıyor. Maalesef ki öyleyiz ama orada toparlayabileceğine bir nebze umudum vardı ama galiba o da orada çok toparlayamamış ve dediğin gibi en başından bu yana sadece milli takımda değil, Trabzon'dan da hatırlıyorum abi bazı gollerini. Galatasaray'dan zaten sen örnek verdin. Yani Uğurcan'ın da burada geçmişiyle beraber yaşadığını görüyoruz abi esasında. Yani geçmişin tekrarını görüyoruz Uğurcan tarafında esasında. Onlar orta sahada iyiydi. Golün adı Galarzo'dan, aynı zamanda Enkiso gibi isimlerle ön plana çıktıklarını düşünüyorum abi ben. Bir de sağ tarafta yine aynı şekilde
1: Diego Gomez. Ama çok da bir şey yapmadılar ya. Yani. Onlarda da fıs bir takım biliyor musun? Yani %78'e %70. Ben sana söylüyorum, Avustralya bu takımı darmadağın eder.
0: Evet, topu yine bize bırakıyorlar ve esasına baktığında dizilişte kağıt üstünde daha iyiler diye biliyorum ben Avustralya'da.
1: Dejavu yaşıyoruz ya, aynı Avustralya maçı.
0: Doğru. Yani işte dediğimiz gibi hiçbir ders çıkarılmamış. Senin de dediğin gibi İsmail Hakan Arda orta alanıyla pek bir şey çıkartabildiğimiz bir maç değil açıkçası. İşte zaman zaman bir Mert'i görüyoruz. Hem kademede bir geriye dönüp onların bir hatanı kestiği pozisyon var. Aman faul olmasın, hızlı çıkalım demiştim orada ben de izlerken. Hatırlarsın Emre abi. Bir de haricinde direkten dönen topta yine Mert'i görüyoruz. Bunun haricinde 1-2 oyuncuyu daha konuşabileceğimiz bir maç mı diye sorsam mesela sen belki de 2-3'ü örnek veremezsin oyuncu olarak. Dinleyicilerimiz belki de 2-3. oyuncuyu örnek veremez diye düşünüyorum.
1: Talihsiz bir maç. Teşekkür ediyorum Berk. Yine maç sonunda seni ararım. Yine konuşuruz. Umarım mutluluğumuzu, umarım sevincimizi paylaşırız.
0: Umarım abi. Çok teşekkür ediyorum. Dinlemeye devam Emre abi seni.
1: Kolay gelsin. Dinleyenler var. Hemen onlara gidelim. Derfi Yunus tane başarılar dilemiş günün ilk ışıklarında. Günaydın Emre abi, Yalçın ben, hazırız inşallah demiş. Günaydın Emre Bey, rüya mı bu demiş. Çektiğimiz şutlar havaya demiş. İsmail Yüksek, Hakan Çağlanoğlu cenderesinden kurtarmak lazım takımı. Arda'nın bu futbolunu beğenen var mı? Yok. Valla doğru. Birazdan üniversite sınavına gireceğim. Maç için uyandım. Avustralya maçında aynısı oluyor. Top bizde sağ sol geri, sağ sol geri. Yunus Balyer'den gelmiş. Başarılar Yunus. Üniversite sınavına girecek bütün arkadaşlara başarılar. Arda ne zaman oyuna girecek? Hakan ne zaman oyuna girecek? Kenan bal yapmayan arı gibi. Bunlar mı Dünya Kupası'nın yıldızları? Çok doğru bir soru. Ve Kerem'den ona sabreden oynatan kim varsa öte dünyada gittiğimde hakkımı helal etmeyeceğim demiş bir değerli dostum. Çok da haksız değil. Bu Uğurcan tam bir balon oldu. Kullandıkları, kolladıkları için şampiyon oluyor bunlar demiş. Hemen farklı bir noktaya bağlamış hocam. Ne alakası var onunla? Uğurcan'ın yerden topları hep zayıftı. Emre abi günaydın. Nasıl olacak? Nasıl 3 puan alacağız? Montella bizim aklımızla oynamaya devam ediyor. Kerem'le forvet oynamak nedir? Aynı noktadayım. Kerem kırmızı yer demiş bir değerli dostum. Abi Kenan Yıldız'ın ciddi sorunu var. Hiç hazır değil. Takım 10 kişi demiş bir değerli dostum. Yazıklar olsun bize demiş. Kerem çok etkisiz demiş. Dünya Kupası 48 takım çıkarılmasının arkasında bence gerçek ölüm gruplarının engellenmesi. Bu sayede kupada yollarına devam edecek ve hatta bir sonraki turda karşılaşmayacaklar demiş. Abi Emre abi suçlu Montella hazırlık maçlarında Ozan Kabak 2 yavaş stoper pırpır adamın önünde arı resmen. Tam tersi Kerem 2 kule arasında kariyer yaraladı resmen. Hayırlı yayınlar demiş bize, teşekkür ediyoruz ve bu güzel mesaj için gelen mesajlar var. Günaydın Emre abi. Kerem Mert sıkıntılı biraz sanki, inşallah sonumuz hayırlı olur. Orkun varken neden Hakan? İsteksiz olduğu çok belli. Hakan'ı isteksiz görmüyorum ya. Hakan çok çabalıyor. Yani sizle o noktada aynı fikirde değilim. Artık ikinci yarı için her şey hazır. Biz de bu heyecana ortak olacağız. İkinci yarıda iki takımın oyuncuları da yerlerini almak için sahaya çıkıyorlar. Haydi bizim çocuklar. Heyecanımız o noktada olacak. Ben de bu arada maçı size cep telefonundan anlatıyorum. Önümdeki cep telefonundan. Çünkü bu şifreye mifreye giriyor ya her şey. Bizim burada da şifreye girdi. O yüzden onu düzeltmek de zor. Ve bazen özellikle Paraguaylı oyuncuların isimleri noktasında eksiklik olursa özür dilerim. Bu arada Barış'ı görüyorum ben. Barış Alper oyuna girecek ama bir reklamım var. Çok kısa hemen o reklamı yiyeyim, ardından beraberiz.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Reklam bitti.
4: Emre Tilevli dakika skor başlıyor.
1: Evet başladı zaten, beraberiz Emre Tilevli dakika skorda ve Barış Alper oyuna girecek. Oyuncu değişikliğimiz var. Barış Alper'i oyunda görüyorum. Bakalım kim kenara alınmış. Bu arada Hakan Balta kenarda direktifler verdi. Bir şeyler anlattı. Rakipte de oyuncu değişiklikleri var. İki tarafta oyuncu değişikliğine gidiyor. Önce bakalım bizde kim girdi, kim çıktı. 21 numarayla sevgili Barış'ı izleyeceğiz. Melih Demiral bir şeyler konuşuyor. Sakin ol dedi maçın hakemi ona. 21 numarayla Barış oyuna girecek. Bu arada rakipte de dediğim gibi bir oyuncu değişikliği olacak. Evet 25 numarayla Pita çıktı. Hemen onu belirtelim. 25 numarayla Pita oyundan alınıyor. Onlarda da bir oyuncu değişikliği oldu. Ve orta alanı Bobadilla ile beslediler. Bobadilla ve tek forvete döndüler. Yani Bobadilla ortada görev alan bir isim. Tek forvete döndü Paraguay takımı. İleride bir tek Enquizo'yu bırakacak. Ve Bobadilla'yı oyuna aldı. Pita'yı kenara çekti. Bu arada Barış Alper de oyunda bizde. Ama kim çıktı onu göremedim. Şöyle sahaya bakıyorum. Kerem yok anladığım kararıyla. Evet, zannediyorum Kerem'i kenara almış.

ve ikinci yarıya Paraguay takımı başlıyor. Milli takıma başarılar diliyoruz yürekten. Kalbimiz milli takımla. Heyecanımız dorukta ama hani o ikinci dakikadaki gol biraz hani nefesimizi kesti derler ya. Biraz kesti nefesi ama şimdi her şey inşallah çok daha farklı olacak. Yüreğimiz milli takımdan yana. Şimdi kendi yarı sahamızdan çıkma hazırlığı içerisindeyiz. Topla hareketlenen isim o noktada en geride topu önünde bulan ve alan Abdülkerim. Yerden bir pas gönderdim Meri'ye. Meri topla hareketlendi. Kerem Aktürkoğlu'nun yerinde Barış Alper oyunda. Sağ kanada gönderilen top. Orta ceza sahasına Barış'a gelmedi. Seken top. Açılan top oldu. Mert hareketlendi. Mert ceza sahasına girme çabası içerisinde. Top dışarıda. Taç bizde. Taç atış kullanacağız. Mert kullandı taç atışını. Geriye doğru gönderdi. En geride topu kontrol etme çabası. Yerden gönderilen top. Şimdi Abdülkerim aldı. Abdülkerim orta yuvarlağın rakip yanına bakan dilimi içerisinde. Onun yerden pası. Ferdi kontrol etti. Rakip bir alanın orta bölümüne hareketlendi. Yerden bir pas gönderdi Meri'ye. Meri kaleye baktı. 40 metre. Meri sert vurdu. Kaleci çıkarttı. Meri 40 metreden bir mermi çıkarttı. Kaleci Jil 2 hamlede karşıladı. Mükemmel bir şut çıkıyor Mert'ten. Meri'ten özür dilerim. 2 hamlede çıkartıyor kaleci Jil. Jel uzun gönderdi. Kafalardan sekti. İndiği nokta top dışarıya gidiyor. Almori'nin atılmasıyla birlikte sahada 10 kişi mücadele ediyor Paraguay. Onu da hemen belirtelim. Yerden gönderilen top Uğurcan'a. Uğurcan topu aldı. Sağ kanatta hareketlenme çabası içerisinde olan şimdi Mert var. Mert'in koşu yoluna gönderdi. Mert topu önünde buldu. O yerden bir pas gönderdi. O pası alan futbolcu şimdi Meri oldu. Meri topu aldı. Kendi yarı sahasından orta yuvarlığa geçtikten sonra rakip yer alan orta bölümüne aktı. Ferdi sol çizgide hareketli. Abdülkerim'e bıraktı. Abdülkerim hareketli. Abdülkerim bıraktı Ferdi'ye. Ferdi yanında Kenan var. Kenan'la oynadı. Kenan tek top geriye Abdülkerim'e. Abdülkerim'in yerden pası. Hakan Çağlanoğlu İsmail hareketlendi. Sağ kanada gönderilen top. Mert Müldür kontrol etti. Tek orta top dışarıda korner. Hızlı başladık, etkili başladık, tempolu başladık. Sağ kanattan köşe vuruş kullanacağız. 48. dakika. Gol bulmamız lazım. Mutlaka gol bulmamız lazım. Rakip 10 kişi. Ceza sahası hiç kalabalık. Arda Güler topun gerisinde. Türkiye sesleri Santa Clara'da. Arda köşe noktasında. Ceza sahasında 6 oyuncu, 7 oyuncu ile geldik. Arda kullandı köşe vuruşunu, ön direğe doğru geldi. Yüksek top gelmiyor, top açılıyor, dışarıya gidiyor. Yani bu köşe vuruşlarını bu kadar bitik kullanmak nedir anlamış değilim. Şimdi bir kez daha orta içeriye, arka alana, kafayla sekti, indiği nokta, geriye doğru Hakan Çağlanoğlu şut şansı aradı. Kenan Yıldız, Kenan kaleye sert vurdu, yanağlarda kaldı. Kenan Yıldız çekti, baktı, vurdu. Top yanağlarda patladı. Dakika 48. Sol ayaktan sert bir şut Jil'in kalesine. Top yanağlarda kaldı. Dakikaları, saniyeleri ve hatta saniyeleri sayıyorum. Çünkü eğer maç böyle biterse Allah korusun, mikrofona vuruyorum, tahtaya vuruyorum, kafama vuruyorum, her yere vuruyorum. Maalesef Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Bizim için Dünya Kupası bitiyor burada. Taç atış kullanılacak. Sağ kanattan kullanacak Paraguay bu taç atışını. Hakem sayıyor bir kez daha taç atışını kullanırken ve taç atışından gelen top. Hareketlenen isim o noktada Ferdi. Araya girmek istedi. Ferdi bırakmadı. Seken top. Açılan top oldu. Top dışarıda, bir taç daha. Paraguay taç atışlarıyla bizim kalemize kadar gelme yaklaşımını ortaya koyuyor. O noktada topu alan isim şimdi uzun bir taç atış kullanacak Kakars. Uzun gönderdi. Ceza sahası içine doğru. Kafayla karşıladık. Barış hareketlenme çabasındaydı. Sekti. Sol kanadı açıldı. Alonso o noktadan bindirme yapma çabasında. Alonso. Onu karşılamak istiyoruz. Top dışarıda. Taç bizim. Penaltı noktamızın paralelinden atak yönüne göre sağ kanattan taç atış kullanacak Mert'le. Mert geriye doğru gönderdi. En geride topu alan İsmail. İsmail yerden bir pas gönderiyor Abdülkerim. Abdülkerim kendi yarı sahamızın ortasına kadar geldi. Topla çıktı. Abdülkerim rakip yer alanın orta bölümüne doğru aktı. Sol kanatta hata destekleyen Ferdi vardı. Tek top oynadı Arda'yla. Arda Ferdi'nin önüne yuvarladı. Ferdi ayağının altından kaçırdı. Allah'ım inanamıyorum. Yani hani bir maç anlatıcısından bu lafı duymamışsınızdır hiç ama hakikaten kafayı yemek istemiyorum ama o kadar basit hatalar yapıyoruz ki bazen çıldırmamak elde değil. Daha sakin olmam lazım, onu da biliyorum ama söz konusu milli takım olunca haydi çocuklar, haydi haydi Mert topu.

aldı, bıraktı. Şimdi topla sağ kanatta hareketlenme çabası içerisinde olan futbolcu Yunus. Yunus bıraktı. Yerden Meri. Orta şansı sol kanada doğru açıldı. Sol kanatta Ferdi. Ferdi topu kontrol etti. Kenan destek verdi. Ferdi yerden oynadı. Hakan Çalhanoğlu hata destekledi. Abdülkerim orta içeriye gelmedi. Barış'a gelmedi. Barış Alper bütün hatlarıyla zorladı. Şimdi topu alan futbolcu Abdülkerim. Geriye gönderdi Uğurcan. Uğurcan yerden Abdülkerim. Abdülkerim şöyle kafayı kaldırdı. Yanına kadar sokulan Arda ile oynadı. Arda topu aldı. Şimdi hareketlenme çabasında İsmail. İsmail bıraktı sağ kanada. Sağ kanattan hata geliştiriyoruz. Sağ çizgide geniş bir boşluk, iyi bir görüş alanı. Orta şansı aradık. Ceza sahası hiç kalabalık. Geriye doğru bırakılan top. Bütün hatlarımıza geldik. Orta içeriye sekti. Yine etten bir duvar. Yine kıramıyoruz bu duvarı. Yine geçemiyoruz bu duvarı. Bütün hatlarımıza yükleniyoruz. Ya bu duvarı nasıl kırarız ha? Niçin kafa yormadık Sayın Montella? Bunu niye yapmadı onu anlamakta zorlanıyorum. Yani biz Avustralya maçında da bunu yaşadık. Ya biz bu filmi gördük. Biz bu filmi izledik. Ama bu duvarı kırmanın başka yollarını niçin bulamadık? İşte zaten iyi teknik direktörlük oradan geçiyor. Yani iyi teknik direktör oluyorsanız orada oluyorsunuz. O duvarları kırıyorsunuz. 1-0'lık üstünü var Galarza. 23. dakikada uzaktan neredeyse 20 metreden vurdu. Saatte bir de yavaş vurmuş yani. 74 kilometre hızla vurmuş. Tıngır mıngır gitmiş top. Hani böyle 100 kilometre, 120 kilometre falan. Yok öyle bir vuruş değil. Ve Uğurcan böyle hani haybeden bir gol yedi. Akıl alır gibi değil. Serbest vuruş kullanacaklar bizim yarı sahamızın ortasından. Şimdi Paraguay takımı tabii oyunun bütün boşluklarına sığınıyorlar. 7 dakika geride kaldı. Topun gerisinde Diego Gomez. Orta içeriye doğru. Kafalardan sekti, arkaya açıldı Ferdi. Ferdi topu aldı. Ferdi mesela bakın. Sol kanatta Ferdi topu alıyor. Ferdi o topu böyle yerden basit bir şekilde önündeki arkadaşına yollamak yerine böyle yaradana sığınarak bam gün vuruyor. Yani biz oyunun içine girememişiz. Biz oyunun içinde değiliz. Kendimize gelmemiz lazım. Yani birinin bizi silkelemesi lazım. Kenan topu aldı. Kenan rakip alanın orta bölümünden geriye doğru yöneldi Ferdi'ye. Ferdi topu aldı bıraktı Hakan Çalhanoğlu'ya. Hakan Çalhanoğlu orta yuvarlağın rakip alana bakan dilimi içerisinden hata destekleyen Mert'e. Mert topu aldı. Şimdi baktı. İçeriye. Orta şans aradı. Yerden bir pas gönderdi Meri'ye. Meri top kontrol etti. Merih'ten yerden bir pas İsmail'e. İsmail sol kanada döndü. Şimdi topu alan Kenan. Kenan topla gidiyor. Kenan sıyrıldı. Kenan orta şansı. Orta içeriye doğru yine etten duvar. Top dışarıya çıkıyor mu? Hayır. Savunma topu uzaklaştırıyor. En geriye doğru. Abdülkerim topu taça gönderdi. Ya Allah'ım. Çıldırmak isten değil. Yani Abdülkerim o topu göğsüyle yumuşatıp yerden kaleciye göndermek varken rakibin adeta ekmeğine kaymak sürecek şekilde topu kafayla dışarı atıyor. Yani biz saniyelere değil bakın saniseleri sayıyoruz. Aklımızı yitirmişiz ya. Vallahi bak futbol aklı Türkiye'de kalmış, gitmemiş bu futbolcularla. Futbolcuların bedenleri gitmiş oraya, ruhları gitmiş, futbol akılları kalmış. Acil onların ışınlanması lazım Türkiye'ye. Yani şu ana kadar bu seviyedeki futbolcuların bu hatalarını ben hiç görmedim anlatırken. Sağ kanattan yükleniyoruz. Sağ taç çizgisi. Derinlemesine pas. Barış Alper. Barış aldı. İyi sakladı. Rakibe faul yaptı diyor hakem. Omuz omuza pozisyon. Ama maçın hakemi serbest vuruşu işaret ediyor. Serbest vuruş kullanılacak mücadelede. Barış Alper'in yaptığı harekete faul kararı geldi. Artık son 30 dakikanın içerisine doğru ilerliyoruz. 1-0 mağlubuz. Rakip 10 kişi ve bal yapmayan arı gibiyiz. Yani inanılmaz basit hatalar yapıyoruz. Oyunun içerisinde yokuz. Hani beraberlik bize yeter mi? Çok zor. Yani dün seyrettiğim Amerika, Paraguay önündeki seyrettiğim Amerika bizi ayıklar. Öyle söyleyeyim size. Zaten şurada gol bulmamız lazım. Eğer o golü de bulamazsak Dünya Kupası prestij maçı olur Amerika maçı. Topu alan futbolcu sol kanatta. Şimdi Kenan. Haydi çocuklar haydi. Kenan. Kenan topu aldı. Kenan baktı kafayı kaldırdı. Yerden Hakan Çalhanoğlu. Onun pası Arda. Hiç oyunda yok Arda. Yerden bir pas gönderdi. Şimdi Hakan Çalhanoğlu kaleye baktı. Hakan bıraktı. Şut şansı. Mert vurmadı. Meri Mert mücadelesi. Meri topu kaptırdı Mert. Şimdi 2-1 geliyorlar. Çok etkili geliyorlar. İnanılmaz top kaybı yaşadık. Akıl almaz bir hata yaptı.
ve orada kaldı. Gelmedi. Ceza sahası içi Abdülkerim. Bravo Abdülkerim. Çok kritik bir müdahale. Can alıcı bir müdahale. Yoksa adamlar 2'ye 1 gelmişlerdi. Şimdi topu aldık. Yerden gönderdik. Arda topu aldı. Sol kanada attı Kenan'a. Kenan o topa koşmuyor. Koşmayınca da kaybediyor. Yerden bir top. Şimdi topu alan Ferdi. Ferdi topla hareketlenecek. İsmail'e bıraktı. İsmail topu aldı Ferdi'ye. Ferdi topu aldı Kenan'a. Kenan topla ilerleme çabasında. Kenan topla gidiyor. Kenan kafayı kaldırdı Ferdi'ye bıraktı. Ferdi içeri hareketlenen Kenan'ın önüne yuvarlayamıyor. Taç atışı kullanacağız. Taç atışını Ferdi kullanacak. Ferdi'den Kenan'a, Kenan'dan tekrar Ferdi'ye. Ferdi bıraktı yerden. Şimdi topu alan İsmail. İsmail geriye doğru açıldı. Geride topu kontrol eden Meri var. Meri topu aldı. O kadar iyi dersine çalışmış ki Paraguay. Aynı Avustralya taktiğini uyguluyor. Şimdi topla hareketlendi. Ferdi. Ferdi bıraktı Kenan. Kenan kaleye baktı. Şut şansı aradı. Hakan Çağlanoğlu tek top oynadı. Yerden Meri topu geriye doğru bıraktı. Şimdi alan futbolcu Abdülkerim. İçeriye baktı. Abdülkerim ortayı yaptı. Kimse dokunamadı. Abdülkerim ortayı yaptı. İsmail de oraya hareketlenmişti. Kimse dokunamadı. Zannediyorum bir hamle daha gelecek. Yani zaman tükeniyor zaten. Hani kaybedecek bir şey de kalmadı. Akıl alır gibi değil. Yani şurada Dünya Kupası'na veda etmek beni çok üzer. Hepimizi çok üzer. Hakikaten Yunus da şu ana kadar çok bal yapamadı. Bir Yunus değişikliği de bekliyorum. Uzun gönderilen top herkese açtı. Jil topu dışarı gönderdi. 57. dakika. Mücadelede 1-0'lık Paraguay üstünlüğü var. Galarza'nın attığı golle ve 10 kişilik bir rakime karşı pozisyon üretkenliğimiz bu kadar zayıf. Yani gol beklenti oranına bakıyorum. O kadar zayıfız ki. Ya 10 kişi adamlar akıl alır gibi değil. Ve de yani önemli bir adamları, orta alan adamları oyundan atıldı. Sol kanada doğru gönderilen top. Ferdi topu aldı. Haydi çocuklar ne olur. Kenan topu kontrol etti. Kenan içeri baktı. Ferdi'ye pasını verdi. Ferdi derinlemesine gönderdi. Ceza sahası. Ortaya doğru çevrilen top, kimse yok. Hakan Çağlanoğlu çeviremiyor. Hakan Çağlanoğlu topu ortaya çeviremiyor. Paraguay karşısında derinlemesine gönderilen top kaptana. Kaptan topu istediği gibi kontrol edip vuramıyor. Ve top farklı şekilde dışarı gidiyor. Kale vuruşu kullanacak Jil. Jil uzun gönderdi. Yine aynı noktadan top dışarı çıkacak gibi. Ama bu kez kafayla oyunda tutmayı başardı onu Diego Gomez. Yerden bir pas. En geride Mert Müldür'den Uğurcan'a. Uğurcan yerden gönderdi. Abdülkerim topu aldı. Tekrar yerden gönderdi Meri'ye. Meri topu aldı. Sağ kanatta Mert Müldür'ün koşu yoluna. Mert topu aldı. Mert aktı. Rakip yer alan orta bölümü. Mert topla hareket halinde. Mert içeriye doğru göndermek istedi. Yunus'a geçmiyor. Yani amatör takım maçları anlattım. Üçüncülük anlattım, ikincilik anlattım. Bu kadar basit pas hataları vallahi çok az gördüm. Yerden gönderilmek istenen top. Topla hareketlenme çabası içerisinde olan futbolcu Meri. Meri bıraktı. Şimdi yerden bir pas. En geride topu kontrol etme çabası içerisinde olan şimdi Abdülkerim. Abdülkerim bıraktı. Bütün hatlarımızla geliyoruz. Şut şansı. Kaleye uzaktan sert vuruş savunmadan döndü. Kaleciden döndü. Ceza sahası içi. Kale boş. Boş pozisyon. Jil bomboş pozisyon Yunus. Topu alamadı. Yani bizim kaleciden dönen topları tamamlayacak oyuncu yok. Yine nefis bir vuruş. Yine kaleciden dönen bir top. Ve bu topa orada hamle yapacak bir forvete ihtiyacımız var. Montella, sana yalvarıyorum bir forvet sok. Yani ne olur bir forvet sok. Artık bir forvet at, ceza sahası içinde bir forvet olsun. Bu kadar inatçılık yapma. Evet, sonunda dediğimi yapıyor. İki oyuncu sokacak. İsmail'i çıkartıyor. Yunus'u çıkartıyor, söylemiştim. İsmail de Yunus da kötü diye. Montella sonunda Türkiye'nin sesini duydu. Şükürler olsun. Yani orta alandan risk aldı. İsmail'i çıkarttı. Ve Can ve Deniz'i oyuna aldı. Çünkü başka bir şey yok. Yani artık Shakespeare'in tiradına döndü oyun. Olmak ya da olmamak maçına döndü. Hadi bakalım çocuklar. İlerleyen dakikalarda da bir Orkun değişikliği bekliyorum. Taç atışı. Taç atışını Paraguay kullanacak. 60. dakikanın içerisinde.
Paraguay çok yavaş hareket ediyor. Oyunun bütün boşluklarına sığınıyor. Ferdi kapatma çabası içerisinde. Ceza sahası içi. Aman dikkat!

Ya inanamıyorum. İnanamıyorum. Adam Ferdi'yi geçiyor. Abdülkerim'i geçiyor. Bir kişiyi daha geçiyor Enkizo. Tek başına hallaç pamuğu gibi attırdı bizim savunmayı. Neyse ki top direğin yanından dışarı gitti. Ya bana birileri bir daha bu kadro 2002'den daha iyi derse ağzının ortasına kürekle vuracağım. Vallahi ciddi diyorum. Yani ben

Yine kaleye baktı. Şut şansı aradı. Arda tek top oynadı. Arda oyunda hiç yok. Mert iyi sıyrıldı. Haydi Mert, iyi orta. Orta içeriye. Somaran döndü. Atak devam ediyor. Bütün atlarımızla yükleniyoruz. Topu aldı. Arda aldı. Arda baktı. Arda bir kez daha içeri göndermek istedi. Arda Mert'e doğru gönderdi. Mert orta şansı aradı. Baktı, bulamadı. Şimdi Arda'ya. Arda içeri doğru derinlemesine. Tekrar Arda. Arda yerden bir pas gönderdi sol kanada. Kenan ceza sahasına girdi. Haydi çocuklar, Kenan orta içeriye, kafa, kaleci de eridi. İşte bu, işte bu, işte bu. Aferin Deniz, aferin yavrum. İşte bu. Bunu istiyoruz, bunu arzuluyoruz. Montella'ya bunu anlatmaya çalışıyoruz. Anla artık bunu diyoruz. Bu goller, bu pozisyonlar bu golleri getirecektir. Deniz kafayı vurdu. Şimdi bir kez daha geliyoruz. Kenan aldı. Kenan yerden gönderdi. Ver kaç güzel. Kenan girdi. Kenan, Kenan top dışarıda. Kenan şöyle yerden ayağının içiyle vurmak istedi ama top dışarıya gitti. Haydi olacak, olacak. İnanıyorum. Haydi çocuklar. 62. dakika. 1-0'lık Paraguay üstünlüğü var. Bir gol atsak çözülecekler. Her anlamıyla çözülecekler. Ama işte o bir golü atmak çok önemli. Bütün atlarımızla yükleniyoruz. Şu anda istatistiklere bakıyorum. Gol beklentimiz 0.82'ye yükseldi. Adamların 0.2'de. Can Uzun ve Deniz Gül oyundalar. Bir kez daha belirtelim. Serbest vuruş kullanacağız. Bu arada sarı kart geliyor Montella'ya. Montella çok sinirlendi. Sarı kart İtalyan'a. Yere bıraktı kendini Diego Gomez. Deniz Gül ve Can Uzun oyuna dahil oldular. Mücadelede hakem atışıyla oyun hareketlenecek. Gomez'i dışarı gönderiyor. Bir dakika dışarıda bekleyeceksin diyor. Paraguaylılar yeni kurallara hiç çalışmamışlar. Olaya vakıf değiller. Ve vakıf olmadıkları için zamana çalmaya yönelik davranışta bulunan oyuncular bir dakika kenarda bekliyor biliyorsunuz. 9 kişi şu anda Paraguay sahada. Sağ kanattan Mert yükleniyor. Mert topla girdi. Ceza sahasına baktı. Mert sıyrıldı. Mert ceza sahasına. Mert ortaya, top dışarıya, korner. Köşe vuruşu kullanacağız. Paraguay sahada 9 kişi. 8 numaralı formasıyla Diego Gomez kendini yere bırakmıştı. Şimdi Kenan tek top oynadı. İçeriye doğru. Ceza sahası içi. Arda. Yahu biz niye korner kullanmadık? Korneri paslaşarak kullandık. La havle ve la kuvvetin. Hakikaten içim daraldı. Yani böyle sizin de daraldı ekran başında seyrederken. Kesinlikle buna eminim. 65. dakika. Niye korner kullanmıyoruz biz? Yani niye Arda ile paslaşıyoruz? İçeride Can Uzun var. İçeride Deniz Gül var. Ya o paslaşma varyasyonu niye, kim, nereden, nasıl buldu? Kafayla indirilen top. Sekti. İndiği nokta. Topu alan futbolcu Abdülkerim. Tek top oynadı. Yerden gönderdiği top. Hareketleniyoruz. Bütün atlarımızla. Can Uzun top istedi. Deniz Gül. Sol kanatta Kenan. Kenan topu aldı. Ferdi bıraktı. Kenan sıyrıldı. Kenan orta şansı aradı. Kenan topu sakladı. Kenan ikili sıkıştırma geldi. Kenan geriye doğru gönderdi. Şimdi içeriye doğru. Güzel hareketler. Top dışarıda. Taç bizde. Penaltı noktasının paraleli, atak yönüne göre sol kanat, taç atış kullanma hazırlığımız var. En geride topu kontrol eden futbolcu Abdülkerim. Abdülkerim baktı şöyle bir, bıraktı içeriye doğru. Sağ kanatta boşluk. Mert yine kaleye baktı. Mert kaleye. Mert. Meri top dışarıda. Savunmaya bir takviye daha gelecek onlar da. Onu görüyorum. 2 numarayla Velasquez oyuna girecek. Zannediyorum Gomez oyundan çıkıyor. Evet, 2 numarayla Velasquez oyuna girecek. Ve oyuncu değişikliğinin 10 saniyede yapılması gerekiyor. Velasquez oyuna girme hazırlığında.
yine zamandan çalıyorlar. Şimdi bunun üstüne bir de su molası eklenecek.

2 numarayla Velasquez'le 8 numarayla Diego Gomez yer değiştiriyor. Diego Gomez o kadar yavaş hareket ediyor ki. Dördüncü hakem de ışıklı tabelayı gösterdi. Paraguay 1-0 galip. Sahada 10 kişi ve 10 kişilik Paraguay'a biz pozisyon bulamıyoruz. Uzaktan şutlar atıyoruz. Şu bir tane ortamız var. Bu arada korner dedi hakem. Bir daha uyardı. Köşe vuruşu kullanılacak. Hayır. Verdi de hakeme. Köşe vuruşu değil. Ben öyle bir şey demedim dedi. İtiraz ediyor Barış Alper. Ya gerek yok hocam. Her saniye bizim için önemli. İtiraza da gerek yok. Jili bir kez daha uyardı. Maçın hakemi. Şimdi 6 saniye sayması lazım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. İşte en son saniyesinde Jil topu oyuna sokuyor. Yani o kadar oyunun boşluklarını akıllıca kullanıyorlar ki. Derinlemesine gönderilen top. Barış hareketlendi. Barış rakibiyle mücadelesi. Seken top Barış'ın faul yaptığını belirtiyor. Barış 3'tür top almaya çalışırken rakibe faul yapıyor. 68. dakika. Ve su molası. İçim daraldı. Vallahi içim daraldı. Yani sizin de daraldı mı? Benim içim daraldı. Ya akıl alır gibi değil. İnanılmaz şeyler yaşanıyor. Şöyle sizden gelen mesajlar var. Onları okuyayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Kolay gelsin Emre Bey. İlginç bir 11 çıkmış. Buraya kadar Montella tatile hazırlık yapmış demiş bir değerli dostumuz. Abi maçı 3-1 alacağız inşallah. İnşallah ama Emre Bey günaydın, kaleye 6'ya almak lazımdı. İleride de Kerem yanlış bir karar demiş. Katılıyorum. Uğurcan hatası yüzünden golü yedik. Acele etmeyerek en az 2-3 gol atmalıyız. İyi yayınlar demiş İzmir'den İltuğ. Günaydın Emre'cim. Maçı senden dinliyorum. İnşallah bir gol attıracaksın. İnşallah. Abi günaydın, iyi yayınlar Emre abi. Maalesef geçen hafta da söylemiştim. Hala da söylüyorum. Biz galibiyet alamadan geliriz Dünya Kupası'ndan. Olmuyor abi, olmuyor. Yeni bir şekil olmuyor demiş. Abi bu tip futbolla mümkünse bir 24 yıl daha gitmeyelim demiş bir değerli dostumuz. Şu kadrodaki herkes gözümden düştü. Bana kimse bu star, bu mega yıldız falan demesin. Gidip kendi takımlarında kendilerini feda etsinler ve şut atamıyoruz, gol yok. Averaj takımı olduk resmen demiş bir değerli dostumuz. Arda Güler'i çıkartıp Orkun'u alırsa maçı alırız diye düşünüyorum abi. Arda yüzünden takım oynayamıyor. Koca takımda Abdülkerim'den başka orta yapan oyuncu yok. Abdülkerim'i alkışlamak lazım. %100 katılıyorum. Arda çok kötü. Arda'yı çok acil kenara çekip Orkun'u oyuna atması lazım. Yani üretkenliğimiz sıfır. Dünya Kupası baskısı bu oyuncuları çok ezmiş hocam. Onu gördüm ben. Geride kalan zaman dilimi içerisinde. Yani koca takımda Abdülkerim'den başka topu taşıyan bir isimle karşılaşamıyoruz. Ve çok üzgünüm. Hakikaten çok üzgünüm. Yani Emre Bey kendini yıpratma lütfen. Bu takım bu maçı kazansa ne olacak? Nereye kadar gider ki? Ya belki hani o futbol akıllarını da bu maçı kazanınca hani ışınlarlar, buradan gelir falan. Yüzyılın balonu Arda Güler halen daha sağda. Montella Orkun'u al artık demiş. Montella forvetsiz çıkmaya yemin etmiş. Ama işte aldı. Deniz Gül'ü aldı biliyorsunuz. Ardından da Can Uzun'u aldı. Can Uzun ve Deniz Gül ama geç aldı yani. Geç aldı yani. Belki öyle başlasa, Paraguay'ı birazcık şaşırtsa her şey çok daha farklı olur muydu sorusu akla gelmiyor değil. Eren Elmalı oyuna giriyor. Eren'i oyuna aldı Montella. Eren Elmalı oyunda ama kim çıktı onu göremiyorum şu anda. Eren daha fazla top taşısın. Evet. Eren 20 ile 13 değişti. Ferdi çıktı. Şöyle bir bakayım. Evet. Önümdekiler de devrildi. Heyecandan Ferdi'yi aldı oyundan. Enteresan. Ferdi çıktı. Ve 13 numarayla Eren girdi. Biz de notlarımıza yazalım hemen. Eren oyunda, Ferdi kenarda ve sarı kart. Eren bismillah oyuna girdi. Rakibe yaptığı hareketle sarı kart gördü. Yani daha yeni girdi Eren oyuna.

Eren saç stili güzel. Bakalım oyun ne olacak. Yerde kalan isim Kakars ve Eren'e sarı kart çıkıyor maçın hakeminden. Enteresan bir sarı kart. Çok tartışmaya açık bir sarı kart. Yani sarı kartlık bir pozisyonda değil. Ama maçın hakemi Paraguay'a verdiği kırmızı kartın altında biraz ezilmiş gibi görüyorum. Son 20 dakika. Zaman çok daraldı. Serbest vuruş kullanacaklar. Paraguaylı hakem, özür dilerim, Paraguay maçın hakemi işaretini verdi. İlk kez bu kadar çok adamla geliyorlar ceza sahasına. Enkizo topun gerisinde. Hakem uyarıda bulundu. Enkizo ortayı yaptı. Uzak tarafa doğru gelen top kafayla indirildi. Son dokunuş. Seken top şimdi hızlı çıkma şansı. Derinlemesine gönderilmek istenen top geçmedi. Atak devam edecek. Oradan topu çok iyi çıkarttık. Sağ kanatta boşluk var. Güzel açtık oraya. Sağ çizgiden. Şimdi Mert. Şimdi Barış. Barış girdi. Barış baktı. Barış sert vurdu dışarı. Hocam diyorum ya, bakın bizim takımın problemi, biz Dünya Kupası'na gittik. Bu Dünya Kupası'nda biz değiştiririz. Yani ben değiştiririm bu takımın kaderini. Ben bu takımın yıldızı olurum. Ben attığım golle bu takımda çok konuşulurum. Ben birazcık daha öne çıkarım yaklaşımını ortaya koyuyor herkes. Ama yok, öyle değil. Yani futbol bir takım oyunu, bir kolektif oyun. O kolektif felsefeyi ortaya koyamazsanız, yansıtamazsanız sizden hiçbir şey olmaz. Tamamıyla yalan olursunuz. Şimdi kendi yarı sahamızın orta bölümünden rakip yer alanının orta bölümüne doğru derinlemesine gönderdiğimiz topla çıkma çabasındayız. Eren topu aldı. Eren topla hareket halinde. Önünde Kenan var. Eren çekti topu, baktı. Verdiği yerden pasını. Şimdi Kenan. Kenan topu aldı. Kenan'a destek var. Kenan tek top oynadı. En geride Abdülkerim. Abdülkerim içeri bıraktı. Yerden bir pas gönderdi. Şut şansı arıyoruz. Pozisyon arıyoruz. 10 kişilik Paraguay karşısında bir türlü pozisyon bulamıyoruz. Sağ kanada açıldı. Sağ kanatta Barış topu aldı. Barış topla hareket halinde. Barış rakibinin üstüne gitti. Barış ortayı yaptı. Ceza sahası içerisinde kimse yok. İndirilen top kafalardan sekti. En geride Uğurcan'a. Uğurcan. Uğurcan topu aldı. Sol kanada gönderdi. Abdülkerim. Abdülkerim bütün hatlarıyla geliyor milli takım. Abdülkerim. Abdülkerim kaleci. Abdülkerim kaleye gönderdi. Kaleciden döndü. Ortaya içeriye doğru Barış'tan. Seken top. Açılan top oldu. Atak devam ediyor. Sağ kanada doğru gönderilir mi? Hakan Çalhanoğlu. Yerden bir pas gönderdi. Tekrar aldı. Tekrar açtı. Sağ kanatta Arda tek top oynadı. Arda'nın pası. Kötü bir pas. Top dışarıda. Taç. Bu kadar kötü bir Arda izlememiştim. Size çok net söylüyorum. Arda'nın ismi oyunda. Sol kanattan yükleniyoruz. Eren topu aldı. Yerden bir pas gönderdi. Topu kontrol etme çabası içerisinde. Şimdi sağ kanada doğru açıldı. Sağ kanattan Meri topu aldı. Yerden bir pas gönderdi. Mert yanında Barış. Barış'ın koşu yoluna. Barış orta şansı denedi. Top dışarıya gidiyor. Korner. Köşe vuruş kullanacak A milli takımımız. Köşe vuruşu için ceza sahası iç kalabalık. Mücadelede 75. dakika, son 10 dakikanın içerisindeyiz. Arda orta ceza sahasına kafa üst alır. Bir korner daha. Ters taraftan köşe vuruşu kullanılacak. Bütün hatlarıyla yükleniyoruz. Mert. Maç sonunda sevgili Berk Sayar'la yine birlikte olacağız. Değerlendirmeler yapacağız. Sizlerin de görüşlerini alacağım, bağlantılar alacağım. Arda topun gerisinde. Son 15 dakikanın içerisindeyiz. Arda baktı içeriye. Arda yaptı ortayı. Seken top, açılan top, kaleye sert bir vuruş. Savunmadan döndü. Arda'nın önüne açıldı. Arda alamadı. Arda alamıyor. Açılan top. En geride topu kontrol ediyoruz. Eren. Eren derinlemesine gönderdi. En geride Uğurcan. 76. dakika. Topla hareketlenme çabası. Ara pası. Sol çizgi. Şimdi topu alan futbolcu Barış. Kanat değiştirdi. İçeri doğru gönderdi. Ortaya son anda müdahale. Korner. Yükleniyoruz.

Dakika 76. Yine Arda. Bugün korner kullanmaktan başka hiçbir iş yapmadı Arda. Arda topun gerisinde. O kornerleri de keşke iyi kullanabilse. Arda topun gerisinde. Arda yaptı ortayı. Ceza sahası içi. Karambol. Elle oynama. Elle oynandı diyor maçın hakemi. Deniz Gül'ün topu elle kestiğini vurguluyor. Dakika 77. Yani 45 artı 3'te oyundan atılan Almorin ve yaklaşık oradan bir 6 dakika 30 da buradan yani 37-38 dakikadır 10 kişi oynayan bir takım karşısında golü bulamıyoruz. Akıl alır gibi değil. Değil yani akıl alır gibi değil. Akla tabii şu soru geliyor. Bu takım başka birinin elinde olsa daha farklı şeyler olur mu? Bilemedim. Bu çok tartışılacak tabii Türkiye'de. Sol kanatta topla hareketlenen futbolcu şimdi önünde topu buldu. Barış Gül içeride top istiyor. Barış top istiyor. Deniz Gül içeride top istiyor. Topla buluşan Kenan. Kenan baktı. Kenan geriye doğru taşıdı. Şu şansı aradı. Bulamadı. Tekrar Kenan. Kenan ikili sıkıştırmada. Kenan bıraktı. Bütün atlarımızla yükleniyoruz ama etten bir duvar Paraguay. Abdülkerim bir ortada. Kafa dışarıya. Mert Müldür. Olmuyor, olmuyor ve olmuyor. 78. dakika. Az sonra bir oyuncu değişikliği yaşanacak. ...1-0-2 gol XG'sini yakalamış durumdayız. Olmuyor. Bir türlü olmuyor. Kale vuruş kullanacak Jill. Jill uzun gönderdi. Kafayla indirilen top. İndiği nokta. Uğurcan. Orta yuvarlağın arka bölümüne doğru. Rakip yaralanın ilk metrelerine. Sekti kafalardan. Paraguay top yapmaya başladı. Çok klas hareketler. Sağ kanatta boşluk. Son anda müdahale Eren'den. Sarı kartı var Eren'in. Kırmızı olur mu? Abdülkerim mi o? Baktım. Evet Abdülkerim'miş. Abdülkerim. Galarza yerde kaldı. Abdülkerim'in hareketi. Sarı kart mı? Topa müdahale aslında. Galarza da kendini biraz böyle yalancıktan atmış. Yoksa müdahaleyi topa yapıyor Abdülkerim. ...79. dakika... Jill de kendini yere bıraktı. Paraguay'da herkes kendini yere bırakıyor. Taç atışını kullan diyor. Jill'e de kalk dedi maçın hakemi. Ayağını gösteriyor Jill. Kalk dedi. Pek oralı olmadı. Taç atış kullanılacak. Kakars taç atışını kullanma hazırlığında. Pek Jill'i dikkate almadı maçın hakemi. Şimdi Barış geldi topu aldı söktü. Şimdi sol kanada gönderdi. Kendi yarı sahamızdan orta bölümden çıkma hazırlığı içerisindeyiz. Arda topu aldı. Sol kanada gönderdi. Sol kanatta Eren topla buluştu. Eren topla hareket halinde. Eren yerden pasını gönderiyor. Sağ çizgi. Topla hareketlenme çabasında Mert Müldür bıraktı. Şimdi Mert aldı. Barış. Derinlemesine gönderilen top. Kenan şimdi pasını verdi. Şut şansı. Sağ çizgi, ceza sahası, ortaya. Mert kötü vuruyor. Merih kötü vuruyor, özür dilerim. Dakika 80. Son 10 dakikanın içerisindeyiz. Jill yine kendini yere bıraktı. Ayağını gösteriyor. Az sonra oyuncu değişikliği olacak. Paraguay takımında. Erken golü yemenin en büyük sıkıntı olacağını söylemiştik. Defalarca anlattık. Maidana oyuna girecek. Maidana kenarda Kakares'le yer değiştirdi. Kakares çıktı ve 26 numaralı formasıyla Maidana oyunda. Taç atışı kullanacağız. Artık son 10 dakikanın içerisindeyiz.
Bizim için Dünya Kupası bitiyor mu endişesi bütün bedenimizi, hücrelerimize kadar sarmış durumda. Sağ kanattan yükleniyoruz. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu Mert bıraktı. Barış içeride top istedi. Arda ters tarafa doğru gönderdi. Ters tarafta topu önünde buldu. Sokulma çabasında Eren bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasına girdi. Kenan geriye doğru çıkarttı. Şut şansı, sert vuruş dışarı. Can Uzun. Direği yalayan top dışarı çıkıyor. Can Uzun vuruş yapan isimdi. Enteresan bir mücadele izliyoruz. A milli takımımız 10 kişilik Paraguay karşısında bir türlü pozisyon bulamıyor. Kenan. Kenan alamadı topu. Jil'e doğru geri pası. Barış pres yaptı. Jil gelişi güzel gönderdi. Taç. Taç atış kullanacağız. Paraguay 3 puana çok yakın. Meri sağ kanada gönderdi. Sağ çizgi. Şimdi Abdülkerim. Abdülkerim'in pası. Hakan Çağlanoğlu. Orta şansı arandı. Orta ceza sahasını herkese açtı. Hiç kimse yok. O kadar amaçsız, o kadar karambole hücumlar başladı ki akıl alır gibi değil. Ve çok üzülerek ifade ediyorum. Hani biz bu Dünya Kupası'nda bu turu geçsek ne olacak sorusu. Bütün benliğimle size sorduğum soru. Şimdi topu alma çabasındayız. Uzun gönderilen top. Artık son 5 dakikaya doğru ilerliyoruz normal sürede. Kafayla indirilen top. Alamadı. Topu Hakan Çağlanoğlu, top dışarıda. Paraguaylılar mutlu. Eğer maç böyle biterse maalesef Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri maçı bizim için tam anlamıyla bir prestij maçı olacak. Velasquez taç atışını kullandı. Sekti kafalardan. Faul Paraguay'ın. 1996'yı hatırlıyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası. İlk kez Avrupa'ya açılmıştık. İngiltere'de, Nottingham'da. O turnuvada da böyle inanılmaz şanssız maçlar oynamıştık. 0 puan, 0 gol. Burada da aynı. Ne golümüz var, ne puanımız var. Son maç Amerika'yla ve tamamıyla eğer maç böyle biterse prestij maçına dönecek. Yani neyin prestiji ise o da ayrı. Orta içeriye kafa, son anda Uğurcan. Çok etkili geldiler. Ama bayrak kalktı. Kafayı savunmadan çıkan Alonso iyi vurdu ama bayrak kalktı. Çabuk çıkma çabasındayız. Dakika 85. Uğurcan topu aldı. Herkese ileri gidin diyor. Ceza sahası içinden kullanıldı. Offside'den doğan endirekt serbest vuruş. Yerden gönderilen top. En geride Abdülkerim. Abdülkerim'in yerden pası. Orta çizgiyi geçtik. Sağ kanada doğru açıldı top. Orada Mert topu aldı. Barış Alper ceza sahası. Barış orta şansı arıyor. Barış döndü. Mert yerden pas. Şimdi Arda, Barış kafayı kaldırdı, orta şansı aradı, Barış baktı, yaptı, gol pozisyonu dokunamadı. Hadi canım, kale sahası içinde. Hani bu topa da nasıl dokunulamaz? Deniz Gül, kale sahası içine inen top, bomboş bir kale var. Abdülkerim oyundan çıktı. Orkun oyunda. Orkun oyunu attı. Montella. Ve stoperlerimizi üçlerik savunmayı çok tehlikeli bir şey yaptı. Bence maçın en iyilerinden biriydi Abdülkerim. Neden kenara aldı onu da anlamakta zorlandım. Sağ kanada Arda aldı. Arda baktı. Arda top dışarıya, korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Arda köşe noktasına koşuyor. 86.

Bir dakika. Ceza sahası hiç kalabalık. Yani yüreğim tükendi bugün. Arda yaptı ortayı. Arda. Faul. Ya önümde su şişesi var. Sinirden vallahi onu ısırdım az önce. Yani onu ısırıyorum. 87. dakikaya 10 kişi kalan bir Paraguay'a yaklaşık 50 dakikadır gol atamıyoruz ya. Ya kapatın dükkanı ya. Vallahi Türkiye Futbol Federasyonu kapatsın dükkanı falan. Ya biz ne anlatıyoruz ya? Kral çıplak hocam. Yani şurada ne kadar çıplak olduğumuzu Dünya Kupası bize maalesef 96'nın ardından bir kez daha gösterdi. Ne kadar yetersiz, ne kadar eksik, ne kadar zayıf. Dakika 87. Bana kimse Türk milli takımına metiyeler düzmemi beklemesin arkadaşlar. Şu seviyeye kadar hem Montella'yı hem futbolcuları hepsine sahip çıktım ve hepsini saygıyla sevgiyle kucakladım. Bundan sonra kimseyi kucaklamıyorum. Hakikaten şu yüreğim kanıyor artık ya. Yazıktır ya. Yazıktır. Yani adam tek başına Galarza bizim savunmayı hallaç pamuğu gibi attı ya. Attı ya. Tek başına bir tane adam Galarza, adını yazsan kimse bilmez. Galarza diye bir adam çıktı ve Türk milli takımını savunmasını hallaç pamuğuna çevirdi. Bizim bundan sonra gol atma ihtimalini söylüyorum size sıfır. O XG'ler hani bire mire çıkmış ya. Ben anlatıyorum abi yıllardır maç. Biz gol mol atamayız.

Dakika 88. Enkizo. Topun gerisinde. Orta yaptı. Kafalardan sekti. Kenan rakibinden sıyrılma çabasında sıyrılamadı. En geride Uğurcan. Dakika 89. Orkun aldı. Orkun derinlemesine gönderdi. Haydi Barış. Barış ceza sahasında. Barış çekti. Barış baktı. Orta. Gol pozisyonu. Kaleci. Dönen top. Allah'ım nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Ya Denizgül bunu atacaksın artık. Kaleciden dönen top. Bomboş kale. Denizgül'ün önünde ve Denizgül onu dışarı gönderiyor. Dünya kupası bu. Yakaladın mı atacaksın. Atamıyorsan vedalaşıyorsun zaten. Akıl alır gibi değil. Yani kaçırdığımız golü televizyon başında izleyin ağlarsınız. Vallahi ağlarsınız. Uğurcan. Hemen oyunu kurma çabasında. Uğurcan. Sağ kanatta boşluk. Dakika 90. Az sonra ilave zaman gösterilecek. Mert. Mert Müldür. Mert Müldür sağ kanada doğru açtı. Sağ çizgi. Ara pası. Ceza sahası. Barış ortaya çevirdi. Savunma topu karşıladı. Uzaklaştırılıyor top. Bir kez daha yüklenme çabamız var. Merih karşılama çabası içerisinde. Enkizo. Enkizo. Merih'in yanından attı. Enkizo. Enkizo. Merih'i harcadı orada. Ara pasını da verdi. Çok rahat geldiler. Şut şansı. Savunmadan döndü. Atak devam ediyor. Arda geldi. Destek verdi. Şimdi çıkma çabası. Can. Can aldı. Can taşıyor topu. Yerden pasını verdi Arda'ya. Arda topu sakladı. Arda ver şu pası. Arda. Arda hala topu, rakip arasına girip topu saklama. Kalçasını rakibe koyma. Ver kardeşim şu pası artık. İki tane oyuncu değişikliği olacak. Dünyanın reklam şampiyonu olduk. Olduk. Kupanın ucundan tuttuk mu? Tuttuk. Tuttuk ya. Kupanın ucundan tuttuk biz, biletin ucundan tuttuk, bizi gönderiyorlar. İbrahim Hacı Osmanoğlu bana, sana, ona, buna, gazetecilere, Fatih Terim'e atarlanmaya devam etsin. 7 dakikalık uzatma geldi. O uzatmanın da 1 dakikası geride kaldı. Adamlar oyuncu değişikliğine gidiyorlar. Adamlar o kadar konsolideyi güzel yaptılar ki oyun içerisinde.

0: de. Yani şu anda bir oyuncu sakatlık yaşıyor, Galarza yerde. Adam zaten bunun üzerine kurgulamış. Yani ikinci dakikada golü attı. O golün üstüne yattı. Şimdi bu golü yemeyeceksin zaten. O toplara vurdurmayacaksın. Yani sen Galarza'ya eğer daha ikinci dakikada önünü kapatmıyorsan, o topa vururken sen o kalçanı dönüyorsan, rakibin üstüne niye kalçanı dönüyorsun Abdülkerim? Niye Toto'nu dönüyorsun da adama o pozisyonu, sen o adamın üstüne parçalayacaksın, panter gibi atlayacaksın. Ve o topu çıkartacaksın. Güle güle. Milli takım güle güle. Yani sonra gözyaşları, hüzünler. Yani aman bize sahip çıkın. Kimseye sahip çıkmıyorum kardeşim. Hiçbir milli oyuncuya sahip çıkmıyorum. Ben Montella'yı bu Dünya Kupası vizesi aldı, o noktaya aldı. Şurada Dünya Kupası'nda başarılı olmayan hiçbir oyuncuya sahip çıkmıyorum. Hakan Çalhanoğlu aldı pasını, verdi geriye doğru. Derinlemesine, kafalardan sekti, indiği nokta kimse yok. Şimdi çıkma çabası, derinlemesine gönderilen top. Adamlar artık 10 kişi defans yapıyorlar. Yani bütün hatlarıyla savunmadalar. Hani bir puan alsak Amerika maçı için umutlanalım bari. Yani bir Amerika maçı bekleyelim. Yoksa Amerika maçına kimse uyanmaz. Gazozuna maç olur yani. Gazoz bile değil yani. Hiç. Amerika'yı gördün mü gördün? Rüya dolu Amerika şarkısını söyleyerek dönüyoruz. Şimdi Mert, yerden bir pas. Çok üzgünüm, çok çok kırgınım, üzgünüm, kızgınım. Arda, Arda, hadi çocuklar. Ara pası, Kenan, hadi yavrum. Kenan ortası geçmiyor, faul. Serbest vuruş kullanacaklar. +90+3'ün içerisindeyiz. Hani vardır ya, veni vidi vici. Gittim, gördüm, gezdim, döndüm. Hakikaten aynı olacak. Bizim için Dünya Kupası Paraguay maçıyla bitiyor. Yani şu iki maç birbirinin adeta kopyası. Biz bu kopya maçlarda üretkenliği niye sağlayamadık? Bunu sormak lazım. Buna yanıt aramak lazım. Ve bunu başaramayan Montella'yı da sorgulamak lazım. Bugüne kadar Montella'ya benim kadar çok sahip çıkan hiç kimse olmadı. Bundan sonra da sahip falan çıkmıyorum kardeşim. Yani benim zaten sahip çıkmama da ihtiyacı yok da. Ama yani şu 10 kişiye, 10 kişi kardeş, 10 kişi bir takıma karşı şu seviyede takımlar gol atacaklar. Dünya Kupası'nda yaşadığın fırsatları gole çevireceksin. Atamıyorsan zaten seni parça pinçik ediyorlar. Yok ediyorlar. Sistemin dışına itiyorlar. Yani sen Dünya Kupası'nı 2002'de gittin, dünya üçüncüsü oldun diye çantada keklik mi gördün? Şöyle mi bir mantık var? Ya ilkine gittik, dünya ikincisi olduk, İkincisine gidelim, dünya şampiyonu olalım. Öyle bir dünya var mı? Adam 20 bin kere gitmiş Dünya Kupası'na. 1930'dan beri Uruguay zırt pırt bütün kupalara gidiyor. Aldığı kaç tane kupa var? Bu dünya kupalarına gidip de hiç kupa kazanamayanlar var. Yani rakibimiz kim olur? O çantada keklik mükemmel. Ne mükemmeli, ne çantada kekliği. Kekliği gördünüz işte. Paraguay keklik dediniz. Paraguay 10 kişi size nasıl direniyor? Dünyada futbol mantalitesi değişiyor artık. 90+6. Maalesef artık çok bilinçsiz toplar da atmaya başladık. Kontrolü tamamen yitirdik. Sağ kanatta boşluk var. Çok tehlikeli geliyorlar. Velasquez İçeri baktı. Aman dikkat. Mert vurdu kafayı. Arda. Hiçbir şey yapmadın Arda. Hiçbir şey. Yani hiçbir şey. Topla rakip arasına girip topu saklamaktan başka, dönmekten başka hiçbir şey yapmadın. 90+6. Son artık dakikanın içerisindeyiz. Dünya Kupası'na veda ediyoruz saygıdeğer dostlar. Ben o hani herkesin söylediği klişe cümlelerden hiçbirini söylemiyorum. Teşekkürler Türkiye, harikasınız çocuklar, cansınız siz falan. Hadi ama hadi son bari umutlarımız yeşersin. Kenan vurdu, savunmadan önde, etten duvar. O kadar uyumsuz ki milli takım. Bu paslaşma serilerinde bunu çok net görebiliyorsunuz. Yani Juventus'ta Kenan onu yaptığında oraya 3 kişi birden deplase oluyor. Boş koşular hiç yok. Ceza sahası içerisinde bütün atlarımızla geliyoruz. Paraguay kapandı. Bir ülke kapandı adeta. Bir ülke de onu açmaya çalışıyor. Şut şansı, kaleye sert vuruş. Top dışarıya gitti. Taç. Son saniyeler artık. Saniyeleri sayıyoruz. Yani Arda kafayı kaldırdı. Ortayı yaptı. Kafa dışarı. Merih Demiral kafayı vurdu. Top dışarı gitti. İflam kesildi sevgili dostlar. Vallahi kesildi yani. Ben 36 yıldır 10 bine yakın maç anlatmışımdır. Yani bu kadar iflamın kesildiği bir maç hatırlamıyorum. Maalesef Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Bizim çocuklar bu kadar. Gözler maçın hakeminde son saniyeler. Tabii heyecan yüklü. 90+7'nin içerisindeyiz. Saniyeleri sayıyoruz. Hatta saniyeleri sayıyoruz. Şimdi bütün atlarımıza yükleniyoruz. Hayır, bari burada bir gol. Bir gol bizi umutlu taşısın Amerika maçına. Son anda müdahale. Korner. Köşe vuruş kullanacağız. Haydi çocuklar. 90+8. Orkun Barış yan yana. Orkun topun gerisinde. 90+8. Orta içeriye. Hakem saatine baktı. Bir kez daha doldur boşalt. Çok güzel direndiler. Paraguay'ı kutlamak lazım gerçekten. Yani en iyi üçüncü olarak bu gruptan muhtemelen çıkacaklar. Son şans belki bir free kick. Bir umut, bir şans. 90+9. Hakem de çok iyi bir maç yönetti. Hatta Paraguaylılar için kötü bir maç bile olabilir. Bizim için çok iyi bir maç. Ve maalesef Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Uğurcan da geldi ama maç bitti. Daha doğrusu benim önümdeki ekran devam ediyor belki. Ama maalesef hayallerimiz buraya kadarmış. Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Evet. Dünya Kupası macerasını burada noktaladık. Türkiye Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Ve Dünya Kupası bizim için bitmiş oldu. Çok üzgünüm. Yani ne söyleyebilirim ki? Benden yani siz söyleyin abi. Arayın. Sizi yayına alayım. Yani ne söyleyebiliriz? Çok motive izleyen Montella'ya mı kızayım? Al yapmayan oyunculara mı kızayım? Arayın abi. 212 alan kodu 273 10'un. Sizi yayına alayım. Üreğimizi tükettiler, bu kadar beceriksizlik olur mu demiş. Ay senden gelmiş. Aynı fikirdeyim. Dünya reklam şampiyonu oldular demiş. Arda'ya laf etme aman abi. Adamın dokunulmazlığı var demiş bir değerli dostum. Hocam kime laf edeceğiz ki? Emre abi, turnuvaya gittiğimizden beri ben her zaman Radyo Gol'ü dinliyorum. Millet yok lider çıkarız, yok Amerika'yı da parçalarız falan falan. Ama maalesef gol bile atamadık demiş. Keşke Dünya Kupası'na katılıp rezil olmasaydık demiş Yunus Balyer. Geçmiş olsun, bu sefer sepet havası olduk. Ya öyle demeyelim, bu takım bizim takımımız ama 10 kişi oynayanlara karşı da gol atamıyorsan artık yani ne diyeyim. Günaydın, aklı çıkmak ne kadar kötü. Ele milli takım söz konusu olunca. Hadi şimdi çıkalım. ABD'yi yenip 3 puanla. Lakin Paraguay ikili averajla fişi çekti. Geçmiş olsun. Emre abi, Yalçın ben. 10 kişi yazık. Şimdi konuklarım var. Onları alacağım. Bolca telefon var. Hepsini alacağım. Alo, günaydın, hoş geldiniz. Alo.
1: Alo, sesimi alabiliyor musunuz?
0: Alıyorum hocam. Artık herkesin sesini alıyorum. Buyurun hocam.
1: Yani çok ihtiyacımız, kusura bakmayın, günaydın öncelikle herkese. Çok ihtiyacımız vardı. Bu birlik beraberliğin maçın dışında çok güzel enerji motivasyon olacaktık. Maç sadece şunu merak ediyorum. 90 değil 180 dakika oynasak ne değil?

0: çekti. Tek sorun bu, tecrübenize dayanarak. Siz de sinirlisiniz biliyorum ama bugün bizim için çok kötü bir gündü. Çok kötü bir sabahtı.
1: Ne diyeyim hocam, yani istersen 500 dakika oyna.
0: Yani futbolla olabilecek ya, buraya kadardı. Avustralya maçında bitti. Amerika maçına hocam, yani bilmiyorum.
1: Amerika maçı prestij maçı hocam artık yani. Amerika maçından elde edeceğin hiçbir şeyin önemi yok artık.
0: Önemi yok da hani daha da kötü olmasın, daha da kötü senaryo yaşamamak dileğimiz bu saatten sonra.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Berk Sayar'a gidelim. Berk attığımızda. Berk'cim günaydın tekrar.
2: Abi tekrardan günaydın. Bir saat önce konuştuklarımızın üzerine çok fazla söyleyecek farklı bir şey yok. Çok fazla şey var ama farklı bir şey yok. Farklı bir şey yok dediğimiz noktada sen üçüncülük ihtimalinin de bu sonuçta ve dünkü sonuçlarla elden gittiğini söylüyordun. Aynı zamanda ben ilk maçtan ders alamadık dediğimde sen onu çok güzel örneklendiriyordun. Ve farklı farklı noktalardan detaylarla örneklendiriyordun. Ve yine hüsran. Haiti ile aynı kaderi paylaşıyoruz. 48 takımlı Dünya Kupası dediğimiz noktada benim bildiğim kadarıyla ikinci takımı son itibariyle elenen takımlar arasında Haiti ve ülkemiz var, Türkiye var. Yani geliyorum dedi. Üzücü olan kısım o. Ben geliyorum dedi ilk maçtan. Bu sonuç. İkinci maçta farklı olur konuşurken bunu gördük. Bilmiyorum yani bu nasıl sonuçlanacak? Montella tarafında, TFF tarafında mutlaka radikal kararlar gelecek ama yani hocam, radikal kararlar radikal dediğin yerde yarın maçın yok. Yani ya yarın seni kurtaracak bir maçın yok.
1: Radikal karar gelse ne olacak Berk'cim?
2: Artık yarın seni kurtaracak bir maçın yok. Yani bir Dünya Kupası turnuvası ve 2 yıl sonra yine tekrardan farklı bir heyecanı konuşabileceğin yer. Bu Süper Lig'deki Fenerbahçe'de Galatasaray'da gelecek radikal kararı beklemeye de benzemiyor. Bizi farklı bir yere götürüyor bu seyir.
1: Ya tabii burada yani nereden tutsak elimizde kalan bir felsefe var. Yani adamlar 10 kişi kalmış hocam. Yani sen eğer 10 kişi kalan bir takıma karşı gol üretkenliği sağlayamıyorsan abi bunun adı tam adına aymazlıktır. Bunun adı tam karşılığıyla iş bilmezliktir. Yani ben bu zaman dilimine kadar hep Montella'ya sahip çıktım biliyorsun. Hatta sevgili dinleyicilerimizin bazıları sert eleştirirken yapmayın etmeyin dedim. Ama doğru. Sen bu üretkenliği nasıl kuramazsın ya? Yani bu üretkenliği eğer ortaya koyamıyorsan, bu değerleri, bu nitelikli yaklaşımı ortaya koyamıyorsan tamamıyla yalan dolan.
2: Düne kadar bunu hepimiz yapıyorduk. Yani dün dahi yapıyorduk bunu. Yeri geldiğinde bazılarımız medyadan ya da yorumculardan fark etmeksizin bazılarımız buna inanmasa bile yapıyordu, bunu fark ettiriyordu bize. En azından çünkü burada bu enerjiyi diri tutalım diyen bir Emre Tile, bu enerjiyi diri tutalım diyen bir medya mensubu. Hep böyle ilerliyordu bu kısım ama maalesef yani bizlerde de ikinci yarıya girerken hiçbir umut kalmadı. Taraftarlarda, bizlerde hiçbir umut kalmadı Emre abi. En iyi 8 tane üçüncüye bile şans verilen bir Dünya Kupası vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Orada dahi şu hale düşmek büyük rezillik. Öyle görüyorum. Yani Montella kısmına geliyorum tekrardan. Barış'ı en öne alarak bence büyük hata yaptığını da hani sonradan gösterdi. Barış'ın geriden gelmesi gereken bir oyundu bence bu oyun. Öyle okumamız gerekiyordu. Yani yüzünü kaleye dönmemesi gerektiğine inandığım bir oyundu. Ama gücünü kullanıp adam eksiltip işte orada farklı bir şekilde konsantrasyonunu da toparlayabilmesi lazımdı. Deniz ve Can'a umut bağlamıştık, hatırlar mısın Emre abi? Yani Deniz neden yok? Deniz tercihi niye yok? Can tercihi neden maç başında yapılmadı dedik. Umut olarak Deniz'i sok, Deniz'le başla, Can'la başla diyoruz. Dediğimiz böyle farklı farklı işte sistemler vardı. Bunları konuşuyorduk muhtemel 11'lerde. Ama son dakikalarda Barış'ın sağdan getirdiği, 89 ya da 90 olsa gerek, Barış'ın sağdan getirdiği, Can'ın vurduğu, dönen topu, kaleciden dönen topu da Deniz'in tamamlayamadığı, ki Can'dan da müsait pozisyonda Deniz, tamamlayamadığı bir an vardı. Zaten o her şeyi gösteriyordu. Yani senin bir ülke olarak milli takımından umutlu olduğun ve arkasında durduğun iki oyuncuyu haftalardır onlarla başlasa sanki daha iyi olur.

0: Biz bu 9 numarasız sistemi eleştiriyoruz ya, olmaması gerekiyor. Bu turnuvaya uygun değil. Montella neden ısrar ediyor dediğimiz o oyunda. Deniz ve Can'dan medet umduğumuz anda Deniz ve Can'ı bile öyle görmek esasında bence Paraguay maçını da Avustralya maçını da özetledi. ABD maçı da bizim için artık tamamen bir formalite maçı olur kısmını konuşturur oldu. Öyle bir milli takım abi. Az önce de dediğim gibi Haiti ile beraber en erken elenen ikinci takımız. Ortak da noktamız var üstelik Haiti ile. Golümüz yok. Onu da söylemek lazım. Ama tabii yani çok ağır olacak mı bilmiyorum ama Haiti tarafında da vaat edilen şeyler bizde vaat edilen şeyler kadar büyük değildir. Ya da bizde konuşulan o maç öncesindeki bir ay, maç öncesindeki iki ayda, maçların öncesindeki, turnuvanın öncesindeki 2-3 ayda bizlerde konuşulan o vaatler kadar büyük vaatler yoktur orada, öyle tahmin ediyorum Haiti tarafında. Yani bir örneğin villalar konuşulmamıştır oyuncular da hiçbir şey yapmamışken. Seni bir sistemle beraber, Montella ile beraber oraya götürmüş ama orada neler yapacağından hala bir soru işaretiyle seni düşündürür pozisyondayken. Bunlar konuşulmamıştır öyle tahmin ediyorum. Yani Orkun'un pasını hatırlar mısın Emre abi, onu da sormak isterim. Maç boyunca atabildiğimiz ikinci bir örneği yoktu Orkun'un o pozisyondaki pasında. Ve bu Orkun milli takımın hazırlık sürecinde de, yani bu iki maçtan, Paraguay Avustralya maçları öncesinde de oynuyor oynamıyorlarla hem teknik heyeti hem ülke futbol gündemini değiştiren bir Orkun'du. Neden oynuyor? Beşiktaş'ta diye. Neden oynamıyor? Beşiktaş'ta diye. Neden oynuyor? İşte popülariteye, işte Twitter'a, sosyal medyaya yenik düştü. Montella artık baskıları kaldıramıyor. Oynattı denilen bir Orkun vardı mesela Avustralya maçı için. Bu maçta neden oynamıyor ile yine oradan okuduk.
1: Hocam işte oradan okumuyorum ya. Biz tam anlamıyla rezil bir oyun ortaya koyduk. Yani
0: burada bir oyun ortaya koyduk. Ama bunların böyle küçük küçük başlıklarına baktığımda da hepsi
1: hocam burada yani gibi. Berk'cim bence küçük bir başlık yok. Burada büyük bir başlık var. Rezilsiniz başlığın adına.
0: Doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Rezilsiniz. Yani sen şimdi en iyi, ama bu da tabii bunu biz yaptık. Yani basın mensupları da yaptı. Burada tabii. Çuvaldızı da kendimize bir batıralım bakalım. Yani siz en iyi jenerasyonsunuz falan dedi. Ben burada hatta ona karşı çıktığımda bazı benim gazeteci dostlarım olur mu abi ya çok iyi jenerasyon dediler. Ya dedim ben 2002'yi anlattım. 2002 jenerasyonu burayı havada karada silkeler. O yüzden yani biz yani mesela Arda bizim göz bebeğimiz, yaklaşımı hala göz bebeğimiz. Ama Arda ne Avustralya maçı ne bu maç oyunun içerisinde yok. Yani dünya futbol literatürünün içine baktığımızda böyle bir felsefe, böyle bir anlayış. Yani sen mesela adam yeri geliyordu Maradona'yı yedek bırakabiliyordu. Sen Arda bu kadar kötüyken bu Arda'yı neden oyunda tutuyorsun? Yani bizim böyle çıkmazlarımız var ve bu çıkmazlardan kurtulamıyoruz. Montella da diyor ya ben Türkleştim. Hakikaten Türkleşmiş. Yani şimdi mesela ne olacak? Hani hepimizin soracağı soru şu: Amerika maçına Montella ile mi çıkalım? Gitsin mi? Gitse ne olacak, kalsa ne olacak? Yani sen veda etmişsin. Ezimet yaşamışsın.
0: Çok doğru.
1: Berk, çok teşekkür doğru. Ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
0: İlk yarı Mert'le aradık abi. İkinci yarı Merih'le aradık. Hani dedim ya az önce, bu da Can ve aynı zamanda Deniz'i konuştuğumuz, umudu onlarda aradığımız noktada örnek esasında turnuva özelinde, hani elendiğimiz yerde. Bu bir örnekti. Deniz ve Can'da umut arayıp işte son pozisyonda öyle bir şeyle karşılaşmamız. Diğer tarafta da ilk yarı Mert'le, ikinci yarı da Merih'le gol aradığımız birçok pozisyon vardı. Bu da bir örnek. Turnuvanın özeti. Belki de Montella'ya tamam, belki 9 numarasız o sistemde biraz güvendik ettik. Hepimiz hep beraber turnuva oyunu budur dedik. Ben de bunu diyenlerdendim. Ama maalesef bu buraya uygun olmadığını bize gösterdi. Evet. Rezillik.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum abi. Sağ
1: ol. Çok üzgünüm. Ya hakikaten hani gitsem de evde şöyle uykuya dalsam, bu maç hiç oynanmamış yaklaşımını ortaya koysam, o moddayım biliyor musunuz? Yani hani ben dünyanın en çok yayın seven manyak yayıncılarından biriyim. Yayın için ölürüm, can atarım. Sevgili İlan Uzundurkan'a gidelim eğer müsaitse. İlan abi müsait misiniz? Evet, Sayın Uzundurkan'la birlikteyiz. Abi ya ben şimdi bu yayını burada bırakıp eve gitsem, uyusam, bu bir rüyaymış, daha başlamadı hiçbir şey deyip sabah yeniden gelsem olmaz mı?
2: Ya şimdi tabii olayın sıcaklığıyla böyle sert ve üzgünüz. O başka bir şey ama yani sonuçta bundan önce gitmiyorduk. Böyle bir derdimiz olmuyordu. Başkalarınınkini seyrediyorduk. Aynı tuzağa düştük. Geçen gün sevgili Faik abi yazının başlığı işte oynaya oynaya yenildikti. Bu sefer oynaya oynaya elendik. Yani aynı tuzak, aynı şey. Hep seninle de yaptığımız yayınlarda da söyledik. Gol yemeyeceksin kardeşim. Yani yedikten sonra bizim takımın oyun döndürme pratiği yok. Öyle bir deneyimi yok. Yedi golü. Ondan sonra işte %75 topla oyna. Abi dün akşam senin gol atamadığın Avustralya'ya Amerika hızlı oynayarak yarım saatte ipini çekti. Bu takıma Amerika 4 attı. Nasıl attı? Onu da bakmamışız. Yani bizim bu gol yedikten sonra maçı hemen kurtaralım paniğinden vazgeçmesi lazım. Bunu başaramadıktan sonra da böyle oluyor. Umarım gol atmadan dönmek de olmasın. Yani bu da artık seçeneklerden, büyük seçeneklerden biri. 0 puan, 0 gol durumuna geliyoruz neredeyse. Çünkü Amerika maçında Amerika rahat olacak, şu olacak, bu olacak ama Amerika, Amerika. Biz çok geride kaldık, çok ezildik, çok oynuyormuş gibi yapıp çok da pozisyon bulduk bu sefer. Yani öbür maç gibi değildi. Olurdu, olmuyor. Şans da sana yardım etmedi yani bir tanesi.
1: Biraz da sanki burada haksız yere bırakılan çocukların da ahı bu oyunun üzerine çökmüş bir karabasan gibiydi. Yani o zaman akla şu soru geldi. Kaanları, İrfanları niçin götürdün? Ben aha inanırım İlhan abi. Yani inancımı da sen biliyorsun. Bence burada o çocukların da hani haksız yere burada kalan çocuklarının da bu oyunda bir karabasan gibi üstüne çöktüğünü söylemek mümkündür.
2: Yani onları götürürken skor üstünlüğünü aldığında kullanacaktı ama olmadı. Onların gideceği bir sürü daha turnuva var. Ama bizim tabii yıldızlarımızın hiç bir dakika bile parlamaması bizi buralara getirdi.
1: Arda ne kadar kötü bir Arda'ydı. Yani bu Arda'ya mesela
2: Yani
1: nasıl dayandı?
2: iki maçta ne yapacaksın? Arda'yı çıkaracaksın. Koyacağın oyuncu kim yani?
1: Orkun'u
2: O
1: koy.
2: olmuyor
1: Orkun'u
2: yani.
1: daha erken sok.
2: Orkun'u koydu. Orkun'u da ilk maçta gördük. Yani hepsi aynı. Yani o başka bir şey. Seviyede başka bir deneyim mi yaşıyorsun? Bu da 25 yıl sonra, bu da Dünya Kupası'na ilk gidiyormuşsun da aynı şey. 25 yıl sonra gittiğinde. Ya o zaman bu da senin böyle bir deneyimin. Hatırlarsın işte Avrupa Şampiyonası'na ilk gittiğimizde
1: Tabii
2: 0 gol,
1: 96
2: 0
1: 0 gol 0
2: galibiyetle
1: puan. Tabii 0 galibiyet.
2: geldi. Şimdi o da o senin ilk deneyimindi. Böyle bu takımı böyle konumlansaydık baştan, hani buradan bir galibiyet alır, puan alır şeklinde yapsaydık olurdu. Biz yok kupadır, odur budur derken buralara geldi. Bence benim en üzüldüğüm şey Montella'nın da popüler kültüre ezilip oyun sisteminden vazgeçip iki tane genç çocuğu içeri atıp da onlardan medet umması ya. Onlar topa nasıl vuracaklarını, nerede duracaklarını bilmiyor ya. Onlarla olacak hiç mi? Onların en az 20 maç, 30 maç oynaması lazım milli takımdaki Dünya Kupası'nda iş yapsın. Yani kötü oldu. Yani o gol, yani Uğurcan, yani yok ya. Bu nasıl yapılır yani? Oradan gol ye. Ondan sonraki 20 dakika biz kendimize gelemedik. Yani hakem 9'a kadar saymış gibi durumdaydık yani. Ama oyundan oyuncu atılmış, artık ikinci yarıya bir plan yapman lazım. Yok abi, işte Barış Alper geçemiyor, Kenan adamını geçemiyor, Arda bir tane iyi pas atamıyor, bir tane iyi şut vuramıyor. Yani yok. Yani

0: öyle olunca da işte bu kadarsın. Bu aslında çok güzel bir ders de oluyor aynı zamanda. Sen busun yani, bu kadarsın. Ha, biz bu kadar kötü bir takım mıyız? Bu kadar kötü bir takım değiliz ama biz bu Dünya Kupası'na iyi hazırlanmadık. Kabaca da fizik olarak da iyi hazırlanmadığımız ortaya çıktı. Ben oysa diyordum ki bu sene milli takımdaki oyuncularımız çok formda, yıl bir sezon geçirdi. Ona güveniyordum ama yok, burada hiçbir varlık gösteremediler. Yani oyunu da değiştirsen, oyun planını da değiştirsen her türlü altta kaldık. Onun da nedeni bizim takım gol yemeden öne geçmeliydi. Onu da başaramadık yani. Hele bu maçta yani bu kadar önemli bir şeyde hemen maçın başında gol, yani yememek lazımdı. O, eğer golü yemeseydik bu takım yani iyi takım tabii ki ama onlar da biliyorsun nereden bakarsa 20 dakikayı yerde yatarak geçirdiler kurallara rağmen. Hakem de bence çok iyi bir maç yönetti. Biz bu skorları da hak ederek böyle elenmiş olduk.
1: Abi teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Reklam vakti.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Reklam bitti. Reklam.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilevli Dakika Skor başlıyor. Efendim Faik Gürses üstadımız bizlerle birlikte hızlı hızlı önemli isimlerden Dünya Kupası vedamızı konuşuyoruz. Faik abi günaydın.
0: Nasıl günaydın gün? Sevgiler.
1: Gün yani, pek aymadı da.
0: Ülke olarak tabii beklenmeyen bir sonuç aldık. 86 milyon burada bu bizim çocuklar adıyla andığımız milli takımın gruptan çıkıp devam edeceğini zannediyordu ama bizi hem Avustralya hem Paraguay öyle güzel okumuşlar ve çalışmışlar ki bizim bütün kanatlarımızı, orta göbeğimizi daha top en iyi adamlarımıza gelmeden bastırarak hücum teşebbüslerimizin hepsini kırdılar. Avustralya'nın ikinci golünü belki de hafızalardadır. Uzaktan bir şut, Uğurcan'ın soluna giden bir toptu. Bugün de daha birinci dakikayı biraz geçe aynı şutu Paraguaylı oyuncu attı. Maç da orada bitti zaten. Ondan sonra işte direkten dönen top, sürekli korner, göbek varyasyonları, kanat uçumları, bunlar hepsi bize bir şey getirmedi. Montella ilk defa Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın elemeleri içerisindeki grup maçlarında ve playoff turunda denemediği bir şey yaptı. Hem Can Uzun'u hem de Deniz Gül'ü soktu. Çift santrfora döndük. Yani oyunun son yarım saatinde çift santrfora döndüğümüz anda sanki birazcık daha böyle bir rakip kale önünde pozisyon bulma çabasına eriştik. Bu yani olumlu karşılanabilecek bir sonuçtu. Çünkü ne Avrupa Şampiyonası'nda ne de Dünya Kupası elemelerinde biz çift santrforla oynamadık. Hep kısa adamlar. Kerem, Barış, Yunus, Kenan böyle bir oyunla mücadele ettik. Orada sonuç aldık. Ama Dünya Kupası demek ki başka bir turnuva. Dünya Kupası oynadığımız hem Uzak Doğu hem Orta Amerika takımları netice itibarıyla bize biraz bol geldi. Netice itibarıyla bol geldikten sonra da bizim bu şekilde oynadığımız bir turnuvada hani derler ya büyük lokmaya büyük konuşma diye, biz o bakımdan pek fazla büyük lokmayı yedik, büyük konuşmaya devam edince başımıza bunlar geldi. Sevgili Emre, şöyle ifade etmek isterim.

Yani bu jenerasyonun elbette kapasitesi bu değil. Bizi daha böyle güzel sonuçlar bekliyordu. Ama dersimize daha fazla

0: Paraguay %23 oyun teşebbüsüyle oynadı, Arjantin'i yenerek Brezilya'yı yendi. Demek ki yani buralarda çok fazla top ayağında değil de topu rakibe veren bir oyun sistemiyle, ki Avustralya önünde gene biz bu Paraguay maçı gibi kornerler, göbek teşebbüsleri, kanat organizasyonları, direkten dönen topumuz filan. Yani netice itibariyle çok koşan değil, çok savunan ama dikkatli savunup rakibin tehlikeli bölge elemanlarını da etkisiz hale getirerek bir maçla karşı karşıya kaldık. Yani Paraguay ve Avustralya topu bize vererek, biz çok iyi oynadığımızı zannettiğimiz ama sonuç alamadığımız iki tane mağlubiyet aldık. Çok yazık bu jenerasyona, devam edecek bir jenerasyondu Montella'nın elinde. Ama şöyle söyleyelim, kabahatli Montella filan değil, futbolcular da değil. Yani esas bizi çözen rakiplerle oynadık biz. Bizim teknik kapasitemiz bunun dışına çıkamadı. Yani Kenan solda alacak, sağda Barış veya Yunus veya Kerem alacak. Kısa adamlara topu kaldırmayarak hızlı hücumlarla rakip alana gidecektik. Mesela bugüne kadar hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Dünya Şampiyonası'nda yendiğimiz rakiplerle böyle oynadık. Yani hızlı hücum, kontratak, adamlar bizi karşılamadan biz onları gazete yollamıştık. Burada böyle olmadı. Burada adamlar bizi karşıladılar. Adamlar karşıladıktan sonra uzaktan şut atarak ve bizim savunmamızın ileri çıktığını, hem Abdülkerim'in hem Melih'in top yaparak ileri çıktığını görünce defans savunmamızı da zafiyetimizi de bu şekilde derslerine iyi çalışmış olarak ortaya koydular. Galiba golde de sol tarafta, bize göre sol tarafta Mert Müldür galiba Paraguaylı oyuncunun önüne attı. Onun ikinci pası da zaten uzaktan gol oldu. Hiç iyi olmadı. Yani biz çok büyük demeçler vererek oyun akıbetini elimizde tutmaya çalıştık. Biz bitti demeden bitmeyiz, onu yeneriz, bunu yeneriz, bizimle başa çıkamayız, şöyle büyük takımız böyle. Yani bu demeç kumkuması bizim maalesef bu Dünya Kupası'nda 6-3 neden bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu turnuvanın galibi bence ekrana reklam veren kurumlar oldu. İnanılmaz derecede televizyonlar bu amansız rekabette büyük paralar kazandılar. Adını sanını duymadığımız kurumlar ve kuruluşlar bile televizyonda Dünya Kupası adına kendi reklamlarını yaparak doğruya ulaştılar ve bizim futbolcular da kendi reklamlarını yapamadan ekrandan düştüler sevgili Emre.
1: Abi çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Saygılar sunuyorum. Faik Gürses üstadımızla bir araya geldik. Bize yorumlarıyla renk kattı. Değerlendirmeleriyle renk kattı. Şimdi sabahları bizle birlikte olan çok değerli isimler var. O isimleri alıyorum sırayla ve o isimlere soruyorum görüşleri nelerdir, ne değildir. Şimdi de Hakan Güveli hocam bizlerle birlikte, doçent doktor Hakan Güveli. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Emre.
1: Hocam rüya mı bu ya, kabus mu? Yani hayatımda ilk kez böyle bir mikrofon karşısında çöktüm, yani çöktüm. Tabir yerindeyse küçük bit olmak istiyorum yani.
2: Şimdi burada çok önemli olan nokta, deminden beri sizin sohbetinizi de dinliyorum ben. Yani bir ders çıkartmadık mı, çıkartmış olmalıyız. Aynı senaryo, topu çevir çevir. Madem bir şey yeni denecektin, niye Kerem Aktürkoğlu'yla yine yaptın? Madem orta yapacaktın, aralardan gidemeyecektin. Bu olacak şey değil. Kenan geçmeye çalışıyor, olmuyor. Arda habire topu veriyor çünkü defans adamları da orta sahanın oralarda dolaşıyor. Top kaptırmak hep riskli olacak. Bir de onun korkusunu yaşadılar. Ama oyun yoktu. Yani böyle bir defansı niye hızlı tek topla bunu defalarca yaptılar? Hani bunu ben şeye benzetiyorum. Arda Güler, Vinicius Junior ve Mbappe. Hani defalarca 20 metre, 30 metre pas, bir kişiyi geç, kaleciyle karşı karşıya ve gol at. Ama sanki ben o hırsı da görmedim. Biraz da panik de yaptılar. Evet, ama sonuçta gerçekten bunlar çalışılmalıydı. Bu hale bırakılmamalıydı. Hani tamam, adamlar bizi okudu şu bu, ama ben bunlara katılmıyorum. Senin B ve C planın her zaman olmalı. Emre çeyrek

0: yüzyılda bir katılmışız. Burada varını yoğunu koyacaksın. Ya benim en üzüldüğüm şey bu oldu. Gerçekten dün Avustralya Amerika maçını izledim. Ya biz bu iki takıma da 5 atarız diyorum ya. İnan iki takımda da bir şey yoktu. Defalarca hatalar yaptılar. Avustralya bu sefer çok daha önde oynadı. Ama geldiğin o Avustralya 4 kere geldi, ikisinde gol attı. Orada da topun yüzdesi bizde fazlaydı. 30 tane şut, topla çok buluşma ama netice 0 diyorum. Bir kafa yapılarının değiştirilmesi gerektiği düşünüyorum Emre.
1: Evet, sanki böyle tatil için girilmiş bal yapmayan bir arı ve inanılmaz. Yani 60 dakikaya yakın 10 kişi oynayan bir takıma gol atamadık saygıdeğer hocam.
0: Bir de bu şey, yani atamadığımız takım da hani böyle bir Avrupa devlerinin bir İspanya'sı, bir Almanya'sı falan değil yani. Üzücü olan taraf bu. Tamam, Brezilya'ya kafa tutmuş olabilir. Hani elemelerde iyi şeyler çıkartmış olabilir ama rahatlıkla geçebileceğin, ezebileceğin bir rakipti. Bir de adamlar hani bir ara şey, bu 10 kişi de ilk yarıdan daha önde, daha cesaretli oynamaya başladılar. Ben bir de orada kafayı yedim. Hani saldırmaya başladılar, ikiyi aramaya başladılar. Hani tamam yerlerde yattılar ettiler ama cesaretlendiler de. Bir de benim çok üzüldüğüm nokta ne biliyor musun Emre? Hani biz, bunu üzülerek söylüyorum ama tüm dünya fazlasını bekliyordu Türkiye'den. Tüm dünya. Hani sosyal medyada çok iyi şeyler döndü, çok güzel şeyler döndü. Değerimizden, tek tek oyunculardan. Bence belki de bu birçok oyuncunun Avrupa'da değerini yitirmesine, bize bakılan açının değişmesine yol açacak. Ben bir de bu yönden çok üzüntü içindeyim.
1: Hocam yani taksitle pas veriyoruz birbirimize. O kadar enteresan ki özgüvenimiz yerle eksan olmuş. Yani Arda 80 metreden böyle nereye vurduğunu bilmiyor. Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu nasıl oynayacağını, nasıl pas vereceğini unutmuş gibi. Yani Ferdi Brighton'ın yıldızı topu ayağının altından kaçırıyor. Yani bir şey olmuş bizim çocuklara. Yani Amerika'da hakikaten, hani Arizona'da ne yaptılar bu çocuklara, ben onu merak ediyorum. Bir şey olmuş ya, bir şey yapmışlar bu çocuklara. Ya da bu çocuklara demişler ki baba siz Dünya Kupası'na gittiniz, evet bitti bu iş demişler ya, tamam demişler. Onlar da onun gazına gelmiş.
0: Yok, bizim milletin her şeyin bir kere kendilerinin daha fazlasına ihtiyaç var. Bence kendi değerleri de azaldı. Yani anladın mı? Olumsuz şeyler de çok yazılmaya başlandı ve bundan sonra daha da fazla artacaktır. Düşünsene tüm dünya burayı izliyor. Tüm dünya burayı izleyince ne oluyor? Senin daha fazla şeyler yapman lazım. Ya yani ben şey düşünüyorum. Şimdi bunlar tamam, birisi Inter'de, İşte yok Juventus'ta, hani orada birlikte oynadıkları adamlarla bu ileri hücumları, daha paslaşmaları yapabiliyorlar da milli takımda bir sorun mu var, ama bu duyguya da katılmıyorum. Çünkü niye dersen, baba ona göre çalış derler adama. Ona göre A planını, B planını, C planını yap, ilerle, bunu da sağla derler yani. Biri İngiltere liglerinde iyi oynuyor, biri Avrupa liglerinde çok iyi. Olmaz böyle şey. Bu eksiklikleri takım halinde gidermen gerekiyordu. Ama ben niye BC planı yok? Yani şimdi Emre, benim çıldırdığım nokta, sen gerçekten 60 küsur dakika 10 kişi oynuyorsun ve gene aynı hatayı yapıyorsun. Top gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yani orada bir içeriye doğru kaleciyle karşı karşıya topu alacak bir şey olmadı. Son işte bir 3-4 tane olayımız var. Onların işte böyle olunca da Murphy kanunu işliyor. Şansın yaver gitmiyor. Onları da atamıyorsun. Yani bunları daha önce yapmalıydın. Belki daha önce iki santrafora geçip Kerem'i ilk başta hiç düşünmemeliydin. Yani burada ben şunu diyorum. Yani biz hani tamam Montella, kararlılık şu bu, ama yani Avrupa Kupası'nda da ucundan gitmek. Orada da Gürcistan'la beraber kalınabilirdi. Hani direkt katılıyorduk, sonra elemelere kaldık. Orada becerdik. Orada da sürprizler olabilirdi. Yani galiba işte üzücü nokta, o zaman Türk Ligi'ne kalıyoruz. İşte dev transferler yapıldı. Bir Cimbom'u Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'da görüyoruz. Hani galiba bunlarla avunmaya devam edeceğiz. Bir sistem yapısı değişip, kafa yapısı değişip, bu federasyonun da oturup bu çocuklarla değişik bir plan izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.

0: Hocam çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: siz bir gastroenterologsunuz. Biz bugün mide ağrısı çekeriz, bol bol nasıl hazmedeceğiz bunu da?
1: Vallahi biraz alkalen ara atıştırmalar yapalım. Asidi bastıralım. Az ve sık yiyelim. Biz de kendimize su molası verip bol hidrate olalım Emre'ciğim.
0: Öpüyorum canım hocam.
1: Tamam, hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Saygılarımla, sağlıcakla kalın.
0: Sağ olun hocam. Evet, Hakan Güveli hocamla zamanı paylaştık. Akıl alır gibi değil. Yani inanılmaz bir gün yaşıyoruz. Muhsin Ertuğral hocamı bir aramaya çalışıyorum. Muhsin Ertuğral hocam. Bakalım. Muhsin hocam bizlerle birlikte olabilirse. Eğer arayabilirsek. Bu arada Hakan hocanın sesi gelmemiş. Bende bütün potlar açık. Allah Allah, neden gelmedi? Benim telefondan mı kaynaklanıyor? Bilemedim. Ama bir Güney Afrika, İspanya'daydı o şu hocam. Belki daha uyanmamıştır. Evet, aradım ama ulaşamadım. Sizin görüşlerinizi alayım. Bekleyen dostlar var. Çok bekleyenler var hatta. 58 212 alan kodu 273 10. Buyurun efendim, sizin görüşlerinizi alıyoruz. Sizi dinliyoruz efendim. Sonu 58 olan değerli dostum, duyabiliyor musunuz efendim benim?
2: Evet, duyuyorum. Merhaba Emre, nasılsınız?
0: Valla çok iyi değilim. Buyurun efendim.
2: Ya açıkçası şöyle belirtmek istiyorum. Biraz önce de paylaştım. Bir tarafta ailesinin vize masraflarını karşılayamayıp Dünya Kupası'na katılan bir takım. Bir tarafta da özel uçaklarla, konvoylarla gönderilen bir takım. Galiba bizim artık bu bir oy aynasından çıkmamız gerekiyor. Birazcık daha odağımızı böyle primlerle ya da paralarla, villalarla değil de gerçekten ruhuyla savaşacak ekiplere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani belki bir örnek olarak kabul edilmez ama voleybol takımını normal ekonomide uçuruyoruz ve bize bir başarı elde ediyor. Sanırım birazcık da yokluktan başlıyor her şey. Birazcık bu arkadaşlar, evet, bizim çocukların biraz burnunun sürtülmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum efendim. Sonu 44 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo.
3: Yakınlar yemeyeceğim maalesef Emre Bey. Ben İstanbul'dan Doğukan. Yani ben açıkçası gruptan çıkacağımızı ve gruptan sonraki ilk maçta eleneceğimizi düşünüyordum. Bu kadar gerçekten çok ağır oldu. Yani Haiti ile beraber şu anda sanırım gol atamayan iki ülkeden bir tanesiyiz. Bu çok rezil bir durum. Yani burada insanlar yok, eleştirmeyin vesaire diyorlar ama yerden yere vurulması lazım bu oyuncuların. Biz sabahın 5'inde 6'sında kalkıp uykumuzdan feragat edip gece de heyecandan uyuyamadığımız zamanlarda bu oyuncular yok saçlarıyla, yok başlarıyla, yok balkonda sigara keyifleriyle, yani bu adamlar bir kere Romanya maçında ve Kosova maçında zaten aynı futbol oynadılar. Bakın Emre Bey, bu sürpriz değil. Romanya'da, Kosova'da kapanan takım bir şekilde Kerem'in ayağına değdi, içeri girdi vesaire vesaire. Bu gerçekten sürpriz değil. Şu anda inanılmaz sinirliyim. Çok sinirliyim. Yani sanki böyle bir yakınımı kaybetmiş hissine hem üzgünüm hem sinirliyim. Bunu hak etmedik. Türk halkı olarak, Türk milleti olarak hak etmedik. Burada hala çıkmış insanlar, futbolcular Avustralya maçından sonra Türk halkını tutsun. Melih Efendi. Montella Efendi de, ben hepinizden iyi Türk'üm. Böyleyim, böyleyim. Ya biz neyiz ya Emre Bey? Biz Türk değil miyiz? Biz bu futbolcuların iyi olmadı, oynamasını istemiyor muyuz? Ya biz uykumuzdan telafi edip maç izliyoruz ya. Bir hafta sonumuz var. Hafta içi dedi gibi sabit gibi çalışıyoruz. Hafta sonra bir dinleyelim diyoruz en azından ama ya milli takım ya, izleyelim diyoruz. Mutlu olalım diyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na çıktık. Ya bir heyecan var elimizde ama yok ya. Ya bu kadar olmaz ya. Bir gram futbolcularda yok ya. Ya gerçekten acayip sinirliyim Emre Bey. Ya bu kadar olmaz ya. Bu kadar vurdum duymaz olmaz ya. Ya futbolcular ne oynadığını bilmiyor. Ya Arda gibi sayıyorsun topla ya. Aklın ne oynadığını bilmiyorsun ya. Ya Uğurcan, Allah'ını seversen her gelen top gol mü olur ya? Ya bu ne ya? Bu başka bir şey yani. Bunun açıklaması olmalı. Gerçekten bunu yetkililer açıklamalı. Bunun villayla millayla hiçbir şey yok. Yani bu kadar rezil oynanmaz ya. Yani geldiğimiz grup Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından birisi Emre Bey. Yani
0: Hocam zaten
2: Avustralya'yı gördük. Ne top
0: ya
2: oynadı?
0: Hocam...

0: Yanılgı
1: Size
0: burada,
1: katkı iyi gösterdi.
0: saygıdeğer dostum, yanılgı burada başlıyor. Bu grup Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından bir tanesi değil. Kime göre kolay, kime göre zor? Yani biz bence en büyük palavrayı burada sıkıyoruz zaten. Yani biz kendi kendimizi dolduruşa getiriyoruz. Diyoruz ki Dünya Kupası'nın en kolay grubu. Ya Paraguay ile kaç kere oynamışsın? Avustralya ile kaç kere oynamışsın? Kaç Avustralya milli takımı maçı seyretmişsin? Kaç Paraguay milli takımı seyretmişsin? Adam 6 kez üst üste Dünya Kupası'na gitmiş. 2 kez çeyrek finale çıkmış. Sen Dünya Kupası'na 24 yılda bir gidiyorsun, 40 yılda bir gidiyorsun. Yani kime göre kolay, kime göre zor? Yani biz bence palavrayı burada sıkıyoruz. Ya kolayım olayı yok. Burası Dünya Kupası. İspanya gidiyor, lak diye bir tane küçücük takım oradan puan alıyor. Zaten Dünya Kupası'nın farkı bu. O yüzden sen bu tanımlamayı yaparsan, ya Dünya Kupası'nın en kolay grubu, en zor grubu, yok öyle bir dünya. Problem burada başlıyor. Bence en büyük sıkıntımız bu bizim. Teşekkür
1: Haklısınız Cemil
0: ederim.
1: Bey. Son olarak bitirmek istiyorum. Çok da fazla vaktinizi almayacağım. Gerçekten moralim çok bozuk.
0: Peki.
1: Bunu gerçekten Türk milleti hak etmedi.
0: Peki,
1: Yani bir daha görür müyüz, göremez miyiz
0: aynı
1: Dünya Kupası'nı bilmiyorum ama yani...
0: Aynı şeyleri söylüyoruz efendim. Sinirliyiz, aynı şeyleri
1: evet.
0: söylüyoruz. Çok teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar diliyorum. Nasıl yayınlar olacaksa. İyi
0: tamam.
1: günler.
0: Sağ olun. Şimdi asıl sorun şu. Nasıl bir maçtı? Rezil bir maçtı. Çünkü bizim dünyaya tanıttığımız yıldızlarımız var ya. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Brighton'da Ferdi. Bu dünya yıldızlarının hiçbir şey yapamadıkları telaşlı bir oyun vardı. Bakın dün de bunu söyledim. Evvelki günde Avustralya maçı öncesinde de söyledim. Siz eğer erken gol yerseniz, bu golleri Paraguay gibi, Avustralya gibi takımlar karşısında, hatta Dünya Kupası'nda 3 temel öge var. 1. Erken gol yemeyeceksin. Hatta gol yemeyeceksin mümkünse. 2. Gol yiyorsan eğer, kapanan savunmaları açmak için alternatifler üreteceksin. A alternatifi, B alternatifi, C, D, E, F, G. Göbekten deleceksin, olmadı kanada yayacaksın, olmadı rakibi üstüne çekeceksin, topu rakibe vereceksin. Üçgenler kuracaksın, verkaçlar yapacaksın, yüksek toplar indireceksin. Forvete uzun, pivot, santrfor, yani alternatifler üreteceksin. Biz yaptık mı bunu? Yapmadık. Ne Avustralya maçında yaptık, ne Paraguay. Avustralya bizi o kadar iyi çalışmış ki, Avustralya'dan Kerteniz alan Paraguay'da bizi mükemmel çalışmış. Doğal olarak biz 10 kişi kalmış, yaklaşık 60 dakika 10 kişi olan bir takıma karşı gol atamadık. Biz üretkenliği ortaya koyamadık. Biz bireysel yeteneklerimizin, adam eksilten hüviyetlerinin hiçbirini görmedik. Paraguay'la 3 tane pozisyon var. 3'ünde bizim bütün savunmayı çalımlayıp gole giden oyuncuları var. Bizde Arda bunu yaptı mı yapmadı? Kerem yaptı mı yapmadı? Hakan yaptı mı yapmadı? Barış yaptı mı yapmadı? Kerem yaptı mı yapmadı? Kerem şaşkın ya. Kerem ben nerede oynuyorum? Ben ne yapıyorum pozisyonunda? Barış'ı forvet alıyorsun, sonra kanata çekiyorsun. Yani oyuncular o kadar telaşlı, o kadar heyecanlı, o kadar korkak, o kadar ürkek. Çünkü yüklemişsin burada, pompalamışsın. Sen dünya şampiyonu olacaksın. Kulpundan tuttun, oradan tuttun, buradan tuttun. Hadi canım! Hadi canım! Bunların hepsi palavra. Kolay gruba düştün. Paraguay koya, Avustralya kolay. Ama hadi canım! Sen ne kadar Paraguay maçı seyrettik biz? Ne kadar Avustralya maçı seyrettik? Kolay, basit, yeneriz, 5 atarız. Zaten bizim problemimiz bu. Bu takım 2002'nin daha üstünde muazzam jenerasyon. Hangi jenerasyon? Geçiniz beyler. Biz öyle bir tokat yedik ki, çok da iyi oldu bu tokat. Kendimize geldik. Haddimizi bilmemiz lazım. Şişirilmememiz lazım. İş bu kadar basit. Bu kadar basit. Reklam arası.
2: Reklam.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Reklam bitti.
2: Reklam bitti ama sizle bağlantılarım var. Hemen onlara devam ediyorum. Sonu 20 ile biten değerli dostum. Hoş geldiniz efendim.
3: Amin inşallah. Amin.
2: Hocam duyabiliyor musun beni? Hocam ben ne değil. Hatta almıştım sonu 20 ile biten. 73 ile biten değerli dostumu alayım. 73 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Gerçekten çok söylenecek çok şey var. Evet, bizim ülkemizde sokaktan geçen futbol topunu gören herkes teknik direktör. Ya tamam da kardeşim, Emre Bey, siz ilk oyuncu değişikliğini ne zaman yaptık? Ya bizim köprüden önce, yani son çıkışımız ya, ya golü yemişsin. Niye yapmıyorsun ya oyuncu değişikliğini? Evet, solaktan geçen herkes teknik direktör bizim. Evet öyle. Gerçekten öyle. Versinler şimdi Türk pasaportunu Montella'ya. Versinler. Hacı Osman'ı bas bas bağırıyordu. Oflos. Tamam ya, kendi nüfusunu al. Ya yazık ya, gerçekten yazık ya. Hani insan, ben 6'da 5 gibi kalkıyordum, maç izledim ya. Hani bu kadar mı kolay bizim ülkemizde bazı şeyler? Yoldan geçene Türk pasaportu veriyoruz. Tamam Hacı Osmanoğlu versin ya, kendi nüfusunu al. Bizim ülkemizde herkes virüsü soğuktan geçen herkes teknik direktör. Kardeşim ilk değişikliğimizi kaçta yaptık biz? Biz öldük bittik. Bizim son çıkışımız, yani biz topumuzla tüfeğimizle girmemiz lazım. Emre Bey teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Sağ olun, teşekkürler, kolay gelsin. Devam edelim. Sonu 67 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
5: Alo.
2: Buyurun efendim.
5: Günaydın. Bence tek sorumu vardır. Montella'dır. Bunu canlı yayınlarda size bağlandığımızda siz bir kere eleştirmediniz. Mesela futbolcular üzerinden gidiyorlar. Bence futbolcularda haksızlık yoktur. Adaletsizlik olmuştur. Türkiye'nin en iyi sol beki milli takıma alınmamıştır. Türkiye'nin en iyi orta sahası kupa kazandıran Trabzonspor Ozan Milli takım alınmamıştır. Oynamayan İrfan Can alıp deneyimsiz diyorsunuz. Aral Şimşir alsaydınız bugün deneyimli olacaktı bir dahaki Dünya Kupası'na. Şimdi onun için Montella menajer teknik direktördür. Gitmesini bekliyoruz. Yoksa milli takım, ben Avusturya yanlışlarından birkaçını daha söyleyeyim size. Biz hazırlık maçını kimle oynadık? Moldova, Mekadonya, Kuzey Mısır. Neden Çek Cumhuriyeti'yle oynamadık? Avustralya ile tıpatıp birebir aynı top oynuyor. Aynı, ileri çıkmıyor.
2: Aynı, Çek Cumhuriyeti top aynı top oynamıyor efendim. Bambaşka futbol oynuyor. Hiç oynamıyor. Hiç alakası
5: değil. Ben katılmıyorum size. Ben seyrettim. Güney Kore Çek Cumhuriyeti maçını
2: efendim,
5: seyrettim.
2: Efendim ben de seyrediyorum. İkisi birbirinden çok farklı oynuyorlar. Bir kere adamların uzun pivot santrforları var. Yani senin Avustralya'da böyle bir yaklaşımın yok. Adamların muazzam güçlü orta sahaları var. Yani biz futbolu hep böyle herkesten çok daha iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama bilmiyoruz, eksik biliyoruz. Yanlış biliyoruz ve söylediklerimizi ortaya attığımız...
5: Ben işte... katılmıyorum. Ben Çek Cumhuriyeti'ni seyrettim. Dörtlü çakıl defans, çift ön libero, ikili. Ondan sonra Avustralya'nın bize karşı oynadığı futbolun aynısını oynadı. Güney Kore'ye karşısında 1-0 geriye düştü. Bakın Güney efendim, Kore maçı 2-1 aldı. Bakın, kesinlikle katılmıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Pekala, o zaman şöyle söyleyeyim. Madem
2: siz,
5: öyle söylüyorsunuz, neden?
2: Siz diyorsunuz ki, müsaade
5: Mekadonya ile oynadık, Kuzey Mekadonya. O üçlü ileride oynuyor. Defansı öne çeken bir takımla oynadık hazırlık maçını.
2: Efendim.
5: Bunu da geçtim.
2: Dinlemiyorsunuz ama bir soru, bir şey söyleyeyim size, devam edin. Dinlemiyorsunuz. Buyurun. Karşılıklı konuşalım. Siz buyurun, bunu diyorsunuz ya, öyle bir şey olmuyor. Yani Çek Cumhuriyeti, hadi biz onlar gibi oynuyor alalım. Öyle bir dünya yok. Ya bunun için yazışmalar
5: oluyor. Nasıl hazırlık yapacağız peki?
2: Ya bir müsaade edin Allah rızası için ya, lütfen ya. Bir şey anlatıyorum size. Buyurun anlatın, tamam ben sustum. Buyurun anlatın.
5: O zaman şöyle söyleyeyim. İki hazırlık maçında da yedeklerle niye oynadık? İrfan Can'la oynadık. İki tane hazırlık maçı oynadık. Sanki milli takıma oyuncu seçiyorduk. Yani Dünya Kupası'na hazırlık yapmıyor. Mesela İrfan Can ilk 11'deydi son hazırlık maçında. Neden şu anda sahada yok? Örnek veriyorum, yani şunu söylüyorum. Montella bence fiziksel ve mantalitel olarak takım hazırlamamış. Yani bunu göz göre göre bunu eleştirilmiyor. Yani şunu diyorum, motive edememiz. Çocuklar el ayağı tutuyor sahada.
2: Toparlarsanız ben, sizi dinliyoruz çünkü çok bekleyenler var. Yaklaşık 3 dakikadır.
5: Tamam, teşekkür ederim ama bu şekilde eleştirin. Eleştiremiyorsunuz. Bence menajerlerle ilgili farklı bir durum var. Kimse Montella'yı, yorumcular da eleştiremiyor. Teşekkür ederim.
2: Bana Montella babamın oğlu para veriyor efendim. O yüzden eleştiremiyorum.
5: Bilmiyorum.

0: Evet. Babamın oğlu olduğu için Montella eleştiremiyorum. Hasbinallah vel vekil. Sonu 67 ile biten değerli dostum. Yok pardon. 34 mü? Kaç bu? 34 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun hocam.
1: Emre Bey. Valla adım Ercan, soy ismi Korkmaz. Bugün gece nöbetinden çıktım. Uyumadım. Maçı izledim. Milliyetçi bir insan hepimiz olduğu gibi. Şimdi geçen bir konuya değil. Ufaktan hemen diğer arkadaşlarımı da bekletmeyelim. Bu oynayan bizim çocuklarımız dediğimiz kişilerin hiçbir açıklaması bana göre yok. Zorluğu çeken benim 29 bin lira asgari ücretle çalışıp hayatını köyden geçen insanlar, gecesini gündüzüne katıp çalışanlar yatmıyor, izliyor. Bir defa bir sezonda 3 milyon euro, 4 milyon euro alan adamlar kendi ekseninde top oynayıp yan pas, yan pas, yan pas, yan pas. Ya şu çeken adam Melih Demiral ya. 3 tane çekti, ikisini kaleci kurtardı ya. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah için ya? Yazık değil ya. Bir eğlencemiz var. Zaten sosyal hayatımız yok. Zaten hayattan bunalmışız. Bir milli takımımız var diyoruz. Elin adamları Japonya'ya 1.70'den boy ortalaması 1.60 ya bunların. Adamlar en uzun Hollanda milli takımı en uzun boy şeyine sahip olan ülke. Adamlar bunlar topa gol attı. Biz bir atamadık ya. Bırakın gol atamıyoruz ya. Sonra da 2002'den daha iyi kadroymuş. Hadi gitsin oradan ya. Bir Bülent Korkmaz'mış, bir Tugay Kerim'o veya bir Fenerbahçe kim fark etmiyor. Onları çeyreğe etmezler bunlar. Bunları sevmişler. Çok teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. İyi
1: Hadi.
0: çalışmalar diliyorum. Sağ olun efendim. Ya bir şuradan da vazgeçmemiz lazım. Yani Türkiye'de şu eleştiri bana çok komik geliyor. Yani ben asgari ücret alıyorum. Bu kadar oturup maçı seyrediyorum. Bunlar 4 milyon, 5 milyon euro alıyorlar. Abi bu çocukların sorunu değil ki. Evet kötüler. Evet berbat futbol oynadılar. Ama futbolun gerekliliği yani 4 milyon euro alıyor diye inanılmaz muhteşem işler yapabiliyor mu? Yapamıyor. İşte yapamadı şekil bir ağda. Sizin ya da benim asgari ücretle çalışıyor olmam. Ya yani bu yanlış. Bu bakış açısı yanlış bir bakış açısı. Yani siz emek veriyorsunuz, onlar vermiyor noktasına geliyoruz ama öyle değil. Onlar beceriksiz, kötü, etkin değil. Ne yazık ki berbat bir turnuva geçirdiler. Ama bizim eleştiri ya ben 25 milyon lira asgari ücretle çalışıyorum, evime zor ekmek götürüyorum, bu herifler milyon dolar kazanıyor, nasıl olur böyle bir şey? Yaklaşımı çok komik. Sosyolojik olarak komik, felsefik olarak komik, futbola bakış açısı olarak komik. Çünkü futbolun literatürü bu. Rakamlar bu eksende döngüleniyor. Aslında biz orada şunu diyoruz. Ulan biz niye böyle bir şey olamadık? Biz niye buralara gelemedik? Hayır. Ama biz şunu eleştirelim. Bu çocuklar niye demotiveydi? Yani niye bu kadar oyundan kopuklardı? Neden oyunun içerisine hiç giremediler? İki, bu çocuklar niye bu kadar telaşlıydı? Bu çocuklar niye üretken değildi? Bu çocuklara ne oldu Arizona'da? Yani seçtiğimiz hazırlık maçları o bu, sonuçta Dünya Kupası bileti alınmış gidilmiş. Ama orada bir şey oldu. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ya fazla motive ettik bu adamları. Baba dedik ya siz müthişsiniz. En iyi jenerasyonsunuz. Uçarsınız, kaçarsınız. Ya fazla yük yükledik. Yani bu aslında deneyim denilen öve bu işte. Hani sen Dünya Kupası'na gittiğinde onu anlıyorsun. Diyorsun ki ulan Dünya Kupası bambaşka bir yer. Dünya Kupası öyle her şeyin çantada keklik olduğu bir yer değil. Belki de bizim en büyük handikaplarımızdan biri 2002'de gittiğimizde pat diye ilk Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olmamızdı. Bu da bize yanlış kerteriz verdi. Burada Emre Tilev yorumcu olarak yanlış baktı. Bu çocuklar çok iyi olur, Montella'ya güveniyoruz. Hayır, belki Montella'nın eksiklerini göremedik ki. Ben göremediğime düşünüyorum. Yani şu Avustralya mücadelesinde Montella'nın oyunu okuyamaması bende inanılmaz bir hayal kırıklığını getirdi. Ama burada Paraguay maçında oyuna attığı Can, Deniz, onlar da bana şunu dedi. Baba olmuyor, bunlarla da olmuyormuş demek ki. Ya bunlar da olsa olmuyormuş. O zaman aklıma şu soru geliyor. Yahu kardeş biz niye forvet yetiştiremiyoruz? Yani Can'ı da attı, Deniz'i de attı, 6 pastan gol kaçırdı.

0: kaldılar işte. Mesele bu. Mesele buradan bakabilmek. Yani Montella'yı suçlayalım. E tamam, dediğini yaptı. Sosyal medyaya gitti. Ama can da fıs çıktı. Deniz de fıs çıktı. O zaman burada bir problemimiz var bizim. Onun ne olduğunu bence bakmak lazım. Sonu 20 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz. Sonu 20 ile biten değerli dostum.
1: Merhaba, İstanbul'dan Murat ben. Buyurun. Ya birkaç şey sormak istiyorum Emre abi. Ya ben 10 senedir milli takımda Hakan Çarhanoğlu'nu oynuyorum. Onu izliyorum. 10 senedir bu Hakan Çarhanoğlu milli takıma nasıl bir katkıda bulundu? Özellikle Arda Güler, Real Madrid'de veya Kenan Yıldız Juventus'ta oynamasaydı, Hakan Inter'de oynamasaydı, bu 3 oyuncu Anadolu'nun bir takımında oynasaydı şu an bugünkü dün oynayan kadroda oynayabilirler miydi?
0: Hocam zaten bak, bu da yanlış bakış açısı. Bu adam zaten Juventus'ta oynuyor. Yani Juventus'ta oynadığı için kadroya alınıyor zaten. Juventus'ta oynuyor bu adam, ya da ötekisi Inter'de oynuyor. Yani bu adam Anadolu'da oynasa alınmaz da. Ha şunu diyorsan, bir Anadolu futbolcusu gibi oynadı diyorsan, orada da şunu tartışırım. Senin Anadolu futbolcusunun oynadığı, yüklendiği misyon, vizyon, maç, enstantane ve ligle buradaki sistem birbiriyle eşdeğer değil. Elmalarla armutları tartmaya kalkıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Biz şunu düşünmemiz lazım. Hakan bu milli takımda ritmi bir türlü bulamıyor. Neden? Uğurcan Galatasaray'a müthiş toplar çıkartıyor. Ya birbirinin aynı iki golü yer mi adam ya? Bu enayiyi nasıl yapar?
1: Hakan Çarhanoğlu milli takımda oynayamıyor. Inter'de oynayabiliyor. Yabancı bir takımda oynayabiliyor. Biz Hakan Çarhanoğlu'nun milli takımda oynamasını mı beklememiz gerekiyor? Türkiye'de başka bir Türk oyuncu yok mu Hakan Çarhanoğlu yerinde oynasın?
0: Ya şu anda yerinin dünyadaki en iyi adamlarından biri. Yani o zaman da şu olacak. Siz oraya başka birini koyduğunuzda, yahu kardeşim Hakan'ı niye almıyoruz biz sorusunu soracaklar. Yani dünyada Hakan'ın yerinde oynayan 5 adamdan biri Hakan Çalhanoğlu. Ama milli, mesela bugün kötü değildi bence. Berbat değildi. İlk yarı bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama biz acaba Hakan'ın Inter'deki üretkenliğine destek veren bir mantıkla mı oynatıyoruz Hakan'ı? Ya da işte Arda niye bu kadar etkisizdi? Acaba biz Arda'ya Real Madrid'deki oyun aklını ortaya koyabilecek doneleri sunduk mu? Bunlar çok önemli hocam. Bence bizim eksiklerimiz bu. Yani Montella Hakan'ı da Arda'yı da Orkun'u da kendi takımları içerisindeki bütünlükleri esas alarak mı oynattı?
1: Ya bazılar kendi takımlarında oynayabiliyor ama milli takımda oynayamıyor. Eğer bir iki şans verdiğimizde milli takımda tabiri caizse dikiş tutmuyorsa şansı başka oyunculara vermek gerekiyor. Aynı oyuncularla devam etmek milli takıma kaybettiriyor. Bizi sürekli mağlubiyetlerle uyandırıyor. Yapacağımız bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Montella tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz, olmuyor ama rakip geliyor. İlk şutta oluyor. Çok basit. Yani Montella bu soruyu soruyorsa gazetecilere, ki an itibariyle yaptı açıklama. Çünkü senin oradaki yüklediğin misyon, vizyon, oyuncu üzerindeki etkin, demek ki oyuncunun o kalitatif değeri, yüksek şutları ortaya koyma becerisini bozuyor. Sen oyuncuyu iyi hazırlayamamışsın. Çok basit. Ya yani bunu, bu soruyu ben orada olsaydım söylerdim. Hazırlayamamışsın. Adam iki tane şut atıyor, gol atıyor. Sen pozisyon içerisinde o oyuncuya o vuruş becerisini verebilecek mantığı yaratman lazım. Haşa yaratmak, Allah'a mahsus da oluşturman lazım. Montella'nın abuk subuk açıklaması bu. 65 şut. Bana ne 65 şuttan? Yani Montella bal yapmış mı? Bal yapmamış bir milli takım. Bitik bir milli takım. İstersen 2500 tane pas yap. Sonuç ne? Sen elendin. Yoksun Dünya Kupası'nda. Sonu 67 ile biten değerli dostum. Alo.
2: Günaydın Emre abi.
0: Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
2: Abi playoff maçlarında zaten oynamıyorduk. Eleştiriyorduk Montella'yı. Sen ama az önce eleştirdin. Yani yorum maçı okuyamadın falan dedin. Biraz yani beni rahatlattın. Zaten top oynamıyorduk. Üretemiyorduk. Playoff maçlarında sıkıntılıydı. Böyle olmaz diyorduk. Dediğimizde başımıza geldi. Bilmiyorum da biraz zor bu saatten sonra. Çok zor. Yani bırakması lazım bence. İstifa etmesi lazım. Bir şeyler, yeni bir şeyler denememiz lazım.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Sonu 62-67 ile biten değerli dostum.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Alo. Emre Bey, yayınlar.
0: Buyurun efendim.
3: Yorumları bilmiyorum. Aşağı yukarı futboldan az çok ilgisi olan ülkedeki herkese şu an çok üzülürüz. Hepimiz aynıyız maalesef. En başta şu çakma kabadayı bile teknik direktör bozuntusuna yürüdük de o Amerika'dan dönmeden göndermediler. En azından böyle bir üzüntümüzü biraz hafifletir. Çakma kabadayı da gitsin orada herkese laf yetiştirmek yerine işte İtalya'da Sicilya'da mafyazılık oynasın. Artık bittik yani. Kerem'i oynatmasını başlı başına edeceğim. Siz az önce yorumda söylediniz. Şimdi Kerem oynamadı öteki Can Uzun'la diğer çocuk Deniz oynadı da ne oldu ama zaten oynasa ağzıyla kuş tutsa zaten bir dahaki maç yine Kerem oynatacak bir santrafor. Yani Kerem çok iyi topçu, eyvallah güzel topçu ama santrafor da değil. Bunu denememişi tekrar tekrar aynı şeyi tekrarlayarak başka bir şey elde etme imkanımız yoktur. Yani geçen maç gördük adamlar 10 kişi kalmış maçın başında 1-0 geri düşmüşüz. Yani daha ne olabilir ya? İlla ilk yarı bitmesi mi gerekiyor oyuncu değiştirmek için? Ya tel tel dökülen adamlar var. Kenancığım garibim ya. Bir yırtınan o ama o da sakatlıktan çıkmış. Geçen maç oynamış, kendini göstermiş ama belli bir fiziği artık maçın sonundan olur artık düşmeye başladı. Bir Kenan'ın üstüne ver. Öbür tarafta işte Barış'ı soktun oradan girmeye çalış. Az önce söylediğiniz açıklamalar gerçekten Montella'nın açıklamaları mıydı? Hakikaten öyle mi söylemiş? Yani 65 şut çektik biz demiş. Öyle bir açıklama mı yapmış?
0: Aynen.
3: Yani artık bu yetkili her kimse Allah rızası için bu adamları Türkiye'ye getirmesinler ya. Getirmesinler artık. Yani en azından bu nedir ya? Biz sabah sabah bu kadar sıkıntı, stres yaşamak zorundayız ya. Bu bir eğlence. Çok affedersiniz geçen Almanya'da
0: hocam,
3: oynayan
0: takımın. Hocam Hakan Çağlanoğlu konuşuyor.
3: O da bir ülke.
0: Bir Hakan Çağlanoğlu'na gitmek istiyorum hocam müsaadenle.
4: Üzüntüm büyük, biliyorum neler söyleyeceksin.
5: Tabii ki şimdi kelimeleri bulmak kolay değil, zordur. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Tabii ki herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar getirdik. Biz getirdik 24 yıl sonra. İki maçtır. Her şeyimizi verdik, denedik. Gol bulmaya çalıştık, olmadı. Top direkten dönüyor. Vuruyoruz, olmuyor. Kafasına değiyor. Vuruyoruz, olmuyor. Ayağına değiyor. Şanssızlık yani. Ne diyeyim, adamlar yine bir kere geldi. Daha aslında ben şunu söylemek istiyorum. İlk öncelikle tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum. Takım adına. Biz tabii ki genç takımız. Daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Özellikle genç oyuncularımız için söylüyorum. Belki benim son Dünya Kupası olabilir. Ama diğerleri, diğer genç arkadaşlarım için değil, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü üzülenleri gördüm. Onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmaya Avrupa şampiyonu olacak, yine Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Ama kendimize de gurur duymamız gerekiyor. Şunu unutmamız lazım çünkü buralara kadar kolay kolay gelmedik. Ta nerelerden nereye geldik. Abi tabii ki turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor tabii ki. Futbol bazen acımasız ama bundan da destek olmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani.
0: Evet, Hakan'ın sözleri böyle. Biz ders çıkartmaktan yorulmuyoruz zaten. Buyurun, var mı söylemek istediğin son söz?
3: Ben çok uzatmayayım, diğer arkadaşlar da bağlasın. Herkes kendi düşüncelerini dile getirir. Ben çok şey ne diyeyim ya, konuşmalar da komik. Yani adamlar geldi bir defa şut attı, gol attı diyor. Ya adam
6: Uğurcan'a laf söylüyorlar.

0: Uğurcan nasıl Galatasaray demiyor burada diyor. Adamlar bak ne kendi söylüyor. Diyor ki direkten döndü kafasına vuruyor şeyine vuruyor. Biz nasıl o adamlar şut çektiriyoruz kardeşim? Adam 30 metreden şuta sen nasıl müsaade ediyorsun? Yani o topa nasıl vuruyor onlar? Bunları konuşmak lazım. Ya çok şey yapmayayım yani bir an evvel şu adamlar gitsin Allah rızası için şu ülke futbolundan bir defolup gitsinler de yani gelsin birileri gelsin kim yönetir. Futboldan gelen insanlar yönetsin. Türkiye Futbol Federasyonu lütfen futboldan gelen insanlar yönetsin. Bunu artık devlet müdahale etse başka bir konu
1: hocam, Montella konuşuyor hocam. Montella konuşuyor.
2: Tek pasta 5 kişiyi geçtiklerini gördük. Bu Türk milli takımında alışık olmadığımız bir durum. İlk yarı için söylüyorum. İlk gole kadar söylüyorum. İkinci golde de benzer bir şey oldu. Bir de İsmail'in görevlendirilmesini ilginç buldum. Sürekli İran Kurdu'nun başında yani rakip santrforun etrafındaydı. Sanki adam adama gibiydi. Acaba bugün o günden farklı olarak yarın bugünden o günden farklı olarak ne yapacağız? Bu problemleri nasıl çözeceğiz?
1: Evet, Montella İtalyanca da tabii ortaya giriyor ama sözleri enteresan. İsterseniz birazcık da ben bahsetmeye çalışayım Montella'nın sözlerinden, neler dediğinden, neler söylediğinden. Enteresan açıklamalarda bulundu Montella. Şöyle diyor Montella Paraguay mücadelesinin hemen ardından. Çok çok üzgünüm. Milletin adına büyük beklentiler vardı. Biz beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm. Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım. Normalde 50 yılda bir denk gelir ama biz 2 maçta denk geldi. 2 maçta 65 şut var. Topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi demiş. Futbolcularımıza kafalarına kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya nasipten ötesi yok. Her zaman futbolcularımızı çalışkanlık yüzdesi ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsine inanılmaz hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteği sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi. Herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı. Kadromuzda tek santrfor ilk maçta 10 dakika kullandık. Bugün 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Barış Alper Yılmaz'ı soktuk. Sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performanslarla alakası yok. Her şeyi bir santrfor değiştirdi demek kolaya kaçmak olur. Oyuncularımıza karşı olumsuz düşüncem yok. Herkes çok çalıştı. Bu yüzden daha da üzgünüm. 65 şut var. Rakipler çok az pozisyon kazandı. Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını anlatabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip ilk şutta golü buluyor. Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum futbolcuları eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değildi demiş. Daha fazla ne yapabilirdik düşünüyorum. Yok, olmayınca olmuyor. Kadere bağlamış. Kader demiş. Tek suçlu kader. Evet, peki. Devam edelim. Sonu 92 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
3: Emre Bey, hepimize geçmiş olsun. Ben İstanbul'dan Serkan.
1: Buyurun.
3: Hiçbir zaman rakibe saygı duyarak oynamıyoruz. Eskiden Çanakkale'ler geçilmezdi. Şimdi otobüs tabiri çıktı. Daha maçın başlama düdüğüyle Uğurcan'ın santa vuruşuyla maçı başlatması nedir? Yürüyün ileri hepiniz birden. Ve turnuvanın en hızlı golünü yedik 62. saniyede. Böyle bir saçmalık olmaz. İlk maçtan ders almışsınız, ders çıkarmışsınız. Yine geriyi boş bırakarak saldırın. Ya kapalı defansa gol atamıyoruz. Arda Güler de olsa Hakan Çalkan oldu. Hiçbir futbolcunun suçu yok. Ne Uğurcan'ın ne Hakan'ın. Burada tek sorumlu varsa otobüs kullanmasını bilmeyen Montella'dır. Rakibe saygı duymasını bilmeyen Montella'dır. Ver gazı nereye kadar? Bunun bu açıklaması başka ne olabilir? Bunu bilemiyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Saygı İyi benden. Yayınlar. Hemen bir Uğur

0: can açıklama yapıyor, oraya gidiyorum.
1: Aldılar direkler, kaçırdıklarımız son ana kadar hafta içindeki basın toplantısında her şeyimizi de ortaya koyacağız dediniz. Konsantre görüyoruz ama neydi iki maçın senin kafanda, çünkü sen daha tamamen sahayı gören bir isimsin. Ne oldu?
2: Öncelikle ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk, gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Çok büyük beklenti vardı aslında. Bu beklentinin altında kaldık. Buraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Uzun yoldan geldiler. Onlardan da özür dilemek istiyorum. Bugün maç hakkında aslında konuşacak bir şey yok. Görünen her şey belliydi sahada. Bugün takım arkadaşlarım çok istedi. Çok büyük mücadele verdik. Ama gol olmayınca bunun bir önemi kalmıyor. Dediğim gibi bütün ülkemizden ben özür diliyorum. Onları gururlandırmak isterdik, başaramadık.
1: Küçük bir parantez, beklenti tabii ki hepimizin beklentisi, sizlerle birlikte baskı mı yarattı biraz, ne dersin?
2: Ya aslında yaptıklarımızla biz bu beklentiyi yükselttik ama burada o beklentinin altında kaldık, bize yakışmadı. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar. Oyun hakkında aslında gerçekten bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor. Ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları üzdük, onları gururlandıramadık.
0: Son 19'da biten değerli dostumu almak istiyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Alo.
3: Alo.
0: 19. 0819. Duyabiliyor musunuz beni?
3: Evet, duyuyorum abi.
0: Buyurun efendim.
3: Günaydın abi.
0: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
3: Emre abi, bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii efendim.
3: Emre abi, bizim bence en büyük hatamız bizim defans ya. Birebir adamlar bizi çok rahat eksik. Ya Uğurcan da herhalde Galatasaray'da olduğu gibi gelen topu uzaktan gelen topu beklemiyor galiba. Refleks sorunu yaşıyor biraz da. Bana öyle geliyor. 30-35 metre ne oluyor? İki maçta öyle. Geçenki maçta biz eğer şey oynasaydık, bu kadro, ikinci yarıki kadro Avustralya maçında olsaydı abi, biz şu an bir turnuva bence ilerlemiştik.
0: Peki, teşekkür ederim. Hocam, evet efendim.
3: Ben abi maçı hocaya yazıyorum, hocadan başkanımıza yazmıyor. Çünkü bizim sporcularda hırs yok abi. Bakıyorum da hiç. Hastanede kahvaltı yapıyorum abi, adam geliyor maça bakıyor. Sabahın bakıyor, geri gidiyor, çıkıyor. İnsanlar artık inanmamış artık ya.
0: Peki.
3: Yani, bakalım. Tamam abi, teşekkür ederim.
0: Arda konuşuyor.
1: Çok büyük hayaller hep birlikte, ülkeyle, sizle en başta olmak üzere, ama iki maçta geldiğimiz nokta bir anda, kağıt üzerinde söyleyeyim tabii, evimize dönme durumundayız. Söz sana bırakayım.
4: Abi gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Onlara belki çok fazla umut verdik ama başaramadık. Ama inşallah bundan sonraki turnuvalarda inşallah daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Öyleyse bunu sahada göstermemiz gerekiyordu. İki maçta gol atamadık. Kazanmamız gerekiyordu. Tüm halkımızdan özür dileriz.
1: Şimdi son olarak tabii çok konuşmak burada zor ama çok geniş analizler yapacaksınız, düşüneceksiniz, üzüleceksiniz. Geçmiş olsun ama Riva'ya gelişten bu yana bir kaynaşmayı bu kez tam sağlayamadık mı? Bir iki maddene neler söylersin? Çünkü arkadaşlığınız her zaman mükemmel.
4: Abi onunla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece sahada beceremedik, yapamadık.
1: Ben de sahayı zaten.
4: Evet, yapamadık. Şanslara girdik bugün de ama atamadık golü. Çok erken bir dakikada gol yedik. Hiç planda yoktu yani. Elimizden geleni yapıp bu turnuvayı unutturmak istiyoruz abi.
1: Peki, güveniyoruz.
0: Evet, Arda Güler'in açıklamaları da böyleydi. Sonu 18'le biten değerli dostuma gideyim. Alo.
5: Alo, günaydın Emre Bey.
0: Günaydın efendim.
5: İyi yayınlar diliyorum size. Şimdi az önce Arda'nın söylediği bir kelimeye takıldım ben. Biz utanç duyuyoruz dedi. Yani bunlar 19-20 yaşında, 21-22 yaşında genç çocuklar. Bunları üzerine bu kadar sorumluluk yükleyip bu boyuta getirdiğimiz için önce biz de suçluyuz. Yani utanılacak bir şey yapmadılar birincisi. Evet, başarısız oldular. Başarılı olmak da var, başarısız olmak da var. Hepsini takdir ediyorum. Belki turnuvadan 0 puan çekeceğiz. Evet, bu hepimizi üzecek, kabulüm. Daha önce bunu söyleyen arkadaşlar oldu bu radyoda. Döndüğünde onları gene karşılayalım diye. Evet, biz bunu yapamayacağız. Yani içimiz bizim de buruk. Çünkü 24 yıl beklemişiz bu turnuvaya katılmayı. 24 yıl sonra katılmışız. Her zaman katılamıyoruz. beklentiyi çok yukarı çıkardılar. Ben sadece oyuncuları eleştirmiyorum. Çünkü hakikaten genç ve iyi bir oyuncu kadromuz var. Üzerine yatırım yapılmaya devam ettiği sürece, konulmaya devam ettiği sürece ben bir yerlere geleceğine de inanıyorum bu kadronun. Fakat ben Montella'ya eleştirim. Bu forvetsiz futboldan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Forvetsiz futbolunu hala bugün basın açıklamasında savunuyor. Ben forveti o diğer rakip takım kırmızı kart gördükten 22 dakika sonra oyuna aldım diye Deniz Gül'ü oyuna aldığını söylüyor. Bu mantığından vazgeçmediği sürece ben en başından beri sevmedim. Kazandı, kazandığı için eleştirdim tabii ama eleştirilerimizin hiçbir kıymeti olmadı. Çünkü kazanıyordu. Kimse eleştirmiyordu o zaman bizden başka. Fakat bu oyun mantığından vazgeçmediği sürece ben başarılı olabileceğimize inanmıyorum. Bu şekilde başarı gelmeyecek. Mutlaka ve mutlaka takıma bir forvet kazandırmak zorundayız. Deniz Gül olabilir, Bertu olabilir, Umut Nayır olabilir. Yani forvet yetiştiremiyoruz diyorsunuz ama hiçbir forvetimizi milli takımda biz izleyemiyoruz ki. Montella buna şans vermiyor. Yani evet, bir menajer grubunun oyuncuları var, sürekli bunları oynatıyor. Sürekli bunlarla oynamayı tercih ediyor. Alternatifleri hiç düşünmüyor. Oynatmayacağı bir dünya oyuncuya, hiçbir şekilde şans vermeyeceği oyuncuyu alıp yanında sırf milli takımla beraber Amerika'ya götürüyor. Yani ben bu işin sorumlusunun önce Futbol Federasyonu yönetimi ve sonra da teknik direktörü Montella olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın bu utanç duyacağı hiçbir şey yapmadıklarını düşünüyorum. Az önce Arda'nın söylediği kelimeye çok üzüldüm. Onlar bizim ne olursa olsun Avrupa'da, dünyada kendilerine hayran bırakıp gururumuz bence. Utanacak hiçbir şey yapmadılar.
0: Peki, teşekkür ederim efendim. Devam edelim. Sonu 56 ile biten değerli dostum.
6: Günaydın Emre Bey.
0: Sağ olun efendim.
6: Arkadaşlar, genelde yayına katılan arkadaşlar sabah köründe kalktıklarından şikayet ediyorlar. Kim tekim seyiz olamıyor tabii ki. Sabah köründe kalkması için. İstedikleri için yapıyorlar. Bu saçma sapan bir şey, şikayetlenme. Montella'nın açıklamaları tam da Türk vatandaşlığını hak ettiğini gösteriyor. Yani sürekli bir gerekçe, sürekli bir bahane, başarısızlığın bir kılıf uydurma peşinde. Doğrusu ben elenmemize hiç üzülmedim desem yeridir. Çünkü ülkenin çok büyük sorunları var. Bunların gündemden düşmesi istemediğim için kazanmalarını da çok istemiyorum. İyi günler diliyorum.
0: Devam ediyoruz. Sonu 37 ile biten değerli dostum. Alo. Alo, duyabiliyor musunuz beni? Sonu 37.
7: Alo.
0: Buyurun efendim.
7: Sesim geliyor mu?
0: Dinliyoruz efendim, buyurun.
7: Ben şunu söylemek istiyorum. Milli takımımızı tebrik ediyorum. Yani kötü oynamalarına rağmen milli takımımızı tebrik ediyorum. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Bir takım 3 yıldır forvetsiz oynar mı? Yani forvetsiz oynayabilir mi bir milli takım 3 yıldır? Hayır, oynamaz. Hatalarımız var mıydı? Vardı. Avustralya maçına yenilmiştir. Yenildik. Zaten ondan atay, ondan ders çıkartmamız lazımdı. Çıkartamadık ders. Ondan sonra ise milli takımımız zaten elinden geleni yaptı. Ben de Montella'da suç buluyorum. Yanlış kadroyla yanlış işli şefler çıktı. Çünkü Montella ilk yarıda Kerem kötüyse ve Yunus Akgün kötüyse şunu yapması gerekiyordu bence. Montella Kerem'i çıkartıp onun yerine Canus'un veya Deniz Gül'ü alması gerekiyordu. Ya da Barış Alper'i alması gerekiyordu. Şeyin yerine, Yunus Akgün yerine. Ya maçta hep şunu gördüm. Hep Kerem Aksuboğlu'nu orta açtık yani. Hep orta açtık yani. Hatalarımız çoktu maçta. Yani yapacak bir şey yok. Elendik.
0: Peki, teşekkür ederim.
7: Yani elimizden geleni yaptık. Elendik yani. Milli takımımızı tebrik ediyorum elenmelerine rağmen. Ellerinden geleni en iyisini yaptılar zaten.
0: Peki, kendimizi tekrar ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka değerli konuğuma gideceğim. Sonu 34 ile biten değerli dostuma gidelim. Buyurun efendim.
8: İyi günler. Hayırlı yayınlar.
0: İyi gün.
8: Alo.
0: Buyurun efendim. Dinliyorum efendim.
8: Bugünkü maçımızdaki ben şahsen problemi en başta federasyon

0: Bunu da biliyorum. Federasyonun milli takımı kendilerine düşen görev çerçevesinde doğru bir şekilde hazırlamadıklarını düşünüyorum. Çok fazla şımartıldılar oyuncularımız. Yani var olduklarının çok ötesinde bir bakış açısı üzerlerine yüklediler. Şımartıldılar derken oyuncularımızı şey yapmak, yani yermek adına söylemiyorum. Onların üzerine bindirilmeye çalışılan, olduklarından daha fazla bir pozisyona getirdiler. İşte prim açıklamaları, şunlar bunlar falan, vizalar vizalar, bunlar yani hiç hoş olmayan, varsa da bile çok böyle açık ortada dolaşmaması gereken durumlardı. İşte yok reklamlarda oynamaları, şunları bunları, yani turnuva öncesi çok başka alemlere götürülecek bir hava içerisine sokulması, yani futbolla bakış açısından odaktan uzak kalındı. Yoksa oyuncularımız bu turnuvayı oynayabilecek kapasitede oyuncular normal şartlarda. Hoca da eleştiriliyor, doğru eleştirilebilir, ama bence uzun vadeli olarak yine de başarılı olabilme ihtimalini görüyorum. Sadece bu biraz önce bahsetmeye çalıştığım vakaların üzerinden alınması gerekiyor. Yani çok fazla efendim söyleyeyim, ya işte siz söylesiniz, böylesiniz, şu yapılacak, bu yapılacak. Yani böyle çok fazla abartmaya gerek yok yani. Futbolun bir gerçekleri var. O gerçekleri neyse, biz o gerçeklerimiz çerçevesinde odaklanarak oynamamız lazım. Yani odak noktasını şaştığını düşünüyorum. Şaşırtıldığını düşünüyorum. Tabii ki şaşırtmak için yapmadılar ama netice oraya gitti. Gerek yoktu bütün bunlara. Tabii ki üzüleceğiz. Yani yenildiği zaman üzülmeyeceğiz de ne yapacağız? Sevinmek kadar üzülmek de hakkımız. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda yani millet olarak oyuncularımızın üzerine böyle anormal yüklemeler yapmayız. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün reklamlarda şurada burada aman.
1: Aynı şeylere döndük efendim yine. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Tabii. Siz yani aynı şeyler oluyor çünkü niye?
1: Hayır. Bir yani siz başta evet söylediğiniz şeyleri, aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. O yüzden de başka konuma gidiyorum. O anlamda söylüyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Yani genelde aslında 2 dakikada konuşuyoruz her şeyi ama daha uzun radyoda kalmak için sürekli benzer şeyleri tekrar ediyoruz. O yüzden kendi kendimizi tekrar etmeye başlıyoruz. Bu da dinleyiciyi bir anlamda sıkıyor. Şimdi biraz reklam, ardından Göksel'in sizlerle olacak. Ben bir başka yayına yetişeceğim. Sizlere veda ediyorum. Çok üzgünüm. Müsebbibi kim? Bunların hepsini pazartesi detaylarıyla konuşuruz. Ama bugün üniversite sınavı var. Biraz sonra sınava girecek evlatlar var. Hepsine yürekten başarılar diliyorum. Rabbim onların bahtını yolunu açık etsin. Lütfen kornaya basmayın. Lütfen sesinizi yükseltmeyin. Ve lütfen ama lütfen çocuklara saygılı olalım. Sınava girecekler.
2: Reklam.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le dakika skor sona erdi. Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
5: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu bir tekrar
4: yıllar
6: yayındır.
4: Süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla.

0: Benim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974.

0: dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler, mutlu sabahlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Amerika'ya gideceğiz, Herel Pısı'ya gideceğiz. Birazdan Muhammed Furkan Uzun hattımızda olacak. Tabii sizlerin de yorumlarını bekliyoruz. Dünya Kupası'na veda ettik. Paraguay'a 1-0 yenildik daha önce. Avustralya karşısında da kaybetmiştik 2-0'la ve Haiti'nin ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım olduk. Erken bir veda. Tabii söylenecek çok söz, konuşulacak çok konu var. Şöyle bir maçtan sonra neler konuşuldu, neler söylendi sizlere özetlemek isterim. Maçın ardından verilen demeçlerde Arda Güler ilk olarak demeç veren oyuncuydu. Milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unuturmak için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Sahada bunu göstermeliydik. Sahada beceremedik, yapamadık. Erken bir dakikada gol yedik dedi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, buralara kadar 24 yıl sonra biz getirdik. 2 maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, direkt çarpıyor. Bir şutla maçı kazandılar. Tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Genç takımız daha önümüzde çok turnuva olacak. Gençlere sahip çıkalım. Bu benim belki son Dünya Kupam olacak diyor Hakan Çalhanoğlu. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor diye devam ediyor Hakan Çalhanoğlu. Çünkü nerelerden nerelere geldik? Turnuvadan elenmek tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkartmalıyız. Bir şutla yine maçı kaybettik diyor Hakan Çalhanoğlu. Uğurcan Çakır, yaptıklarımızla beklentiyi biz yükselttik. Beklentinin altında biz kaldık. Bize yakışmadı. Oyun hakkında bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor dedi. Vincenzo Montella da futbolcularıma başınız dik ayrılın çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Nasipten ötesi yok. Çok üzgünüm. Büyük beklentiler vardı. 35 yıldır profesyonel futboldayım. 50 maçta bir denk gelecek şey üst üste 2 maçta başımıza geldi. Kader bizden yana değildi. Yani özetleyeyim. 2 maçtır duyduklarımız

kader, yürek, ruh, nasip. Yani böyle Dünya Kupası'na hani bu kelimelerle giderseniz zaten bunun da ötesine geçemezsiniz. Bu sonucun ötesine geçemezsiniz. İyi yayınlar. Yıllardır futbolcular teknik direktörleri değiştiriyor ama bizim tekniğimiz, beceriksizliğimiz değişmiyor. Nedenini bilen var mı? Demiş Özgür Bey. Aynı şeyleri yapıp farklı şeyler beklemek, farklı bir sonuç beklemek saflık diyor Murat Bey. Hakan Çalhanoğlu yıllardır milli takımda ne yaptı diyor bir başka dinleyicimiz. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Birazdan hattımızda Muhammed Furkan Uzun da olacak. Kendisiyle de değerlendirmelere başlayacağız. Kapanan takımı açamıyorsan eğer %80 topla oynasan ne yazar? Topu rakibe versen onlar kendini açacak. Zaten sen de hızlı kontrolle geçiş yapacaksın. Yani bunu yapmak çok mu zor demiş bir dinleyicimiz. Ya şöyle de bir şey var mesela, bu demeçlerin hiçbirinde hani şeyleri duyuyoruz hep. Avustralya maçında direkten dönen top, burada direkten dönen top, 30 şut, işte yüzde şu kadar topla oynadık falan. Ama kimse çıkıp da 10 kişi rakibe gol atamadık demiyor yani. Enteresan. Bugün artık milat oldu. Yerli bir teknik direktörle yeni yapılanmayla bireysel olarak her bir harika olan bu kadroyla çok büyük işler yapabiliriz. İleride diyor Nurullah Bey, ben çok harika bir kadromuz olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de söylemiştim. Altın jenerasyon, işte Montella başarısız, yani hani çok başarılı değil. Bu jenerasyon ekmeğini yiyor falan gibi şeyler söylemiştiniz. Bakın bugün Montella da çuvalladı, takım da çuvalladı. Yani o zaman başarılıydı Montella, övdük ama bu sefer de başarısız oldu. Ben yine dediğimin arkasındayım. Euro 2020'ye de altın jenerasyon diyorduk. Altın jenerasyon böyle olmaz. Forvetsiz bir altın jenerasyon olmaz. Kanat oyuncusu, yani en iyi Kenan Yıldız kanat oyuncumuz. En iyi kanat oyuncumuz Kenan Yıldız ve onun bile ya bu seviyede nasıl performans gösterdiğini gördük. Yani çok da her jenerasyonu altın dememek gerekir. Üzüntü veren şey kupadan elenmek değil, bir şey yapamadan, varlık gösteremeden, potansiyelimizin altında tabiri caizse rezil olarak ayrılıyoruz diyor Emrah Bey. Kabadayı bozuntusu İbrahim Hoca Osmanoğlu demiş bir dinleyicimiz. İzmir'den günaydınlar Göksel'cim. Daha önce size attığım mesajı ekledim. O zaman Berk ve sen dalga geçer gibi yok demiştiniz. Niye dalga geçelim? Estağfurullah. Bakayım mesajınıza. Tamam, o mesaj üzerinden bir gidelim. Günaydın, iyi yayınlar. Ben Dünya Kupası başlamadan Türkiye'nin gruptan çıkamayacağını iddia etmiştim. Çağrı Saraç benimle dalga geçmişti demiştiniz de, yani ben niye dalga geçeyim? Yani şey demişimdir ya, bu gruptan da çıkamıyorsak yani utanalım falan demişimdir. Utanalım, evet. Montella'nın kral çıplak olduğunu göreceksiniz falan demişsiniz. Santraforsuz, yani şöyle, ben yine katılmıyorum düşüncenize. Çünkü bütün bu olan bitenin sorumlusu olarak tek başına Montella'yı tutuyorsanız bence hatalı bir düşünce. Yani malzemecisinden masörüne kadar suçlu bir takım bence. Ya suçlu dediğim, tabii suçlu biraz ağır bir tabir de, yani başarısız bir turnuva geçirdi takım. Bireysel olarak hepsi. Yani şu kadro bu oyunu oynamaz. Hiçbir şekilde bu kadro bu oyunu oynamaz. İstanbul Avcılar'dan Savaş Bey yazmış. Abi biz halı saha takımımızla çıksak yine bir gol atardık demiş. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Arda. Milli takımda takım oyununu bozan adamlar. Yunus yerine Kenan çıkmalıydı. Cenk Tosun olmalıydı demiş bir dinleyicimiz. Abi günaydın. Rezillik, rezillik, rezillik diyor bir başka dinleyicimiz de. Bu rezilliğin sebebi milli takımda oynayan profesyonel futbolcu dediğimiz insanların açgözlüğü. Burada garibanlar televizyon başında umutlanıp maç izliyor. Bizim milli takımda paraya para demeyen profesyonel tırnak içinde bizim çocuklar villa para gibi primler veriliyor. Hiç iyi değil, hiç iyi değil. Milli takımda ruh olur, kalpten oynarsın. Bunlar parayla oynuyor diyor bir dinleyicimiz.

0: Göksel'in dün Berk'in yayında bu mesajı attım. Tamam yani bilmişsiniz şimdi. Berk'in yayınında diyorsunuz. Oradaki konuk da biraz küçümsedi diyorsunuz. Ben şimdi nasıl bir yorum yapayım, ne diyeyim? Yani Berk'in yayınında konuk kimdi, ne dedi? Bundan haberim bile yok. Bir şeyi merak ediyorum. Acı Osmanoğlu bu futbolculara villaları hediye mi etti, yoksa hala etmeyi düşünüyor mu? Veya eğer aldılarsa bu futbolcular biz bunu hak etmedik deyip iade ederler mi, sanmam demiş bir başka dinleyicimiz İsmail Bey. Bu kadar gerçeklikten uzak bir ülkeyiz. Ara sıra böyle gerçeklerle acı bir şekilde yüzleşiyoruz demiş bir başka dinleyicimiz. Bağlantımıza geçelim. 0212 273 10-10'dan sizler de mesajlarınızı bize aktarabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hattımızda. Muhammed Furkan Uzun var Karar Gazetesi'nden. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Müslüman. Merhaba, yayınlar.
0: Yani nereden başlasak bilmiyorum. Tamamıyla fiyasko. Yani hayalimizin ötesinde, beklentimizin ötesinde, hatta bizi geçtim. Yani dünya basının da beklentisinin üzerinde. Yani şu anda turnuvanın en kötü takımı konumundayız neredeyse. Çünkü Haiti ile birlikte elendik. İkinci elenen takım olduk ama Haiti'nin İskoçya maçını hatırlıyoruz. Bir mücadele gördük. Biz de onu göremedik. O yüzden böyle diyorum. Yani nasıl değerlendirirsin ilk olarak bu karşılaşmayı? Karbon kopya olarak bir mücadele Avustralya ile, ama bu kez daha da fenası 10 kişi rakibe karşı gol bulamadık. İlk olarak nasıl bir değerlendirme yaparsın?
1: Ya şöyle dediğim gibi, aslında ilk maçlardan itibaren, yani ilk maçlar sonuçlandığında turnuvanın en zayıf takımının oyun olarak, kadro olarak değil oyun olarak Türkiye olduğu belliydi. Çünkü hakikaten biz Avustralya karşısında hiçbir şey yapamadık. Hücumla, özellikle şöyle yani. Hiçbir yere giderken hücumla hiçbir şey yapamadık. Tek pozisyonumuz 85. dakikada skor 2-0 olduktan sonra Kerem'in girdiği pozisyondu. Ki o da kapanan, yani skor gitmiş ve rakip tamamen kendi ceza sahasına yaslanmış durumda girilen bir pozisyon. Yani hem maç bitme noktasına gelmişti, hem de zaten takım tamamen yaslanmıştı. Ve bunun dışında da pozisyonumuz yoktu. Tamam, Zeki'nin belki ilk maçta pozisyonu vardı ama hani ona ne kadar pozisyon diyebilirsin, o ayrı bir soru işareti. Fakat topla oynama oranı en yüksek olan takım bildik. Veya işte şut sayısında yine yukarılar verildi.
0: Kaç oldu Furkan? 30-32'de burada. Ama iki maçta 62 şut çekmişiz Furkan.
1: Evet, 62 şut çektik. 13 isabet yakaladık. Ve dahası açtığımız orta sayısı 68. Sadece 10 isabetli. Yani şut çekmek var, orta açmak var. Biz maalesef çok kötü bir turnuva geçtik. Muhtemelen 96'da ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Herhalde oradan bu yana en kötü turnuvamız. Kadromuz aslında fena bir kadro değildi. Ama yani burada kadromuz daha da iyi olabilirdi. Daha iyi bir seçim yapılabilirdi. Mesela yani skor 2-0 oldu. Skor 1-0 oldu. Gole ihtiyacımız var. Rakip 10 kişi. Kenarda Oğuz Aydın ve İrfan Can duruyor. Yani madem bunları oynatmayacaktık, neden bunları aldık? Oyuncuları aldık.
0: Furkan zaten 5 oyuncu değişikliğini kullanıyorsun. Yani orada şimdi her takımda var süre almayan oyuncular var. Şimdi 5 oyuncu değişikliği hakkında zaten hamle oyuncusu olarak bir Orkun'u aldın, Deniz Gül'ü aldın, Can Uzun'u aldın. Bekleri değiştirdin, bitti, oyuncu değişikliği hakkın bitti. Yani 10 tane de oyuncu değişikliği yok ki, orada yapabilecek bir şey yok. 2, ya şu kadro Paraguay ve Avustralya'yı yenememenin bahanesi olamaz bence yani.
1: Doğru, ve hatırlarsan seninle daha önce yaptığımız yayında da Paraguay takımının da topun arkasında geçen bir takım olduğunu, yine bize aynı maçın beklediğini söylemiştik. Şimdi ilk maçtan sonra oyuncularımız, teknik heyetimiz Montella ne dedi? Çalıştığımız yerden yedik. İki golü de çalıştığımız yerden yedik. Şimdi yine aynı maç oynadık. Ve yine Deniz Gül oyuna girene kadar çok alt pozisyonlarda. Deniz Gül'ün oyuna girmesiyle beraber biraz böyle doldur boşalt pozisyonlarımız oldu. Yani bu maçta daha baktığımız zaman hücumda etkili olduk diyebiliriz. En az iki tane net pozisyonumuz vardı bu maç. Ama bunları değerlendiremedik. Ve yediğimiz goller yine aynı. Top bizim ayağımızda sekiyor, rakibe gidiyor. Rakip

0: top çekiyor, gol oluyor. İkinci maç, pardon, ilk maçın ikinci golü böyle. Bu maçta da yediğimiz gol böyle. Ki hakikaten Paraguay takımı baktığımız zaman hücumda belki biraz sınırlı bir takım olsa da genel hatlarıyla da iyi bir takım. Buraya gelene kadar senle yaptığımız yayına demiştik. Arjantin'i yendi, Brezilya'yı yendi. Bu takım pasif alınacak bir takım değil. Bizi de yenebilir. Biz bunlara mağlup edemeyebiliriz. Mevcut hocaları yönetiminde 13 maça çıkmışlardı. İki tane yenilgileri vardı. Biri ABD'ye karşı, biri Brezilya'ya karşı. Ki ABD'ye karşı da burada yenildiler. Dünya Kupası'nı yenildiler. Bugün yine kazandılar. Biz rakibi çok hafif aldık. Avustralya'yı da çok hafif aldık. Paraguay'ı da hafif aldık. Rakipleri hafife alırsanız
1: ya Furkan,
0: tabii ki mağlup olursunuz. Bugün Paraguay takımının böyle bir oyun oynayacağı baktığınız zaman çok belirli. Çünkü Güney Amerika, evet, Dünya Kupası elemelerinde Paraguay takımı topla oynama oranı en düşük takımdı. Yani tamamen topu rakibe bırakan ve Avustralya gibi topun arkasına geçen bir takım görüntüsü vardı. Böyle bir rakiple karşılaşacağınızı bildiğiniz halde siz ne yaptınız? Yine Kerem'i forvetle oynattınız. Yani önceki maçta nasıl bir hücum varyasyonu seçtiyseniz yine aynısını seçtiniz. Bu sefer Barış Alper'i yedek bıraktınız. Halbuki önceki maçta sorun Barış Alper değildi ki, sorun sizin kapanan takıma karşı hücumda varlık gösterememenizdi. Mesela bugün Deniz Gül oyuna girdi. Öyle ya da böyle bir şekilde orada hareketlendirdi. Can Uzun keza aynı şekilde. Yani bunları maçın başında oynatsanız veya 45. dakikada oynatsanız yine skor farklı bir noktaya gelebilirdi. Ve şu da var. Mesela ilk yarıda çok biz vakit kaybettik. Duran topları hep ortaladık. Ya rakip zaten duran toplarda başarılı bir takım. Güney Amerika elemelerinde bir tane duran top golü yemişler. Bir tane direkten dönen topumuz oldu orada. Bir tane tehlike yarattık duran topla. Bütün hepsi boşa gitti. Çektiğimiz şutların yarısı boşa gitti. Hakikaten çok kötü bir turnuva ve çok kötü bir maç yaşadık. Ve mağlubiyeti de hak ettik.
1: Kesinlikle katılıyorum. Hatta şunu da paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Maç içerisinde sürekli Furkan'la iletişim halindeydik. Konuşuyorduk maçı ve şöyle bir şeyde ikimiz de hemfikirdik. Yani maalesef biraz burnu havada bir hal almışız ve bence şunun konuşulduğunu düşünüyorum ben. Hani bir bilgim yok ama şuna eminim. Ya biz bu gruptan zaten çıkarız bir şekilde. Bu grup maçlarını kazanalım. Turnuva öyle başlıyor zaten. Sıkı çalışma o zaman başlar gibi bir kafaya bürünmüşlük sezdim ben.
0: Ya, kesinlikle zaten bu Merih Demirel ile İrfan Can Kahveci'nin çektiği yayından bellidi. İrfan Can Kahveci orada şöyle bir ifade kullanıyor. Onları golle uyandırmak istiyorum gibi bir ifade. Bugün golle uyanan taraf biz olduk. Birinci dakikada daha maç başlar başlamaz. Hani eski bir spiker diyordu ya, daha kadroları saymadım. Ya, daha kadroları saymadan kalemize golü yedik. Ve İlk yarı boyunca da hiçbir şey yapamadık. Tepki veremedik. Herhangi bir şey yapamadık. Bizim için en büyük avantaj rakibin 10 kişi kalması oldu. Belki rakip 11 kişi olsa bu girdiğimiz pozisyonları da bulamayabilirdik. Çünkü Avustralya maçında bunları bulamadık. Dolayısıyla 45 artı uzatmalar belki 60-65 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı 2 maçta pardon 65 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı gol atamadık. 2 maçın toplamında 180 dakika boyunca gol atamadık. Girdiğimiz gol pozisyonu sayısı 180 dakika boyunca belki 4 dersin, 3 dersin, 5 demezsin yani. Yani üstelik Kenan gibi, Barış gibi, işte Kerem gibi, Yunus gibi de hücumda etkili oyuncularımız var. Şimdi burada tabii ki birinci hedef noktası Montella olacaktı. Montella aslında ben başarılı bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ama bu forvetsiz oyunu, yani artık bir takıntı haline getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü Adana Demirspor'da da Belhanda'yı ve Emre Akbaba'yı 9 numara olarak forvet, sahte forvet olarak oynatıyordu. Bu Dünya Kupası'nda da Kerem Aktürkoğlu'nu bu şekilde kullanmayı tercih etti ama Kerem bu şekilde oynayabilecek bir oyuncu değil. Kerem kanatlarda başarılı olabilecek bir oyuncu. Mesela Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda Barış Alper Yılmaz'ı bu noktada oynatmıştı. Başarılı olmuştu. Yani yine aynısını oynatsa muhtemelen yine başarılı olabilecekti. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz performansının yarısını bile gösteremeden en iyi üçüncülerin bile gruptan çıkacağı turnuvada çıkamadık. Yani bizim için inanılmaz fiyasko, inanılmaz bir başarısızlık örneği. Çünkü bugün baktığın zaman Güney Afrika takımı bile gol atabilmiş bir takım bu turnuvada. Ve şu an Haiti ile Türkiye bu turnuvaya veda eden iki takım. Yani ne söylenebilir ki?
1: Bir diğer yanda tabii açıklamaları takip ediyorum. Vincenzo Montella'nın bir açıklaması da şu. Forvet sorusunu sormanızı beklemiyordum. Kale yapmış, şut çektik diye. Ya bu biraz hocam artık yani kusura bakmayın biraz argo bir tabir ama hani karşındakini salak yerine koymaktır. Yani 60 şut, biz de maçı izliyoruz hocam. Yani tamam, senin kadar belki futboldan, teknikten, taktikten anlamıyoruz. Öyle düşünüyorsun ama biz de izliyoruz bu maçı. O 60 şutun verimliliğini de biliyoruz Furkan, değil mi? Yani o 60 şutun ne kadar tehlikeli bir gol pozisyonuna dönüşebilir. Ki ben Montella'ya şurada hak verdim bu arada. Deniz Gül komplike bir forvet değilmiş. Yani Deniz Gül'ü oynatmamasına hak verdim ama bu açıklamayla yine kendini bence batırdı.
0: Kesinlikle. Dediğim gibi 60 şutun kaçın etti. Şimdi orta sahadan şut edersin, şut sayılır. Hani bu PES oyunları, PlayStation oyunlarında diyor. Şu ben 40 tane şut çektim. 40 tane şut çektim de bunların kaçı net gol pozisyonu veya kaçı tehlike yaratan pozisyonu. Sen şutunu çekiyorsun, çat çizgisinin oradan veya orta sahanın oradan. Mesela Merih Demirel'in çektiği iki tane şut var. Biri net pozisyonu, dağları taşlara gitti. Biri orta sahadan yine aşağı etti. O da dağları taşlara gitti. Şimdi bunları hani şuttan sayabilirsin. Belki bir tane pozisyonu net olarak sayabilirsin. Net pozisyonu. Ama diğer pozisyonu şuttan sayamazsın ki. O rastgele vurulan bir vuruş. Dolayısıyla bu 60 şuttan baktığın zaman totalde kaçı isabetli? 13'ü. Yani senin şut sayın aslında 13. 13 şutta da gol atamıyorsan burada da artık sorun sende demektir. Çünkü 13 gayet tabii gol sayısına ulaşabilecek bir sayı. Ama sen bir tane bile gol bulamıyorsun. Halbuki senin ilk maçta pozisyonun yok. Yani pozisyonu atan yok. Atan var gerçi de net pozisyonun yok. Bugün de 60. dakikaya kadar pozisyonun yoktu. 60'tan sonra sen forvet aldın. Rakip biraz yoruldu. 10 kişi kaldıklarını vermiş oldu etkiyle beraber. Dolayısıyla bu duruma geldin. Ve bunu da hak ettin. Yani o yüzden açıklamaları acıya.
1: Futbolcuların da öyle. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun da açıklamaları öyle. Tamam, bir kaptan olarak takıma sahip çıkmak istiyor ama yani taraftarı da çok karşısına alarak yapıyor bunu. Hatta bunun ya bir örneği olarak da bireysel performanslara değinebiliriz. Yani Nihat Kahveci'nin bir demecini gördüm mesela, hak veriyorum. Arda Güler'e sesleniyor ya. Arda, ben anlıyorum diyor. O kaçak oyunları anlıyorum diyor. Yani sorumluluk almıyorsun diyor. Doğru, Arda Güler hiç sorumluluk almadı bu turnuva. Hakan Çalhanoğlu kez aynı şekilde. Kenan Yıldız aynı şekilde. Kulüp takımının performansının yanından geçebilen bir oyuncu bile yoktu.
0: Kesinlikle. Bir de şöyle de bir durum var. Şimdi Mehmet Ayhan abinin tweetini gördüm. Mesela o da şöyle bir ifade kullanıyor. Montella'nın maçtan önce ben onlardan daha Türk'üm ifadesi. Yani o da enteresan bir ifade. Böyle şeylere gerek yoktu Montella açısından. Yani bu şekilde ifadeleri kullandığınız zaman bunlar size yenilgilerde ters teper. Dolayısıyla bugün baktığım zaman Montella maçın başından, hani öncesinden sonrasına açıklamalarıyla faciaları imza attı. Oyunla zaten faciaları imza attı ama sadece Montella değil. Mesela Hakan Çalhanoğlu da keza nereden geldiğimizi insanlar bilmeli gibi bir ifadesi var. Keza Arda Güler'in maç sonrasında açıklaması, işte daha iyi ve daha iyi olacağız. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız tarzı açıklamaları. Yani sen önümüzdeki turnuvaları, hani Sergen Yalçın diyor ya, hani ben önümüzdeki turnuvalara bakacağım da senin burada olacağın garantisi var mı? Dolayısıyla maalesef yani açıklamalarından oyununa kadar tam anlamıyla fecaat bir turnuva yaşıyoruz. Ama şu da var, biz bunu her zaman yaşıyoruz milli takım olarak. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda bir benzerini yaşadık. Orada tabii prim konusu da vardı vesaire ama orada da başından sona kadar harcayan bir turnuva yönetimi. 2021'de sıfır çektiğimiz turnuva, orada da yine benzer turnuva yönetimi ve burada da. Tabii ki burada şu da etkendir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osman Arul Kosova maçından sonra ne dedi? Kupayı alıp geleceğiz. Yani biz tarihimizde 3. defa katılıyoruz. Bu kadar baskı yüklemeye, oyuncuları bu kadar baskı altında yüklemeye veya ilk yenilgiden sonra sırtlanlar, kaplanlar, başarısız olunması için fırsat bekliyorlar gibi insanları hedef alıcı söylemlere de gerek yoktu. Kışkırtıcı veya işte insanları hedef alan söylemlere gerek yoktu. Bugün baktığınız zaman milli takım sempatik milli takımdan adım adım antipatik milli takıma doğru maalesef gitme noktasına geldi.

0: Evet, kesinlikle. Ya 2024'te kazanılan o sempati kaybediliyor. Hatta
1: Kesinlikle.
0: Vincenzo Montella da aynı şekilde kazandığı bütün sempatiyi demeçleriyle kaybediyor. Şu anda Vincenzo Montella Türklere Türklük öğretme peşinde. Ya demeçler de devam ediyor bir yandan, ona da bakıyorum. Ya bu çok yanlış bir şey ya. Hani ben daha Türk'üm sizden falan
1: Ya
0: gibi.
1: inanılmaz bir,
0: Hatta şu
1: inanılmaz
0: dediğin
1: bir
0: Kerem
1: iletişim hatası,
0: Aktürkoğlu'nun da bir
1: inanılmaz bir
0: pozisyonunu gördüm burada.
1: iletişim tarzı. Yani hocam sen İtalya'dan geldin ve Türkiye'de yaşadığın yıl sayısı 4 veya 5. Yani biz burada 30 yıldır, 35 yıldır, 70 yıldır, 80 yıldır burada yaşayan insanlarız. Sen bize bir tane bizi Dünya Kupası'na götürdüğünde bizden nasıl daha Türk olabilirsin ki yani? Kaldı ki sen bunun ekonomik olarak karşılığını da alıyorsun. Ya bizim öyle bir şansımız da yok. Yani sen işini yapıyorsun milli takım teknik antrenör olarak ve işini yaptığın zaman hem bunun ekonomik olarak karşılığını alıyorsun hem itibar olarak bunun karşılığını alıyorsun. Dolayısıyla sen bizden nasıl daha Türk olabiliyorsun veya bunu neye göre, kime göre nasıl belirliyorsun? Yani bu elinde bir şey mi var da nasıl ölçüyorsun bunu yani? Ben senden 10 kat daha Türk'üm veya o benden 3 kat daha Türk'üm. Bu nasıl oluyor yani? O da enteresan. Dolayısıyla inanılmaz bir facia turnuva yaşıyoruz. Söylemlerinden eylemlerine, oyuna kadar gerçekten çok başarısız kötü bir turnuva yaşıyoruz.
0: Bu arada bir dinleyicimiz lütfen okur musun demiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasını göndermiş. Cenab-ı Allah bizim gruptan çıkmamızı istemedi. Hayırlısı böyleymiş. Ya abi açıklamaya bakar mısın? Nasipten ötesi yok derler ya, onun gibi oldu demiş Montella. Ya abi sen İtalyansın. O Hacı Osmanoğlu ağzıyla konuşma bize. 65 şut attık, olayı forvete bağlamak yanlış olur demiş. Şutu Haiti'de atıyor. Senin kadar olmasa da atıyor. Ama önemli olan gol atmak demiş dinleyicimiz. Ya, inanılmaz gerçekten yani. Bak Furkan, iki maç sonunda duyduklarım yürek, ruh, nasip, Cenab-ı Allah böyle istemiş. Yani böyle gidersen turnuvaya elenir dönersin zaten. ABD maçında da gol atamazsın.
1: Atalar zor. Yani zaten o maçın bir anlamı yok. O maçın şu an hazırlık maçı gibi oldu. Bir de hazırlık maçı demişken ya biz bu turnuvaya inanılmaz kötü hazırlandık. Çünkü neden? Biz buraya gelene kadar Romanya'yı ve Kosova'yı yendik. Tamam, güzel, ok. Ama sen hazırlık maçlarına oynadığın takımlara baksana. Güney Makedonya, Venezuela. Ya bu takımlar seni turnuvaya hazırlayacak takımlar değil ki. Senin turnuvada daha böyle hazırlık maçı olarak daha ciddi takımlarla oynayıp oraya daha bir özen göstermen gerekirdi. Sen başından sonuna kadar hem planlama olarak hem iletişim yöntemi olarak facia bir turnuva işledin. Bu kadar hatanın üst üste yapıldığı bir yerde de başarılı olamazsın. Kaldı ki Montella'nın söylemlerini de şöyle bir ekleme yapayım. 60 şut attık. Attığımız gol sayısı 0. Peki bunun yerine 6 şut atıp 2 golle 6 puan alsaydık bu maça daha iyi değil mi?
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla dediğin gibi burada şut sayısını demek ki isabetli şut sayısına bakacaksın bir de attığın gole bakacaksın. Ya o zaman adama derler ki ya hocam 60 tane şut attığın gol sayısı 0. 60'ta 0 yapmışsın. Yani gözleri görmeyen herhangi bir insanı sahaya sürsek o bile belki 60'ta 1 yapardı.
0: Ya Furkan, burada zaten şöyle bir şey var. Ya Merih Demiral en az 6-7 şut denedi kaleye ya. Böyle bir takım
1: Evet.
0: olabilir mi? Uzaktan Merih Demiral şut deniyor ya. Merih Demiral'ın böyle bir yeteneği yok.
1: Yani kesinlikle stoperin dediğin gibi hem mesela yani Ramos olsa tamam dersin veya işte ne bileyim başka bir ayağı teknik olan futbolcu olsa dersin ki bu adam Abdülkadir Bardakçı mesela ayağı iyi bir adam. Sık sık ortaları şutları bugün de iyi ortalar açtı mesela. Önceki maçta şutu direkten döndü. Yani Bardakçı vurduğu zaman dersin ki denemesi makuldür. Sonuçta ayağı iyi daha önce gol atmış vesaire. Ama Merih Demirel'in ayağı o kadar iyi değil. Ve ayağı iyi olmamasına rağmen bir stoper oyuncusu çıkıp da 6 tane 7 tane şut atıyorsa zaten o takımda oyun planı olduğunu söyleyemeyiz ki. Ayrıca zaten Mert Demiral önceki maçta kötü bir oyun ortaya koymuş. Sen gittin bu maçta arka tarafı dörtlü aynen olduğu gibi sahaya sürdün. Sadece Zeki'yi kestin Mert'i oynattın. Yani burada o zaman önceki maçın yenilgisinin sorumlusu Zeki mi oldu? Önceki maçta hata Mert Demiral'deydi ilk golde. Bir stoper oyuncusu öyle bir çalım yer mi? Sen gittin aynı savunmayı sahaya sürdün. Ya farklı bir şey yap. 5 defans yap, 3 defans yap, farklı bir şey yap. Yani hem savunmada hem hücumda aynı oyuncuları sahaya sürdün. Sadece Orkun'u yedek bıraktın, Zeki'yi yedek bıraktın. Bir de birini daha yedek bırakmışsın. Onu şu an hatırlayamadım. 3 tane değişiklik yaptın. Yani 3 tane değişiklik yaptın, ne oldu? Sonuç aynı, oyun aynı. O zaman hiçbir şey değiştirmedin. Aynı bari hiçbir şey değiştirmeseydin aynı kadroyu sahip.

0: söyledim. Madem bu kadar muhafazakar bir teknik adamsın, madem bu kadar muhafazakar bir tarzın var, o zaman hiç değiştirmeseydin abi yani.
1: Kesinlikle katılıyorum ya. Bir de en benim sinirimi bozan konu, bir tane daha maç var önümüzde. Ya ABD maçı. Yani kim izler bilmiyorum.
0: Yani abi,
1: öyle
0: yani
1: bir
0: şu,
1: maç
0: şu
1: var
0: an
1: yani
0: mesela
1: önümüzde.
0: Ya 80 milyonluk ülkede ABD maçını, ben reyting sonuçlarını merak ediyorum mesela. Çıkıp da acaba kaç kişi ABD maçını sabah 6'da ABD maçını izlemek için uyanacak. Ya o maçın artık hiçbir anlamı yok ki. O maçı, yani ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İstanbul'da olsa bence o bile uyanmaz yani. O bile o maçı izlemek uyanmaz yani.
1: Bu arada Furkan katılır mısın bilmiyorum ama bir kişiyi ben ayırırım bu takımda yani. Elinden geleni yaptı, helal olsun diyebileceğim bir kişi var gerçekten, Mert Müldür. Katılır mısın bilmiyorum.
0: Bugün fena değil. Evet. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani zaten Mert bence iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de biraz haksız şekilde eleştirilen oyunculardan biri. Onun da adı çıktı. Yani biraz o da bugün elinden geleni yaptı ama dediğim gibi yani 11 oyuncudan bir tane oyuncusu. Şimdi bir takımda 11 oyuncudan biri zaten iyi oynuyorsa o takım yani 2'de 0 da çeker, 5'te 0 da çeker. Şimdi ben çok sevdiğim bir söz var Şenol Hoca'nın. Takım olarak kazanın ya da tek başınıza kaybedin diye. Bugün milli takım önceki maçları, bu maçları takım olarak kaybetti. Ne bir iyi oyun var ne de bireysel performans olarak iyi diyebileceğim bir oyuncu var. Yani bu sefer Uğurcan Çakır. Ya tamam ilk maçta dersin ki işte zor ama şimdi yine kalene ilk şutta gelen gol oldu. Bugün belki biraz da iyi kurtarışlar yaptı yine, yine farkın açılmasını engelledi ama bir şekilde ama yani kalecinin ya şimdi forvetin gol atamıyor, kalecinin top tutamıyor. Şimdi atanla tutamıyoruz hep. Şimdi forvetin gol atamadıktan sonra kalecinin de top tutamadıktan sonra sen zaten maç kazanamazsın. Ayrıca şimdi Uğurcan 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da aşağı yukarı yani çok eleştirilen bir performans ortaya koymuştu. Her ne kadar o turnuvada kurtarış sayısı olarak yüksek bir sayı yakalamış olsa da çok eleştirilmişti. Bu turnuvada da baktığın zaman yine eleştiri okların hedefinde kesim haline geldi. Yani o bu soru işareti. Savunma hattı desen zaten Merih yani önceki maçta da bu maçta da kötü oyunculardan biriydi. Dolayısıyla nereden tutsan elde kalan bir durum. Mesela Arda Güler milli takımımızın önceki turnuvadaki en iyi oyuncularından biri. Bu turnuvada hiçbir şekilde sahadaki çok iyi bir sezon geçirdi. Real Madrid'de belki de Real Madrid futbolcular arasında en iyi oyunculardan biriydi bu sene. 5 tane oyuncudan biriydi belki de. Ama baktığın zaman bu turnuvada kaç tane ne kadar etkili oldu? Sıfır diyebilirsin belki. Hakan Çalhanoğlu. Ya Hakan Çalhanoğlu mesela şöyle söyleyeyim. Hani yedek bıraksan Hakan Çalhanoğlu'nu da belki daha iyi olabilirdi. Çünkü zaten buraya oynayarak gelmemiş. Zaten sezonun ikinci yarısını sakatlıklarla geçirmiş. Ve fizik olarak da baktığın zaman mental olarak da çok iyi bir durumda olduğu söylenemez. Ama sen iki maçta da Hakan Çalhanoğlu'nu oynattın. Bu maç bence sahanın en kötüsüydü. Yani ne yaptı Hakan Çalhanoğlu bu maç? Ben vallahi yani bilmiyorum. Önceki maçta yine bir şeyler yaptı dersin ama bu maçta tamamen sağda yoktu. Dolayısıyla yani milli takım açısından baktığımız zaman her bir parametreden hakikaten facia bir turnuva yaşadık. Yani artık şu noktaya geldik. Senin dediğin gibi hani ABD maçı oynanmadan bu turnuvadan biz çekilelim. Yani ABD maçının artık hiçbir anlamı kalmadı. Hani keşke bir şey olsa da o maç iptal olsa. O noktaya geldik.
1: Değil mi? Değil mi? Gerçekten çok enteresan. Peki Furkan, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Son olarak eklemek istediğim bir şey yok. Yani iyi günler diliyorum herkese. Ama baktığımız zaman pek de günümüzün iyi geçmeyeceği de aslında ortada.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık değerli yorumların için.
0: Teşekkür ederim. Yoksa teşekkür ederim.
1: Furkan Uzun'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yunus Aydın bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişleriniz

7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası Hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü, gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise Dünya Kupası Hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda önde

0: Neydi? O an herkes aynı şeyi düşündü. Total Futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif...
1: Reklam.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
8: Yakışanı yapar.
1: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Yunus Aydın hattımızda olacak. Göksel'in Bey, futbolcuların bizim kadar üzüldüğünü asla düşünmüyorum. Bakın ben taksiciyim, yaklaşık 2,5 saat arabayı çektim, maçı izledim. Kazanacağım paradan feragat ettim ama eminim ki futbolcuların tamamı şu anda eşleri veya sevgilileriyle tatil rezervasyonlarını yapıyorlardır. Buna adım kadar eminim demiş İsmail Bey. Sait Bey, inanın Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 11'de olmasalardı maçı alırdık. Maşallah kaleci de nereden şut çekilirse çekilsin top içeride. Dünya Kupası'nda bu golleri yersen Yıldız kaleci değilsin, kusura bakma diyor. Merhaba yayınlar, Volkan ben, İstanbul'dan yazıyorum. Bence bu saatten sonra bildiği takıma yapılan eleştiriler takıma büyük zarar verir. Ne olursa olsun Montella hocanın arkasında durup yapılan yanlışları düzeltip yolumuza öyle devam etmemiz lazım. Ama özellikle Arda Güler, Hakan Çağ'dan oldu büyük hayal kırıklığı diyor. Bir başka dinleyicimiz Nurullah Bey, mutlaka yerli teknik direktör olmalı ve icabında bütün Avrupa taranıp forvet olabilecek 3-4 tane yetenek keşfetmeliyiz. Bu yetenekleri de Süper Lig, 1. Lig takımlarına transfer olmalarını sağlamalıyız demiş. Eğlenmelerine çok sevindim. Çünkü futbol medyasına malzeme şart demiş bir dinleyicimiz ama pek anlam veremedim. 2008 ruhu sadece Abdülkerim'de vardı. Arda, Kenan, Hakan milli takımdan kesilmeli. Kulüp takımda iyi oynayıp bizde kötü oynayan oyunculara neden şans vermemeliyiz demiş bir başka dinleyicimiz. Abi Hakan Arda'ya atacak, Arda Kenan'a atacak. Kenan ya şut çekecek ya orta yapacak. 180 dakika boyunca izlediğimiz bu 43 yaşında bu hareketleri ben de yaparım. Ne bir çalım var, ne bir adam geçme var, ne bir ara pası var. Bunu ezberlediğime göre rakip takımlar da ezberlemiştir. Ayrıca Arda'yı bu kadar da abartmanın hiçbir anlamı yok. Onun yaptıklarını Türkiye'deki her genç yapabilir demiş Levent Bey. Merhaba, Beşiktaş'tan Umut. İki maçın özeti, kısaca biz topu hızlı dolaştıramadık. Hakan Israrı hocanın takıma el freni oldu. Forvetsiz oyun tercihi, oyun akışını savunma

0: arkasına top atmayı etkiledi. Neredeyse hiç denemedik. Savunma arkası derin pasları, stoperleriniz çok hantal. Merih'in arkasına atılan her top tehlikeli pozisyon oldu. Kısaca biz çok şişirildik demiş bir başka dinleyicimiz. Abi bu takım Amerika'dan gelirken tarifeli uçakla gelmesi lazım ve bilet paralarını da kendileri ödemeleri lazım. Daha fazla zarar vermesinler diyor bir başka dinleyicimiz. Selam Göksel'in, bizim çocuklar turnuvada sıfır çekiyorlar ama reklamlarda çok güzel goller atıyorlar. Şimdi o reklamları izlemek zorundayız demiş. Selam, ben Recep Sekmen. Daha 4 yıl önce Uluslar Ligi'nde küme düşmüştük. Takımda Hakan Kenan ve Arda harici bulunduğu yeri hak eden topçu yok. Yani malzeme yok. Yanındakiler eksik olunca onlara da eksi bakiye yazıyor. Yorumcular takımı çok şişirdi ve hayal kırıklığı. Hakan Arda Kenan hariç kim Avrupa kulüpleri istiyor? Barış Alper'i bile medyamız şişiriyor. Takım boş. Montella daha ne yapsın diyor Recep Bey. Bence beklenti çok yüksekti ama elemelerden bile playoff'la geldik. Sonuçta grupta birinci olup çıkıp da öyle beklenti oluşacak bir durumumuz yoktu. Kendi kendimizi havaya soktuk demiş Burak Bey. Anlamadan dinlemeden çakma racon kesen, Fenerbahçe seçimlerinde milli takım kaptanını ve stoperini alet edilmesini önlemeyen, PR peşinde koşan başkan adaylarını milli takım kamplarını alan bir kulübün emrinde hareket eden Hacı Osmanoğlu tek sorumludur demiş bir başka dinleyicimiz. Milli takımımızı, yani kulüple ilgili mesajları okumuyorum. Kulüplerle ilgili mesajları okumuyorum bu arada. Abi yayınlar, bizim gruptan çıkamamamızın sebebi kendimizi çok dev aynasında gördük diyor Yakup Bey. Herkes deniz dedi. Arkadaş 8 metre kalenin önünde 5 metre gol atamadı diyor bir başka dinleyicimiz. Evet, Yunus Aydın hattımızda, oraya geçelim bir. Bakalım Yunus Aydın nasıl değerlendirecek performansı. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Yunus Aydın bizlerle. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Haiti'den sonra turnuvaya veda eden bir diğer takım olduk. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus? Yani hiç beklemediğimiz bir senaryo gerçekten. İki benzer maç gördük ve turnuvaya veda ettik.
1: Gerçekten öyle. Yani şöyle söylemek lazım. İlk gün yaşananlardan sonra, ilk mağlubiyetimizden sonra bugün maçı açan herkes, yani yine bir erken gol, ikinci dakikada golü yedikten sonra büyük ihtimalle televizyonu kapatıp uyumuştur. Yani yine aynı şekilde senaryolar olacak diye, yani çok da haksız sayılmadı herkes. Evet, dediğin gibi iki maç birbirine çok çok benziyordu gerçekten. Yani evet, biz oyuna topa hükmettik, çok fazla şut attık. Montella'nın söylediği gibi iki maçta 62 şut attık ama olmadı, yani top çizgiye geçmedi. Ya bunlar tabii çok kabul görecek bahaneler değil bizim toplumumuzda. Yani bu kadar duygusal bir toplum, hani evet biz böyleyiz, yani gerçekten herkes çok büyük hayal kırıklığı içinde. Yani hepimizin bu Dünya Kupası'nı izlemek için kurduğu hayal. Yani işte senle bu süreçte playoff maçlarında defalarca kez yayın yaptık. Kendi aramızda konuştuğumuz süreçte, yani çok heyecanlıydı bizim jenerasyonumuz burayı izleyebilmek için. Yani işte izledik, bu kadar. Yani bizim için buraya kadar. Haiti'den sonra elenen ilk takım olduk. Gol atamadan elendik. Yani şu an elendiğimiz süreçten bahsediyorum. Son maçta belki gol atarız ama yani sonuçta biz bu turnuvaya, bu kadar beklentimizin yüksek olduğu turnuvaya gol atamadan elenen takım olarak, ülke olarak geçtik. Yani çok üzücü gerçekten. Bu kadar büyük starımız varken, işte Arda Güler'ler, Kenan'lar, Hakan'lar varken bugün işte gelinen noktada bahaneler, işte top çizgiyi geçmedi. İşte forvetsizliği neden soruyorsunuz? İşte 62 şut attık iki maçta gibi. Aslında Montella'nın da yani iki maçtır yani sürekli halk suçlanıyor. Yani işte Samet diyor ki sosyal medya yüzünden Twitter'a girmeye, işte halk yüzünden Twitter'a girmeye korkuyoruz deniyor. İşte Montella diyor ki nasıl, neden santraforsuz olsun? Zaten 62 şut atıp, yani rakibi bu kadar boğup gol atamıyorsanız sebebi santraforsuzluk. Yani santrafordan oyun tercihi yaratsanız, yani çok net keskin oyuncu, hani değişiklikleri beklemedik. Yani sadece esas amaç şuydu, yani bir tane oraya santrafor olan bir kurgu. Yani takımın geri kalanı birebir aynı olabilirdi. Ya da belki de en uçta daha fizikli Barış'ı değerlendirmek. Yani hiç şekilde hani sözümüzü, hani tavsiyemizi diyelim dinlemedi. Elbette bizden hani daha fazla biliyorduk. Sonuçta Türkiye futbolunun başında yani efsane bir futbolcu ama bu kadar artık insan da, yani hani bağıra bağıra şu yenilgi geldi. Yani ilk maçı, şimdi ikinci maçı zaten, yani İlk maçtan sonra bizim Paraguay'a karşı hani kazanma ihtimali zaten grubun en zayıf halkası değildi. Ya bunu hep söyledik. Maç önünde de söyledik. Hafta içindeki yayınlarda da söyledik. Yani realite olarak şu maçı kaybetmememiz zor ilk maçı kaybetmiş bir takım. Çünkü mental olarak da zarar gördük ilk maçtan sonra. Yani Montella sahile eleştirildi. İşte az önce girmeden dinliyorum. Hacı Osmanoğlu'na farklı eleştiriler var ki bence haklı eleştiriler. Yani oyunculara ayrı eleştiriler var. Yani dendiği gibi oyuncular diyor ki beklentiyi biz çok yükselttik. Bu yüzden de beklentinin altında kaldık. Uğurcan dedi yanılmıyorsam. Yani beklenti yükselttiniz de yani dediği gibi az önce hani dinleyenin yorumda hani biz playoff'tan girdik. Yani öyle grup lideri olarak öyle müthiş beklenti biz gözümüzde çok farklı bir yere konumlandırmışız. Yani çok başarılı olurlar diye düşünüyorduk. Her zaman bir şu B planı aslında yani daha doğrusu ikinci bir ihtimal şu vardı hep. Yani söylüyordum çok tecrübesizler. Yani biz Arda Güler'den Kenan'dan büyüğüz yaş olarak. Biz Dünya Kupası görmedik, izlemedik. Yani yaşımız tam olarak yetmiyor algılamaya. Bunlar şimdi Dünya Kupası'nda var olacaklar. Bu tecrübesizliği yaşayacağız elbette. Ama yani bu kadar değil. Yani biz turnuvanın en kötü ikinci takımı değiliz. Ya yani oyuncu kalitesi olarak. Ya Haiti'den sonra gol atamadan ilerleyecek takım değiliz. Ama hani biz kendimizi bu sözlerle avutmaya devam edeceğiz belki. Ama bir gerçek var ki turnuvaya en erken veda eden iki takımdan birisi olduk.
0: Yani bir diğer tarafta tabii çok fazla böyle boş yorum da görüyorum. Şöyle boş yorumdan kastım şu. Yok şunun ahı var, bunun ahı var. Belki özel paylaşımları falan. Yani Allah aşkına şu kadro kötü bir kadro değil ya. Sadece yani kötü bir kadro dedim, kötü performans gösterdi de hani Avustralya, Paraguay işte şu adam olsaydı yenerdik diyebileceğiniz bir durum değil. Değil yani.
1: Değil.
0: Bunun tek açıklaması bence Yunus katılır mısın bilmiyorum ama ya ben şöyle düşünüyorum. Ya biz bu grubu zaten geçeriz, sonrasında sıkı çalışmaya başlarız kafası.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü şimdi ah üzerinden gidecek olursak belki Berke'nin o gün yaptığı hareket belki çok kişi o gün bana katılmadı. Bir daha milli takıma alınmamasını da gerektirebilir. Yani bu sonuçta federasyonların inisiyatifine kalmış. Hani bir yorum yani sonuçta bugün milli takıma alınmaması yani Berke'nin bence ileride gençlere de örnek olması, milli takım sporcusunun nasıl olması olmaması gerektiği konusunda da hani önemli bir gösterge. Çünkü o gün yapılan hata dediğim gibi daha çok taze ama iyi bir kaleci mi, formda bir kaleci mi Mert Günok yerine olabilir miydi? Olabilirdi. Buna şüphe yok performans olarak. Olmalıydı. Ama diğer tarafta hani dediğim gibi şu oynasaydı, şu olsaydı hani biz bunları yenerdi, bizim bunları zaten yenmemiz lazım. Yani biz çok zor bir gruba falan düşmedik. Bu grubun tek bir handikapı vardı. Ev sahibiyle aynı gruplu olmamız. Tek dezavantajı buydu bu grubun. Zaten biz ev sahibiyle oynama yerine gidemeden elendik. Yani. Biz hani burada grubun tek dezavantaj tarafını yaşayamadık zaten. Bizimkiler oraya kadar gidemediler. Yani üçüncü maça kadar gidemediler. Yani Şenol Güneş 2002 için şunu anlatmış geçen günlerde. Yani bize 3 tane takım elbise verdiler. 4. maça inanmıyorlardı çünkü diye. Sponsorlar. Ya eminim ki bu takıma belki 10 tane falan göndermişlerdi. Sonuna kadar gideceğimizi düşünüyorlardı. 31 Mart'ta İbrahim Hacı Osmanoğlu biz şampiyon olacağız Dünya Kupası'nda demişti. Ama gelinen noktada işte biz hani kolay gözüken grubumuzun tek zor maçına çıkamadan turnuvadan elendik. Yani kadro adaletiyle alakalı hani Montella'nın çok büyük kusurları olduğunu düşünmüyorum. Bu turnuvada olmaması gereken isimler bence vardı kadroda. Ama başından itibaren
0: Yunus,
1: hani
0: şöyle bir şey 2024. Var. Ya şimdi bu adamı da bir yerde eleştirdiler. Tamam forvet işte Deniz Gül niye oynatmıyorsun kimse? Bir tane Porto maçını açıp izlemeyen adamlar Deniz Gül niye oynatmıyorsun? Deniz Gül niye oynatmıyorsun? Al Deniz Gül de çok iyi bir forvet değil dedim yani ben. Tamam daha önünde yıllar var. Fena bir forvet değil ama öyle Deniz Gül'ü neden oynatmazsın falan denilecek bir performans da yok Deniz Gül'de.
1: Aynen öyle. Çünkü yani şu ana kadar bizim çok net bir santraforumuz olsa dediğin gibi hani Deniz Gül ya da işte hücum oynayabilen Candan başka bir santraforumuz olsa zaten bugüne kadar bu yolculukta Montella bu oyuncuyu oynatmadığı için bugüne kadar yollar zaten ayrılırdı. Bizim o kadar bariz bir santraforumuz yok. Şu an ancak elendiği zaman eleştirilecek işte oynatsan iyi olurdu deyip hemen de bunu söylediğin anda karşı fikir verebilecek bir santraforumuz var. İşte Deniz mesela bunlardan birisi. Yani o yüzden çok böyle ben hani Montella'ya eleştireceğim çok fazla nokta var ama yani sahadaki oyuncu grubu gerçekten hani yani Arda'sı, Kenan'ı, Hakan'ı yani biz bu oyuncu starlığını hissedemedik. Yani ben gerçekten üzülerek söylüyorum. Ya Arda Güler'le alakalı yani biz Arda'yı Türk topraklarında, Türkiye milli takımı altında ya da star olduğunu hiçbir an hissedemedik izlerken. Zaten Fenerbahçe'de doğru düzgün göremedik. Hep yedekten girdi. Zaten zorunlu satın alması vardı. Hak ettiği yerin çok altında satmak zorunda kaldı. Vesaire. Yani sonra Türk milli takımında asla o performansları göremedik. Yani Hakan'la alakalı Inter'de oynadığında eser yok. Ya yani ilk maçta bir tek Kenan'ın hani gerçekten sakat olmasına rağmen iyi oynadığı bir oyun var. Yani tabii ki Dünya Kupası'na gidiyorsanız en önemli oyuncularınız elbette yurt dışında büyük takımda oynayanlar. Inter gibi, Juventus gibi, Real Madrid gibi. Ama ya bunların hiçbirinden elimizden hayal ettiğimiz kadar hiçbirinden faydalanamadık. Onlar için de iyi bir Dünya Kupası olmadı. Tabii onların da kariyerine çok büyük eksi yazdı. Hani Arda'nın maç sonunda bir videosu var. Hani yukarı kaldırıp kafasını Allah'ım neden diyor. Yani çok fazla nedeni var. Yani gerçekten çok kötü bir turnuva geçirdik. Bunları elbette analiz edeceklerdir. Ama hani benim tahminim bundan sonra hani aynı teknik direktörle devam ederler mi? Bence etmeyecektir federasyon. Ha, federasyon devam edebilir mi? Onu da bilmiyorum. Yani federasyon devam edip etmemesi biraz daha ligdeki dengeler üzerine kurulu. Hani sonuçta şimdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına geldiği 2010-2011 süreci var. Galatasaray zaten Hacı Osmanoğlu'na net bir şekilde kapıyı kapatmış durumda. Okan Hoca daha geçen gün söylüyor. Şimdi bir de milli takım başarısızlığı. Ya bu da şüphesiz federasyonda çok çok büyük eksi yazdı. Çünkü çok büyük yani çok kötü bir şekilde kaybettik turnuvadan. Çok kötü herhalde.
0: Abi büyük yıldız oyuncular maçlarda, büyük maçlarda inisiyatif alır. Hacı, Alex gibi oyuncular zor zamanda inisiyatif alırdı. Arda Güler çok iyi bir oyuncu ama asla büyük bir yıldız olamaz. Arda Turan onun yaşlarında Avrupa Şampiyonası'na inisiyatif alıyor demiş bir dinleyicimiz.
1: Katılıyorum. Yani katılıyorum. Arda biraz daha yaşı büyükken de hani aslında o inisiyatif alıp başarıyordu ama yani özellikle Euro 2008'de yani ben Arda Güler tarafı için dediğim gibi yani çok imtina ediyorum konuşurken. Çok büyük değerimiz ama yani tamam sakatlığı vardı evet ama artık hani bekle. Ya biz o starlığı, o 65 metreden golü vesaire izleyemiyoruz ki performansı bu şekilde giderse. Ya şimdi Real Madrid'in başına Mourinho da geldi. Yani çok fazla şansı olabileceğini düşünmüyorum. Real Madrid'de orta sahaya oyuncu alıyor. İşte Bernardo Silva'yı alıyor vesaire. Yani Arda'nın Real Madrid'de bir bu seneki dönem gibi, Xabi Alonso gibi, Arbeloa dönemi gibi düzenli oynayabileceğini zannetmiyorum. Yani evet çok üzücü. Arda'dan o yıldızı yani çok doğru söylenmiş. Bence Arda'dan bir yıldız hissiyatı biz alamıyoruz. Uzaktan izliyoruz. Daha Hakan'ın da Arda'nın da Kenan'ın da yıldız olduğunu duyuyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Gol attıkları zaman bizim oyuncumuz diye gurur duyuyoruz. Bizim için gol atmaları gerektiği anda atmıyor, atamıyorlar. Yani bu gerçekten hani bizim için çok üzücü. Yani iki maçta yani gol atamadan Dünya Kupası elenmek ki bu kadar zayıf bir grupta.
0: Ama işte bizim...
1: Ya biz Brezilya Fals grubunda değiliz yani.
0: Yunus bizim sorunumuz şu, biz şey kafasıyla bakamıyoruz ki hani bir yapıcılık yok burada, bir tamirat yok. Bak mesela Ramazan Bey'in mesajı. Yani kaleci Berke kadroya bile alınmadı diyor. Takım gol atamamış, kaleci Berke kadroya bile alınmadı diyor. Forvetsiz takımda diyor Semih, Enes veya Bertu kadroya alınmadı diyor. 3 oyuncunun toplam 10 golü falan vardır herhalde bu sezon. Yani Enes Ünal'ı kendisi bile beklemiyordu zaten olmasın. Sakat adam, haberi yok Ramazan Bey'in sakatlandığından. Semih Kılıçsoy yani hayatının en kötü sezonlarından birini geçirdi herhalde. 2-3 gol, 2-3 hafta dışında pek öne çıkmadı. Bertu da yani Başakşehir'in forveti.
1: Tercihte edilmedi bütün sene. Hani Schalke gibi oyuncuları var, orada Şomrodov var gibi arkasında kaldı. Ya tabii ya şimdi şunu da yadırgamıyorum. Hani insanlar tabii ki bir talepteler, bir beklentideler. Ama hakikaten elde de mevkide eksik futbolcu var. Yani şimdi Türkiye'den bir süre sol bek çıkmıyordu. Ya şimdi de santrafor çıkmıyor. Yani zaman zaman böyle durumlar oluyor. Biz orta saha kıtlığı yaşamıyoruz mesela. Biz de orta saha bol. Orta saha ve kanat oyuncusu hep çıkıyor bizden. Ya fizik olarak da öyle. Biraz herhalde yani genetik yapımızdan mıdır nedir? Yani çok fazla şu anda bir fizikli santrafor çıkmıyor. Yani böyle bir gerçekten sıkıntımız var. İşte kenar oyuncularımız var. İşte 10 numaramız var. Stoperlerimiz var. Bence stoper konusunda da tercih hatası yaptı Montella ama yani santraforumuz yok. Yani şimdi yoksa da hakikaten sonuçta devşiremiyorsun. Benim de böyle bir imkan da yok. Devşiremiyorsun. Çaresizlikler içinde boğuluyorsun. Şurada belki bağlantı oyununu oynayabilen bir oyuncun olsa, bir santrafon olsa çok başka şeyler olacak. Yani milli takımda da oyuncuyla çok kısa süre berabersin. Yani çok kısa süre berabersin ve hani orada o futbolu öğretmen, bir oyun yaratman çok zor. Dediğin gibi belki biz ilk turu geçelim, zaten çok kolay gruptayız. Aynı zamanda oyun da gelişir. Sonrasında sonra bakalım gibi bir süreç hayal ediyorlardı. Ama bu hayal gerçek.

0: Elbette canları sağ olsun. Elbette canları sağ olsun ama hani bugün burada işte insanlar birçok kişi yani birçok insan sabahın köründe kalktı. Yani maçlarını izlediler. Bir umutla oturdular. Ya bugün geçersek işte Amerika'yı da hafta içinde geçeriz. Sonrasında işte Amerika maçından sonra turnuvanın önüne bakarız. Zaten çok zor bir gruptan çıkmıyoruz. İkinci çıkabilsek, yeni üçüncü çıkabilsek. Bu hesaplar vardı. Ya futbol adına yazı erken kapattılar. Diğer tarafta federasyon eleştirisi olarak tabii ki yani milli takımın içindeki oyuncuların Fenerbahçe'nin seçimine malzeme yapılması, bunlara izin verilmesi. Ya zaten Merih'le alakalı şunu söyleyeceğim. Yani durmadan YouTube'a video çektin. İşte Hakan Safi'nin seçim kampanyasının baş rollerinden biriydin. Ve milli takımın iki maçında da ilk 11'de stoper oynadın. Yani hangi ara milli takıma odaklandı ki zaten? Hangi ara milli takıma odaklandı bunları yaparken? Ya bu anlamda da milli takımın hiçbir şekilde bu işe de girmemesi lazımdı. Çağlar'ın kamptaki görüntüne falan hiç girmiyorum zaten. Yani o dünyaya rezil olduk orada. İkinci bir örneği yok. İkinci bir örneği yok o görüntünün başka bir ülke adına. Her anlamda fiyasko bizim için.
1: Hocam çok doluyuz, dilimize vuruyor. İtalyan teknik direktör çıkıp maçın sonunda taktik vesaire konuşmayıp resmen göklerden gelen bir karar vardır tarzı açıklamalar yaptı. Evet, açıklamalar çok kötüydü. Yani Yunus, iki maçın sonunda duyduğumuz şeyler şunlar: yürekle oynadık, ruhla oynadık, işte direkten döndü toplarımız, biz daha iyiydik, rakip bir tane şut attı, Cenab-ı Allah çıkmamızı istemedi.
0: Ya evet, şimdi sen mesela bu tarz açıklama çok güzel. Geçen hafta bir yorum söyledin, onu hatırlatmak lazım. Ya zaten biz ruhla hani işte vatan millet Sakarya şeklinde oynayacaksak yani Montella'yı getirmezdik zaten. Yani giderdik Fatih Hoca, Şenol Hoca, işte şu an Okan Hoca, Emre Hoca, takım fark etmez yani Sergen Hoca, Türk birini getirirdik. Biz daha profesyonellik, daha profesyonel bir bakış açısı, işte oyuncularımızın birçoğunu yabancı o ülkelerden geliyor olması, onlarla adaptasyon, işte takımın kaptanının uzun yıllardır İtalya'da oynuyor olması gibi bütün bileşenleri adeta yapay zekaya girip ya Montella işaret edilmiş gibi Kuntz'tan sonra bir yol izledik. Yani şimdi gelinen noktada bizim bu profesyonellikten uzak kaybettiği zaman işte enerji, ruh, işte kaderin ötesine geçemiyorsun. Ya tamam, tabii ki kaderin ötesine geçemiyorsun. Ha, tabii ki Allah istemediği zaman olmuyor. Ama yani bu biraz maç sonunda şimdi kalenin ötesine geçemiyorsun deyince herkesin aklına aynı yorumcu geldi. Yani onun gibi yorumlar yapmaya gerek yok. Ya bunlar maç sonunda radyoda, televizyonda, şey YouTube'da yapılacak yorumlar. Yani bunları lütfen hani ya Montella'nın işi değil bunlar. Bunları burada biz yaparız. Ya o işi teknik, taktik ne gerekiyorsa onları söylemesi lazım. Ya bu takımın 62 kez şut çekip gol atamaması da bir başarı ama talihsizlik olarak öne sürüyorlarsa, yani 62 tane kutu sokaktan, 62 tane bizim girdiğimiz pozisyonlardan birinin oyun insanlara verelim, belki bir tanesi girer. Ya o zaman utanacak mı Montella söylediğinden? Yani bu
1: Dinleyicimiz...
0: gerçekten hani bizim şu güne kadar getirilen Montella algısı profesyonelliğinden çok fazla uzak bir tutum. Tabii ki başarısızlık bunu yaptı. Yani çaresizlik ona bunu getirdi. Ama dediğim gibi bütün basın toplantılarında yani Montella'sından Merih'ine, Merih'ten Samet'e bir tek Uğurcan yapmadı benim gördüğüm kadarıyla. Bir tek Uğurcan Çakır yapmadı. Sürekli bir halkı suçlamak, basını suçlamak. 62 şut çekip gol atamadıysan bu tak yani orada çalışan basın mensubu sana santraforsuzluk aç neyi soracak? Yani ne soracak zaten? Yani burada hani Montella'nın açıklamaları da, Montella duygusal mı? Zaten İtalyan. Yani aynı iklimin insanıyız. Hani hep söylüyoruz yani sonuçta bu kadar uzak, şimdi bizim başımıza getirip sırt birini koysan çok aynı enerjiyi tutmayabilir. En azından buraya kadar da gelemeyebilirdik. Yani sonuçta benzer iklimlerde, benzer karakterlerde insan olduğumuz için Montella buraya geldi. Ama hani bugün gelinen noktada bizi de geçmiş durumda gibi gözüküyor. Yani yarattığı duygusal bahanelerle. Ya buraya kadar gelmek, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda olmak. Yani 48-24 gidiyoruz böyle. Bir önceki Dünya Kupası'na katılamayışımız da 48 yıl. Yani inşallah 6, yani 12 yıla düşmez. Yani inşallah hemen bir sonraki Dünya Kupası'nda oluruz. Yani bir 12 yıl daha beklemeyiz.
1: Bir dinleyicimiz
0: Ama
1: diyor ki
0: evet.
1: galiba sildi o mesajı. Ha yok, Kerem yerine...

0: Can'la başta son 1'de bambaşka şeyler konuşuyor olurduk ya. Yok işte bak, şunu anlamak gerekiyor. Yani bu takımda bu hazırlık süreci, bu kamp süreci, bu birlikteliği Messi geçirse, Messi olsa da aynı şeyi görürdük biz. Bambaşka hiçbir şey konuşmazdık diye düşünüyorum ben. Ki bunun haricinde yani dediğim gibi öyle dışarıda kalan falan problem bu değil. Problem bizim burnumuz çok havadaymış.
1: Kesinlikle. Yani eldeki kadro, şimdi biz bunu konuşuyorsak, o yerine bu oynasaydı, bu yerine oynasaydı maçı alırdık konuşuyorsak, bu bizim ana kadromuzun bu maçları kazanmaya gücümüzün yetmeyeceğini düşündüğümüzü gösteriyor. Ama hayır. Bizim gücümüz, bu takımları, kadro kalitemiz bu takımları yenmeye yeterdi. Biz bu grupta bir tek ev sahibi de olmasının avantajıyla Amerika'ya karşı zorlanabilirdik. Ama biz o kadar kötü fizik kalitede gelmişiz ki turnuvaya. Yani ikili mücadelelerde, kritik yerlerde, ilk toplarda, hava toplarında, zaten yani ilk maçta Kerem'in o stoperler arasındaki halini hiç konuşmuyorum bile. Kerem'in de yapacağı bir şey yok. Can Uzun konusunda da şöyle düşünüyorum. İlk 11 çıkabilecek kadar milli takımın içerisinde ana parça değil. Yani dediğim gibi Montella'nın yarattığı sistemde bu ana parça değil. Ama yani lige 4 yıldır ambargo kuran Galatasaray'ın ya ben 50 milyon euroyu vereceğim galiba düşüncesinde olduğu Can Uzun'u bu kadar az değerlendirmeyebilirdi. Ha, belki 3. maçta Amerika maçında kullanacaktı. Oraya da gidemedik zaten. Yani formalite bir maç olacak. Ama yani kesinlikle bizim kadro kalitemiz, bizim oyuncularımızın kalitesi bu iki maçı da kazanmayı, ya da en azından 4 puan almayı, ya da en azından 3 puan almayı, ya da en azından gol atmayı, en azından gol atmayı hak ediyordu. Yani bu kalitedeydik ama gol bile atamadan dediğim gibi veda ediyoruz.
0: Mustafa Bey yazmış bu arada. Göksel'in selam demiş. Bir ihtimal var, milli takım 3 olabilir, kimse buna değinmiyor, ABD'yi yenerse Türkiye'de 3 puana geliyor, bir bakabilir misin demiş de kendisine de yazdım, şimdi açıklamasını da yapayım. Matematiksel olarak bir ihtimalimiz yok, elenmeyi garantiledik biz. Bizim 3 puan aldığımız senaryoda işte şu anda grupta 3-3-6 şeklinde bir dizilim var, biz sıfırdayız. O zaman 3 olduk diyelim, biz ABD'yi yendik, 3 olduk. O iki takımdan birisi de 3 oldu ya. İki takımın da zaten bize üstünlüğü var ikili averajda. İkili averaja bakılıyor artık ilk olarak gruplarda. Paraguay'da ikili averajda bizden önde. Avustralya'da önde olduğu için aynı puan durumunda bizim önümüzde yer alıyorlar. O yüzden biz grup sonunculuğunu garantiledik. Çünkü zaten ABD'de 6 puana yükselmiş durumda.
1: Yani aynen, Amerika'ya karşı ikili averajı ihtimalimiz zaten yok. Puan olarak geçmiş durumdalar bizi. Kazansak da diğer iki takıma kaybettiğimiz için kesin sonuncuyuz. Yani hani hiçbir yerden, hiçbir denklemden çıkamıyoruz. Üçüncü olup en iyi üçüncülüğü de bekleyemiyoruz. Yani dediğin gibi çok kötü bir senaryo. Yani son maça iddia, bunlar gerçekten çok zor işler. Yani başarısız, yani son maça iddiasız çıkmak, yani mutlaka açıklama yapacaklardır. Yani dedim ya, turnuvanın ilk maçından sonra turnuvadan uzaklaştık. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı işte Fatih Terim'e gönderme yapmaya başladı ki bence Fatih Hoca'nın söylediklerine hiçbir şey yok. Ya orada hani hesap sorarızı çok iyi niyetli kullandığını düşünüyorum ben. Şimdi zamanı değil, daha sonra hani konuşalım bu konuları.
0: Hesap sorarız tarzında kullandığını yani düşünüyorum. Hani, atıyorum sen biriyle kavga ediyorsun. Ben seni sakinleştirmeye çalışıyorum. Ya gel bir beraber çözeriz dercesine. Yani orada telkin var. Hani hesap sorulacaksa hep beraber sorarız hesap sorulacağı zaman. Ama şu an zamanı değil diyor adam ya.
1: Aynen öyle. Yani çünkü baktığın zaman... Yani şimdi Galatasaray taraftarıyla İbrahim Hacı Osman Olmasa'nın ciddi bir gerginlik var. Yani sene başından itibaren. Yani şu kutlamalara gelmemesi, Hacı Osman'ın kupayı vermek için şey, federasyonla Galatasaray'ın iletişimleri kesmesi. Yani aslında Galatasaray taraftarı Hacı Osmanoğlu'nu eleştirmek için tetikte bekliyor. Ve Galatasaray camiasının en önüne gelen isimlerinden, belki de en önde gelen isim Fatih Terim, milli takımın en büyük başarılarının altında ismi olan Fatih Terim, diyor ki arkadaşlar durun. Ya çünkü Fatih Terim durun derse Galatasaray taraftarı durur. Yani durun diyor, bu maçlardan sonra yapalım. Ha şimdi bu maç bitti, Fatih Hoca artık yapıcı mı olur? O yorumlara kızmıştır. Ezer geçer. Onları bilemeyiz. Yani şu an hani bence de Necati Ateş o konuda haklı. Fatih Terim'in aklında bile yoksa Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan adaylarının başkanlığının kapısını Fatih Terim'e açtılar. Yani Fatih Terim isterse şu an Hacı Osmanoğlu'nun şu an yara aldığı bu dönemlerde aday olabilir. Ben Hacı Osman'ın da bundan sonra çok kalıcı devam edebileceğini

0: düşünmüyorum. Ama yani Fatih Hoca'nın buradaki eleştirisini yani yanlış anlamak, yani Fatih Hoca bir şey diyorsa kulak vermek lazım. Yani Fatih Terim bir şey diyorsa kulak vermek lazım. Yani bence çok da yapıcı bir eleştiriydi. Yani işte başkan Fatih Terim'e sallıyor. Samet sosyal medyaya sallıyor. İşte Çağlar zaten orada başka bir hata yapıyor. Montella basına sallıyor. Hani sahada top oynayın. Yani bir 70 milyon 80 milyon takip etti. Sahada top oynayın. İki maçtan gol atamadan eleniyorsunuz. Bunun da kusura bakmasınlar, suçlusu halk falan değil. Sahada oynayanlar ve Montella, sonrasında federasyon teknik yönetim, yani bunlar suçlular.
1: Bir dinleyicimiz de diyor ki hocam problem YouTube'dan uzaktan gollerini izlediğimiz Hakan Arda gibi oyunculardan değil Melih ve Abdülkerim'den şut izliyor olmamız. Oyun planı olmayınca Allah ne verdiyse vurmak sadece istatistik yazar.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani bu istatistik, ya ilk maçta da topu bize vermişler. Ya topu bize vermişler. Biz oynamışız. Geçişten gol atmışlar. Zaten ilk geçişten gol attıktan sonra daha iştahlı kapanmışlar. Bir kere daha gelmişler, bir kere daha atmışlar. Ondan sonra ikinci maçta Hakan söylüyor, bizim bu kadar şutumuz var. Kaptanımız Hakan Şanoğlu. Bir kere geldiler, bir kere attılar diyor. Yani şimdi yorumları bu kadar basite indirgemek istemiyorum. Ama bir Inter kaptanından, işte milli takımımızın teknik direktöründen böyle yorumlar gelince bu kadar basit bir şekilde cevap vermek gerekiyor. Onlar bir kere geldi, bir kere attı da sen 32 kere gelip niye atamadın?
1: Ya da
0: O
1: şöyle bir
0: zaman bunun
1: şey de
0: cevabını
1: denilebilir
0: ver.
1: Yunus. Yani hani çünkü senin de söylediğine katılıyorum. Burada ya karşıdakini salak yerine koymak gibi geliyor. O zaman adama demezler mi? Bir kere geldiler, bir kere attılar. Demek ki 10 kere gelseler 10 kere atacaklarmış demezler mi?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Sen bir kere gel, bir kere geleni savunamamışsın yani. Adamı 32 kere savunmuş. Bunu takdir etmeyecek miyiz o zaman? Yani bu da şu an bunun toplum nezdinde kabul görmemesi ileriki turnuvalar için iyi bir şey. İleriki turnuvalar için iyi bir şey. Yani çünkü artık Dünya Kupası'na gitmek de sonuçta bizim için bir başarıydı. Evet, burayı gördük. Burayı şu an yaşadık. İyi ya da kötü tecrübe olarak ekleniyor. Yani bir sonraki yayında, pardon, bir sonraki Dünya Kupası'nda biz bu oyuncumuzu artık Dünya Kupası gördüğünden bahsedeceğiz.
1: Tabii
0: Bu da önemli
1: reaksiyon
0: bizim
1: olması
0: için.
1: lazım. Euro 2020 arkasına gelen Euro 2024 gibi.
0: Kesinlikle. Yani sonuçta 4 yıl sonra biz bu yenilgileri unutup tecrübeli oyuncularımızdan bahsedeceğiz. Ama yani bugünün de ders çıkartılması gereken noktasında oyuncuların bu bahanelerinin kabul edilmemesi çok önemli. Benim de gördüğüm kadarıyla şu an zaten bu bahaneler kabul edilmiyor. Gol atmadan elenmenin hiçbir açıklaması yok bence.
1: Peki Yunus, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani yine de dediğim gibi sonuçta ülkeyi temsil ettiler. Orada iyi kötü. Ben hep söylüyorum ilk maç sonrasında da. Yani en çok onlar kazanmak isterdi. Buna şüphe yok. Hem kendi kariyerleri için hem milli takım için. Hem vatani duygular için. İşte olmuyor bazen dedikleri gibi. Yani yine de canları sağ olsun. Her şey için teşekkür etmek lazım. Daha sonraki turnuvalarda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda, Uluslar Ligi'nde ellerinden geleni yapacaklardır. Yine de her şey için teşekkür ederiz. Yani sağ olsunlar ama eleştirileri de hem federasyon bazında hem Montella hem takım mutlaka ciddiye alacaklardır diye düşünüyorum. Amerika maçında da elbette puansız ayrılmamak adına bizim için önemli. İnşallah Amerika maçında da kazanırız.
1: Peki, ağzına sağlık Yunus. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Yunus Aydın bizlerle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gideceğiz. Aranın ardından Amerika'ya gideceğiz. Erel Pıssı Amerika'dan bizlerle birlikte olacak. Maçı yerinden takip etti. Stadyumdan izledi. Bakalım neler aktaracak.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek

0: uygulamayla paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır. 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler, gözünü en yükseğe yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modrić önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo. Müzik Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.

0: üstün performansıyla yeni jilet Pro Glide.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Merhaba, iyi yayınlar. Yükünü almış bir futbolcu topluluğundan başarı bekleyemeyiz. Hediye, villalar, bir sürü reklamlar, primler. Bu futbolcuların akılları kesinlikle maçta değil diyor Murat Bey. Santrafor aklı topu direkler arasına sokmak gözü kapalı olsa bile Merih 10 tane şut çekse de olmaz. Bir de orta saha ve kanat oyuncularına forvetlenmesine de karşıyım diyor Ziya Bey. Günaydın, kendi kendimizi baskıya soktuk. Hele TFF Cengiz Han Bey, mesajınızın devamını anlayamadım. Tekrar yazarsanız tekrar okurum. TFF Başkanı dinlediğini anlamıyor ya da kulakları duymuyor ama Türk futbolunu yönetiyor demiş Hakan Bey. 2002 Dünya Kupası daha heyecanlıydı, çok net diyor bir başka dinleyicimiz. Ben şimdi Aral Şimşir diyeceğim, bana diyecekler ki Aral forvet değil. Ben bahis oynadığım için ligleri çok iyi takip ediyorum, bazen maçları da izliyorum. Danimarka Ligi genellikle uzun boylu oyuncuların, fizikli oyuncuların oynadığı bir lig. Bunu çok net söylemek istiyorum. Aral eğer kadroda olsaydı ve bir sürpriz olup ilk maçta Kerem'in yerine iki maçta da yine aynı şekilde devam etseydi çok farklı olurdu. En azından topu atacağınız bir adam olurdu, mücadele eden bir adam olurdu demiş bir dinleyicimiz. Yani... Ya dediğim gibi bunların bence açıklaması bu olamaz. Ya şimdi takıma bakıyoruz. Sol kanadında Juventus'un yeni Del Piero dediği adam var. Merkezde Real Madrid'in yıldızı var. Inter'in 10 numarası kaptanı var. Yani Aral yoktu o yüzden demek bence çok kaçamak bir çözüm veya kaçamak bir gözlem olur. Hakan Arda İsmail yerine Hakan Orkuncan olmalıydı. İsmail neden milli takımda, bir bana bunu anlatsın. Oğuz kadroda Aral Şimşir yok demiş bir dinleyicimiz. Çok eleştirip yere vurmaya gerek yok oyuncularımızı. Gücümüz bu kadar, taktiğimiz bu kadar. Yani başarısızlığı kabulleneceğiz, hep başarılı olacağız diye bir durum yok. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sadece üzgünüz, tabii ki üzülüyoruz demiş Alaaddin Bey. Montella'yı direkt İtalya'ya yollayın. Futbolcuların da üzüntülü olmaları bir şey değiştirmez. Bizim çocukları çok abarttık. Alman milli takımı tarifeli uçakla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bizimkiler özel uçakla, böyle yaparsan ego şişer. Kalkıp izlemeseydim keşke demiş bir başka dinleyicimiz. Göksel'in abi bu kadro 2002'deki kadrodan daha iyidir artık diyenin ağzına artık kürekle vuracağım, kimse bana demesin. 2002'nin kadrosundan iyidir diye demiş bir başka dinleyicimiz. Günaydın, tesadüfle gelen başarı başarı değildir demiş. Ben katılmıyorum bu cümleye. Çünkü şöyle katılmıyorum. Hiçbir başarı tesadüfle gelmez. Hele ki uzun vadeli başarılardan bahsediyorsanız. Abi ben Türkiye'nin gruptan çıkamadığını üzülmedim. Çıkarız, çıkmayız. Canları sağ olsun. Rakip 10 kişi oynuyor. İkinci yarı Orkun oyuna giremez miydi demiş Ramazan Bey. Girdi Orkun. İlk maçta da etkisizdi yani Orkun. Yani ben ilk maçta Orkun'u hiç beğenmedim mesela. Uyuyakaldım, maçı izleyemedim. Uyanır uyanmaz saate bakıp sinirlendim. Maç bitmişti. Heyecanla özeti aradım. İyi ki uyuyakalmışım diyor bir başka dinleyicimiz. Selam, iyi yayınlar. Bazen olmayınca olmuyor. İlk dakikalarda gol yememiz, atılan şutların geri dönmesi. Yani bence futbolculara mazeret olmamak lazım. Ben elinden geleni yaptılar diyor bir başka dinleyicimiz.

0212 273 10-10'dan sizlerde. Mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yani gerçekten

Kusura bakmayın, hem mutsuzuz hem biraz sesimden de belli olduğu üzere uykusuz olabilirim 3'ten beri. Gerek heyecan gerekse maçın stresi, uyku uyuyamadık ama değmedi. Yani hiçbirine değmedi. Ve bağlantımıza gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Eral Pısı'yla bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda Eralp Issı var. Eralp Issı Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco'da şu anda maçı yerinden takip etti. Hoş geldin Eralp öncelikle.
1: Merhaba Göksel'in, tabii hoş buldum mu orası tartışılır ama maalesef üzücü bir yayında ya beraberiz
0: seninle. Ben sana ilk olarak şunu sormak istiyorum. Çok yakından gözlemledim. Ben de birkaç video izledim, hatta senin attığın videoları da izledim. İnanılmaz bir destek vardı. Müthiş bir destek vardı. Ama bunun karşılığını hiçbir şekilde veremedi milli takım. Herhalde bunu söylesek çok öznel bir yorum olmaz. İki maç özelinde de söylüyorum. Ya bugün gözlemlerin nelerdi hem destek konusunda? Yani ucuz ücretler değil bunlar. Yani ucuz paralar değil.
1: Hiç değil.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip milli takım desteklemek. Neler söylersin?
1: Yani Göksel'in bir Amerika kıtasından takıma karşı bu ülkede, yani bir Amerika ülkesinde oynuyorsun. Yani Amerika kıtasından bir ülkeyle Amerika'da bir maç yapıyorsun ve tribünlerin neredeyse %70-75'i senin taraftarlarından oluşuyor. Yani neredeyse burada tabiri caizse ev sahibi olarak çıktığın bir karşılaşmada henüz ilk dakikadan yediğin golle beraber maalesef ikinci karşılaşmamızda elenmemiz tabii ki de biz maçımızdan hem çok üzücü oldu hem de çok şok bir sonuç oldu. Yani gerçekten o tribündeki o taraftarlar, yani sadece burada yaşayan gurbetçiler olarak bakmamamız lazım mevzuya. Yani İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlarla da karşılaştık. Sevgili Can da benimle beraberdi zaten. Hem önceki karşılaşmada Kanada'ya gidenler, hem bu karşılaşmaya gelenler, bu karşılaşmadan sonra bir sonraki karşılaşmaya Los Angeles'a gidecekler. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü yani bunu beklemiyorduk. Biz bu gruptan kesin olarak çıkmamız gerekiyordu. Zaten oyuncu grubumuzun da buna elverişli olduğunu turnuva öncesinde de her neredeyse konuşmamızda bahsetmiştik. Ama gel görelim ki iki maçın ardından maalesef turnuvaya veda eden ikinci takım olduk. Bir ilk takım Haiti'ydi. Maalesef iki karşılaşmada ya bırakın burada puan almaya, gol sevinci bile yaşayamadık. Ya bu bile başlı başına hem çok büyük bir utanç kaynağı bence bizim açımızdan. Çünkü yani az önce de bahsettiğim gibi bırakın puan almayı, ya gol sevinci bile yaşayamadık. Yani bu oyuncu grubuyla bu başarıyı elde edemiyorsanız yani birilerinin burada şapkasını önüne koyması gerektiğini düşünüyorum Göksel'in.
0: Kesinlikle öyle. Ya daha da can sıkanı, aslında bunu hepimiz fark ettik. Seninle konuştuğumuzda da ikimiz de farkındaydık. Dinleyicilerimiz de farkındaydı ama çok dinlendirmedik. O ilk maçın ardından gelen açıklamalar çok bariz bir Euro 2020 göstergesiydi. Öyle de oldu zaten. Ve hala aynı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çok göz atabildim mi bilmiyorum. Çünkü şarj problemi yaşıyordun ama ya oyuncularımız, evet, şanssızlık yüzünden elendiklerini, top direkten döndüğü için elendiklerini düşünüyor. Özellikle kaptan Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada şunları söylüyor Eralp. Yani gurur duyulacak şeyler yaptık diyor.
1: Biz neden görmedik bu gurur duyulacak şeyleri? Karşılaşmadan sonra stadyumdan çıkarken Can'la beraber, sevgili Can Genç'le çıkarken Hikmet Karaman Hoca'ya rastladık. Ayaküstü bir sohbet etme fırsatımız oldu. Hoca'ya takımın durumunu sorduğumuzda sen git bir önce kaptanına bak dedi. Daha sonra milli takım kampında neler yaşanıyor onlara bak dedi. Yani burada demek ki bazı olaylar yaşanıyor perde arkasında ki bu da bence milli takıma moral motivasyon açısından ciddi derecede yansımış gibi gözüküyor turnuvada. Çünkü yani bu takımdan bu başarısızlık hakikaten kabul edilebilecek bir şey değil. Az önce sen de bahsettin, karşılaşmanın ardından çok fazla gündeme bakma fırsatım olmadı. Çünkü karşılaşmada şarjım bitmişti. Burada Hakan Çalhanoğlu'nun, yani takımın kaptanının bu tip bir açıklama yapmasını talihsizlik olarak yorumluyorum. Çünkü yani burada bence ana problemimiz şanssızlık değildi. Yani şanssızlık bir kere olur, iki kere olur. Sen iki karşılaşmada toplam 62 şut çekmişsin. Bir tane gol atamamışsın. Bunu şanssızlıkla özetlememiz bence en kolay kaçma yolu olur mevzudan. O yüzden burada bence Hakan'dan, takım kaptanı olduğu için bahsediyorum, Hakan Çalhanoğlu olsun, federasyon başkanı, teknik direktör, yani kim sorumluysa bence az önce de bahsettiğim gibi şapkası önüne alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya hakikaten de bu milli takımın oynadığı oyun en azından elemelerde o bize zevk veren oyundan çok farklı bir oyundu. Yani burada fiziksel üstünlüğü olan savunmalara karşı yani 1.70 boyundaki Kerem Aktürkoğlu'yla, Yunus Akgün'le orta kafa gol oynadık ilk karşılaşmada. Bu karşılaşmaya bakıyoruz. Karşımızdaki rakip Paraguay senin dengin olacak bir takım bile değil. Bu adamlar bir de en iyi oyuncusu Miguel Almiron olmadan 70 dakika 10 kişi oynadılar. Sen bu takıma bir gol bile atamıyorsan yani bunu şanssızlıkla betimlemek yani bana çok doğru gelmedi Yoksa'nın ya, bilmiyorum.
0: Bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bahsettin. İbrahim Hacı Osmanoğlu da şöyle bir açıklama yaptı maç sonunda. Demek ki Cenab-ı Allah gruptan çıkmamızı istemedi.
1: Ya bu çok kolay bir kaçma oldu Göksel'in ya, bana evet, kalırsa ya, burada ilahi güçlere olayı devretmek.
0: Çıktı ve nasip diyor herhalde, yani inanılır gibi değil.
1: Yani Göksel'in ya gerçekten çok yani tabiri caizse saçma işler dönüyor. Ya burada tabii ki de yani bir ilahi güce inanabilirsiniz ama direkt olarak sonucu buna bağlamanızı yani bilmiyorum ya, çok garipsedim şu anda bu açıklamayı, görmemiştim. Ve gerçekten şu an dilim damağım tutuldu desek yeridir. Ya hakikaten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya bilmiyorum Göksel'in, yani siz oyunculara o kadar primler dağıttınız, ne bileyim villalı verdiniz Bodrum'da. Ya bu muydu bunun karşılığı gerçekten? Bunu sorgulamak istiyorum. Ya 24 yıl sonra gitmişsin bir turnuvaya ve daha ilk karşılaşmadan zaten havlu atmanın kıyısına gelmişsin. İkinci karşılaşmada bunu telafi etme şansın varken işleri bir anda daha da tepe taklak yapıyorsun. İlk dakikada yediğin golle beraber. Ha, goller atılır yenilir. Bunda hiçbir problem yok. Ama o ilk gol yedikten sonra buna bir reaksiyon göstermen gerekir. Yani ilk gol yedikten sonra da sen Türk milli takımı gibi oynamadın. Burada karşında Paraguay değil de ne bileyim atıyorum bir İngiltere olsa, bir İspanya, Fransa olsa o bulduğu pozisyonlarla farkı 3'e 4'e çıkartabilirdi. Yani burada ha, adamlar bir kere geldi gol attılık bir mevzu olduğunu düşünmüyorum. Ben çok fazla savunma zafiyeti yaşadığımızı düşünüyorum özellikle ilk yarıda. Ya burada karşımıza daha becerikli bir takım olsa ilk yarıdan soyunma odasına 3-0, 4-0 gibi bir skorla da girebilirdik yani buldukları pozisyonlarla.
0: Ki Vincenzo Montella şunu da söylüyor. 32 tane şut attık. Diğer maçla birlikte toplam 62 şut attık. Yani şans falan diyor ama sen stadyumdaydın. Gözlemleme şansın da oldu. Ya o 30 şutun kaçında ayağa kalktınız? Acaba gol mü oluyor? Gol pozisyonu dediniz ki?
1: Ya herhalde bir Deniz Gül'ün şutundadır. Bir de burada Melih Demiral'ın kafa vuruşundadır. Yani bunlar dışındaki yani tamamen cılız şutlardan ibaretti. Hele ya Hakan Çalhanoğlu'nun son dakikada bir şutu vardı Göksel'in. Yani biz Can'la beraber saç baş olacaktık. Yani bu adam şut mu çekti, pas mı verdi diye bir düşündük. Yani hakikaten de bir istişare ettik. Ya gerçekten şut mu çekti orada falan diye. Ya burada 32 şut çekmişsiniz. İki karşıma 62 şut çekmişsiniz. Bu istatistikler tamamen bomba. Boş geliyor bana. Bu şutlardan ne katkı aldınız? Orası önemli. Ve bu şutlar sana yani oyun içinde ne kadar katkı sağladı? Ya baktığımız zaman az önce de saydığım gibi herhalde bir Deniz Gül'ün şutunda ayağa kalktık. Aha gol geliyor diye. Bir de Melih Demiral'ın kafa vuruşunda. O da yandan zaten gol olmadı.
0: Maç sonunda taraftarların tepkileri, oradakilerin tepkileri nasıl gözlemledin?
1: Ya tabii ki de hiç olumlu bir tepki olmadı. Ya burada neredeyse ev sahibi avantajına sahiptik. Çünkü tribünlerin %70-75'i bize aitti. Yani bir Güney Amerika takımıyla oynamamıza rağmen. Ama gel görelim ki maç sonunda tabii ki de taraftarlarımızda da bir hüzün hakimdi maç sonunda. Yani çoğu zaten konuşmaktan çekiniyordu. Konuşanlar da zaten burada hem teknik direktörümüz hem burada federasyon yetkililerini sorumlu olarak görüyorlardı ki ben de hak veriyorum kendilerine. Yani tamamen başarısızlıktan ibaret geçti bizim açımızdan turnuva. Ya o yüzden de maç sonundaki reaksiyonlar da özellikle milli takımımız açısından çok iyi değildi.
0: Yani ben bir ara 45-65 arasında Arda Güler oyundan çıktı zannettim. Ya topa dokunmadı.
1: Çok etkisizdi.
0: Yani neden sorumluluk almaktan kaçındı yıldızlarımız ki Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu hiçbiri kulüp performansının yanına bile yaklaşamadı.
1: Aynı şeyi düşündük Göksel. Yani gerçekten burada Arda Güler olsun, Hakan Çalhanoğlu gibi dış şut tehdidimiz olan oyuncular, hatta buna Kenan Yıldız'ı da dahil edebiliriz. Ya bu oyuncular varken neden bunlardan yeterince faydalanmadık ya da bunlar neden sorumluluk almaktan bu kadar çekindi? Ya ben de bunu karşılaşma içerisinde ciddi derecede sorguladım. Hem ilk karşılaşmada hem de bu gece oynanan karşılaşmada. Ya bilmiyorum Göksel'in, yani bu oyuncular milli takımlarında bu performansı göstermiyorlar. Hakan'ın Inter performansına bakalım. Ne bileyim Arda Güler'in Real Real Madrid performansına, hatta Kenan Yıldız'ın Juventus performansına, yani çeyreğini bile oynamadılar da herkes sorumluluk almaktan kaçtı. Arda belki de milli takım kariyerinin en kötü karşılaşmasını geçirdi. E tabi bunların da hepsi üst üste gelince elenmekte cabası oluyor.
0: Bugün herhalde övgüyü hak edebilecek tek bir isim vardı diye düşünüyorum ben, kendi fikrim. Yani bize yansıyan canla başla savaştıydı Mert Müldür. Nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, Mert Müldür savunma performansı açısından bence sahanın en iyisiydi. Çünkü diğer savunma oyuncularımız için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Özellikle stoper ikilimiz yani çok ağır kalıyor Göksel'in. Yani savunma arkasına atılan her top neredeyse burada tehlike yaratıyor bize karşı. Bu yüzden de yani savunma güvenliğimizin çok iyi olduğunu düşünmüyorum bu turnuvada, ki iki karşılaşmada 3 gol yedik ve şu anda -3 averaja sahibiz. Zaten az önce de bahsettiğim gibi turnuvadan elenen iki takımdan birisiyiz. İkinci takım olduk turnuvadan elinden. O yüzden de dediğim gibi burada Mert Müldür'ü ön plana çıkartabiliriz karşılaşmada, senin de söylediğin gibi. Yani Can Uzun oyuna girdikten sonra biraz çabaladı. Kendisi bugüne kadar çok fazla süre almamıştı. Ama onun da iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Özellikle oyunun ikinci bölgesinde top dağıtımı konusunda iyi bir performans sergiledi bence Can Uzun'da. Ama dediğim gibi böyle çok fazla sivrilen bir isim oldu mu? Bence çok olmadı ama burada tabii ki de Mert Müldür'ü sayabiliriz, senin de söylediğin gibi.
0: Peki bugünden sonra nasıl değişimler bekliyorsun milli takım için? Önümüzde bir Amerika Birleşik Devletleri maçı var ama herhalde hepimiz şey diyoruz yani, keşke böyle bir maç olmasa, çıkmasak.
1: Ya Göksel, maç sonrasında konuştuğum insanlardan çok fazla şu cümleyi duydum: acaba bileti iade mi etsek, yani gitmemizin ne anlamı var, hatta dönüş biletimizi de öne çekelim ya, daha erken bir tarihte Türkiye'ye dönelim. Ya bunu bir değil iki değil, neredeyse 20-30 kişiden duydum, ki bunlar sadece benim konuştuklarım orada. Yani Türk nüfusunu varsayarsak bence birçoğu aynı düşünceye girmiştir diye düşünüyorum. Ya hakikaten de bu saatten sonra ne gerek var o karşılaşmaya gitmeye? Yani baktığımız, bu tabii ki de bizim açımızdan çok üzücü bir durum. Yani kimse böyle bir son beklemiyordu herhalde. Yani kime sorsak herhalde geçtiğimiz hafta bugün, yani cuma akşamından bahsediyorum Amerika saatine göre, Türkiye ikinci maçın ardından elenecek diye, ya herhalde dalga mı geçiyorsun derdi bunu söyleyen kim olursa. Ama geldiğimiz noktaya bakarsak ya hakikaten de sadece hüzün hakim şu an itibariyle.
0: Tabii ki insanların da böyle düşünmesini anlıyorum. Çok ciddi masraflar, ki sizlerin de nasıl gittiğini biliyorum. Ya bazı hani şeyler var mesela, sponsorlar götürüyor getiriyor, öyle olsa hava hoş, ama öyle bir durumunuz da, öyle bir durumları da yok ya da gidenlerin.
1: Evet.
0: Çok iyi anlıyorum. Biletlerini yani ben tavsiye ederim, öne çekmelerini ve iade etmelerini.
1: Yani şu saatten sonra ne anlamı var Göksel gerçekten? Yani tamamen formalite icabı bir maç yani baktığın zaman. Amerika gruptan çıkacak. Türkiye zaten elenmeyi garantilemiş. Yani bu saatten sonra o maça gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Ya ki gidenlerin de ben böyle çok istekli bir şekilde gideceklerini düşünmüyorum. Ya da ne bileyim, bu maçta gördüğümüz tribünün yarısını bile görmeyeceğiz bence.
0: Peki oradaki yabancılardan milli takımımızla ilgili nasıl geri dönüşler aldın? Ya maç sonunda özellikle merak ediyorum. Onlar da bizim kadar şaşkın mıydı?
1: Ya özellikle burada iki oyuncuya dikkat çektiler: Arda Güler ve Kenan Yıldız. Yani tabii ki de kulüp performansı açısından, kulüp takımları açısından en ön plana çıkan iki oyuncumuz bunlar olduğu için, yani Türk olmayan insanların da, yani farklı ülkelerdeki insanların da en yakından tanıdığı iki isim bunlar. O yüzden de yani özellikle bu iki ismi vurguladılar. Burada Arda Güler'i bir adım daha öne atabiliriz bence. Çünkü ya Arda Güler hakkında çok fazla serzenişte bulunuyor. Özellikle Paraguaylı taraftarlar bile yani Arda Güler, Arda Güler dediniz ne oldu gibisinden, yani çok fazla böyle gülüşmeler yaşandı kendileriyle konuşurken, işte tebrikleşirken falan. O yüzden de burada yani onların da dikkat çektiği isim bence Arda Güler'di. İkinci sıraya da bence Kenan Yıldız'ı yazabiliriz.
0: Ya bir yerde de haklılar yani, o kadar yıldızımız yani olarak adlandırdığımız, nitelendirdiğimiz oyuncuların hiçbiri NC'si o kadar etki vermedi.
1: Ya kesinlikle katılıyorum söylediğine. Burada hiçbir etki vermediler. Yani burada kulüp performansının çok uzağında kalan bir milli takım performansı. Sadece burada bir iki kişi hakkında konuşmuyorum. Bence genele vurduğumuzda da yani herkes yani çok gerideydi Göksel'in ya.
0: Peki Eralp, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani üzgünüm, kırgınım. Yani çok büyük beklentilerle gelmiştik bu turnuvaya. Yani bunu kişisel olarak söylemiyorum, direkt Türkiye adına söylüyorum. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Yani en son katıldığımızda dünya üçüncüsü olmuştuk. Yine aynı ümitlerle buraya geldik. Yani maalesef karşılaştığımız tabloda ya, turnuvanın başlangıcından bir hafta geçtikten sonra elenmek tabii ki de burada bizim açımızdan bence çok kalp kırıcı oldu. Yani bu sonu bence hiçbirimiz beklemiyorduk. O yüzden ya böyle kelimeleri de zor seçiyorum. Çünkü hakikaten çok üzgünüm. O yüzden ne diyeceğimi de bilmiyorum ama ya dediğim gibi bir tık kırgınım ya burada milli takımımıza. Yani bu sonu beklemiyordum kendilerinden.
0: Peki Erhan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim Göksel'in, sana da yayınlar.
0: Teşekkürler. Erhan Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Gerçekten ben yayına girerken de Emre abi yayından çıkıyordu, sevgili Emre Tilev. Onunla da bunu konuştuk. Yani turnuvanın bitmesine 30 gün var. Biz turnuvadan elendik. Bir ay var. Dünya Kupası'nın bitmesine tam bir ay. İnanılır gibi değil. Peki araya gideceğiz. Aranın ardından bir açıklamalara döneceğiz.

0: Dünya Kupası Hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü, rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyanı ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izle.

0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam yapar.
5: Reklam bitti.
6: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman dökülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elini cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuş.
7: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
6: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve açıklamalarla devam edelim biraz da. İlk olarak Merih Demiral maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
8: Ya sorumlu aramaya gerek yok, sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz içtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük onları üzdüğümüz için hepimiz. Tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne söylenir bilmiyorum futbolda. Böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz. Ya abi herkes çok üzgün ya. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Ya olmayınca olmuyor ya. Kaç tane 70-75 tane şut çekmişiz ikinci iki maçta. Olmayınca olmuyor yani. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten mücadele ettiğimize inanıyoruz. Elimizden geleni yaptık iki maçta da. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Hani hiç böyle olmamalıydı. Hepimiz sorumluyuz burada. O yüzden dediğim gibi çok içtenlikle bütün herkesten, kırdığımız, üzdüğümüz bütün halkımızdan çok özür diliyoruz. Ya tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız.
9: Baskı var mıydı üstümüzde?
8: Baskı futbolun doğasında var. Herkes, yani tabii ki baskı olur üstümüzde. Bu bahane değil yani. Bahaneye sığınmamak lazım. Dediğim gibi bunun hani hiçbir bahane olmadan bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik, yapamadık. Futbol bu. Olabiliyor yani böyle günlerde. O yüzden dediğim gibi çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgün. Şimdi soyunma odasından geldim. Herkes çok üzgün. İnşallah bunu telafi etmek için ben de milli takım inşallah ilerleyen süreçlerde elimden gelen en iyisini yapacağım. Bunu halkımızı unutturmak için. Bütün takım arkadaşlarım da öyle. İnşallah. Bakalım. Ya Montella bize iler girmez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Yani çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları, takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi. Hani bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Teşekkür ediyorum.
6: Melih Demiral'ın sözleri bu şekildeydi. Kerem Aktürkoğlu neler söyledi dinleyelim.
10: Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon öncesi, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Denedik, fazlasıyla denedik. İki maçta işte çektiğimiz şutlar çok fazla. Bir tanesini kaleye atamadık. Tabii ki sorumluluk bizde. Bizim gibi kaliteli bir takımın çok daha sonucu alan, hem iyi futboluyla hem de sonucu alan bir şekilde oynaması lazımdı. Bunu başaramadık. Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Yani öyle bir şey olmadı tabii ki. Çünkü 24 senenin ardından Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından. Tabii ki beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor. Hem bizler açısından hem de tabii ki ülkemiz açısından. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacağız.

0: şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Ya kendi seviyemizi abartıyor muyuz? Biz şahsen kendi seviyemizi abartmıyoruz. Çünkü kalitemiz belli. Çünkü bu süreçte gelene kadar başardıklarımız da önemli. Avrupa Şampiyonası'nda keza çeyrek finalde yaşadık. Şimdi bunlar yaşandıktan sonra tabii ki ardından böyle bir sonuç gerçekleşince ister istemez büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Ama tabii ki seviyeyi abartıyor muyuz bilmiyorum. Ben bu konuda katılmıyorum. Tabii ki herkesin fikri farklıdır. Ama bu sonuç bizim gibi kaliteli bir takıma yakışmıyor. Sorumluluk tabii ki bizde. Daha iyisini yapabilirdik. Yani burada çok daha farklı bir gruptan çıktıktan sonra çok daha farklı bir senaryoda konuşabilirdik. Ama işin sonunda işler iyi gitmediği için söylenecek de bir şey yok. Ama seviyeyi abartıyor muyuz kısmına katılmıyorum. Tabii ki istemezdik. Ama bilmiyorum. Yani bundan önceki süreçlerde başarılı bir grafiğimiz vardı. Bu turnuva anlamında tabii ki büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir düşüş var. Umuyorum inşallah bu en şey durum olur. Bundan sonra hep daha yukarıya çıkarız, hep daha başarılı oluruz. Hem Avrupa Şampiyonası'nda şimdi Uluslar Ligi A grubu da var, A Ligi var. Bizi yoğun bir fikstür bekliyor ama bu hayal kırıklığını hem milletimiz olarak hem de bizler çabucak atlatabilirsek bence atlatmalıyız. Tabii ki büyük bir hayal kırıklığı. Ama kafaları kaldırmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerde de, bundan sonraki turnuvalarda da yine başarıyı sağlayacak olan, başarı kazanacak olan bizleriz. Kendi milletimiz, ülkemiz olarak. Bunu da tek başımıza da yapamayız. Tabii ki şu an anlıyorum hayal kırıklığını, moral bozuntusunu. Herkes daha büyük bir beklenti içindeydi. Ama ondan sonrasında desteklerini her zaman istiyoruz, hissediyoruz. Biz de gerekeni yapacağımıza inanıyorum bundan sonraki süreçlerde. Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerde iyi bir performans sergiledik. Ama tabii ki turnuva Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde. Favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir diğer oyuncularımızın açıklamalarına gideceğiz. Ama öncesinde bir aramız var. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu. Arjantin. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan Arjantin 19. kez turnuvaya katılmayı başardı. 3 kupayı müzesinde bulunduran Arjantin 2022'de Fransa karşısında epik bir sona imza atmış ve Lionel Messi önderliğinde kupanın sahibi olmuştu. Benzer kadroyla turnuvada yer alacak Arjantin bir kupa daha alır mı bilinmez ama onları izlerken biraz hüzünlü olacağız. Çünkü bu turnuva Lionel Messi'nin son turnuvası. Cezayir.
4: Red,
3: Beşinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Cezayir sadece 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşen turnuvada gruptan çıkma başarısı göstermişti. Zorlu J grubunda yer alan

Cezayir, Riyad Mahrez, Faris Şaibi, Muhammed Amoura, Ryan Ait Nuri ve İbrahim Maza gibi yetenekleri kadrosunda bulunduruyor. Avusturya 28 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti alan Avusturya, teknik direktör Ralf Rangnick önderliğinde iddialı bir görüntüyü ortaya koyuyor. Özellikle Bundesliga'da yer alan yıldızlarıyla fark yaratan Avusturya, Christoph Baumgartner önderliğinde bu turnuvada sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Ürdün tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ürdün, turnuvanın kapalı kutu olarak görülen takımları arasında yer alıyor. Ren forması giyen Musa Tamari önderliğinde Ürdün, sürprizi gerçekleştirmek istiyor. Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası grupları. I grubu.

0: 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. ...1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakiplerine korku veriyor.
1: Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şöyle bir maç sonu açıklamaları da tabii geleceğiz demiştik. Flash röportajları Arda Güler'i ilk olarak dinliyoruz.
5: Çok büyük hedefler, çok büyük hayaller hep birlikte ülkeyle, sizle en başta olmak üzere ama iki maçta geldiğimiz nokta bir anda kağıt üzerinde söyleyeyim. Tabii evimize dönme durumundayız. Söz sana bırakayım.
6: Abi gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Onlara belki çok fazla umut verdik ama başaramadık. Ama inşallah bundan sonraki turnuvalarda inşallah daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Öyleyse bunu sahada göstermemiz gerekiyordu. İki maçta gol atamadık. Kazanmamız gerekiyordu. Tüm halkımızdan özür dileriz.
5: Son olarak tabii çok konuşmak burada zor ama çok geniş analizler yapacaksınız, düşüneceksiniz, üzüleceksiniz, geçmiş olsun ama Riva'ya gelişten bu yana bir kaynaşmayı bu kez tam sağlayamadık mı? Bir iki maddene neler söylersin? Çünkü arkadaşlığınız her zaman mükemmel.
6: Abi onunla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece sahada beceremedik, yapamadık.
5: Hani sahayı zaten.
6: Evet yapamadık. Şanslara girdik bugün de ama atamadık golü. Çok erken bir dakikada gol yedik. Hiç planda yoktu yani. Elimizden geleni yapıp bu turnuvayı unutturmak istiyoruz abi.
5: Güveniyoruz sizlere abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet sevgili Arda.
4: Arda Güler'in sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer tarafa gidelim. Kaptana gidelim. Hakan Çalhanoğlu neler söyledi maç sonunda?
5: Hakan ne denebilir? Çok geniş analizler olacak. İki maçta bir anda turnuvaya veda. Evet maç içinde 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlar var. Oyun bizde. Şanssızlık da var. Çok şey de var. Şu kısacık alanda üzüntüm büyük biliyorum. Neler söyleyeceksin?
7: Tabii ki şimdi kelimeleri bulmak kolay değil. Zordur. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Tabii ki herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar getirdik. Biz getirdik. 24 yıl sonra. İki maçtır. Her şeyimizi verdik, denedik. Gol bulmaya çalıştık. Olmadı. Top direkten dönüyor. Vuruyoruz olmuyor, kafasına değiyor. Vuruyoruz olmuyor, ayağına değiyor. Şanssızlık yani. Ne diyeyim? Adamlar yine bir kere geldi. Bir şutla maçı kazandılar. Onun dışında aslında ben şunu söylemek istiyorum. İlk öncelikle tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Biz tabii ki genç takımız. Daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Özellikle genç oyuncularımız için söylüyorum. Belki benim son Dünya Kupası olabilir. Ama diğerleri, diğer genç arkadaşlarım için değil, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü üzülenleri gördüm. Onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmaya çalıştılar. Oyuna giren çıkan hiç fark etmiyor. Herkes denedi ama olmadı. Olmadı mı olmuyor yani. Şanssızlık yani. Biz sizler de gördünüz yani. Hep denedik olmadı. Ama önümüzde dediğim gibi Avrupa şampiyonu olacak. Yine Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Ama kendimizde de gurur duymamız gerekiyor. Şunu unutmamız lazım çünkü buralara kadar kolay kolay gelmedik. Ta nerelerden nereye geldik. Abi tabii ki turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor tabii ki. Futbol bazen acımasız. Ama bundan da ders çıkarmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani bir şutla yine maçı kaybettik.
5: Teşekkürler. Evet. Görüşmek üzere. Sağ olasın.
4: Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir başka oyuncumuza geçelim. Kalecimiz Uğurcan Çakır'la devam edelim.
5: 10 kişi kaldılar. Direkler, kaçırdıklarımız son ana kadar. Hafta içindeki basın toplantısında her şeyimizi de ortaya koyacağız dediniz. Konsantral görüyoruz ama neydi iki maçın senin kafanda? Çünkü sen daha tamamen sahayı gören bir isimsin. Ne oldu?
8: Öncelikle ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk, gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Çok büyük beklenti vardı aslında. Bu beklentinin altında kaldık. Buraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Uzun yoldan geldiler. Onlardan da özür dilemek istiyorum. Bugün maç hakkında aslında konuşacak bir şey yok. Görünen her şey belliydi sahada. Bugün takım arkadaşlarım çok istedi. Çok büyük mücadele verdik. Ama gol olmayınca bunun bir önemi kalmıyor. Dediğim gibi bütün ülkemizden ben özür diliyorum. Onları gururlandırmak isterdik, başaramadık.
5: Şu bir parantez, beklenti tabii ki hepimizin beklentisi sizlerle birlikte. Baskı mı yarattı biraz, ne dersin?
8: Aslında yaptıklarımızla biz bu beklentiyi yükselttik. Ama burada o beklentinin altında kaldık, bize yakışmadı. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar. Oyun hakkında aslında gerçekten bir şey demeye gerek yok. Bazen nasip de böyle olabiliyor. Ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları üzdük, onları gururlandıramadık. Ama kafamızı kaldıracağız, devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımız var. Tecrübeli oyuncularımız var. İyi futbolcularımız var. Kafamızı kaldıracağız inşallah. Türkiye'yi, ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız. Bunu başarabiliriz inşallah.
4: Teşekkür ederim. Uğurcan Çakır'ın sözleri de bu şekildeydi. Maç sonunda sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve teknik direktöre dönelim, Montella'ya dönelim. Vincenzo Montella maç sonunda neler söylüyor?
5: Birlikte geceyi şöyle bir nasıl özetler? Herkes üzgün, herkes kırgın, herkes mutsuz. Futbol tabii sonuçta hayat. Neler söyleyecek?
9: Ma sinceramente sono dispiaciuto principalmente per il popolo turco, c'erano grandi aspettative, anche noi in verità, per la federazione che sta lavorando in maniera eccellente con tutti noi, anche con la presenza, con la vicinanza, col sostegno, e per i ragazzi, non meritavano la sconfitta anche oggi. Nel calcio sono da 35 anni forse a livello professionistico e ci sta di perdere una partita del genere ogni 50 partite, ma fare due partite del genere e non riuscire nemmeno a segnare e non portare a casa il risultato è qualcosa veramente che non è mai successo, almeno a me, siamo dispiaciuti. Si può dire che il destino non era dalla nostra parte, ma dobbiamo essere lucidi, i ragazzi devono uscire dallo spogliatoio oggi a testa alta perché hanno dato tutto, non si può colpevolizzare nessuno se ha sbagliato un gol. Quindi per me questi ragazzi oggi valgono ancora di più, li voglio ancora più bene perché so quanto hanno lavorato e come hanno lavorato e quindi avranno sempre il mio sostegno.
10: Ya şöyle, aslında çok çok üzgünüm yani, özellikle milletimizin adına büyük beklentiler vardı, bizim için de büyük beklentiler vardı, yani bizim de beklentilerimiz çok büyüktü ama şunu da eklememiz lazım, yani federasyonumuzun adına da çok çok üzgünüm çünkü nasıl çalıştıklarını biliyorum, futbolcularımızın ne kadar fedakarlık yaptıklarını biliyorum, ne kadar hırslı bir şekilde çalıştıklarını da biliyorum ama ben 35 yıldır futboldayım, yani profesyonel futboldayım, normalde 50 maçta bir denk gelir böyle bir maç. Ama iki tane üst üste böyle denk gelmesi şaşırtıcı açıkçası benim adıma. Yani çünkü baktığınızda iki maçta 65 tane şut var. Topa sahip oynama yüzdesini söylemiyorum bile. Yani bu şuna gelmek istiyorum. Yani kader bizden yana değildi maalesef bu iki maçta. Ama futbolcularımıza direkt söyledim, yani kafanız dik bir şekilde ayrılmanız gerekiyor bu iki maçtan. Çünkü her şeyinizi verdiniz, her şeyinizi ortaya koydunuz ama nasipten öte yok, yol yok derler ya, hani biraz da böyle oldu. O yüzden yani tekrardan tabii ki de çalışacağız, daha iyi olacağız ama bugün böyle bir sonuç.
5: Peki. Son olarak Riva, Miami, burası iki maç. geniş menajer yapacak hoca biliyoruz. O analizi yaptığı zaman performansını her zaman beklediği isimlerin performans verememesi sayısı çok mu kafasında? Ya yani beklediğini alamamak özel isimlerden. Tabii ki oyuncuların her zaman korur, onu biliyorum ben. Olur ya, bazen de bir turnuvada istediği isimlerden performans alamaz. Ne diyecek acaba?
9: No, non è mio costume, non è mia abitudine, sarebbe anche inopportuno adesso. Io guardo l'impegno, guardo la determinazione, guardo la continuità nell'impegno. Quindi per me questi ragazzi sono stati sotto questo punto di vista fantastici e ci sta poi che certe giocate in un determinato periodo dell'anno non possono arrivare come ci si aspetta o come tutti ci si aspettano, ma da parte mia avranno ancora di più il mio sostegno.
10: Yani aslında şöyle söylemek lazım. Benim hiç öyle bir alışkanlığım yok açıkçası. O böyle daha yapabilirdi, şunu yapabilirdi diye. Ben hiçbir zaman böyle şeyler demem. Ben her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine bakarım. Hırsına bakarım. Sahaya nasıl bir ruh hali yansıtıyorlar. Onlar benim için çok önemli. Ve hepsinde yani inanılmaz bir mücadele yüzdesi var. İnanılmaz bir hırs vardı. Ve iki maçta da sonuna kadar mücadele verdiler. Yani benim desteğim yani her zaman olacak onlara. Çünkü gerçekten hani devamlılıkla birlikte o çalışmaları yaparken hiçbir zaman kimse kendini geri çekmedi. Yani herkes çalıştı, herkes çok mücadele verdi ama olmadı maalesef.
5: Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Son maçta. Hocam. Dani Bey, görüşmek üzere.
4: Vincenzo Montella'nın sözleri de bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Vincenzo Montella'nın basın toplantısına da bir döneceğiz tabii ki. Evet, oraya gidebiliriz. Montella basın toplantısında neler söyledi dinleyelim.
11: Montella teknik direktörümüz. Başlamadan önce bütün telefonları sessize almanızı rica edeceğiz. İspanyolca, Türkçe, İngilizce ve İtalyanca çeviri olacak. Soru sormak isterseniz lütfen elinizi kalkıp mikrofonu bekleyin. Kendinizi tanıtın. Temsil ettiğiniz kurumu ve hangi dilde konuşacağınızı söyleyin. Daha sonra Türkiye basın medya temsilcisine söz vereceğiz. Evet, başlayabiliriz. Go ahead.
12: Çok şey var ama tabii bir tane sorabiliyorum. İlk maçta tek gerçek santrforumuzu sadece son.
13: Sono qua apposta tutto il tempo che volete.
10: Ben her zaman buradayım. Ne kadar zaman gerekiyorsa konuşalım.
11: I'm here.
12: Tek kadromuzdaki pozisyonu gerçekten santrfor olan oyuncu. İlk maçta sadece uzatmalarla birlikte 10 dakika kullandık. Bu maçta da rakip eksik kaldıktan sonra 22 dakika Deniz oyuna girmesini bekledik. Gene santrfor kullanmadan. Acaba o sırada performanstan memnun olduğu için mi bu değişikliği yapmadı, yoksa sebebi nedir? Açıklayabilirseniz sevinirim.
11: Hayır.
13: Dopo 20 minuti abbiamo inserito un'altra attacco.
11: Barış'ı ikinci devrede 20. dakikadan sonra devreye soktuk. Şimdi objektif bir biçimde bakacak olursak konuya, ben oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim. Bugün çok daha fazla geliştirmiş oldular yeteneklerini. Çünkü İki büyük performans gerçekleştirdiler. 65 gol pozisyonuyla ve ne yazık ki çok az şansla rakip takım sonuç elde edebildi. Böyle iki tane arka arkaya bu tür karşılaşmaya kendi kariyerimde herhalde pek rastlamamışımdır. Yani bir santrfor devreye ne zaman girdi, bu mu değiştirdi her şeyi demek biraz aza indirgemek olur. Son ana kadar mücadele ettik. Türk halkının büyük beklentisi vardı ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu her zaman bize destek oldu, hep yanımızda oldular ve çok çok büyük hayal kırıklığı içindeyim. Çünkü bütün ellerinde ne varsa futbolcular sahada bunu göstermek için çaba sarf ettiler. Ve son 10 dakikada bir santrforu devreye sokup sokmamak mıydı mesela? Bunu size bırakıyorum.
10: Tamamıyla bir düzeltme yapacağım. Maalesef çevrede bir aksaklık yaşanıyor. Barış'ı ikinci yarının başında soktuğumuzda bir forvet aldık, Barış'ı koyduk. Ondan sonrasında akabinde ikinci forveti de aldık. Yani burada tamamıyla hani maçın gidişatına göre bir karar aldım. Herhangi bir şekilde performanslara alakası yok. Tabii ki de çok üzgünüm. Milletimizin adına çok büyük beklentiler vardı. Bizler için çok büyük beklentilerimiz vardı. Ama federasyonumuzun ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Futbolcularımızın ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden hepsi adına çok daha fazla üzülüyorum. Çünkü herkesin burada ne kadar çok çalıştığını görüyorum ben her gün. O yüzden onları göz önünde bulundurduğumuzda sadece çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Ama kariyerim boyunca mesela 35 yıllık profesyonel futbol hayatımda belki 50 maçta bir denk gelen maçlar iki kere üst üste denk geldi. Ben ilk defa görüyorum. Yani kader bizden yana değildi açıkçası. O yüzden futbolcularımız adına fedakarlıklarını gördükten sonra, sahaya her şeyi bıraktıktan sonra, elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra ve buradaki herkesin çalışmasını göz önünde bulundurunca tabii ki de çok üzgünüz. Fazlasıyla üzgünüz.
14: Emre Bey. Teknik direktörü Pochettino'nun bugün bir açık galibiyetinden sonra maça çift forvetle başladık çünkü Avustralya'nın üçlü savunmasını geriye itip boş alan bulmak istedik diye. Tabii sizin böyle bir imkanınız yoktu çünkü kadroda tek gerçek santrafor vardı çağırdığınız ama taktiksel bir esneklik yaptığınızı da görmedik maçlarda. Başarısız planlarda bu kadar ısrarcı olmanızın sebebi nedir? Teşekkürler.
15: Corre, ripartiamo. Ora per un po' vi eravate fermati questo attaccante.
11: Şimdi tekrar geriye döneceğiz. Aslında bu forvetle ilgili olarak 65 şutu hatırlatmak isterim. İlk devreden sonra bugünkü oyunu takip edecek olursanız Amerika Birleşik Devletleri 1-0 kazandı. Tek bir şut olmadan. Birisi bana bunun mantığını açıklasın. Ben öğrenmeye hazırım eğer bu tür durumlarla karşı karşıya kalındığı söylenirse.
10: Yani, bir düzeltme daha yapacağım. Tekrardan forvet konusunu açmanızı yani şaşırarak bakıyorum. Çünkü son iki maça baktığınızda toplamda 65 şut var kaleye. Ama bir şekilde olmuyor, girmiyor. O yüzden eğer bana biriniz bazı anlar, enstantaneler futbolda neden yaşanıyor açıklayabilirse hani ben de öğrenmeye hazırım açıkçası. Çünkü biz gidiyoruz olmuyor, bir kere geliniyor oluyor. Yani dediğim gibi az önce.
14: Çiğdem.
16: TVBspor Çiğdem Günal. Hocam çok üzgünüz. İki maç sonunda Dünya Kupası'na veda etmek çok şok edici oldu. Hem Avustralya'ya hem de Paraguay'a karşı kapalı savunmaları aşamadık. En büyük problemimiz kapalı savunmaları aşamamak mı? Elenmeyi bu iki maçı göz önünde bulundurduğumuzda hak ettiğimizi düşünüyor musunuz?
15: Allora, se non crei situazioni in area di rigore, allora ti puoi porre il problema, ma il calcio
11: eğer
15: è un gioco di situazioni.
11: Rakip penaltı sahasında, ceza sahasında şans oluşturmazsanız zorluk çıkar, ama futbolda hep bu tür durumlar olur. Büyük anlar ortaya çıkar, karar vermemiz gerekir. Karşı tarafın ceza sahasına girip de kader sizin yanınızda olmazsa, birdenbire direkt üstünden giderse top ve bir başka seferde de tutturamazsanız, dolayısıyla belki de ceza sahasında, karşı takım ceza sahasında biraz daha iyi olabilirdik. Ama bu futbolculara karşı eleştiri getirebileceğim bir konu değil. Daha önce de söyledim. Hem futbolculara söyledim, daha da çok seviyorum bu performanslarından ötürü futbolcuları. Hakikaten bütün kalplerini ortaya koydular. Futbol mantık değildir. O yüzden bu kadar güzel bir spordur bütün dünyada. İnsanlar çok hayalini kurar futbolun, daha iyi oynayan takım her zaman kazanmaz maçı. Bu futbolun doğasının gereği olan bir durumdur. Ben hem olumlu hem de olumsuz senaryolarını değerlendirdim. O yüzden bunu kabul ediyorum. Birçok farklı şey yapılabilirdi belki, ama ne eklenebilir bilmiyorum.
10: Çok ufak bir düzeltme. Yani hocanın anlatmak istediği şey şu: eğer hani biz pozisyon üretmesek, yani ceza sahasına giremesek, o zaman bir problem olurdu bizim için. Hani derdik ki üretemiyoruz, o yüzden hani kaybediyoruz. Ama böyle iki maç üst üste yaşadığınızda, yani biraz hani basit gibi kalıyor ama yani kader bizden yana değildi gibi oluyor yani bu iki maçta da. Yani başka bir şey düşündürmez. Hani o yüzden dediğim gibi çok nadir denk geliyor. Fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bakıyorsunuz maçlarda direkten çıkıyor. Üst direğe çarpıyor, diğer yan direğe çarpıyor, bir daha çıkıyor. Yani iki maçta da böyle benzer pozisyonlar var. Bir tane atsak belki çok farklı olur. Yani maalesef böyle oldu.
17: Adnan Bey. Çukurova Pres, Adnan Ercan. İki tane benzer maç oynadık. Rakipler topu bize bıraktılar ve hızlı geçiş oyunuyla galip geldiler ve elendik. İlk maçtan ders çıkarmadık mı? B planımız yok muydu? Yani tersini yapamaz mıydık? Topu rakibe bırakarak oyuncularımızın daha etkili olduğu defans arkasındaki geniş boşluklardan yararlanamaz mıydık?
15: No, sicuramente nelle due partite, quella con l'Australia, il primo tempo potevamo fare molto molto di più.
11: Bu iki maçta Avustralya'daki ilk devrede daha iyi yapabilirdik. Bunun üzerine çok çalıştık. Ama ikinci yarıda zannediyorum hücumda bulunabildik. Ama bugün daha iyi yaptık. Ama sonuçta geri hat lara karşı mücadele etmemiz gerekti. Aslında Avustralya maçına kıyasla daha iyi mücadele ettik. Birçok gol pozisyonu yakaladık ve isabetli vuruşlar olamadı tabii. Ama şunu söylemek istiyorum, daha önce de dediğim gibi. Birçok durum bizim için dezavantaj yarattı.
10: Şimdi iki maçta baktığınızda düzeltmemiz gereken bir şey varsa, Avustralya maçında belki defansın arkasına bir tık daha fazla koşu yapabilirdik. Ama bugünkü maça baktığınızda özellikle bunları da yaptığımızı gördüğümüzde, yani daha ne yapılabilirdi orada? Hani insan bir düşünüyor yani, çünkü gerçekten olmayınca olmadı.
18: Vincenzo, buenas noches en español.
11: Paulo Rios, Sports Colombia. Sizin bütün oluşturulan şanslarla ilgili ve kötü şansla ilgili söylediğiniz her şeye bakacak olursak, bu nasıl daha iyileştirilebilirdi? Takım içerisinde daha nasıl iyi hale getirilebilirdi? Evet, bu adil bir soru. Bir takım şeyler üzerine çalışırsınız. Ve futbolcularda bir inancı pekiştirmeye, perçinleştirmeye ettirmeye çalışırsınız. Ama bu kadar büyük bir turnuvada belki bilinç dışı olarak bir fark yaratılabilirdi diye düşünülebilir. Ama milli takım açısından baktığımızda standart olarak daha iyi oynamaya çalışırsınız. Bir elemeden diğerine çok uzun bir zaman geçmemesini sağlamaya çalışırsınız. Ve sahada biraz daha rahat olmalarını sağlamaya çalışırsınız. Belki de futbolcuların bunu yapabilirsiniz.
10: Ekstra bilgi eklemem lazım. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken bir şey var. Büyük turnuvalarda oynamaya alışkanlığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Yani Dünya Kupası'nı artık normalleştirmemiz gerekiyor. Sürekli katılabilmemiz gerekiyor. Çünkü belki de sürekli katılamadığımız için bilinç altında olsa dahi hani futbolcularımızı belki bir şeyler tutmuş da olabilir. Hani yoksa normalde geçmişe baktığınızda böyle bir problemimiz yoktu. Yani büyük turnuvaların da hani etkisi olabiliyor bu konuda. O yüzden biz çalışmalarımızı bu yönde yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Milli takımımızın bu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Turnuvalara sürekli gitmesi gerekiyor. Ondan sonrasında zaten çok daha iyi olacağına inanıyorum.
19: Yes, please.
11: Charlotte Harper Athletic'ten. Miguel Amero'nun gördüğü kırmızı karta tepkiniz ne? Şaşırdınız mı? Bu kuralla ilgili bilginiz var mıydı? Ve futbolcularınızı bilgilendirmiş miydiniz bu yeni kuralla ilgili olarak? Evet, bu kuraldan haberdardım ve bununla ilgili bir takım toplantılar da düzenledik. Delegelerimizle bu zaman kullanımı ile ilgili yeni kurallar, kale vuruşları ile ilgili zaman kısıtlamaları, bütün bu konuları gözden geçirdik. Her şeyi izah ettik futbolculara. Hayır. Bu yeni kural, oyunun kurallarına uyum sağlarsınız. Oyunun kurallarına saygı duymanız gerekir. Çok doğal tabii ki, şaşırmadım.
19: Emin Çağlar, NTV. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Çeyrek finali belki belirlemiştiniz. Ki hatta gizli favori bile olduk. Premier Lig, La Liga, Bundesliga'da oynayan, Serie A'da oynayan oyuncularımız vardı. Kalecimiz Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi 11'ine girerdi. Net bir forvetimiz yoktu ama. Baktığınızda bu durum eve dönerken iki maç sonunda 0 puanla bizi hangi gerçeklerle yüzleştiriyor?
15: Perché non l'ho convocato?
11: Evet, daha önce de dediğim gibi bugün bir kişiyi gösterip de suçlayıp bütün sonucu ona bağlamak çok kolay. Ben en iyisine inandım. Ona göre futbolcuları seçtim. Tabii ki farklı beklentilerim vardı. Tabii ki knockout devresine kalabilmek istedim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum elbette. Benim başta amacım tabii ki elde edemediğimiz olan bu aşamayı aşmaktı, geçmekti. Ama bu sonucu bir şekilde öyle veya böyle kabul etmek durumundayız.
10: Yani hocanın aslında bugün hani birilerini suçlamak çok kolay olur. Hiç kimseyi suçlamamıza gerek yok. Çünkü hani elimizden gelen her şeyi yapmasak anlarım. Hani en kolaya kaçabiliriz, birilerini suçlayabiliriz. Ama tabii ki de bizim beklentilerimiz, özellikle benim kendi beklentim tabii ki de grubu başarılı bir şekilde geçebilmekti. Ama maalesef iki maçta da gördünüz, olmayınca olmuyor. Yani kısacası buna bağlıyorum. Yani bundan daha fazla ne diyebileceğimi açıkçası bilmiyorum.
19: Mustafa Bey. Yüksel Yeni Şafak Spor. 62 şut, gol yok. 2 maç, puan yok.
20: Bu tabloda bir yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Bir yanlış yaptığınızı düşünüyor musunuz? Öz eleştiri yapmak isteseniz ne söylersiniz?
15: Ma io credo che tutti insieme abbiamo lavorato intensamente in questi giorni, abbiamo analizzato tutto, ma non in questi giorni, anche a Riva, anche precedentemente con il mio staff abbiamo lavorato.
11: Io credo che her şeyi ortaya koyduğunuz zaman, teknik direktör olarak, bütün ekip olarak her şeyi ortaya koyduğunuzda futbolda pek çok heyecan ve mutluluk bulabilirsiniz ama aynı zamanda üzüntü de olabiliyor. Hayat gibi. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmayabiliyor, adil olmuyor. Biz bu Dünya Kupası'na çok büyük beklentilerle geldik. Çok büyük isteklerimiz vardı. Bunu da maçta, sahada gösterdik. Ben 35 yıldır profesyonel futbol hayatındayım. Toplam kariyerim başından bakarsanız, ama dediğim gibi 50 maçta bir böyle bir maç olup kaybedebilirsiniz. Ama aynı şekilde 2 maç üst üste bu istatistiklerle oynadığımız şekilde oynayarak arka arkaya kaybetmek bana hiç olmadı. Doğrusu ben bunu hiç gördüğümü de düşünmüyorum başka bir yerde, ama sonuç kabul etmek durumundayız.
21: Hilmi Bey.
22: Hilmi Sever, Anadolu Ajansı. Tabii ki mağlubiyetten sonra bir şeyleri söylemek belki bu açıdan kolay, ama hani oyuncu değişikliğiyle açıkçası hani bu maç öncesinde bekliyorduk. Biraz da savunmada, ilk maçta savunmada çok büyük hatalar da yapıldı birebir de kalındığında. Belki savunmada bir değişiklik olamaz mıydı? Biraz daha artık hani fresh oyuncular diyelim. Gol yönünden biraz daha yakın olan mesela Ozan Kabak gibi değişiklikler beklenemez miydi? Hoca bunları, yani aynı oyuncularda devam etmesinin sebebi ne? Çünkü sanki ilk maçta çok formsuz gözüktük ama aynı oyuncular devam etti gibi. Hiç onlara şans vermeyi düşünmedim. Bir de hoca geldiğinden beri bir yapı kurmaya çalışıyor. Üzerine koyarak devam ediyor. Bu yapının ilerleyişi bu sonuçlarla nasıl etkilenir?
15: Hadi ver. Hadi ver. Allora, sono abituato a capire
11: che ben çok saygı duyuyorum. Benim çağırabileceğim oyunculardan biriydi ama sakatlandı ve çok iyi bir, ama çok kuvvetli bir oyuncu ve oyuncuların yeteneklerine de inanıyorum. Oyuncuların aynı zamanda tutarlılık göstermesi çok önemli. Arkadaki iki stoperin birbirini beceri olarak da destekliyor ve tamamlıyor olması lazım. Merih kendisi şu anda diğer stoperle çok iyi oynuyor. Kabak da oynayabilirdi ama tabii başka oyuncular da oynayabilirlerdi. Onların da sahada olma hakları vardı. Ama sonuçta bir takım seçimler ve kararlar veriyorsunuz ve yapıyorsunuz. Ve benim verdiğim kararlar. İkinci sorun neydi bu arada? İkinci soruyu unuttum.
15: Stiamo costruendo una struttura, ci ha portato grandi risultati.
11: Evet, tabii ki bir yapı oluşturuyoruz ve bu yapı bize iyi sonuçlar getirdi. Burada tek tek sonuçları saymayacağım ama takım genç bir takım, genç oyuncularımız var. Bu oyuncular zamanla gelişip olgunlaşıyorlar. Tabii ki bu Dünya Kupası için şu anda durum biliyoruz ne olduğunu, mevcut durumda bu devam etmeyeceğiz. Ama sürekli yeni oyuncular ve genç oyuncuları süreçte tutarak oyuncuları bir çekirdek kadro olarak oluşturup geliştirip bundan sonraki şampiyonalarda takım olarak bulunmak istiyoruz.
21: Last question. Gentleman on second row, please.
4: Vincenzo Montella'nın sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gidelim, aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.

0: Reklam.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir demin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
1: Reklam.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda, zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yükle

beyefendi Topkale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin, buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.

0: son bölümde birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Artık noktalıyoruz programımızı. Maalesef Dünya Kupası'na veda ettik. Paraguay karşısında kaybettik. Bizden önce oynanan mücadelelerde de C grubunda Haiti veda etti. Brezilya karşısında 3-0 kaybettiler. Fas da İskoçya karşısında 1-0 kazandı ve Fas Brezilya ile birlikte yoluna devam ediyor. İskoçya'nın durumu hala belirsiz. E grubunda Almanya, Filiz sahili, Ekvador, Curaçao mücadeleleri bugün. B grubunda da Hollanda, İsveç ve Tunus, Japonya karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Yarın 16-18 arasında yeniden birlikte olacağız. Ama benden sonra da sevgili Berk Sayar sizlerle birlikte olacak. Onun da hatırlatmasını yapayım ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Ortaya karışıkla yaklaşık 3 saattir birlikteydik. Kötü bir gün maalesef bizim açımızdan ama konuşulması, yorumlanması gereken bir gün ve Radyo Gol'de gün boyunca programlarımız devam edecek efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: konular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Başka yere taşır Toyota.
2: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası Hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu, o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyanı ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayaklı.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: paranteze başladık. Parantezden selamlar diyelim. Farklı bir giriş olsun. Zira orada hani böyle her zamanki gibi mutlu günler herkese diye böyle dolu dolu mutlulukla dolu cümlelerle girme gibi bir durum gelmedi içimden. Ayrı konu. Dünya Kupası'na veda ettik. Farklı bir heves vardı. Farklı bir his vardı içimizde. Ya da en azından buraya itiliyorduk. Ya herkes öyle düşünüyor. Biz de artık oraya kapıldık herhalde gelmişti. Muhalif olanlar dahi Montella'nın sistemine, Türkiye'nin başaramayacağı kısmına daha yakın düşünenler dahi hani azınlık olarak görüp kendini onlar da kaptırmıştı son süreçte. Haliyle her zaman olması gereken budur. Birlik beraberlik içerisinde geçmesi gerekir. Böyle maçların öncesindeki o hava ama orada maalesef Haiti ile aynı durumdayız. Haiti 48 takımdan ilk elenen takım olmuştu. İkincisi de biz olduk. Kaldı ki Haiti'nin ne kadar iddiası vardı? Kaldı ki Haiti'nin değeri ne? Kaldı ki Haiti'de bizle kıyasladığında ne kadar elle tutulur bir isim göreceksin, ön plana çıkaracaksın. Onu konuşursun, onu değerlendirirsin, onu detaylandırırsın. Ama maalesef bizim için hakikaten 2024 haricinde son 6 turnuvayı hatırlıyorum. Son 5 turnuvayı hatırlıyorum mesela. Rezalet diye başlık atarsan çok da ileri gitmiş olmazsın, öyle söyleyeyim. Hani bugünlerde bizim söylemlerimiz serttir. Böyle zamanlarda biz Türk milleti olarak böyle sert söylemleri severiz ya da çok radikal konuşmayı, radikal kararları duymayı severiz. Hatta o kararlar alındığında da göndereceksin de ne olacaklar konuşulur. Bir de onun üzerine karar tekrar bir eleştirilir. Böyle şeyleri çok severiz ama tamamen bunun dışında bugün ne düşünüyorsak 5 gün sonra da hemen hemen muhtemelen aynı şeyleri düşüneceğiz. Bu mağlubiyetin, bu vedanın. Dünya Kupası'nın erken vedanın, bu kadar erken veda etmenin konuşulduğu bu süreçte muhtemelen aynı şeyleri düşünüyoruz, düşüneceğiz de. Yani en azından bir ABD maçına gelecek haftaya, en azından hep onu düşünüyorum, hep onu kendimce kurmaya çalışıyorum kafamda. Yolda buraya da gelirken, yayına da gelirken, sabah Emre abiyle yayın yaparken, Emre abiyle saat 7'de yayın yaptık, üstüne bir de 8'de yayın yaptık, devre arası maç sonunda ayrı ayrı bağlantılarımız oldu, sağ olsun Emre Tilev aradı yayında, Emre abiyle konuştuk, detaylandırdık derken orada da aynı şeyleri konuştuk esasında. Ama o dakikalardan bu dakikalara, maç sonu anından bu ana dek hep düşünüyorum, bir kuruyorum kafada. Ya en azından bir şeyler olsaydı, en azından şu kadar golle kazanırsak ABD karşısında şu oluyoryu konuşsaydık. Hani hep oradan yürüdük ya hikaye yazdığımız turnuvalarda genelde. En azından onu görseydik diye düşündük. Onu görseydik diye umut ettik ama olmadı. Çok da güzel bir gün değil bu açıdan bizler için. Ama konuşacağız eksisini artısını. Bir taraftar gibi ya ne konuşacağız bunu, ne tartışacağız bunu deyip hani o hüzünlü başladığımız nokta Gökseni Çağrı Saraç'la devam eden, Emre Tilev'le başlayan ve ben Berk Sayar, yine yayındayız, radyo gol frekanslarında sizlerleyiz. Böyle başlayan bu bölüm yine aynı şekilde değerlendirerek devam edecek. Değerlendirmelerimize devam edecek. Maalesef kötü kaybettik. Kötü kaybettik ki beklemediğimiz gibi kaybettik. Serkan Çetiner'le konuşacağız. Serkan Çetiner esasında tam da böyle süreçlerin, böyle maçların, böyle kritik zamanların, kriz anlarının yorumcularındandır. Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'yi de, Süper Lig gündemini de hep böyle zamanlarda konuştuğumuzda çok hararetli yorumlarına sahne olmuşuzdur. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki Serkan Çetiner'de o hararet hevesini dahi bırakmadılar. Ya da harareti dahi bırakmadılar. O da bir bıkmışlık hissettim yani onunla telefonla konuştuğumda. Bilmiyorum öyle mi? Serkan Çetiner hoş geldin. Sesin gelmedi. Şu an geliyor. Evet. Söz sende.
1: İyi yayınlar diliyorum. Yani üzgünüz. Uykusuzuz. Evet. Aynı zamanda kırgınız. Aynı zamanda da sinirliyiz. Yani bütün duyguları bize Türk milli takımı bu sabah yaşattı. Aslında şöyle çarşambanın gelişi perşembeden belli olur derler. Yani birazcık biz tehlikenin farkındaydık ama milli takımın hem hocası hem kaptanı hem başkanı bazı şeylerden memnundu. Biz bunu gördük Avusturya maçında ama maalesef milli takım farkında değildi. Yani çok fazla yani Avustralya maçıyla başlayan böyle bir eleştiri yağmuru bu maçta da devam ediyor. Herkes işte Haiti'den sonra geliyor. Ben Haiti'nin yani Haiti'li vatandaşların sonuncu olmaları, bence Haiti'li vatandaşlar bunun hani kadar üzülmemiştir. Çünkü onların kapasitesi yok. Ama bizim yıldızlarımızın kapasitesi olduğu halde başka işlerle uğraşması futbolun dışında bizi en çok kıran şey oydu. Yani bizim ülkemizin şu an ekonomik sebeplerden dolayı birçok insanın mutsuzluğunun hayat idame ettirme sorununu yaşadığı bu dönemde yani bir de üzerine bu olayın olması yani çok da insanların hani yani çok kırıldı yani. Ben bir kere bir futbol sever olarak çok havaya girmiş bir takım gördüm. Ayaklar oynamıyor, kollar oynamıyor, artık gitmiyor. O kadar yavaşlar ki hatta bir ara seninle mesajlaştık yani hani ya Türkiye yani halı saha maçındaki performans yani organize bir halı saha maçı hüviyetindeydi yani. Birinin sanki ben şöyleydi. Hani özellikle Paraguay 10 kişi kalana kadar maçta hiç tempo yoktu. O dönemde zaten birinin yani Hakan Çalhanoğlu'nun emeklilik jübile maçı gibi bir hava vardı yani. Hani 35-32 tane şut çektiği övünülüyordu. Hatta maç sonunda da gene yanlış yerden hikayeyi aldılar. Ya işte olmuyor işte olmuyorsa olmuyor. Ya arkadaşım 35 tane şut çekmişsin. Kaleyi bulan şut sayısı 5. Onun da 3 tanesi kalecinin üzerine çekilmiş.
0: Söylenlerinden yani vazgeçmeyen bir Montella da var mesela. İlk maçtan sonra ne oldu? Çok şut çektik, olmadı. Şans dedi Hakan Çalhanoğlu, evet. Tarafı. Oyuncuları Montella. Buradan bakıyorlardı. Bu maçta acaba hani farklı bir yerden okur da yani bir farklı bir üslupla yaklaşır mı diye düşünürken yine benzer bir bakış açısıyla yaklaştığını düşündüm. Montella'nın genel açıklamalarından bir bölümü alıp cımbızlayıp öne çıkartıyormuş gibi olmayayım ama mesela 0212-273-10 dinleyicilerimize benim gibi düşünüyor mu merak ediyorum. Sen bana hak veriyor musun yoksa düşünceme muhalif misin?
1: Ben sana hak veriyorum. Birazcık da şöyle Montella hocanın ya çok fazla Montella'nın doğrularıyla biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık ama bizim içimizi yakan şey Montella hocanın yani Kerem'in forvet oynamasından mı ele alalım? Ya ne bileyim yani işte milli takımda kendi takımlarında oynamayan birçok oyuncunun kendi takımında istenmeyen adam ilan edilen birçok oyuncunun geçen sezon 90 dakikayı bile bulmamış birçok oyuncunun milli takıma sırf takımdaşlık için çağrıldığından mı dem vuralım? Yoksa hak eden işte Konya Spor'daki Adil mesela yani özel hocalarla hazırlandı, iyi bir sezon geçirdi. Milli takım görmedi bile bu oyuncuyu. Aral Şimşir istatistik rekoru kırdı, alınmadı bile. Yani ya birazcık ilahi adalet mi diyeyim biz bu yaşanan yani hakikaten yani böyle adamların ya biz 3 gol yedik. 3 golün zaten 5 ataktan 3 gol yedik totalde. 2.90 dakikada organize 5 ataktan 3 gol yedik. Ve yani ilahi adalet yani geliyordu yani bir şeyler. Çünkü bir şeyler iyi gitmiyordu. Yani bir şeyler insanları rahatsız ediyordu ama yani Dünya Kupası'na gitmenin hatırına susuyordu. Yani ya Fatih Terim'in yapıcı açıklamaları bile yani inanılmaz bir gündem oldu. Başka bir böyle Fatih Terim hedef gösterildi. Yani ya bilmiyorum ben bu hiç iyi yönetilmedi bu süreç. Yani hani iki maçta Dünya Kupası'na eleniyorsun. Yani hiç gitmedik ki biz. Dünya Kupası'na hiç gitmemişiz. Yani şöyle söyleyeyim milli takım Amerika'da kamp yapmış sadece. Yani kamp yapmaya oyuncuları göndermişiz. Ya yani şu an bak benim arkadaşım Amerika maçına bilet aldı. Ve çocuk boş yere Amerika'ya gidecek. Belki de gitmeyecek. Ya anlatabildim ya. İnsanları ne kadar üzüyorsunuz ya. Ya buna hiç hakkınız yok. Ya ben şimdi yarın öbür gün Kenan'ı, Arda'yı işte 100 milyon euroluk bir oyuncumuz varmış. Del Piero'ymuş. Juventus'un Del Piero'su. Real Madrid'in 10 numarası. Ya ben artık ya benim içime sinmiyor artık. Anladın mı? Beni milli takımdan uzaklaştırdılar yani. Ya ben forvet bir tane forvetin olmaz mı ya? Bugün ya gerçekten yani yani Serdar Dursun'a ihtiyaç vardı ya bugün. Serdar Dursun'u aradık. Hatta maçı izlerken ben şöyle geriye gidiyordum. Necati Ateşler, işte ne bileyim İlhan Mansızlar, işte ne bileyim ismini sayamadığımız işte uzun boylu santraforlar falan. Yani anlatabildim mi yani? Hani herkes aklıma geldi ya. Ya dedim ki bir tane ya Ümit Karanlar falan yani bir tane çıkmaz mı ya? Ya Deniz Gül'ü bak başta anladım Deniz Gül de değilmiş ya milli takımın santraforu yani. Çocuk hazır değil yani. Bak Deniz Gül'ün bir kariyer planlaması yapayım sana. Yani Porto'dan muhtemelen Anadolu ve yani Başakşehir'e gelir. Başakşehir'den de iyi bir performansa tekrar dört büyüklere gidecek bir oyuncu yani. İleri geri gitmeyecek gibi bir izlenim var yani verdi bana. Ama yok ya bizim yani Kerem'e ya forvette Kerem'e muhtaç kalmak kadar acizlik olabilir mi ya? Arkanda yüz mü? Ama yani taktik olarak da şimdi sen bunu yap yani Kerem'i de bütün ortaya koyup da suçlayamıyorum. Çünkü adamı Fenerbahçe bile milli santrafor oynatmamış. Şimdi ne yapacaksın? Hoca seni burada oynadığında hayır hocam ben oynamayacağım mı diyeceksin. Ha, bunu diyen bir Daniele De Rossi vardı İtalya'da hatırlarsan. Hani oyuncu 89. dakikada Dünya Kupası elemesinde hoca gir diye oyuna sokuyor. Birini ne alıyorsun? Forvet al diyor adam hocaya. Yani bu böyle bir gündem olmuştu ama yani gerçekten milli takım dağıldı. Yani çok kırgın. Herkes çok kırgın. Ya ben artık hani şöyle söyleyeyim filenin sultanlarına yöneldim artık. Yani onların yaptığı başarıları yani bence taçlandıralım. Bu paraları onlara verelim ya. Ya gerçekten yani bu oyuncular 1 milyon euro ya giderken o takımı şişirdiniz zaten. 1 milyon euro prim verdiniz, villalar verdiniz. Yok işte milli kamp, milli takım kampında bir sürü menajer isimleri duyuldu. Fenerbahçe seçiminde konu olundu. Yani abi oynayın o zaman ya. Bu lafları bize söyletmeyin ya. Bu sizin işiniz ya. Birazcık profesyonel bakın ya. Bu ülkede bir sürü insan asgari ücrete ya bir sürü genç diyeyim ya kendi yaşınızda bir sürü genç asgari ücrete çalışmaya zorunda kalmış yani. Bir sürü kuryelik yapan 1.2 milyon genç olmuş. Üç harfli şirket marketlerde çalışan bir sürü genç var. Sizin aldığınız paraların milyonda biri değil yani. Ama ya gerçekten ya sabahleyin 6'da da kalkıp sizin maçınızı izliyor insanlar ve birazcık ya birazcık Paraguaylı Avustralyalı futbolculardaki mücadele gücünüz olsun ya. Ya da edemeyeceksiniz ya hocam ben sakatım beni oynatma deyin ya. Bu kadar zor değil ya. Gerçekten çok insan yani birçok insanı üzüyorsunuz. Yani bu işin artık parasal hukukunu da geçtim yani. Hani o milliyetçilik falan dara vere yani. Ben şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası'nın en
0: her şey, değerli her şey başarı varken güzel Serkan Çetiner. Her şey başarı varken konuşuluyor, detaylandırılıyor.
1: Evet.
0: Buna bir örnekte senin verdiğin hani biraz böyle işin magazinine detaylarına kaçıyorsun ya. Bir örnekte saç stillerinden verelim, geçmişten verelim. Geçmişe gittiğimde yani Ümit Davala dönemindeki saç stili bugün eleştiriliyor mesela. Başarı varken güzel gelen şey, başarı yokken ya işte niye bunlarla uğraşıyorsunuz? Niye saçına başına zaman ayırıyorsunlarla geçiyor. Bugün liseden üniversiteye geçmek üzere bir sınava girecek çocuğun sınava yetişemediğini gördüm. Ve çocuğun üzerindeki bir aksesuarla alakalı altına öyle yorumlar, hani o tarz videolara çok düşer ya önümüze. Altına o tarz öyle yorumlar yapılıyor ki ya işte şuna dikkat edeceğine buna biraz daha erken çıksaydın. Saçını şöyle yapacağına biraz daha evden erken çıksaydın gibi gibi şeyler yazılıyor. Ya biz seviyoruz buradan ilerlemeyi. Olumsuzluk olacak ve biz orada göze batanı konuşacağız. Bizim yapmadığımızı, bize ters gelen ya da bizim çok da benimsemediğimiz fark etmez bize farklı gelen ya olumlu ama farklı bize farklı gelen herhangi bir şeyi eleştirmekle böyle biraz da yoğrulmuş bir milletiz maalesef ki öyleyiz ve bunlar başarı anında seviliyor ama başarısızlık anında farklı noktalardan değerlendiriliyor. Mesela aynı çocuklar üzerinden örnek vereceğim bugün de aynı çocuk üniversite sınavına girsin çıksın aynı tiple aynı insanların karşısına geçtiğinde bu sefer o onlara sempatik gelir ve işte ya işte sempatik yaklaşırlar. Örneğin bir küpesine, örneğin bir saç stiline, örneğin bir üzerinde buldukları aksesuara, farklı bir şeye, tişörtün baskısına fark etmeksizin her şeyi eleştiriyoruz ya. O yüzden güzel olan zamanlarda, iyi olan zamanlarda her şey hoş bize, her şey güzel ama böyle zamanlarda da maalesef ki biz bazı noktalardan ele alıp çok yanlış yerleri de eleştiriyoruz. Biraz da onunla yıprattık diye düşünüyorum ben bu süreci. Milli takımı olumsuzluk anlamında böyle gördük, kötü gördük bugün. Çok kötü bir milli takım vardı, tamam kabul. Bunu da buraya saklıyorum, bak çok eleştirdik de öyle oldu demiyorum. Ama bunun da payı var diyorum sadece Serkan Çetiner.
1: Ya kesinlikle katılıyorum yani bu, ya şöyle söyleyeyim saç stillerine yani 2002 Dünya Kupası'nın Ümit Davala'nın saç stilini yaparken o Ümit Davala 2000 yılında zaten UEFA'yı kaldırmış.
0: Yani.
1: Ve aynı zamanda yani temposu devam eden ne oynadığını bilen bir milli takımın bir oyuncusuydu. Yani sen Brezilya'ya kafa tutuyordun. Ya Allah aşkına biz Paraguay'la Avustralya'ya yani çok yani çok kötü bir futbolla iki maçta gittik ya, üçüncü olamadık ya. Ya bırak üçüncülüğü, yani şansını alma Amerika maçına taşıyamadın ya. Yani hangi saç stili, hangi şey yani, hani ya Hakan'la Arda bu kadar yavaş, Kenan yani tutuk, yani inanılmazdı ya. Yani ben yani hangi oyuncuyu elime alayım bireysel, bir tek Mert Müldür'e teşekkür ediyorum. Ya gerçekten yani sahada Mert Müldür kadar bir daha mücadele edebilecek eden bir oyuncuyu göremedik yani, bu bir gerçek yani. Bunun hani Galatasaray'ı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı yok yani. Hani ben bunu bugün bizi üst seviyeye taşıyabilecek Kenan, Arda, Hakan, yani diyoruz ya yani Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyor. Yani yok. Yok, gerçekten yoklardı. Yani bu kadar mı ağır olurlar ya? Ya bizim takımımızın santraforu yani stoperleri uzaktan şut çekerek gol atmayı deniyordu ya. Ya bir maça konsantre değillerdi yani. Ya şöyle söyleyeyim. Bir Liverpool maçının deplasmandaki Liverpool'un Galatasaray'ı nasıl paralize ettiğini hatırlıyor musun? Yatamıyordu. Yere yatamıyordu Galatasaraylı futbolcular. Yani bir de bugün Paraguaylı oyuncuların rahatlığına bakın. Yani atıyor kendini yere ve yeni kurallara rağmen yani. Hakem bak inanılmaz ya, bizi tuttu. Ya inanılmaz şeyler oldu ya. Bence Almiron'un atılması falan yani çok komik. Hani yeni kural sistemi falan diyoruz da yani gerçekten Allah yüzümüze baktı. Yoksa Paraguay 2'yi atacaktı. Yani o Ensiko dediğimiz tek bir yıldızları vardı zaten. Ensiko zaten takımı dizdi yani. Bir kanattan geldiği pozisyonda altı pastan, evet. Evet yani Brighton'da oynayan Wonderkid diyebileceğimiz bir oyuncu. Yani gerçekten iyi bir oyuncu. Zaten en çok korktuğum oyuncuydu ama ya Türkiye'de artık şöyle yani Türkiye'nin karşısındaki Dünya Kupası özelinde, ki ben bunları Kosova yani Romanya maçında bunun sinyali geldi artık. Yani Romanya maçında bir şey geldi ama biz işte maalesef topa sahip olmanın 3 puandan daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Orta sahayı ele geçirmenin. Ya bu takımlar size zaten topu veriyor. Yani ben anlayamıyorum yani. Topu %80 sahibi olduk diye bir anda Türkiye milli takımının eleştirenlerin bir anda halk düşmanı ilan ettik. Ne olacak şimdi? Yani ne olacak? Bu federasyon nasıl bir yani verecek mi hesaplarını? Yani diyebilecekler mi ya da şöyle bir şey diyecekler mi? Ya evet biz başarısız olduk, İstifa ediyoruz diyebilecekler mi? Yok. Edilmeyecek. Ben sana söyleyeyim. Herkes bir aya federasyon değişir. Kim neye, bu ülkede kim neyin hesabını vermiş? Hangi başarısızlığın hesabı verilmiş? Hangi başarısızlığın hesabını sorabilmiş? Yok öyle bir şey yani. İşte biz kızacağız, bağıracağız. Sonra geçecek gidecek. Yani. Bak, şimdi, ben sana söyleyeyim. Montella bile Fenerbahçe, İsmail Kartal Fenerbahçe'ye gelmeseydi belki Montella Fenerbahçe'ye geçerdi ama ya şu
0: onu da de... onu da anlayamıyorum biliyor musun? Montella'yı sorgulamaktan değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama Ali Koç döneminde bu kadar istenen bir Montella, hatta Saadettin Saran'la dahi adı geçen, onun döneminde dahi Fenerbahçe'yle adı geçen, Saran'ın Fenerbahçe başkanı olduğu süreçte de adı geçen bir Montella, Sayın Saran, Sayın Koç ve Sayın Yıldırım, Aziz Yıldırım döneminde dahi adı geçiyor. Ne oluyor da bu kadar öne çıkıyor? Fenerbahçe'de ne oluyor da bu kadar mesela Aykut Kocaman'ın adının geçmediği Saran döneminde, Aykut Kocaman'ın adının geçmediği Ali Koç döneminde Montella'nın adı geçiyor? Anlayamıyorum. Çünkü yani Fenerbahçe ile bağdaşlaştıramıyorum ben Montella'yı. Onu söylemem gerekiyor. Kaldı ki bence, neyse hadi oraya girmeyeyim. Çünkü milli takım teknik direktörümüz hala. Ayrı konu ama yani çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum ben Montella'nın Süper Lig özelinde. Adana Demirspor'la yaptıklarının Adana Demirspor'un proje takımı olduğu dönemde olduğu da hatırlanmalı. Hatırlamamız gereken bir detay. Ama milli takımı buraya getirmesi, milli takımı Dünya Kupası'na götürmesi ayakta alkışlanan, hatta benim de inandığım bir sistemdi. Onu söyleyeyim yani, tam bir turnuva hocası, tam bir turnuva oyunu oynatıyor. Buralarda böyle kısır bir oyun olduğuna ya da işte forvetsiz bir oyun olduğuna bakmayın. Oralarda bu tam işimizi görecek bir sistem aslında. Turnuvalar genellikle böyle hocalara, böyle sistemlere daha çok ayak uydurabilen turnuvalar oluyor. Dünya Kupası turnuvası işte onun yanında 24'te yaptıkları ortada. Ama tam tersi çıktı, o da ayrı konu. Ama Fenerbahçe'de bu kadar çok anılmasına, hakikaten başkanlar değişiyor, Montella'nın adı değişmiyor. Çok şaşırdım ben.
1: Zaten Fenerbahçe'de anılması gereken başka hoca da kalmadı ki. Anılabilecek bütün hocalar anıldı.
0: Ama aslında neden Montella mesela?
1: Döngüye döndü yani. Ya yeni adam atmaya çalışıyorlar işte. Oraya yeni antrenör, havuza yeni antrenör atmaya çalışıyorlar. Çünkü İsmail Kartal'dan sonra Fenerbahçe başarısız olursa İsmail Kartal, arkasına gelebilecek bir hoca kalmadı yani. Şu en son artık Aykut Kocaman da artık bitirdiler yani. Mental olarak da adamın hevesini de kursağında bıraktılar. Yani öyle işte kadroyu kurup bir anda bir gecede her şeyi değiştirip İsmail Kartal'a dönününce bence artık bu saatten sonra tek hedef, tek şey Türkiye Ligi'ni bilen Montella denecek. Zaten Montella'nın da Fenerbahçeli oyunculardan hani İrfan Can'la arasının iyi olması, hani hala oyuna yani bence hak et, bu sene hak etmedi İrfan Can abi. Ne yaptı da milli takımda? Çağlar Söyüncü ne yaptı da milli takımda abi? Allah aşkına yani. Kaan Ayhan ne yaptı da milli takımda? Ne oynadı bunlar hocam? Ne gördün ya? Kurban olayım ya. Yani Samet Akaydın ne yaptı yani? Ne oynadı yani? Bir söyle yani. Bir görelim yani. Salih Özcan takımında oynamamış adam. İki maçı yok takımında yani. Ya yok işte. Ozan Kabak Hoffenheim'de adamın her hafta haftanın karması nasıl? 1-2 tane gol atan bir oyuncu. 12 tane korner kullanıyorsun. Kafa vuran adam yok. Yani Melih Demirel'le Apoker'in bir tane kafa topu alamadılar. O zaman at abi içeri Ozan Kabak'a. Belki Ozan Kabak gol atardı yani. Çünkü senin santraforun yok ya. Ya benim önümde dünyanın en iyi wonderkid'i dediğimiz Arda var. Önünde santraforumuz yok. Koskoca milli takım, 85 milyon milli takım bir tane santrafor çıkartamadı yani. Gerek var mı o zaman yani? Can Uzun alıyor oyuna, görüyorsun. Can Uzun zaten oynaması gerekiyormuş. Yani Can Uzun'u ben son 15 dakikada gördüm ki oyuncu en azından ayağına top yapışıyor. Ha, o da 60 milyon euroluk bir oyuncu mu Galatasaray alacakmış ya, 60 milyon euro istiyorlarmış. Değil. Son o vuruşu yani bir tane köşeye oyuncu ya, kale dibine bir tane şut çekemiyoruz ya. Yani ayaklara bakıyorum. Ya şimdi son dakikada Inter'de olsaydı Hakan o topu 90'a çakardı ya. Son saniye. Hani hatırlarsın. Vuramıyor yani. Kenan. Ya Juventus'ta yaptığını yapamıyor çocuk. Arda. Real Madrid'de yaptığını yapamıyor. Ya milli takımın bu kadar iyi.
0: Abi koca maçta denekleri... koca maçta yanarım. Mesela yaptığını yapamıyor dedin ya. Koca maçta, koca milli takımda Orkun'un bir pasta yaptığını yine yapamadı. 90 evet. dakika boyunca sadece Orkun'un tek pasını izledik. Tek ya bir Orkun'un, hani ne güzel Orkun'un pasta dediğimiz bir pası izledik
1: tek
0: yani.
1: Tek organize, evet. Tek organize hatamız. Orkun'un Barış'a vermesi, hı-hı, Barış'ın çevirmesi, Can Uzun'un vurması. Bir tane daha var. Gene Barış Alper'den geldi o sekansta. Yani onu da yani Barış da Mert Müldür'den sonra bence hani bir oyunla hani o C'yi etkileyecek iki şeyi, o Deniz Gül'ün ayağını sokamaması. O bomboş böyle bir top çıkarttı. İki tane sekans var. Zaten başka da bir şey yok. Yani maç boyunca 10 kişiye başka da bir şey yok. Ya açıp bakın Paraguaylı oyuncuların reytinglerine, adamlar bir şey yapmamış. Biz gidemedik. Adamlar sadece blok halinde altı pası kapattı. Ya 35 şut çekiyorsun, 5 tane isabetli şutun var ya. Ya ne anlatacaksın ki bu maçta? Bir ara gerçekten bak, ben 10 kişi kaldığında bile yanımda arkadaşım oturuyor, dedim biz yenemeyiz takımı. Yenemeyiz. Yapamıyoruz çünkü. Yani, yani pas istasyonlarımız yanlış, sağ yayılımımız yanlış. Yani ayağımıza top tutamıyoruz. Ya bir de bir hocamız var yani, Allah aşkına ya. Ya Ferdi'yi çıkartıp Eren Elmalı'yı almak ne ya? Ya o saçını mı göstermesi için soktu onu hocam ya onu? Hani son maçı hadi girsin.
0: Serkan Çetiner, yani az önce eleştirdim ama hani saça başa çok takılan bir milletiz diye. Yani Eren'in ya saçını mı göreceğiz dedim ben. Girdiği an öyle dedim, biliyor musun ben de içimden. Ya, bu kadar ya olur yani.
1: Benim için ya yani şöyle söyleyeyim, Türkiye yani bu
0: Ferdi maçı değişikliğine yani anlam veremedim mesela ben de sen gibi.
1: Ben de anlam veremedim ya orada artık, ya maç gidiyor artık. Al ne var elinde oynayayım uzun şey yani. Bir şey al yani, oyuna bir şey koy yani, ama Aral Şimşir almazsan.
0: Hatta bak mı? Samimi olayım, dürüst olayım. Dedim ki sabah sabah çok maç izlemişliğin yok belki senin. Sen öyle her şeyi de eleştirme dedim kendi kendime yani. Onu sesli konuştum evde. Yani aile arasında, ama yani senin sabah sabah da maç izlemişliğin yok. Ne anlarsın sabahın işte o agresifliğiyle maç izlemekten gibi böyle kendimi yatıştırdım orada. Ama yani senin dediğin gibi düşündüm. Çok anlam verilemeyen işler vardı. Sonrasında verdiğin örneğe de katılıyorum.
1: Yok ben dediğim gibi yani ben bugün Haiti'li yani Haiti'den eşit görülüyoruz. Haiti'li futbolculara haksızlık ediliyor. Çünkü Haiti'li futbolcular Asıl mesleği çoğunun futbolculuk bile değildir. Bak ben sana söyleyeyim.
0: Yok yani. Abi o kadar da değil ya. Sunderland'da oynayan, Wolverhampton'da oynayan oyuncuları var aralarında. Ya, öyle çok ya, da bak, kötü bir ya, takım değil yani.
1: Ya ben yani şöyle söyleyeyim. Yani Haiti bana hani kıyaslanacak. Yani Haiti'nin kapasitesi bu olabilir ama Türkiye milli takımının yani şu geldiğimiz seviye inanılır gibi değil yani. Çok üzüldüm yani. Yani gene Brezilya milli takımını iki maç sonra bizi desteklettiren bütün futbolcularımızdan teşekkür ediyoruz yani gerçekten. Yani çünkü biz gidemezdik yıllarca ve Brezilya milli takımını izlerdik hatırlarsan. Aynı döneme geri geldik yani. Zaten hı, gitmemişiz ki milli takıma. Biz yani milli takıma şey milli takım diyorum Dünya Kupası'na gitmemişiz yani. Kafa olarak futbolcular hala işte birileri popkeste, birileri transferinde, birileri işte stylinginde takılıyor yani. O bir gerçek.
0: Ya söylenecek çok şey var da ben niye bazı şeyleri biraz yutuyorum biliyor musun Serkan Çetiner? Şimdi konuştuk. İşler kötüye gidince hani az önce eleştirdiğimiz noktaya biz de gelelim istemiyorum. İşler kötüye gidince bütün olumsuzlukları böyle masaya yatırıyormuş gibi de olmak istemiyorum açıkçası. Yoksa göze çarpan o kadar çok şey var ki yani mesela İsmail Yüksek'in bir ona top uzatıldığında imzalar mısın bunu İsmail abi diye top uzatıldığında hatırlarsın. O sıcağın anında bu da yeni çıktı. Bu nereden çıktı böyle top imzalamak gibi bir tepkisi vardı. O sıcağın vermiş olduğu, oradaki kampın, kamp havasının vermiş olduğu agresifliği, gerginliği gösteriyordu o bana. O gün konuşmuyorduk bunu. Konuşamazsın da bu açıdan değerlendiremezsin. Ama bugün mesela aklıma o geliyor. Biz seninle bunları masaya yatırdığımızda. Sadece bu değil. O kadar çok DSF'yi, o kadar çok yani videoyu, sesi, o kadar çok oradan gelen görüntüyü, detayı böyle küçük küçük yerlerinden yakalayıp ön plana çıkarıp burada sunar anlatırım ki tam bunu anlattığım gibi. Tüm bunlar çok güzel orada verdiğimiz örnekler olur. Ama niye bugüne kadar konuşmadık? Konuşmadık abi. Çünkü medya olarak, basın olarak biraz da kötüysek dahi burayı toparlayacak, burayı enerjiyi ayakta tutabilecek bir yerde olduğumuzu düşünen taraftayım ben medya kısmındaki insanlar olarak. Yani biz en azından oradaki enerjiyi yerde tutmamamız gerekiyor. En azından orada küçük bir umudu dahi yukarıya taşımamız, öyle ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu biz yapmazsak abi kimse yapmıyor. Taraftar olarak ben buradan çıktığımda, stüdyodan çıktığımda ben de çünkü dışarıda isyan ediyorum. Ama mikrofonun başında bunu ben yapmazsam kimse yapmıyor. İşte ama dün konuşmadık, bugün konuşuyoruz gibi olsun da istemiyorum. O yüzden çok fazla açıkçası eleştirimi de ön planda tutmadım bunları konuşurken.
1: Ya ben bugün açıkçası popüler sporun futbol olduğu ülkemizde futbolun olması beni çok üzdü. Yani şöyle söyleyeyim, daha hak eden branşların hiç yüzüne bakılmadığı, ekonomi klaslarda mücadele eden ve bizi dünyada gerçekten hakkıyla mücadele eden, hatta ya ne bileyim yani ya Semih Şentürk falan izledikten sonra ben bu milli takımı ne diyeyim ki abi yani. Ben Semih ya Fatih Terim'in o ya Sabriler'le falan yani Tümer Metinler, Sabriler, anladın mı? Hani Almanya'yı elimizden kaçırıyoruz yani. Yarı finalden dönüyoruz. Son saniye gollerimiz var. Yani evliyatına bakıyorum. Ya biz 24 yıl gidemedik falan muhabbeti yapıyoruz arkadaşlar. Yani bizim çok hikayemiz var milli takımlarda. Gittiğimiz, katıldığımız özel turnuvaların hepsinde bir hikayemiz olurdu. Ya bizi zaten bu hikayeyi yazamamalarını beni üzen nokta. Bu mücadeleyi verememeleri daha doğrusu. Yani biz hepsinde mücadele verdik. 2002'de de mücadele verdik. İşte 2008'de de verdik. Her döneminde Avrupa yani kupalarında da verdik. Yani bizim işte Arda'lı işte Arda'nın ilk çıktığı yani Arda Turan'ın ilk çıktığı dönemde bizi ipten alıp İsveç maçında son dakikada vurup attığı o golü. Hı hı. Yani onun mücadelesiyle ben o mücadeleleri görmüşüm, şahit olmuşum. Şimdi benim 100 milyonluk Arda'm işte Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun olmuş ama bu mücadele olmadıktan sonra yere batsın bu işin değeri.
0: Peki.
1: Anlatabildim mi?
0: Bir araya gideceğim. Bak mesela dinleyicimiz güzel söylemiş. Kim o? Süleyman Gülep. Daimi dinleyenlerimizden. Almanya maçında yedek oyuncumuz yoktu ama ruh vardı demiş Kenan.
1: Evet abi. Kolu yoktu adamın artık. Evet. Sakat 3 yerinden sakatlanmış adam oynayamayacak.
0: Doğru.
1: O ruhla Fatih Terim vermiş olduğu inançla çıktı. Gazla oynadı yani. Ve bak gerçekten
0: evet.
1: O maç biz hatta turnuvanın en iyi maçını oynadık ya. Yani gerçekten ya. Ya o kadar
0: üzülüyor
1: ki insan o mücadeleyi görüyor. Ya onlar milli takım topu. oyuncusuymuş. Ben ama bizim çok da değersizleştirmek istemiyorum. Çok genç oyuncu var. Bazılarının gerçekten en iyi yaptığı şeyi yapamadı bugün. Bunun sebepleri de bu korkuyu, bu baskıyı yöneticiler üstlerine alamadı. Ben bunu gördüm yani, anladın mı? Hani yani bunu gördüm yani. Hani hoca da yapamadı, yöneticiler de yapamadı. Futbolculara bıraktılar, kaptanlara. Ben milli takımın 3 kaptanını bugün suçlarım abi. Kusura bakmasın.
0: Peki.
1: Yani o hiç sözde olmuyor ben, yani. Sahadaki mücadeleyle oluyor.
0: Ben bir araya gideceğim.
1: Tamam.
0: Aranın hemen ardından Serkan Çetiner, kaldığımız yerden devam edelim. Dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim. Bugün sürüşü evet, lisan ediyorsak affola. Çünkü öyle tahmin ediyorum ki Göksel'in çağrısı araçta da benzer bir durum. Yani uykusuzluk durumu. Bende de aynı şekilde. Emre Tilek zaten sabahtan bu yana hepimize. Vardı. Yani şimdi şöyle, ben zaten medyada, spor medyasında çalışan biriyseniz burada yatıp kalktığınız saatler aşağı yukarı belli. Yani gece 1'de, gece 2'de ya da 12'de. En erkeniniz 12.30, 1 oluyor çoğu zaman. Bunun yanına bir de şimdi milli heyecan böyle işte bunun şeyi de eklenince, açıkçası ben dün biraz heyecanlıydım bu konularda. Bu sabah şimdiki vurdum duymazlık ya da aynı zamanda vurdum duymazlığın yanına da agresiflik ekleniyor ama hepimizde bu böyle. Dün de bir heyecan vardı hepimizde, kabul edelim. Böyle bir 3'e kadar falan uyuyamadım ben galiba, 3.30'a kadar Serkan Çetiner. Biraz da haliyle midemde de bir rahatsızlık vardı, o yüzden haliyle bir uyuyamama durumu olmuştu. 2 saatlik uykumuz oldu sadece. O 2 saatlik uyku içerisinde de haliyle bir milli takımı sonrasında izlemeye uyandık ama uyanır uyanmaz zaten. Daha gözümü açamadım. Hiç hepimiz için öyle. Sadece bizim için de değil bu muhakkak ki. Yani gözümüzü açamadan zaten aynı golü gördük. Avustralya maçının ikinci golünün aynısını. Birebir tıpatıpını gördük.
1: Eksiyle başladık direkt güne.
0: Anlamadım.
1: Eksiyle başladık direkt gol.
0: Evet evet. Yani o sonra onu çıkartmaya çalıştık. Bir baktım bu sefer havadan değil belki ama yine benzer şeyleri deneyerek yine orayı aşmaya, o duvarı aşmaya çalışan bir milli takım var. Olmuyor abi, olmayanı deniyoruz ama.
1: Ben Mert Müldür'ün direkten döndükten sonra derim bu maçta bir şey olmayacak ya. Ümidimi kaybettim ya. Tabii top da istemiyor abi bizi. Gerçekten istemedi yani. Diyorum ya bir, yani birazcık da ilahi adalet mi diyeyim yani. Kadro seçimi Montella Hoca'nın, bak bazı antrenörlerin işte buna inanmaları lazım. Karma diye bir şey var abi dünyada.
0: Evet.
1: Karmaya inanacaksın yani. Birinin hakkını yiyorsan o hak dönüyor, dolanıyor, ayağını dolanıyor yani. O yüzden hiç kimse kusura bakmasın yani. Bizim birazcık hani bu seviyede bu kadar çabuk elenmemizin bir sebebi de bence bu karmanın
0: maalesef
1: kadro ile kadro seçimlerindeki adaletsizlikten gelir yani.
0: Maalesef.
1: Ama hoca ben bir takım kurdum falan. Hocam o zaman git milli yani kulüp takımı çalıştır yani. O zaman şöyle yapalım. Milli takım performansı, kimse milli, hiçbir genç milli takımı seçmez. Niye? Çünkü adamın performansa bakmıyor ki. Adam 5 yıl İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, onlar mı oynayacak yani?
0: Peki bir araya gidelim Serkan Çetiner, hemen ardından devam edelim o zaman.
1: Tamam.

0: Reklam.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale Kilit.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
16: Reklam bitti.
17: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ederken sizlerin mesajlarıyla devam edeceğimizi hatırlatmıştık. Cemil Bey de der ki bir milli takımda bu kadar yetenekli futbolcu olup da takım olamamak gerçekten çok kötü. Bu bence sadece hocaya değil yönetime de yazar. Bu çocukları bir takım yapamadılar demiş. Şimdi bu da mantıklı bir bakış açısı. Selam Berk. Yayınlar katılıyorum Serkan Çetiner'e. Biz futbol ülkesi değiliz. Futbol eline yüzüne bulaştıran bir ülkeyiz. Federasyon başkanı kupayı hedef göstermişti. Alsın götürsün şimdi kupayı evine demiş. Sadece kupayı mı? Belki de hata orada yapıldı. Farklı farklı vaatler de vardı. Hatırlayın lütfen. Mesela Haiti ile beraber ikinci elenen takım olduk diyoruz ya. Haiti'de olmayan vaatler. Öyle diyeyim size. Madem oradan girdik konuya öyle devam edeyim. Abi o kadar anlatıp o kadar övdüğümüz dünya yıldızlarımız böyle çıktı. Yapacak bir şey yok demiş. Adaletin olmadığı yerde başarı olmaz. Kadro seçimi tatil ekibi gibi demiş. Tatile gitmiş gibilerdi diyor. Ali Doğanoğlu. İyi yayınlar sevgili Berk. Sosyal medyaya bakıyorum. Sanki bütün ülke İsviçre vatandaşı gibi yorum yapmış. Herkes kariyerinin üst noktasında her şeyi başarmış. İnanamıyorum bu ülkeye. Tamam kötü oynandı. Belki de biz hep böyle oynuyorduk. Kimse bunu görmedi. Belasız işler yalnız gitti. Yanlış gitti demiş. Düzeltiyorum. Ama sonuçta ben pozitif tarafından bakıyorum. Teşekkür ederim. Bana bu heyecanı yaşattı. Pırlanta gibi çocuklar. İleriki turnuvalar inşallah daha güzel olur demiş Özcan Bey. Özcan Bey böyle diyor. Özcan Bey galiba antidepresanını alıp tam da o saate mi denk getirdi bu mesajını? O yüzden mi böyle çok güzel pozitif
1: Özcan
0: bakıyor?
1: Özcan Bey İsviçre'den yazıyor galiba.
0: Bence İskandinavya'dan yazıyor. Zaten profil resminde de maşallah Özcan Bey'in böyle arka taraf karlı. Böyle güzel bir yer. Arka planda yani. Orada
1: belli belli. Kanada'da İsviçre'de falan böyle.
0: Ya da işte ne dersin antidepresanı... Antidepresan kullananlar bilir mesela böyle zamanlarda. Hani onun esprisi sosyal medyada çok yapıldığı için buradan örnek veriyorum. Allah evet. Kimseyi düşürmesin ayrı konu ama tam onu aldığı saatlere denk geldik herhalde denir. Böyle çok çok pozitif bakan insanların yorumlarına. Herkes böyle yanan bir durumu, yanan bir gündemi konuşuyorken siyaseten ya da futbol açısından fark etmez. Böyle yorumlar getirenlere genellikle öyle denir ya. Öyle dedim ben de. Oradan girdim konuya.
1: Yani Özcan Bey'e şöyle söyleyeyim. Özcan Bey'in yaklaşımı bence doğru. Ama şöyle birazcık da liyakatın olduğu ülkelerde bu yaklaşımda dediğin gibi yani biz gençlerimizle çıkıp aslanlar bir top oynayıp kaleye topu sokamazsak bu konuşmayı yaparız ama çok yanlış yapılan şeyler oldu. O bizim kanımıza dokunuyor. Yani şöyle söyleyeyim futbol anlamında ki mahkemelik olmama rağmen söyleyebilirim. Heykele dikilecek bir adama aynı masada bile oturamayacak. Hasbelkader bir şekilde iş adamlığı ve diğer bağlantılarıyla futbolun başına gelmiş bir insanın söylediklerini bile anlayamayacağı, yazılı ya da o dinlediğini bile anlayamayan bir insanla bu kadar maç öncesi gerginlik yaratması bile bu başarısızlığa tuz biber oldu yani. Hani, çok nedenler var, çok fazla neden var. Birazcık ona üzülüyoruz. Yani belki bugün milli takıma...
0: Serkan Çetiner arkadan bir ses geliyor ama yani öyle bir cızırtı sesi. Bir, hani park etmek yani. İstiyorsun da sanki arkadaki arabanın ön kısmına böyle çok yaklaşmışsın gibi böyle bir park sesi olur ya. Onun uzun uzun versiyonu ya da kemer ötüyor.
1: Şimdi iyi
0: mesela.
1: Mi?
0: Şimdi iyi evet. Şu an iyi. Evet. Yani, ben de niye betimlemeye çalışıyorsam ses geliyor deyip çıkayım işte değil mi Serkan abi?
1: Evet sen bayağı betimleme yaptın.
0: Abi bayağı bir kemer sesi dedik. Tampona geldi araba park ediyorsun dedik. Evet, bir şeyler evet. Dedik.
1: Arabada değilim bu arada.
0: Değilsindir abi doğrudur. Ama geliyor öyle bir ses. Benden mi geliyor senden mi çözemedim onu.
1: Hissettirmişim.
0: Evet. Detaylar sende tekrardan sendeyiz abi.
1: Yani demek istediğim süreç dış etkenlerde çok fazlaydı. Ben bugün Şenol Güneş'le Fatih Terim'in de Amerika'da futbolcunun yanında olabileceği, onlara moral vermesi anlamında gidebileceği bir ortam beklerken bir anda onları hedef noktasına koyup işte gündemi maçtan alıp orada tarafa taşıyan bir yönetim gördüm yani. Bunlar da başarısızlığın temel sebeplerinden biri bence.
0: Katılıyorum ve aynı zamanda bu yönetimle alakalı konuşulacak bence Montella'dan daha fazla şey var. Onu da konuşalım. Bu arada mesajları okumaya da devam ediyordum. Abi milli takım çıkar yeri olmuş. Bazı menajerler kendi bünyesindeki futbol... Ha bak menajerleri konuşmaya başladık yine Serkan Çetiner. Kendi bünyesindeki futbolcuları milli takım aldırarak prim paralardan pay almışlar. gündeme gelecek. Şey bunu varsa... söyleyecekler. Zaten milli takıma giremeyenler de o yüzden giremedi. İyi oynayanlar bile o yüzden giremedi. Menajer oyunları döndü diyor. Bunları ama konuşmaya başladık.
1: İnanmak istemiyorum.
0: Ben de istemiyorum.
1: Öyle bir şey varsa vah ülkemin haline vah.
0: Çok ağır, çok ağır ithamlar, çok ağır detaylar bunlar. O açıdan bakmıyorum.
1: Tamam yani.
0: O açıdan bakmıyorum. Her ne olursa olsun. Mesela oraya Özcan Bey gibi yaklaşıyorum ben. Özcan Bey gibi pozitif bakıyorum. Öyle bir şey yoktur diyorum. Yani bize bu duyguyu istiyorum. Tattırdılar. Menajerlerle işi yok bu işin. Alakası yok bu işin falan diyorum. Öyle söyleyeyim. Yunus Emre der ki abi 2002 Dünya Kupası kadrosundakiler orada geçen anılarını anlatıyorlar. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Bunlar 24 yıl sonra katıldıkları bu turnuvadan hangi güzel anıları anlatabilecekler demiş. Ben güzel anılardan ziyade neler yaşandı, biz ne düşünürken, neyi tartışırken, neler konuşuldu ya da neler olmuş arka planda kısmını merak ediyorum. Yani böyle dönemlerde güzel olacak bazı şeyler haliyle vardır ama yani o kadar yoktur. 2002 kadar yoktur mesela. Ya da sonrasındaki 2008'lerde, 2000'lerin devamındaki Avrupa dönemindeki o hani başarı olarak gördüğümüz ki onun da ilerisine gidemediğimiz o dönem kadar yoktur mesela. İşte Nihat'lı, Hamit'li o dönem kadar yoktur mesela ama yani ben daha çok acaba bizler bunları konuşuyorken mesela Serkan Çetiner'le siz

0: sizlerle burada dostane bir sohbet yapıyorken, yani burayı bir yayın gibi de görmeyelim, aramızda konuşuyor gibi görelim. Böyle bir sohbetin içerisinde dertleniyorken onlar neler yaşadı da neler anlatacaklar acaba? 24 yılda sürmez bu arada, onu söyleyeyim. 24 yıla bulmaz yani, bir 7-8 yıla, 6 yıla orada yavaş yavaş o tarz detaylar dökülür. Oradan gelecek şeyler dökülür yani, oradan gelecek anılar. İşte şöyle olmuştu, böyle yapmıştık, onları görürüz, onu söyleyeyim. Serkan Çetiner, sen ne dersin bilmiyorum. Bu konu biraz çünkü farklı bir konu, sana da sorayım.
1: Ya ben şöyle diyeyim, hani Hamit milli takımda yaptığı şeyler, yani Hamit mesela bir milli takım futbolcusuydu. Hani kulüp performansının üstünde milli takımda performans verirdi yani. Temelde bu kadar bu başarısızlığın temel sebeplerinden biri de bence milli takımdaki üst seviyede performans veren oyuncularının olmaması. Yani kulüp takımlarının üstünde, bazı oyuncular kulüp takımlarının altında performans veriyor milli takımda. Yani şimdi ben mesela Galatasaraylıyım ama söyleyeyim yani, hani Uğurcan birçok kişi tarafından hedef tahtasına konuluyor. Niye? Galatasaray'da kurtarıyor naga diyor. Bu maçta da kurtar diyor yani. Milli takımı da alipten diyor yani. Bekliyorlar gayri ihtiyari. Yani bu tarz bir iki performansın sivrilmesi gerekirken hiç bir bu performansların hepsinin geriye gitmesi. Yani şimdi Arda Güler'in Bayern Münih maçındaki futboluyla şu maçta bir, ya %50'sini oynasa bu tüm milli takımı 2-1 önde bitirirdi maç. Ama tabii bu çocuğa da bu atmosferi, bu ortamı sunacak bir teknik rahatlık ve çevresinde de futbolcu uyumu diye bir şey var yani. Hı. Arkasında Kamavinga'larla, Tchouameni'lerle oynayan adam bir anda Hakan Çalhanoğlu ve şeye dönüyor. Yani kızmayayım, Hakan Çalhanoğlu demeyeyim de, ama ikisi de hareketsiz diye. Belki de sakatlıklar var, gizli sakatlıklar. Hoca Dünya Kupası'ndan gitmeden önce bu üç yıldızımız için, yani Hakan, Arda ve Kenan için 90 dakikayı çıkartamayacak dedi. Yani iki maçta da 120 dakika oynadılar yani. Ne 180 dakika oynadılar. Yani ben anlamadım yani. Hani belki de sakat sakat oynadı bu çocuklar. Çünkü biz tanıyamadık. Arda'yı hatırlıyor musun? 30 dakika ayakta duramadı Arda. Her topu kaptırıyor, topu kontrol edemiyor. Kenan keza öyle, inanılmaz güçsüzler. Yani bugün Paraguay'ın bu skorun temel yani şeyi, fiziki olarak biz Paraguaylı oyuncuları ezemedik yani. Hep ayaktalardı. Her mücadelede en çok isteyen taraf Paraguaylı, evet, oyunculardı yani.
0: Adaletin olmadığı yerde başarı olmaz. Kadro seçimi tatilini yazmıştı dinleyicimiz. Peki, okuduk, tekrar okuduk. Montella'yı Türk vatandaşı yapacağız vesaire diye konuşuyorlardı. Şimdi öyle konuşanlar gitsin İtalyan vatandaşı olsun demiş. Hocam, İtalyan teknik adam gelmiş, taktik, teknik vesaire konuşmak yerine resmen göklerden gelen bir karar vardır tadında açıklama yapıyor. Bu insanları salak yerine koymaktır diyor.
1: Yani... Doğru söylüyor yani. Yani doğru.
0: Yani bir karar vardır, ayrı konu. Orayı ayrı tutuyorum. Ama yani işte Montella'dan teknik taktik anlamda bir şey beklediğin anda bunu duymak, bunun tam açıklaması olmuyor. Biraz da Montella orada doğala kolaya kaçmış oluyor. Öyle görmek gerekiyor.
1: Peki ben izleyicilerime sorayım ve sana sorayım, şey dinleyicilerimize. Montella gitti, kim gelecek? Var mı bir adayın senin mesela?
0: Soralım. Soralım.
1: Benim aklıma mesela benim liyakat olarak İlhan Palut geliyor, biliyor musun? Düşündüm ben bunu. Herkes yine kısır döngüye dönüyor. İşte Abdullah Avcı falan diyor da bence İlhan Palut hak ediyor yani. Ya, mücadele ediyor, anladın mı, bir şeyler için. Bence Montella'nın hak ettiği kadarsa bence İlhan Palut da hak ediyor. Şu abi, o da
0: ben
1: yaptığı
0: zaten
1: hareketler.
0: Yani başından bu yana bu arada bak abi, Montella resmen Anadolu takımı taktiğine yenildi demiş Hüseyin Çolak. Katılıyorum ve ben zaten kendi tuttuğum takımda da, milli takımda da, özellikle milli takımda ya. Yani burada Montella iyiyken bunları yapmak çok kolay şeyler değildir. Söylemek çok kolay şeyler değildir işler iyi giderken. Ama işler buraya gittiğinde insan hatırlatır. İnsanoğlu biraz hatırlatır bazı şeyleri. Elle tutulur somut olan detayları. Ben yabancı hocaya zaten karşıyım. İlhan Palut da desen bana, ben Bülent Uygun da desen, Ersun Yanal da desen, Aykut Kocaman da desen. Hatta ve hatta bak, yaşının ilerlemiş olduğunu düşünüp artık emeklilik dönemine döndüğünü düşünsem de Şenol Güneş de desen, ben okey derim. Fatih Tekke desen Havada karada okey derim yine.
1: Ama Fatih Tekke gelmeyebilir yani. Onlar bir onlar bir planlama dahilinde çalışıyor Trabzon'da.
0: Tabii ama hani ben isim olarak mesela çok isterim mesela Fatih Tekke gibi bir ismin milli takımda olmasını.
1: Peki Okan Buruk?
0: Okan Buruk'u istemem. Okan Buruk Avrupa yapsın abi. Okan Buruk.
1: Niye? Mesela Okan Buruk'un bir
0: abi
1: anda...
0: Okan, mesela takıma... dinleyicimiz ne dedi az önce? Serkan Çetiner. Ne? Oradan bağlayacağım konuyu. En son ne konuştuk biz? Dinleyicimiz niye eleştirdi Montella'da az önce?
1: Taktik.
0: Okan Buruk'ta onun daha fazlası var abi. Biz Okan Buruk'tan teknik taktik anlamında Galatasaray'da neden işler kötü gidiyor duymak istediğimiz sıkışık dönemlerde ki şampiyon olmasına rağmen 4 yıldır sonucunun şampiyonluğa gideceğini kendisi de az çok bilmesine rağmen taraftar biliyorsa o da biliyordur. Çok daha iyi biliyordur. Ona rağmen biz Okan Buruk'tan hep bu tarz şeyler dinledik. İşte şöyle haksızlık edildi, böyle o edildi, böyle bu oldu. Ben Okan Buruk'u o açıdan istemem açıkçası söyleyeyim.
1: Bence şöyle bir teşhiste bulunayım. Okan Buruk'un milli takımda başarılı olabilmesi için world class bir santrafor çıkartmamız lazım. Yani Osimhen gibi, Icardi gibi. Yani Vedat Muriç mesela hani şeyde Rize'deki başarısında hep bir santrafor, star bir santrafor sivrilmesiyle gelen bir başarı var. O yüzden o yok. Bizde maalesef Kerem var yani.
0: Maalesef.
1: Ya yok yani bizim santraforumuz yok yani. O yüzdendir ki bence yabancı da olabilir. Nasıl olabilir? Yani Mauricio Sarri mesela olabilir. Neden olmasın? Sarri bir taktik yani dehası. Oyuncunun elindeki malzemeyi mesela Hull City'nin başındaki Jack Kirovic. Neden olmasın? O yani bence çok başarılı.
0: Yabancı hoca kısmında aynıyım. Aynı düşüncedeyim. Bilmiyorum. Belki de çok sığ düşünüyorum. Onu da kabul ederim bu arada. O eleştiri gelirse de belki de çok kendi kalıbından kopamayan bir şekilde düşünüyorum. Ülkenin kalıbından buradan çıkamayan bir şekilde düşünüyorum. Ama benim düşüncem bu abi. Ben yabancı hoca konusunda kendi takımımda da tuttuğum, gönül verdiğim takımımda da yayını bir kenara bırakıp eve gidip izlediğimde bir Avrupa maçını, bir herhangi bir derbi maçını izlediğimde kendi takımımda da aynı zamanda milli takımda da tercihim hani gönül olarak haliyle gönlüm gitmez oraya.
1: Bence başkana yok da bırakmamak bence lazım evet. Bu olayı. Şimdi Montella'ya gitsin
0: ne
1: diyoruz.
0: Abi, referandum gelecek mu yapacağız?
1: Nasıl?
0: Referandum mu yapalım?
1: Hayır. Şu anki TFF başkanının yeni hoca seçimini TFF başkanına bırakmak bence intihar olur.
0: İşte nasıl olsun o iş? Nereden yürüyelim? Sen söyle.
1: Montella devam etsin. TFF başkanlığı bitene kadar bence görevine Montella devam etsin.
0: Hali hazırda çok ciddi bir maç da yok diyorsun zaten.
1: O yok aynen. Bitti. Zaten bitti. Şeyimiz kalmadı ki. Yani mesela Montella hoca da mesela şöyle yapsın. Samet Akkaydın, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Kerem kendi lejyonerlerini Almanya maçında Amerika maçında doyasıya oynatsın mesela. Desin ki bak siz benim görmediğimi göremiyorsunuz. Ben Amerika maçını sizin yüzünüzden ve Amerika maçını yeneyim bunlarla. Siz de bu eleştirileri yüzünüze vurayım, çarpayım desin. Bana bunu göstersin yani. Öyle ya gitti şimdi bu çocuklar ayaklarına top değmeden dönmesinler yani. Yani Fatih Terim mesela o dönemde çok eleştirilmişti. Tümer sakat Emre Belözoğlu niye gitti diye. En son oynattı yani hepsini de oynattı bir şekilde hoca. Sakat çıkarttı Tümer'i falan yani. Bir maç iki maç oynadılar yani. Şimdi benzerini ben Montella hocadan bekliyorum yani. ABD maçına kimse kalkmayacak bence zaten. Ha, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bunu atladık.
0: Bir de ilginç olarak en erkeni de o. Yani sabah 5'te başlayacak. Evet.
1: Bir parantez açayım ben.
0: Evet.
1: Teknoloji şey yani bu futbolun içinde yakışmıyor ya. Onu söyleyeyim. Reklam giriyor. Ya ben izleyici olarak kopuyorum ya. Yani reklam giriyor, su molası. İşte saçma ya. TRT de sınıfta kaldı bu arada yani. Yani tamamen görev için izlettiriyorlar yani. Ben hiç o heyecanı şey olmadı yani. Hani hakemler bir değişik. Yani tamam bu kural bize yaradı ama ben çok içine kaldı. Yani dokunuyorsun oyuncu kendini atıyor, hakem araya giriyor, kalecinin yanına koşuyor. diyor, bizimkiler peşinden gidiyor. İnanılmaz temposuzluk var.
0: Maalesef.
1: Yani teknoloji temposuzluğu maçtaki temposuzluğa çanak tutuyor. Bu arada bunun kesinlikle düzeltilmesi lazım. Böyle bir şey yok.
0: Peki bu arada bu, son 2 dakikamız Serkan Çetiner.
1: Son 2 dakikada buna da parantez açmış olalım yani.
0: Açmış ol ve eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben abi. Sen parantez açtın bu noktada.
1: Benim eklemek istediğim...

0: başka bir şey de kalmadı.
1: Can Uzun 60 milyon euro alır mı almaz
0: Can
1: mı?
0: Can Uzun'a abi bak TFF o kadar bak. Aynen. Bak şimdi evet. Şöyle de bir şey var. Şimdi Aziz Başkan daha topa girmedi ama yabancı kuralına da dokunacaklar. Ben sana söyleyeyim yani. Yani yabancı kuralı ki ben şu an yabancı kuralına inanıyorum da yani Can Uzun'a da 60 verilmez yani. 40 da verilmez ya. Can Uzun daha olacak çocuk ya.
1: Ahmet Ağoğlu'nu hatırlar mıyız yine? O kimleydi? İsmail Köybaşı.
0: Evet ya, inanılmazdı evet. Sol bek, yerli bir sol bek neydi?
1: Sen bunun İsmail Köybaşı değil miydi ya?
0: İsmail Köybaşı evet. Seni buraya getiren şey ne falan diye inanılmazdı ya. Ya orada İsmail Köybaşı'nın yerinde olmak istemezdim yani. Yani çocuk da orada
1: avantajını yaşıyorsun deyip gülüyordu.
0: İnanılmaz bir şey ya. Yani kızım sana söyleyeyim, gelinim sen alın.
2: Evet kardeşim.
0: Ama
1: şöyleydi yani, hatırlatıyorum.
2: Olmanın avantajını yaşıyorsun sen şu anda.
1: Evet.
2: Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun koymuş olduğu yerli oyuncu kuralının avantajını yaşıyorsun. Hangi anlamda?
1: İsmail Köybaşı da anlamlandırmaya çalışıyordu orada. Yani.
0: Yazık. Evet. Çocuk da orada. Konunun çok alakası yok ama. Doğru. Maalesef böyle.
1: Bu arada bu konunun milli takımla da alakası yoktu. Serkan Çetiner'le bizim yayınlarımız böyle. Oradan oraya gidiyoruz, koşuyoruz abi.
0: Gideriz güzel abi. Oldu. Güzel son 2 dakika dedin, sıkıştırılmış evet. Gündem.
1: İyi yaptın yani. Abi. Yarın hayır, aslında o gündemin yani. Transfer bitti. Kısmını yarın yapacaktık aslında seninle ama yarın da kaçıyorsun. Yok. Abi sen. Yani uçaktasın.
0: Yarın evet ben uçak ta olduğum için seyahat dönüş yapıyorum. Peki. Ama yani bu bir gerçek artık, bitti milli takım. Neyini konuşacağız işte Montella yani çocukları da artık şey yapmayalım ya, kırbaç cezası verecek artık şey gibi yani, döndüklerinde 50 kırbaç cezası gibi böyle o noktaya gidiyor yani. Tamam olmadı abi ya, biz zaten olmayacağını ümitlendik, olmadı, dönüyorlar, eleştirdik, burada bitti yani. Hani milli takım artık kendiliğinden sevdirir mi? Bir ara çok sevdirdi, hakikaten sempatik geliyordu. Şu anda bana çok antipatik geliyorlar yani.
1: Bizim çocuklara yani inanmıştık, artık... bizim çocukları sonra inancımız yine böyle bir gitti geldi, bir şey oldu orada. Hatırlamıyorum ne zaman böyle biraz da orada bir güvensizlik oluşmaya başladı milli takıma karşı halkımız tarafında ama sonrasında Türk halkı burada da o bizim çocukları son kez böyle bir bağrına, hani o bizim çocuklar kavramını, daha doğrusu milli takımımızı değil, ayrı konu, o hep gönlümüzde olacak ama o kavramı son kez bir bağrına bastı, öyle görüyorum. Bir dahaki ne olur bilmiyorum.
0: Genelde bu Galatasaraylılar için, yani Galatasaraylılar yönetimine söylenen bir laftır ama ben bunu Türkiye'ye görüyorum artık. Türkiye'de başarı hiçbir zaman cezasız kalmaz. Bizim yaşadığımız bütün olaylar temeli buna bağlı. Yani bizim Dünya Kupası'na gitmemizin cezasını iki maçta elenerek Türk halkı çekiyor. Anladın
1: peki
0: mı? Böyle yani. Güzel bir kapanış yaptım.
1: Peki. Evet, teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Ağzına sağlık diyeceğim o yüzden.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: İyi yolculuklar şimdiden. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Teşekkürler.
1: Radyomuzun kıymetli yorumcularından sevgili abim Serkan Çetiner'le birlikteydik ve onunla değerlendirmemiz oldu. Reklama gideceğim. Reklamın ardından Erkan Tiryaki ile devam edeceğiz.
3: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisler

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford...

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin reklam. En genç spor radyo.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Serkan Çetiner'den sonra Erkan Tiryaki bizlerle birlikte. Erkan Tiryaki hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Abi hoş geldin, hoş geldin de yani böyle sesinde böyle bir yeni uyanmış bir hava var. Günaydın diyeyim ben sana.
1: Günaydın, günaydın.
0: Elendik, haberin var mı Erkan Tiryaki?
1: Yoksa yok ya, maçı... iki maçı da 3-0 kazandık biz.
0: Ha, sen rüyadan yeni uyanıyorsun abi sen.
1: Yok mesela... rüya değil ya. Akşam bir maçımız daha var Almanya'yla.
0: Sen farklı bir yerden bakıyorsun, tamam. Rövanşta
1: şey değil. Yok ya, voleybol ya.
0: Tamam işte, farklı bir yerden bakıyorsun dedim ya. Farklı bir branştan bakıyorsun.
1: Türkiye'nin gururu amirli kadın voleybol takımımızın maçı var, akşam ona gideceğim. Lütfen.
0: Hiç uyumadan mı izledin maçı abi?
1: Bizim kızlarımız var. Doğru söyleyeyim, hiç uyumadan seyrettim. Ha, Brezilya maçına takıldım. Bir Brezilya maçının ikinci yarısı uyuyakalmışım be. Fas maçını seyrettim. Üzerine Brezilya maçını seyrettim ilk yarısını. 3-0 olunca şöyle bir kestireyim dedim. Maçı bitirmişim uyuyarak. Onun da ikinci yarısı iyi olmamış herhalde. Yani ikinci yarı gol olmamış. Milli maça son 15 dakika kala konsantre olmaya başladık. Ama maalesef tabii ki işin esprisi bir yana. Büyük bir hayal kırıklığı. Yani bunun iyisi kötüsü şuyu buyu falan yok. Yani sen aslında espriyle topu bana atınca ben zaten sana bir aydır. Önce onu diyecektim, sonra filenin sultanları dedim. Ya ben bir ay önceden, 1,5 ay önceden Tarkusov maçından sonra ondan sonra kadro açıklandıktan sonra ve özellikle iletişimin sıfır ve sıfırı da bıraktım. Eksilere düşer derecesinden yönlendirilmesinden sonra milli takımın büyük bir beklentilerin uzağında kalarak bana hayal kırıklığı olmadı açıkçası. Zorlanacağını söylemiştim. Tabii bu gruptan seninle yayınlarımızda defalarca konuştuk. Defalarca yani yazıştık da birçok arkadaşımla da veya birçok platformda da söyledim. Türkiye bu grubu 9 puanlı lider de tamamlayabilir. Hiç puan almadan demedim, özür dilerim yani. Puan alamayacağını tahmin etmiyordum. Bence Amerika'ya da yenileceğiz çünkü. Sonucu da bitirebileceğini söyledim. Yani 1 puanla, 2 puanla, hatta 3 puanla da sonucu bile bitirebileceğimizi söyledim. Çünkü kağıt üzerinde zor gibi gözükmeyen ama en zor gruba düştük. Çünkü her takımın her takımı yendi. Örneğin işte Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya aynı grupta değil mi? Yani bu grup çok kolay bir grup. Bu grupta olmayı tercih ederdim. Çünkü biliyorum ki ben Brezilya'ya yenilebilirim. Fas'tan bir puan alırsam ya da Fas'ı yenebilirsem ama Haiti karşısında kesin 3 puan alırım. Cepte. 3 puan ya da 4 puanla 3 puan artı avarajla 3. olarak çıkarım. Ama benim Avustralya, Paraguay ve Amerika maçlarında kesin 3 puanım garanti değil. Çünkü Avustralya her ne kadar oyuncuları veya kadro kalitesi çok derin olmasa da her dünya kupasına katılan, yani bizim işte ikincilikte oynattığımız veya en son Başakşehir'de oynadığı Bursa Spor'dan tanıdığımız Aziz Beyiç, 40 yaşına artık merdiven dayadı. 3. dünya kupası olması lazım. Yani 2. 3. dünya kupalarını oynayan, bunları söyleyince de bizim çok net söylüyorum ya, çok bilmiş bazı oyuncularımız çıktı dalga geçti. Ya onların şeyi varsa, biz de Real Madrid'de oynuyoruz, Inter'de oynuyoruz, Juventus'da oynuyoruz, Fenerbahçe, Galatasaray sesini çekiyoruz. Aynı şey olmuyor. Geçen Nesim'le de aynı şeyi konuştuk. Avrupa dünya şampiyonalarına gidiyor milli sporcularımız branşlarda, olimpik branşlarda. Şampiyon oluyorlar. Aynı rakiplerle olimpiyatta karşılaşıyorlar, ilk turda eğleniyorlar. Yani olimpiyat, dünya kupası, Avrupa şampiyonası gibi atmosferler, eğer tecrüben yoksa sana çok ağır gelir. Çok çok ağır gelir. Bizim 2002'deki şanslıydık. Şanslının yanında da çok iyi bir birliktelik oluşturmuştuk. Her şeyden öte sosyal medya yoktu. Ve yolumuz da çok açık gittiği için, yoksa biz 2002'de de iyi futbol oynamıştık.

0: Brezilya maçının ilk 15 dakikası iyi oynadık. Bilmeyenler, yaş etmeyenler için söyleyeyim, 2-1 kaybettiğimiz maç. 1-1 biterdi Brezilya 10. Türkiye 1 olurdu Rüştü olmasaydı. Hasan'ın golünü falan görüyoruz uzaktan. Yıldıray'ın şutunu falan görüyoruz. İlk 15-20 dakika iyiydik. Maç ilk yarının bitmesine yakın bir gol attık. Ondan sonra ikinci yarı maç 10-1 biterdi. Sonra döndük, Costa Rica ceza sahasına giremedik. Şans eseri bir Emre'nin golü. Üzerine uzatmada gol, son böyle 80-85'te gol yedik. Çıkamıyorduk gruptan. Gruptan çıkmak için Çin'e 2 farklı yenmemiz, Brezilya'nın da Costa Rica'yı yenmesi gerekiyordu. Çin'i zaten herkes yeniyordu. 3-5 atıyordu. Çin'i yendik. Brezilya'nın da Costa Rica'yı yenmesi, asıldılar maçı. Yendiler, öyle çıktık. İkinci de Japonya tek kale top oynadı bize. Bir yan toptan maçı bitirdik. Senegal altın golde karşı karşıya golü kaçırdı. Döndük, golü biz attık. Sonra zaten Brezilya'ya yenildin. Güney Kore'ye yendi. Yani şanslı da bir fikstürüm vardı. Veya o dönemki kadro bu dönemki kadronun 5 kat daha iyisiydi. Herkes karşılaştırıyor ya. Bir kadro saysak onu yani en az 7 futbolcu oradan çıkartır koyarız. O yüzden o dönemde ilk dünya, o zaman tecrübeli miydik diyenler için evet değildik ama çok şanslıydık. Ve iyi niyet, yani iyi niyetli demiyor şimdi, bu çocuklar da iyi niyetli de kazanmaya alışık takımımız vardı. Bütün futbolcular öyleydi. Bir kemik kadro vardı. Galatasaray'ın kemik kadrosu vardı. Bugün çok daha farklı. Yani baktığın zaman işte Arda'yla Ferdi'yi de Fenerbahçe'den sayarsan yıllardır ikinci olan takımın kemik 6-7 tane oyuncu vardı ilk 11'de. Birçok şey var. Yani daldan dala atlıyoruz ama başarısızlığımızın önünde birçok şey var. Bunu zaten tane tane teker teker anlattık. Benim içim niye rahat? Ben kadro açıklandığı zaman da Kosova maçından sonra da biz buraya şöyle hak ederek geldik. Sonuçta maçlarımızı kazandık. Ama Romanya ve Kosova'yı çok zor geçtik. Yani çok rahat geçmemiz gereken iki maçı. İki bireysel yetenekle, Arda'nın iyi oyunuyla, Ferdi ve Arda'nın golleriyle yenerek, Arda'nın diyorum, Ferdi ve Kerem'in golleriyle yenerek buraya geldik. Ama buraya gelirken biz oralardan Romanya ve Kosova, ki Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya ve Paraguay Kosova'dan 10 gömlek daha iyi takımlar, 10 gömlek daha tecrübeli ve kaliteli takımlar. Buraları oynamayı bilen takımlar. Biz buradan ders çıkartmadık. Aynı sistem, aynı kadro. Yani sorularla gidelim ama en önemlisi ne biliyor musun? Ben AHA çok inanırım. Fenerbahçe'de de korktuğum şu an Aykut Kocaman'ın ağını almak, biliyor musun? İleriki dönemlerde konuşurken bunu söylerim. Ben gerçekten AH denilen şeye çok inanırım. Biz birçok futbolcunun ağını alarak buraya geldik. Maalesef yani hak eden, yani en basitinden abi, sen İrfan Can'ı bu maçta oynatmayacaksan sadece 15 kişi, çünkü artık Deniz de girdikten sonra yan topa döndü, Barış zaten sağdan ortalıyor, al İrfan'ı da veya çek Barış'ı sola, İrfan'ı sağ al, uzaktan şut deniyoruz, Merih Demiral deniyor, Hakan Çalhanoğlu'yla maçı bitirmek zorundasın, Arda Güler'le Real Madrid'de oynuyor senin süper yeteneğin diye maçı bitirmek zorunda değilsin, bak Muhammed Salah'ı Mısır kenara aldı skor korumak için. Yani sen neden Arda ile Hakan'la maçı tamamlıyorsun? Günah keçileri olan beklentinin uzağındaysa diğer için. Sen niye İrfan Can Kahveci'yi aldın ki? Madem oynatmayacaksın. Sen eğer İrfan Can Kahveci iki maçta da uzaktan şutlu çözebilecek oyunculardan birisi, oyunu almıyorsan kusura bakma, Hakan ve Meri'nin kankisi diye mi aldın? Yani İrfan bu arada bir yıl önceye kadar milli takıma en çok atak eden oyuncuydu. Ama bir yıldır top oynamıyor İrfan. Son 6 ayda 7-8 maça Kasımpaşa'da çıktı. Çünkü kadro dışı kaldı. Psikolojik olarak yeterli değil. Onun yerine sen Aral Şimşir 10 gol atmış, 15 asist yapmış. Senin tek santraforun var. Deniz Gül profesyonel futbol kariyerinde sadece 20 gol atmış bu çocuk ya. Yani yok ya, yani ona bel bağlayamazsın ki. Ya getir gerekirse, abartarak söylüyorum, başka isimler üretebilirsiniz sakın. Yani o gelsin diye demiyorum. Yani kötü Serdar Dursun'u getir ya. Santrafonu yoksa Serdar Dursun'u getir. Şimdi mesela çok iyi kalecin olmasa, vardı da biz mi almadık diyorlar ya santrafor. Çok iyi kalecin yok diyelim. Uğurcan, Altay, Berke, bunlar çok iyi kaleciler, Mert Günok. Tecrübeli kaleciler. Hiç kalecin yok. Tecrübeli iyi kalecin yok diyelim. Ne yapacaksın? İki tane fazla orta saha alıp kaleye İrfan Can Kahveci'yi mi geçirecektin? Mecbur kaleci alacaksın. Sen santrafor niye almıyorsun ya? Santrafor vardı da ben buna. Var. İkincilik gol kralını alsaydın. Ne yapayım, bana ne yani? Brezilya maçını da seyrettim. Adam her hava topunu aldı. Çaykur Rizespor'un bir dakika bile süre vermedi Haiti'nin santraforu. Onun kadar bir santraforun yok mu? Rizespor'da oynamış geçen yıl. 10 maçta da ilk 11'de oynamamış. Bir maçta oynamış sadece ilk 11. Sonradan oynamış hep hoca onu.
1: Yani mutlaka bulursun yani Erkan Tiryaki. Senin dediğin gibi ikinci lige gidersin, bir yerlere gidersin, bulursun.
0: Ya git bul ya. O da benim işim değil. 4 yıldır milli takımı çalıştırıyorsun ya. 4 yıldır milli takım çalışıyorsun. O da benim işim değil yani santrafor bulmak. Baktın olmuyor. 2 yıl kalıyor. Hani önlem
1: ama
0: alıyorsun
1: işte
0: ya.
1: Hani
0: lig maçlarını, burada... Şunu da tamamlayayım da. Lig maçlarını erken bitirtiyorsun yani araya. Maç sıkıştırıyorsun. Avrupa kupalarının olduğu Galatasaray şey maçı ertelendi biliyorsun. Samsun'un maçı ertelendi. Evet. Bunları çok biliyorsunuz ya. 2 yıldır madem Dünya Kupası'na gideceğinize eminsiniz. Ona göre bir program çıkartın. Her takıma nasıl bir ara kaleci sorunumuz vardı. Yerli kaleci kadroda bulundurma zorunluluğu. Yerli santrafor bulundurma zorunluluğu getir bir şeye getir. Abi onu da ben yapmayacağım yani. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ben yönetmiyorum veya milli takımı ben çalıştırmıyorum. Benim sana bağırdı da almadım var. Ben gelip oynayayım yani. Ben halı sahada santrafor oynuyorum. Ben gelip oynayayım. Bir tane bulsaydın halı sahadan yani. Bir tane santrafor bulsaydın. Yani anlatmak istediğimi anlatabildim herhalde. Yani Deniz'de de olmaz. O çocuk da olmaz.
1: Ama hani kabul
0: yani.
1: Etmiştik ya biraz da hani bu milli takım tamam. Montella ile bu oyunla santrforsuz bir milli takımı bize kabul ettiren bir teknik direktöre sahip dedik. Kabul ederek gitmiştik bazı şeyleri.
0: Abi kabul ederek gitmiyorum ben ya. 5 stoperle
1: öyleydi
0: gidemezsin.
1: Ama kabul ediyorduk.
0: 5 stoperle gidemezsin ya. 4 stoperle gidersin ya. Kenarda Ozan Çağlar artı Samet. Artı 3 stoperle gidemezsin ya. Zaten 2 stoperinle oynuyorsun, vazgeçmiyorsun. Hadi biri sakatlandı, biri kırmızı kart cezalısı oldu. 2 stoperin daha var kenarda. Onlarla oynarsın. Çekersin, Kaan Ayhan'ı stopere çekersin. Mert Müldür'ü stopere çekersin. Yani alternatiflerin de var. Oldu ya 4 stoperin birden sakatlandı şampiyonda. Olmayacak oldu. Sen Samet'i alacağım. Yani niye alıyorsun abi Samet'i? Teşekkür et tamam. Ya da Ozan Kabak'ı çağırma. Ya da Fenerbahçe'de hiç oynamaya Çağlar Söyüncü'yü çağırma. İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın. Niye çağırıyorsun abi? Onun yerine artı bir santrafor çağır. Niye çağırıyorsun yani? Kaan Ayhan'ı niye çağırıyorsun?
1: Peki.
0: Bak Kaan Ayhan'ı ne zaman çağırır sanırım biliyor musun? Samet'i bırakır kenarda veya Çağlar'ı bırakır kenarda. Ya hem orta saha hem stoper oynayan birisi. Bir stoperim kırmızı kart görür. Bir stoperim sakatlanır. Ben o adamı hem ön libero hem stoper hem sağ bek oynatabildiğim için 3 alternatifli yerde oynattığı için Kaan Ayhan'ı çağırdım dersin o zaman. Ama sen 3 tane stoper çağırmışsın zaten ya. O zaman onlardan birini çağırma. Ve ben neye kızıyorum biliyor musun en çok? Abi eleştireceksiniz. Bunları eleştireceksiniz. Oraya giden, milli takıma giden de her şeyi sonraya bırakırsan bugün eleştirmenin bir anlamı yok. Bugün basın toplantısında sorulan sorular. 8 tane soru soruldu. 8'i de aynı. Niye santraforumuz yok? 2 maçtan ne ders çıkarttınız? Niye santraforumuz yok? Niye şu oyuna girdi? Niye 15 kişiyle oynuyoruz? 8 soru da aynı. Siz 8 soruyu da aynı. Yani kusura bakmasın meslektaşlarım.
1: Erkan Tiryaki ile konuşuyoruz. Milli takımımızın gündemini değerlendiriyoruz. Gündem malumunuz.
0: Yazık yani yazık. Yani üzücü. Ya YouTube yayını çekmeye. Sen gördün mü ya Erling Haaland'ın, Cristiano Ronaldo'nun ki uluslararası firmalarla anlaşmaları var. Messi'nin işte Muhammed Salah'ın reklam filminde oynadığını ya. Sen değerleriniz 2002'deki bu takıma tecrübe katacak Rüştü'yü, Hasan Şaş'ı, Bülent Korkmaz'ı, Alpay, Sayın Vekilimiz Alpay Özalan'ı, işte Yıldıray Baştürk'ü reklam filminde oynatacağını getir. Bu çocuklara mentörlük yapsınlar ya. Hakan Baltan'ın 2008 Avrupa Şampiyonası dışında ne tecrübesi vardı mentörlük yapacak, yardımcı hocalık yapacak? Ya bunları da mı düşünemediniz? Getirin Rüştü Hoca'yı. Getirin Hasan Şaş'ı. Hasan Şaş versin. Ümit Davala'yı getirin ne oğlum. Bak ben o kafa golünü atınca Japonya'ya benim saçım moda oldu. Birinci maçta da böyleydi ama kimse şey yapmıyordu. Japonya'ya o gol atınca yani amaç saç değil diye Barış Alper'e mentörlük yapsın. Aynı mevkide oynuyorlar. Ne bileyim Hasan Şaş'ı çağır. Kenan Yıldız'a mentörlük yapsın. Rüştü'yü çağır. Yani Uğurcan'a kızmayayım diyorum ama yani şimdi Rüştü... Eğer Dünya Kupası performansı olmasaydı biz Brezilya'dan ilk maçta 6-7 tane gol yiyecektik. Zaten kopacaktık. Tut. Uğurcan tut bizi. Dünya Kupası'nda o 2 golü de yeme. Avustralya'dan ikinci golü. Şeyden ilk golü. Bugün yediğin ilk golü yeme. Bizi tut Dünya Kupası'nda. Top yana alarak gitmiş abi. 40 metreden geliyor. İsterse çatala gitsin ya. İyi yer tutacaksın. Yani Rüştü'yü çağır. Rüştü hocamızı çağır. Sayın Rüştü Reçber'i. Mentörlük yapsın Uğurcan Çakır'a. Şenol Hoca geldi ama Şenol Hoca yayıncı kuruluşun davetiyle geldi. Milli takım davetiyle gelmedi. Çağır bu isimleri mentörlük yapsınlar. Ya 50 yıl sonra siz Dünya Kupası'na gittiniz. Ama burada başarılı oldunuz bu çocuklar. İşte biz kendimiz bu kadar yüksekten görürsek gitmeden önce bunu siyasiler söyleyebilir, bakan söyleyebilir, devlet büyükleri söyleyebilir ama federasyon başkanı çıkıp biz dünya şampiyonu olacağız diye bir de bu çocuklara bu yükü verirsen YouTube yayınları zaten gerekli kadar yüklü. Ya kusura bakmasınlar kızıyorum ama büyük bir hayal kırıklığı yaşattınız. Arda'nın açıklamalarına bayıldım. Çocuk ben bu milli takıma borcumu ödeyeceğim demiş. Çok kötüydü. Silik bir performans. İnanılmaz.

0: inanılmaz kötü oyun. Hakan çıktı, çok güzel konuştu. Meri bak, bugünkü açıklamaları çok beğendim ama Avustralya maçından
1: yavaş yavaş toparlıyoruz o açıklamalarla beraber.
0: Avustralya maçındaki açıklamaları hiç beğenmedim. Hakan Çalhanoğlu Avustralya'dan takım kaptanımız iki golü de duran toptan yediğimizi düşünüyor.
1: Şanssızlık demiştik değil mi?
0: Bugün 45 tane duran top kazanmışsın sen. İlk kere herhalde 20'ye yakın korner attık. Bir tane duran, yani bunu basın toplantısında birisi sormadı, hala santrafor diyorsunuz. Ya yan top ve korner dahil 30'a yakın duran top kazandık. Bir tane kafa vuruşumuz yok duran topta. Hani ceza sahasına çok girmişiz, çok şut attım. Ben de atarım abi 65 tane şut. Adamlar zaten yarı sahasına geçmedi ki. 65 tane iki maçta, bu maçta attığın 30 şutun zaten 5 tanesini Merih Demiral 45 metreden vurdu. Senin şut çeken Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Arda Güler'in bir tane etkili şutu var mı Berk?
1: Yok.
0: O zaman şut çekme. Yani şut çektim ben, harika.
1: Çok çok şutu var ama etkili şutu yok mesela.
0: Ya bana ne abi, çok şutu varsa kaleyi bulan şutu yok. İki tane akılda kalan şut var. Biri şeyin, ilk maçta Abdülkadir'in, Abdülkerim'in. Biri de işte Meri'nin savunmaya çarptı, az kalsın gol oluyordu. İki tane stoperinin şutu var. Diğerleri şut atamamış. Sen şuta çek imkan verememişsin. Perdeleme yapamamışsın. Sen şuta çalışmamışsın ki. Ben dün halı sahada, bak vallahi dün halı saha maçım vardı. Çok da güzel bir gol attım bu arada. Yarım vole.
1: Aman abi, reklamını da yap.
0: Çok güzel gol attım. Attım reklamını da yaptım. Yarım vole. Bir de biz böyle 11-11 oynuyoruz. Yani büyük sahaya yakın, hakemle offside'li falan oynuyoruz. Ya abi maçtan sonra bir de videodan seyrettim. Hiç abartmıyorum, 15 tane şut atmışım abi. Ben kimim ki uzak köşeye ayak içi deniyorum. Vurdukça vurmuşum. Vurmayayım yani. Vurdukça vurmuşum, bir tane denk gelmiş atmışım.
1: Yani senin de bir Montella'n varmış abi. Senin de bir Montella gibi bir akıl hocan varmış yani o zaman.
0: Demek ki Merih Demiral şut atmayacak. Evet. Ya. Zaten Merih, senin attığın şutların 4 tanesini Merih Demiral atıyorsa zaten sorun orada. Yani ben de şut atarım. Ben de bugün şey karşısında olsaydım vururdum yani topa. Zaten adamlar kapanmış, 35 metreden vururdum. Savunmaya çarpardı, avuta giderdi, kalecinin üzerine giderdi. Belki Merih'in şutu gibi savunmaya çarpıp kaleciyi kontrpiyede çarpırdı. Lan az kalsın gol atıyordum derdim. Bunlar olabilirdi.
1: Evet. Peki, teşekkür ediyorum Erkan Tiryaki. Bak mesela diyor ki,
0: sormana bile izin vermedim.
1: Abi çok net konuştun ama yani ötesi yok.
0: Yani evet, bu çocuklar yani işte Hakanlar belki değil ama bir dünya kupası daha görecekler. Kenan, Arda, şu falan. Çok, şimdi biz yeni bir jenerasyonla yavaş yavaş işte Burakların falan bırakmaya başlayacağı dönemde 2021'de bazı yeni oyuncuların girmesiyle Şenol Güneş'le çok iyi bir eleme oynayarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik. Fransa'yı, dünya şampiyonu Fransa'yı falan yani yenerek gittik. Ve ama orada o Avrupa Şampiyonası tecrübesi çok fazla olmayan oyuncularla işte İrfan Kahveci vesaire falan yine büyük hayal kırıklığı yaşadık, sıfır çekerek. Döndük hatırlarsın işte Galler, İsviçre, bir de Portekiz mi vardı grubumuzda? Galler, İsviçre, İtalya. İlk İtalya maçıyla dağılmıştık. Ama 3 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yeni oyuncuların da girmesiyle ve daha da tecrübelenmemizle çeyrek final oynadık. Ben inanıyorum ki 2030 Dünya Kupası'nda biz bu kadroyla çeyrek final falan o zaman bahsedebiliriz. Ama ayaklar yere bassın. Bu kadar yani TOG bizim canımız, yerimiz, yerli malımız. 100 tane TOG'la uğurlamaya gerek yok. Alman milli takımı ilk maçta, yani şu ana kadar Kuruçao'yu yendi ama sonuçta bu tarz takımlara puan kaybedenler çok oldu, Yeşilburnu'na vesaire. Kuruçao karşısında mükemmel oynadı, 7-1 kazandı. Alman milli takımı, bilmeyen dinleyicilerimiz için söyleyeyim, Almanya'dan Amerika'ya tarifeli uçakla geldi. Hatta o gün oraya tarifeli bilet almış Alman vatandaşlarına ve diğer işte Amerika'ya gidecek yolculara da Alman milli takımı forması hediye ettiler. Tabii ki biz de özel uçakta gidelim, ona 15 saat niye şey yapalım da, bu kadar abartmayalım ama bu kadar ön plana almayalım.
1: Peki.
0: Bu çocukların suçu değil. Ben katılmıyorum. Bu çocuklar hala bizim çocuklar ama onların ayaklarının yere basması lazım. Şu anda çok büyük hırs yaptılar. Belki Uluslar Ligi'nde, belki gelecek Avrupa Şampiyonası'nda çok daha iyi olacaklar. Ama daha sakin kalmalıyız. Ve bu çocukların üzerine o baskıyı vermeyelim. Yok final oynayacağız, yok işte şöyle uğurlama yaptık, böyle yaptık. Bunları yapmayalım. Ve inanılmaz derecede federasyonumuzun, Sayın Hacı Osmanoğlu'nun veya daha sonra bilmiyorum yani şu anda Sayın Hacı Osmanoğlu var. Mutlaka abi, mutlaka iletişim ekibini değiştirmesi lazım.
1: Erkan Tiryaki, teşekkür edeceğim. Bir mesajla teşekkür edeceğim. Bak, dinleyicime demiş ki Yeşilburun adalarında adamlar yaprak ve mızrakla dolaşıyorlar demiş.

0: Abartmayalım.
1: Abartmayalım. Oraya geleceğim. Çok dediğin noktaya geleceğim. Yaprak ve mızrak da dolaşıyorlar ve İspanya'dan puan alıyorlar. Yazıklar olsun diyorum demiş. Yani buradan hikayeyi hikayeyi buradan okumayı da anlamadım.
0: Yeşil burunu gömmeyelim. Bize de fesle dolaşıyor derler.
1: Ya derler ayrı konu ama yani bunu dediğimiz noktada hikayeyi buradan yazmayı da çok severiz biz genelde. Ya o kadar da abartmayalım. Farklı bir şey diyeceğim. Yeşil burundaki bir oyuncu Trabzon'da oynuyor. Diğeri Krasnodar'da oynuyor. Bir diğeri işte yanlış hatırlamıyorsam Ferencvaros'ta mı oynuyordu? Yani bildiğimiz takımlar en azından yani. Krasnodar, Ferencvaros en azından karşılaştığımız takımlar. Krasnodar'ı Trabzon'la karıştırdığını hatırlıyorum. Avrupa elemelerinde. Fenerbahçe ile düzeltiyor. Aynen. Ferencvaros'ta Fenerbahçe ile yine aynı şekilde karşılaşıyor.
0: Evet.
1: Yani o kadar da abartmamak gerekiyor.
0: Haiti de yani çok zamanını almayayım ama Haiti maçı yani ilk 20 dakika Brezilya karşısında gayet iyi oynadılar. Mücadele ettiler. İkinci yarıyı seyredemedim. Uyuyakaldım dedim ya. 3-0'a bağlamışlar. Sonuçta daha iyi mücadele ediyorlardı. Rize Spor'da forma giymeyen, bir kere bile ilk 11 oynamayan oyuncuları en golcü santraforlarıydı. Yani konsantre olmak, şu olmak, bu olmak farklı. Şimdi Haiti örneğini verebiliriz. Haiti biliyorsun iç savaşta adamlar ülkelerine gidemiyor futbolcular. Yani o yüzden birazcık çocukların da ayaklarını ama en büyük üzüntü onlar yaşıyor. Ben bu bahsettiğimiz hatalardan ders alırsak hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası için ümitliyim. Yoksa benim için bir sürpriz değil. Yani Türkiye'nin dünya için bu gruptan çıkamaması sürpriz değil. Normal sonuç. Bizim bunu benimsememiz lazım. Marka bir milli takım değiliz ama olma yolunda ilerleyebiliriz.
1: Peki teşekkür ediyorum Erkan Tiryaki. Ağzına sağlık diyeceğim. Tekrar görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.
1: Pazartesi görüşmek üzere. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuk. Bu arada bir dinleyicimiz ben Trabzon örneğini verince hem Cabral hem de Pino orada. İki oyuncu var. Bir de değil belki demiş dinleyicimiz. Doğru bak eksiği de var hatta. Düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz bitti demeden bitmiyormuş. Reis nokta demiş. Biz bitti demeden de bitiyormuş. Onu anladık demiş Hasan Atılgan. Peki. Gelen mesajlarınız böyle. Mesajlarınızı okumaya çalıştık. Hüseyin Bey'in mesajını okuyamadığımı görüyorum. Teşekkür edeyim. Mehmet Bey okuyamadığımız mesajlardan birini bizlerle paylaşmış. Bursa'dan Rıdvan Tok yazmış. Bursa'dan bir Rıdvan Tok kadar ondan çok çok daha fazla yani dinleyen var. Bursa'dan yazan Rıdvan Tok'u görüyorum. Gökhan Bey'i görüyorum. Hüseyin Bey'i görüyorum aynı şekilde. Ki Tolga Bey İstanbul'dan yazmış. Hemen altında farklı bir mesaj. O da Fatih Bey. Fatih Bey de Bursa'dan yazan farklı bir dinleyicimiz. Geçen gün Bursa'dan ne kadar çok dinleyen var. İnternet üzerinden en azından internet üzerinden dinleyenleri görebiliyoruz ama hiç de yazan yok demiştik. Öyle dedik ya Bursa'dan da yazanlar çoğaldı son zamanlarda onu söyleyeyim. Yine tabii dinleyicilerin belki %2'si %5'i yazıyor. Öyle söyleyeyim. Ama bilmiyorum oranını tutturabilir miyiz o çok net bakamayız ona ama elektronik cihazlardan işte internet üzerinden dinlemeleri az çok görebildiğimiz için tam sayı da veremiyorum ama az çok görebildiğimiz için iyi dinleniyoruz orada da onu görüyoruz tüm yayınlarımız tüm programlarımız Bursa'dan da yazanlar bizi mutlu ediyor teşekkür edeyim ben Berk Sayar parantez programında gündemi Serkan Çetiner ve Erkan Tiryaki ile konuştuk değerlendirdik ki programımız bitti ama 16-10 civarında yeniden buluşacağız. 16-10'da birbirinden kıymetli isimler olacak. Parantezde bir diğer parantezde saatler 18'i gösterinceye dek sizlerle birlikte olacağız. Orada görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Eklemek, aktarmak istediğiniz ya da sormak istediğiniz herhangi bir konuyu yine aynı şekilde sosyal medyada Sayar Berk. Hem Twitter hem de Instagram, özellikle Instagram tarafında Sayarberk hesabından beni takip alarak bana iletebilirsiniz. Oradan da konuşalım, oradan da takipleşelim. Instagram Sayarberk'e de bekliyorum. Mutsuz bir yayındı. Çok da olumlu şeyleri konuşamadığımız bir yayındı. Haliyle milli takım özelinde böyle bir yayındı. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler az sonra sizlerle olacak. Orada detaylar bahis kısmında öne çıkacak. Bizden ayrılmayın.
2: Berk Sayar'la parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden

0: emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bambaşka yere taşır Toyota.
5: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
4: Bambaşka yere taşır Toyota.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin Media Markt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyon

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye. Q&B'ye geçer. Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
7: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 20 Haziran 2026 Cumartesi günündeyiz ve klasik 14-16 saatleri arasında sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Efe Uysal'la birlikte. Efe abi, hoş geldin.
8: Merhabalar herkese.
7: Biraz morallerin sıfıra yakın olduğu bir gündeyiz. Milli takımımız Dünya Kupası'na veda etti ikinci maçlar sonunda. Hepimiz çok üzgünüz. Hem dünün genel olarak kazandıran saatlerin ruhuna uygun olarak dünü bir bahis anlamında değerlendirmeni hem de milli takım yorumlarını rica edeceğim abi senden.
8: Vallahi tabii dün en çok oynananlar listesinde birinci sırada Türkiye galibiyeti vardı. 2.5 üstte onu takip ediyordu. Hatta bizim 1.02 platformunun Balkan tahtasında da Türkiye galibiyeti birinci sıradaydı. Balkan tahtası turnuvanın başından beri birinci sıradaki maç kazandırıyordu. Dün maalesef o milli takımımızın maçına denk geldi. Tabii üzgünüz ama

0: Yani tahmin anlamında dün Avustralya maçına benzer veyahut da Paraguay'ın Dünya Kupası elemelerinde büyük takımlara karşı oynadığı karşılaşmalarda ve ilk karşılaşma olan Amerika maçındaki istatistiklere çok yakın istatistikler çıkmasını bekliyorduk.
1: Evet.
0: Hatta şimdi sabahki yayından sonra biraz daha dikkatli baktım. Gerçekten o açıdan hiç yanıltmadı diyebiliriz. %70 9 topla oynama. 32 toplam şut Türkiye. 5 isabetli şut. Kale vuruşu Paraguay'ın tabii ki doğal olarak 13. 12 korner, 0 korner atmış Paraguay. Tuna korner handikaplarında aşılmış ve taç atışı 34. Hatta faulleri de dün Burcan'la konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Paraguay'da 15 faul yapmış. Tahmin ediyorum 10 oyuncu değişikliği de yapılmıştır. Aynen. Dolayısıyla klasik bahis yerde pek beklenen olmasa da alternatif bahisler gerçekten çok ön plana çıktı. Ki yani maçın temposunu tahmin etmeye, işte istatistikleri tahmin etmeye çalışırken hata yapmadık ama maç sonucunda ve toplam golde hata oldu. Turnuvanın sürprizlerinden biri çıktı. İkinci
1: Evet.
0: maçlar itibariyle de KG yok ve 2,5 altın oranı artmaya başladı. 8 maçın 5'i 2,5 alt bitti ikinci maçlarda. Ve yani üst bitenler Kanada, Brezilya, İsviçre maçlarıydı ama orada da biraz dengesiz eşleşmeler ve İsviçre-Bosna maçında da maç sonradan koptu. Yani ikinci maçlar biraz daha hesap kitapların yapıldığı, daha düşük skorlu maçları beraberinde getirecek gibi görünüyor. Bizim maçımızın ve genel olarak dünün iddia anlamında yorumu bu.
1: Evet.
0: Ama futbol ilgili yorumları da zaten hakikaten artık her yerde yapıyoruz. Futbol, futbol dışı.
1: Evet.
0: Biz de biraz bu açıdan değerlendirmek istedim.
1: Evet.
0: Yazık oldu. Bu kadar erken ayrılmak her açıdan, hem sektör açısından hem bizler açısından, milli
1: Tabii.
0: takımımız ilerledikçe bu programları yapmak çok daha keyifli. Hepimiz daha şevkle yapıyoruz. O yüzden
1: Tabii.
0: biraz buruk olacak ama Dünya Kupası heyecanını yaşamaya devam edeceğiz.
1: Evet, abi açıkçası ben de Dünya Kupası'na katılan ve Dünya Kupası'na katılmamızı sağlayan bu ekibe teşekkür etmekle birlikte Dünya Kupası'ndaki performanstan kaynaklı da bende bir kırgınlık var açıkçası. Hala daha böyle bir mental olarak sağlıklı bir şekilde bu konuda kendime gelebilmiş değilim açık konuşmak gerekirse. Üzgünüz.
0: Hiç konuşasın yok değil mi bugünkü maçları?
1: Ya bugünkü maçları konuşasım yok. Yani ileride mesela o Türk milli maçımızın olduğu günler böyle anons coşkuları, hepimiz kırmızı beyazız vesaire insan tabii üzülüyor. Hani ben ve benden daha yaşlılar 2002 Dünya Kupası'nda gördük. Ama yeni neslin hani heyecanıydı. Sadece iki maç henüz daha gol atamamış milli takım. Haiti ile birlikte ikinci maçlar sonunda elenenler grubunda yani o kategoride yer almak ki Haiti İskoçya maçının ikinci yarısında çok güzel mücadele etti. Ya yani bizde konu aslında baksan elenmek değil de biraz daha ortaya konulamayanlar ve o performans kaynaklı tabii ki eleştiriler söz konusu. Dün ben bizim programın ruhuna dönecek olursak dün ben bizim maçla alakalı ev sahibi 1,5 üst güvenilir ve yanıltmasını beklemediğim bir tercih olarak düşünüyordum. Ancak orada hatayı şu noktada yaptım. Eğer ki iki gol atacağımızı bekliyorsam şutlarımıza yönelmem gerekiyordu. Hani atsak da atmasak da o şutların ve korner handikaplarının geleceği bir gündü doğal olarak. Ama ben tabii orada yönelimi biraz yanlış yapınca kendi adıma bizim maç başarısız bir tahminle geçti. Üzgünüz. Gerçekten söyleyecek hem çok şey var hem hiçbir şey yok gibi bir noktadayız. Turnuva devam edecek ama tekrar turnuva havasına girmek kendi adıma Öyle bir iki gülümü alacak gibi geliyor. En azından bu şoku biraz atlatmamız gerekiyor.
0: Sen
1: Bakalım
0: merak etme, ben sana birazdan öyle yine böyle bilgiler vereceğim, enteresan şeyler söyleyeceğim ki maçlarla ilgili. Sen yine bahis anlamında havaya sokarım seni, merak etme.
1: Tamam, o zaman
0: Akşamki maçlarla
1: sana güveniyorum Efe abi.
0: ilgili.
1: Ben senleyim o zaman. Bu arada siz değerli konuklarımız diyeyim, dinleyenlerimizin varsa eğer iletmek istediğiniz, sormak istedikleriniz, görüş beklediğiniz kuponlar, maçlar, tahminler 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Memnuniyetle mesajlarınızı seslendiririz. Durum böyle. İkinci maçlarda başladı turnuva genelinde. Biraz daha
0: Evet.
1: hesapların, kitapların yapıldığı maçlara doğru geldik diyebiliriz, değil mi Efe abi?
0: Tabii hele üçüncüler iyice öyle olacak. Hatta
1: Tabii.
0: tam konu da oraya gelmişken de Avustralya-Paraguay maçı şimdiden beraberliğin hatta 0-0'ın çıkabileceği bir maç olarak bizleri bekliyor. Onu şimdiden hatırlatayım. Dün Amerika-Avustralya maçında gerçekten çok iyi tahminler verdik diyebilirim.
1: Evet.
0: Amerika'nın kazanması 2-0. Üzerinde durduğumuz seçimlerden bir tanesiydi. Ki yine güzel bir oranı vardı, 1.50 civarında. Türkiye'nin dediğim gibi alternatif bahisleri ön plandaydı. İskoçya-Fas maçında ben Fas'tan bir sürpriz bekliyordum, daha doğrusu hani İskoçya'dan bir sürpriz bekliyordum, beraberlik bekliyordum ama orada yanıldım. Fas kazandı. Brezilya-Haiti maçında da gerçekten hani tam kafamdaki skor çıktı. Brezilya kazanacak, nasıl kazanacağını tahmin etmeye çalışıyorduk. Ben hani bir böyle ezip geçmeyeceğini düşünüyordum. Haiti'nin gol bulamayacağını ama Brezilya'nın böyle 3-0, 4-0 falan gibi bir skor bekliyordum. Tam da o şekilde oldu. Tabii Brezilya'nın 4 golünü beklemektense onun alternatifleri güzeldi. Ama hani tam benim kafamdaki skor oldu. Hatta yarışmaya da verdiğim seçim oldu. Ama genel hatlarıyla görüldü ki bir gün evvelden beri ikinci maçlar biraz böyle daha tempolar düştü. Biraz daha düşük skorlar çıkmaya başladı.
1: Evet, yani baktığımız zaman geri kalan gruplarda nasıl bir senaryo işleyecek o da merak konusu. Kağıt üstünde gollü geçmesi gereken maçlar var. Gereken diyorum çünkü cidden mesela bugün konuşacağız birazdan Hollanda-İsveç maçıyla başlayacağız. Ya bu maçta karşılıklı gol var olmaması bana cidden büyük bir sürpriz gelir Efe abi. Öte yandan Almanya fil dişi sahili yine tempoya çok uygun bir maç. Ama dediğin gibi hesapların kitapların da devrede olduğu. Özellikle mesela şimdi Avustralya-Paraguay maçı 0-0 aday deyince şeyi merak ettim ben. Bizim grubun ikincisi ve üçüncüsü diğer grupların hangileriyle eşleşecek? Muhtemel rakipler belki orada farklı hesaplar dönecek. Yani bir puan değil de yenileyim ya da yeneyim hedefleri olabilir. Şimdi karşılaşmak isteyeceği ya da istemeyeceği takımlar ona da dikkatli bakmak lazım. Bence 0-0 için biraz böyle evet kağıt üstünde haklısın %100 katılıyorum. Ama o diğer dinamiğe bakmadan kim geleceğine bakmadan direkt bu tahmini yapmak bana biraz güç geliyor. Oraya bir bakmamız lazım. Belki gerçekten Avustralya örnek veriyorum. Ya bu maçı kazanayım. Diğer gruptan şununla eşleşeyimi hedefleyebilir. Bir adım daha ileri gideyim diye hedefleyebilir. Ya da Paraguay yine aynı şekilde.
0: Ama yenildiğin takdirde belki en iyi üçüncü olamazsın. Bir de onu kaybedebilirsin. O
1: İşte
0: yüzden
1: orada
0: belki yani
1: farklı
0: o bir
1: şeyler
0: puana razı
1: var.
0: olabilirler gibi geldi.
1: Aa, tabii bak bu işte hesaplara bir detaylı bir bakmak lazım. Yavaş yavaş
0: Tabii.
1: birkaç gün sonra daha şekillenecek gibi duruyor. Diğer grupların ikinci, üçüncü sıraların nasıl olacağına dair. Hani orada işte belki de örnek veriyorum. Kaç sıfır yani kaç sıfır demeyeyim de bir iki farkla yenilse de en iyi üçüncüler sırasından çıkmayacak bir seviyede de olabilir takımlar. Bunlara bir bakmak lazım çünkü sonuçta amaç hem Paraguay hem Avustralya adına ben gidebildiği yere kadar gitmek hedefinin dışında bir hedefleri var mıdır? Açıkçası emin değilim. Çünkü çok böyle hedef koyacak, net böyle hedefler belirleyecek takımlar değiller. O yüzden gidebildikleri yere kadar gitmeyi de bir sonraki turda eşleşecekleri takımın hesaplarını vesaire yapmakla bence başlayacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden
0: Ama hani
1: ne
0: biz
1: olur...
0: birbirinin çok aynı futbolu oynayan iki takım olması da hakikaten o eşleşmeyi ilginç hale getiriyor. Yani iki
1: Tabii.
0: Paraguay o kadar dün yani Avustralya kadar değil ama ikisi de topu rakibine vermeyi seven biraz anti futbol oynayan takımlar birbirleriyle eşleşmeleri ilginç olacak.
1: Evet.
0: Dediğim gibi şimdiden böyle bir eşitlik çıkar gibi görünüyor ama hesaplar kitaplar belli olunca daha
1: Tabii.
0: net şeyler söyleyeceğiz tabii.
1: Ben mesela şu an aklıma direkt şey geldi Efe abi. Senin geçen gün önerdiğin bahis. Daha hava topu kazanır. Ya yani mesela şimdi fizik kaliteye bakınca Avustralya'nın hava toplarına bence o maçta yönelebiliriz. Yani
0: Aa,
1: Paraguay biraz
0: tabii.
1: daha kısa bir takım görüntüsünde, bugün de izledik, daha taze. Avustralya'nın hava topları o maçta mesela benim şu an birinci sıraya koyduğum, tabii o gün gelene kadar biraz daha şey, birçok şey şekillenir de, ilk aklıma gelen diyeyim daha doğru bir ifadeyle, hava topları mesela gördük bunu. Hatta geçen gün sana da dedim Efe abi bir de hava topu mu sayacağız diye, sen de sayalım ne var dedin. O geldi benim aklıma. Bu fizik kaliteye baktığımız zaman maç durgun da olsa hareketli de olsa Avustralya bu noktada bir adım önde olacaktır. Tabii oranlar, baremler ne olur onu tam şu an için kestirmek gerçekten güç.
0: Evet.
1: Bakalım.
0: Aynen öyle.
1: Yavaş yavaş mesajlar da gelmeye başladı. Hayırlı yayınlar. Milli takıma teşekkür ediyorum. Sahillerinde iki maçtan 18 bin aldım. Ercan Köroğlu Kurtköy demiş. Ercan Bey tebrikler. Kazancınız daim olsun diyelim. Sonuçta kazandıran saatlerdeyiz. Eğer kazandıysanız tebrikler gerçekten. Tüm kuponların tüm dinleyicilerimiz için yeşil olması ümidiyle ve dileğiyle diyelim. Yavaş yavaş da dilersen bugüne geçelim Efe abi. Programa şöyle bir
0: Tabii.
1: baktığımız zaman Hollanda İsveç'le saat 20'de başlayacağız. Sonra 23'te Almanya Fildişi sahili. Sonra gece saat 3'te sabaha karşı Ekvator Kurasa ve sabah 7'de de, yarın sabah 7'de Tunus Japonya oynayacak. Hollanda İsveç diyelim. Bakalım nasıl bir maç bekliyorsun merak ediyorum. İlk maçlara baktığımızda Hollanda 2-2 berabere kaldı. İki kez öne geçtiği maçta Japonya'ya yakalandı diyebiliriz tırnak içinde. İsveç'te hücum hattının kağıt üstünde sadece kaliteli olmadığını göstererekten bir 5-1'lik galibiyete imza attı. Tunus'ta antrenör değişti. Orada farklı bir gündem oldu turnuva devam ederken. Yine bunun zamanında Tunus yapmış galiba. Turnuva devam ederken teknik direktör değiştirmiş. Yine aynı bir senaryo gördük. Hollanda, İsveç iki teknik gücü yüksek, geçişleri iyi oynayabilen
0: Evet.
1: takımlar. Fizik farkı olarak arada çok büyük bir fark yok. Birbirine yakın takımlar fizik gücü, kalite olarak. Nasıl bir maç bekliyorsun? Biraz öğlen saati oluşu, sabah saati oluşu seni endişelendiriyor sabah yayında da konuştuğumuz. Nedir tam detaylar? Alalım senden.
0: Hollanda 1.56'dan maçın favorisi 3.70 beraberlik 4.20 İsveç galibiyetinin oranı 1 2.5 üst 1.49 2.5 alt 2.09 Hollanda'nın ve 2.5 üstün favori olduğu bir karşılaşma. Evet, bu maça ile ilgili ön plana çıkan en önemli bilgilerden biri gerçekten maçın saati. Saat 20'de başlayacak Türkiye saatiyle. Maç Houston'da ve lokal saatle saat 12'de başlayacak. 12'de mi 1'de mi? Galiba 12'de 8 saat var diye hatırlıyorum. Öğlen saatinde oynanacak. Evet, maçın oynanacağı stadyumlar buna önlem alıyor. Üstü kapananlar vesaireler gibi tip
1: Evet.
0: faktörlerden etkilenmeyebiliyor oyuncular ama saat bu kadar erken saatte oynamak biraz futbolculara fazla yaramıyor. Özellikle de Avrupa takımlarına nedense. İşte bu saatte oynayan İspanya, Portekiz rakiplerini yenemediler. Tempolar çok düşüktü. Hollanda, İsveç maçı da bu açıdan biraz hani 2.5 üstüne bir dikkat etmemiz gereken bir durum. İkincisi de İsveç'in durumu. İsveç çok böyle Dünya Kupası'na Uluslar Ligi'nden katıldığı için

0: göz ardı edilebiliyor. Biraz böyle sanki farklı yolla geldiği için çok büyük bir tehdit olarak görmüyor takımlar anladığım kadarıyla. Bunun da avantajını kullanabiliyor. Burada da İsveç'in böyle bir avantajı var. Bir de Hollanda genelde iyi bir turnuva takımı değil. İşini son maça bırakabilir. Ya maç sonucu anlamında da toplam gol anlamında da bazı soru işaretleri var. İçimden bir ses böyle Hollanda işini son maça bırakabilir mi acaba diyor bir beraberlikle. Tunus'la oynayacaklar son maçı. Çok gol beklemiyorum açıkçası. 1-1 gibi bir skor var kafamda. Haklısın, karşılıklı goller olur. İsveç'te de Gyökeres'le Isak gol atarak başladı. Hollanda bir maçı gol atmadan da kapatmaz. 1-1 bekliyorum ama çok da yüksek bir skor beklemiyorum. O yüzden önceliğim biraz daha az gol yönünde. Alternatif bahislerden de işte yine şutlar, kale vuruşları, özellikle İsveç'in kale vuruşları. Şimdi onlara bakarım ama klasik bahislerle ilgili düşüncem bir sürpriz çıkabileceği yönünde.
1: Benim böyle bir baktığım zaman hem ilk maçlar çerçevesindeki performanslar hem de takım yapıları bana da böyle bir noktada maç karşılıklı gol vara gelecek gibi geliyor. Hatta 2.5 üstü oynamaktansa karşılıklı gol var oynamanın ben kendi adıma daha doğru olduğunu düşünüyorum. Taraflardan biri 3-0'a götürür mü? Futbol bu, belli olmaz ama çok böyle ilk etapta mümkün olacak bir senaryo gibi gelmiyor bana. O yüzden karşılıklı gol var ana seçimim olacak. Benim bir de bugün yüksek orandan bir ikilim var. Sürpriz diyebileceğimiz yüksek oranlardan. Ben bir tanesi bu Hollanda-İsveç maçı. Her iki yarıda da karşılıklı gol var. 2.40-12.45 oranı var baktığımız zaman. Ben bunun yanına birazdan konuşuruz. Sürpriz niteliğinde olduğunun tekrar altını çizerekten Almanya-Fil Dişi sahili maçına +6 gol diyerekten toplam 102.84'lük bir ikili denemesi düşünüyorum. Tabii ki oraldan da anlaşılacağı üzere öyle kolay bir şey de değil ama kağıt üstünde de çok da böyle bana tırnak içinde amiyane bir tabirle saçma bir deneme gibi de gelmedi Efe abi. Hani böyle ne yaptın canım bu da çıkmaz diyeceğim bir şey değil.
0: Ya söz konusu Almanya olunca +6'ya ne kadar hiçbir şekilde şaşırmazsın. Her ne kadar fil dişi gol yemeyen bir takım olsa da Almanya'nın 7-1'lik Brezilya galibiyeti tarihe geçmiş gibi şeyleri var. Diğeri de Hollanda-İsveç maçı. Yani 2-2 bitse, 3-3 bitse kim itiraz edebilir? Haklısın.
1: Benim beklediğim yani skor 2-2
0: çok zor olduğunu düşünsem de
1: evet.
0: Öyle şey yapamam yani. Olur mu? Olur. Almanya yani olmayacak takımlar değil bunlar bu seçimler için.
1: Ya Hollanda maçında 2-2'lik bir skor var kafamda. Almanya maçında da 4-2'lik bir skor var kafamda. Ona istinaden böyle bir yönelime gittim açıkçası ama tabii kolay değil. Zor tahminler olduğunda söylemem gerekiyor. Bir reklam aramız geldi Efe abi. Reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine maçlarla devam edeceğiz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.

0: Fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: İkincilikte 3 numaralı Hava Supai 3'üncülükte. İçeride 1 numaralı Rattlesnake, 4 boy geride 5 numaralı Queen Lara sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Tom Raider yarışın lideri. Ortada 2 numaralı Anatolian Hero, dışarıda 3 numaralı Hava Supai, içeride Rattlesnake, 5-6 boy geride Queen Lara sırasıyla Tyler virajı dönmek üzere. Düzce lider çıkıyor Tom Raider dışında. Anatolian Hero iki sapkanın ortasında. Rattlesnake 4'üncülükte kaldı. Hava Supai, Anatolian Hero geldi. 300'de liderliği Tom Raider'dan aldı. Daha geriden Rattlesnake'in atakları var. 200'e 2 numaralı Anatolian Hero 2 boy farklı önde geliyor içeriden. Tom Raider ortadan. Rattlesnake'in gayretleri var. Son 100 metre 1,5 boy farklı Anatolian Hero önde. Rattlesnake geliyor. Anatolian Hero önde. 2 numaralı Anatolian Hero kazanıyor. 1 numaralı Rattlesnake, 2. 4 numaralı Tom Raider, 3. 3 numaralı Hava Supai, 4. 5 numaralı Queen Lara da 5. oldu. 2 numaralı Anatolian Hero Mehmet Salih Çelik'le kazandı.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yavaş yavaş mesajlar da geliyor Efe abi. Hatta bir tane mesajımız Dünya Kupası'nın dışında bir mesaj gelmiş. Hemen onu da bir iletmiş olayım. Birazdan başlayacak Norveç 2. Ligi ile alakalı bir kupon oluşturmuş bir dinleyicimiz Ümit Bey. Selamlar olsun Ümit Bey'e de mesaj için teşekkürler. Efe Bey iyi yayınlar. Bugün böyle bir denemem oldu. Sizlere selamlar. Herkese bol şanslar demiş. Şöyle bir bakıyorum. Levanger Skyt maçı her iki yarıda da karşılıklı gol var oynamış. Tromsdalen Blink maçına her iki yarıda da karşılıklı gol var oynamış. Notodden Miondalen maçına da her iki yarıda da karşılıklı gol var oynamış. Toplam oran 831. Bol şanslar dileriz Ümit Bey. Umarım başarılı olur kuponunuz. Çok şaşırdığım şey de bu kadroyu 2002 kadrosu ile eşdeğer görenler vardı. Kusura bakmasınlar da 2002 kadrosu bunlara fark atar. Bu kadro onların yanında paf takımı gibi kalır demiş yine bir dinleyicimiz gelen mesajda. Onun için de mesaj için de teşekkür ederim dinleyicimize, fikrini belirtmiş. Var mı senin Norveç 2. Ligi ile ilgili bugün bir şeyler Efe abi? Ben pek bakmadım. Dünya Kupası'na odaklandığım için. Açıkçası.
4: Ya esasında ilgilendiğimiz ligler olsa Dünya Kupası'nın dışındaki liglere de burada yer veriyoruz, vereceğiz de. Ama maalesef Finlandiya yine hafta içine denk geldi bir sonraki fikstür. Yalnız şöyle söyleyeyim, Norveç ligleri zaten şöyle bakıldığında tam bizim iddia severlerin sevdiği ligler. Norveç Division 2 Grup 2 işte bugünkü lig ve Norveç 1. Division dedikleri ligler %73 ile dünyada böyle yani istatistikleri tutulan ligler arasında benim baktığım yani en yüksek liglerden iki tanesi. Üçüncüsü de Finlandiya, üçüncü en gollü lig Finlandiya Kakkonen Grup C. Zaten onu biliyorlar. Avustralya'nın NPL Capital Territory en fazla 2.5 üst biten lig. Ama yani Norveçler her zaman zaten bugünkü oynanan maçlar yani acayip gollü ligler. O yüzden böyle ilk yarı var vesaire gibi var denemeler kesinlikle yapılabilir. Sayısal lotoyu tutturmaktan daha olası burada bu oranları yakalamak. O ilk yarı varlar, her iki yarıda da varlar açıksa Norveç'te oluyor. Ondan 2-3 tane yakaladığınız zaman ya tutarsa valla güzel şeyler yapılabilir. Aramalar için kötü ligler değil bunlar. Bu tip aramaları bu liglerde yapılabilir bence.
3: Bakalım bol şans dileyelim.
4: İstiyorsan o 15'teki maçta deneyelim biz de. O ilk söylediğin neydi? Tamam. Levante miydi? Neydi? Levanger.
3: Levanger maçı.
4: Levanger o da canlıda olacakmış.
3: Evet evet. Levanger Skyt maçı. Bunlar MBS 3 maçlar. Şöyle bir hatta bakayım. Evet. Tekrar.
4: İkincilik grup 2. Bu lig yani Norveç'in en gollü ligi bu. Bu evet. Norveç ikincilik grup 2. Bu Levanger'in olduğu lig.
3: Evet. Hepsi MBS 3. O yüzden zaten muhtemelen böyle bir üçlü denedi canlıya, Ümit Bey.
4: Gelsin, evet.
3: Canlıya geldiğinde bakalım biz de belki bir şeyler hedefleriz orada. Ama Rahmi zaman zaman gruplara, WhatsApp gruplarına yazıyor bu liglerden maçlar. İlk yarı 1.5 üst yazıyor. 1.50 küsur bir oran oluyor bazen. Ha bakıyorum 1-0 mı maç falan diye. Daha maç 0-0 olmuş oluyor 15. dakika falan. Ona rağmen oranlar tabii gol beklentisi yüksek olduğu için de düşük oluyor ama bakarız bir şeyler, şansımızı değerlendiririz yine Efe abi. Peki Hollanda
4: canlı
3: İsveç.
4: Canlı canlı olarak da programda görüyorum 15'te o maçı Levanger.
3: Tamam.
4: Skate maçına.
3: Süper. Peki Hollanda İsveç ile ilgili var mı başka aktarmak istediğin herhangi bir şey? Özel bahislerden
4: falan. Hollanda İsveç maçında bir beraberlik oynayacağım İkinci lig maçlarda bir berabere bitebilecek maçları değerlendiriyorum, güzel oranlar. Ama Hollanda'nın 16 şutu da güzel. Japonya çok fazla şut atamadı ama bu maç hem artık galip gelmek zorunda. O maçta öne de geçmişti. Burada belki birazcık öne geçmesi zor olabilir. Hollanda'nın 16 şutu gayet güzel. İsveç'in de kale vuruşları 8'den başlıyor. 9 hedeflenebilir. Yine bu alternatifler daha öncelikli olmalıdır. Bir beraberlikle deneyeceğim. Hollanda'ya çok güvenemiyorum ya. Yani Hollanda evet kazanmak zorunda bu maçı. İsveç de öyle. Tamam, önemli isimler var ama Dünya Kupası elemelerinde falan çok kötü performanslarla gitti. Ama çok Hollanda'ya güvenemiyorum ya. İşi son maça bırakabilir. O yüzden Hollanda'nın 16 şutu ve İsveç'in 9 kale vuruşu öncelikli seçimlerim olacak.
3: Bir de bu maçta sabahki YouTube yayınımızda yorumlardan bir tanesini beğenmiştin. Yine onu hatırlatayım. Belki değerlendirmek istersin Radyo Gol dinleyenleri için. Karşılaşmada ilk yarı 5 isabetli şut çekilir. 2.30 oran.
4: 5 isabet.
3: İlk yarı.
4: Evet. Aynen. Ya özellikle Hollanda'nın şutları ilk yarı fazlasıyla olabilir.
3: Güzel.
4: Genel hatlarıyla da yani bu maçta ne olursa olsun bakma, o yani 12'de başlamasının dışında, tam 12'de başladı ama o maçta işte İspanya maçı, Portekiz, Demokratik Kongo falan dengesiz eşleşmelerin maçıydı. Şimdi burada İsveç'ten de bir şeyler bekliyoruz en nihayetinde. O yüzden 5 isabetli şut mantıklı. İsveç de pozisyon bulacaktır. Yine toplam kale vuruşları 15-16'yı bulur.
3: Peki skor tahmini 1-1 dedin.
4: 1-1 dedim, evet.
3: Tamam, ben 2-2 bekliyorum. Bir de bakalım algoritmalar neler söylemiş. Şöyle bir baktığım zaman iki algoritma benimle aynı fikirde. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-2 demiş. Bilgisayar 2-2 demiş, Zlatna 2-1 demiş. Tüm algoritmalar Hollanda 2 gol atar diyor. Ya İsveç'te ben açıkçası şöyle bir galibiyet 1-0-2 anlamında baktığım zaman Hollanda'nın İsveç'ten böyle 1.56'ya 4.20'lik bir farkı yok gibi geliyor bana Efe abi. Bu oranlar biraz bana yanıltıcı geldi açıkçası. Ya beklemezdim. Maç önü sorsan ben biraz daha birbirine yakın, tamam Hollanda belki bir adım önde yazardım ama böyle 1.80'e en fazla 1.82-93.20 arasında bir şey yazardım İsveç'e. 1.56'ya 4.20 biraz bana...
4: Ama Hollanda çok o kadar işte güven vermiyor. Bir gruplarda
3: ben Japonya maçında
4: bu işi şeyde, yapabiliyorlar.
3: Japonya maçında biz dakika skorda canlı yayındaydık Rahmi ile birlikte. Bizim kanalda biliyorsun YouTube'da. Yani 90 dakikayı beraber izledik. Hiç öyle tamam... Oyunun belli noktalarında hakim oynadılar ama Japonya çok etkisizdi. İnanılmaz böyle bir beklentinin altında kalan bir tempo olarak Japonya vardı. Ben kendi adıma çok şaşırdım. Çünkü Japonya deyince önde basan, hücum pres yapan, böyle bir yorulmak bilmeyen bir enerji gibi gelirken öyle bir Japonya görmedik. İki kez öne geçti, ikisinde de yakalandı. Bir yandan tabii. İsveç tamam hani gol yeme sıkıntısı var İsveç'in. Çok uzun zamandır gol yiyor İsveç resmi maçlarda. Hatta Tunus'tan da 7 yani baktığımız zaman. Ama yine de 1.56'ya 4.20. Ben dediğim gibi karşılıklı gol var. Çok makul bir alternatif.
4: Çok doğru bir yerden yaklaştın. Hollanda'nın Japonya karşılaşmasında mesela toplam 10 şut attığını görüyoruz. Az mesela bu, 6'sı isabetli. Ama 10 şut, 5 korner. Bunlar mesela Hollanda için düşük rakamlar ama o birazcık Japonya'dan kaynaklandı. Hem de ilk maçı da kazanamadığı için bence bu rakamların çok daha üstüne çıkacak Hollanda. İsveç de Japonya kadar iyi savunma yapmayacaktır bence. Dolayısıyla Hollanda da hani kazanırsa da şaşırmayız. İsveç de o kadar şey. O yüzden Hollanda'nın 16 şutuna öncelik verdim. 2.30'luk oran. Hollanda güzel. İstekli olacaktır çünkü. Maç sonucu için dediğim gibi yani tahmin oyununa beraberlik verdim. 1-1 verdim ama ana bahsim Hollanda'nın 16 şutu ve kale vuruşları olacak İsveç'in.
3: Ya ben de bizim tahmin liginde 2-2 skor verdim. Ama dediğim gibi benim ana bahsim karşılıklı gol var olmakla birlikte mesela özel bahislerde şuta yöneleceksem Hollanda'ya değil de İsveç mesela 10 şuttan başlamış. 1.76 oranı var. Yani hücum hattına bakıyorum. Gökeres, İsak. Yani bu hücum hattı ve aynı zamanda sadece isim olarak da değil ilk maçta da güzel olumlu sinyaller verdi. Ya Hollanda kalesine 10 kere bir yoklama isabetli
4: Fortunus'tan
3: isabetsiz.
4: kaynaklanmış olabilir. Bir de ilk maçı kazandı.
3: Tabii.
4: Şimdi ikinci maç biraz daha savunmada kalabilir İsveç ister istemez. Ama haklısın yani iyi bir kaliteli bir hücum hattı var.
3: Evet, arada ben çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bakalım belki de yanılıyorum.
4: Evet.
3: Akşam 8'de göreceğiz. Şöyle bir bakıyorum tahtalarda peki nasıl yer almış bu maç? Biraz ona da bir göz atalım istersen Efe abi. Türkiye tahtasına baktığım zaman Hollanda maçı ikinci ve üçüncü sırada. Maç sonu bir ikinci sırada karşılıklı gol var. Üçüncü sırada olduğunu görüyorum. Yine 8. sırada 2.5 üst seçeneğini Türkiye tahtası tercih etmiş ilk onda. Asya tahtasının birinci sırasında maç sonu bir, ikinci sırasında ev sahibi 1.5 üst seçeneğini görüyorum bu maçla ilgili. Yine Balkan tahtasına baktığım zaman üçüncü sırada maç sonu bir, dördüncü sırada 2.5 üst, yedinci sırada ilk yarı bir seçenekleri var. ABD tahtasına geldiğimde üçüncü sırada Hollanda galibiyetine 1 milyar 454 milyon dolar yatırılmış. 5. sırada ev sahibi 1.5 üste 700 milyon dolar yatırılmış ABD tahtasında. Ve şöyle bir bakıyorum başka bir şekilde listeye girmiş mi? Hayır. Avrupa tahtasına baktığımda da 5. sırada 2.5 üst 718 milyon euro. 6. sırada karşılıklı gol var 699 milyon euro. 7. sırada ev sahibi 1.5 üst 632 milyon euro yatırılan tutarlar. İngiliz tahtasında birinci sırası maç sonu bir, ikinci sırası combo bahis karşılıklı gol var 2.5 üst, altıncı sırada ev sahibi 1.5 üst seçeneklerini görüyorum İngiliz tahtasında da. Çok böyle hep işaretler tabii Hollanda tarafında
4: Ama
3: genel eğilim bu
4: Hollanda'nın
3: şekilde.
4: galibiyetini oynanmamış Avrupa'da gördün mü? Hep o gollere kaçılmış. Yani Hollanda'ya ha bir ev bir buçuk üst var ama ağırlıklı olarak Hollanda'ya galibiyetindense gollere alternatif yönelinmiş. Peki devam edelim istersen.
3: Çok güzel.
4: Hollanda
3: Tabii yavaş yavaş
4: harcında.
3: maçı geri bu maçı geride bırakalım ve Almanya fil dişi. Fil dişi gol yemeden devam ediyor. Ta Dünya Kupası elemelerinden beri. Elemelerde gruplarda
4: Evet.
3: gol yemedi. Namağlup tabii ki doğal olarak bitirdi. Full galibiyet. Aynı zamanda geldi Ekvator da aynı şekilde. Yine gol yemedi. Son dakika golüyle 3 puanı cebine koydu. Çok da kıymetli oldu onlar için. Almanya maçı sonrasında Kurasao ile oynayacaklar. Ve dirençli atletik bir takım. Öte yandan son iki Dünya Kupası'nda hayal kırıklıklarıyla dolu bir Almanya'nın 7-1'lik bir sükseli başlangıcı. Nasıl bir maç
4: Evet.
3: bekliyorsun Efe abi?
4: Öncelikle dün Balkan tahtasında Türkiye galibiyeti birinci sıradaydı ve ilk kez Balkan tahtasının birinci sırasındaki yer seçim kazandırmadı, kaybettirdi. Bugün de hemen Balkan tahtasına baktım, birinci sırada ne var diye. Almanya fil dişi KG var olarak birinci
3: Evet.
4: sıraya girmiş Balkan'da. Buna bayağı şaşırdım esasında. Dediğin gibi fil dişi enteresan bir rekora imza attı. Gol yemeden Dünya Kupası'na geldi ve ilk maçı da gol yemeden bitirdi. Herhalde bu unvanını kaybedeceği bir maça geldi sıra.
3: Evet.
4: Almanya'nın oranı 1.36. Evet Hollanda'dan biraz düşük ama birbirine yakın oranlar. Herhalde Almanya'ya çok daha güvenilir bulabiliriz galibiyetine esasında. Hollanda mı daha çok güvenilir, Almanya mı dersek zaten oranlara da yansımış durumda. Burada Almanya gol yer mi yemez miyi düşünmek lazım. Gerçekten de şimdi fil dişinin iyi savunma yapacağını biliyoruz. O özellikleriyle ön plana çıkacağını biliyoruz ama Almanya acaba gol yemeden maçı kazanır mı diye düşündüm. İkinci maçlar biraz daha böyle düşük skorlu oluyor. Hani bir skor tahmini yapmam gerekirse kafamda böyle 1-0'lar 2-0'lar kuruyorum. O yüzden KG yoka da KG vara da böyle çok fil dişi gol atar mı? Ekvator'a son saniyede attı. Yani fil dişi Ekvator maçında da favori olmayan taraftı. Ekvator'dan bile daha düşük bir şey, yüksek bir oran veriliyordu. Almanya karşısında böyle bir takımın gol atmasına bakma yani, Almanya'da kalesini gole kapatabilecek bir takım. İlk maç yedi çok zayıf bir takımdan ama o maçın şeyi farklı. Bu maç daha olabilir. Almanya biraz daha hesaplara yaparak oynayacak. O yüzden ben 1-0 2-0'lık bir Almanya galibiyeti üzerinde duruyorum. KG yok ve 2.5 alt gibi pek kimsenin sevmeyeceği seçimler aklımda var. Ama fil dişinin golüne de, yani Balkan tahtasında bir üst üste iki kez yanılır mı, o da bir soru işaretim olsa da bilemiyorum. Sen fil dişi gol atar gibi düşünüyorsun. İstersen sen de bir o taraftan bir bak. Ama benim bu maçla ilgili hani ilk etapta klasik bahislerde düşüncem düşük skorlu bir Almanya galibiyeti. Gol yemeden kazanacağı bir maç olarak düşündüm bunu.
5: Eğer emin değilsen gol yiyip yemeyeceği konusunda 1 ve 4.5 altın oranı 1.79 Efe abi. Maç sonu 1 ve 4.5 alt.
4: İşte KG yok ve 2.5 altın oranı 2.88.
5: Tabii böyle şimdi bir orada.
4: Cazip geldi ama evet. Almanya. Ama şimdi ben... Almanya'nın da tabii yani o kadar da düşük skorlu maçlar oynayacak bir takım değil Almanya hakikaten. Senin de az önceki seçimlerin falan gibi de bir şey olabilir ama evet, ilk etapta kafamda bunlar var. Fil dişinin gol atmasına niye bekliyorsun?
5: Şimdi bir kere fil dişi gerçekten sadece böyle gol yemeden buraya gelmiş gibi bir görüntüde de olsa sadece tek özelliği aslında bu değil fil dişinin. Atletizm ve seviyesi yüksek bir takım. Önemli oyunculardan da kurulu bir takım. Fizik gücü gayet iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum fil dişinin. Hazırlık maçında Fransa 2-1 yendiler. Her ne kadar bir hazırlık maçı da olsa yine de belli bir şeylerin göstergesi olduğunu düşünüyorum. Diomande gibi, Diallo gibi, Seko Fofana hatta geçen maç isabetlisi de vermişti. Göksel'in selamlar olsun ona da. Yine hücum hattında senin El Yavahi, yakından tanıdığın bir isim. Nicolas Pepe. Ya bu hücum hattı ve aynı zamanda orta saha kurgusuna baktığım zaman bir kere Almanya'ya problem çıkartabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Evet, Almanya geçen maç gol yedi ama hani şu şekilde de yorumlayamam işte. Ya kurasağlam bile gol yemiş bir takıma fil dişini atar değil. Orada hikaye ve senaryonun farklı olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Ama burada fil dişinin ben oyun temposunun Almanya'ya gol atabilecek ve Almanya mekaniğini ve oyun hızını karşılık verebilecek bir seviyeye çıkabileceğini düşünüyorum. Benim öngörüm bu.
4: Sana bir destek bilgi vereyim. Evet. Almanya katıldığı son iki Dünya Kupası'nda grupta oynadığı bütün maçlarda gol yedi. Bunda da evet. Bak mesela bu şimdi evet, Almanya'da esasında bakma, o da geçmiş dönemlerdeki kadar bir şey değil. Hakikaten o kadar güçlü, dominant, gol yemeden ezip geçecek bir takım görünümünde değil. O yüzden Almanya'nın bu durumunu doğru yani gol yer diyerek şey yapabiliriz. Yani böyle iyi olmuş yani gruplarda böyle bir durum da söz konusu.
5: Bir de o iki Dünya Kupası da biraz hayal kırıklığıydı kendi atlarına. Dediğim gibi ben baktığım zaman bu noktadan öyle fil dişinin çok ezilebileceğini düşünmüyorum. Böyle full çakılı savunma oynar. Mesela İspanya yeşil burun maçını hatırlayalım. İspanya topa hakim, gayet rakip sahada yerleşiyor, top döndürüyor. Yani fil dişi maçında böyle bir oyun beklemiyorum. Yani fil dişinin orta sahasında Alman mekaniğine karşı böyle çata çat mücadeleye girecek ve o fizik gücüne karşılık verebilecek bir potansiyel olduğu kanaatindeyim ben. O yüzden gollü bir maç ve gollerin de her iki taraftan gelmesini beklediğim bir maç olarak görüyorum. Yine aynı zamanda mesela fauller açısından da biraz daha böyle bir toplam faullere gidilebilecek bir maç olabilir. Hem Almanya hem fil dişi böyle birbirlerini tabiri caizse boğmaya çalışırken, alt etmeye çalışırken orta sahada işte karşılıklı böyle çata çat oyunun getirdiği fauller de izleyebiliriz gibi geliyor bana Efe abi.
4: Evet. Ama tabii şimdi iki takım da ilk maçlarını kazandılar. Bir de onu da hiç unutmaman lazım. Yani sonuçta fil dişi çok önemli bir galibiyet aldı. Bu maçta alacağı bir puan onları üst tura taşıyacak. Bunlar da dikkat edilebilir. Cengiz Bey'den bir mesaj gelmiş bak, bizim Beyler Kulübü'nden. Efe Bey, Almanya 2.5 üst. 1.44 KG var, 1.58. Bir ihtimal fil dişi gol atabilir. Orana bakarsak alt biraz riskli. Evet, yani bu oranlar zaten gerçekten fil dişinin gol atmasına doğru biraz daha dönmeye başladı ibre şeyleri gördükçe, bilgileri.
5: Evet.
4: Ama acaba bu ikinci maçlar yüksek skor. Bir de şimdi Almanya ilk maçı 7-1 kazanmış, bir gövde gösterisi yapmış. Şimdi fil dişi ister istemez böyle bir takıma karşı biraz önlem alarak başlayabilir. İkinci
5: sertlikle
4: maçlar falan.
5: Muhtemelen fizik gücüyle alacak o önlemi, ama gel son kararlarımızı, biraz da oyuncu tercihlerimizi, ki Kai Havertz'i dinlemek istiyorum senden. Bir reklam arası sonrasında yapalım. Skorlar, tahtalar nasıl, onlara da bakarız. Bir reklam aramız geldi Efe abi. Bir reklam arası diyelim, daha sonrasında yine Almanya maçıyla devam edelim.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Yarış başlıyor.
6: 3 numaralı minik anne, orta kulvarda 2 numaralı kayıp inci, dışında 7 numaralı kurşun idi, 1.5 boy geride 5 numaralı şirin mi şirin, iç kulvarda 10 numaralı Yener Sultan, daha sonra 9 numaralı mürekkep yürek. İki boy farkta yarışın lideri 1 numaralı Demir Hazalım, 6 numaralı Benim Sultanım ikincilikte. Dışında 8 numaralı Lal Hanım, ortada 2 numaralı Kayıp İnci, 1 boy geride 3 numaralı Minik Anne, yarım boy geride 5 numaralı Şirin Mişirin. 2 boy kadar geride 7 numaralı Kurşun ile orta kulvarda 9 numaralı Mürekkep Yürek ve içinde 10 numaralı Yener Sultan var. Son 600 metreye girilmek üzere, 1 numaralı Demir Hazalım önde. İçeride 6 numaralı Benim Sultanım, dışında 2 numaralı Kayıp İnci, daha sonra 3 numaralı Minik Anne, onun dışında Şirin Mişirin, en dışta Lal Hanım, arada da aradaysa Kurşun İli var. Kısraklar virajı döndü, Demir Azalım düzey de lider çıktı. Bariyer dibinden 6 numaralı Benim Sultanım, dışarıdan 2 numaralı Kayıp İnci, iç kulvardan Minik Anne, daha geriden Şirin Mişirin, en dıştan da Kurşun İli geliyor. 200'e girilmek üzere, Demir Azalım önde, içeriden Benim Sultanım, yol arayan Minik Anne ve Kayıp İnci'nin daha geriden Mürekkep Yürek, Kurşun İli de geliyor. Benim Sultanım öne geçti. Ortadan 3 numaralı Minik Anne geliyor. Geriden Mürekkep Yürek de geliyor. Minik Anne geliyor. Benim Sultanım'ı yakalıyor. Mürekkep Yürek de gelmeye çalışıyor. Benim Sultanım ve Minik Anne beraber geçiyor fotoyu. 9 numaralı Mürekkep Yürek 3. oldu. 2 numaralı Kayıp İnci 4. 1 numaralı Demir Azalım 5. oldu. 3 numaralı Minik Anne ve 6 numaralı Benim Sultanım birincilik için fotoyu beraber geçtiler.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay.
7: Levangel Skyt dakika 6. İlk yarı 1.5 üst, ilk yarı karşılıklı gol var. Nasıl dinleyicimize şanslı ortak olalım? Var mı bir düşüncen?
8: Unutmuştum onu valla. Reklam arasında da Almanya'nın Havertz'ler, Mavertz'ler, o kadar çok seçenek var ki. Ona bakıyordum. Ne veriyor oranlar? Kayda değer bir şey var mı?
7: İlk yarı 1.5 üst 2.22. İlk yarı karşılıklı gol var 3.55. Ama ilk yarı 1.5 üst 2.22 bence güzel bir oran. Ne dersin?
8: Bence o da güzel ama istiyorsan dinleyicimizin şansına ortak olalım. İlk yarı KGVAR'a yönelelim.
7: 3.77 oldu şu an.
8: 3.77. Ben de bir yandan hesabıma bari para yükleyeyim. Onu değerlendirmek adına yalan yok. Baktım hesaptaki para kalmamış şimdilik. Nasıl olsa gündüz maç yoktur diye. Olabilir. İlk yarı KG varı ya da 1.5 üstü değerlen. Ben ilk yarı KG var oynayacağım. Madem bir şansına ortak oluyoruz. Hesaba geçer geçmez onu değerlendireceğim.
7: Tamam, o zaman bol şanslar abi.
8: Levangel var.
7: 3.77. Hadi bakalım, hayırlısı diyelim o zaman. Peki tekrar Almanya fil dişinden devam edelim. Yine Cengiz Bey her yarıda her iki takım korner atar. Evet, her iki yarıda da iki takım da korner atar tercihi. 1.70 civarında olduğuna işaret etmiş yine bir mesajıyla. Sağ olsun Cengiz Bey, katkı sağlıyor.
8: Her iki yarıda bence, da
7: her iki takım korner atar. En az bir korner atar.
8: Evet. Almanya'nın kornerleri de mantıklı. Tek evet. Başına. Bizim Baran da onu vermiş. İki takım her iki yarıda da korner kullanır. O da çok uç değil. Almanya'da ilk maçını kazandı en nihayetinde. Dolayısıyla daha fazla belki pozisyon verebilir. Güzelmiş bu. İkişer korner bile olabilir.

0: hatta.
1: O 6.50'lerde falan olabilir. Onu da bir
0: Tabii.
1: bakayım bir yandan. Geçen Fransa maçında Fransa Senegal
0: Olmuştu.
1: maçında öyle bir şey olmuştu.
0: Tabii tabii.
1: Dakika skorda gülmüştü yüzümüz. Rahmi'ye de selam olsun buradan. Bir yandan da bu şeye bakıyorum. Oranı bulmaya çalışıyorum. Peki senin bu turnuva öncesinde 9 numaralar, 10 numaralar daha fazla gol atar istatistikleriyle 7 numaralardan bir korkutucu bir istatistik geldi galiba, değil mi? Bir endişe verici bir noktaya geldi o durum.
0: Aynen, Havertz attı, dün Vinicius Junior attı. Bayağı da iyi sıkı 7 numaralar varmış ama 10 numaralı formaların 11 eşit 9 numara eşitlemiş onu. Dün bir tane gol oldu. 9 numara attı, şimdi tam isimlerini tutmadım. 12'şer gole sahip 9 ve 10 numaralı oyuncuların attığı goller. Ve 7 numaralı oyuncularla takip ediyor. Bir gol eksiğiyle 11 gol atmışlar 7 numaralı oyuncular. Havertz de bu akşam atarsa bizim o 9-10'u biraz riske sokacak.
1: Bakalım ne olacak. Gerçekten merakla takip ediyoruz. Bu arada şöyle bir baktım. Her yarıda bir gol ve 4 artı korner olur. 3 oranı var Almanya maçında. Bu da mesela dikkatimi çekti.
0: Evet, yani o tip fil dişinin de reklam arasında daha önce Dünya Kupası'nda yakın bir zamanda çok katılamamış ama daha önceki katıldıklarında hep yani renk kattıkları, hep gol attığını görebiliyoruz. Dolayısıyla iki takım da kornerler anlamında da yüksek bir korner sayısına ulaşabilir. O her iki yarıda da iki korner bak aklıma yatan alternatiflerden biri oldu.
1: 5 oranı var.
0: Evet.
1: Yani iki takım da her iki yarı 2 artı korner kullanır. 5 oranı var. İki takım da her yarı korner kullanır. Yani birer korner diyor. 1.57 oranı var onun da.
0: Vallahi iyiymiş bu. Bence güzel bu
1: Evet.
0: bunlar.
1: Evet.
0: Keza Almanya'nın tabii kale vuruşları. Madem fil dişinden bir şeyler bekliyoruz. Dün Haiti bile Brezilya'ya 3 kale vuruşu, 3 isabetli şut çekti. Bir sürü de şut denedi. Dolayısıyla fil dişinin de deneyeceğini düşünürsek de buradan düşük oranlar cazip olduğu için Almanya'nın tahmin ediyorum kale vuruşu 4'ten 5'ten
1: 6.
0: açıklanmıştır. Evet, 6 mı?
1: 6. 6 abi. Almanya 6'dan başlamış. 1.51 oranı var.
0: 1.51'di. Tabii bunları da düşürdüler işte.
1: Mesela 6 kale vuruşuna gideceğimi Almanya'da bu maçta 10 tane fil dişi şutuna giderim. O da 10'dan başlamış fil dişi şutları. Onu 1.72 oranı var. Yani isabetliler, engellenenler, hani bazen çünkü ceza sahası dışından özellikle Afrika takımları
0: İşte.
1: o anın
0: Tabii.
1: adrenaliniyle birlikte bam diye vurup kapalı savunmadan dönen pozisyonları izliyoruz. Mesela
0: İşte
1: ben
0: hep de
1: fil...
0: şuttan da out olmuyor ya, bazen
1: Tabii.
0: ortalardan falan da oluyor.
1: Tabii, o da var.
0: Öyle bir avantajı da var ama aynı mantığa geliyor dediğin gibi.
1: Ya burada da mesela engellenen şutların da şuttan sayılmasında ama bir avantajı var. Yani ikisinin de oyun kurgusuna göre avantajı var iki seçeneğinde. Ama hani Almanya'nın 6 beklemektense bilmiyorum kale vuruşu olarak fil dişi 10 şut 1.72 bana bir adım daha önde geldi ama tabii ki biraz daha ben dediğim gibi fil dişinden bir hareket beklediğimden de kaynaklanıyor bu görüş.
0: Valla ilk başta işte bu maçı ben Fotomaç'a yazmıştım. Yazarken düşük skorlu bir maç bekliyordum. Almanya'nın gol yemeden kazanmasını bekliyordum. O zaman alternatifler açık değildi. Ama aynı mantıktan yola çıkarak madem az gol bekliyoruz. İki takımın da kornerleri. Valla aklıma en çok yatan o iki takımın da kornerleri oldu.
1: Güzel.
0: Kuraçao'dan da bir korner hakkı verdi ilk yarıda Almanya. Fil dişi çok daha fazla o tarafa doğru gelecektir. Mesela burada hiç aklımda yokken o seçim bana mantıklı geldi. İşte KG yok, az gol bekliyorum. Almanya'nın düşük skorlu bir galibiyet alacağına inanıyorum. Ama fil dişinin de şimdi istatistiklerini falan görünce ondan biraz çekindim. Bu kornerler çok aklıma yattı.
1: Peki bir skor tahmini alsam senden. Ne dersin?
0: 2-0.
1: O zaman bizim algoritmayla aynı noktadasınız. 1-0-2 platformunun algoritması 2-0. Bilgisayar 3-0, Zlatna 2-1 demiş.
0: Zaten kılıcı atmış. Peki.
1: Evet. Peki istersen bu maç tahtalarda nasıl şekillenmiş bir ona da bakalım Efe abi.
0: Tamam.
1: Varsa eğer tabii ekstra eklemek istediğin oyuncu tahmini vesaire bir şey ya da başka bir tahmin onu da alabilirim ama yoksa bir tahtalara bakalım istersen bu maç için.
0: Uygun.
1: Tamam. Türkiye tahtasının birinci sırasında Almanya galibiyeti var. Ve yine bu maç 2,5 üstü olarak 5. sırada Türkiye tahtasında ve 10. sırada da combo tercihi karşılıklı gol var 2,5 üst olarak listede kendisine yer bulmuş. Asya tahtasına baktığım zaman 3. sırada Almanya galibiyeti, 4. sırada ev sahibi 1,5 üst, 5. sırada da 2,5 üst, 6. sırada karşılıklı gol var seçenekleri listelenmiş durumda ilk onda. Balkan tahtasının 1. sırası karşılıklı gol var, 2. sırası var ve üst combo tercih olarak Almanya maçı yer alıyor ilk iki sırada ve herhangi bir başka seçenek listede yer bulamamış. ABD tahtasının ikinci sırasında Almanya galibiyetine 2 milyar dolar yatırılmış durumda. Yine 6. sırada ilk yarı 1 504 milyon dolar. 7. sırada ilk yarı 1,5 üst 415 milyon dolar. 8. sırada karşılıklı gol var 375 milyon dolar ve 9. sırada combo bahis karşılıklı gol var 2,5 üstte 316 milyon dolar civarında bir tutar var. Avrupa tahtasının birinci sırası Almanya galibiyeti 1 milyar euroyu aşmış. İkinci sırada da karşılıklı gol var 969 milyon euro. Üçüncü sırada var ve üst combo tercihi 778 milyon euro. Dördüncü sırada 2,5 üst 727 milyon euro olarak listede kendisine yer bulmuş. İngiliz tahtasına da son olarak baktığımızda 3. sırada karşılıklı gol varı görüyoruz. 7. sırada ilk yarı 4,5 korner üst. 8. sırada karşılıklı gol var 2,5 üst seçenekleri listede. İlk yarı kornerde benim şu an dikkatimi çekti İngiliz tahtasında. O da aklımda yoktu mesela benim. Senin yorumların ne olur tahtalar özelinde Efe abi? Var mı aktarmak
0: Valla
1: istediğin bir
0: işte
1: şey?
0: gene herkes fil dişinin gol atmasını bekliyor.
1: Evet.
0: Fazla da bir şey diyemeyeceğim. O doğrultuda dediğin gibi seçimler yapılabilir. Havertz ve Diomende'den bireysel anlamda bir şeyler bekleyebiliriz. Ben de valla yalan yok söylerken o kadar çok var ki bir de onlara bakıyordum ne olabilir diye oyuncu. Genel hatlarıyla gollere yönelilmiş Almanya galibiyetindense. Oyuncu bahislerden de Havertz Almanya'dan, Diomande de fil dişinden şutları vesaireleri denenebilir. Gole yakın isimler olacaklar.
1: Bir yandan da şöyle bir bakıyorum. Olası şüpheliler başka kimler olabilir? Yine acaba Seko Fofana'ya gitsek bu isabetli şutlarla falan kadro açıklandıktan sonra
0: Bak Enver de
1: Göksel'in
0: güzel bir bilgi yollamış. Elyabahi kadroya alınmamış. Maç Kanada'da bu arada uygun bir şeyde iklimde oynanacak hava koşulları falan. Onu da eklemek istiyorum. Elyabahi de kadroda yokmuş. Bu da önemli.
1: Kanada'ya alınmamış, evet.
0: Evet.
1: Yani Fransa'da yürütülen bir soruşturma sebebiyle Kanada'dan vize onayı alamamış oyuncu.
0: Vay vay vay. Enteresan. Kanada'ya özel alınmamış. O da
1: Yani
0: ilginçmiş.
1: bu turnuvada çok ilginç şeyler görüyoruz Efe abi. Bu konuda özellikle vize konusunda gerçekten ilginç. Yani peki.
0: Tabii Kanada, Fransa, şüpheli bahis ve şike soruşturması. Vay be Fransa'da yürütülen demek. Montpellier vesaire. Oradan ilginç. Çok önemli kozlarından biri olacaktı tabii fil dişinin.
1: Tabii.
0: Onu da dikkate almak lazım bu bilgiyi.
1: Bakalım nasıl olacak, nasıl etkileyecek. Hep birlikte göreceğiz. Kritik de bir maç fil dişi adına ama Yani bu tarz süreçleri çok gördük bu Dünya Kupası'nda. Peki var mı aktarmak istediğin, ekstra vermek istediğin bir bilgi, yoksa yavaş yavaş Ekvator Kurasao diyelim Efe abi?
0: Tamam.
1: Baktığımız zaman Ekvator ilk maçı son dakika golüyle 1-0 kaybetti ve yenilgiyle başladı turnuvaya. Kurasao ise Almanya'yı 7-1 yenilse de o attığı tek golün coşkusunu bütün maç boyu kutladı diyebiliriz. Gerçekten renkli bir taraftar grubu, keyifli bir taraftar grubu diyebiliriz. Böyle sempatik bir takım görüntüsünde. Bu maçta da henüz yani bir oran açılmamış Ekvator galibiyetine. Ağır favori görünüyor ama Kurosawa bu maça da böyle bir renk atmak, bir işte geldik bir Dünya Kupası'na bir iz bırakalım gibi elinden geleni ortaya koyacağı bir müsabaka olacak. Ekvator'un nasıl kazanacağını bulmamız gereken bir maç görüntüsünde olduğunu düşünüyorum. Özel bahislerde senin dikkatini çeken ya da klasik bahislerden senin
0: Evet.
1: gözüne çarpan neler var?
0: İşte o Ekvador'un nasıl kazanacağını tahmin etmeye çalışırken yanılabiliriz gibi görünüyor. Klasik bahislerde de yani güzel bir oran bulmak kolay değil. Dediğin gibi yani Curaçao bu turnuvaya renk kattı. İsmiyle bile renk kattı yani. Bir de gitti Almanya'ya gol attı falan. Tam hikaye başladı. Dolayısıyla herkes büyük bir sempatiyle bakıyor. Ama en nihayetinde de turnuvanın en zayıf takımların en zayıf takımı olarak da göze çarptı. Ama şimdi Almanya elinin ayarı olmayan bir takım. Dolayısıyla o 7-1'lik skor da biraz aldatıcı olabilir. Şimdi baskı Ekvador'un üzerinde olacak. Sonuçta hem sempatik bir takım ama en zayıf takım. İlk maçı da kaybetti Ekvator. Dolayısıyla böyle goller biraz gecikirse Ekvator biraz panikleyebilir. Kötü hücum edebilir. Çok da tecrübeli bir teknik direktörü var. Curaçao'nun. Dik Advokat tüm bunları bilerek oynayacak. Burada aynı bizim işte şey maçlarına benzeyen dengesiz eşleşmelerdeki maçlara benzeyen istatistiklerin çoğu çıkar. Bunlar da nedir? İşte korner handikapları, taçlar, yani
1: Şutlar.
0: Curaçao'nun şutlar. Hadi gol gelse erken bir gol belki onları şey yapabilir veya Ekvator o kadar da boğamayabilir ama böyle bir eşleşme turnuvada görüldü ki 2-3 tane bahsi ön plana çıkarıyor. Böyle dengesiz eşleşmeler bir takımın çok kazanmak da zorunda olduğu durumlarda. Korner handikapı ve taç arasında birinde karar vermek lazım. Ekvator'un taçları ve işte ilk yarı korner çok daha korner kullanması değerlendirilebilir. Oran olarak taçlar biraz daha cazip olduğu için bu sefer onu öne çıkartayım. Normalde aklımda ilk yarı korner en az 3 korner fazla kullanır vardı ama onun oranı böyle 1.50'ler falan civarında. Toplam taç bu sefer daha cazip bir orandan açılmış. Ona öncelik vereceğim.
1: Peki benim biraz daha yaklaşımı farklı bu arada ama bir gol haberi vereyim. Skate 1-0 öne geçti.
0: Yapma ya. O aldım vallahi KG var. Hem de deplasman
1: Levanger'in
0: ekibi mi öne geçti?
1: evet deplasman geçti
0: Eyvah
1: öne.
0: eyvah.
1: Levanger atarsa temiz temiz alıyoruz Efe abi. Maç önü
0: 22.
1: de yanlış yok. Evet maç önü ev sahibiydi zaten favori olan. Bakalım eğer ilk yarı bir gol atarsa ev sahibi karşılıklı gol var. Seçeneğini kazanmış olacağız.
0: 4-0 birden aldım ben.
1: Aa, süpersin. Bakalım o zaman. Ekvator maçına dediğim gibi ben biraz daha farklı bakıyorum. Şöyle ilk maçı son
0: 4-22'ymiş.
1: dakikalarda kaybetti ve bu maçı biraz da tabii ki hedef maçı görecek. Çünkü bir sonraki maç Almanya, hani gruptan çıkmayı garantileyen Almanya olsa dahi karşısında Almanya Almanya'dır. Yani farklı bir mekanik ortaya koyabilir. Disiplini olan takımlar bunlar. O yüzden hani bir rotasyona gider vesaire gibi bir beklentiye girmeden Kurosawa maçında averaj yapmak isteyebilir. Bu da kendisini en iyi üçüncüler arasında biraz daha sağlam bir noktaya çıkartmak için yerini perçinlemek için böyle bir hedefe gidebilir. Benim dergiye yazdığım, bizim 1-0-2 platformun dergisine yazdığım dakikalarda özel tercihler açık değildi. Ben nereden bir oran buluruz diye düşünürken her iki yarıda da Ekvator gol atar. 1.54 idi oranı, hemen şöyle güncel bir orana bakayım bir yandan da hızlıca. Evet, 1.54 hala da bana bu senaryodan dolayı mantıklı geldi. Ekvador'un her iki yarıda da gol atması. Dediğim gibi üçüncülüğü hedeflediği bir grup o haline geldi otomatikman. Çünkü fil dişi de son maçını Kurasao ile oynayacak. Baktığımız zaman bugün alacak olası bir beraberlik mesela Almanya maçında. O hele son maçı Ekvator karşısında Almanya'nın daha domine bir hale getirdiği bir senaryoyu görebiliriz. O yüzden hazır böyle bir hedef takım varken karşısında güç dengesi olarak atabildiği kadar atıp en azından bir 2-3 tane atıp hatta 3 tane falan diyeyim yani atıp
0: Doğru.
1: maçı averaj olarak en iyi üçüncülerde kendi yerini perçinlemek adına bir noktaya getirecektir. Çünkü Almanya'dan olur da bir fark falan yerse bu en iyi üçüncüler sıralamasında 3 puanlı takımları dizdiğimizde oradaki genel averajını kaybetme noktasına
0: Şüphesiz
1: gelebilir.
0: doğru söylüyorsun. O da Ekvator'un öne geçse de devamını getirmesini beraberinde getirecektir. Bence de güzel yakaladın ve doğru söylüyorsun. 3 puan alsa burada sadece o yeterli olmayacak. Almanya'dan 0. Bırak Almanya'dan 1 puan bile alsa belki de en iyi üçüncüleri averaj belirleyebilir. O maç bu maç gerçekten. O da olur olmaz Ekvator'un sonuna kadar saldıracağı anlamına geliyor.
1: Evet. Ya o yüzden ben hani her iki yarıda da gol atar ya da ev sahibi 2.5 üst 1.64 bana kıymetli oranlar geldi Efe abi. Bu kurduğum
0: Güzel.
1: mantıktan kaynaklı. Çünkü orada da
0: Haklısın.
1: yani şey dediğim gibi Almanya kalkar burada fark falan yerse Ekvador en iyi üçüncüleri de averajla kaybedebilir. 3 puanı olsa
0: Ya,
1: da.
0: tabii. Bir de büyük ihtimalle en iyi üçüncüleri 3 puanlı
1: Tabii.
0: takımlar belirleyecek. O 3
1: Tabii.
0: puanlı takımlar arasında da çok büyük ihtimalle bir averaj hesapları olacak.
1: Tabii. Yani o yüzden de
0: En iyi üçüncülerde.
1: bu maç biraz daha hedef. Zaten bir kere şu an eksi bir averajda
0: Tabii.
1: baktığımızda onu falan toparlayıp biraz da yukarı çıkıp Almanya maçına da hesaplar yapmak isteyecektir. Ya yani bunları düşünüyordur diye düşünüyorum Ekvator. Öyle dümdüz bu maça çıkalım sadece 1-0 olsun bizim olsun değil. İlerideki hani benim yaptığım kadar hesabı umarım Ekvador yönetimi de yapıyordur diyeyim teknik ekibi.
0: Ayıp etmesinler de yapsınlar azıcık yani.
1: Tabii
0: Burası
1: tabii.
0: Dünya Kupası. Bu takım o averajını düzelteceğin takımlar. Bak orada girer girmez şutlara da yönelebilirsin. Şimdi düz mantık 3 gol falan bekliyorsan Ekvator'dan ki averajını öyle düzeltirsin. Hadi 4 gol bekliyorsun. İlk yarı 4 isabetli şut çeker. 1.88.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Hı.
0: Ekvator of ilk yarı 10 taç kullanır 2.30. Bak bana taçlar daha cazip geliyordu ama
1: Evet.
0: Ya sen de şut korner ve taçları belirlemiştim kafamda. Senin söylediğinden sonra şutlar da mantıklı olabilir. Şutları yalnız kaç tane açtıklarını tamam aşağıda ekstra şutlardan gözükecek. Takım şut 23-2-0-7. Oo, bak bu çok güzel işte. 23 şut 2-0-7.
1: Evet. Güzel.
0: 1-0'da bile devam edecek. 21 şut 1.63, 23 şut 2.07 isabetliler. 7 1.56, 8 2.02. 23 şut bana daha sıcak geldi. 2.07'den.
1: Güzel. Yani zaten seyirci olarak da bence çok bir sorun yaşamayacaktır. Her iki ülkenin seyircisi zaten kıtada yolculuk yapacağından tribünler de renkli olur. Yani şutlar da tabii ki değerlendirilebilir. Her yarıda bir gol ve dört korner olur. Yani her yarıda bir gol ve dört korner olur. 3.25. Cengiz Bey yazmış yine bizim Beyler Kulübü'nden.
0: Ne
1: Ekvator
0: seçimler var hakikaten ya.
1: evet her iki yarıda da gol atar. Bir kart dört kornere bakar mısınız? Ekvator bir gol atar ve dört her yarıda bir gol. Onu tam göremedim. Her yarıda bir gol, bir kart, dört korner, beş oranı var. Bunun Ekvator olarak özel takıma açıldığı var mı ya? Ah, ona bir bakmam
0: Tabii
1: lazım. O
0: olabilir.
1: gözümden kaçmış o zaman. Ama şöyle söyleyeyim, ortaya alınacak şekilde her yarıda bir gol, bir kart, dört korner, beş oranı var. Kartlar konusunda evet çıkabilir ama hani o kadar risk almaktansa, eğer dört kornere okeysem her yarıda bir gol, dört korner, 3-25 biraz daha evet oran düşük ama makul geliyor. Dediğim gibi ben Ekvator'un hani bir farklı hesaplara da gideceğini düşündüğümden böyle yönelmek istedim
0: Ben
1: açıkçası.
0: aldım 23 şutu. Vallahi bugün yayında kafamda belirledim. Yani bu Almanya'nın her iki yarıda da birer korner ve Ekvator'un 23 toplam şutu, isabet değil, toplam şutu bayağı yattı aklıma.
1: Bakalım, umarım yanıltmaz değilim. Birazdan bir reklam arasına gideceğiz. Sonrasında yine Ekvator'un da ben hem algoritmaları, skor tahminini hem de tahtalarda nasıl yer aldığını ileteceğim. Ama yine mesajlar var. Şöyle bir bakıyorum. Bir diğer kuponunu atmış Ümit Bey bizlere. Brezilya maçı ilk yarı skoru diğer. O kazandı. Ekvator maçı, Fransa-Irak maçı ve Portekiz-Özbekistan maçlarına da ilk yarı skor diğer oynamış. Buna da 841 oran veriyor. Bir de böyle bir deneme yapmış.
0: Ya
1: Bol
0: tabii.
1: şanslar diyelim.
0: Curaçao da çok dağılabilen bir takım abi. Yani tam Almanya belki onu çok zor durumlara bıraktı ama yedikleri goller falan ilginç de oluyor. İşte şeylerde bir oynadığı bir resmi maçta Avustralya'dan 5-1 yenilmiş Avustralya'ya falan.
1: Evet.
0: Yani belki de Ekvator dediği gibi dağıtabilir ilk yarıdan.
1: Evet. Bakalım, bol şans diyelim yine Ümit Bey. Bu kuponunuzu da seslendirmiş olalım. Yine bir mesajımız daha var ama bir reklam aramız geldi. Reklama gidelim. Daha sonrasında mesajlar ve maçlarla devam edeceğiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.

0: geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.

0: yapıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden 2 tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
10: Baba büyüksün!
9: Diyerek babasına sarılıyor.
11: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
12: İyi akşam yapar.
13: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
15: Reklam bitti.
16: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
17: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
18: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ekvator Curaçao maçını konuşuyorduk. Yine orada skor tahminleri, bir algoritmalar neler diyor, tahtalar, onlara da bakacağız ama var mı Efe abi herhangi bir eklemek istediğin son bir tercih ya da gözüne reklam arası çarpan bir şey?
19: Benim gözüm Levenger maçından başka bir şey görmüyor şu anda.
18: Hadi bakalım, ev sahibine golü
19: nereden soktunuz bunu aklıma ya? Bak bu kadar maç varken.
18: Dakika 38. Ya güzel de bir dakikada gol geldi. Ev sahibi atsın bir tane daha.
19: Şöyle aralarında oynanan son maçta da öne geçmiş. Bu sahada oynanan son maçta. Sonra penaltıdan Levenger 1-1 yapmış. İkinci yarıda da 2-1 kazanmış maçı Skate.
18: Güzel güzel.
19: Tarih tekerrürden ibaret olur. Şey yapar mı? Tekerrür eder mi?
18: Yapsın. Yapsın Efe abi. Kazandıran saatlerde kazandıran şekilde
19: bir
18: devam edelim.
19: Bir klasik olsun.
18: Evet evet. Yani hadi hem bakalım, dinleyicimizin şansına ortak olmuş olalım. Hem de belki bizle birlikte değerlendirenler de vardır. Seslendirmiş
19: var,
18: olduk.
19: Var var. Görüyorum.
18: Aa, süper. Süper o zaman. Bol şans. Peki Ekvator Curaçao. Senin kafanda bir skor var mıydı Efe abi?

0: Skor tahmini yapmadım henüz o maça. Ama
1: Tamam.
0: kendi adıma 23 şutunu notlarımın arasına aldım ve öncelikli tercih olarak belirledim. Taçları da yine notuma aldım ama bu 23 şutu çok sıcak gözüktü.
1: Güzel. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-0. Ekvador kazanır. Bilgisayar 2-0. Zlatna 3-0 demiş. Gol yemeden bir Ekvator galibiyeti söz konusu. Bu anlamda. Yine tahtalara şöyle bir baktığımda bizim Türkiye tahtasında bu maç herhangi bir şekilde listede kendisine ilk 10'da yer bulamamış. Asya tahtasında 7. sırada 2,5 üst var bu maçla alakalı. Balkan tahtasına baktığım zaman 5. sırada 2,5 üst, 6. sırada ilk kere ev sahibi golü. Ekvator ilk kere gol atar diyor Balkanlar. ABD tahtasında 4. sırada 2,5 üstte 929 milyon dolar yatırılmış. Listede başka bir seçenek kendisine yer bulmuş. Yine Avrupa tahtasına şöyle bir göz attığımda 10. sırada ilk yeri 1,5 üstte 404 milyon euro yatırılmış. İngiliz tahtasında da 9. sırada ilk yeri 5,5 korner üst ve 10. sırada da ilk yeri 1,5 üst seçenekleri listelenmiş durumda.
0: Evet tabii burada soru Kurasao gol atar mı atamaz mı? Yani işin bahis anlamında espri tarafı o. Almanya'ya attı,
1: Evet.
0: sempatik takım. Hollanda kökenli oyuncular var, Hollanda liglerinde oynayan. Dolayısıyla buradaki soru işareti o. Olmalı sanki. Onun bir şeref golünü alalım mı almayalım mı?
1: Valla kolay bir tercih değil. Şöyle Almanya'yı attı, evet. 1-1. Efe abi 1-1. Lewanger
0: Bekle.
1: attı.
0: Burada nasıl olsa hakem VAR'a da gitmiyordur. Nerede gördün?
1: Şey geldi. Uygulama bildirim gönderdi. Aynı zamanda iddia.com'da da şu an 1-1 oranlar kapandı. Canlı da.
0: Vay be. Ben de hala 0-1 yazıyor da o yüzden sevinemiyorum. Umarım sen...
1: Şeyde mavi site değil mi?
0: Evet.
1: O Norveç liginde geç bildirim gönderiyor abi. Ondan başka bir şeyden
0: Geç
1: seçti.
0: olsun güç olmasın. Vallahi
1: Bu
0: helal
1: arada
0: olsun ya.
1: iddia.com'da açıldı oranlar. 1-1 şu an maç ve oranlar da
0: Süper.
1: açık. Buradan da golün geçerli olduğunu anlayabiliriz. Ümit Bey'e öncelikle tebrikler, sonrasında
0: Evet.
1: teşekkürler gerçekten.
0: Bir bir yandı şimdi. Vallahi bravo. Ümit Bey bilir bu işleri. O diğer Ümit Bey ilk yarı KG varlarla meşhurdur. İlk yarı 2,5 üst. Vay be. Hiç bir anda yine bu saatlerin bir uğuru mudur nedir? Böyle şeylerde gerçekten enteresan bir durumumuz var valla.
1: Gerçekten şahane oldu. Tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bu Ümit Bey sayesinde de anonsumuzla birlikte değerlendiren diğer dinleyicilerimize de tebrikler diyelim ve gerçekten kazandıran saatlerde yine bir şekilde
0: Bak.
1: bir tercih kazandırdı.
0: Bu ikincilik grup bir gerçekte şans. Size şöyle söyleyeyim. Şu anda Norveç'te ikincilik grup 1 ve grup 2 zaten hani çok gollü geçen Norveç ligleri arasında en gollü ligler. Tesadüfen bunu gördük ve daha da maç var bugün. 3-4 tane daha maç var. İkincilik grup 2'de bir tane maç başladı. Hani ilki 0-0 gidiyor. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz. Grup 1'de de 0-0 giden bir maç var ama bir tane diğer maç 2-1 daha ilk yarıdan.
1: Gerçekten
0: Şu
1: çok güzel
0: belki
1: oldu.
0: 10. dakikası oynanan maçta gollerin devamı gelebilir belki.
1: Hemen
0: Bu
1: şöyle bir bakayım.
0: istatistiksel açıdan yaklaşıyorsak bu peki vay
1: Blink maçı mı?
0: be. Evet.
1: Blink maçında da ilk yarı karşılıklı gol var seçeneğini iletmişti. Ümit Bey'in üçlü kuponunda bir tanesi Blink'ti. Evet.
0: Paralar yattı bile. Blink miydi?
1: Tromstalen
0: Blink
1: Blink
0: blink.
1: iki yarıda da karşılıklı gol var seçeneği vardı. Yani umuyorum.
0: O
1: Bir
0: yok,
1: de
0: o yok canlıda ama. Ha, o yok, canlıda o yok. Canlıda açılan tek maç bu Levenger diye zaten ben bunu oynadım.
1: Greenland maçı var. O
0: Ha,
1: 0-0
0: bir de
1: gidiyor.
0: Greenland açık. O da 0-0. Bak işte bu da seçim şansı.

0: Evet.
1: İkisinden birini seçtik. O ilk yarı var oldu. Diğeri 0-0.
0: Vallahi.
1: Zaten böyle istatistik açıdan yaklaşacağımız liglerde artık bu şekilde bir şans denemeleri yapıyoruz. Yani hiçbir mantığı yok tabii seçerken.
0: Tabii.
1: O yüzden böyle ligleri oynarken tabii ki işin tamamen küçük miktarlar denemeler yapmanızda yarar var. Bunları ne
0: Tabii.
1: kadar şey yapsak da
0: Evet, tekrar
1: bunlara çok bel
0: teşekkürler.
1: bağlanacak. Leo, hakikaten öyle ama
0: Tebrikler.
1: yani.
0: Süper. Yani
1: Hiç
0: şu an
1: hesapta yokken.
0: çok güzel oldu. Ekvator maçı ile ilgili de bir şeyler söylüyorduk galiba ama havada kaldı. Gerçekten ilave edecek bir şeyim yok şu an için benim.
1: Ekvador 22-23 şutu aldım.
0: Evet.
1: Ekvador'un taç atışlarını da notuma aldım. Ona da başından beri düşünüyordum. Oynayacağım. Ama önceliğim 23 şut oldu. Bu karşılaşmayla ilgili.
0: Peki.
1: Hollanda'nın da 16 şutu.
0: Süper. Son olarak Tunus-Japonya diyeceğiz. Bizim kazandıran saatlerin müdavimleri bilecektir. Yeni hoca ilk maç. Mottomuz oldu bütün sene. Efe abinin özellikle söylediği yeni hoca ilk maç. Hep böyle bir reaksiyon falan. Tunus'ta da hoca değişti. Hatta YouTube'da da ben bir pasını attım sana bu konuda. Yeni hoca ilk maç nasıl olur falan. Ya yani Tunus-Japonya 1.44'ten 1.40'a gerilemiş bu arada Japonya'nın galibiyetine verilen oran. İlk maç Hollanda ile 2-2 berabere kaldı. Bir yandan da hezimete uğramış bir Tunus var. Son maçını da Hollanda ile oynayacak. Bugün eğer Hollanda kazanamazsa Tunus adına daha da gittikçe zorlaşan bir maç olacak. Üçüncü maç. Japonya bir yandan bir puan cebinde. Bu maçı kazanıp İsveç maçında biraz daha yine plan yapmanın peşine gidecektir. Ne dersin Efe abi? Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Valla Japonya'nın istikrarlı bir yükselişi var ama Japonya biraz daha böyle favori gösterilmediği maçlarda etkili olan bir takım. Favori olmak pek yaramıyor gibi gözüküyor. Daha önce aldığı sonuçlara baktığımızda böyle bir şey göze çarpıyor. Özellikle de ikinci maçlarda, ilk maçı hep turnuvaya iyi başlamış ama daha sonra Japonya ikinci maçlarda bir hata yapmış. Dönüp bakın Dünya Kupası performanslarına hep ikinci maçlarda ilginç sonuçlar aldığını göreceksiniz Japonya'nın. Bu da işte biraz bu tip flash ekipler gerek kulüp bazında gerek milli takım bazında büyük vitrin maçlarında daha ön plana çıkabiliyorlar. İşte Japonya ve son Dünya Kupası'nda Almanya, İspanya galibiyetleri var grupta ama Costa Rica'ya da yeniliyor. İspanya'nın 7 attığı Costa Rica'ya yenildi hatta. Yani
0: Evet.
1: bu açıdan bakıldığında yeni hoca ilk maç falan Tunus'u düşünüyorsun. Valla bir sürpriz kokuları almıyor değilim. Yani Japonya'ya da çok oynanıyor. Ama çok böyle belirgin bir şeye de oturtamıyorum. Japonya ne yaptığını çok iyi bilen bir takım. Yıllardır aynı hocayla hep iyi durumdalar. Artık bu maçları da oynamayı biliyorlar. Çok iyi bir bakma savunması çok iyi bir takım olduğunu bir kere daha gösterdiler. Daha düşük bir skor bekliyorum. Tunus bir tepki verebilir ve verse de ancak hani iyi savunma yaparak olur. 5 yediği maçtan sonra Dünya Kupası tarihinde grup maçları bitmeden ilk teknik direktör değiştiren takım oldu Tunus. Bunun üstüne ne yapacak adam? Daha az gol yemeye çalışacak. Japonya iyi savunma yapan bir takım. İlk maç 2-2. Düşük bir skor bekliyorum. Sürpriz ihtimali de var. Bir beraberlik çıkar çıkarsa da ama biraz çekiniyorum Japonya galibiyetinden. İlk etapta şeyler bu şekilde ama birkaç alternatifler daha sabah açılmamıştı. Onlara bakamamıştık. Yayında senle hangi alternatiflere bakarız demiştik ya Tunus-Japonya maçında.
0: Şutlara bakarız dedik. Tunus'un şutları hani yeni hocasıyla birlikte reaksiyon verirse Tunus'un belki şutları kıymetli olabilir ya da Japonya'nın şutlarına bakalım diye konuşmuştuk. Şu an açılmış tabii sabah programda açık değildi şutlar. Valla Efe abi Tunus'un 3 isabetli şutu mesela 1.60 eğer bir reaksiyon bekliyorsak ama ya sanki Japonya burada çok böyle bir hata yapmaya açık bir görüntüde değil. Yani Tunus reaksiyon verse ya kalesini böyle gole kapatmaya çalışarak az gollü bir mağlubiyetle reaksiyon verir Ya da bir tane atsa da 2-1 skora bir şekilde gelir. Acaba maç sonu 2'yi 4.5 altta falan mı birleştirsek diye bir yandan kafamda bir soru işareti var. Ya da direkt Japonya galibiyeti mi alsak diye düşünüyorum. Yani çünkü dediğim gibi
1: Acaba
0: son
1: Tunus'un
0: maç...
1: mağlubiyeti de bir yanıltıcı olabilir mi? Yani acaba onlar bir hoca değiştirdiler. Ondan evvel Dünya Kupası elemelerinde bak doğal olarak namağlup gelmişler. Birkaç tane hazırlık maçında da işte Brezilya maçı hep kafamda kalmış. Orada çok iyi oynamışlardı ama bu kadar ölçü tabii ölçü alınmamalı gerçi doğru hazırlık maçları. Bilemiyorum. Önceliğim az gol. Aa bak maçın hakemi ne de dikkat çekmişti Kovacs.
0: Evet.
1: Tunus'un yeni hocasının Herve Renard'la yeni ilk maçına çıkıyor falan. Bir de böyle bizim hakem analizinde bir dikkatimizi çeken bir şey vardı. Sarı kartlar ilginç olabilir demiştik. Evet,
0: Evet.
1: Tunus Japonya. Kovacs Roman hakem 5.4 kart ortalaması. Bu Dünya Kupası tarihinde bininci maç olacakmış. Tunus Japonya böyle enteresan bilgiler var. İlk kez orta hakemlik yapacakmış Kovacs. Daha önce Dünya Kupası'nda dördüncü hakem olmuş. İlk kez bir Dünya Kupası'na finalinde orta hakem olarak düdük çalacakmış. Tunus-Japonya maçı faullerin çok olduğu ve belki de kartların çok olduğu bir maç olabilir diye düşünmüştüm. Şimdi hatırladım yayında Kovacs falan deyince.
0: Evet.
1: Sarı kartlar galiba
0: 2,5
1: açıktı.
0: kart, 1,61 miydi?
1: 1.60.
0: 1,62. 2,5
1: Evet.
0: kart.
1: 2.5 kart. Bu güzel. 3 kart rahat çıkar burada.
0: Bana da öyle geliyor.
1: 3 kart rahat çıkar. Tunus-Japonya maçında hakem de uygun. Takımların birisinin elenme durumu var yenildiği takdirde. Japonya'da ilk maçını kazanamadı falan. Bence bu maç güzel bir kart maçı olabilir.
0: Ya güzel bir kart maçının yanında bak mesela şimdi yeni hoca geldi Efe abi. Ne diyecek? Mesela arkadaşlar artık 3-5-2'ye mi dönüyoruz ya da işte oyun sistemimizi mi değiştiriyoruz diyecek. Şimdi bunun için bir zamanı yok. Muhtemelen hoca takımdaki bir psikolojiyi, mantaliteyi bir düzeltmeye oraya oynamaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık seçili bir kadro, bir düzen söz konusu. Hani bunu da tabiri caizse amiyane bir tabirle gazla yapacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada Tunus'un 12 faul yapması 2.05 orandan bana yine değerlendirilebilecek bir alternatif gibi geliyor. Bilmem katılır mısın?
1: Ya Tunus savunmasıyla ön plana çıkan bir takım. Tunus bayağı bir Lig 1'den, Lig 2'den, Fransa liglerinde top koşturan oyuncular fazlalıkta. İlk maçtan önce de bunu dikkatimizi çekmişti. Burada bir kere Tunus dediğin gibi daha iyi savunma yapacak, daha oyunu öldürmeye çalışacak. Bence de fauller çok çok mantıklı. Kesinlikle katılıyorum. Her iki tarafta faul yapar bu arada.
0: Evet.
1: Japonya'da ilk maç berabere kaldı. Bu Japonya'nın hedef maçı. Son maç İsveç'le. Yani Japonya'da pres yaparken çok faul yapar. Toplam fauller de burada çok çok mantıklı.
0: Evet, gerçekten
1: Toplam
0: güzel.
1: faullerin baremine.
0: Toplam faullere şöyle bir baktığım zaman 24'ten açılmış. Burada şöyle bir düzensizlik çarptı gözüme. Tunus 10'dan başlamış. Japonya 11'den toplam 21
1: Hem
0: yapıyor
1: Japonya daha
0: ama
1: fazla faul yapabilir bu maçta.
0: toplamda da 24-2 oranından 24'ten açılmış mesela toplamda.
1: İşte bu
0: Japonya
1: baremler
0: 11
1: çok düşük
0: oynatmış.
1: değil açıkçası. Yani 24 faul öyle çok da şey değil ama 24 faul toplam 1'e 2 veriyor. Bu da kıymetli.
0: Evet.
1: Güzel. Toplam 24 faul veyahut da sarı kart. Sarı kart 3.5 üst kart kaç veriyor? Onunki 4 kart çıkabilir. Yani 3'tense orada kartı zorlamak, faulü zorlamaktan daha mantıklı.
0: Yine
1: 3.5 kart üstü 2.64. İtirazdan olur, ondan olur, faulden olmaktansa Tamam, ben seçimimi belirledim Tunus
0: Güzel.
1: maçında.
0: Güzel.
1: 3.5 kartı belirledim. 3.5 kart oynarım. 2.64. İkinci maçlarla beraber kart adetleri de biraz yükseldi.
0: Cengiz Bey
1: onu
0: yine
1: da
0: bir
1: hatırlatmak lazım.
0: Pas atmış. Japonya 1 gol atar, 5 korner kullanır. 2 oran oldukça yüksek. Hadi gol oldu diyelim. Sizce Japonya 5 korneri bulur mu? Hollanda maçında kaç korneri vardı? Bakmak lazım demiş. 4 korner attı Japonya Hollanda maçında. Bu maçta biraz daha fazla korner üretmesi makul gelebilir. 1 gol 5 korner de bir alternatif olarak Cengiz Bey'e katılırım. Deneyecekse itiraz etmem. Ben kendi adıma cevaplamış olayım. Senin bir yorumun olur mu bu anlamda Efe abi?
1: Kornerler anlamında tabii, yani Japonya daha çok korner kullanmaya aday. Tunus bu maçta savunmada kalan taraf olacak. Topla daha fazla oynayan, daha çok şut çeken Japonya olacak bu maçta. O yüzden kornerler düz mantık, çok uyuyor bu maça. Hele biraz da Tunus'un daha iyi savunma yapabileceği, maçın biraz daha düşük skorla gidebileceğini düşünüyorsak bunu deneyebiliriz ki yine Tunus kadrosuna bakıldığında öyle kalenin yolunu bilmeyecek oyunculardan da oluşmuyor. Hı. Tunus da yani şey yapar, pozisyon bulur, şut bulur. Her ne kadar Japonya iyi savunma yapsa da onlar da bak kale vuruşları, takım toplam kale vuruşu, Tunus-Japonya maçında toplam kale vuruşu 18.
0: Evet.
1: 15, 1.85, özür dilerim. Tunus 8, toplam 15, 1.85. Toplam 15 kale vuruşu veyahut da 3.5 kart üst 2.64. Bu tabii çok cezbedici bir oran. 4 kart ya, çok da bu maçta olası bir şey. Faul çok olacak çünkü. Benim kart 3.5 kart son kararım.
0: Tamam. Süper. Süper Efe abi.
1: Düşünüyoruz şöyle bir... abi, yapacak bir şey yok.
0: Tabii. Yani doğrusuna gitmek gerekiyor. Sonuçta ciddi de bir durum bulmamız gerekiyor. Tahmini düşüneceğiz. 1-0-2 platformu 0-2 skor vermiş. Bilgisayar 0-1, Zlatna 1-2 demiş bu maçla ilgili. Şöyle bir tahtalara da baktığımız zaman da genel olarak Hollanda galibiyeti, Japonya galibiyeti, çok affedersiniz, bizde 7. sırada mesela. Yine Asya tahtasında Japonya galibiyeti 8, 2.5 üst 9. sırada. Balkan tahtasında yine maç sonu 2 ve ilk yarı 2, 8. ve 9. sırada. ABD tahtasının zirvesinde Japonya galibiyetine 2 milyar 733 milyon dolar yatırılmış. Ve sadece tek seçim, başka şekilde listede kendisine yer bulamamış. Avrupa tahtasında 8 ve 9. sıralar. 8. sıra deplasman ilk yarı 0.5 üst, 9. sırada deplasman 1.5 üst seçenekleri. Yarım milyar euro yatırılmış. 500 milyon euroyu aşmış. İngiliz tahtasına da baktığım zaman 5. sırada 2.5 üst var. Bu şekilde Japonya'ya girmiş listelere. Tabii güven yüksek o açıdan baktığımızda. Bir diğer yandan bizim 102 platformu.com adresinde Rahmi'nin hazırladığı çok güzel bir seçenek var. Dünya Kupası özel diye, 2026 Dünya Kupası özel. Oraya tıkladığınızda puan durumu, en alta indiğinizde en iyi üçüncüler sıralamasını göreceğiz ama daha henüz güncellenmemiş bazı maçlar var tabii. Özellikle ikinci maçlar bittikten sonra Efe buradan çok yararlanacağız. Az önce Ekvator konusunda değindiğimiz konu. Bakalım neler göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız bunu ve yavaş yavaş yani sona geldik. Son sözlerini alayım Efe abi.
1: Yani o 3 puan, 3 puanın üzerinde döneceği için Ekvator gerçekten averajını da düşünmek zorunda bu maçta. Bu doğrultuda hücum istatistikleri, umarım beklediğiniz goller de gelir ama yüksek olacaktır. Gerçekten ben de şimdi bir üçüncülere baktığımda yani 3 puanlılar en iyilerden birileri olmak için kesin aday olacak.
0: Evet. Tabii.
1: Dörtler de gidecek kesin ama üçler aralarında çekişecek. Yani öyle gözüküyor ki bunları yakalayacaklar ki işte Paraguay, İskoçya üçer. Tabii. Paraguay'ın son maçı gerçi Avustralya'yla, işte orada Abi Avustralya Paraguay maçı bak net beraberlik maçı ama dediğin gibi şimdiden o hesapları yapmak zor.
0: Peki, çok teşekkür ederim Efe abi. Son olarak Serkan Altıokun bir mesajı gelmiş. Şimdi iletildi, hemen onu da seslendireyim ve veda edelim. Efe abi, Fehmi iyi yayınlar. Hollanda, İsveç 0-2 çifte şans. Almanya, fil dişi sahili 0 ve 2,5 alt. Ekvator kurası 0 ve 2,5 alt demiş Serkan
1: Oo.
0: Altıok. Bayağı böyle bir oran
1: Vallahi
0: olarak...
1: bizi unutma diyelim biz de Serkan. Bu kuponun gelirse. Yazmaya devam edersin umarım.
0: Tabii. Çok teşekkür ederiz mesajınız için Serkan Bey. Valla keyifli bir program oldu. Teşekkür ederim. Biraz böyle modum da düzeldi Efe abi sayende. Sağ olasın. Enerjim bana geçti.
1: Çok bir şey yok.
0: Diyeyim. Valla dediğim gibi
1: Üzüldük.
0: yapacak bir şey yok. Devam ediyor hayat.
1: Evet.
0: Peki. Bir programın daha sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere diyelim. Kupon şansınızın yanınızda olduğu keyifli bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi. 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya, 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son iki turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nico Otamendi'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura ciao! Mama, wow. Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat'la peri rüyasını gerçekleştiren Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadu da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia. Dünya Kupası Hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez. Futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.

Başkartay. Bir boy o kadar geride içeride 6 numaralı Sarper. Ondan bir boy o kadar geride 10 numaralı Tabip Bey. İç kulvarda 3 numaralı Muhafız. 1,5 boy geride 2 numaralı Ediz Barış. İçinde Çağlartay. Son sırada 8 numaralı Ataman Bey var. 4 numaralı Taç Yiğit, önde fark yarım boy. 9 numaralı Süpersonik yine ikincilikte. İçeride 7 numaralı Sider Bey. Hemen dışında 1 numaralı Aşkartay. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Serper. Onun 1 boy kadar gerisinde 10 numaralı Tabip Bey. İç kulvarda 3 numaralı Muhafız. Dışarıda 2 numaralı Ediz Barış. Orta kulvarda 5 numaralı Çağlartay. Yine son sırada 8 numaralı Ataman Bey sırasıyla Safkanlar virajı dönüyor. Yarıştaki liderliğini 4 numaralı Taç Yiğit koruyor. Yine dışında 9 numaralı Süpersonik. Bariyer dibinde 7 numaralı Sider Bey var ve düzlüğe Taç Yiğit önde çıktı. İçeriden 7 numaralı Sider Bey, dışarıdan 9 numaralı Süpersonik. Onun dışından 1 numaralı Aşkartay. En dıştan da Sarper geliyor. Son 300'e girdi atlar. Taç Yiğit önde. Şimdi içerideki 7 numaralı Sider Bey onu yakaladı. Liderliği aldı geriden. 3 numaralı Muhafız, 9 numaralı Süpersonik ve Aşkartay'ın atakları var. En dıştan da Ataman Bey geliyor. Son 100 metre. 7 numaralı Sider Bey öne geçip farkı 4 boy kadar çıkarttı. En dış kulvardan 8 numaralı Ataman Bey geliyor. Sider Bey önde. Ataman Bey geliyor. Sider Bey kazanıyor. 8 numaralı Ataman Bey ikinci oldu. 6 numaralı Serper üçüncü. 3 numaralı Muhafız dördüncü. 9 numaralı Süpersonik de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 7 numaralı Sider Bey Mehmet Akyavuz'la kazandı.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, gündemi birlikte değerlendireceğiz. Bakmayın öyle mutlu günler diye girdiğime, lafın gelişi yani bir parantez başlangıcı, bir parantez klişesi, bir program girişi klasiği demek doğru olur. Sabah saatlerini öğle vaktine bağlayan anlarda 12.30 civarında girdiğimizde, bir diğer parantez seansında sizlerle buluştuğumuzda, orada tabii böyle biraz daha olayın şoku demeyelim de hani şok, çok şaşırdığınız bir noktada olur. Şaşırtmadı ilk maça göre milli takım bizi. Olayın o biraz böyle bir üzüntüsünü atamamış haldeydik. Yavaş yavaş normale dönmeye çalıştığımız anlardayız, öyle söyleyeyim, ama normale de dönmek kolay olmayacak. Yani öyle 4-5 saat içerisinde, 6-7 saat içerisinde çok da kolay kabullenemeyeceğiz gibi duruyor. Alper Üstündağ ile konuşacağız bugünü ve bugüne gelmeden önce milli takım özelinde çokça detaylandırdığımız bölümler vardı. Özellikle kamp dönemi kısmında Alper Üstündağ çok farklı örnekler veriyordu milli takımı konuştuğumuzda. Milli takım için bir kamp gerekliliğinden bahsedip o kamp gerekliliğini çok geçmişten iyi örneklerle, iyi detaylarla bizlere aktarıyordu. O yüzden bugün Alper abiyle de bugünü konuşmak istedim. Onunla konuşmadan geçmek olmaz diye düşündüğüm bir gündü. Gazeteci, yazar, aynı zamanda Alper Üstündağ, Radyo Gol dinleyicilerimizin, sizlerin çok yakından tanıdığı bir isim. Bizlerle. Alper abi, hoş geldin. Selamlar.
1: Merhabalar Berk Sayar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum ama ne kadar iyi olur onu bilmiyorum tabii.
0: Tabii iyi dedikçe, mutlu dedikçe hep bir düzeltme gereği duyuyorsun değil mi sen de cümlelerde?
1: Vallahi uykusuz kaldık. Yani yani geçtiğimiz hafta karşılaşma yani çok enteresan şekilde biliyorsun ki karşılaşma 7'deydi. 7'deki karşılaşma için 6.30'da uyandık. Bugünkü 6'daki maç için 5.30'da uyandık. İşte önümüzdeki hafta Amerika maçı var dedik. 5'teki maç için 4.30'da uyanacağız dedik. Hiç önemli değil. Milli takımımız çok güzel bir grupta. Bu gruptan en kötü 7 puanla çıkar milli takımımız yoluna devam eder dedik. Milli takımımızın iyi bir jenerasyona sahip olduğunu, bu jenerasyonla birlikte yol alabileceğini hep söyledik. Ve dedik ki bizim çocuklar bu işi başarır. Avrupa Şampiyonası'nda bunu bize gösterdiler. Dünya Kupası'nda da göstereceklerdir. Neden olmasın dediler. Ama yani çok enteresan şekilde tabii, sanki böyle yorgun ve bir an önce biz bu turnuvayı bitirelim, evimize gidelim, yaz sezonunu kaçırmayalım, ne yapacağız burada bir ay dercesine, iki karşılaşmada da saçma sapan futbolla iki maçta da 2-0 çekti milli takım. Avustralya karşısında, Paraguay karşısında ne kadar pozisyon bulsa da hiçbir pozisyonu gole çeviremedi. 48 takımın olduğu bir şampiyonada Haiti'nin saat olarak önce oynamasından dolayı sonuncu sırada olmayı, kıl payı kaçırdı milli takımımız. 47. sırada, yani şu anda şampiyonaya devam edemeyecek iki garanti takım var. Biri Haiti, diğeri maalesef Ay Yıldız ekibimiz Türkiye. Çok üzgünüm. Çünkü hiç beklemediğim bir tablo, hiç beklemediğimiz bir durum. Milli takımımızda hiç yakışmadı. Yani bu aşamada yapılması gereken ilk hamle, yani baktığımızda, yani bir kere sevgili Berk Sayar, yani erken gol yemek nedir yahu? Yani 64. saniyede gol yemek nedir? Biri bana bunu çıksın anlatsın. Yani milli takımımızın 64. saniyede gol yemesi nedir? Ya biri bunu bana çıksın anlatsın. Yani 64. saniyede gol yiyorsun. Yani 1 dakika 4 saniyede gol yiyorsun. Uğurcan Çakır Galatasaray'da harikalar yaratıyor. İşte büyük takımların listesinde diye havaya giriliyor. Ama o Uğurcan Çakır iki karşılaşmada da uzaktan yediği gollerle şampiyonaya damga vuruyor. Öbür tarafta Abdülkerim Durmaz'ın yanında oynayan Melih Demiral iki karşılaşmada da yaptığı hatalarla, hamle hatalarıyla yani YouTuber'da olduğu başarıyı maalesef sahada gösteremedi Melih Demiral. Yani Mourinho biliyorsun hani Fenerbahçe'de kibirli ve ukala tavırlarıyla dikkat çekiyordu ya. Hı hı. Ya aynı şekilde de ben saha kenarında Montella'da bunu gördüm. Yani burnundan kıl aldırmayan, işte ben sizi Dünya Kupası'na götürdüm, İşte ben kendimi Türk gibi hissediyorum, sizlerden biri gibi hissediyorum diyerek bizleri uyutabileceğini zannetti. Ama futbol sahada oynanıyor. Ben bugün yani Alper Üstünde ile Kazan Kanyor Instagram hesabımda da YouTube'da da paylaştım. Yani çok net şekilde söyleyeyim, kimseyi kandırmasınlar. Bir an önce Montella'yla yollar ayrılmalı. Ben hep bas bas bağırıyorum, bunu hep söylüyorum. Yani milli takımımız Dünya Kupası'na Montella hocayla gitmemeli dedim. Yerli bir teknik adamla gitmeli dedim. Yerli bir teknik adamla gitmedeki amaç milliyetçi duygularla, milliyetçi havayla, haydi çocuklar, haydi kazanacağız, haydi başaracağız diyecek bir teknik adamla gitmeliyiz dedim. Yani bu hiç fark etmez. Yani Aykut Kocaman olur dedim, Fatih Terim olur dedim, Şenol Güneş olur, Abdullah Avcı olur, Arda Turan olur, kim olursa olsun ama Türk olsun. Yani o ruhu takımımıza verebilecek biri olsun dedim. Montella Hoca ile bu iş olmaz dedim. Ve sen de programın başında çok güzel söyledin. Ben geçtiğimiz aylarda programına bağlandığımda o kamp dönemlerinde hep şunu söyledim. Yani 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fatih Hoca topu kenara koydu dedim.
0: Aynen öyle.
1: Bir hafta topsuz kamp yaptırdı takıma dedim. Ailelerle beraber dedim hasreti giderdi ve hepsinden izin istedi. Bu çocuklarla büyük bir başarıya imza atmaya gidiyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu kampta diyerek veda etti ve o çocuklar o moralle beraber şampiyonaya gitmişti, Avrupa Şampiyonası'na. Ve 10 amili futbol takımımız oradan 3. olarak geri geldi. Ve biz bitti demeden bitmez sloganıyla giden milli takımımızın maalesef şu andaki sloganı biz bitti demeden bitti oldu. Yani ön alanda bir tane organize hatamız yok. Paslaşma yapabilmekten uzağız. Yani yıldızlarımız takımlarında oynadıkları gibi oynamıyorlar. Maalesef o oyunun çok altındalar. Kenan Yıldız Juventus, Arda Güler Real Madrid, Hakan Çalhanoğlu Inter menşeli ve orada harikalar yaratan bu üç futbolcumuz yan yana geldiğinde yıldız olmadıklarını bize gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kerem sevdası anlaşılır gibi değil Montella'nın. Yani yanlış kadro kurulumu, yani yanlış seçimler, işte ben bu futbolculara vefa borcum var, bu futbolcular bizi Dünya Kupası'na götürdü, ben kadroda eksiltme yapamam, bu futbolcularla beraber Dünya Kupası'na gidip başaracağım gibi böyle saçma sapan bir inat içerisine giren Montella Hoca maalesef sınıfta kaldı. Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Montella Hoca'nın el ele verip bir an önce koltuklarından kalkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hiç yakışmadı. Haiti gibi bir takımın 48. olduğu yerde Türkiye'nin 47. olmaya hakkı yok. Bak, Haiti'yi küçümsediğim için söylemiyorum. Ama ya biz Türkiye'yiz ya. Yani Paraguay, Avustralya ve Amerika'nın olduğu grupta haydi Amerika ev sahibi dedik. Onlar da berabere kalırız dedik. İki maçı kazanırız Avustralya ile Paraguay'ı rahat. Geçer milli takımımız dedik. 7 puanla çok rahat şekilde gruptan çıkarız dedik. Ya sıfır çekeceğimizi bana biri söyleseydi hiç kimse herhalde benimle aynı görüştedir. Ya yürü git Allah aşkına, milli takımı sıfır çeker mi canım? En azından buradan 4 puan, 7 puan alır, 6 puan alır derdi. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ama maalesef bu milli takımımız hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Yani El Salvadorlu Ivan Barton gerçekten müthiş bir maç yönetti. Milli takımımızın da yanında durarak aslında bir maç yönetti. Ama gel gelelim ki sonuç olarak maalesef biz çok üzgün ayrılıyoruz. Ben şu anda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yerinde olsam, başkanın yerinde olsam ilk hamle olarak hemen Montella Hoca ile yolları ayırırım. Bir an önce yolları ayırırım. Yani oradan hemen Roma biletini alırım. Madem hani diyor ya Montella Hoca Roma'da istiyormuş ya Montella Hoca'yı. Bir an önce gönderirim Roma'ya gitsin. Orada mutlu olsun. Bizden uzak dursun. Çünkü Montella Hoca'nın akıl oyunlarıyla bizim boğuşacak zamanımız yok sevgili Berksayar. Yani bu gerçekten şu anda tarihler 20 Haziran'ı gösteriyor. Yanlış bilmiyorsam Dünya Kupası 19 Temmuz'da bitiyor. Hı hı. Ve bir ay, bak bir ay biz Dünya Kupası'nı izleyeceğiz milli takımsız. Yani buna hiç kimsenin hakkı yok. Ben gerçekten milli takım oyuncularına da yazıklar olsun diyorum. Diyecekler ki ya bu kadar da yerden yere vurmanın zamanı mı? Tam da zamanı. Yerden yere vurmanın tam da zamanı. Bir an önce milli takımın içerisindeki böceklerin de ayıklanıp, bak böceklerin de ayıklanıp, şu abi mantığından artık bir kurtulmak lazım. Böceklerin bir an önce ayıklanıp, artık gerçekten futbolu futbol gibi oynamak isteyen, sahada oynamak isteyen, ay yıldızı forma için oynamak isteyen, para için, villa için değil, ay yıldız için oynayan, oynadıktan sonra başarı sonrasında onun karşılığında bir hediye bekleyen milli takımı biz istiyoruz. 2002 Dünya Kupası'nda bir Türk teknik direktörü Şenol Güneş 3. olan milli takımımız vardı. 2008'de bir Türk teknik direktör Fatih Terim'le Avrupa Şampiyonası'nda 3. olan milli takımımız vardı. Yani gerçek değişmiyor. Gerçek tek. Evet. Yani Türk teknik direktörle yola devam etmek, Türk teknik direktörle şampiyonlara gitmek milli takımın bence en büyük özelliği olması gerekiyor. Olmadı. Montella Hoca ile zaten bu kadardı. Bu kadardı da kaldık. Yani karşılaşma sonrasında yapmış olduğu açıklamalar da yani gerçekten sevgili Berkseyer, yani çok enteresan açıklamalar. Yani ben şöyle bir ifadesi var. Nasiple alakalı. İtalyanca'da nasip acaba biliniyor mu? Çok merak ediyorum. İtalya'da nasip diye bir şey var mı acaba?
0: Öyle bunu diyor. Çok merak ediyorum. Montella diyor ki Alper Üstün'de, futbolcularıma başınız dik ayrılın çünkü her şeyinize verdiniz dedim. Nasipten ötesi yok diyor Montella.
1: Nasipten ötesi yok. Yani herhalde ben arkadaşlarla beraber bunu duyduğumda şöyle bir espri yaptım. Arkadaş dedi ki ya İtalya'da dedi nasip diye bir ifade var mı acaba dedi İtalyanca'da nasip. Ben dedim ki var. Risultante importante nasibato dedim. Yani artık işi çünkü sinirimiz bozuldu ve espriye vurmaya başladık. Demek ki Montella Hoca'nın dilinde nasibato nasip anlamına geliyor. Ve nasipten ötesi yok. Var hocam. Nasipten ötesi var. Peki. Sen takımı aslanlar gibi sahaya çıkarırsan, kadronu iyi seçersen, Göztepe, Gaziantep, Samsunspor ayırt etmeden oyuncu tercihlerinde iyi oynayanları o takımın içerisine monte edersen o takım bir şeyler yapardı. Göztepe'de bir Arda'dan bahsediyorduk. Doğru mu sevgili Berkseyer? Seninle konuşuyorduk.
0: Doğru.
1: Nerede? Trabzonspor'da bir eski Allaç'tan bahsediyorduk. Nerede? Ya nerede bu oyuncular, nerede bu yıldızlar, nerede?
0: Tatildeler, milli takıma alınmadılar.
1: Olmaz ama işte olmaz, onlar milli takımda olmalı. Yani takımında yer bulamayan İrfan Can Kahveci değil orada olması gereken. Yani Rizespor'da inişi çıkışı performans sergileyen Samet Akaydın değil. Arabistan'da öyle böyle oynayan Merih Demiral değil. Yani neden mesela Berke'ye kafayı taktın? Çok iyi bir kaleci Berke. Ve Berke diyor ki ben yemin ediyorum diyor izin alarak ayrıldım. Ben kafama göre milli takımdan gitmedim. Bunu bu şekilde lanse ettiler. Ve beni milli takıma çağırmamak için bahane ürettiler diyor Berke. Ya yazık değil mi? Ya yazık değil mi bu çocuklara? Bu çocuklar o Dünya Kupası'nda kendini göstermeye hakları yok muydu? Ya mesela Bertu denen bir oyuncu vardı biliyorsun değil mi? Santrofor'umuz yok. Bertu mesela, Bertu Yıldırım neden mesela çağrılmıyor milli takıma? Neden çağrılmadı? Ya yazık, günah. Yani ben bu oyuncularla beraber yola çıktım. Ben bu oyuncularla Dünya Kupası'na gideceğim. Haklarını yemek istemiyorum. Ya hocam böyle bir dünya yok. Hocam, Montella hocam, böyle bir dünya yok. İyi olan kimse takım ayırt etmeksizin sen bunların hepsini iyi analiz edecektin. Takımda oynayabilecek oyuncuları, monte edilebilecek oyuncuları oraya çağıracaktın, götürecektin ve orada en iyi almak için mücadele edecektin. Ama sen, ben vefa borcum var. İyi de olsa kötü de olsa o oyuncularla Dünya Kupası'na gidiyoruz. O yüzden ben oyunculara haksızlık edemem deyip işi yarıda kestin ve anlamsız bir kadroyla Dünya Kupası'na gittin. Dünya Kupası'na gittin de ya neden o zaman olan oyuncuları niye oynatmıyorsun? Yani mesela niye Ozan Kabak'ı oynatmıyorsun? Niye Deniz Gül'ü oynatmıyorsun? Niye Kerem'e mahkum ediyorsun bu takımı mesela? Yani Montella Hoca yerden yere vurulacak bir gün yaşıyor. Futbolcular, ya Kenan, ya Arda, ya Hakan, siz ne yapıyorsunuz? Siz takımlarınızda böyle mi oynadınız? Uğurcan, Böyle miydi Şampiyonlar Ligi performansın? Ya ne oluyoruz? Bu kadar mı kötüydünüz? Bu kadar mı bir an önce biz bu turnuvayı bitirelim de evimize dönelim derdine düştünüz? Yazık değil mi? Yazık, günah değil mi bu insanlara? Bu insanlar sabahın köründe erkenden uyanan insanlar. Geceden heyecanla uyuyamayan insanlarımız var. Yazık, günah değil mi? Üzerinde milli formayla kaç kişiyi gördüm az önce yolda yürürken? Herkes sabahtan kalma. Evine gidememiş. Hala formasını üzerinden çıkaramamış insanlar var. Yazıktır. Günahtır. Bu insanlara bunu yaşatmaya hakları yoktur. Ve tekrar söylüyorum, işte biz bunu telafi edeceğiz. Özür dileriz. İşte Türk milleti en iyi hak ediyor. Ya bıraksınlar bu işleri. Kimseyi kandırmasınlar. Ya çok büyük bir ihanet var ortada. Milli takımımıza yapılan çok büyük bir yanlış var ortada. Ay yıldızlı formamızı hak etmediğimiz noktada, hak etmediğimiz yerde ve o 2002'deki 2008 başarıları, hatta ve hatta 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda gösterilen performansa bile ihanet var ortada. Yani orada böyle miydi? Avrupa Şampiyonası'nda gol atan, kazanan, isteyen bir milli takım vardı. O milli takımın M'sinden ortada yoktu. Zaten tesadüfi gittik Dünya Kupası'na. Şans yardım etti, Allah yardım etti. 1-0'lık galibiyetlerle Dünya Kupası'na gittik zaten. Ama dedik ki Montella Hoca toparlar, Montella Hoca iyi kadroyu kurar, orada bir şekilde bu telafi edilir dendi. Ama maalesef yanılmışız ve böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış olmanın da sevgili Berk derin üzüntüsü içerisindeyim.
0: Peki bu dakika itibariyle ne olacak? Neyi konuşacağız Alper Üstün'de? Teknik direktör adaylığı için konuşacağız ama şimdi bu gündem maddesi öyle bir soğuyacak ki bu konular. Yani bir dahaki heyecanı ne zaman yaşayacağız? O zamana dek bu günleri nasıl unutacağız? Hoş, böyle en ufak bir olumlu havada hemen unuturuz biz. Öyleyiz de. Hem kulüp takımları özelinde hem de milli takım özelinde. Neticesinde yine benzer isyanları yaptığımız noktadan yine buraya geldik. Umutlu ana geldik. Umutlu andan bir sabah saat 6'da başlayan maç Türkiye saatiyle bizi buraya getirdi. Nerelerden nerelere geldiğimizi de böyle biraz konuşmak, anlatmak gerekir, hatırlatmak gerekir ki unutuyoruz. Kolay unutuyoruz ama umarız kolay unuturuz yine, öyle söyleyeyim. Yani güzel şeyler olur en azından, umut ettirecek. Ama nasıl bir yapılanma, nasıl bir milli takım Alper Üstün'de? Orada bir soru işareti var.
1: Vallahi ben yani bir açıkçası yapılanmanın nasıl olacağını şu anda tam kestiremiyorum. Ama yani burada yapılması tek gereken şey, 85 milyon istediği şey bir kere Montella ile öncelikle yolların ayrılması. Yani milli maçı izlemeye gidenler bir kere orada harcadıkları paraya mı yansınlar? Yani aldıkları bilet fiyatlarına mı yansınlar? Aldıkları başarısızlığa mı, karşılaştıkları başarısızlığa mı yansınlar? Yani diyorum ya, hani Sergen Hoca'nın lafı aklıma geliyor. Yani hani bazı insanlar futbolu sadece izler, bazıları ise yıllar öncesini okur. Yani ben Vincenzo Montella hakkındaki Sergen Yalçın'ın düşünceleri, yani bu benim şahsi fikrim demişti. Böylesine iyi bir jenerasyonu Montella Hoca idare edemez. Montella Hoca'ya teslim edilmesi çok yanlış demişti Sergen Hoca. Gerçekten çok haklı çıktı. Hakikaten böylesine iyi bir jenerasyon Montella Hoca'ya emanet edilmemeliymiş. Bunu ne şekilde gördük? Şimdi burada yapılması gereken şey şu: önümüzde Amerika maçı var Cuma günü. Muhtemelen Türkiye Futbol Federasyonu bir toplantı yapacaktır. Ve o toplantı doğrultusunda da muhtemelen Montella Hoca ile yolların ayrılacağı kararı verilecektir. Yani bugün sahada oynayan oyunculara baktığımda canla başla mücadele eden herhalde bir Abdülkerim'i gördüm. Bir Mert Müldür'ü gördüm. İki savunma oyuncusunu gördüm. Yani işte Abdülkerim'in zaten biliyorsun ki bir başka hani diğer Avustralya karşılaşmasının uzaktan şutu direkten dönmüştü. Mert Müldür'ün burada kafası direkten döndü. Yani şans yanımızda değildi. Tamam, doğru, çok pozisyon bulduk ama açmak için ne yaptık? Bunu önce konuşmamız gerekiyor. O yüzden biz Montella Hoca ile beraber bu işin olmayacağını, yani 65 tane şut çektik falan filan diye bahsediyor ama 24 yıllık hasretin sonrasında biz 65 şut beklemiyorduk Montella hocam. 65 şutta 0 beklemiyorduk, 0 gol beklemiyorduk, 0 puan beklemiyorduk. Hiç kimse kusura bakmasın. O yüzden ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun koltuktan zaten Montella Hoca ile beraber kalkması gerektiğini düşünenlerdenim ama şu aşamada zaten bir federasyon istifası yanlış olur. O yüzden öncelikli olarak bence Montella Hoca ile yollar ayrılabilir. Bu çok absürt bir durum değil. Yardımcı Hakan Balta takımı son maça çıkarabilir. Bu olabilir ama yani ben hani şunu söyleyemiyorum sevgili Berk. Yani futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bize Dünya Kupası heyecanını yaşattılar. İşte hepsini alınlarından öpüyoruz. Hayır arkadaşım. 85 milyonun tüm zevkinin içine ettiler. Bak çok net konuşuyorum. 85 milyonun tüm zevkinin içine ettiler. Bugün 20 Haziran 19 Temmuz'a kadar sürecek Dünya Kupası'nın içerisinde milli takımımız yok. Ve içimizi acıtan iki maçta sıfır çekmek, sıfır gol, sıfır puan ve bunun haricinde de 48 takımlı Dünya Kupası'nda 48. Haiti oldu, 47. Türkiye oldu. Yazıklar olsun ya. Şimdi diyorsun ki sen bana bundan sonra nasıl bir yol çizmeliyiz? Ya bundan sonra çizeceğimiz yol önemli değil ki sevgili Berkler. Önümüze bir Amerika maçı var ki bana göre Amerika o karşılaşmayı milli takımıza
0: ben bırakmayacak. Amerika'dan muhakkak bahsetmiyorum ben. Tamamen yani teknik direktör tercihinden ve bir sonraki hikaye için.
1: Yok, ne Eylül ayını bekliyoruz. Önümüzde 3 aylık bir zaman var. Eylül ayını bekliyoruz. Eylül ayına kadar benim sana söyleyeceğim tek şey şu. Montella ile yollar ayrılacaktır. Yerli bir teknik adamla beraber yola devam edilmesi tavsiyemdir. Ama bu aşamada Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir revizyon olması gerektiğini savunuyorum. Ve en önemlisi, bak en önemlisi Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına da artık hep söylüyorum ya sevgili Berk. Seninle de konuşuyoruz biliyorsun. Ya Türk teknik direktör gelsin ya. Ya Türk bir teknik direktör, eski bir Türk futbolcumuz gelsin Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı olsun artık. Lütfen yalvarıyorum. Gözlerimiz açık gitmesin. Ya gerçekten bu işi yapabilecek bir sürü üstadımız var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolu bilen biri yönetsin. Tıpkı Basketbol Federasyonu'nda Hidayet Türkoğlu'nun olduğu gibi, tıpkı Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ'ın olduğu gibi futbolu da eski bir futbolcu, abimiz, arkadaşımız, kardeşimiz, amcamız her neyse gelsin o yönetsin ve Türk futbolunun gerçekten ilacı burada ve reçete burada yatıyor. Bunu görmeliyiz çünkü artık iş adamlarıyla bu iş olmuyor sevgili Berk. Yani bunu bir kez daha net şekilde gördük. İyi bir başkan, iyi bir teknik direktör, en azından iyi jenerasyon diyoruz ya, bu iyi jenerasyonun geleceği adına da çok önemli bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreç içerisinde dediğim gibi yani Fatih Terim'le Şenol Güneş tercihleri yani artık aynı isimlerden bence bahsetmeyelim. Aynı isimler artık olmasın. Yani Abdullah Avcı denendi. Yani neden bir Şifa Mehmet olmasın? Neden bir Aykut Kocaman olmasın? Neden bir Arda Turan olmasın mesela? Neden bir Arda Turan olmasın? Olabilir. Olmayacak bir şey değil. Ha Galatasaray'dan ayrılmayı düşünürse ki bence düşünmüyor şu anda 5. şampiyonluğu hedefleyen Okan Buruk var. Okan Buruk neden olmasın? Yani o yüzden artık bir Türk teknik adamla beraber şampiyonlara gidelim. Bundan sonra da bak bundan sonra da bunun için sadece konuş

0: Ben de yerli, bunu öğle yayınında da konuştuk Serkan Çetiner'le. Ben de yerli hocadan yanayım. Hem tuttuğum takım özelinde de bir taraftar olarak baktığımda öyleydi. Milli takım özelinde hele hele tamamen öyleyim ama yani şimdi Montella ile bir yola girilmiş ve işler iyi gidiyorken bu seslerimiz cılız kalıyordu. Azınlık kalıyordu. Çok fazla bir şey söyleyemiyorduk buralarda Alper üstünde.
1: Hani ben artık sadece söylemek istediğim nokta şu. Çok üzgünüm. Bu durum karşısında şaşkınım. Gerçekten 2'de 0 beklemiyordum. Gol atamayan bir milli takım beklemiyordum. Ama kamp dönemini keşke daha verimli geçirseydi Montella. Daha doğru hamleler yapsaydı. Geçmişteki başarılarda nasıl bir kamp dönemi geçirilmiş keşke bunu analiz etseydi. Keşke bu yoldan ilerleseydi. Ben işte bu futbolcuyu kıramam, şu futbolcuyu kıramam. Onlar sayesinde Dünya Kupası'na geldik. Onlara vefasızlık yapamam demek yerine formayı kim hak ediyorsa sezonun genel analizini yaptığımızda hak eden futbolcuları Dünya Kupası'na götüreceğim demeyi tercih etseydi ve sahada mücadele eden, golü bulan ama kazanamayan olabilir. Kazanamazsın, kazanamayabilirsin ama sahada mücadele eden bir milli takım bize keşke gösterseydi. Yani biz Montella Hoca'nın dediği gibi işte 65 şut bulduk, 70 şut bulduk işte. Yani hocam 24 yıllık hasreti 24 yıllık hasreti 200 dakikada bitirdin ya. 24 yıllık hasreti 200 dakikada bitirdin hocam. Ya önce bir şapkayı masaya koy. Bırak nasıl olmasını. Kendinde biraz hata gör. Yani Montella Hoca kendinde hiç hata görmüyor. Takımın harika oynadığını düşünüyor. Takımın çok iyi mücadele ettiğini düşünüyor. Ya gol atamamışsın, puan alamamışsın. İyi oynamaktan bahsediyorsun, mücadele etmekten bahsediyorsun. Yani ben anlam veremiyorum. Montella Hoca Türk insanının aklıyla dalga geçiyor. Sen 24 yıllık hasret sonrasında yaşanacak mutlulukları 200 dakikada bitirdin hocam. 200 dakikada ya. Yani neyi konuşuyoruz sevgili Berksayar yani? Yazık. Yazık yani üzüntümü nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Cümlelerimi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. Yani çok üzgünüm. Çünkü milli takımımıza bunu yaşatmış olmalarından dolayı tarihin içerisinde gerçekten böylesine rezalet bir dünya kupası yaşamış olmanın da derin üzüntüsü içerisinde.
0: Peki gündeme ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben Alper Üstün'de son bölümde.
1: Valla hiçbir şey yok. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun söylemi de gerçekten çok enteresan. Yani bu turnuva herkes için bir tecrübe oldu dedi. Kendimizde gurur duymamız gerekiyor. Buraya kolay gelmedik. Buraya biz getirdik milli takımı diye bir ifade kullandı. Demek ki Hakan Çalhanoğlu'yla Melih Demiral'ın da milli takıma veda etme zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü sen buraya biz getirdik deyip de bu takımı bu rezillikte sahada mücadele ettiremezsin. Sen bir kaptansın. Montella'nın sahadaki en önemli ismisin. Yani bazen eksiler olabilir, bazen şanssızlıklar olabilir. Avustralya karşılaşması sonrasında şu ifadeyi kullandım. Dedim ki 2002 Dünya Kupası'nda da Brezilya'ya mağlup olarak başlamıştık. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda da Portekiz'e mağlup olarak başlamıştık. Olur böyle şeyler. Büyük başarılar ilk mağlubiyetlerle geliyor. Milli takımımızın geleneği bu. Desteğimizi kesmeyelim. Mücadeleyi sonuna kadar göstereceğinden eminiz dedik. Milli takımımızda bizim çocuklara gerçekten çok inandık. Ama bu değil. Ya bu değil. Birinci dakikada gol yiyorsun. Birinci dakikada gol yiyen takım 90 dakika bu golün üzerine yatıyor. Sen buna göz yumuyorsun. Üstüne üstelik rakip ikinci yarı 10 kişi oynuyor. Eklemelerle beraber 55 dakika 10 kişi oynayan bir Paraguay var. Ya sen yani nasıl mesela bu takımı çözemiyorsun? Nasıl bu takımı önce 1-1'e getirip sonra 2-1'e getiremiyorsun? Nasıl yenemiyorsun? En azından 1 puan alayım da Amerika karşısına alacağım 3 puanla puan 4'e çıkarayım. Belki devam ederim yolayı düşünemiyor musun? Yani rakip Paraguay yahu. Rakip Paraguay. Öbür maçta rakip Avustralya'ydı. Demek ki Avustralya'da kaptan konuştu ya. Milli takım 24 yıl sonra Türkiye 24 yıl sonra geliyor Dünya Kupası'na. Tecrübeleri eksik. O yüzden yani ben Türkiye'nin çok büyük bir tehlike olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullanırken herkes Avustralya kaptanını aslında yanlış anladı. O aslında gerçekleri doğruyu söyledi. Tecrübemiz yok. Saha içerisinde ben şimdi seyrediyorum Dünya Kupası'nı. Sen de seyrediyorsun sevgili Berksayar. Yani Milli takımımız bir kere güçlü.

0: takımımızda fiziksel olarak büyük bir güç yok. Kondisyon olarak büyük bir güç yok. Taktik yok, sistem yok. Ya iyi bir kadro kurulumu yok, sahaya diziliş yok. Anlamsız bir telaş var. Ya ama diğer takımları seyrediyoruz. Herkes ne yaptığını biliyor. Peki. Yani İspanya'yla oynayan takım ismi neydi? Yeşilburun muydu?
1: Yeşilburun Adaları. Evet.
0: Yeşilburun Adaları bile İspanya karşısında dirayetli futboluyla bir puan aldı ya. Yani hiç mi mesela o maçı seyredip de oradan yola çıkarak millilerimiz ya biz de bunu başarabiliriz. Yeşilburun Adaları kadar değil miyiz canım? Biz onlardan kat kat daha iyiyiz. Diyemediler mi mesela? Yani bu kadar mı mesela aciz kaldık? Bu kadar mı başarısızlığa mahkum olduk? Bu kadar mı turnuvadan soğuduk? Bir an önce bitsin de evimize dönelim dedik. Ya o yüzden sevgili Berksayar, burada söylenecek hiçbir şey yok. Dünya Kupası kalan takımlara hayırlı uğurlu olsun. Cuma günü oynayacak Amerika maçı için de gerçekten hiç ne hevesimiz var. Çünkü formalite maçına çıkacağız. Yani orada tribünlerde olanların gözyaşları, üzüntüleri gözümün önünden gitmiyor. Bizler de burada onlar kadar çok üzüldük. Yazık. Yani denecek hiçbir şey bulamıyorum. 24 yıllık hasret sonunda çok mutlu olmuştuk, çok sevinmiştik. 24 yıllık hasretin sonunda iyi jenerasyonla beraber bir başarı yakalayacağımıza gerçekten yürekten inanmıştık. Ama işte inanmak sadece bizim inanmamızla olmuyormuş. Teknik heyetinde futbolcuların da inanması gerekiyormuş.
1: Maalesef.
0: Onlara inanmadıktan sonra bizim inanmamız da hiçbir işe yaramadı.
1: Peki. Alper Üstün'de aktardıkların, söylediklerin, yorumladıkların için teşekkür ediyorum. Milli takımı seninle değerlendirdik. Ağzına sağlık.
0: Herkese iyi, mutlu hafta sonları diliyorum. Mutlu olmak Türk insanının hakkı. Bu da geride kalıyor. Artık önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na bakacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere Alper Üstün.
0: İyi günler. Teşekkürler.
1: Sağ olun. Alper Üstün'de ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ki milli takımı birlikte değerlendirdik. Ve şimdi bir reklama gideceğim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuklarımızla devam edeceğiz. Onun yanında tabii şöyle açıklamalara da bir gideriz zamanımızın olması halinde. Kerem Aktürkoğlu'nun, Melih Demiral'ın, Montella'nın açıklamaları için zaman yetecek mi bilmiyorum. Gerekirse oraya da tekrardan döneriz. Nasıl değerlendirdiklerini, neler söylediklerini, kimi kesimce daha doğrusu tepki alan, kimi kesimce işte ya ne diyecekti başka diye yorumlanan, böyle de yine değerlendirilen açıklamaları vardı Montella'nın. Oralara gideriz. Onları sizlere hatırlatırız ama Emre Eren bizlerle olacak. Onun sonrasında İbrahim Yavuz bizlerle olacak. Radyo Gol frekanslarında. Radyo Gol frekansında sizlerle birlikte parantez programında gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Aranın ardından buradayım.
2: Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bambaşka yere taşır Toyota.
8: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
11: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: Berk Sayar'la Parantez. Devam ediyor.
13: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nu dinleyerek devam edeceğiz. Sonrasında Emre Eren'le milli takım gündemini konuşmaya devam edeceğiz.
14: Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon öncesi, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Denedik, fazlasıyla denedik. İki maçta işte çektiğimiz şutlar çok fazla. Bir tanesini kaleye atamadık. Tabii ki sorumluluk bizde. Bizim gibi kaliteli bir takımın çok daha sonucu alan, hem iyi futboluyla hem de sonucu alan bir şekilde oynaması lazımdı. Bunu başaramadık. Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Yani öyle bir şey olmadı tabii ki. Çünkü 24 senenin ardından Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından. Tabii ki beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor. Hem bizler açısından hem de tabii ki ülkemiz açısından. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Ya kendi seviyemizi abartıyor muyuz? Biz şahsen kendi seviyemizi abartmıyoruz. Çünkü kalitemiz belli. Çünkü bu süreçte gelene kadar başardıklarımız da önemli. Avrupa Şampiyonası'nda keza çeyrek finalde yaşadık. Şimdi bunlar yaşandıktan sonra tabii ki ardından böyle bir sonuç gerçekleşince ister istemez büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Ama tabii ki seviyeyi abartıyor muyuz bilmiyorum. Ben bu konuda katılmıyorum. Tabii ki herkesin fikri farklıdır. Ama sonuç, bu sonuç bizim gibi kaliteli bir takıma yakışmıyor. Sorumluluk tabii ki bizde. Daha iyisini yapabilirdik. Yani burada çok daha farklı bir gruptan çıktıktan sonra çok daha farklı bir senaryoda konuşabilirdik. Ama işin sonunda işler iyi gitmediği için söylenecek de bir şey yok. Ama seviyeyi abartıyor muyuz kısmına katılmıyorum. Tabii ki istemezdik. Ama bilmiyorum. Yani bundan önceki süreçlerde başarılı bir grafiğimiz vardı. Bu turnuva anlamında tabii ki büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir düşüş var. Umuyorum inşallah bu en şey durum olur. Bundan sonra hep daha yukarıya çıkarız, hep daha başarılı oluruz. Hem Avrupa Şampiyonası'nda şimdi Uluslar Ligi A grubu da var, A Ligi var. Bizi yoğun bir fikstür bekliyor. Ama bu hayal kırıklığını hem milletimiz olarak hem de bizler çabucak atlatabilirsek bence atlatmalıyız. Tabii ki büyük bir hayal kırıklığı. Ama kafaları kaldırmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerde de, bundan sonraki turnuvalarda da yine başarıyı sağlayacak olan, başarı kazanacak olan bizleriz. Kendi milletimiz, ülkemiz olarak. Bunu da tek başımıza da yapamayız. Tabii ki şu an anlıyorum hayal kırıklığını, moral bozuntusunu. Herkes daha büyük bir beklenti içindeydi. Ama ondan sonrasında desteklerini her zaman istiyoruz, hissediyoruz. Biz de gerekeni yapacağımıza inanıyorum bundan sonraki süreçlerde. Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerdi. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva, Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı Katar'dakinde. Favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Emre Eren bizlerle birlikte. Kerem Aktürkoğlu'nu dinledik. Onun açıklamaları sizlerle birlikteydi. Emre Eren bizlerle. Emre Eren hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. Yani çok da hoş bulmadık ama
0: aslında çok da hoş gelmedin zaten abi. O hem
1: çok hoş geldin.
0: Bunlar...
1: Evet.
0: Niye?
1: Evet.
0: Çünkü yani hepimizin morali belli bir seviyede. Bunların hepsi işte adet yerini bulsun cümleleri. Girişte de söyledim. Mutlu akşamlar diye gireriz ya genelde parantezde. Ya da fark etmez haber masasında. Ama maalesef bugün öyle değil tabii. Farklı bir gün. Alışacağız herhalde. Alışmaya çalışıyoruz herhalde. Öyle yorumluyorum.
1: Vallahi 24 senedir bekledim.
0: Ama şaşırmadık en azından. Öyle konuşmak lazım. Yani bu sonuca şaşırdın mı çok?
1: Ya sen dalga mı geçiyorsun? Tabii ki şaşırdım ya. Ne demek abi, yani bu Paraguay takımı bizi yenecek takım mı ya? Bunlar köy takımı ya. Mahalle takımı bunlar ya.
0: Abi ilk maça baktığımda, ilk maçtan sonra hani aynı şeyleri görünce şaşırmadım. O açıdan bakıyorum ben olaya.
1: Tabii o teknik direktör problemi de.
0: Evet.
1: Yani şimdi asıl konu hani çare, çözüm, sonuç, yani o şekilde odaklanmak lazım. Yani bu maça yani kelimeler, kifayeler çok fazla konuşulacak bir mevzu da yok. Yani çok moralimiz bozuk bir kere. Dün gece hiç uyumadım ben. Yani saat 4 gibi böyle bir kafamı biraz koydum. Yani dedim 5'e kadar bir kestireyim, ısınmaları izleyeyim falan. Uyku tutmadı. Sabaha kadar bekledik. Sağ olsun bizim çocuklar bizi çok mutlu ettiler yani sabah. Ya böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten olamaz biliyor musun? Yani belki yani benim hiç beklemediğim bir sonuçtu bu. Özellikle Paraguay maçı. Tamam Avustralya maçında bir kaza oldu falan dedik ama ya bu oyuncu topluluğunun durumu ne ya? Ya kardeşim 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmişiz. O kadar heyecanlıyız ki. O kadar büyük bir sinerjimiz, enerjimiz var. Bütün enerjimizi, sinerjimizi düşürdünüz. Ya aslında bugün şöyle bir karar bile almak istiyordum. Ama çok şey yapmadım yani. Ya yorumculuğu bırakmayı düşündüm bugün biliyor musun ya? Biz neyi konuşacağız abi Türk futbolunda ya? Ya neyi konuşacağız ya? Bana söylesene ya.
0: Milli takım konuşmayacağım dedin bana.
1: Ya
0: onun da ötesine gitmiş
1: bak düşünce. Ya milli takımı, şimdi milli takım bizim en önemli takımlarımız. Ya en önemli takımımız. Yani başı, işin başı. Ya ben Galatasaray'ın, Fener'i, Beşiktaş'ın neyini konuşacağım ya? Ya ben oyuncu getiremedikten sonra bu getirdiğim oyuncu grubu bu kadar savruk bir şekilde ben teknik direktör, başkan falan onlara gireriz. Onları geç. Ya bu oyuncu topluluğunun durumu ne ya? Ya Arda Güler kardeşim sen Real Madrid takımında top oynuyorsun ya. Farkında mısın ya? Ya Hakan Çalhanoğlu sen bu takımın kaptanısın ya. Ya insan biraz sorumluluk almaz mı ya? Hani iki maçta bir 10 dakika sorumluluk almayacak bir oyuncu musun sen ya? Ferdi Efendi Brighton'dan geldin. Premier Lig oynadın. Ya piyasada yoksun kardeşim ya. Adam şaşırıyor en son gidiyor Erel Elmalı'yı alıyor falan. Hani başka bir sol bek falan olsa onu alacak yani. Ya Meri oynar mı ya bu takımda? Allah'ını seversen oynar mı ya? Ozan Kabak bir dakika süre almadı ya şu iki maçta ya. Ya bu adam Alman Bundesliga liginde 7 hafta üst üste maçın oyuncusu seçildi ya. Ya neyinden bahsedelim? Neyini anlatalım ya? Kerem'in santrafor oynamasından mı? Yunus'un sahada olmamasından mı? Kenan didinip durup ya takım oyunuyla alakası olmayan bir görüntüsünden mi? Ya sana bir şey soracağım Berk. Özellikle Avustralya ve Paraguay takımından gözüne çarpan bir oyuncuyu mesela Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ya da Trabzonspor'a alır mısın ya?
0: Almam abi.
1: Ya bu rezilliğimiz nedir ya? Ya bizim çocuklar bizi perişan ettiler ya. Sadece bizi perişan etmeyle kalmadılar. 86 milyonun hayalleriyle oynadılar bir. İkincisi reklam veren firmalar aylık anlaştılar biliyorsun değil mi? Dünya Kupası'nda kalacağız diye.
0: Doğru.
1: Ya bu firmaların, bu sponsorlukların bunların vebalini kim ödeyecek ya? Ya ülkemizden Dünya Kupası'na gitme sebebiyle milyarlarca TL para çıktı ya. Ya yazık değil mi ya? Ya oraya Amerikalara, Kanadalara, oralara, Kaliforniyalara falan sizi desteklemeye gelen o seyirciden de mi utanmadınız be kardeşlerim ya? Ya çok acı gerçekler ama bunlar çok bizim canımızı sıkan hadiseler ya. Böyle hadise olur mu ya? Sevgili Berk böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? Bana biri anlatsın ya. Bana biri söylesin ya. Ya hayalde olduğumuzu falan söylesin bana biri ya. Ya Uğurcan 6 tane top geliyor güzel kardeşim sana. 3'ünü yiyorsun ya. Ya 3 tanesini yiyorsun ya. Ya bugün yediğin gol %100 Uğurcan hatası ya. Kaça kaç gol yemişiz? Farkında mısın bugün? 10'a 2 ya. Ekranda görünen 10 tane Türk bizim milli takım oyuncumuz var. Rakip 2 kişiyle gol attı biliyor musun? 25-26 metreden ya. Yani ağlanacak halimize gülelim mi? Gülecek halimize ağlanalım mı? Yani ne söyleyeceğimi şaşırdım. Sayın Futbol Federasyonu Başkanı'na seslenmek istiyorum. TFF Başkanımız Hacı Osmanoğlu'na. Kupa almaya gidiyoruz ha hocam, başkanım. Ha? Kupa almaya gidiyoruz biz. Ya biz rezil olduk ya. Biz dünyaya rezil
0: olduk. Hacı Osmanoğlu 19'unda döneceğiz dedi. 20'sinde dönüyor ama tabii bir 29 gün falan var arada yani onun hedefiyle.
1: Ya Berk, 19 böyle bir şey yaşanabilir mi ya? Haiti ile birlikte 48 takımdan 2 tane takım belli olmuş, birisi Türkiye ya. Utanır insan ya. Ya 473 milyon euro transfer market değerimiz var. Avustralya takımının 77 milyon euro transfer market değeri var. Bu Paraguay takımının 153 milyon euro transfer market değeri var. Bak bu takımları iddia ediyorum sana, izleyip göreceğiz. Bu takımlar 32'ye kaldılar ya. Bu takımlar 16'ya kalsınlar ben dişimi kırarım. Öyle söyleyeyim sana. Mümkün değil yani. Yani bu takımların bir daha bu turnuvada yenecekleri takım yok. Açık ve net söyleyeyim. Yok yani. Ama böyle bir görüntü olabilir mi ya? Ya maçın başında gol yiyoruz. Ya olur. Futbolda bunların hepsi var. Yaşadık, biz de yaşadık. Herkes yaşadı. Sakın bundan sonra bu milli takım işte üzerinden o 2002'de bize bu dünya üçüncülüğünü yaşattığımız oyuncu kurgusuna falan, oyuncu kadrosuna falan aman ha biri ağzından falan kaçırmasın. Ya siz bunların tırnağı falan olamazsınız. Yani siz büyük oyuncu falan değilsiniz.
0: Kimse kıyaslamasın, kimse benzetmesin diyorsun yani. Bizi bununla kandırmayın diyorsun.
1: Ya kıyas kabul etmez ya. Onların bir ruhu vardı, onların bir enerjisi vardı. Onların bir atletizmi vardı. Ya biz takım olduğumuzu zannediyormuşuz ya. Şu iki maçı oynamadan önce biz bir takım olduğumuzu zannediyormuşuz. Bunların hepsi yalanmış ya. Bu takım falan değil ya. Ya bu takımda ne güç birliği ya, ne birliği, ne beraberliği, ne arkadaşlığı. Bana kimse anlatmasın ya. Kaptanlar neredesiniz oğlum siz ya? Neredesiniz ya? Ya oyun oynanırken insan bir iki tane arkadaşını silkelemez mi? Ya da kendini silkelemez mi bu oyun oynarken? Ayıptır, yazıktır, günahtır biliyor musun ya? Ya bu 86 milyona yazık biliyor musun ya? Ya onlar tabii üzüldüler. Doğru, haklılar. Üzüldüler. Üzülmedi değiller. Üzüldüler. Ama hayat onlara devam ediyor ama bu 86 milyon bunu hiç unutmayacak bu Dünya Kupası'nı. Yani 24 sene sonra gidip bu kadar rezil olan bir görüntü içerisinde yok. Biz çeyrek oynarmışız da yarı final oynarmışız falan. Kendinizi kandırmayın kardeşim. 500'er bin euro prim aldınız ya. Bu fakir fukaranın, yetimin hakkını aldınız ya. Onun yarım kuruş faydasını vermediniz ya milli takıma. Yazık ya. Utanır ya. İnsan utanır biliyor musun? Bir tek Mert Müldür'ü kutluyorum. Üngür üngür ağladı çocuk. Tebrik ediyorum onu. Elinden gelen mücadeleyi de gösterdi. Gücü bu kadar.
0: Kural bilgisiyle de esasında galip geldiğimiz bir maç olsaydı hikayesini Mert Müldür üzerinden okuyacağımız bir maç olabilirdi.
1: Kesinlikle.
0: O da önemli.
1: Rakibi 10 kişi kaldıran Mert Müldür'dür yani.
0: Evet.
1: Ya bir de bu takıma karşı biz 45 dakika, hadi uzatmalarla birlikte 52 dakika 10 kişi oynamış takıma karşı pozisyona giremeden turnuvaya veda ettik ya. En acı olan tarafı bu biliyor musun?
0: Maalesef gelen mesajlar var. Sana katılanlar haliyle hepimiz aynı noktada buluştuğumuz için bu konuda eleştirilerde çok sayıda mesajlar atıyorlar. Selamünaleyküm Berk. Uğurcan'ın yaptığı kalecilik Trabzon'da kalecilik yapıyorken Galatasaray'a karşı yaptığı kaleciliği yaptı. İki maçta da demiş. Mucize gibi doğru söylüyor kardeşimiz demiş. Derfin Yunus Tane senin için. İyi yayınlar kardeşim. Montella'da tıpkı Tedesco gibi belirli bir seviyeye futbolcular tarafından gelebildi. Oyunu okuma işi ortaya çıkınca hiçbir şey yapamadı diyor Kemal Bey.
1: Sergen Yalçın bu turnuvaya katılmadan önce bir kelime etti hatırlıyor musun?
0: Neydi?
1: Bu çocukları Montella'ya bırakmayın dedi ya. Bizim bu oyuncu kadromuz iyi kadro dedi. Bu hoca ile olmaz dedi bu iş. Herkes şey yaptı. Ya işte Sergen Yalçın sen önce kendine bak falan filan. Adamın söyledikleri doğru çıktı ya. Doğru çıktı. Hocam ne yaptın ya? Takım için ne yaptın ya? Hangi atraksiyonu yaptın ya? Maçı kurtarmak için nasıl hamleler yaptın? Nasıl bir oyuna? Ya kardeşim o kadar ruhsuz bir görüntü içerisindeydi ki. Hem teknik heyetimiz hem oyuncular. Yani senin dediğin gibi yani maçı izlerken hissediyordun yani. Bu maçı döndüremeyeceğimizi hissedebildik yani. Hepimiz hissettik yani. Ya o ay yıldızlı formayı üzerinde taşımak o kadar büyük bir duygu ki. Ben Ümit Milli Takım formasını giydim. İstiklal Marşı'nda ağlıyorduk biz, biliyor musun ya? Gözlerimizden yaş dökülüyordu ya. Orada 50-60 bin Türk seyircisi var. Burada televizyonların başında 86 milyon insan var ya. 50 milyona yakın insan bugün bu maçı izledi ya. Sabahın 4'ünde 5'inde uyandı da milli takımımızın yanında olalım. Onlara o enerjimizi gönderelim diye insanlar uykularını böldüler ya. Ben çocuğumu üniversite sınavına götürdüm kardeşim. Benim çocuğum maçın ikinci yarısını izledi, biliyor musun? Morali bozuk bir şekilde üniversite sınavına girdi sevgili Berk.
0: Bütün çocuklarımız için.
1: Gene mi olmadı baba dedi. Yani... Ya. Gene olmadı kızım dedim. Gene olmadı dedim ya. Ayıptır ya, yazıktır. Biraz haya eder ya. O oyuncu topluluğu, o TFF yönetim kurulu, o teknik direktör ekibi haya edin
0: Emre
1: biraz ya.
0: Biraz çıkarayım seni milli takım gündeminden. Ekleyeceğim farklı bir şey yoksa. Çünkü sen de üzülüyorsun. Hepimiz, dinleyicilerimiz de öyle. Biz de
1: çok
0: aynı şeyleri
1: ya.
0: Konuştuk.
1: Hani biz bu takımı biz bu takımı 16'da acaba çeyrekte görür müyüz diye uğurladık ya.
0: Doğru.
1: Binlerce arabayla uğurladık ya.
0: Dediğin gibi sponsorluklar dahi ona göre yapıldı.
1: Sponsor yapan firmaların günahı neydi ya bunda?
0: Doğru. Ben tekrara düşmemek adına Beşiktaş tarafına geçeceğim biraz. Beşiktaş'a seninle konuşalım istiyorum. Ama milli takıma ilişkin ekleyeceğin farklı bir gündem maddesi yoksa.
1: Vallahi ben bugün sevgili Berk, Beşiktaş falan konuşmak istemiyorum. Ne Beşiktaş'ı konuşmak istiyorum, ne Fenerbahçe'yi konuşmak istiyorum, ne Galatasaray'ı konuşmak
0: istiyorum. Sen milli takımdan da mutlu olamıyorsun abi konuşurken. Beşiktaş'ı da konuşamıyorsun.
1: Ya Beşiktaş'tan da mutlu olacağımız şu ana kadar bir enstrüman varsa bana
0: ben
1: söyle.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten cırcır böcekleri ötüyor abi arkanda. Sen yazlık bir yerdesin büyük ihtimalle.
1: Evimdeyim. Ben İzmir'de güzel bahçedeyim.
0: O zaman abi peki. Bölgede zaten öyledir büyük ihtimalle hemen hemen. İzmir'deysen. Nerede olduğunu tam duyamadım ama böyle cırcır böceği mi deriz?
1: Oraya
0: ne deriz?
1: Yakınım. Güzel bahçedeyim.
0: Evet. Yani cırcır böceği mi deriz? İşte böyle yazlık alanlarda daha çok duyduğumuz o ses vardır ya, o sesten anladım. Sen tamamen tatil kafasına girmişsin abi. Hiç öyle milli takım beni üzüyor falan oralara girme yani.
1: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatım boyunca hiç rol yapmadım. Tiyatrocu bir adam da değilim. Ben gördüğümü yorumlayan bir yorumcuyum. Ama inan bana o kadar uykum var ki uyuyamıyorum, biliyor musun? Yani yatıp yani yastığa kafamı koyduğum zaman bizim oyuncularımız aklıma geliyor. Çıldıracak gibi oluyorum, kalkıyorum yani. Hani bazen mücadele edersin. Performans ortaya koyarsın. Şanssızlıklar seni hiçbir zaman bırakmaz. Orada söylenecek çok derin bir nokta yok ama şu milli takımı gördükten sonra ya inan futbol oynamak istedim, biliyor musun? Yaşım 50 ya. Ya onlar kadar mücadele etmezsem namerttim ya. O formayı üzerime giyip ya. Ayıp ya. İnsan biraz utanır ya. Ya oyuncu kimliğinden utanır ya insan. Ya bir oyuncumuz bizim Real Madrid'de oynuyor. 3 tane oyuncumuz bizim 4 sene üstte şampiyon olmuş takımın kadrosunda oynuyor. Bir tanesi Inter'de, yıllardan beri Inter'de oynuyor. Takım kaptanımız. Bir tanesi Brighton'da oynuyor. Bir tanesi Juventus'ta oynuyor. Ya rakipte böyle oyuncular yok. Ya bir tane oyuncuyla pişimizi çekiyorlar bizim ya. Üzüntü duyduğum, gerçekten çok yıkıldığım noktalar benim bunlar sevgili Berk. Yani tabii dışarıdan konuşmak çok kolay gibi gözükür. Futbolu içinde olan, içinde o duyguları yaşayan insanlar çok daha net anlayabilir. O çocukların da ne yaşadıklarını ben çok net bilebiliyorum ama ya bir 10 günde bu kadar darmadağın bir görüntü vermeleri çok doğru bir görüntü değildi ya. Ya kaybedersin ama canla başla mücadele edersin ya. İki kişi bir topa basarsın ya. Rakip nasıl ya? Akbaba gibiler ya. Bir tane oyuncuyla geliyoruz. 3 tane oyuncuyla sıkıştırma yapıyorlar. 10 kişilik rakip. Kutluyorum ya adamları. Bu kadar kötü bir kadroyla, bu kadar elit bir kadroya karşı 10 kişiyle bu kadar iyi mücadele etmek çok doğru bir hareketti onlar için ya. Yazık ya, çocuklarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz, yorumcularımız, taraftarlarımız.
0: Emre Eren aradık da çok fazla pozisyon ihtimali de doğdu ama yine eksik kalan bir şeyler vardı tamamlayamadığımız ya da bugüne kadar götüren bir şeyin bugün götürmediğini gördüğümüz ama Montella'nın bunu ısrarla göremediği bir yer vardı. Mesela madem milli takımdan konuşmaya devam ediyoruz.
1: Montella Şam kurnazlığı yapmaya çalışıyor ama yemezler. Biz bu camiaların içinden gelmişiz. Biz bu formaları giymişiz. Yani hocam bize mobil anlatmana gerek yok. Sen hikaye anlatıyorsun. O hikayeyi de hiçbir vatandaşımız gerçeğe almaz. Yok 62 tane şutumuz varmış da. İki maçta birinde 12 tane korner atmışız da birinde 8. Niye atamıyoruz kardeşim o zaman? Niye yüklenemiyoruz? Yan top oluyor, yüklenemiyoruz. İkiye bir yapan adam yok. Sorumluluk alan adam yok. Birebir de zorlayan adam yok. Birebir de oyuncu geçen bir tane oyuncumuz var mı ya? Söylesene bana iki maçta ya. Hani birebir de bu adam aldı da burayı paramparça etti. İki tane adamı katladı geçti. Çok iyi bir orta yaptı, olmadı.
0: Yok abi, şu maçta bile Orkun'un bir pasını konuşuyoruz. Buna benzer güzel, böyle güzel bir pas var. Şu da Orkun gibi bir iş çıkardı diyebileceğimiz. Bir iş çıkardı dediğim de yanlış anlaşılmasın. Çok güzel bir iş çıkarmadı. Ama bir tane güzel pası var. Onun örneği yok milli takımda. İlk maçta da bu maçta da.
1: Bir kere milli takımın oynayacak oyuncu seviyesine baktığımız zaman, şimdi İsmail bizim çok özel oyuncularımızdan biri diye görüyoruz. Biz ama Fenerbahçe takımında kaç maç forma giymiş ben ona bakarım. Orkun kaç maç oynamış Beşiktaş'ta? İsmail kaç maç oynamış? Ya maç temposu çok önemlidir. Bir de sen İngiltere ile, İspanya ile, Brezilya ile, Almanya ile falan oynamıyorsun. Sen Paraguay ile oynuyorsun kardeşim. Adam 10 kişi kapatacak. Bir tane kontra ile sonuca gitmeye çalışacak. Adamın mantalitesi bu. Sen orada bir tane daha fazla orta saha özelliği yüksek oyuncuyla niye oynuyorsun ya? Orkun'un ne günahı vardı ya? Günah keçisi Orkun'la Barış Alper ya. İkisine kestiler faturayı Avustralya maçında. Ya bu iki oyuncu da bizim direkt oynayacak iki oyuncumuz ya.
0: Bak, yapmayın mesela, özürünü seveyim ya. Mesela Yanal Bey de diyor ki zor bir gruptan çıkma ihtimalimiz daha yüksekti. Biz böyleyiz diyor. Bak ona da katılıyorum.
1: Ya ben mesela bu kadar üzülmezdim inan bana. Hani İngiltere'ye karşı kaybettik, İspanya'ya karşı kaybettik.
0: Muhtemelen üzülmezdin de mesela.
1: Üzülmezdim, bu kadar yıkılmazdım ama ben iki tane köy takımına
0: şeydi, evet.
1: bu takımın pes etmesine gerçekten yani ne vicdanım, ne yüreğim, ne de beynim ya bu konuyla ilgili doğru düşünebiliyor. Hiçbir şekilde düşünemiyorum yani.
0: Evet.
1: Yani bu kadar kötü takım. Bu bizim oynadığımız takımlar kötü takımlar kardeşim. İyi takımlar değil sevgili Berk. Biz bunların çok daha iyileriyle çok daha iyi mücadeleler ettik. Demek ki burada bir sıkıntı var. Burada bir kenetlenmede bir problem yaşadık biz. Bu başından sonuna kadar yani hem oyuncu grubu hem teknik direktör hem yönetim kurulu bunların hepsini katarım bunun içine. Ama biz sorunu şurada bulmamız lazım. Biz şimdi bunları konuşurken şimdi iki ay sonra bir ay sonra diyeceğiz ki ya Türkiye Futbol Federasyonu işte şöyle yapsın işte ya 10+4 ya bu doğru bir kural değil 12+4 falan bunu söylersek burada da yanılgıya düşeriz. O zaman Türk futbolunun lehine bir şey konuşmamış oluruz.
0: Peki.
1: Gelmiyor işte gelmiyor. Koskoca 86 milyonda bir tane santrafor çıkartamamışız. Düşün yani sen bunu. Hocanın vermiş olduğu kadro yanlışlığını falan bunları geçtim. Geçtim ya. Hadi hoca yanlış kadro çıkarttı ya. Ya hak etmeyen bir oyuncu oynattı diyelim. Ya o milli takım formasını giyen 11 tane oyuncu içeride fişek gibi olması lazım ya. İçeride öyle bir güç birliğinde bulunması lazım ki hiç kimse şunu konuşamaz. Ya santraforsuz milli maçlara gelmişiz. Dünya kupasına gelmişiz. Barcelona takımı Messi ile 6 sene 7 sene santraforsuz oynadı. Darmadağın etti her tarafı. Ya bu da sorunun. Ya bu da çözüm değil yani. Hani bunlar da çözüm değil. Hani baktığımız zaman burada bir bizde şöyle bir sıkıntı oldu. Biz sinerjimizi, o duygumuzu kaybetmişiz ya. Ya bizim bu milli takımın bu kadar duygusunu kaybetmesinin sebebi ne? Onu çözmek lazım. Onu araştırmak lazım. Ya burada günah keçisi işte yok federasyon başkanı şöyle dedi, yok hoca böyle dedi, yok oyuncular. Ya bu değil, topyekün. Hepimizin hatası bu. Bir yorumcu olarak bizim de hatamız. Çıkmıyorsa ısrarla konuşmamız lazım. Israrla altyapılara önem vermemiz lazım. Israrla marka değerimizi yükseltmemiz lazım. Ya marka değerimiz yerle yesan oldu ya. Ya ben şimdi gideceğim televizyonda işte Beşiktaş'ı konuşacağım. Öbürü Fenerbahçe'yi konuşacak falan. Birbirimizi kandıracağız. Hikaye anlatıyoruz. Biz hikayeciyiz. Ben sana söyleyeyim. Hani biz hikaye yapıyoruz. Biz anlatıyoruz bir şeyleri ama hikaye anlatıyormuşuz. Günün sonuna geldiğimiz zaman, baktığımız zaman yani kaybettiğimiz iki takıma inanamazsın ya. Ya inanılacak gibi bir şey değil yani bu. Hani son saniyede bir tane Meri'nin vurduğu bir kafa topu vardı hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: 90+6'da.
0: Evet.
1: Birini yaladı. Yani o gol olsa belki gene devam edeceğiz. Belki bu çocuklar silkelenecekler. Belki 16'ya kalmak için çok büyük bir çaba sarf edecekler. Ama o imkanımız, o fırsatımız da olmadı. Ya o yüzden gerçekten çok yıkkınım. Ya inan bana yani sen bende makara çekiyorsun. Yok burada yok. İşte cırcır böcekleri ötüyor falan filan diyorsun ama Ben o kafada değilim yani Berk. Ciddi söylüyorum, evet. O kafada değilim.
0: Abi ben çok de değilim. Ben seni oralardan çıkartmak için uğraştım biraz.
1: Gerçekten yani çıkamıyorum abi. Yani çıkamıyorsun. Çıkamam da yani. Bir hafta bak, falan bir hafta falan çıkacağımı Nurullah, da zannetmiyorum.
0: Nurullah Bey de orayı zaten dikkat çekmiş ve demiş ki abi niye kızdırıyorsun adamı demiş. Gülmüş.
1: İşi bu ya Nurullah Bey. İşi bu. Berk Sayar'ın işi Emre Eren'i kızdırmak.
0: Ege'de 5 sene kaldım diyor. Ege'de kendi evinde otururken bile cırcır böceklerinin sesi gelir. Normaldir diyor bak.
1: Doğru söylüyor.
0: Abi şimdi işi de cırcır böceğine getirmeyin. Biz bir kere konuştuk orada, işte sen böyle bir ortamdasın dedik Emre Eren'e. Orada olduğu ortamı dile getirmek adına bunu söyledim.
1: Sen evet. Şimdi bana demagoji yapıyorsun. Yaklaşık kaç dakika oldu? 15 dakikadır falan konuşuyoruz. Yani 17 dakikadır falan konuşuyoruz. Demagoji yapıyorsun da. Senin bu konuyla ilgili fikrin ne kardeşim? Bana atıyorsun topu.
0: Abi...
1: Beni yerle yeksan ediyorsun. Benim yani 3-5 saatimi daha böyle...
0: Şöyle abi yani ben özeti şöyle vereyim sana. Beni. Özeti şöyle vereyim sana abi. Biz yıllar boyunca Montella ile iyi bir sistemin kurulduğunu ve bunun turnuva için uygun olduğunu konuştuk, söyledik. Ben bunu söyledim. Evet. Ben böyle gördüm. Evet. Burada feci halde yanılmışız abi. Tamamen hepimiz yanılmışız. Ayrı konu. O kenarda bu turnuvanın 2 maçlık özetini de şöyle söyleyeyim sana. İki maç özelinde de Deniz'i, iki maç özelinde de Can'ı isteye isteye bir hal olduk ülkece. Ama 89. dakikada Barış'ın sağ taraftan getirdiği, Can'ın müsait pozisyonda kaleciyi geçemediği, ki çok cılız toplar. O kaleci de o kadar iyi bir kaleci değil bak söyleyeyim ha.
1: Geldiği köşeye bıraksa
0: gol olacak. Onu geçtim. Hadi dönen topu Deniz'in, hani yine aradığımız isim ya o Deniz. O Can'dan sonra yine niye Deniz'e çıkmıyorsun hocam diye yırtındığımız isim ya hani. Tabiri caizse bağırdığımız çağırdığımız o Deniz'in de o topu dışarı atışı var ya, işte o özeti abi, o iki maçın da özeti o. Yani o bütün olayın özeti. Can'dır, Deniz'dir, forvetsiz bir milli takım, işte neden Deniz oynatmazsın, neden Can'ı oynatmazsın. Sosyal medyaya giriyorum, Deniz'in bir fotoğrafını yakalamışlar yedek kulübesinde. Deniz nasıl hırslanmış, Deniz nasıl bilenmiş görebiliyor musunuz diyor. Deniz giriyor topu dışarı atıyor abi. Yani o sosyal medyada okuduğunuz gibi değil olaylar. Ya da orada esprisini yapıp orada gaza getirdiğiniz gibi değil olaylar. İki maçta da bunları istiyorsun. İki maçta da Can da Deniz'e geliyor. Bir cırcır böceğinden fazla konuşturmuyor bizi mesela bak. Görüyorsun değil mi? Az önce cırcır böceği dedik. Onu daha fazla konuşmuşuzdur.
1: Deniz'in sağdan, Can'ın... sağdan bir tane Barış Alper mi getirdin? Barış
0: evet
1: Alper.
0: Onu diyorum işte abi, onu anlatıyorum.
1: Ya abi ıska geçiyorsun ya. Ya Deniz nasıl olacaksın abi?
0: Hayır
1: yani,
0: özeti şu senin ya? Çok istediğin bir halk olarak, bir taraftar olarak, Türk halkı olarak çok istediğin Deniz, çok istediğin Can abi geldi sana, biri kaçırdı, diğeri arka tarafta kaçırdı, dönen topu kaçırdı. Yani hiçbiri bir şey yapamadı ki, hiçbirinden bir şey olmadı ki. Sistemi eleştiriyoruz tamam, ama Deniz'i Can'ı da kahraman olarak ilan ettiğimiz ya da umut bağladığımız isimler olarak gördüğünde böyle mi? Onu sorayım önce sana. Umut bağlıyor muyduk Deniz'e Can'a? Neden oynamazlar diye. Bağlıyorduk abi böyle bir sistemde. Neden oynamıyorlar çünkü? Oynamayana umut bağlarsın. Değerli olur senin için. Onlar bile seni buraya getiriyorsa, bununla karşılaştırıyorsa, Merih örneğini sen verdin. Merih'in ikinci yarıda gol aradığı, Mert Müldür'le tek pozisyonumuzun ikinci yarıda olduğu, Mert Müldür'le hırslı bir şeyler yapmaya çalıştığımız, Merih'le kafa vuruşuyla son dakikada gol bulmaya çalıştığımız, Mert Müldür'ün kırmızı karta sebebiyet verdiği, ki o kuralı da iyi takip etti diye böyle ayrı bir hikaye yazdığımız bir ortamda, ben milli takımın iyi oynayışından, güzelliğinden, ilerideki üretkenliğinden zaten bahsedemem. O yüzden zaten cırcır böceğini daha fazla konuşuyoruz. Cırcır böceğinden hikayesini yazmış olduk bak. Burada biraz sen de beni yükselttin abi. Ben de böyle bir içimdekini dökeyim istedim. Ama,
1: ya Berk mesela evet. Biz şimdi Can Uzun'la alakalı ne konuşuyor? Galatasaray takımı işte 30-35'lere indirmeye çalışıyor. Bonservisini almaya çalışıyor değil mi? Hı-hı. Önemli bir oyuncu falan. Rakip 60 milyon para istiyorlar. Can Uzun'la alakalı. Yani bakıyorsun. Ya orada o golü atacaksın. O zaman diyeceksin ki benim fiyatım 55 milyon euro kardeşim. Atacaksın ama yani. Onu yapacaksın, onu göstereceksin yani. Öyle olmuyor yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bugün itibariyle ne düşündüm biliyor musun? Bak Arda Güler'in Real Madrid'deki gidişatını çok belirleyici bir maç oldu, onu söyleyeyim. Yani bunu bütün herkes izliyor. Real Madrid camiası da izliyor. Yani bundan sonra Bernardo Silva'yı aldılar hatırlayacak olursan. Orada evet. Forma bulma şansının çok zayıf olduğunu düşünüyorum bu Dünya Kupası'ndan sonra, bu bir. İkincisi Hakan Çalhanoğlu. Artık kardeşim bu performanstan sonra herhalde Interliler de görmüştür yani.
0: Doğru.
1: Hani sen orada kalmak istiyorsan 3'te 1 maaşı oynuyorsan oynarsın yani bu saatten sonra. İşin zor. Onu söyleyeyim. Ya bu kadar. Şimdi siz kaliteli oyuncularsınız değil mi? Ses getirmiş oyuncularsınız değil mi dünyada? 70 metreden gol attın Arda. Gururumuz oldun. Bizim en büyük bel bağladığımız, bu turnuvada en değerli oyuncu olacağımızı anlattığımız oyuncumuzdun. Ama bugün itibariyle kendini de yerle yesan ettin. Onu söyleyeyim. Öyle yok. Öyle yok. Bu milli takım forması bu kadar ucuz değil. Bu milli takım formasıyla sen Real Madrid'deki oynadığın performansın 3 katını oynamak zorundasın. Zorunluluğun var kardeşim senin. Sen bu ülkede yetişmişsin. Bu ülke sana milli formayı vermiş. Sen burada sorumluluk alacaksın. Hakan aynen öyle. Ferdi. Kenan. Yani Kenan da bağımsız bir arı görüntüsündeydi yani iki maçta da. Şimdi takıma baktığın zaman 11 oyuncunun 7'si 8'i 9'u kötüyse orada bazı oyunculara da suç bulmak çok doğru olmaz. Ama topyekun bizim bence bizim oyuncularımızın silkelenmesi gerektiği 2 tane 90 dakika yaşadık. Ama burada tabii olan 86 milyonu oldu. Herkes unutur. Futbolcular hayatına devam eder. Lig başlar. Hazırlık maçları falan, işte Avrupa önlemeleri falan filan derken bir şeyler unutulur diye düşünüyorlar ama hiçbir zaman unutulmayacak, şu unutulmayacak. 24 sene sonra hüsrana uğrayıp da iki maç sonunda gol atamadan dönen bir milli takım. Yani bu üzerlerine bu şeyi de giydiler, onu da söyleyeyim. Hani biz 2002'deki hiçbir oyuncumuzu unutmadık. Yani siz bunların tırnağını bırak, bunların yanından geçemezsiniz siz. Bunlara desturla selam vermeniz lazım. Hani reklam filmleri falan çektiniz ya, onun formasını alıyorsunuz bilmem evet. Ne falan, işte ondan daha iyi oynayacağız falan. Hikaye. Hikaye yani bu iş. Yazık. Yazık. Yazık. Yani bu insanlara yazık. Bu camianın bireylerine yazık. Bu taraftara yazık. Bu insan. Maalesef. Ya böyle. Ya bu gerçekten yani su kaldırılacak bir pozisyonu yok bu işin. Ha, onun için hani bunu saatlerce konuşursun. Oyuncu oyuncu tek tek konuşursun. Performans konuşursun. Yani ne beklerimiz var, ne stoperlerimiz var. Ya kardeşim ikinci dakikada gol yiyorsun, gol yenir. Ama 8'e 2, 10'a 2 falan gol yenmez. Adam alıyor, dürtüyor, vuruyor, gol oluyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Bizim dörtlü defansımız geride bekliyorlar babalar. Ya bir Allah'ın kulu çıkmaz mı ya? Ya bir Allah'ın kulu komut vermez mi? Ben yıllarca stoper oynadım ya. Ben silkelerdim önümdeki oyuncuyu ya, silkelerdim. Ne yapıyorsunuz kardeşim derdim. Adam nasıl topa vuruyor derdim. Ya da ben topa vurdurduğum zaman beni silkelerlerdi. Ya adam çıktı nasıl vurdu kardeşim? Bir daha yapmayacağım derdim. Konsantrasyonumu en üst seviyeye çekerdim. Sizde ne konsantrasyon kalmış? Konserve gibi olmuşsunuz kardeşim. Konserve gibi olmuşsunuz ya. Ben buradan sesleniyorum.
0: Peki.
1: Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü. Oynamayan tüm oyuncuları oynat kardeşim. Oynatma. Hiçbirini oynatma. Oynatma. Hak etmemiş oyunculara formayı verme. Ki kalırsa yani bilmiyorum. Ha, burada herkes de konuşuyor. Hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı hem de Montella'yı istifaya davet ediyor herkes. Çok da haklılar. Futbolda hiçbir zaman dün yok. Futbolda bugün ve yarın var. Hep konuşurum bunu seninle biliyorsun.
0: Tabii.
1: Futbolda bugün var. Dün geçti. Dünü konuşacaksak bak ben 50 yaşına geldim. İşte Bayern Münih maçlarında forma giydim Beşiktaş'ta. Orada burada oynadım. Rize'de, işte Diyarbakır'da. Bunlar geçti gitti. O anılarda kaldı. Dosyalarda kaldı onlar. Onlar bitti. Sizin için de bitti. Yani sizin için de yok ön elemelerde şöyle yapmışız, böyle yapmışız. Ya dua edin de bu Dünya Kupası'na 48 tane takım getirdiler ya. Yoksa biz buraya da gidemiyorduk ya.
0: Ve 48 takımın içinden ilk elenen iki takım olmak. Bunu sorsak dalga geçerdik herhalde birbirimizle değil mi?
1: Değil mi? Birbirimizle dalga geçerdik ya. Başkan ne diyordu Futbol Federasyonu Başkanı? Kupayla gelecekmişiz. Bak. Kupayla gelecekmişiz. Ya bırak önce bir ilk turu geç de ama... Bunu ilk söyleyen adamı bulmak
0: lazım. Abi peki Montella'nın nasip demesine ne diyorsun? Montella nasip dedi. İşi öyle özetledi. Nasip
1: o da başka kulüplere gider artık. Onun için de nasip yani. Ne yapalım ne diyelim yani. Bir an önce Türk futbolundan uzaklaşsın bence. Çünkü hak etmediğimiz bir takım şeyler yaptı. Çok yanlış işler yaptığını söylemek lazım.
0: Emre Eren hakikaten cuk yorumların var biliyor musun? Böyle cuk oturdu denir ya. Cuk yorumların var yani.
1: Yani ben bunu sordum hakikaten abi. Sinirliyim ya.
0: Yok çok, hakikaten cuk oturan yorumların kızdım. Var. Ben nasipten öte yok dedim ya sana. Hani Montella nasipten ötesi yok diyor. Bunu sordum. O da başka bir kulübe gider bize nasip deriz dedin. Aynen. Hakikaten cuk oturan yorumların var.
1: Bize nasip olmaz kardeşim yani böyle. Artık yani yeter. Biz silkelenmemiz lazım. Artık Türkiye Futbol Federasyonu da şapkasının önüne çıkartması lazım. Burada başarısızlıkta en büyük sorumluluk onlardadır. Çünkü bu takımı onlar yarattılar. Bu teknik direktörle sinerjiyi bunlar yarattılar. Orada da ben diğer camia büyüklerimize, kardeşlerimize burada saygı gösteriyorum. Çünkü çok yıkıldık, çok üzüldük. Futbol şöyle bir oyundur. Futbolda şunu paylaşırsın, şunu anlatabilirsin. 90 dakika neticesinde doğru bir oyun, doğru bir kazançla bazı şeyleri, doğru gerçekleri anlatırsın. Ama bu şekilde kaybedildiği zaman da bunun faturası olur. Faturasını da herkes ödemekle yükümlüdür. Futbolun gerçeği budur.
0: Evet.
1: Futbolda bir gerçek, her haftalık performanslar vardır. O yüzden burada hem Montella ve ekibi, hem federasyon başkanımız ve ekibi, yönetim kurulu, hem oyuncu grubumuz burada sınıfta kalmıştır. Tek sınıfta kalmayan taraftar grubudur. Camianın sevgilisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Onlar günahsızdır. Ama bu turnuva bize çok büyük dersler çıkartması gereken bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da böyle bir manzarayla karşılaşmak tüm Türkiye'yi de çok ciddi bir şekilde üzer. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Peki. Şöyle bir gerçek var bak sevgili.
0: Yavaş yavaş toparladığımız noktada söz sende
1: evet,
0: tekrardan.
1: Sevgili Emre. Bak şöyle bir gerçek var. Ya bizim gücümüz yoktur. Bu takımlar bizden çok üst düzey takımdır. Saygı göstermekten başka hiçbir şansımız yoktur. Deriz ki oyuncu grubumuz iyi oynadı, iyi mücadele ettiler ama rakip bizden çok daha özel bir takım. Yani bunlara önlem alamadık. Bunları yapamadık ama diğer turnuvalarda bunları başarmamız lazım. Ya kardeşim bizden 10 gömlek düşük takımlara, mahalle takımlarına, köy takımlarına yenilerek turnuvada gol atmadan turnuvayı bitirmek benim gücüme gitti arkadaş. Gücüme gitti ya. İnşallah bizim oyuncularımızın da teknik direktörümüzün de o yöneticilerin de herkesin gücüne gitmiştir ya. Ya ben bugün milli takım oyuncusu olsam 2 gün yemek yemem biliyor musun? Üzüntüden ya. Ben ne yaşattım diye kendi kendimi paralarım, parçalarım kendimi ya.
0: Katılıyorum. Bu arada dinleyicimiz Hüseyin Bey der ki tersten dünya ikincisi olduk. Dünya üçüncülüğünden dünya ikinciliğine demiş. Bu sefer de tersten olduk demiş.
1: O da güzelmiş yani.
0: Evet abi. Abi turnuvada tek sahip çıkılması gereken futbolcu Mert Müldür'dür. Adam gerçekten elinden geleni yapmaya çalıştı. 10 kişinin kötü olduğu ve tek yerde tek başına ne yapabilir demiş.
1: Yani çocuk sağ bek oynuyor gidiyor kafa vurmaya çalışıyor. Orada rakibi bozuyor. Direkten dönen bir topumuz var falan. Golde de onun hiçbir hatası yok bence. Orta alandan geliyor oyuncu. Ya oradaki
0: yok mu abi burada yani? Mert mesela Merih'i de gördük ya biraz. Yok mu birbirlerini ateşlemeleri? Yani yok mu hadi beyler demeleri şöyle bir aradayken?
1: Yani bunu
0: demek ki yokmuş abi. Demek ki yok.
1: Orada teknik direktör var.
0: Hayır ben sitem ediyorum. Bakma soru sordum.
1: Bunu biz mi çözeceğiz yani? Bu takımın Avustralya maçındaki o rezalet görüntüsünü görmedik mi yani? Hep beraber yaşadık yani. Biz Mabal anlatıyor. Yok 72'ye 28 oynamışız da 79'u 21 oynamışız. Topun bizde kalma süresi. Ya geç abi. Hatice'ye değil. Neticeye bak.
0: Peki.
1: Hikayenin sonuna bak kardeşim.
0: Yavaş
1: bir tane
0: yavaş.
1: Organize geldiğimiz Berk bir tane 2.90 dakika yaşadık. Bir tane organize geldiğimiz bir hatamızı bana söyler misin? Ya bu çalışılmış dediğimiz bir atak var mı ya?
0: Yok abi. İşte bir övdüğüm bir pas kardeşim. Var. Başka bir şey yok.
1: Siz milli takım formasını giymişsiniz. Makaraya gitmişsiniz siz. Amerika'da siz makara yapmışsınız arkadaş. Siz makaraya gitmişsiniz. Kusura bakmayın yani. Bu forma çok pahalı bir formadır. O yüzden konuşuyorum. Çok pahalıdır bu forma. Herkesin hayal ettiği, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin hayal ettiği bir formadır. Ama bu forma altında bu şekilde mücadele edersen TFF başkanını da istifaya çağırırsın. Hoca'yı da istifaya çağırırsın. Oyuncuları da yerden yere vurma hakkım var kardeşim. Yeter ya. Bu kadar olur mu ya?
0: Peki. Emre Eren teşekkür edeceğim son bölümde.
1: Sevgili
0: eklemek istediğim farklı bir şey de yoksa.
1: Gerçekten gergin bir gün yaşıyoruz.
0: Öyle.
1: Çok gergin bir gün yaşıyoruz. Allah hepimize sabır versin. bundan sonra Dünya Kupası'nı izlemek de çok keyif verici olmayacak benim için. Gerçek söylüyorum.
0: Öyle yani. Öyle. Ben
1: bundan yani ben sonra keyif alacağım.
0: Tabii böyle. Canım ya, Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? Ben de zaten şu ana dek milli takım için izliyordum. Onu da söyleyeyim doğruya doğru. Yani bir işimiz sebebiyle bakmamız gerektiği kadarıyla baktığımız maçlar olacak. Ama yani öyle keyifli bir Dünya Kupası beklemiyorum ben bu dakika itibariyle. Yok işte şu şunu ele daha orada bu oldu. O şu şöyle döndü gibi gibi hikayeler çok da dikkat çekmeyecek benim tarafımda.
1: Maalesef çok üzüntülü bir sabah yaşadık. Çocuklarımız da sınava girdi. Artık evet. Toparlanıp yarın bir sınavımız daha var çünkü. Yani üniversite evet. öğrencilerin bir sınavı daha var. Tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum.
0: Başarılar dileyelim.
1: Gerçekten zor bir günlerden geçiyoruz. İnşallah gönlümüzce olur her şey diye umut ediyorum sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum.
0: İnşallah.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Reklama gidiyorum. Reklamın ardından buradayım.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Reklam bitti.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu. Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Jokeres önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de üçüncü olma başarısı göstermişti. Tunus. 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus, zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira'yı bulunduruyor.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Yarış başlıyor.
5: Ve son koşu başladı. Çıkışta bir numaralı Action Wonder ve 14 numaralı Namaste ikişer üçer boy kadar geç çıktılar. Yarışın liderliğini 11 numaralı Dinamit Kız aldı. 13 numaralı Sealage ikincilikte. 10 numaralı Creamian Dream üçüncülükte. 1 boy geride 7 numaralı Good Luck Charm. 2 boy geride 2 numaralı Mary Black. İçinde 9 numaralı Alfeka. Onun içinde 3 numaralı Maftet. 1 boy geride 12 numaralı Deep Girl. Daha sonra içeride 8 numaralı Strong Court var. En dış kulvarda 14 numaralı Namaste. 2 boy geride 6 numaralı Balinka. Balinka'nın yine 3-4 boy kadar gerisinde 4 numaralı Miss Allen. Son sırada 1 numaralı Action Wonder. 11 numaralı Dinamit Kız kaçıyor. Fark 2 boy. 13 numaralı Sealage ikincilikte, içinde 10 numaralı Creamian Dream üçüncülükte. Dördüncülükte 7 numaralı Good Luck Charm. İçine geldi 2 numaralı Mary Black. Onun yine 1,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Alfeka, içeride 3 numaralı Maftet var. 2 boy geride 8 numaralı Strong Court, dışında 12 numaralı Deep Girl. 2 boy geride 14 numaralı Namaste. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Balinka var. Son 800'e girdi atlar. Dinamit Kız önde, 13 numaralı Sealage ikincilikte. 2 boy geride 10 numaralı Creamian Dream. Onun 2 boy gerisinde 2 numaralı Mary Black. 1 boy kadar geride 7 numaralı.

0: ayak sırasıyla düzeye çıkıldı. Dinamit Kız düzeye de lider çıktı. Dışından 13 numaralı Siyalıç. Enişten 3 numaralı Maftet'in daha geriden. Mary Blaine ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. Yakalandı Dinamit Kız bariyer dibinden gelen. Maftet öne geçiyor, dışarıdan 2 numaralı Mary Black gelmeye çalışıyor. Son 100 metreye doğru 5 boy yaptı farkı 3 numaralı Maftet. Daha da açıyor farkı ve son koşuyu kazanıyor 3 numaralı Maftet. 2 numaralı Mary Black ikinci. 2 numaralı 10 numaralı Creamin Dream üçüncü. 11 numaralı Dinamit Kız dördüncü. 12 numaralı Deep Girl'de beşinci oldu 3 numaralı Maftet. Gökhan Kocakaya ile kazandı 5 numaralı Sweet Dreams koşmadı.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Son bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve gelen mesajlara bakıyorum. Merhabalar, böyle elenip dünyaya rezil olacağımıza keşke hiç gidemeseydik demiş. Daha iyiydi demiş. Serkan ben bu arada demiş. Dinleyicilerimizin düşüncesi bu tarafta genelde. İyi yayınlar, sizce Berkan Kutlu milli takımı hak etmemiş miydi? Ümit ben demiş. Ya Berkan'a gelene kadar konuşacağımız ve konuştuğumuz çok isim oldu. O yüzden Berkan için bir şey diyemiyorum şu an. Abi bu turnuvada tek sahip çıkılması gereken... Tamam, bunu okuduk. Mert Müldür'den bahsediyordu. Belki bu cırcır böceği benim köyde de çayırda çok olur. Durmadan ötüyorlar demiş. Ne yapacağız onları demiş Sabri Aydoğan. Cırcır böceğiyle mücadele derneği mi kuralım? Sabri abi ne yapalım? Size sorayım. Yani konuştuk geçti. Çok da oraları ben uzatmayayım. Sizlerden gelen mesajlar başım gözüm üzerine ama onları okuyacağım. Sağ olun, var olun. Milli takım forması bu kadar ucuz işte demiş dinleyicimiz. Fırat Yağmurlu, Doktor Fırat Yağmurlu, iyi bir Gençler Birliği taraftarı. Saygı duyduğum bir büyüğüm. O yazmış. Der ki Berk kardeşim yayınlar, hepimizin morali havası bozuk ama yine de unutmamak lazım. Ben 58 yaşındayım. Dünya Kupası'na katıldığımızı iki kez gördüm. Bu da bir şey. Maalesef futbolcuların ve teknik rektörün formsuzluğu bir araya gelince böyle oluyor. Bence Dünya Kupası'nda bir kere başarılı olmaktansa her kupaya katılmak daha önemli. Kimseyi asıp kesmeyelim. Sevgiler demiş. Fırat Yağmurlu buradan yaklaşıyor. 80'lerde 90'larda milli takım için çok ağlarım ama insanın oğlu milli takım için hüngür hüngür ağlayınca başka acıtıyormuş o demiş. Moralinden moralle ilgili bir şey yazmış. Bundan sonra kazanmadan sevgi yok demiş. Peki, orayı öyle toparlayalım. Berk abi yayınlar, milli takıma çok üzüldük, yazık demiş. Aras yazmış, Yavuz Bey'in oğlu dinleyicimiz, baba oğul, bizi dinliyorlar. Ben çarşamba geniz eti ve bademcik ameliyatı oldum demiş. Aras öyle mi? Çok geçmiş olsun. Umarım toparlamışsındır, daha iyisindir şu an. Seni çok seviyoruz, herkese selamlar demiş. Aras, Yavuz Özgül bize yazıyor. Yavuz Bey ile Aras oğluyla birlikte bizlere yazan bir isim. Dinleyicimiz, kıymetli dinleyicimiz Yavuz Bey ve oğlu Aras Özgül. İbrahim Yavuz bizlerle. İbrahim Yavuz hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Ben de yorumları dinliyordum bu ara.
0: Evet, dinleyicilerimize...
1: Yani Doktor Bey'in yorumu hariç tamamına itiraz ediyorum yani.
0: Öyle mi?
1: Yani bir tek anlaşılabilir...
0: Emre Eren gümbür gümbür geldi. Emre Eren'le konuştuk. Öyle şeyler söyledi ki abi. O da tam tersi düşünüyor mesela. Evet.
1: Ya şöyle yani... Şimdi orada bazı dinlediğim yorumlarda böyle olacağını hiç gitmedim daha iyi gibi yorumlar dinledim. Şimdi sence bu mantıklı bir yorum mu yani? Değil. Ülkenin büyük bir çoğunluğunun organizasyondan keyif almak yerine utanmak üzerinden, ki oyuncular da bu işin bir parçası, onlar da benzer yorum yapıyor ya, bunun kabul edilecek hiçbir tarafı yok belki. Yani bir oyunu oynuyorsunuz, bir organizasyona katılıyorsunuz, evet üzgünüz, oyuncular da çok üzgün ama utanmak yani bu normal.

0: bir ifade değil. Yani bir insan yüz kızartıcı bir şey yaparsa utanır değil mi? Maç kaybettiği için bir insan utanır mı yani? O yüzden bence şu dili bir değiştirmemiz lazım. Bir de biz sanki her dünya kupalarına katılan, her dünya kupalarında bir üst tura çıkan, böyle sürekli buralarda zaman geçiren bir ülkeyiz. Ve şu an kimse içinde bulunduğu durumu idrak edemiyor. Böyle de bir şey yok. Yani sen sürekli her organizasyona katılan bir ülke değilsin. Senin temelde önce her organizasyona katılabilen bir ülke durumuna gelmen lazım. Önce o işi halletmen lazım. Ondan sonra adım adım gideceksin. Öyle inşa edebilirsin. Yıkın yeniden gelsin. E ne oldu 2 sene önce? Aynı oyuncular, aynı teknik direktör yere göğe sığdıramıyorlardı. Ne değişti 2 senede? Ya bir de şöyle bir durum var. Şunu da kabul etmek lazım. Yine bence o mesajların içinde doğru bulduğum bir şey. Evet, teknik direktörle beraber belki de hiç bu kadar bir arada kötü oynamayan oyuncu grubuna denk geldik yani. Yani şimdi Hakan hiç bu kadar kötü olduğu bir dönem olmadı. Aynı anda Arda, Yunus, Barış. Şimdi hepsi bir araya geldiğinde bunlar oluyor maalesef. Niye böyle sürekli bir çıkmayı talep ediyoruz? Bir başarı varsa hemen bedel ödensin. Ödensin eyvallah da. Ama yok ki bir planlaman yani. Bir yeri yıkıp nereye inşa edeceksin? Şu an inşa edecek bir planın var mı? Mesela bunu söyleyenler bir tane teknik direktör öneriyor mu? Bir planlama öneriyor mu? Yok. Yık. Yıkmışsın ya bugüne gelen kadar. Ne faydasını görüyorsun bu süreçte? Bence buradan bakmak bizim lehimize.
1: Peki şimdi bundan sonrası ne olur? Bundan sonrası için neler söylersin abi? Bir teknik direktör önerebiliyor mu dedin ya? Bir teknik direktör önerebiliyor mu dedin ya? Senin önerin ne olur onu sorayım. Hı-hı. Bu arada kısa da bir zamanım kaldı. 5 dakikalık bölümde de değerlendirelim isterim.
0: Benim önerim tamamen teknik direktör buradan kendini analiz çıkaracak. Oyuncular buradan kendini analiz çıkaracak. Çok önemli bir deneyim kazandılar. Kariyerlerinde, hayatlarında ilk defa böyle bir organizasyonda oynadılar. Bu bir sonraki organizasyonda santraforun yoksa bu Montella'nın sorunu değil, bu senin sorunun. Yani bunu niye biz Montella'yı yıkıyoruz, bu ülkede olmayan yetişmeyen santraforu? Montella buraya geldiğinde elinde net bir santrafor var mıydı? Yani siz Montella'ya teşekkür etmeniz gerekirken Montella'ya kızıyorsunuz. Hiç şikayet etmedi Montella mesela, benim santraforum yok demedi. Çıktı santrafor olmayan bir düzenle seni 2 organizasyona götürdü oyuncularla beraber. Tek başına hoca olmaz tabii ki. Ama sen hiç şikayet etmeyen birini yerden yere vurmaya çalışıyorsun. Yani ben başarısızlık yok, teknik direktör şahane demiyorum. Tabii ki eleştirilecek bir durum var. Ama bunlar planlamayla olur. Şimdi birini yıkıyorsan kimi getireceğim bilmiyorsun. Bilmediğin bir şeyi niye planlamaya kalkıyorsun şimdiden? Ne gerek var? Ne gerek var yani? Ben Montella'nın kusursuz bir teknik direktör olduğunu söylemiyorum. Ama yok ya, bugüne kadar gelenlerle bir şey inşa edemedin ya. Ve tamamen bu düşünce yüzünden yok ettin. Düşünce yüzünden. Bak dikkat et, hep aynı hikaye. Fatih Terim'le 2008'de şahane bir organizasyon. Sonra yok. Şenol Güneş'te şahane bir organizasyon. Sonra Letonya yok. Hep bu düşünce yüzünden yıkıs yenisi gelsin, yık yenisi gelsin, hepsi gitsin. Yani ben sağlıklı bulmam bu düşünceyi. Eleştiri yapılır, eyvallah. Ama mantık çerçevesinde yani. Yani sağlıklı düşüneceğiz. Eleştirirken de elimizde bir argüman olacağız. Ya İtalya'da doğup büyüyen, sonradan buraya gelen bir adama yani Türkiye'de o santraforun olmamasının bedelini nasıl ona ödetmeye çalışabiliriz? Bu senin sorunu, senin ülkenin sorunu. Bu kadar kalabalık nüfustan bir santrafor çıkmıyorsa Montella ne yapsın? Onun sana kızması gerekirken sen ona kızıyorsun. Ve bütün her şeyi de o santrafor organizasyonuna yıktın. Ha, eleştir Montella'yı. Atılmaz bu kadar şut de. 65 şutu maç sonunda olumlu istatistik olarak anlatma bize de Montella'ya. Eleştireceksek Montella'yı bence oradan eleştirelim. Atılmaz 65 şut. Yani bir teknik direktör maç sonunda atılan 65 şutu olumlu istatistik olarak anlatmaz. Anlatıyorsa orada bir sorun var. Evet, otur eleştir. Teknik direktörünle bu istişareyi yap. Buradan okumuşsun ama bence yanlış okumuşsun de. Sen de anlat ona bir şey. İkna et onu. Ya da o seni ikna etsin. Ama böyle gönderin, yenisi gelsin. Tarihinde ilk defa, iki defa, ilk kez, iki kez üst üste organizasyona gitmişsin. Nasıl şimdi?

0: bu kadar oynanan maçı, bu kadar zamanı, bu kadar tekrarı yok sayabiliyorsun ya. Çok enteresan. Ama bizde şöyle bir durum var Berk. Hı hı. Biz mahcup olmuyoruz yani. Biz mesela bugün yerden yere vurduğumuz insanları yarın yere göğe çıkartabiliyoruz yani. Yere çaktığımız insanları göğe çıkartabiliyoruz. İşte onunla ilgili mahcubiyet hissetmiyoruz. Yani ya dün bu ifadeyi kullanmıştım, bugün bunu diyorum. Ya da tam tersi. Olmaz yani. Eleştirirken de ya da överken de insan bir...
1: Ben mahcubiyet duyuyorum ama senin dediğin tam tersi noktada mahcubiyet duyuyorum mesela. Dün bu sisteme çok inanmıştım diyorum. Yani bu sistemle turnuvada Montella ile başarılı olabileceğimize, tam da turnuva hocası olduğuna, turnuvaya uygun bir oyun oynattığına inanmıştım diyorum. Ama bugün mesela ben de bundan mahcubiyet duyuyorum. Tam tersi noktadan bir örnek vereyim sana mesela.
0: Ben niye mahcubiyet duyuyorsun? Sen onu anlamadın yani. Sen bir analiz yapmışsın.
1: Evet.
0: Futbol öyle bir durumdur ya. Analiz yaparız. Öyle
1: ama
0: analizler,
1: beklediğim gibi görmedim.
0: Anladığın gibi
1: beklediğim
0: olmaz.
1: Beklediğim gibi görmemişim mesela sonrasında.
0: Tam tersini düşündüğün hadiselerde ne olacak? O da var, oyunun bir parçası ya. Tam tersini düşünürsün mesela. Hayatta biz bu işi beceremeyiz dersin. Alır organizasyonu, sen ne yapacağız mesela? Onu nasıl yorumlayacağız? Ya böyle mahcup olma falan. Niye mahcup olacaksın sen?
1: Hayır, oradan örnek verdin ya, o yüzden mahcup sen, olma diyorum. Benim hayır, ilk
0: tamam,
1: görüşüm,
0: işte ben de olma
1: ilk düşüncem,
0: mahcup,
1: ilk senin... düşüncem gibi değilim mesela. O an düşündüğüm işte, gibi değilim. Montella konusunda da, sistem konusunda da.
0: Öyle
1: ama
0: ol.
1: Değil
0: senin
1: abi, ben de mesela yok yani o. Senin düşündüğün gibi düşünemiyorum ben o konuda.
0: İşte abi, işte evet. Ben diyorum ki sana. Sen diyorsun ya, mahcup oldum hocayla ilgili söylediklerinde.
1: Yani sen mahcubiyetten yürüyünce ben de tam tersi bir noktadan kendi bakış işte, açımla örnek verdim.
0: Tamam, ben de diyorum ki sana, senin de mahcup olmana gerek yok. Çünkü sen o Montella ile ilgili o ifadeleri kullanırken altını doldurduğun argüman vardı senin elinde. Sen onu
1: vardı ama yanılmışım işte. Yanılınca
0: yanılınca da
1: işte insan haliyle bir mahcubiyet duyar. Ben de onun mahcubiyetinden
0: ama
1: bahsettim.
0: Ya işte oyun
1: oradan
0: böyle bir
1: girdin ya konuya, o yüzden mahcubiyet örnek verdim.
0: Yani ben onun çok doğru olduğunu düşünmem yani. Öyle mahcubiyet falan başka bir şeydir yani. Kaybedebilirsin ya. Yani planlamanın tam dışında hadiseler de oluşabilir.
1: Bak, dinleyicilerimiz diyor ki yani, abi nasıl Montella'nın sorunu değil diyor.
0: Kimin sorunuymuş mesela? Santrafor olmaması sorun, niye Montella mesela? İtalya'dan mı getirmesi gerekiyor buraya santraforu mesela? Niye Montella'nın sorunu santrafor olmaması? Kimin sorunu? Merak ediyorum ya, söylesin. Geldiğinde bu adam
1: mesela
0: 2 sene boyunca
1: ki,
0: bu ülkede santrafor yoktu. Kimin
1: diyor
0: sorunuymuş?
1: Ki, abi Lucescu'nun öyle bir sözü mü vardı atlarla ilgili?
0: He.
1: Doğru, öyle bir sözü var mıydı?
0: Var, evet.
1: Hah, tamam. Onu hatırlatıyor çünkü beni trollüyor mu diye düşündüm. Ben çünkü o dönemde çok fazla milli takım üzerinde görmediğim için.
0: Var, evet. Gerçi son maçıydı.
1: Sonraki dönemde mi? Hangi dönemde söylüyor bunu? Ben çünkü çocuktum büyük ihtimal o dönemde.
0: Lucescu Galatasaray Beşiktaş derbisinin ertelenmesiyle ilgili işte köpekler bilmem ne isterse atlar ölmez gibi bir ifade.
1: Ne zaman söylüyordu bunu?
0: 2002 falan yani.
1: Tamam abi, çok 2002. Eski. Hatırlamamam normal o zaman. Diyor ki dinleyicimiz mesela, şöyle bağlıyor: beni mi trollüyor diye düşündüm. Köpekler istedi diye atlar ölmez diyen Lucescu da haklıydı. O zaman bu bakış açısıyla katılmıyorum ben size demiş.
0: Ne, bir daha söyler misin lütfen?
1: Kemal
0: ya,
1: Bey diyor ki, dedim. Kemal Bey diyor ki,
0: tamam.
1: Abi nasıl Montella'nın sorunu değil? O zaman köpekler istedi diye atlar ölmez diyen Lucescu da haklıydı diyor.
0: Abi o konuyla şu an anlattığın konunun ne alakası var? Orada ertelenmeyle ilgili bir şey söylüyor. Ne şimdi bunu buraya nasıl bağlıyorsun sevgili
1: Kemal
0: kardeşim
1: Bey,
0: yani?
1: Kemal Bey demiş.
0: Ve nasıl bizi...
1: Abi ben de şaşırdım. Ben işte bağdaştıramadığım yani, için dedim ki ne zaman söyledi, beni mi trollüyorlar, okuyayım mı okumayayım mı? Var mı böyle bir söz? Köpekler istedi diye atlar ölmez. Lucescu da nereden ne çıkartıyormuş? Abi
0: yani
1: neler demiş ya?
0: Ülkede santrafor yetişmemesiyle bu konunun Allah aşkına ne alakası var? Yani nereden bakıyoruz, nasıl yorumluyoruz?
1: Farklı konuymuş hakikaten.
0: Gerçekten inanmakta, peki, anlamakta zorlanıyorum.
1: Yavaş,
0: hatta inanamıyorum yani.
1: Farklı tek görüş senden geldi bugün yorumcularımız arasında.
0: Öyle mi?
1: Evet evet. İbrahim Yavuz. Ama
0: herkes
1: gelen mesajı,
0: Montella'nın hemen gitmesi gerektiğini. Peki bu yorumcu arkadaşlarımızın, abilerimizin önerisi neydi?
1: Olmadığını söylüyorlar.
0: Kimi getiriyorlar?
1: Ben öneri kısmına çok fazla girmedik. İlk etapta bugünü konuştuk.
0: Gitsin de buluruz diyorsun yani.
1: Abi şöyle, kulüp takımı değil neticesinde. Yani bir daha bir umutlandığın zaman en az 2 yıl sonra olacak. Ya da Uluslar Ligi'nde ne yapabileceğim diyeceksin. Orada ya da ne kadar heyecanlanıyorsun.
0: İşte Temel bugün atılıyor ya, işte tam tersi. Kulüp takımı olmadığı için daha da tehlikeli. Çok zaman geçirmiyor. Bir Temel'i atmak, sen Montella'yla oyuncuların kaç tekrarı var? 2 organizasyon, yok, doğru 2 resmi diyorsun. Organizasyon. 17-18 resmi organizasyon maçı ne demek biliyor musun bir teknik direkt? Sen şimdi bunu diyorsun ki yık bunu, yenisini inşa et. Peki. Yenisinde kim olduğunu bilmiyorsun. Bakarız
1: bir,
0: diyorsun.
1: Bir mesaj daha var. Onu da okuyayım. Ben İbrahim Yavuz. Sana gelen bir mesaj var. Hemen hızlıca oraya da şöyle bir bakalım. Yavaş yavaş toparlayalım onunla beraber. İyi yayınlar. Radyoda İbrahim Yavuz'u dinlediğim zamanlar neden TV'de göremiyoruz diye hep düşünürdüm. Artık kendisi A-Spor'da izliyoruz ve A-Spor'a çıkıyor. Kendisini şu takımdan, şu bakımdan demiş, pardon düzeltiyorum. Takdir ettim ki bunu hep düşünürdüm. Radyoda nasıl nalına mıhına vuruyorsa TV'de de aynı, tebrik ederim demiş. Çok gördük radyoda atıp tutup ulusal kanallarda birilerine yaralamamak için süt dökmüş kediye dönenleri demiş. Böyle yazmış İsmail Bey. İsmail Bey öyle şeyler yazmış ki ben çevire çevire okudum. Niye? Sert yazmış çünkü bazı şeyleri. O yüzden oraları çevire çevire okuduk. Ama seni tebrik ediyor İbrahim Yavuz.
0: Eyvallah. Eyvallah. Sağ olsun. Ya şöyle, ya evet. Ben yani
1: sonuç olarak abi,
0: ben genel olarak teknik direktörün burada aklanması ya da oyuncuların burada hiçbir şey yok, biz turnuvaya katılalım, bizim için yeter, öpüp başımıza koyalım demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ben bunların hepsinin bir planlamayla olabileceğini, en azından futbolculuk kariyerim 15-16 senem profesyonel futbolculukta geçmişti. Antrenörlük, kısa bir dönem danışmanlık, şu bayağı bir zaman harcamışım bu sahanın içinde, etrafında, işte şimdi işin TV tarafı, yayın tarafı. Şimdi hepsinden küçük bir deneyimim var, tamam mı? Bunların hepsine bir de dışarıdan bakınca ben bu bahsettiğim hadisenin dışında yapılan bütün planlamaların yanlış olduğunu görmüşüm. Şimdi bu kadar önümde argüman varken nasıl ben altını doldurmayacağım bir konu hakkında, gönderin hocayı bakarız diyemem yani. Bu sefer kendimle de çelişirim yani. Çünkü onun öyle olmayacağını çok iyi biliyorum. Elimde bir sürü bu şekilde deneyim var.
1: Peki.
0: Yani ben bu taraftan bakmaya çalışıyorum yani.
1: İbrahim Yavuz, eklemek istediğin farklı bir şey var mı? Programın
0: son kısmındayız. Çok teşekkür ederim ben. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Değerli
0: selamlar herkese.
1: Sağ ol, selamlar. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Farklı farklı görüşler vardı. Ve gelen farklı farklı görüşlerde de yine sizlerin mesajlarını da ara ara okuduk. Okuyamadığım mesajlar için özür dileyim. Hatta okumaya çalışayım. Ne yazık ki bu kaybedişimiz yüz kızartıcı oldu demiş. Mesela bak, dinleyicimiz de benim gibi düşünüyor. Hiçbir halt olmaz bu milli takımdan. Fazla şişirdik. Bunlar bizim çocuklar değil demiş. O da abartmış mesela. O kadar da değil. Yani yorumlarda gün boyunca böyleydik. Günün özeti de esasında son iki yorum. Maçı nasıl? Barış'ın, Can'ın şutunun ardından da Deniz'e gelen topla beraber orada o pozisyondaki bölümde çok umut bağladığımız Barış'la, Can'la, neden oynamıyor dediğimiz Can'la, Deniz'de orada harcayarak katlettiğimizi düşündüysem ya da özetlediysem iki maçı da, turnuvadaki iki maçımızı da, esasında günün özeti de dinleyiciler özelinde bu. Mesajlar böyle. Teşekkür edeyim tüm mesajlar için. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Yeniden birlikte olacağız. Az sonra bir de Dünya Kupası'nda bu serüvenin bitişini yorumlayan Ufuk Kağan Karaca'nın L1 Üçgen YouTube kanalındaki içeriğiyle devam edeceğiz. Onu dinleyeceksiniz. Buradan ayrılmamanızı öneririm. Ve önerimdir ki aynı zamanda Emre Tilev'in maç sonu yayınını, saygıdeğer meslek büyüğüm Emre Tilev maç anında ve maç sonunda radyo gol frekanslarındaydı sabah saatlerinde, maç sonunun yayınını aynı zamanda meslektaşım, sevgili kardeşim Göksel'in, Çağrı Sarac'ın maç sonunda Emre Tilev'den mikrofonu devraldığı andan itibaren maç sonunda konuklarıyla beraber günün gündemini değerlendirdiği o programı, ortaya karışı dinliyor olabileceksiniz radyomuzda, frekanslarımızda kaldığınız takdirde diyeyim ve sürçülisan ettiyse, kalp kırdıysak affola. Daha umutlu, daha güzel günlerde, daha güzel yayınlarda görüşünceye dek hoşça kalın. Sayar belki Instagram hesabından da bana yazabilir. Benimle görüşlerinizi, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Twitter ve Instagram'da Sayar Berk'ten bana ulaşabilirsiniz diyeyim. Hoşça kalın.
2: Berk Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amili futbol takımımız bizim çocuklardı ama bu çocuklar bizim çocuklar değil. Çünkü bizim çocuklar bir kere ayakları yere basan çocuklardı. Bizim çocuklar oynadıkları kulüplerdeki performansıyla övündüğümüz, sıklıkla da arkalarından dua ettiğimiz, hiç de pamuklara sarıp sarmalama dışında bir şey yapmadığımız çocuklardı. O çocuklar bir süredir burada antrenman yaparken soruyorlarmış, basına açık mı, basına açık mı? Niye? Bize karşı tepkililermiş. Peki niye tepkililer? Avustralya maçında kötü oynadıklarını söylediğimiz için mi? Set oyunuyla, top çevirmeyle hücum etme arasındaki farkı anlayamadıklarını söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyonluk bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırt etmeksizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp, zaten sevinecek çok fazla şey yok memlekette, sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken, bir zahmet idare edin diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığımız oyuncu grubu Haiti'li oyuncu grubu. Takım Curaçao takımı. Hatta onlar bile değil, onlar da gol attılar. Bunun adı hiçbir şey değilse rezilliktir. Niye rezilliktir biliyor musunuz? Bir futbol ülkesi ekonomisiyle açıklanır. Bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz. Ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jetlaka sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım, fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da buna inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi, işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik, rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmemeye, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar veren Meri'yi sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar. Bu yok. Bize ayar veren var. Bize akıl veren var. Bize küsen var. Bize darılan var da bizi mutlu eden hiç yok. Yıllardır yok. Ara ara çıkışlar oluyor işte. Ara ara çıkışlar oluyor. Ve biz galiba o ara ara çıkışları kimliğimiz zannettiğimiz için biz de yanılıyoruz ve kendimizi bazen Almanlarla bir tutuyoruz. Kendimizi bazen Arjantinli zannediyoruz. Aslında futbolumuzun normali bu da. Biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz galiba. O yüzden bu akşam bu rezillikten inşallah hepimiz, ben dahil, kendimize yakışan dersi çıkarırız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla kendimize dev aynasında değil, boy aynasında baktığımız günlerin işaret fişeği olsun da tabii buna ihtiyacımız yok. Biraz gülmek istiyoruz, biraz dünya kupalarının hakkını vermek, biraz turnuva takımı olabilmek istiyoruz ama zaten bir süredir dalgalı bir performans vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Eleme grubundan sonra baraj maçı diye eskilerin tabir ettiği maçlarda maalesef yine sete oturmada sıkıntı, yine kilit açmada sıkıntı, yine ayağı iyi oyuncuların ayağına bakan, eline bakan bir milli takım vardı. Ama şunu soracağım. İlk maçtan sonra laf lafı açtı daldık. Avustralya maçından sonra basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu grubu dedi ki işte baskıyla baş edemiyoruz. Baskıyla baş edemiyorsanız nasıl oluyor da yani baskılarla baş edebilsin bilin diye zaten bir ekonomiye sahipsiniz ya, bir ekosistemin içerisinde pastadan büyük dilim alıyorsunuz ya, zaten bu ayrı bir mesele de baskıyla baş edebilsin diye acaba milli takım yetkilileri ne yaptılar? Buradan sorayım ben. Mesela milli takım bir mentor tuttu mu? Kafilenin içerisinde bir psikolog var mı mesela? Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorsunuz. Almanya Rutiföller'le temsil edilirken amili futbol takımının milli takım sorumlusu kim mesela? Kiminle temsil ediliyor? Bir turnuvaya bu kadar gayri ciddi ya da köşe başlarının tamamı tutulmadan, hani büyük ekonomi dedik ya, büyük umutlar da dedik ya, kim geldi de tuttu elinden? Ama biz baskı yüklenmeyelim falan. Yüklenmeyelim de Iraklı gol oyuncuyu ne yapacağız? El-Kaide hikayesinden çıkmış gelmiş, tutuklanmalar, rehin almalar. Amerika bile, adam Murphy kanunu ya işte, Amerika bile bu adamı saatlerce burada sorguya tuttu. Adam çıktı Dünya Kupası maçında golünü attı. Bize mikrofon önünde sitem ediyorlar. Merih Demiral kardeşimizin ettiği gibi. Merih, biz de bu memleketi çok seviyoruz. Biz de bu şu anki sözlerimizle sevgiden çıkıyor zaten. Sevgi sinir ediyor beni. Ben üzgün değilim mesela. Ben acayip sinirliyim ve öfkeliyim. Peki Haaland turnuvaya gelmeden önce 140 bin dolar para harcıyor. Memleketi adına bir kitap alıp onu halk kütüphanesine bağışlıyor. Niye? Diyor ki benim memleketimin insanları benim tarihimi okusun içinde, işte kendi ülkesi Norveç'in krallıkların hikayesini anlatıyor. Ve bir tane şart koşuyor kütüphaneye başlarken, halk bunu ücretsiz sahip olacak. Niye? Diyor ki tarihi bilirsek tarih yazabiliriz. Ve Dünya Kupası'na devam ediyor. Peki bize ders verenler tarihten bugüne ne yapıyorlar? Böyle bir örneğimiz var mı? Peki biz bu Dünya Kupası'ndan geldik, şanssızdık ya, top içeri girmedi. Öyle diyecektir Montella falan. Hakan Çalhanoğlu demiş zaten, vurduk olmuyor, ne yapalım demiş. 11.30-12.30 halı saha maç sonu yorumu. Tamam, olmadı, tamam kabul ettim. Okey. Peki ne hikaye yazdık? Cebimizde hangi hikayeyle atıyorum bir sonraki turnuvaya gidiyoruz? Cebimiz hayal kırıklıklarıyla dolu, sitemle dolu, üzgünlükle dolu. Bir de azar işitiyoruz. Bir de sitem dolu basın toplantıları izledik, durduk gidiyoruz. Gidelim biz. Biz yine gidelim de. Siz de aynanızı değiştirin. baktığınız ayna yanlış ayna. Biz de bu süreçte kendimizi gözden geçirelim. Ben geçireceğim. Ben bir öz eleştiri yapacağım kendi namıma. Biz de öz eleştiri yapalım. Kime ne, nasıl bakmamız gerekiyor? Bu futbol ikliminde kimi nereye koymamız gerektiğine bakalım. Montella, 4-6-0 forvetsiz oyun, bunları çok konuştuk. Zaman zaman ben bunun Roma'daki geçmişinden kaynaklı olabileceğini söyledim. Bunun işlediği dönemler doldu, bahsettim. İyi şeyler de yaptı. Hakkını da teslim etmeye gayret ettim. Ama milli takım yetkilileri size sorduğunda forvet mi var oynatabileceğim? Son forvet Cenk Tosun'du derseniz, bugün o santraforlu oyunda, yani maçtaki herhalde etkili diyebileceğimiz pozisyonu santraforlu oyunda bulduğumuzu görebilirsiniz. Ve üzülerek söylüyorum, aklıma geldikçe de sinirleniyorum. 60 dakika var mıdır? Belki daha fazla. Rakip 10 kişi. Rakip Paraguay. Kusura bakmayın. Yani hep bir Latin Amerika takımı çıkacak, fiziğini iki gösterecek, biz hemen böyle sineceğiz. Bu mu oyunumuz? Bu mu futbolumuz? Bu mu bizim bakış açımız? Mesela biz bu turnuvadan gelişim adına ne öğrenip de daha yukarı gideceğiz? Dolayısıyla bu biraz bünyede sinir yaptı. Kusura bakmayın. Bu biraz beni öfkelendirdi. Bence sizleri de öfkelendirdi. Bu konuşmaları izleyen milli takım efradından, futbolcusundan, yetkilisinden biri varsa onlar da hiç kusura bakmayacaklar. Bu öfkelerimizi, bu serzenişlerimizi normal karşılayacaklar. Ve onlar da alfabeyi yeniden yazarak bizi turnuva takımına dönüştürecekler. Bu millete böyle bir borçları olduğunu düşünüyorum. Ve bu milli takımı kulüpçülükten, dışarıdaki dedikodu ortamından uzak tutacak profesyonel bir kadrolaşmaya gidecekler. Ve bize borçlu oldukları turnuva güzelliklerini yaşatacaklar. Diyeceğim de ben mesleği yapıyorum. 17 sene oldu. Takip ediyorum futbolu. Belki 40 sene oldu. Ve dedim ya, giriş o yüzden Mehmet Akif Ersoy'la yaptım. Tekerrür edip duruyor. Ya da biz Erzurum'da bir laf vardır. Bizim olan bina dokur, döner döner yine okur. Bizim konuşmalarımız da öyle. Biz buraya geldik. Ümitle geldik. Cebimizden geldik. Gayret ederek geldik. Ama hayal kırıklığıyla dönüyoruz tıpkı sizin gibi. Hepinize buradan keşke güzel akşamlar deseydik ama ben üzgünüm abi. Kusuruma bakmayın. Bizim için Dünya Kupası bitti. Biz yoğun bir sezonun ardından tatile gidiyoruz. Beyefendilere de Bodrum'daki villalarında iyi tatiller dileriz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Emre Tilevli, dakika skor başlıyor.
6: Türkiye Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Ve Dünya Kupası bizim için bitmiş oldu. Çok üzgünüm. Yani ne söyleyebilirim ki? Benden yani siz söyleyin abi. Arayın, sizi yayına alayım. Yani ne söyleyebiliriz? Çok motive izleyen Montella'ya mı kızayım? Al yapmayan oyunculara mı kızayım? Arayın abi, 212 alan kodu 273 10'un, sizi yayına alayım. Üreğimizi tükettiler, bu kadar beceriksizlik olur mu demiş. Ay senden gelmiş. Aynı fikirdeyim. Dünya reklam şampiyonu oldular demiş. Arda'ya laf etme aman abi, adamın dokunulmazlığı var demiş bir değerli dostum. Hocam kime laf edeceğiz ki? Emre abi, turnuvaya gittiğimizden beri ben her zaman Radyo Gol'ü dinliyorum. Millet yok lider çıkarız, yok Amerika'yı da parçalarız falan falan. Ama maalesef gol bile atamadık demiş. Keşke Dünya Kupası'na katılıp rezil olmasaydık demiş Yunus Balyer. Geçmiş olsun, bu sefer sepet havası olduk. Ya öyle demeyelim, bu takım bizim takımımız ama 10 kişi oynayanlara karşı da gol atamıyorsan artık ya, ne diyeyim. Günaydın, aklı çıkmak ne kadar kötü. Ele milli takım söz konusu olunca hadi şimdi çıkalım ABD'yi yenip 3 puanla, lakin Paraguay ikili averajla fişi çekti, geçmiş olsun. Emre abi, Yalçın ben, 10 kişi yazık. Şimdi konuklarım var, onları alacağım. bolca telefon var. Hepsini alacağım. Alo, günaydın, hoş geldiniz. Alo.
7: Alo, sesimi alabiliyor musunuz?
6: Alıyorum hocam, artık herkesin sesini alıyorum. Buyurun hocam.
7: Yani çok ihtiyacım, kusura bakmayın. Günaydın öncelikle herkese. Çok ihtiyacımız vardı. Bu birlik beraberliğin maçın dışında çok güzel enerji motivasyon olacaktık. Maç sadece şunu merak ediyorum. 90 değil 180 dakika oynasak ne değişecekti? Tek sorun bu, tecrübenize dayanarak. Siz de sinirlisiniz biliyorum ama bugün bize için çok kötü bir gündü. Çok kötü bir sabahtı.
6: Ne diyeyim hocam, yani istersen 500 dakika oyna.
7: Yani futbolla olabilecek yani, buraya kadardı. Avustralya maçında bitti. Amerika maçına hocam, yani bilmiyorum.
6: Amerika da maçı prestij maçı hocam artık yani. Amerika maçından elde edeceğin hiçbir şeyin önemi yok artık.
7: Önemi yok da hani daha da kötü olmasın, daha da kötü senaryo yaşamamak dileğimiz bu saatten sonra.
6: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
7: Sağ olun.
6: Berk Sayar'a gidelim. Berk attığımızda. Berk'cim günaydın tekrar.
8: Abi tekrardan günaydın. Bir saat önce konuştuklarımızın üzerine çok fazla söyleyecek farklı bir şey yok. Çok fazla şey var ama farklı bir şey yok. Farklı bir şey yok dediğimiz noktada sen üçüncülük ihtimalinin de bu sonuçla ve dünkü sonuçlarla elden gittiğini söylüyordun. Aynı zamanda ben ilk maçtan ders alamadık dediğimde sen onu çok güzel örneklendiriyordun. Ve farklı farklı noktalardan detaylarla örneklendiriyordun. Ve yine hüsran. Haiti ile aynı kaderi paylaşıyoruz. 48 takımlı Dünya Kupası dediğimiz noktada benim bildiğim kadarıyla ikinci takımız son itibariyle elenen takımlar arasında Haiti ve ülkemiz var, Türkiye var. Yani geliyorum dedi. Üzücü olan kısım o. Ben geliyorum dedi ilk maçtan bu sonuç. İkinci maçta farklı olduğunu konuşurken bunu gördük. Bilmiyorum yani bu nasıl sonuçlanacak? Montella tarafında, TFF tarafında mutlaka radikal kararlar gelecek ama yani hocam, radikal kararlar dediğin yerde yarın maçın yok. Yani yarın seni kurtaracak bir maçın yok.
6: Radikal karar gelse ne olacak Berkçim?
8: Artık yarın seni kurtaracak bir maçın yok. Yani bir Dünya Kupası turnuvası ve 2 yıl sonra yine tekrardan farklı bir heyecanı konuşabileceğin yer. Bu Süper Lig'deki Fenerbahçe'de Galatasaray'da gelecek radikal kararı beklemeye de benzemiyor. Bizi farklı bir yere götürüyor bu seyir.
6: Ya tabii burada yani nereden tutsak elimizde kalan bir felsefe var. Yani adamlar 10 kişi kalmış hocam. Yani sen eğer 10 kişi kalan bir takıma karşı gol üretkenliği sağlayamıyorsan abi, bunun adı tam adına aymazlıktır. Bunun adı tam karşılığıyla iş bilmezliktir. Yani ben bu zaman dilimine kadar hep Montella'ya sahip çıktım biliyorsun. Hatta sevgili dinleyicilerimizin bazıları sert eleştirirken yapmayın etmeyin dedim. Ama sen bu üretkenliği nasıl kuramazsın ya? Ya bu üretkenliği eğer ortaya koyamıyorsan, bu değerleri, bu nitelikli yaklaşımı ortaya koyamıyorsan tamamıyla yalan dolan.
8: Düne kadar bunu hepimiz yapıyorduk. Yani dün dahi yapıyorduk bunu. Yeri geldiğinde bazılarımız medyadan ya da yorumculardan fark etmeksizin bazılarımız buna inanmasa bile yapıyordu bunu, fark ettiriyordu bize. En azından çünkü burada bu enerjiyi diri tutalım diyen bir Emre Tile, bu enerjiyi diri tutalım diyen bir medya mensubu. Hep böyle ilerliyordu bu kısım ama maalesef yani bizlerde de ikinci yarıya girerken hiçbir umut kalmadı. Taraftarlarda, bizlerde hiçbir umut kalmadı Emre abi. En iyi 8 tane üçüncüye bile şans verilen bir Dünya Kupası vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Orada dahi şu hale düşmek büyük rezillik. Öyle görüyorum. Yani Montella kısmına geliyorum tekrardan. Barış'ı en öne alarak bence büyük hata yaptığını da hani sonradan gösterdi. Barış'ın geriden gelmesi gereken bir oyundu bence bu oyun. Öyle okumamız gerekiyordu. Yani yüzünü kaleye dönmemesi gerektiğine inandığım bir oyundu. Ama gücünü kullanıp adam eksiltip işte orada farklı bir şekilde konsantrasyonunu da toparlayabilmesi lazımdı. Deniz ve Can'a umut bağlamıştık, hatırlar mısın Emre abi? Yani Deniz neden yok, Deniz tercihi niye yok, Can tercihi neden maç başında yapılmadı dedik. Umut olarak Deniz'i sok, Deniz'le başla, Can'la başla diyoruz. dediğimiz böyle farklı farklı işte sistemler vardı. Bunları konuşuyorduk muhtemel 11'lerde. Ama son dakikalarda Barış'ın sağdan getirdiği, 89 ya da 90 olsa gerek, Barış'ın sağdan getirdiği, Can'ın vurduğu dönen topu, kaleciden dönen topu da Deniz'in tamamlayamadığı, ki Can'dan da müsait pozisyonda Deniz tamamlayamadığı bir an vardı. Zaten o her şeyi gösteriyordu. Yani senin bir ülke olarak milli takımından umutlu olduğun ve arkasında durduğun iki oyuncuyu haftalardır onlarla başlasa sanki daha iyi olacak, biz bu 9 numarasız sistemi eleştiriyoruz ya, olmaması gerekiyor, bu turnuvaya uygun değil, Montella neden ısrar ediyor dediğimiz o oyunda, Deniz ve Can'dan medet umduğumuz anda Deniz ve Can'ı bile öyle görmek esasında bence Paraguay maçını da Avustralya maçını da özetledi. ABD maçı da bizim için artık tamamen bir formalite maçı olur kısmını konuşturur oldu. Öyle bir milli takım abi. Az önce de dediğim gibi Haiti ile beraber en erken elenen ikinci takımız. Ortak da noktamız var üstelik Haiti ile. Golümüz yok. Onu da söylemek lazım. Ama tabii yani çok ağır olacak mı bilmiyorum ama Haiti tarafında da vaat edilen şeyler bizde vaat edilen şeyler kadar büyük değildir. Ya da bizde konuşulan o maç öncesindeki bir ay, maç öncesindeki iki ayda, maçların öncesindeki, turnuvanın öncesindeki 2-3 ayda bizlerde konuşulan o vaatler kadar büyük vaatler yoktur orada, öyle tahmin ediyorum Haiti tarafında. Yani bir örneğin villalar konuşulmamıştır oyuncular da hiçbir şey yapmamışken. Seni bir sistemle beraber, Montella ile beraber oraya götürmüş ama orada neler yapacağından hala bir soru işaretiyle seni düşündürür pozisyondayken. Bunlar konuşulmamıştır öyle tahmin ediyorum. Yani Orkun'un pasını hatırlar mısın Emre abi, onu da sormak isterim. Maç boyunca atabildiğimiz ikinci bir örneği yoktu Orkun'un o pozisyondaki pasında. Ve bu Orkun milli takımın hazırlık sürecinde de, yani bu iki maçtan, Paraguay Avustralya maçları öncesinde de oynuyor oynamıyorlarla hem teknik heyeti hem ülke futbol gündemini değiştiren bir Orkun'du. Neden oynuyor? Beşiktaş'ta diye. Neden oynamıyor? Beşiktaş'ta diye. Neden oynuyor? İşte popülariteye, işte Twitter'a, sosyal medyaya yenik düştü. Montella artık baskıları kaldıramıyor, oynattı denilen bir Orkun vardı mesela Avustralya maçı için. Bu maçta neden oynamıyor? Yine oradan okuduk.
6: Hocam işte, oradan okumuyorum ya. Biz tam anlamıyla rezil bir oyun ortaya koyduk. Yani
8: burada bir oyun ortaya koyduk. Ama bunların böyle küçük küçük başlıklarına baktığında da hepsi
6: hocam burada yani Berk'cim bence küçük bir başlık yok. Burada büyük bir başlık var. Rezilsiniz başlığın adı.
8: Doğru.
6: Yani
8: doğru.
6: Rezilsiniz yani sen şimdi en iyi ama bu da tabii bunu biz yaptık. Yani basın mensupları da yaptı. Burada çuvaldızı da kendimize bir batıralım bakalım. Yani siz en iyi jenerasyonsunuz falan dedi. Ben burada hatta ona karşı çıktığımda bazı benim gazeteci dostlarım olur mu abi ya çok iyi jenerasyon dediler ya, dedim ben 2002'yi anlattım, 2002 jenerasyonu burayı havada karada silkeler. O yüzden yani biz yani mesela Arda bizim göz bebeğimiz, yaklaşımı hala göz bebeğimiz ama Arda ne Avustralya maçı ne bu maç oyunun içerisinde yok. Yani dünya futbol literatürünün içine baktığımızda böyle bir felsefe, böyle bir anlayış, yani sen mesela adam yeri geliyordu Maradona'yı yedek bırakabiliyordu. Sen Arda bu kadar kötüyken bu Arda'yı neden oyunda tutuyorsun? Yani bizim böyle çıkmazlarımız var ve bu çıkmazlardan kurtulamıyoruz. Montella da diyor ya ben Türkleştim. Hakikaten Türkleşmiş. Yani şimdi mesela ne olacak? Hani hepimizin soracağı soru şu: Amerika maçına Montella ile mi çıkalım? Gitsin. Gitse ne olacak, kalsa ne olacak? Yani sen veda etmişsin, ezimet yaşamışsın.
8: Çok doğru.
6: Berk teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
8: İlk yarı Mert'le aradık abi. İkinci yarı Merih'le aradık. Hani dedim ya az önce, bu da Can ve aynı zamanda Deniz'i konuştuğumuz, umudu onlarda aradığımız noktada örnek esasında turnuva üzerinde, hani elendiğimiz yerde. Bu bir örnekti. Deniz ve Can'da umut arayıp işte son pozisyonda öyle bir şeyle karşılaşmamız. Diğer tarafta da ilk yarı Mert'le, ikinci yarı da Merih'le gol aradığımız birçok pozisyon vardı. Bu da bir örnek. Turnuvanın özeti. Belki de Montella'ya tamam, belki 9 numarasız o sistemde biraz güvendik ettik. Hepimiz hep beraber turnuva oyunu budur dedik. Ben de bunu diyenlerdendim. Ama maalesef bu buraya uygun olmadığını bize gösterdi. Evet. Rezillik.
6: Teşekkür ediyorum.
8: Ben teşekkür ediyorum abi. Sağ ol.
6: Çok üzgünüm. Ya hakikaten hani gitsem de evde şöyle uykuya dalsam, bu maç hiç oynanmamış yaklaşımını ortaya koysam, o moddayım biliyor musunuz? Yani hani ben dünyanın en çok yayın seven manyak yayıncılarından biriyim. Yayın için ölürüm, can atarım. Sevgili İlhan Uzundurkan'a gidelim eğer müsaitse. İlhan abi müsait misiniz? Evet, Sayın Uzundurkan'la birlikteyiz. Abi ya, ben şimdi bu yayını burada bırakıp eve gitsem, uyusam, bu bir rüyaymış, daha başlamadı hiçbir şey deyip sabah yeniden gelsem olmaz mı?
9: Ya şimdi tabii olayın sıcaklığı da böyle sert ve üzgünüz, o başka bir şey, ama yani sonuçta bundan önce gitmiyorduk, böyle bir derdimiz olmuyordu, başkalarınkini seyrediyorduk. Aynı tuzağa düştük. Geçen gün sevgili Faik abi yazının başlığı işte oynaya oynaya yenildikti, bu sefer oynaya oynaya elendik. Yani aynı tuzak, aynı şey. Hep seninle de yaptığımız yayınlarda da söyledik, gol yemeyeceksin kardeşim. Yani yedikten sonra bizim takımın oyun döndürme pratiği yok, öyle bir deneyimi yok. Yedi golü, ondan sonra işte %75 topla oyna. Abi dün akşam senin gol atamadığın Avustralya'ya Amerika hızlı oynayarak yarım saatte ipini çekti. Bu takıma Amerika 4 attı, nasıl attı onu da bakmamışız. Yani bizim bu gol yedikten sonra maçı hemen kurtaralım paniği kişiden vazgeçmesi lazım. Bunu başaramadıktan sonra da böyle oluyor. Umarım gol atmadan dönmek de olmasın. Yani bu da artık seçeneklerden, büyük seçeneklerden biri. 0 puan 0 gol durumuna geliyoruz neredeyse. Çünkü Amerika maçında Amerika rahat olacak, şu olacak, bu olacak, ama Amerika Amerika, biz çok geride kaldık, çok ezildik, çok oynuyormuş gibi yapıp çok da pozisyon bulduk bu sefer. Yani öbür maç gibi değildi. Olurdu, olmuyor. Şans da sana yardım etmedi yani. Yani
6: biraz da sanki burada haksız yere bırakılan çocukların da ahı bu oyunun üzerine çökmüş bir karabasan gibiydi. Yani o zaman akla şu soru geldi. Kaanları, İrfanları niçin götürdün? Ben aha inanırım İlhan abi. Yani inancımı da sen biliyorsun. Bence burada o çocukların da, hani haksız yere burada kalan çocuklarının da bu oyunda bir karabasan gibi üstüne çöktüğünü söylemek mümkündür.
9: Yani o onları götürürken skor üstünlüğünü aldığında kullanacaktı ama olmadı. Onların yaşı, onların gideceği bir sürü daha turnuva var. Ama bizim tabii yıldızlarımızın hiç bir dakika bile parlamaması bizi buralara getirdi.
6: Arda ne kadar kötü bir Arda'ydı ya. Bu Arda'ya mesela yani nasıl dayandı?
9: İki maçta ne yapacaksın? Arda'yı çıkaracaksın. Koyacağın oyuncu kim yani?
6: Orkun'u koydu. Orkun'u daha erken soktu.
9: Orkun'u koydu. Orkun'u da ilk maçta gördük. Yani hepsi aynı. Yani o başka bir şey. Seviyede başka bir deneyim mi yaşıyorsun? Bu da 25 yıl sonra, bu da Dünya Kupası'na ilk gidiyormuşsun da aynı şey. 25 yıl sonra gittiğinde. O zaman bu da senin böyle bir deneyimin. Hatırlarsın işte Avrupa Şampiyonası'na ilk gittiğimizde.
6: Tabii 96-0 puan. Tabii 0
9: galibiyet. Şimdi o da o senin ilk deneyimindi. Böyle bu takımı böyle konumlansaydık baştan, hani buradan bir galibiyet alır, puan alır şeklinde yapsaydık olurdu. Biz yok kupadır, odur budur derken buralara geldi. Bence benim en üzüldüğüm şey Montenegro'nun da popüler kültüre ezilip oyun sisteminden vazgeçip iki tane genç çocuğu içeri atıp da onlardan medet umması ya. Onlar topa nasıl vuracaklarını, nerede duracaklarını bilmiyor ya. Onlar da olacak hiç mi? Onların en az 20 maç, 30 maç oynaması lazım milli takımdaki Dünya Kupası'nda iş yapsın. Yani kötü oldu. Yani o gol, yani Uğurcan, yani yok ya. Bu nasıl yapılır yani? Oradan gol ye. Ondan sonraki 20 dakika biz kendimize gelemedik. Yani hakem 9'a kadar saymış gibi durumdaydık yani. Ama oyundan oyuncu atılmış. Artık ikinci yarıya bir plan yapman lazım. Yok abi, işte Barış Alper geçemiyor. Kenan adamını geçemiyor. Arda bir tane iyi pas atamıyor. Bir tane iyi şut bulamıyor. Yani yok. Yani öyle olunca da işte bu kadarsın. Bu aslında çok güzel bir ders de oluyor aynı zamanda. Sen busun yani, bu kadarsın. Ha, biz bu kadar kötü bir takım mıyız? Bu kadar kötü bir takım değiliz ama biz bu Dünya Kupası'na iyi hazırlanmadık. Kabaca da fizik olarak da iyi hazırlanmadığımız ortaya çıktı. Ben oysa diyordum ki bu sene milli takımdaki oyuncularımız çok formda, yıl bir sezon geçirdi. Ona güveniyordum ama yok, burada hiçbir varlık gösteremediler. Yani oyunu da değiştirsen, oyun planını da değiştirsen her türlü altta kaldık. Onun da nedeni bizim takım gol yemeden öne geçmeliydi. Onu da başaramadık yani. Hele bu maçta, yani bu kadar önemli bir şeyde hemen maçın başında gol, yani yememek lazımdı. Eğer gol yemeseydik bu takım yani iyi takım tabii ki ama onlar da biliyorsun nereden bakarsan 20 dakikayı yerde yatarak geçirdiler kurallara rağmen. Hakem de bence çok iyi bir maç yönetti. Biz bu skorları da hak ederek böyle elenmiş olduk.
6: Abi teşekkür ederim.
9: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Ayk Gürses üstadımız bizlerle birlikte hızlı hızlı önemli isimlerden Dünya Kupası vedamızı konuşuyoruz. Faik abi günaydın.
10: Nasıl günaydın gün? Sevgiler.
6: Gün yani, pek aymadı da.
10: Ülke olarak tabii beklenmeyen bir sonuç aldık. 86 milyon burada bu bizim çocuklar adıyla andığımız milli takımın gruptan çıkıp devam edeceğini zannediyordu ama bizi hem Avustralya hem Paraguay öyle güzel okumuşlar ve çalışmışlar ki bizim bütün kanatlarımızı, orta göbeğimizi, daha top en iyi adamlarımıza gelmeden bastırarak hücum teşebbüslerimizin hepsini kırdılar. Avustralya'nın ikinci golünü belki de hafızalardadır. Uzaktan bir şut, Uğurcan'ın soluna giden bir toptu. Bugün de daha birinci dakikayı biraz geçe aynı şutu Paraguaylı oyuncu attı. Maç da orada bitti zaten. Ondan sonra işte direkten dönen top, sürekli korner, göbek varyasyonları, kanat uçumları, bunlar hepsi bize bir şey getirmedi. Montella ilk defa Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın elemeleri içerisindeki grup maçlarında ve playoff turunda denemediği bir şey yaptı. Hem Can Uzun'u hem de Deniz Gül'ü soktu. Çift santrfora döndük. Yani oyunun son yarım saatinde çift santrfora döndüğümüz anda sanki birazcık daha böyle bir rakip kale önünde pozisyon bulma çabasına eriştik. Bu yani olumlu karşılanabilecek bir sonuçtu. Çünkü ne Avrupa Şampiyonası'nda ne de Dünya Kupası elemelerinde biz çift santrforla oynamadık. Hep kısa adamlar, Kerem, Barış, Yunus, Kenan, böyle bir oyunla mücadele ettik. Orada sonuç aldık. Ama Dünya Kupası demek ki başka bir turnuva. Dünya Kupası oynadığımız hem Uzak Doğu hem Orta Amerika takımları netice itibarıyla bize biraz bol geldi. Netice itibarıyla bol geldikten sonra da bizim bu şekilde oynadığımız bir turnuvada hani derler ya büyük lokmaya büyük konuşma diye, biz o bakımdan pek fazla büyük lokmayı yedik. Büyük konuşmaya devam edince başımıza bunlar geldi. Sevgili Emre, şöyle ifade etmek isterim. Yani bu jenerasyonun elbette kapasitesi bu değil. Bizi daha böyle güzel sonuçlar bekliyordu. Ama dersimize daha fazla çalışmadığımızı gösteriyor. Yani belli klasik bir oyun türümüz var. Hep onu oynuyoruz. Hep onu oynadığımız için de rakipler bizi ezberlemiş. Hiç oynamadığımız Paraguay bile Avustralya maçından ilham alarak bizi netice itibariyle böyle bir durumla karşı karşıya getirdi. Paraguay %23 oyun teşebbüsüyle oynadı Arjantin'i yenerek. Brezilya'yı yendi. Demek ki yani buralarda çok fazla top ayağında değil de topu rakibe veren bir oyun sistemiyle, ki Avustralya önünde gene biz bu Paraguay maçı gibi kornerler, göbek teşebbüsleri, kanat organizasyonları, direkten dönen topumuz filan, yani netice itibariyle çok koşan değil, çok savunan ama dikkatli savunup rakibin tehlikeli bölge elemanlarını da etkisiz hale getirerek bir maçla karşı karşıya kaldık. Yani Paraguay'a Paraguay ve Avustralya topu bize vererek biz çok iyi oynadığımızı zannettiğimiz ama sonuç alamadığımız iki tane mağlubiyet aldık. Çok yazık bu jenerasyona, devam edecek bir jenerasyondu Montella'nın elinde. Ama şöyle söyleyelim, kabahatli Montella filan değil, futbolcular da değil. Yani esas bizi çözen rakiplerle oynadık biz. Bizim teknik kapasitemiz bunun dışına çıkamadı. Yani Kenan solda alacak, sağda Barış veya Yunus veya Kerem alacak. Kısa adamlara topu kaldırmayarak hızlı ucumlarla rakip alana gidecektik. Mesela bugüne kadar hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Şampiyonası'nda yendiğimiz rakiplerle böyle oynadık. Yani hızlı ucum, kontratak, adamlar bizi karşılamadan biz onları gazete yollamıştık. Burada böyle olmadı. Burada adamlar bizi karşıladılar. Adamlar karşıladıktan sonra uzaktan şut atarak ve bizim savunmamızın ileri çıktığını, hem Abdülkerim'in hem Meri'nin top yaparak ileri çıktığını görünce defans savunmamızı da zafiyetimizi de bu şekilde derslerine iyi çalışmış olarak ortaya koydular. Galiba golde de sol tarafta, bize göre sol tarafta Mert Müldür galiba Paraguaylı oyuncunun önüne attı. Onun ikinci pası da zaten uzaktan gol oldu. Hiç iyi olmadı. Yani biz çok büyük demeçler vererek oyun akıbetini elimizde tutmaya çalıştık. Biz bitti demeden bitmeyiz, onu yeneriz, bunu yeneriz, bizimle başa çıkamayız. Şöyle büyük takımız bu. Yani bu demeç kumkuması bizim maalesef bu Dünya Kupası'nda alt üst eden bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu turnuvanın galibi bence ekrana reklam veren kurumlar oldu. İnanılmaz derecede televizyonlar bu amansız rekabette büyük paralar kazandılar. Adını sanını duymadığımız kurumlar ve kuruluşlar bile televizyonda Dünya Kupası adına kendi reklamlarını yaparak durağa ulaştılar ve bizim futbolcular da kendi reklamlarını yapamadan ekrandan düştüler sevgili Emre.
11: Abi çok teşekkür ediyorum.
10: İyi yayınlar dilerim.
11: Saygılar sunuyorum. Faik Gürses üstadımızla bir araya geldik. Bize yorumlarıyla renk kattı. Değerlendirmeleriyle renk kattı. Şimdi sabahları bizle birlikte olan çok değerli isimler var. O isimleri alıyorum sırayla. Ve o isimlere soruyorum. Görüşleri nelerdir, ne değildir. Şimdi de Hakan Güveli hocam bizlerle birlikte. Doçent doktor Hakan Güveli. Hocam hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk sevgili Emre.
11: Hocam rüya mı bu ya, kabus mu? Yani hayatımda ilk kez böyle bir mikrofon karşısında çöktüm, yani çöktüm. Tabir yerindeyse küçük bit olmak istiyorum yani.
12: Şimdi burada çok önemli olan nokta, deminden beri sizin sohbetinizi de dinliyorum ben. Yani bir ders çıkartmadık mı, çıkartmış olmalıyız. Aynı senaryo, topu çevir çevir. madem bir şey yeni denecekti, niye Kerem Aktürkoğlu'yla yeneni yaptın? Madem orta yapacaktın, aralardan gidemeyecektin. Bu olacak şey değil. Kenan geçmeye çalışıyor, olmuyor. Arda habire topu veriyor. Çünkü defans adamları da orta sahanın oralarda dolaşıyor. Top kaptırmak hep riskli olacak. Bir de onun korkusunu yaşadılar. Ama oyun yoktu. Yani böyle bir defansı niye hızlı tek topla bunu defalarca yaptılar? Hani bunu ben şeye benzetiyorum. Arda Güler, Vinicius Junior ve Mbappe. Hani defalarca 20 metre 30 metre pas bir

0: Ama geldiğin o Avustralya 4 kere geldi, ikisinde gol attı. Orada da topun yüzdesi bizde fazlaydı. 30 tane şut, topla çok buluşma ama netice sıfır diyorum. Bir kafa yapılarının değiştirilmesi gerektiği düşünüyorum Emre.
1: Yani sanki böyle tatil için girilmiş bal yapmayan bir arı ve inanılmaz yani 60 dakikaya yakın 10 kişi oynayan bir takıma gol atamadık saygıdeğer hocam.
0: Bir de bu şey yani atamadığımız takım da hani böyle bir Avrupa devlerinin bir İspanya'sı bir Almanya'sı falan değil yani. Üzücü olan taraf bu. Tamam Brezilya'ya kafa tutmuş olabilir. Hani elemelerde iyi şeyler çıkartmış olabilir ama rahatlıkla geçebileceğin, ezebileceğin bir rakipti. Bir de adamlar hani bir ara şey bu 10 kişi de ilk yarıdan daha önde, daha cesaretli oynamaya başladılar. Ben bir de orada kafayı yedim. Hani saldırmaya başladılar, ikiyi aramaya başladılar. Hani tamam yerlerde yattılar ettiler ama cesaretlendiler de. Bir de benim çok üzüldüğüm nokta ne biliyor musun Emre? Hani biz bunu üzülerek söylüyorum ama tüm dünya fazlasını bekliyordu Türkiye'den. Tüm dünya. Hani sosyal medyada çok iyi şeyler döndü. Çok güzel şeyler döndü. Değerimizden, tek tek oyunculardan. Bence belki de bu birçok oyuncunun Avrupa'da değerini yitirmesine, bize bakılan açının değişmesine yol açacak. Ben bir de bu yönden çok üzüntü içindeyim.
1: Hocam yani taksitle pas veriyoruz birbirimize. O kadar enteresan ki özgüvenimiz yerle yeksan olmuş. Yani Arda 80 metreden böyle nereye vurduğunu bilmiyor. Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu nasıl oynayacağını, nasıl pas vereceğini unutmuş gibi. Yani Ferdi Brighton'ın yıldızı topu ayağının altından kaçırıyor. Yani bir şey olmuş bizim çocuklara. Yani Amerika'da hakikaten hani Arizona'da ne yaptılar bu çocuklara, ben onu merak ediyorum. Bir şey olmuş ya, bir şey yapmışlar bu çocuklara. Ya da bu çocuklara demişler ki baba siz Dünya Kupası'na gittiniz, evet bitti bu iş demişler ya, tamam demişler. Onlar da onun gazına gelmiş.
0: Yok, bizim milletin her şeyin bir kere kendilerinin daha fazlasına ihtiyaç var. Bence kendi değerleri de azaldı. Yani anladın mı? Olumsuz şeyler de çok yazılmaya başlandı ve bundan sonra daha da fazla artacaktır. Düşünsene tüm dünya burayı izliyor. Tüm dünya burayı izleyince ne oluyor? Senin daha fazla şeyler yapman lazım. Yani ben şey düşünüyorum. Şimdi bunlar tamam, birisi Inter'de, İşte yok Juventus'ta, hani orada birlikte oynadıkları adamlarla bu ileri hücumları, daha paslaşmaları yapabiliyorlar da milli takımda bir sorun mu var, ama bu duyguya da katılmıyorum. Çünkü niye dersen baba ona göre çalış derler adama. Ona göre A planını, B planını, C planını yap, ilerle, bunu da sağla derler yani. Biri İngiltere liglerinde iyi oynuyor, biri Avrupa liglerinde çok iyi. Olmaz böyle şey. Bu eksiklikleri takım halinde gidermen gerekiyordu. Ama ben niye BC planı yok? Yani şimdi Emre benim çıldırdığım nokta, sen gerçekten 60 küsur dakika 10 kişi oynuyorsun ve gene aynı hatayı yapıyorsun. Top gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yani orada bir içeriye doğru kaleciyle karşı karşıya topu alacak bir şey olmadı. Son işte bir 3-4 tane olayımız var. Onların işte böyle olunca da Murphy kanunu işliyor. Şansın yaver gitmiyor. Onları da atamıyorsun. Yani bunları daha önce yapmalıydın. Belki daha önce iki santrafora geçip Kerem'i ilk başta hiç düşünmemeliydin. Yani burada ben şunu diyorum. Yani biz hani tamam Montella, kararlılık şu bu ama yani Avrupa Kupası'nda da ucundan gitmek, orada da Gürcistan'la beraber kalınabilirdi. Hani direkt katılıyorduk, sonra elemelere kaldık. Orada becerdik. Orada da sürprizler olabilirdi. Yani galiba işte üzücü nokta o zaman Türk Ligi'ne kalıyoruz. İşte dev transferler yapıldı. Bir Cimbom'u Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'da görüyoruz. Hani galiba bunlarla avunmaya devam edeceğiz. Bir sistem yapısı değişip, kafa yapısı değişip, bu federasyonun da oturup bu çocuklarla değişik bir plan izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Hocam çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada siz bir gastroenterologsunuz. Biz bugün mide ağrısı çekeriz, bol bol nasıl hazmedeceğiz bunu da.
0: biraz alkalen ara atıştırmalar yapalım, asidi bastıralım, az ve sık yiyelim, biz de kendimize su molası verip bol hidrate olalım Emreciğim.

0: Öpüyorum canım hocam.
1: Tamam, hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Saygılarımla, sağlıcakla kalın.
0: Sağ olun hocam. Evet, Hakan Güveli hocamla zamanı paylaştık. Akıl alır gibi değil. Yani inanılmaz bir gün yaşıyoruz. Muhsin Ertuğral hocamı bir aramaya çalışıyorum. Muhsin Ertuğral hocam. Bakalım. Muhsin hocam bizlerle birlikte olabilirse, eğer arayabilirsek. Orada Hakan hocanın sesi gelmemiş. Bende bütün potlar açık. Allah Allah, neden gelmedi? Benim telefondan mı kaynaklanıyor? Bilemedim. Ama bir Güney Afrika, İspanya'daydı o şu hocam. Belki daha uyanmamıştır. Evet, aradım ama ulaşamadım. Sizin görüşlerinizi alayım. Bekleyen dostlar var. Çok bekleyenler var hatta. 58 212 alan kodu 273 10'un. Buyurun efendim, sizin görüşlerinizi alıyoruz. Sizi dinliyoruz efendim. Sonu 58 olan değerli dostum, duyabiliyor musunuz efendim benim?
2: Evet, duyuyorum. Merhaba.
0: Allah, çok iyi değilim. Buyurun efendim.
2: Ya açıkçası şöyle belirtmek istiyorum. Biraz önce de paylaştım. Bir tarafta ailesinin vize masraflarını karşılayamayıp Dünya Kupası'na katılan bir takım. Bir tarafta da özel uçaklarla, konvoylarla gönderilen bir takım. Galiba bizim artık bu oy aynasından çıkmamız gerekiyor. Birazcık daha odağımızı böyle primlerle ya da paralarla, villalarla değil de gerçekten ruhuyla savaşacak ekiplere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani belki bir örnek olarak kabul edilmez ama voleybol takımını normal ekonomide uçuruyoruz ve bize bir başarı elde ediyor. Sanırım birazcık da yokluktan başlıyor her şey. Birazcık bu arkadaşlar, evet, bizim çocukların biraz burnunun sürtülmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum efendim. Sonu 44 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo.
3: Şimdi girmeyeceğim maalesef Emre Bey. Ben İstanbul'dan Doğukan. Yani ben açıkçası gruptan çıkacağımızı ve gruptan sonraki ilk maçta eleyeceğimizi düşünüyordum. Bu kadar gerçekten çok ağır oldu. Yani Haiti ile beraber şu anda sanırım gol atamayan iki ülkeden bir tanesiyiz. Bu çok rezil bir durum. Yani burada insanlar yok, eleştirmeyin vesaire diyorlar ama yerden yere vurulması lazım bu oyuncuların. Biz sabahın beşinde altısında kalkıp uykumuzdan feragat edip gece de heyecandan uyuyamadığımız zamanlarda bu oyuncular yok saçlarıyla, yok başlarıyla, yok balkonda sigara keyifleriyle, yani bu adamlar bir kere Romanya maçında ve Kosova maçında zaten aynı futbol oynadılar. Bakın Emre Bey, bu sürpriz değil. Romanya'da, Kosova'da kapanan takım bir şekilde Kerem'in ayağına değdi, içeri girdi vesaire vesaire. Bu gerçekten sürpriz değil. Şu anda inanılmaz sinirliyim, çok sinirliyim. Yani sanki böyle bir yakınımı kaybetmiş hissetine hem üzgünüm hem sinirliyim. Bunu hak etmedik. Türk halkı olarak, Türk milleti olarak hak etmedik. Burada hala çıkmış insanlar, futbolcular Avustralya maçından sonra Türk halkını tutsun. Melih Efendi. Montella Efendi de ben hepinizden iyi Türk'üm. Böyleyim, böyleyim. Ya biz neyiz ya Emre Bey? Biz Türk değil miyiz? Biz bu futbolcuların iyi olmadı, oynamasını istemiyor muyuz? Ya biz uykumuzdan fenader edip maç izliyoruz ya. Bir hafta sorumuz var. Hafta içi dedi gibi satıp gibi çalışıyoruz. Hafta sonra bir dinleyelim diyoruz en azından ama ya milli takım ya izleyelim diyoruz. Mutlu olalım diyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na çıktık. Ya bir heyecan var elimizde ama yok ya. Ya bu kadar olmaz ya. Bir gram futbolcularda yok ya. Ya gerçekten acayip sinirliyim Emre Bey. Ya bu kadar olmaz ya. Bu kadar vurdum duymaz olmaz ya. Ya futbolcular ne oynadığını bilmiyor. Ya Arda gibi sayıyorsun topla ya. Aklın ne oynadığını bilmiyorsun ya. Ya Uğurcan, Allah'ını seversen hani gelen top gol mü olur ya? Ya bu ne ya, bu başka bir şey yani. Bunun açıklaması olmalı. Gerçekten bunu yetkililer açıklamalı. Bunun villayla millayla hiçbir şey yok. Yani bu kadar rezil oynanmaz ya. Yani geldiğimiz grup Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından birisi Emre Bey. Yani Avustralya'yı gördük. Ne top oynadı?
0: Hocam yanılgı
2: bize burada. Bize kalktığı iyi gösterdi.
0: Saygıdeğer dostum, yanılgı burada başlıyor. Bu grup Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından bir tanesi değil. Kime göre kolay, kime göre zor? Yani biz bence en büyük palavrayı burada sıkıyoruz zaten. Yani biz kendi kendimizi dolduruşa getiriyoruz. Diyoruz ki Dünya Kupası'nın en kolay grubu. Ya Paraguay'la kaç kere oynamışsın? Avustralya'yla kaç kere oynamışsın?

0: oynamışsın? Kaç Avustralya milli takımı maçı seyretmişsin? Kaç Paraguay milli takımı seyretmişsin? Adam 6 kez üst üste Dünya Kupası'na gitmiş. 2 kez çeyrek finale çıkmış. Sen Dünya Kupası'na 24 yılda bir gidiyorsun. 40 yılda bir gidiyorsun. Yani kime göre kolay, kime göre zor? Yani biz bence palavrayı burada sıkıyoruz. Ya kolayım olayı yok. Burası Dünya Kupası. İspanya gidiyor. Lak diye bir tane küçücük takım oradan puan alıyor. Zaten Dünya Kupası'nın farkı bu. O yüzden sen bu tanımlamayı yaparsan ya Dünya Kupası'nın en kolay grubu, en zor grubu. Yok öyle bir dünya. Problem burada başlıyor. Bence en büyük sıkıntımız bu bizim.
1: Teşekkür ederim. Son olarak bitirmek istiyorum. Çok da fazla vaktinizi almayacağım. Gerçekten moralim çok bozuk.
0: Peki.
1: Bunu gerçekten Türk milleti hak etmedi. Yani peki, bir daha görür müyüz, göremez miyiz Dünya Kupası'nı bilmiyorum ama yani.
0: Aynı şeyleri söylüyoruz efendim. Sinirliyiz, ben, aynı şeyleri evet. Söylüyoruz. Çok teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar diliyorum. Nasıl yayınlar olacaksa. İyi
0: tamam.
1: Günler.
0: Sağ olun. Şimdi asıl sorun şu. Nasıl bir maçtı? Rezil bir maçtı. Çünkü bizim dünyaya tanıttığımız yıldızlarımız var ya, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Brighton'da Ferdi. Bu dünya yıldızlarının hiçbir şey yapamadıkları telaşlı bir oyun vardı. Bakın dün de bunu söyledim. Evvelki günde Avustralya maçı öncesinde de söyledim. Siz eğer erken gol yerseniz bu golleri Paraguay gibi, Avustralya gibi takımlar karşısında, hatta Dünya Kupası'nda 3 temel öge var. 1- Erken gol yemeyeceksin. Hatta gol yemeyeceksin mümkünse. 2- Gol yiyorsan eğer kapanan savunmaları açmak için alternatifler üreteceksin. A alternatifi, B alternatifi, C, D, E, F, G. Göbekten deleceksin, olmadı kanada yayacaksın, olmadı rakibi üstüne çekeceksin, topu rakibe vereceksin. Üçgenler kuracaksın, verkaçlar yapacaksın, yüksek toplar indireceksin. Forvete uzun, pivot, santrfor, yani alternatifler üreteceksin. Biz yaptık mı bunu? Yapmadık. Ne Avustralya maçında yaptık, ne Paraguay. Avustralya bize o kadar iyi çalışmış ki, Avustralya'dan kerteniz alan Paraguay'da bizi mükemmel çalışmış. Doğal olarak biz 10 kişi kalmış, yaklaşık 60 dakika 10 kişi olan bir takıma karşı gol atamadık. Biz üretkenliği ortaya koyamadık. Biz bireysel yeteneklerimizin, adam eksilten hüviyetlerinin hiçbirini görmedik. Paraguay'la 3 tane pozisyon var. 3'ünde bizim bütün savunmayı çalımlayıp gole giden oyuncuları var. Bizde Arda bunu yaptı mı yapmadı? Kerem yaptı mı yapmadı? Hakan yaptı mı yapmadı? Barış yaptı mı yapmadı? Kerem yaptı mı yapmadı? Kerem şaşkın ya. Kerem ben nerede oynuyorum? Ben ne yapıyorum pozisyonunda? Barış'ı forvet alıyorsun, sonra kanata çekiyorsun. Yani oyuncular o kadar telaşlı, o kadar heyecanlı, o kadar korkak, o kadar ürkek. Çünkü yüklemişsin burada, pompalamışsın. Sen dünya şampiyonu olacaksın. Kulpundan tuttun, oradan tuttun, buradan tuttun. Hadi canım. Hadi canım. Bunların hepsi palavra. Kolay gruba düştün. Paraguay kolay, Avustralya kolay. Ama hadi canım. Sen ne kadar Paraguay maçı seyrettik biz? Ne kadar Avustralya maçı seyrettik? Kolay, basit, yeneriz, 5 atarız. Zaten bizim problemimiz bu. Bu takım 2002'nin daha üstünde muazzam jenerasyon. Hangi jenerasyon? Geçiniz beyler. Biz öyle bir tokat yedik ki, çok da iyi oldu bu tokat. Kendimize geldik. Haddimizi bilmemiz lazım. Şişirilmememiz lazım. İş bu kadar basit. Bu kadar basit.
2: Reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: 73 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Gerçekten çok hani söylenecek çok şey var. Evet, bizim ülkemizde sokaktan geçen futbol topunu gören herkes teknik direktör. Ya tamam da kardeşim, Emre Bey, siz ilk oyuncu değişikliğini ne zaman yaptık? Ya bizim köprüden önce yani son çıkışımız ya golü yemişsin. Niye yapmıyorsun ya oyuncu değişikliğini? Evet, solaktan geçen herkes teknik direktör bizim ülkede. Evet öyle. Gerçekten öyle. Versinler şimdi Türk pasaportunu Montella'ya. Versinler ya, şimdi versinler.

0: Ajustlarını bas bas bağırıyordu. Awful olsun. Tamam ya, kendi nüfusunu al. Ya yazık ya, gerçekten yazık ya. Hani insan, ben 6'da 5 kilo kalkıyordum, maç izledim ya. Hani bu kadar mı kolay bizim ülkemizde bazı şeyler? Yoldan geçene Türk pasaportu veriyoruz. Tamam Hacı Osmanoğlu dersin ya, kendi nüfusunu al. Bizim ülkemizde herkes virüsü soğuktan geçen herkes teknik direktör. Kardeşim ilk değişikliğimizi kaçta yaptık biz? Biz öldük bittik. Bizim son çıkışımız yani, biz topumuzla tüfeğimizle girmemiz lazım. Emre Bey teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Devam edelim. Sonu 67 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Günaydın. Bence tek sorumlu vardır. Montella'dır. Bunu canlı yayınlarda size bağlandığımızda siz bir kere eleştirmediniz. Mesela futbolcular üzerinden gidiyor. Bence futbolcularda haksızlık yoktur. Adaletsizlik olmuştur. Türkiye'nin en iyi sol beki milli takım alınmamıştır. Türkiye'nin en iyi orta sahası kupa kazandıran Trabzonspor Ozan Mülk takımı alınmamıştır. Oynamayan İrfan Can alıp deneyimsiz diyorsunuz. Aral Şimşir alsaydınız bugün deneyimli olacaktı bir dahaki Dünya Kupası'na. Şimdi onun için Montella menajer teknik direktördür. Gitmesini bekliyoruz. Yoksa milli takım, ben Avusturya yanlışlarından birkaçını daha söyleyeyim size. Biz hazırlık maçını kimle oynadık? Moldova, Mekadonya, Kuzey Mısır. Neden Çek Cumhuriyeti ile oynamadık? Avustralya ile tıpatıp birebir aynı top oynuyor. Aynı, ileri çıkmıyor.
1: Aynı, Çek Cumhuriyeti top aynı top oynamıyor efendim. Bambaşka futbol
2: oynuyor.
1: Hiç hayır, oynamıyor. Hiç alakası
2: ben
1: değil.
2: Bir kere, ben seyrettim. Güney Kore Çek Cumhuriyeti maçını
1: efendim,
2: seyrettim.
1: Efendim ben de seyrediyorum. İkisi birbirinden çok farklı oynuyor. Bir kere adamların uzun pivot santrforları var. Yani senin Avustralya'da böyle bir yaklaşımın yok. Adamların muazzam güçlü orta sahaları var. Yani biz futbolu hep böyle herkesten çok daha iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama bilmiyoruz, eksik biliyoruz. Yanlış biliyoruz ve söylediklerimizi ortaya attığımız...
2: Ben katılmıyorum. Ben Çek Cumhuriyeti'ni seyrettim. Dörtlü çakıl defans, çift ön libero, ikili. Ondan sonra Avustralya'nın bize karşı oynadığı futbolun aynısını oynadı. Güney Kore'ye karşı da 1-0 geriye düştü.
1: Bakın
2: Güney
1: efendim,
2: Kore maçı 2-1 aldı.
1: Bakın,
2: kesinlikle katılmıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Pekala, o zaman şöyle söyleyeyim. Madem
1: siz,
2: öyle bakın, neden
1: siz diyorsunuz ki müsaade edin.
2: Mekadonya ile oynadı. Kuzey Mekadonya. O üçlü ileride oynuyor. Defansı öne çeken bir takımla oynadı hazırlık maçını.
1: Efendim,
2: bunu da geçtim.
1: Dinlemiyorsunuz ama bir soru, bir şey söyleyeyim size, devam edin. Dinlemiyorsunuz. Buyurun. Karşılıklı konuşalım. Siz buyurun, bunu diyorsunuz ya, öyle bir şey olmuyor. Yani Çek Cumhuriyeti hadi biz onlar gibi oynuyor alalım. Öyle bir dünya yok. Ya yani bunun için yazışmalar
2: oluyor. Yapacağız peki?
1: Ya bir müsaade edin Allah rızası için ya, lütfen ya. Bir şey anlatıyorum size. Buyurun anlatın, tamam ben sustum. Buyurun anlatın.
2: O zaman şöyle söyleyeyim. İki hazırlık maçında da yedeklerle niye oynadık? İrfan Can'la oynadık. İki tane hazırlık maçı oynadık. Sanki milli takıma oyuncu seçiyorduk. Yani Dünya Kupası'na hazırlık yapmıyor. Mesela İrfan Can ilk 11'deydi son hazırlık maçında. Neden şu anda sahada yok? Örnek veriyorum. Yani şunu söylüyorum. Montella bence fiziksel ve mantalite olarak takım hazırlamamış. Yani bunu göz göre göre bunu eleştirilmiyor. Yani şunu diyorum, motive edememiş. Çocuklar el ayağı tutuyor sahada.
1: Toparlarsanız sizi dinliyoruz çünkü çok bekleyenler var. Yaklaşık 3
2: dakika. Tamam, teşekkür ederim ama bu şekilde eleştiremiyorsunuz. Bence menajerlerle ilgili farklı bir durum var. Kimse Montella'yı, yorumcular da eleştiremiyor. Teşekkür ederim.
1: Peki, bana Montella babamın oğlu para veriyor efendim. O yüzden eleştiremiyorum. Evet. Babamın oğlu olduğu için Montella eleştiremiyorum. Hasbinallah vel vekil. Sonu 67 ile biten değerli dostum, yok pardon, 34 mü? Kaç bu? 34 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
3: Alo.
1: Buyurun hocam.
3: Emre Bey. Vallahi adım Ercan, soy ismim Korkmaz. Bugün gece nöbetinden çıktım. Uyumadım. Maçı izledim. Milliyetçi bir insanım hepimiz olduğu gibi. Şimdi geçen bir konuya değil, ufaktan hemen diğer arkadaşlarımı da bekletmeyelim. Bu oynayan bizim çocuklarımız dediğimiz kişilerin hiçbir açıklaması bana göre yok. Zorluğu çeken benim 29 bin lira asgari ücretle çalışıp hayatını seyreden geçen insanlar, gecesini gündüzüne katıp çalışanlar yapmıyor, izliyor. Bir defa bir sezonda 3 milyon euro, 4 milyon euro alan adamlar kendi ekseninde top oynayıp yan pas, yan pas, yan pas, yan pas. Ya şut çeken adam Melih Demiral ya. 3 tane çekti, ikisini kaleci kurtardı ya. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah için ya? Yazık değil ya. Bir eğlencemiz var. Zaten sosyal hayatımız yok. Zaten hayattan bunu almışız. Bir milli takımımız var diyoruz. Elin adamları Japonya'ya 1.70'den boy ortalaması 1.60 ya bunların. Adamlar en uzun Hollanda milli takımı en uzun boy şeyine sahip olan ülke. Adamlar bunlar topa gol attı. Biz bir atamadık ya. Bırakın gol atamıyoruz ya. Sonra da 2002'den daha iyi kadroymuş. Hadi gittin oradan ya. Bir Bülent Korkmaz'mış, bir Tugay Kerim'e veya Fenerbahçe kim fark etmiyor. Onları çeyre etmezler bunlar. Bunları söylemek istedim. Çok teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun efendim. Ya bir şudan da vazgeçmemiz lazım. Yani Türkiye'de şu eleştiri bana çok komik geliyor. Yani ben asgari ücret alıyorum. Bu kadar oturup maçı seyrediyorum. Bunlar 4 milyon 5 milyon euro alıyorlar. Abi bu çocukların sorunu değil ki. Evet kötüler. Evet berbat futbol oynadılar. Ama futbolun gerekliliği yani 4 milyon euro alıyor diye inanılmaz muhteşem işler yapabiliyor mu? Yapamıyor. İşte yapamadı şekil bir ağda. Sizin ya da benim asgari ücretle çalışıyor olmam. Yani bu yanlış. Bu bakış açısı yanlış bir bakış açısı. Yani siz emek veriyorsunuz onlar vermiyor noktasına geliyoruz ama öyle değil. Onlar beceriksiz, kötü, etkin değil. Ne yazık ki berbat bir turnuva geçirdiler. Ama bizim eleştiri ya ben 25 milyon lira asgari ücretle çalışıyorum. Evime zor ekmek götürüyorum. Bu herifler milyon dolar kazanıyor. Nasıl olur böyle bir şey? Yaklaşımı çok komik. Sosyolojik olarak komik. Felsefik olarak komik. Futbola bakış açısı olarak komik. Çünkü futbolun literatürü bu. Rakamlar bu eksende döngüleniyor. Aslında biz orada şunu diyoruz. Ulan biz niye böyle bir şey olamadık? Biz niye buralara gelemedik? Hayır. Ama biz şunu eleştirelim. Bu çocuklar niye demotiveydi? Yani niye bu kadar oyundan kopuklardı? Neden oyunun içerisine hiç giremediler? İki, bu çocuklar niye bu kadar telaşlıydı? Bu çocuklar niye üretken değildi? Bu çocuklara ne oldu Arizona'da? Yani seçtiğimiz hazırlık maçları o bu. Sonuçta Dünya Kupası bileti alınmış gidilmiş. Ama orada bir şey oldu. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ya fazla motive ettik bu adamları. Baba dedik ya siz müthişsiniz. En iyi jenerasyonsunuz. Uçarsınız kaçarsınız. Ya fazla yük yükledik. Yani bu aslında deneyim denilen öğe bu işte. Hani sen Dünya Kupası'na gittiğinde onu anlıyorsun. Diyorsun ki ulan Dünya Kupası bambaşka bir yer. Dünya Kupası öyle her şeyin çantada keklik olduğu bir yer değil. Belki de bizim en büyük handikaplarımızdan biri. 2002'de gittiğimizde pat diye ilk Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olmamızdı. Bu da bize yanlış kerteriz verdi. Burada Emre Tile yorumcu olarak yanlış baktı. Bu çocuklar çok iyi olur, Montella'ya güveniyoruz. Hayır, belki Montella'nın eksiklerini göremedik ki. Ben göremediğime düşünüyorum. Yani şu Avustralya mücadelesinde Montella'nın oyunu okuyamaması bende inanılmaz bir hayal kırıklığını getirdi. Ama burada Paraguay maçında oyuna attığı Can, Deniz, onlar da bana şunu dedi. Baba olmuyor, bunlarla da olmuyormuş demek ki. Ya bunlar da olsa olmuyormuş. O zaman aklıma şu soru geliyor. Yahu kardeş biz niye forvet yetiştiremiyoruz? Yani Can'ı da attı, Deniz'i de attı, 6 pastan gol kaçırdılar işte. Mesele bu. Mesele buradan bakabilmek. Yani Montella'yı suçlayalım. Tamam, dediğini yaptı. Sosyal medyaya gitti. Ama Can da fıs çıktı. Deniz de fıs çıktı. O zaman burada bir problemimiz var bizim. Onun ne olduğunu bence bakmak lazım. Sonu 20 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz. Sonu 20 ile biten değerli dostum.
4: Merhaba, İstanbul'dan Murat ben. Buyurun. Ya birkaç şey sormak istiyorum Emre abi. Ya ben 10 senedir milli takımda Hakan Çarhanoğlu'nu oynuyorum. Onu izliyorum. 10 senedir bu Hakan Çarhanoğlu milli takıma nasıl bir katkıda bulundu? Özellikle Arda Güler, Leymat veya Kenan Yıldız Juventus'ta oynamasaydı, Hakan Inter'de oynamasaydı, bu 3 oyuncu Anadolu'nun bir takımında oynasaydı şu an bugünkü gün oynayan kadroda oynayabilirler miydi?
1: Hocam zaten bak bu da yanlış bakış açısı. Bu adam zaten Juventus'ta oynuyor. Yani Juventus'ta oynadığı için kadroya alınıyor zaten. Juventus'ta oynuyor bu adam ya da ötekisi Inter'de oynuyor. Yani bu adam Anadolu'da oynasa alınmaz da. Ha şunu diyorsan, bir Anadolu futbolcusu gibi oynadı diyorsan, orada da şunu tartışırım. Senin Anadolu futbolcusunun oynadığı, yüklendiği misyon, vizyon, maç, enstantane ve ligle buradaki sistem birbiriyle eşdeğer değil. Elmalarla armutları tartmaya kalkıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Biz şunu düşünmemiz lazım. Hakan bu milli takımda ritmi bir türlü bulamıyor. Neden? Uğurcan Galatasaray'a müthiş toplar çıkartıyor. Ya birbirinin aynı iki golü yer mi adam ya? Bu enayiyi nasıl yapar?
4: Hakan Çalhanoğlu milli takımda oynayamıyor. Inter'de oynayabiliyor. Yabancı bir takımda oynayabiliyor. Biz Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda oynamasını mı beklememiz gerekiyor? Türkiye'de başka bir Türk oyuncu yok mu Hakan Çalhanoğlu yerine oynatsan?
1: Ya şu anda yerinin dünyadaki en iyi adamlarından biri. Yani o zaman da şu olacak, siz oraya başka birini koyduğunuzda yahu kardeşim Hakan'ı niye almıyoruz biz sorusunu soracaklar. Yani dünyada Hakan'ın yerinde oynayan 5 adamdan biri Hakan Çalhanoğlu. Ama milli mesela bugün kötü değildi bence. Berbat değildi, ilk yarı bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama biz acaba Hakan'ın Inter'deki üretkenliğine destek veren bir mantıkla mı oynatıyoruz Hakan'ı? Ya da işte Arda niye bu kadar etkisizdi? Acaba biz Arda'ya Real Madrid'deki oyun aklını ortaya koyabilecek doneleri sunduk mu? Bunlar çok önemli hocam. Bence bizim eksiklerimiz bu. Yani Montella Hakan'ı da Arda'yı da Orkun'u da kendi takımları içerisindeki bütünlükleri esas alarak mı oynattı?
4: Ya bazılar kendi takımlarında oynayabiliyor ama milli takımda oynayamıyor. Eğer bir iki şans verdiğimizde milli takımda tabiri caizse dikiş tutmuyorsa şansı başka oyunculara vermek gerekiyor. Aynı oyuncularla devam etmek milli takıma kaybettiriyor. Bizi sürekli mağlubiyetlerle uyandırıyor. Yapacağımız bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Montella tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz, olmuyor ama rakip geliyor. İlk şutta oluyor. Çok basit. Yani Montella bu soruyu soruyorsa gazetecilere, ki an itibariyle yaptığı açıklama. Çünkü senin oradaki yüklediğin misyon, vizyon, oyuncu üzerindeki etkin, demek ki oyuncunun o kalitatif değeri, yüksek şutları ortaya koyma becerisini bozuyor. Sen oyuncuyu iyi hazırlayamamışsın. Çok basit. Ya yani bunu, bu soruyu ben orada olsaydım söylerdim. Hazırlayamamışsın. Adam iki tane şut atıyor, gol atıyor. Sen pozisyon içerisinde o oyuncuya o vuruş becerisini verebilecek mantığı yaratman lazım. Haşa yaratmak, Allah'a mahsus da oluşturman lazım. Montella'nın abuk subuk açıklaması bu. 65 şut. Bana ne 65 şuttan? Yani Montella bal yapmış mı? Bal yapmamış bir milli takım. Bitik bir milli takım. İstersen 2500 tane pas yap. Sonuç ne? Sen elendin. Yoksun Dünya Kupası'nda. Sonu 67 ile biten değerli dostum. Alo.
5: Günaydın Emre abi.
1: Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
5: Abi playoff maçlarında zaten oynamıyorduk, eleştiriyorduk Montella'yı. Sen ama az önce eleştirdin, yani yorum maçı okuyamadı filan dedin. Biraz yani beni rahatlattın. Zaten top oynamıyorduk, üretemiyorduk. Playoff maçlarında sıkıntılıydı, böyle olmaz diyorduk, dediğimizde başımıza geldi. Bilmiyorum da biraz zor bu saatten sonra. Çok zor. Yani bırakması lazım bence. İstifa etmesi lazım. Bir şeyler, yeni bir şeyler denememiz lazım.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Sonu 62-67 ile biten değerli dostum.
6: Alo.
1: Buyurun efendim.
6: Alo.
1: Buyurun efendim.
6: Alo. Emre Bey, yayınlar.
1: Buyurun efendim.
6: Yorumları dinliyorum. Aşağı yukarı futboldan az çok ilgisi olan Türkiye'deki herkes gibi şu an çok üzülmüş. Hepimiz aynıyız maalesef. En başta şu çakma kabadayı bile bu teknik direktör bozuntusuna evlilikle o Amerika'dan dönmeden göndermedi. En azından böyle bir üzüntümüzü biraz hafifletir. Çakmak havalıyla gitsin orada herkese laf yetiştirmek yerine işte İtalya'da Sicilya'da mafyacılık oynasın. Artık bıktık yani dönemi oynatmasının başlı başına tezcan. Siz az önce yorumda söylediniz. Şimdi Kerem oynamadı öteki Can Uzun'la diğer çocuk Deniz oynadı da ne oldu ama zaten oynasa ağzıyla kuş tutsa zaten bir dahaki maç yine Kerem oynatacak bu santrafor. Yani Kerem çok iyi topçu eyvallah güzel topçu ama santrafordu diye bunu denememişti tekrar tekrar aynı şeyi tekrarlayarak başka bir şey elde etme imkanımız yoktur. Yani geçen maç gördük adamlar 10 kişi kalmış maçın başında 1-0 geri düşmüşüz. Yani daha ne olabilir? Yani illa ilk yarı bitmesi mi gerekiyor oyuncu değiştirmek için? Yani tel tel dökülen adamlar var. Kenancığım garibim. Yani bir yırtılan o ama o da sakatlıktan çıkmış. Geçen maç oynamış kendini göstermiş ama belli bir fiziği artık maçın sonundan olur artık düşmeye başladı. Bir Kenan'ın üstüne ver. Öbür tarafta işte Barış'ı soktun oradan girmeye çalış. Az önce söylediğiniz açıklamalar gerçekten Montella'nın açıklamaları mıydı? Hakikaten öyle mi söylemiş? Yani 65 şut çektik biz demiş. Öyle bir açıklama mı yapmış?
1: Aynen.
6: Yani artık bu yetkili her kimse Allah rızası için bu adamları Türkiye'ye getirmesinler ya. Getirmesinler artık. Yani en azından bu nedir ya? Bir sabah sabah bu kadar sıkıntı, stres yaşamak zorundayız ya. Bu bir eğlence. Çok affedersiniz geçen Almanya'da oynayan takımın.
1: Hocam Hakan Çağlanoğlu konuşuyor.
6: Ya, o da bir ülke.
1: Bir Hakan Çağlanoğlu'na gitmek istiyorum hocam müsaadenle.
7: Üzüntüm büyük biliyorum neler söyleyeceksin.
8: Tabii ki şimdi kelimeleri bulmak kolay değil zordur. Neyeceğimi bilmiyorum tabii ki herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar getirdik, biz getirdik 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik. Gol bulmaya çalıştık, olmadı. Top direkten dönüyor. Vuruyoruz olmuyor, kafasına değiyor. Vuruyoruz olmuyor, ayağına değiyor. Şanssızlık yani, ne diyeyim, adamlar yine bir kere geldi. Daha aslında ben şunu söylemek istiyorum. İlk öncelikle tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Biz tabii ki genç takımız. Daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Özellikle genç oyuncularımız için söylüyorum. Belki benim son Dünya Kupası olabilir. Ama diğerleri, diğer genç arkadaşlarım için değil, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü üzülenleri gördüm. Onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmaya Avrupa şampiyonu olacak, yine Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Ama kendimize de gurur duymamız gerekiyor. Şunu unutmamız lazım çünkü buralara kadar kolay kolay gelmedik. Daha nerelerden nereye geldik. Abi tabii ki turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor tabii ki. Futbol bazen acımasız ama bundan da destek olmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani.
1: Evet, Hakan'ın sözleri böyle. Biz ders çıkartmaktan yorulmuyoruz zaten. Buyurun, var mı söylemek istediğiniz son söz?
6: Ben çok uzatmayayım diğer arkadaşlar da bana. Herkes kendi düşüncelerini dile getirir. Ben çok bir şey ne diyeyim ya, konuşmalarda komik yani, adamlar geldi bir defa şut attı gol attı diyor. Ya adam Uğurcan'a laf söylüyorlar işte, Uğurcan nasıl Galatasaray demiyor burada diyor. Adamlara bak, ne kendi söylüyor. Diyor ki direkten döndü, kafasına vuruyor, şeyine vuruyor. Biz nasıl o adamlar şut çektiriyoruz kardeşim? Adam 30 metreden şuta sen nasıl müsaade ediyorsun? Yani o topa nasıl vuruyor onlar? Bunları konuşmak lazım. Ya çok şey yapmayayım yani, bir an evvel şu adamlar gitsin Allah rızası için, şu ülke futbolundan bir defolup gitsinler de yani gelsin birileri, gelsin kim yönetecek, futboldan gelen insanlar yönetsin. Türkiye Futbol Federasyonu lütfen futboldan gelen insanlar yönetsin. Bunu artık devlet müdahale etse başka bir konu.
1: Hocam Montella konuşuyor hocam. Montella konuşuyor.
9: Tek pasta 5 kişiyi geçtiklerini gördük. Bu Türk milli takımında alışık olmadığımız bir durum. İlk yarı için söylüyorum. İlk gole kadar söylüyorum. İkinci golde de benzer bir şey oldu. Bir de İsmail'in görevlendirilmesini ilginç buldum. Sürekli İran Kurdu'nun başında yani rakip santrforun etrafındaydı. Sanki adam adama gibiydi. Acaba bugün o günden farklı olarak yarın bugünden o günden farklı olarak ne yapacağız? Bu problemleri nasıl çözeceğiz?
10: Reklam.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
10: Yıldız. Reklam bitti.
11: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Evet, Montella İtalyanca da tabii ortaya giriyor ama sözleri enteresan. İsterseniz birazcık da ben bahsetmeye çalışayım Montella'nın sözlerinden, neler dediğinden, neler söylediğinden. Enteresan açıklamalarda bulundu Montella. Şöyle diyor Montella Paraguay mücadelesinin hemen ardından: çok çok üzgünüm. Milletin adına büyük beklentiler vardı. Biz beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm. Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım. Normalde 50 yılda bir denk gelir ama biz 2 maçta denk geldi. 2 maçta 65 şut var. Topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi demiş. Futbolcularımıza kafalarına kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten ötesi yok. Her zaman futbolcularımızı çalışkanlık yüzdesi ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsine inanılmaz hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteği sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi. Herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı. Kadromuzda tek santrfor ilk maçta 10 dakika kullandık. Bugün 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Barış Alper Yılmaz'ı soktuk. Sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performanslarla alakası yok. Her şeyi bir santrfor değiştirdi demek kolaya kaçmak olur. Oyuncularımıza karşı olumsuz düşüncem yok. Herkes çok çalıştı. Bu yüzden daha da üzgünüm. 65 şut var. Rakipler çok az pozisyon kazandı. Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını anlatabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip ilk şutta golü buluyor. Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum futbolcuları eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değildi demiş. Daha fazla ne yapabilirdik düşünüyorum. Yok, olmayınca olmuyor. Kadere bağlamış. Kader demiş. Tek suçlu kader. Evet, peki. Devam edelim. Sonu 92 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
12: Emre Bey, hepimize geçmiş olsun. Ben İstanbul'dan Serkan.
1: Buyurun.
12: Hiçbir zaman rakibe saygı duyarak oynamıyoruz. Eskiden Çanakkale'ler geçilmezdi. Şimdi otobüs tabiri çıktı. Daha maçın başlama düdüğüyle Uğurcan'ın santa vuruşuyla maçı başlatması nedir? Yürüyün ileri hepiniz birden. Ve turnuvanın en hızlı golünü dedik 62. saniyede. Böyle bir saçmalık olmaz. İlk maçtan ders almışsınız, ders çıkarmışsınız. Yine geriyi boş bırakarak saldırın. Ya kapalı defansa gol atamıyoruz. Arda Güler de olsa, Hakan Çalkan oldu. Hiçbir futbolcunun suçu yok. Ne Uğurcan'ın ne Hakan'ın. Burada tek sorumlu varsa otobüs kullanmasını bilmeyen Montella'dır. Rakibe saygı duymasını bilmeyen Montella'dır. Ver gazı nereye kadar? Bunun bu açıklaması başka ne olabilir? Bunu bilemiyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Saygı İyi benden. Yayınlar. Hemen bir Uğurcan açıklama yapıyor. Oraya gidiyorum.
13: Direkler, kaçırdıklarımız son ana kadar hafta içindeki basın toplantısında her şeyimizi de ortaya koyacağız dediniz. Konsantre görüyoruz ama neydi bu iki maçın senin kafanda? Çünkü sen daha tamamen sahayı gören bir isimsin. Ne oldu?
14: Öncelikle ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk, gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Çok büyük beklenti vardı aslında. Bu beklentinin altında kaldık. Oraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Uzun yoldan geldiler. Onlardan da özür dilemek istiyorum. Bugün maç hakkında aslında konuşacak bir şey yok. Görünen her şey belliydi sahada. Bugün takım arkadaşlarım çok istedi. Çok büyük mücadele verdik. Ama gol olmayınca bunun bir önemi kalmıyor. Dediğim gibi bütün ülkemizden ben özür diliyorum. Onları gururlandırmak isterdik. Başaramadık.
13: Şu bir parantez. Beklenti tabii ki hepimizin beklentisi sizlerle birlikte. Baskı mı yarattı biraz? Ne dersin?
14: Aslında yaptıklarımızla biz bu beklentiyi yükselttik. Ama burada o beklentinin altında kaldık. Bize yakışmadı. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar. Oyun hakkında aslında gerçekten bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor. Ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları üzdük, onları gururlandıramadık.
1: Son 19'la biten değerli dostumu almak istiyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Alo.
15: Alo.
1: 19. 0819. Duyabiliyor musunuz beni?
15: Evet, duyuyorum abi.
1: Buyurun efendim.
15: Günaydın abi.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
15: Emre abi, bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii efendim.
15: Emre abi, bizim bence en büyük hatamız bizim defans ya. Birebir adamlar bizi çok rahat eksik. Yani Uğurcan da herhalde Galatasaray'da olduğu gibi gelen topu uzaktan gelen topu beklemiyor galiba. Refleks sorunu yaşıyorlar biraz. Bana öyle geliyor. Yani 30-35 metre oynuyor. İki maçta öyle. Geçenki maçta biz eğer şey oynasaydık, bu kadro, ikinci yarıki kadro Avustralya maçında olsaydı abi, biz şu an bir turnuva bence ilerlemiştik.
1: Peki, teşekkür ederim. Evet efendim.
15: Ben abi maçı hocaya yazıyorum, hocadan maçı sınıfı yazmıyor. Çünkü bizim sporcularda hırs yok abi. Bakıyorum da hiç. Hastane kahvaltı yapıyorum abi, adam geliyor maça bakıyor. Sabahın bakıyor, geri gidiyor, çıkıyor. İnsanlar artık inanmamış artık ya.
1: Peki.
15: Yani, güzel bir şey. Tamam abi.
1: Arda konuşuyor.
13: Çok büyük hayaller hep birlikte ülkeyle, sizle en başta olmak üzere, ama iki maçta geldiğimiz nokta bir anda, kağıt üzerinde söyleyeyim tabii, evimize dönme durumundayız. Söz sana bırakayım.
16: Abi gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Onlara belki çok fazla umut verdik ama başaramadık. Ama inşallah bundan sonraki turnuvalarda inşallah daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Öyleyse bunu sahada göstermemiz gerekiyordu. İki maçta gol atamadık. Kazanmamız gerekiyordu. Tüm halkımızdan özür dileriz.
13: Şimdi son olarak tabii çok konuşmak burada zor ama çok geniş analizler yapacaksınız, düşüneceksiniz, üzüleceksiniz. Geçmiş olsun ama Riva'ya gelişten bu yana bir kaynaşmayı bu kez tam sağlayamadık mı? Bir iki maddene neler söylersin? Çünkü arkadaşlığınız her zaman mükemmel.
16: Abi onunla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece sahada beceremedik, yapamadık.
13: Hani sahayı zaten.
16: Evet, yapamadık. Şanslara girdik bugün de ama atamadık golü. Çok erken bir dakikada gol yedik. Hiç planda yoktu yani. Elimizden geleni yapıp bu turnuvayı unutturmak istiyoruz abi.
13: Peki, güveniyoruz.
1: Evet, Arda Güler'in açıklamaları da böyleydi. Sonu 18'le biten değerli dostuma gideyim. Alo.
17: Alo, günaydın Emre Bey.
1: Günaydın efendim.
17: İyi yayınlar diliyorum size. Şimdi az önce Arda'nın söylediği bir kelimeye takıldım ben. Biz utanç duyuyoruz dedi. Yani bunlar 19-20 yaşında, 21-22 yaşında genç çocuklar. Bunları üzerine bu kadar sorumluluk yükleyip bu boyuta getirdiğimiz için önce biz de suçluyuz. Yani utanılacak bir şey yapmadılar birincisi. Evet, başarısız oldular. Başarılı olmak da var, başarısız olmak da var. Hepsini takdir ediyorum. Belki turnuvadan 0 puan çekeceğiz. Evet, bu hepimizi üzecek, kabulüm. Daha önce bunu söyleyen arkadaşlar oldu bu radyoda. Döndüğünde onları gene karşılayalım diye. Evet, biz bunu yapamayacağız. Yani içimiz bizim de buruk. Çünkü 24 yıl beklemişiz bu turnuvaya katılmayı. 24 yıl sonra katılmışız. Her zaman katılamıyoruz. Beklentiyi çok yukarı çıkardılar. Ben sadece oyuncuları eleştirmiyorum. Çünkü hakikaten genç ve iyi bir oyuncu kadromuz var. Üzerine yatırım yapılmaya devam ettiği sürece, konulmaya devam ettiği sürece ben bir yerlere geleceğine de inanıyorum bu kadronun. Fakat ben Montella'ya eleştirim. Bu forvetsiz futboldan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Forvetsiz futbolunu hala bugün basın açıklamasında savunuyor. Ben forveti o diğer rakip takım kırmızı kart gördükten 22 dakika sonra oyuna aldım diye Deniz Gül'ü oyuna aldığını söylüyor. bu mantığından vazgeçmediği sürece ben en başından beri sevmedim. Kazandı, kazandığı için eleştirdim. Tamam, eleştirilerimizin hiçbir kıymeti olmadı. Çünkü kazanıyordu. Kimse eleştirmiyordu o zaman bizden başka. Fakat bu oyun mantığından vazgeçmediği sürece ben başarılı olabileceğimize inanmıyorum. Bu şekilde başarı gelmeyecek. Mutlaka ve mutlaka takıma bir forvet kazandırmak zorundayız. Deniz Gül olabilir, Bertu olabilir, Umut Nayır olabilir. Yani forvet yetiştiremiyoruz diyorsunuz ama hiçbir forvetimizi milli takımda biz izleyemiyoruz ki. Montella buna şans vermiyor. Yani evet, bir menajer grubunun oyuncuları var, sürekli bunları oynatıyor. Sürekli bunlarla oynamayı tercih ediyor. Alternatifleri hiç düşünmüyor. Oynatmayacağı bir dünya oyuncuya, hiçbir şekilde şans vermeyeceği oyuncuyu alıp yanında sırf milli takımla beraber Amerika'ya götürüyor. Yani ben bu işin sorumlusunun önce Futbol Federasyonu yönetimi ve sonra da teknik direktörü Montella olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın bu utanç duyacağı hiçbir şey yapmadıklarını düşünüyorum. Az önce Arda'nın söylediği kelimeye çok üzüldüm. Onlar bizim ne olursa olsun Avrupa'da, dünyada kendilerine hayran bırakıp gururumuz bence. Utanacak hiçbir şey yapmadılar.
1: Peki, teşekkür ederim efendim. Devam edelim. Sonu 56 ile biten değerli dostum.
18: Günaydın Emre Bey.
1: Sağ olun efendim.
18: Arkadaşlar, genelde yayına katılan arkadaşlar sabah köründe kalktıklarından şikayet ediyorlar. Bir tekim seyiz olamıyor tabii. Sabah köründe kalkması için. İstedikleri için yapıyorlar. Bu saçma sapan bir şey, şikayetlenme. Montella'nın açıklamaları tam da Türk vatandaşlığını hak ettiğini gösteriyor. Yani sürekli bir gerekçe, sürekli bir bahane, başarısızlığın bir kılıf uydurma peşinde. Doğrusu ben elenmemize hiç üzülmedim desem yeridir. Çünkü Türk ülkenin çok büyük sorunları var. Bunların gündemden düşmesi istemediğim için kazanmalarını da çok istemiyorum. İyi günler diliyorum.
1: Devam ediyoruz. Sonu 37 ile biten değerli dostum. Alo. Alo, duyabiliyor musunuz beni? Sonu 37.
19: Son... Alo.
1: Buyurun efendim.
19: Sesim geliyor mu?
1: Dinliyoruz efendim, buyurun.
19: Ben şunu söylemek istiyorum. Milli takımımızı tebrik ediyorum. Yani kötü oynamalarına rağmen milli takımımızı tebrik ediyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bir takım 3 yıldır forvetsiz oynar mı? Yani forvetsiz oynayabilir mi bir takım 3 yıldır? Hayır, oynamaz. Hatalarımız var mıydı? Vardı. Avustralya maçına yenilmiştir. Yenildik. Zaten ondan atay, ondan ders çıkartmamız lazımdı. Çıkartamadık ders. Ondan sonra ise milli takımımız zaten elinden geleni yaptı. Ben de Montella'da suç buluyorum. Yanlış kadroyla yanlış işli şefler çıktı. Çünkü Montella ilk yarıda Kerem kötü ise veya Yunus Akgün kötü ise şunu yapması gerekiyordu bence. Montella Kerem'i çıkartıp onun yerine Canus'un veya Deniz Gül'ü alması gerekiyordu. Ya da Barış Alper'i alması gerekiyordu. Şeyin yerine, Yunus Akgün yerine. Ya maçta hep şunu gördüm. Hep Kerem Aksuboğlu'na orta açtık yani. Hep orta açtık yani. Hatalarımız çoktu maçta. Yani yapacak bir şey yok. Elendik.
1: Peki, teşekkür ederim.
19: Yani elimizden geleni yaptık. Elendik yani. Milli takımımızı tebrik ediyorum elenmelerine rağmen. Ellerinden geleni en iyisini yaptılar zaten.
1: Peki, kendimizi tekrar ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka değerli konuğuma gideceğim. Sonu 34 ile biten değerli dostuma gidelim. Buyurun efendim.
20: İyi günler. Hayırlı yayınlar.
1: İyi gün.
20: Alo.
1: Buyurun efendim. Dinliyorum efendim.
20: Bugünkü maçımızdaki ben şahsen problemi en başta federasyonda biliyorum. Federasyonun milli takımı kendilerine düşen görev çerçevesinde doğru bir şekilde hazırlamadıklarını düşünüyorum. Çok fazla şımartıldılar oyuncularımız. Yani var olduklarının çok ötesinde bir bakış açısı üzerlerine yüklediler. Şımartıldılar derken oyuncularımızı yermek adına söylemiyorum. Onların üzerine bindirilmeye çalışılan olduklarından daha fazla bir pozisyona getirdiler. İşte prim açıklamaları, şunlar bunlar falan, vizalar vizalar, bunlar yani hiç hoş olmayan, varsa da bile çok böyle açık ortada dolaşmaması gereken durumlardı. İşte yok reklamlarda oynamaları, şunları bunları, yani turnuva öncesi çok başka alemlere götürülecek bir hava içerisine sokulması, yani futbolla bakış açısından odaktan uzak kalındı. Yoksa oyuncularımız bu turnuvayı oynayabilecek kapasitede oyuncular normal şartlarda. Hoca da eleştiriliyor. Doğru, eleştirilebilir ama bence uzun vadeli olarak yine de başarılı olabilme ihtimalini görüyorum. Sadece bu biraz önce bahsetmeye çalıştığım vakaların üzerinden alınması gerekiyor. Yani çok fazla efendime söyleyeyim, ya işte siz söylesiniz, böylesiniz, şu yapılacak, bu yapılacak. Yani böyle çok fazla abartmaya gerek yok yani. Futbolun bir gerçekleri var. O gerçekleri neyse, biz o gerçeklerin çerçevesinde odaklanarak oynamamız lazım. Yani odak noktasını şaştığını düşünüyorum. Şaşırttığını düşünüyorum. Tabii ki şaşırtmak için yapmadılar ama netice oraya gitti. Gerek yoktu bütün bunlara. Tabii ki üzüleceğiz. Yani yenildiği zaman üzülmeyeceğiz de ne yapacağız? Sevinmek kadar üzülmek de hakkımız. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda yani millet olarak oyuncularımızın üzerine böyle anormal yüklemeler yapmayız. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün reklamlarda şurada burada aman.
1: Aynı şeylere döndük efendim yine. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.
20: Tabii. Siz yani aynı şeyler oluyor çünkü niye?
1: Hayır. Bir yani siz başta evet, söylediğiniz şeyleri aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. O yüzden de başka konuma gidiyorum. O anlamda söylüyorum. Çok
20: tabii,
1: teşekkür
20: tabii,
1: ederim.
20: Tabii. Sağ olun.
1: Yani genelde aslında 2 dakikada konuşuyoruz her şeyi ama daha uzun radyoda kalmak için sürekli benzer şeyleri tekrar ediyoruz. O yüzden kendi kendimizi tekrar etmeye başlıyoruz. Bu da dinleyiciyi bir anlamda sıkıyor. Şimdi sizlere veda ediyorum. Çok üzgünüm. Müsebbibi kim? Onların hepsini pazartesi detaylarıyla konuşuruz.
0: Emre Tilevli, dakika skor sona erdi.
21: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
22: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler, mutlu sabahlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Amerika'ya gideceğiz, Erel Pısı'ya gideceğiz. Birazdan Muhammed Furkan Uzun hattımızda olacak. Tabii sizlerin de yorumlarını da bekliyoruz. Dünya Kupası'na veda ettik. Paraguay'a 1-0 yenildik daha önce. Avustralya karşısında da kaybetmiştik 2-0'la ve Haiti'nin ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım olduk. Erken bir veda. Tabii söylenecek çok söz, konuşulacak çok konu var. Şöyle bir maçtan sonra neler konuşuldu, neler söylendi sizlere özetlemek isterim. Maçın ardından verilen demeçlerde Arda Güler ilk olarak demeç veren oyuncuydu. Milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unuturmak için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Sahada bunu göstermeliydik. Sahada beceremedik, yapamadık. Erken bir dakikada gol yedik dedi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, buralara kadar 24 yıl sonra biz getirdik. 2 maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, direkt çarpıyor. Bir şutla maçı kazandılar. Tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Genç takımız daha önümüzde çok turnuva olacak. Gençlere sahip çıkalım. Bu benim belki son Dünya Kupam olacak diyor Hakan Çalhanoğlu. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor diye devam ediyor Hakan Çalhanoğlu. Çünkü nerelerden nerelere geldik? Turnuvadan elenmek tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkartmalıyız. Bir şutla yine maçı kaybettik diyor Hakan Çalhanoğlu. Uğurcan Çakır, yaptıklarımızla beklentiyi biz yükselttik. Beklentinin altında biz kaldık. Bize yakışmadı. Oyun hakkında bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor dedi. Vincenzo Montella da futbolcularıma başınız dik ayrılın. Çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Nasipten ötesi yok. Çok üzgünüm. Büyük beklentiler vardı. 35 yıldır profesyonel futboldayım. 50 maçta bir denk gelecek şey üst üste 2 maçta başımıza geldi. Kader bizden yana değildi. Yani özetleyeyim. 2 maçtır duyduklarımız kader, yürek, ruh, nasip. Yani böyle Dünya Kupası'na hani bu kelimelerle giderseniz zaten bunun da ötesine geçemezsiniz. Bu sonucun ötesine geçemezsiniz. Yayınlar, yıllardır futbolcular teknik direktörleri değiştiriyor ama bizim tekniğimiz, beceriksizliğimiz değişmiyor. Nedenini bilen var mı? Demiş Özgür Bey. Aynı şeyleri yapıp farklı şeyler beklemek, farklı bir sonuç beklemek saflık diyor Murat Bey. Hakan Çalhanoğlu yıllardır milli takımda ne yaptı diyor bir başka dinleyicimiz. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Birazdan hattımızda Muhammed Furkan Uzun da olacak. Kendisiyle de değerlendirmelere başlayacağız. Kapanan takımı açamıyorsan eğer %80 topla oynasan ne yazar? Topu rakibe versen onlar kendini açacak. Zaten sen de hızlı kontrollü geçiş yapacaksın. Yani bunu yapmak çok mu zor demiş bir dinleyicimiz. Ya şöyle de bir şey var mesela, bu demeçlerin hiçbirinde hani şeyleri duyuyoruz hep. Avustralya maçında direkten dönen top, burada direkten dönen top, 30 şut, işte yüzde şu kadar topla oynadık falan, ama kimse çıkıp da 10 kişi rakibe gol atamadık demiyor yani. Enteresan. Bugün artık milat oldu. Yerli bir teknik direktörle yeni yapılanmayla bireysel olarak her bir harika olan bu kadroyla çok büyük işler yapabiliriz İleride diyor Nurullah Bey. Ben çok harika bir kadromuz olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de söylemiştim. Altın jenerasyon, işte Montella başarısız, yani çok başarılı değil. Bu jenerasyon ekmeğini yiyor falan gibi şeyler söylemiştiniz. Bakın bugün Montella da çuvalladı, takım da çuvalladı. Yani o zaman başarılıydı Montella, övdük, ama bu sefer de başarısız oldu. Ben yine dediğimin arkasındayım. Euro 2020'ye de altın jenerasyon diyorduk. Altın jenerasyon böyle olmaz. Forvetsiz bir altın jenerasyon olmaz. Kanat oyuncusu, yani en iyi Kenan Yıldız kanat oyuncumuz. En iyi kanat oyuncumuz Kenan Yıldız ve onun bile ya bu seviyede nasıl performans gösterdiğini gördük. Yani çok da her jenerasyonu altın dememek gerekir. Üzüntü veren şey kupadan elenmek değil, bir şey yapamadan, varlık gösteremeden, potansiyelimizin altında tabiri caizse rezil olarak ayrılıyoruz diyor Emrah Bey. Kabadayı bozuntusu İbrahim Hoca Osmanoğlu demiş bir dinleyicimiz. İzmir'den günaydınlar Göksel'cim. Daha önce size attığım mesajı ekledim. O zaman Berk ve sen dalga geçer gibi yok demiştiniz. Niye dalga geçelim? Estağfurullah. Bakayım mesajınıza. Tamam, o mesaj üzerinden bir gidelim. Günaydın yayınlar. Ben Dünya Kupası başlamadan Türkiye'nin gruptan çıkamayacağını iddia etmiştim. Çağrı Saraç benimle dalga geçmişti demiştiniz de, yani ben niye dalga geçeyim? Yani şey demişimdir ya, bu gruptan da çıkamıyorsak yani utanalım falan demişimdir. Utanalım, evet. Montella'nın kral çıplak olduğunu göreceksiniz falan demişsiniz. Santraforsuz, yani şöyle, ben yine katılmıyorum düşüncenize, çünkü bütün bu olan bitenin sorumlusu olarak tek başına Montella'yı tutuyorsanız bence hatalı bir düşünce. Yani malzemecisinden masörüne kadar suçlu bir takım bence. Ya suçlu dediğim, tabii suçlu biraz ağır bir tabir de, yani başarısız bir turnuva geçirdi takım bireysel olarak hepsi. Yani şu kadro bu oyunu oynamaz, hiçbir şekilde bu kadro bu oyunu oynamaz. İstanbul Avcılar'dan Savaş Bey yazmış. Abi biz halı saha takımımızla çıksak yine bir gol atardık demiş. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Arda. Milli takımda takım oyununu bozan adamlar. Yunus yerine Kenan çıkmalıydı. Cenk Tosun olmalıydı demiş bir dinleyicimiz. Abi günaydın, rezillik, rezillik, rezillik diyor bir başka dinleyicimiz de. Bu rezilliğin sebebi milli takımda oynayan profesyonel futbolcu dediğimiz insanların açgözlüğü. Burada garibanlar televizyon başında umutlanıp maç izliyor. Bizim milli takımda paraya para demeyen profesyonel tırnak içinde bizim çocuklar villa para gibi primler veriliyor. Hiç iyi değil, hiç iyi değil. Milli takımda ruh olur, kalten oynarsın, onlar parayla oynuyor diyor bir dinleyicimiz.

0: futbolcular biz bunu hak etmedik deyip iade ederler mi sanmam demiş bir başka dinleyicimiz İsmail Bey. Bu kadar gerçeklikten uzak bir ülkeyiz. Ara sıra böyle gerçeklerle acı bir şekilde yüzleşiyoruz demiş bir başka dinleyicimiz. Bağlantımıza geçelim. 0212 273 10 10'dan sizler de mesajlarınızı bize aktarabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hattımızda. Muhammed Furkan Uzun var Karar Gazetesi'nden. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Müslüman. Merhaba yayınlar.
0: Yani nereden başlasak bilmiyorum. Tamamıyla fiyasko. Yani hayalimizin ötesinde, beklentimizin ötesinde, hatta bizi geçtim. Yani dünya basının da beklentisinin üzerinde. Yani şu anda turnuvanın en kötü takımı konumundayız neredeyse. Çünkü Haiti ile birlikte elendik. İkinci elenen takım olduk ama Haiti'nin İskoçya maçını hatırlıyoruz. Bir mücadele gördük. Biz de onu göremedik. O yüzden böyle diyorum. Yani nasıl değerlendirirsin ilk olarak bu karşılaşmayı? Karbon kopya olarak bir mücadele Avustralya ile, ama bu kez daha da fenası 10 kişi rakibe karşı gol bulamadık. İlk olarak nasıl bir değerlendirme yaparsın?
1: Ya şöyle dediğim gibi, aslında ilk maçlardan itibaren, yani ilk maçlar sonuçlandığında turnuvanın en zayıf takımının oyun olarak, kadro olarak değil oyun olarak Türkiye olduğu belliydi. Çünkü hakikaten Avustralya karşısında hiçbir şey yapamadık. Hücumla, özellikle şöyle yani. Çünkü yeni oldu derken hücumla hiçbir şey yapamadık. Tek pozisyonumuz 80 herhalde 5. dakikada skor 2-0 olduktan sonra Kerem'in girdiği pozisyondu. Ki o da kapanan, yani skor gitmiş ve rakip tamamen kendi ceza sahasına yaslanmış durumda girilen bir pozisyon. Yani hem maç bitme noktasına gelmişti, hem de zaten takım tamamen yaslanmıştı. Ve bunun dışında da pozisyonumuz yoktu. Tamam, Zeki'nin belki maçlı pozisyonu vardı ama hani ona ne kadar pozisyon diyebilirsin, o ayrı bir soru işareti. Fakat topla oynama oranı en yüksek olan takım bildik. Veya işte şut sayısında yine yukarılar
0: ya
1: verip.
0: Kaç oldu Furkan? 30-32'di burada. Ama iki maçta 62 şut çekmişiz Furkan.
1: Evet, 62 şut çektik, 13 isabet yakaladık. Ve dahası açtığımız orta sayısı 68. Sadece 10 isabetli. Yani şut çekmek var, şut çekmek var, orta açmak var, orta açmak var. Biz maalesef çok kötü bir turnuva geçtik. Muhtemelen 96'da ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Herhalde oradan bu yana en kötü turnuvamız. Kadromuz aslında fena bir kadro değildi. Ama yani burada kadromuz daha da iyi olabilirdi. Daha iyi bir seçim yapılabilirdi. Mesela yani skor 2-0 oldu. Skor 1-0 oldu. Gole ihtiyacımız var. Rakip 10 kişi. Kenarda Oğuz Aydın ve İrfan Can duruyor. Yani madem bunları oynatmayacaktık, neden bunları aldık? Oyuncuları aldık.
0: Furkan zaten 5 oyuncu değişikliğini kullanıyorsun. Yani orada şimdi her takımda var süre almayan oyuncular var. Şimdi 5 oyuncu değişikliği hakkında zaten hamle oyuncusu olarak bir Orkun'u aldın, Deniz Gül'ü aldın, Can Uzun'u aldın. Bekleri değiştirdin, bitti oyuncu değişikliği hakkın bitti. Yani 10 tane de oyuncu değişikliği yok ki, orada yapabilecek bir şey yok. 2, ya şu kadro Paraguay ve Avustralya'yı yenememenin bahanesi olamaz bence yani.
1: Doğru, ve hatırlarsan seninle daha önce yaptığımız yayında da Paraguay takımının da topun arka geçen bir takım olduğunu, yine bize aynı maçın beklediğini söylemiştik. Şimdi ilk maçtan sonra oyuncularımız ve teknik heyetimiz Montella ne dedi? Çalıştığımız yerden yedik. 2 golü de çalıştığımız yerden yedik. Şimdi yine aynı maç oynadık. Ve yine Deniz Gül oyuna girene kadar çok alt pozisyonumuz var. Deniz Gül'ün oyuna girmesiyle beraber biraz böyle doldur boşalt pozisyonumuz oldu. Yani bu maçta daha baktığın zaman hücumda etkili olduk diyebiliriz. En az 2 tane net pozisyonumuz vardı bu maç. Ama bunları değerlendiremedik ve yediğimiz goller yine aynı. Top bizim ayağımızda sekiyor, rakibe gidiyor, rakip şut çekiyor, gol oluyor. İlk maçın ikinci golü böyle. Bu maçta da yediğimiz gol böyle. Ki hakikaten Paraguay takımı baktığımız zaman hücumda belki biraz sınırlı bir takım olsa da genel hatlarıyla da iyi bir takım. Buraya gelene kadar senle yaptığımız yayına demiştik, Arjantin'i yendi, Brezilya'yı yendi. Bu takım pasif alınacak bir takım değil. Bizi de yenebilir. Biz onlara mağlup edemeyebiliriz. Mevcut hocaları yönetiminde 13 maça çıkmışlardı. 2 daha

0: yenilgileri vardı. Biri ABD'ye karşı, biri Brezilya'ya karşı. Ki ABD'ye karşı da burada yenildiler. Dünya Kupası'nı yenildiler. Bugün yine kazandılar. Biz rakibi çok hafif aldık. Avustralya'yı da çok hafif aldık. Paraguay'ı da hafif aldık. Rakipleri hafife alırsanız
1: ya
0: tabii ki mağlup olursunuz. Bugün Paraguay takımının böyle bir oyun oynayacağı baktığınız zaman çok belirdi. Çünkü Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde Paraguay takımı topla oynama oranı en düşük takımdı. Yani tamamen topu rakibe bırakan ve Avustralya gibi topun arkasına geçen bir takım görüntüsü vardı. Böyle bir rakiple karşılaşacağınızı bildiğiniz halde siz ne yaptınız? Yine Kerem'i forvetle oynattınız. Yani önceki maçta nasıl bir hücum varyasyonu seçtiyseniz yine aynısını seçtiniz. Bu sefer Barış Alper'i yedek bıraktınız. Halbuki önceki maçta sorun Barış Alper değildi ki, sorun sizin kapanan takıma karşı hücumda varlık gösterememenizdi. Mesela bugün Denizgül oyuna girdi. Öyle ya da böyle bir şekilde orada hareketlendirdi. Can Uzun keza aynı şekilde. Yani bunları maçın başında oynatsanız veya 45. dakikada oynatsanız yine skor farklı bir noktaya gelebilirdi. Ve şu da var. Mesela ilk yarıda çok biz vakit kaybettik. Duran topları hep ortaladık. Ya rakip zaten duran toplarda başarılı bir takım. Güney Amerika elemelerinde bir tane duran topu yemişler. Bir tane direkten dönen topumuz oldu orada. Bir tane tehlike yarattık duran topla. Bütün hepsi boşa gitti. Çektiğimiz şutların yarısı boşa gitti. Hakikaten çok kötü bir turnuva ve çok kötü bir maç yaşadık. Ve mağlubiyeti de hak ettik.
1: Kesinlikle katılıyorum. Hatta şunu da paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Maç içerisinde sürekli Furkan'la iletişim halindeydik. Konuşuyorduk maçı ve şöyle bir şeyde ikimiz de hemfikirdik. Yani maalesef biraz burnu havada bir hal almışız ve bence şunun konuşulduğunu düşünüyorum ben. Hani bir bilgim yok ama şuna eminim. Ya biz bu gruptan zaten çıkarız bir şekilde. Bu grup maçlarını kazanalım. Turnuva öyle başlıyor zaten. Sıkı çalışma o zaman başlar gibi bir kafaya bürünmüşlük sezdim ben.
0: Kesinlikle zaten bu Merih Demirel ile İrfan Can Kahveci'nin çektiği yayından belliydi. İrfan Can Kahveci orada şöyle bir ifade kullanıyor. Onları golle uyandırmak istiyorum gibi bir ifade. Bugün golle uyanan taraf biz olduk. Birinci dakikada daha maç başlar başlamaz. Hani eski bir spiker diyordu ya, daha kadroları saymadım. Ya, daha kadroları saymadan kalemize golü yedik. Ve İlk yarı boyunca da hiçbir şey yapamadık. Tepki veremedik. Herhangi bir şey yapamadık. Bizim için en büyük avantaj rakibin 10 kişi kalması oldu. Belki rakip 11 kişi olsa o girdiğimiz pozisyonları da bulamayabilirdik. Çünkü Avustralya maçında bunları bulamadık. Dolayısıyla 45 artı uzatmalar belki 60-65 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı 2 maçta 65 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı gol atamadık. 2 maçın toplamında 180 dakika boyunca gol atamadık. Girdiğimiz gol pozisyonu sayısı 180 dakika boyunca belki 4 dersin, 3 dersin, 5 demezsin yani. Yani üstelik Kenan gibi, Barış gibi, işte Kerem gibi, Yunus gibi de hücumda etkili oyuncularımız var. Şimdi burada tabii ki birinci hedef noktası Montella olacaktı. Montella aslında ben başarılı bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ama bu forvetsiz oyunu, yani artık bir takıntı haline getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü Adana Demirspor'da da Belhanda'yı ve Emre Akbaba'yı 9 numara olarak forvet, sahte forvet olarak oynatıyordu. Bu Dünya Kupası'nda da Kerem Aktürkoğlu'nu bu şekilde kullanmayı tercih etti ama Kerem bu şekilde oynayabilecek bir oyuncu değil. Kerem kanatlarda başarılı olabilecek bir oyuncu. Mesela Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda Barış Alper Yılmaz'ı bu noktada oynatmıştı. Başarılı olmuştu. Yani yine aynısını oynatsa muhtemelen yine başarılı olabilecekti. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz performansının yarısını bile gösteremeden en iyi üçüncülerin bile gruptan çıkacağı turnuvada çıkamadık. Yani bizim için inanılmaz fiyasko, inanılmaz bir başarısızlık örneği. Çünkü bugün baktığın zaman Güney Afrika takımı bile gol atabilmiş bir takım bu turnuvada. Ve şu an Haiti ile Türkiye bu turnuvaya veda eden iki takım. Yani ne söylenebilir ki?
1: Bir diğer yanda tabii açıklamaları takip ediyorum. Vincenzo Montella'nın bir açıklaması da şu. Forvet sorusunu sormanızı beklemiyordum. Kaleye atmış şut çektik diye. Ya bu biraz hocam artık yani kusura bakmayın biraz argo bir tabir ama Hani karşındakini salak yerine koymaktır. Yani 60 şut biz de maçı izliyoruz hocam. Yani tamam senin kadar belki futboldan, teknikten, taktikten anlamıyoruz. Öyle düşünüyorsun ama biz de izliyoruz bu maçı. O 60 şutun verimliliğini de biliyoruz Furkan, değil mi? Yani o 60 şutun ne kadar tehlikeli bir gol pozisyonuna dönüşebilir. Ki ben Montella'ya şurada hak verdim bu arada. Deniz Gül komplike bir forvet değilmiş. Yani Deniz Gül'ü oynatmamasına hak verdim ama bu açıklamayla yine kendini bence batırdı.
0: Kesinlikle. Dediğim gibi 60 şutun kaçı net? Şimdi orta sahadan tutup dersin şut sayılır. Hani bu PES oyunları, PlayStation oyunlarında yiyor. Şu ben 40 tane şut çektim diyor. 40 tane şut çektim de bunların kaçı net gol pozisyonu veya kaçı tehlike yaratan pozisyonu? Sen şutunu çekiyorsun, çat çizgisinin oradan veya orta sahanın oradan. Mesela Merih Demirel'in çektiği iki tane şut var. Bir net pozisyonu dağları taşlara gitti. Biri orta sahadan yine aşağı etti. O da dağları taşlara gitti. Şimdi bunları hani şuttan sayabilirsin. Belki bir tane pozisyonu net olarak sayabilirsin. Net pozisyonu. Ama diğer pozisyonu şuttan sayamazsın ki. O rastgele vurulan bir vuruş. Dolayısıyla bu 60 şuttan baktığın zaman totalde kaçı isabetli? 13'ü. Yani senin şut sayın aslında 13. 13 şutta da gol atamıyorsan burada da artık sorun sende demektir. Çünkü 13 gayet tabii gol sayısına ulaşabilecek bir sayı. Ama sen bir tane bile gol bulamıyorsun. Halbuki senin ilk maçta pozisyonun yok. Yani pozisyonu atan yok. Atan var gelse de net pozisyonun yok. Bugün de 60. dakikaya kadar pozisyonun yoktu. 60'tan sonra sen forvet aldın. Rakip biraz yoruldu. 10 kişi pozisyonu vermiş oldu etkiyle beraber. Dolayısıyla bu duruma geldin. Ve bunu da hak ettin. O yüzden açıklamaları acıya.
1: Futbolcuların da öyle. Hakan Çalhanoğlu'nun da açıklamaları öyle. Tamam bir kaptan olarak takıma sahip çıkmak istiyor ama yani taraftarı da çok karşısına alarak yapıyor bunu. Hatta bunun ya bir örneği olarak da bireysel performanslara değinebiliriz. Yani Nihat Kahveci'nin bir demecini gördüm mesela, hak veriyorum. Arda Güler'e sesleniyor ya, Arda ben anlıyorum diyor, o kaçak oyunları anlıyorum diyor. Yani sorumluluk almıyorsun diyor. Doğru, Arda Güler hiç sorumluluk almadı bu turnuva. Hakan Çalhanoğlu kez aynı şekilde. Kenan Yıldız aynı şekilde. Kulüp takımının performansının yanından geçebilen bir oyuncu bile yoktu.
0: Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Mehmet Ayhan abinin tweetini gördüm. Mesela o da Türk ifade kullanıyor. Montella'nın maçtan önce ben onlardan daha Türk'üm ifadesi. Yani o da enteresan bir ifade. Böyle şeylere gerek yoktu Montella açısından. Yani bu şekilde ifadeleri kullandığınız zaman bunlar size yenilgilerde ters teper. Dolayısıyla bugün baktığı zaman Montella maçın başından, yani öncesinden sonrasına açıklamalarıyla faciaları imza attı. Oyunla zaten faciaları imza attı ama sadece Montella değil. Mesela Hakan Çalhanoğlu da keza nereden geldiğimizi insanlar bilmeli gibi bir ifadesi var. Keza Arda Güler'in maç sonrasında açıklaması, işte daha iyi ve daha iyi olacağız. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız tarla açıklamaları. Yani sen önümüzdeki turnuvaları, hani Sergen Yalçın diyor ya, yani ben önümüzdeki turnuvalara bakacağım da senin burada olacağın garantisi var mı? Dolayısıyla maalesef yani açıklamalarından oyununa kadar tam anlamıyla fecaat bir turnuva yaşıyoruz. Ama şu da var, biz bunu her zaman yaşıyoruz milli takım olarak. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda bir benzerini yaşadık. Orada tabii prim konusu da vardı vesaire ama orada da başından sona kadar facia bir turnuva yönetimi. 2021'de sıfır çektiğimiz turnuva, orada da yine benzer turnuva yönetimi ve burada da. Tabii ki burada şu da etkendir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osman Ali Kosova maçından sonra ne dedi? Kupayı alıp geleceğiz. Yani biz tarihimizde 3. defa katılıyoruz. Bu kadar baskı yüklemeye, oyuncuları bu kadar baskı altında yüklemeye veya ilk yenilgiden sonra sırtlanlar, kaplanlar, başarısız olunması için fırsat bekliyorlar gibi insanları hedef alıcı söylemlere de gerek yoktu. Kışkırtıcı veya işte insanları hedef alan söylemlere gerek yoktu. Bugün baktığınız zaman milli takım sempatik milli takımdan adım adım antipatik milli takıma doğru maalesef gitme noktasına geldi.
1: Ki evet kesinlikle ya, 2024'te kazanılan o sempati kaybediliyor. Kesinlikle. Vincenzo Montella da aynı şekilde kazandığı bütün sempatiyi demeçleriyle kaybediyor. Şu anda Vincenzo Montella Türklere Türklük öğretme peşinde. Ya demeçler de devam ediyor bir yandan, ona da bakıyorum. Ya bu çok yanlış bir şey ya. Hani ben daha Türk'üm sizden falan.
0: Ya inanılmaz bir iletişim tarzı. İnanılmaz bir iletişim tarzı. Yani hocam sen İtalya'dan geldin ve Türkiye'de yaşadığın yıl sayısı 4 veya 5. Yani biz burada 30 yıldır, 35 yıldır, 70 yıldır, 80 yıldır burada yaşayan insanlarız. Sen bize bir tane bizi Dünya Kupası'na götüreceğinde bizden nasıl daha Türk olabilirsin ki yani? Kaldı ki sen bunun ekonomik olarak karşılığını da alıyorsun. Ya bizim öyle bir şansımız da yok. Yani sen işini yapıyorsun milli takım teknik antrenör olarak ve işini yaptığın zaman hem bunun ekonomik olarak karşılığını alıyorsun hem itibar olarak bunun karşılığını alıyorsun. Dolayısıyla sen bizden nasıl daha Türk olabiliyorsun veya bunu neye göre, kime göre nasıl belirliyorsun? Yani bu elinde bir şey mi var da nasıl ölçüyorsun bunu? Yani ben senden 10 kat daha Türk'üm veya o benden 3 kat daha Türk'üm. Bu nasıl oluyor yani? O da enteresan. Dolayısıyla inanılmaz bir facia. Turnuva yaşıyoruz. Söylemlerinden eylemlerine, oyuna kadar gerçekten çok başarısız kötü bir turnuva yaşıyoruz.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Bu arada bir dinleyicimiz lütfen okur musun demiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasını göndermiş. Cenab-ı Allah bizim gruptan çıkmamızı istemedi. Hayırlısı böyleymiş. Ya abi açıklamaya bakar mısın? Nasipten ötesi yok derler ya onun gibi oldu demiş Montella. Ya abi sen İtalyansın. Hacı Osmanoğlu ağzıyla konuşma bize. 65 şut attık olayı forvete bağlamak yanlış olur demiş. Şutu Haiti de atıyor. Senin kadar olmasa da atıyor. Ama önemli olan gol atmak demiş dinleyicimiz. Ya, inanılmaz gerçekten yani. Bak Furkan iki maç sonunda duyduklarım yürek, ruh, nasip, Cenab-ı Allah böyle istemiş. Yani böyle gidersen turnuvaya elenir dönersin zaten. ABD maçında da gol atamazsın.
0: Zaten o maçın bir anlamı yok. O maçın şu an hazırlık maçı gibi oldu. Bir de hazırlık maçı demişken ya bizim turnuvaya inanılmaz kötü hazırlandık. Çünkü neden? Biz buraya gelene kadar Romanya'ya ve Kosova'yı yendik. Tamam güzel ok. Ama sen hazırlık maçlarını oynadığın takımlara baksana. Yunan Makedonya, Venezuela. Ya bu takımlar seni turnuvaya hazırlayacak takımlar değil ki. Senin turnuvada daha böyle hazırlık maçı olarak daha ciddi takımlarla oynayıp oraya daha bir özen göstermen gerekirdi. Sen başından sonra kadar hem planlama olarak hem iletişim yöntemi olarak fazla bir turnuva işledin. Bu kadar hatanın üst üste yapıldığı bir yerde de başarılı olamazsın. Kaldı ki Montella'nın söylemlerini de şöyle bir ekleme yapayım. 60 şut attık. Attığımız gol sayısı 0. Peki bunun yerine 6 şut atıp 2 golle 6 puan alsaydık bu maça daha iyi değil mi?
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla dediğin gibi burada şut sayısını demek ki isabetli şut sayısına bakacaksın bir de attığın gole bakacaksın. Ya o zaman adama derler ki ya o zaman 60 tane şut attın attığın gol sayısı 0. 60'ta 0 yapmışsın. Yani gözleri görmeyen herhangi bir insana sahaya sürsek o bile belki 60'ta 1 yapardı.
1: Ya Furkan burada zaten şöyle bir şey var. Ya Merih Demiral en az 6-7 şut denedi kaleye ya. Böyle bir şut mu olabilir mi? Uzaktan Merih Demiral şut deniyor ya. Merih Demiral'ın böyle bir yeteneği yok.
0: Yani kesinlikle stoperin dediğin gibi hem mesela yani Ramos olsa tamam dersin veya işte ne bileyim başka bir ayağı teknik olan futbolcu olsa dersin ki bu adam Abdülkadir Bardakçı mesela ayağı iyi bir adam sık sık

0: hem savunmada hem hücumda aynı oyuncuları sahaya sürdün. Sadece Orkun'u yedek bıraktın, Zeki'yi yedek bıraktın. Bir de birini daha yedek bırakmıştı ama onu şu an hatırlayamadım. 3 tane değişiklik yaptın. Yani 3 tane değişiklik yaptın. Ne oldu? Sonuç aynı, oyun aynı. O zaman hiçbir şey değiştirmedin. Aynı bari hiçbir şey değiştirmeseydin aynı kadroyu sahaya sürdün. Madem bu kadar muhafazakar bir teknik adamsın, madem bu kadar muhafazakar bir tarzın var, o zaman hiç değiştirmeseydin abi yani.
1: Kesinlikle katılıyorum ya. Bir de en benim sinirimi bozan konu, bir tane daha maç var önümüzde. ABD maçı. Yani kim izler bilmiyorum.
0: Yani abi, öyle yani bir maç. Şu an mesela önümüzde. 80 milyonluk ülkede ABD maçını, ben reyting sonuçlarını merak ediyorum mesela. Çıkıp da acaba kaç kişi ABD maçını sabah 6'da ABD maçını izlemek için uyanacak. Ya o maçın artık hiçbir anlamı yok ki. O maçı, yani ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İstanbul'da olsa bence o bile uyanmaz yani. O bile o maçı izlemek uyanmaz yani.
1: Bu arada Furkan katılır mısın bilmiyorum ama bir kişiyi ben ayırırım bu takımda yani. Elinden geleni yaptı, helal olsun diyebileceğim bir kişi var gerçekten, Mert Müldür. Katılır mısın bilmiyorum.
0: Bugün fena değil. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani zaten Mert bence iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de biraz haksız şekilde eleştirilen oyunculardan biri. Onun da adı çıktı yani biraz. O da bugün elinden geleni yaptı ama dediğim gibi yani 11 oyuncudan bir tane oyuncusu. Şimdi bir takımda 11 oyuncudan biri zaten iyi oynuyorsa o takım yani 2'de 0 da çeker, 5'de 0 da çeker. Şimdi ben çok sevdiğim bir söz var Şenol Hoca'nın, takım olarak kazanın ya da tek başınıza kaybedin diye. Bugün milli takım önceki maçları, bu maçları takım olarak kaybetti. Ne bir iyi oyun var ne de bireysel performans olarak iyi diyebileceğim bir oyuncu var. Yani bu sefer Uğurcan Çakır. Ya tamam ilk maçta dersin ki işte zor ama şimdi yine kaydına ilk şutta gelen gol oldu. Bugün belki biraz da iyi kurtarışta el attı, yine farkın açılmasını engelledi ama bir şekilde, ama yani kalecinin ya şimdi forvetin gol atamıyor, kalecinin top tutamıyor. Şimdi atanla tutamıyoruz hep. Şimdi forvetin gol atamadıktan sonra kalecinin de top tutamadıktan sonra sen zaten maç kazanamazsın. Ayrıca şimdi Uğurcan 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da aşağı yukarı yani çok eleştirilen bir performans ortaya koymuştu. Her ne kadar o turnuvada kurtarış sayısı olarak yüksek bir sayı yakalamış olsa da çok eleştirilmişti. Bu turnuvada da baktığın zaman yine eleştiri okların hedefinde kesim haline geldi. Yani o bu soru işareti. Savunma hattı desen zaten Merih yani önceki maçta da bu maçta da kötü oyunculardan biriydi. Dolayısıyla nereden tutsan elde kalan bir durum. Mesela Arda Güler milli takımımızın önceki turnuvadaki en iyi oyuncularından biri. Ya bu turnuvada hiçbir şekilde sahadaki çok iyi bir sezon geçirdi. Real Madrid'de belki de Real Madrid futbolcular arasında en iyi oyunculardan biriydi bu sene. 5 tane oyuncudan biriydi belki de. Ama baktığın zaman bu turnuvada kaç tane ne kadar etkili oldu? 0 diyebilirsin belki. Hakan Çalhanoğlu. Ya Hakan Çalhanoğlu mesela şöyle söyleyeyim. Hani yedek bıraksan Hakan Çalhanoğlu'nu da belki daha iyi olabilirdi. Çünkü zaten buraya oynayarak gelmemiş. Zaten sezonun ikinci yarısını sakatlıklarla geçirmiş. Ve fizik olarak da baktığın zaman mental olarak da çok iyi bir durumda olduğu söylenemez. Ama sen iki maçta da Hakan Çalhanoğlu'nu oynattın. Bu maç bence sahanın en kötüsüydü. Yani ne yaptı Hakan Çalhanoğlu bu maç? Ben vallahi yani bilmiyorum. Önceki maçta yine bir şeyler yaptı dersin ama bu maçta tamamen sağlığı yoktu. Dolayısıyla yani milli takım açısından baktığımız zaman her bir parametreden hakikaten facia bir turnuva yaşadık. Yani artık şu noktaya geldik. Senin dediğin gibi hani ABD maçı oynanmadan bu turnuvadan biz çekilelim. Yani ABD maçının artık hiçbir anlamı kalmadı. Hani keşke bir şey olsa da o maç iptal olsa. O noktaya geldik.
1: Değil mi? Değil mi? Gerçekten çok enteresan. Peki Furkan, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Son olarak eklemek istediğim bir şey yok. Yani iyi günler diliyorum herkese. Ama baktığımız zaman pek de günümüzün iyi geçmeyeceği de aslında ortada.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık değerli yorumların için.
0: Teşekkür ederim. Göksel'den teşekkür ederim.
1: Hattımızda olacak. Göksel'in Bey, futbolcuların bizim kadar üzüldüğünü asla düşünmüyorum. Bakın ben taksiciyim. Yaklaşık 2,5 saat arabayı çektim. Maçı izledim. Kazanacağım paradan feragat ettim ama eminim ki futbolcuların tamamı şu anda eşleri veya

0: sevgilileriyle tatil rezervasyonlarını yapıyorlardır. Buna adım kadar eminim demiş İsmail Bey. Sait Bey, inanın Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 11'de olmasalardı maçı alırdık. Maşallah kaleci de nereden şut çekilirse çekilsin top içeride. Dünya Kupası'nda bu golleri yersen Yıldız kaleci değilsin, kusura bakma diyor. Merhaba yayınlar, Volkan ben, İstanbul'dan yazıyorum. Bence bu saatten sonra bildiği takıma yapılan eleştiriler takıma büyük zarar verir. Ne olursa olsun Montella hocanın arkasında durup yapılan yanlışları düzeltip yolumuza öyle devam etmemiz lazım. Ama özellikle Arda Güler, Hakan Çağ'dan oldu büyük hayal kırıklığı diyor. Bir başka dinleyicimiz Nurullah Bey, mutlaka yerli teknik direktör olmalı ve icabında bütün Avrupa taranıp forvet olabilecek 3-4 tane yetenek keşfetmeliyiz. Bu yetenekleri de Süper Lig, 1. Lig takımlarına transfer olmalarını sağlamalıyız demiş. Eğlenmelerine çok sevindim. Çünkü futbol medyasına malzeme şart demiş bir dinleyicimiz ama pek anlam veremedim. 2008 ruhu sadece Abdülkerim'de vardı. Arda, Kenan, Hakan milli takımdan kesilmeli. Kulüp takımda iyi oynayıp bizde kötü oynayan oyunculara neden şans vermemeliyiz demiş bir başka dinleyicimiz. Abi Hakan Arda'ya atacak, Arda Kenan'a atacak. Kenan ya şut çekecek ya orta yapacak. 180 dakika boyunca izlediğimiz bu 43 yaşında bu hareketleri ben de yaparım. Ne bir çalım var, ne bir adam geçme var, ne bir ara pası var. Bunu ezberlediğime göre rakip takımlar da ezberlemiştir. Ayrıca Arda'yı bu kadar da abartmanın hiçbir anlamı yok. Onun yaptıklarını Türkiye'deki her genç yapabilir demiş Levent Bey. Merhaba, Beşiktaş'tan Umut. İki maçın özeti kısaca, biz topu hızlı dolaştıramadık. Hakan ısrarı hocanın takıma el freni oldu. Forvetsiz oyun tercihi oyun akışını savunma arkasına top atmayı etkiledi. Neredeyse hiç denemedik. Savunma arkası derin pasları, stoperleriniz çok hantal. Merih'in arkasına atılan her top tehlikeli pozisyon oldu. Kısaca biz çok şişirildik demiş bir başka dinleyicimiz. Abi bu takım Amerika'dan gelirken tarifeli uçakla gelmesi lazım ve bilet paralarını da kendileri ödemeleri lazım. Daha fazla zarar vermesinler diyor bir başka dinleyicimiz. Selam Göksel'in, bizim çocuklar turnuvada sıfır çekiyor ama reklamlarda çok güzel goller atıyorlar. Şimdi o reklamları izlemek zorundayız demiş. Selam, ben Recep Sekmen. Daha 4 yıl önce Uluslar Ligi'nde küme düşmüştük. Takımda Hakan, Kenan ve Arda harici bulunduğu yeri hak eden topçu yok. Yani malzeme yok. Yanındakiler eksik olunca onlara da eksi bakiye yazıyor. Yorumcular takımı çok şişirdi ve hayal kırıklığı. Hakan, Arda, Kenan hariç kim Avrupa kulüpleri istiyor? Barış Alper'i bile medyamız şişiriyor. Takım boş. Montella daha ne yapsın diyor Recep Bey. Bence beklenti çok yüksekti ama elemelerden bile playoff'la geldik. Sonuçta grupta birinci olup çıkıp da öyle beklenti oluşacak bir durumumuz yoktu. Kendi kendimizi havaya soktuk demiş Burak Bey. Anlamadan dinlemeden çakma racon kesen, Fenerbahçe seçimlerinde milli takım kaptanını ve stoperini alet edilmesini önlemeyen, PR peşinde koşan başkan adaylarını milli takım kamplarını alan bir kulübün emrinde hareket eden Hacı Osmanoğlu tek sorumludur demiş bir başka dinleyicimiz. Milli takımımızı, yani kulüple ilgili mesajları okumuyorum. Kulüplerle ilgili mesajları okumuyorum bu arada. Abi yayınlar, bizim gruptan çıkamamamızın sebebi kendimizi çok dev aynasında gördük diyor Yakup Bey. Herkes deniz dedi. Arkadaş 8 metre kalenin önünde 5 metre gol atamadı diyor bir başka dinleyicimiz. Evet, Yunus Aydın hattımızda, oraya geçelim bir. Bakalım Yunus Aydın nasıl değerlendirecek performansı. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Yunus Aydın bizlerle. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Haiti'den sonra turnuvaya veda eden bir diğer takım olduk. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus? Yani hiç beklemediğimiz bir senaryo gerçekten. İki benzer maç gördük ve turnuvaya veda ettik.
1: Gerçekten öyle. Yani şöyle söylemek lazım. İlk gün yaşananlardan sonra, ilk mağlubiyetimizden sonra bugün maçı açan herkes, yani yine bir erken gol, ikinci dakikada golü yedikten sonra büyük ihtimalle televizyonu kapatıp uyumuştur. Yani yine aynı şekilde senaryolar olacak diye, yani çok da haksız sayılmadı herkes. Evet, dediğin gibi iki maç birbirine çok çok benziyordu gerçekten. Yani evet, biz oyuna topa hükmettik, çok fazla şut attık. Montella'nın söylediği gibi iki maçta 62 şut attık. Ama olmadı, yani top çizgiye geçmedi. Ya bunlar tabii çok kabul görecek bahaneler değil bizim toplumumuzda. Yani bu kadar duygusal bir toplum, hani evet biz böyleyiz yani. Gerçekten herkes çok büyük hayal kırıklığı içinde. Yani hepimizin bu Dünya Kupası'nı izlemek için kurduğu hayal. Yani işte senle bu süreçte playoff maçlarında defalarca kez yayın yaptık. Kendi aramızda konuştuğumuz süreçte yani çok heyecanlıydı bizim jenerasyonumuz. Burayı izleyebilmek için. Yani işte izledik. Bu kadar. Yani bizim için buraya kadar. Haiti'den sonra elenen ilk takım olduk. Gol atamadan elendik. Yani şu an elendiğimiz süreçten bahsediyorum. Son maçta belki gol atarız ama yani sonuçta biz bu turnuvaya, bu kadar beklentimizin yüksek olduğu turnuvaya gol atamadan elenen takım olarak, ülke olarak geçtik. Yani çok üzücü gerçekten. Bu kadar büyük starımız varken, işte Arda Güler'ler, Kenan'lar, Hakan'lar varken bugün işte gelinen noktada bahaneler, işte top çizgiyi geçmedi. İşte forvetsizliği neden soruyorsunuz? İşte 62 şut attık iki maçta gibi. Aslında Montella'nın da yani iki maçtır yani sürekli halk suçlanıyor. Yani işte Samet diyor ki sosyal medya yüzünden Twitter'a girmeye, işte halk yüzünden Twitter'a girmeye korkuyoruz deniyor. İşte Montella diyor ki nasıl, neden santraforsuz olsun? Zaten 62 şut atıp yani rakibi bu kadar boğup gol atamıyorsanız sebebi santraforsuzluk. Yani santrafordan oyun tercihi yaratsanız, yani çok net keskin oyuncu, hani değişiklikleri beklemedik. Yani sadece esas amaç şuydu, yani bir tane oraya santrafor olan bir kurgu. Yani takımın geri kalanı birebir aynı olabilirdi. Ya da belki de en uçta daha fizikli Barış'ı değerlendirmek. Yani hiç şekilde hani sözümüzü, hani tavsiyemizi diyelim dinlemedi. Elbette bizden hani daha fazla biliyorduk. Sonuçta Türkiye futbolunun başında yani efsane bir futbolcu, ama bu kadar artık insan da yani hani bağıra bağıra şu yenilgi geldi. Yani ilk maç, şimdi ikinci maç zaten yani İlk maçtan sonra bizim Paraguay'a karşı hani kazanma ihtimali, zaten grubun en zayıf halkası değildi. Ya bunu hep söyledik. Maç önünde de söyledik. Hafta içindeki yayınlarda da söyledik. Yani realite olarak şu maçı kaybetmememiz zor, ilk maçı kaybetmiş tutum. Çünkü mental olarak da zarar gördük ilk maçtan sonra. Yani Montella sahile eleştirildi. İşte az önce girmeden dinliyorum. Hacı Osmanoğlu'na farklı eleştiriler var ki bence haklı eleştiriler. Yani oyunculara ayrı eleştiriler var. Yani dendiği gibi oyuncular diyor ki beklentiyi biz çok yükselttik. Bu yüzden de beklentinin altında kaldık. Uğurcan dedi yanılmıyorsam. Yani beklenti yükselttiniz de, yani dediği gibi az önce hani dinleyenin yorumda, hani biz playoff'tan girdik. Yani öyle grup lideri olarak öyle müthiş beklenti, biz gözümüzde çok farklı bir yere konumlandırmışız. Yani çok başarılı olurlar diye düşünüyorduk. Her zaman bir şu B planı aslında, yani daha doğrusu ikinci bir ihtimal şu vardı hep. Yani söylüyordum, çok tecrübesizler. Yani biz Arda Güler'den, Kenan'dan büyüğüz. Yaş olarak biz Dünya Kupası görmedik, izlemedik. Yani yaşımız tam olarak yetmiyor algılamaya. Bunlar şimdi Dünya Kupası'na var olacaklar. Bu tecrübesizliği yaşayacağız elbette. Ama yani bu kadar değil. Yani biz turnuvanın en kötü ikinci takımı değiliz. Ya yani oyuncu kalitesi olarak. Ya Haiti'den sonra gol atamadan elenecek takım değiliz, ama hani biz kendimizi bu sözlerle avutmaya devam edeceğiz belki, ama bir gerçek var ki turnuvaya inerken veda eden iki takımdan birisi olduk.
0: Yani bir diğer tarafta tabii çok fazla böyle boş yorum da görüyorum. Şöyle boş yorumdan kastım şu: yok şunun ahı var, bunun ahı var, belki özel paylaşımları falan. Yani Allah aşkına, şu kadro kötü bir kadro değil ya. Sadece yani kötü bir kadro dedim, kötü performans gösterdi de, hani Avustralya, Paraguay, işte şu adam olsaydı yenerdik diyebileceğiniz bir durum değil. Değil yani.
1: Değil, yani.
0: Bunun tek açıklaması, bence Yunus katılır mısın bilmiyorum ama, ya ben şöyle düşünüyorum. Ya biz bu grubu zaten geçeriz, sonrasında sıkı çalışmaya başlarız kafası.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü üzerinden gidecek olsak, belki Berke'nin o gün yaptığı hareket, belki çok kişi o gün bana katılmadı, bir daha milli takıma alınmamasını da gerektirebilir. Yani bu sonuçta federasyonların inisiyatifine kalmış. Hani bir yorum, yani sonuçta bugün milli takıma alınmaması, yani Berke'nin bence ileride gençlere de örnek olması, milli takım sporcusunun nasıl olması olmaması gerektiği konusunda da hani önemli bir gösterge. Çünkü o gün yapılan hata dediğim gibi daha çok taze ama iyi bir kaleci mi, formda bir kaleci mi, Mert

0: Okey'in olabilir. Mid olabilirdi. Buna şüphe yok. Performans olarak olmalıydı. Ama diğer tarafta hani dediğim gibi şu oynasaydı, şu olsaydı hani biz bunları yener, bizim bunları zaten yenmemiz lazım. Yani biz çok zor bir gruba falan düşmedik. Bu grubun tek bir handikapı vardı. Ev sahibiyle aynı grupta olmamız. Tek dezavantajı buydu bu grubun. Zaten biz ev sahibiyle oynama yerine gidemeden elendik. Yani. Biz hani burada grubun tek dezavantaj tarafını yaşayamadık zaten. Bizimkiler oraya kadar gidemediler. Yani üçüncü maça kadar gidemediler. Yani Şenol Güneş 2002 için şunu anlatmış geçen günlerde. Yani bize üç tane takım elbise verdiler. Dördüncü maça inanmıyorlardı çünkü diye. Sponsorlar. Ya eminim ki bu takıma belki 10 tane falan göndermişlerdi. Sonuna kadar gideceğimizi düşünüyorlardı. 31 Mart'ta İbrahim Akyol oldu. Şampiyon olacağız Dünya Kupası'nda demişti. Ama gelinen noktada işte biz hani kolay gözüken grubumuzun tek zor maçına çıkamadan turnuvadan elendik. Yani kadro adaletiyle alakalı hani Montella'nın çok büyük kusurları olduğunu düşünmüyorum. Bu turnuvada olmaması gereken isimler bence vardı kadroda. Ama başından
1: Ya
0: itibaren
1: Yunus,
0: hani
1: şöyle bir şey var.
0: 2024.
1: Ya şimdi bu adamı da bir yerde eleştirdiler. Tamam, forvet işte Deniz Gül niye oynatmıyorsun? Kimse bir tane Porto maçını açıp izlemeyen adamlar, Deniz Gül niye oynatmıyorsun? Deniz Gül niye oynatmıyorsun? Al, Deniz Gül de çok iyi bir forvet değil dedim yani ben. Tamam, daha
0: Tabii
1: önünde
0: ki.
1: yıllar var. Fena bir forvet değil ama öyle Deniz Gül'ü neden oynatmazsın falan denilecek bir performans da yok Deniz Gül'de.
0: Aynen öyle. Çünkü yani şu ana kadar bizim çok net bir santraforumuz olsa, dediğin gibi hani Deniz Gül ya da işte hücum oynayabilen Candan başka bir santraforumuz olsa, zaten bugüne kadar bu yolculukta Montella bu oyuncuyu oynatmadığı için bugüne kadar yollar zaten ayrılırdı. Bizim o kadar bariz bir santraforumuz yok. Şu an ancak elendiği zaman eleştirilecek, işte oynatsan iyi olurdu deyip hemen de bunu sürekli anda karşı fikir verebilecek bir santraforumuz var. İşte Deniz mesela bunlardan birisi. Yani o yüzden çok böyle ben hani Montella'yı eleştireceğim çok fazla nokta var ama yani sahadaki oyuncu grubu gerçekten hani yani Arda'sı, Kenan'ı, Hakan'ı yani biz bunca da starlığını hissedemedik. Yani ben gerçekten üzülerek söylüyorum. Ya Arda Güler'le alakalı yani biz Arda'yı Türk topraklarında, Türkiye milli takımı altında ya da star olduğunu hiçbir an hissedemedik izlerken. Zaten Fenerbahçe'de doğru düzgün göremedik. Hep yedekten girdi. Zaten zorunlu satın alması vardı. Hak ettiği değerin çok altında satmak zorunda kaldı. Vesaire. Yani sonra Türk milli takımında asla o performansları göremedik. Yani Hakan'la alakalı Inter'de oynadığında eser yok. Ya yani ilk maçta bir tek Kenan'ın hani gerçekten sakat olmasına rağmen iyi oynadığı bir oyun var. Yani tabii ki Dünya Kupası'na gidiyorsanız en önemli oyuncularınız elbette yurt dışında büyük takımla oynayanlar. Inter gibi, Juventus gibi, Real Madrid gibi. Ama ya bunun hiçbirinden elimizden hayal ettiğimiz kadar hiçbirinden faydalanamadık. Onlar için de iyi bir Dünya Kupası olmadı. Tabii onların da kariyerine çok büyük eksi yazdı. Hani Arda'nın maç sonunda bir videosu var. Hani yukarı kaldırıp kafasını Allah'ım neden diyor. Yani çok fazla nedeni var. Yani gerçekten çok kötü bir turnuva geçirdik. Bunları elbette analiz edeceklerdir. Ama hani benim tahminim bundan sonra hani aynı teknik direktörle devam ederler mi? Bence etmeyecektir federasyon. Ha, federasyon devam edebilir mi? Onu da bilmiyorum. Yani federasyon devam edip etmemesi biraz daha ligdeki dengeler üzerine kurulu. Hani sonuçta şimdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına geldiği 2010-2011 süreci var. Galatasaray zaten Hacı Osman onunla net bir şekilde kapıyı kapatmış durumda. Okan Hoca daha geçen gün söylüyor. Şimdi bir de milli takım başarısızlığı. Ya bu da şüphesiz federasyona çok çok büyük eksi yazdı. Çünkü çok büyük yani çok kötü bir şekilde kaybettik turnuvadan. Çok kötü herhalde.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Abi büyük yıldız oyuncular maçlarda, büyük maçlarda inisiyatif alır. Hacı, Alex gibi oyuncular zor zamanda inisiyatif alırdı. Arda Güler çok iyi bir oyuncu ama asla büyük bir yıldız olamaz. Arda Turan onun yaşlarında Avrupa Şampiyonası'nda inisiyatif alıyor demiş bir dinleyicimiz.
0: Katılıyorum. Arda biraz daha yaşı büyükken de hani aslında o inisiyatif alıp başarıyordu ama yani özellikle 2008'de yani ben Arda Güler tarafı için dediğim gibi yani çok imtina ediyorum konuşurken. Çok büyük değerimiz ama yani tamam sakatlığı vardı evet ama artık hani bekle. Ya biz o starlığı, o 65 metreden golü vesaire izleyemiyoruz ki performansı bu şekilde giderse. Ya şimdi Real Madrid'in başına Mourinho da geldi. Yani çok fazla şansı olabileceğini düşünmüyorum. Real Madrid'de orta sahaya oyuncu alıyor. İşte Bernardo Silva'yı alıyor vesaire. Yani Arda'nın Real Madrid'de bir bu seneki dönem gibi, Xabi Alonso gibi, Arbeloa dönemi gibi düzenli oynayabileceğini zannetmiyorum. Yani evet, çok üzücü. Arda'nın o yıldızı yani çok doğru söylenmiş. Bence Arda'dan bir yıldız hissiyatı biz alamıyoruz. Uzaktan izliyoruz. Daha Hakan'ın da Arda'nın da Kenan'ın da yıldız olduğunu duyuyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Gol attıkları zaman bizim oyuncumuz diye gurur duyuyoruz. Bizim için gol atmaları gerektiği anda atmıyor, atamıyorlar. Yani bu gerçekten hani bizim için çok üzücü. Yani iki maçta yani gol atamadan Dünya Kupası elenmek bu kadar zayıf bir grup.
1: Ama işte bizim
0: Brezilya fans grubunda değiliz yani.
1: Yunus, bizim sorunumuz şu, biz şey kafasıyla bakamıyoruz ki, hani bir yapıcılık yok burada, bir tamirat yok. Bak mesela Ramazan Bey'in mesajı. Yani kaleci Berke kadroya bile alınmadı diyor. Takım gol atamamış, kaleci Berke kadroya bile alınmadı diyor. Forvetsiz takımda diyor Semih, Enes veya Bertu kadroya alınmadı diyor. 3 oyuncunun toplam 10 golü falan vardır herhalde bu sezon. Yani Enes Ünal'ı kendisi bile beklemiyordu zaten olmasın. Sakat adam, haberi yok Ramazan Bey'in sakatlandığından. Semih Kılıçsoy yani hayatının en kötü sezonlarından birini geçirdi herhalde. 2-3 gol 2-3 hafta dışında pek öne çıkmadı. Bertu da yani Başakşehir'in forveti.
0: Tercih edilmedi bütün sene. Hani Şahike gibi oyuncuları var, orada Şomrodov var gibi arkasında kaldı. Ya tabii ya, şimdi şuna da yadırgamıyorum. Hani insanlar tabii ki bir talep deler, bir beklenti deler. Ama hakikaten elde de mevkide eksik futbolcu var. Yani şimdi Türkiye'den bir süre sol bek çıkmıyordu. Ya şimdi de santrafor çıkmıyor. Yani zaman zaman böyle durumlar oluyor. Biz orta saha kıtlığı yaşamıyoruz mesela. Biz de orta saha bol. Orta saha ve kanat oyuncusu hep çıkıyor bizden. Ya fizik olarak da öyle. Biraz herhalde yani genetik yapımızdan mıdır nedir? Yani çok fazla şu an böyle fizikli santrafor çıkmıyor. Yani böyle bir gerçekten sıkıntımız var. İşte kenar oyuncularımız var. İşte 10 numaramız var. Stoperlerimiz var. Bence stoper konusunda da tercih hatası yaptı Montella ama yani santraforumuz yok. Yani şimdi yoksa da hakikaten sonuçta devşiremiyorsun. Elinde böyle bir imkan da yok. Değiştiremiyorsun. Çaresizlikler içinde boğuluyorsun. Şurada belki bağlantı oyununu oynayabilen bir oyuncun olsa, bir santraforun olsa çok başka şeyler olacak. Yani milli takımda da oyuncuyla çok kısa süre berabersin. Yani çok kısa süre berabersin ve hani orada o futbolu öğretmen, bir oyun yaratman çok zor. Dediğin gibi belki biz ilk turu geçelim, zaten çok kolay gruptayız. Aynı zamanda oyun da gelişir. Sonrasında sonra bakalım gibi bir süreç hayal ediyorlardı. Ama bu hayal gerçek olmadı. Çok hani kısa bir sürede turnuvadan veda ettik. Ya dediğim gibi şimdi önümüzdeki turnuvalara bakacağız, önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet, hani klasik sözlerimiz var. Canınız sağ olsun çocuklar diye. Hani her turnuvanın başında yazmaya başladığımız bir şey. Elbette canları sağ olsun. Elbette canları sağ olsun ama hani bugün burada işte insanlar, birçok kişi yani birçok insan sabahın köründe kalktı. Yani maçlarını izlediler. Bir umutla oturdular. Bugün geçersek işte Amerika'yı da hafta içinde geçeriz. Sonrasında işte Amerika maçından sonra turnuvanın önüne bakarız. Zaten çok zor bir gruptan çıkmıyoruz. İkinci çıkabilsek, yeni üçüncü çıkabilsek. Bu hesaplar vardı. Ya futbol adına yazı erken kapattılar. Diğer tarafta federasyon eleştirisi olarak tabii ki yani milli takımın içindeki oyuncuların Fenerbahçe'nin seçimine malzeme yapılması, bunlara izin verilmesi. Ya zaten Merih'le alakalı şunu söyleyeceğim. Yani durmadan YouTube'a video çektin. İşte Hakan Safi'nin seçim kampanyasının baş rollerinden biriydin. Ve milli takımın iki maçında da ilk 11'de stoper oynadın. Yani hangi ara milli takıma odaklandı ki zaten? Hangi ara milli takıma odaklandı bunları yaparken? Ya bu anlamda da milli takımın hiçbir şekilde bu işe de girmemesi lazımdı. Çağlar'ın kamptaki görüntüne falan hiç girmiyorum zaten. Yani o dünyaya rezil olduk orada. İkinci bir örneği yok. İkinci bir örneği yok o görüntü başka bir ülke adına. Her anlamda fiyasko bizim için.
1: Hocam çok doluyuz, dilimize vuruyor. İtalyan teknik direktör çıkıp maçın sonunda taktik vesaire konuşmayıp resmen

0: hakikaten. Yani o dünyaya rezil olduk orada. İkinci bir örneği yok. İkinci bir örneği yok o gözünde başka bir ülke adına. Her anlamda fiyasko bizim için.
1: Hocam çok doluyuz, dilimize vuruyor. İtalyan teknik direktör çıkıp maçın sonunda taktik vesaire konuşmayıp resmen göklerden gelen bir karar vardır tarzı açıklamalar yaptı. Evet, açıklamalar çok kötüydü. Yani Yunus, iki maçın sonunda duyduğumuz şeyler şunlar: yürekle oynadık, ruhla oynadık, işte direkten döndü toplarımız, biz daha iyiydik, rakip bir tane şut attı, Cenab-ı Allah çıkmamızı istemedi.
0: Ya evet, şimdi sen mesela bu tarz açıklamayı Kunç'tan sonra bir yıl izledik. Yani şimdi gelinen noktada bizim bu profesyonellikten uzak, kaybettiği zaman işte enerji, ruh, işte kaderin ötesine geçemiyorsun. Ya tamam, tabii ki kaderin ötesine geçemiyorsun. Ya tabii ki Allah istemediği zaman olmuyor. Ama yani bu biraz maç sonunda şimdi kaderin ötesine geçemiyorsun deyince herkesin aklına aynı yorumcu geldi. Yani onun gibi yorumlar yapmaya gerek yok. Ya bunlar maç sonunda radyoda, televizyonda, işte YouTube'da yapılacak yorumlar. Yani bunları lütfen, hani ya Montella'nın işi değil bunlar. Bunları burada biz yaparız. Ya o işi teknik, taktik ne gerekiyorsa onları söylemesi lazım. Ya bu takımın 62 kez şut çekip gol atamaması da bir başarı ama talihsizlik olarak öne sürüyorlarsa, yani 62 tane şutu sokaktan 62 tane bizim girdiğimiz pozisyonlardan birin o insanlara verelim, belki bir tanesi girer. Ya o zaman utanacak mı Montella söylediğinden? Yani bu gerçekten hani bizim şu güne kadar getirilen Montella algısı profesyonelliğinden çok fazla uzak tutsun. Tabii ki başarısızlık bunu yaptı. Yani çaresizlik ona bunu getirdi. Ama dediğim gibi bütün basın toplantılarında, yani Montella'sından Merih'ine, Merih'ten Samet'e, bir tek Uğurcan yapmadı benim gördüğüm kadarıyla. Bir tek Uğurcan Çakır yapmadı. Sürekli bir halkı suçlamak, basını suçlamak. 62 şut çekip gol atamadıysan bu takım, yani orada çalışan basın mensubu sana Samsun Forsuzluk Ağaç neyi soracak? Yani ne soracak zaten? Yani burada hani Montella'nın açıklamaları da, Montella duygusal, zaten İtalyan. Yani aynı iklimin insanıyız. Hani hep söylüyoruz yani, sonuçta bu kadar uzak, şimdi bizim başımıza getirip sırt birini koysan çok aynı enerjiyi tutmayabilir. En azından buraya kadar da gelemeyebilirdik. Yani sonuçta benzer iklimlerde, benzer karakterlerde insan olduğumuz için Montella buraya geldi. Ama hani bugün gelinen noktada bizi de geçmiş durumda gibi gözüküyor. Yani yarattığı duygusal bahanelerle. Ya buraya kadar gelmek, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda olmak. Yani 48-24 gidiyoruz böyle. Bir önceki Dünya Kupası'na katılamayışımızda 48 yıl. Yani inşallah 12 yıla düşmez. Yani inşallah hemen bir sonraki Dünya Kupası'nda oluruz. Yani bir 12 yıl daha beklemeyiz.
1: Bir dinleyicimiz ama diyor ki galiba sildi o mesajı. Ha yok, Kerem yerine Can'la başlasa 11'de bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. Ya yok işte, bak şunu anlamak gerekiyor. Yani bu takımda bu hazırlık süreci, bu kamp süreci, bu birlikteliği Messi geçirse, Messi olsa da aynı şeyi görürdük biz. Bambaşka hiçbir şey konuşmazdık diye düşünüyorum ben. Ki bunun haricinde yani dediğim gibi öyle dışarıda kalan falan problem bu değil. Problem bizim burnumuz çok havadaymış.
0: Kesinlikle. Yani eldeki kadro, şimdi biz bunu konuşuyorsak, o yerine bu oynasaydı, bu yerine oynasaydı maçı alırdık konuşuyorsak, bu bizim ana kadromuzun bu maçları kazanmaya gücümüzün yetmeyeceğini düşündüğümüzü gösteriyor. Ama hayır. Bizim gücümüz, bu takımları, kadro kalitemiz bu takımları yenmeye yeterdi. Biz bu grupta bir tek ev sahibi de olmasının avantajıyla Amerika'ya karşı zorlanabilirdik. Ama biz o kadar kötü fizik kalitede gelmişiz ki turnuvaya. Yani ikili mücadelelerde, kritik yerlerde, ilk toplarda, hava toplarında, zaten yani ilk maçta Kerem'in o stoperler arasındaki halini hiç konuşmuyorum bile. Kerem'in de yapacağı bir şey yok. Can'ın konusunda da şöyle düşünüyorum. İlk 11 çıkabilecek kadar milli takımın içerisinde ana parça değil. Yani dediğim gibi Montella'nın yarattığı sistemde bu ana parça değil. Ama yani lige 4 yıldır ambargo kuran Galatasaray'ın ya ben 50 milyon euroyu vereceğim galiba düşüncesinde olduğu Can Uzun'u bu kadar az değerlendirmeyebilirdi. Ha belki 3. maçta Amerika maçında kullanacaktı. Oraya da gidemedik zaten. Yani

0: formalite bir maç olacak. Ama yani kesinlikle bizim kadro kalitemiz, bizim oyuncularımızın kalitesi bu iki maçı da kazanmayı ya da en azından 4 puan almayı ya da en azından 3 puan almayı ya da en azından gol atmayı hak ediyordu. Yani bu kalitedeydik ama gol bile atamadan dediğim gibi veda ediyoruz.
1: Mustafa Bey yazmış bu arada. Göksel'in selam demiş. Bir ihtimal var, milli takım 3 olabilir, kimse buna değinmiyor, ABD'yi yenerse Türkiye'de 3 puana geliyor, bir bakabilir misin demiş de kendisine de yazdım, şimdi açıklamasını da yapayım. Matematiksel olarak bir ihtimalimiz yok, elenmeyi garantiledik biz. Bizim 3 puan aldığımız senaryoda işte şu anda grupta 3-3-6 şeklinde bir dizilim var, biz sıfırdayız. O zaman 3 olduk diyelim, biz ABD'yi yendik, 3 olduk. O iki takımdan birisi de 3 oldu ya, iki takımın da zaten bize üstünlüğü var ikili averajda. İkili averaja bakılıyor artık ilk olarak gruplarda. Paraguay'da ikili averajda bizden önde, Avustralya'da önde olduğu için aynı puan durumunda bizim önümüzde yer alıyorlar. O yüzden biz grup sonunculuğunu garantiledik, çünkü zaten ABD'de 6 puana yükselmiş durumda.
0: Yani aynen, Amerika'ya karşı ikili averaj ihtimalimiz zaten puan olarak geçmiş durumdalar bizi. Kazansak da diğer iki takıma kaybettiğimiz için kesin sonuncuyuz. Yani hani hiçbir yerden, hiçbir denklemden çıkamıyoruz. Üçüncü olup en iyi üçüncülüğü de bekleyemiyoruz. Yani dediğin gibi çok kötü bir senaryo. Yani son maçı iddia, bunlar gerçekten çok zor işler. Yani başarısız, yani son maça iddiasız çıkmak, yani mutlaka açıklama yapacaklardır. Yani dedim ya, turnuvanın ilk maçından sonra turnuvadan uzaklaştık. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı işte Fatih Terim'e gönderme yapmaya başladı ki bence Fatih Hoca'nın söylediklerine hiçbir şey yok. Ya orada hani hesap sorularınızı çok iyi niyetli kullandığını düşünüyorum ben. Şimdi zamanı değil, daha sonra hani konuşalım bu konuları.
1: Hesap sorarız tarzında kullandığını yani düşünüyorum. Hani atıyorum, sen biriyle kavga ediyorsun, ben seni sakinleştirmeye çalışıyorum. Ya gel bir beraber çözeriz dercesine. Yani orada telkin var. Hani hesap sorulacaksa hep beraber sorarız hesap sorulacağı zaman, ama şu an zamanı değil diyor adam ya.
0: Aynen öyle. Yani çünkü baktığın zaman, yani şimdi Galatasaray taraftarıyla İbrahim Hacı Osman'a olmasına ciddi bir gerginlik var. Yani sene başından itibaren. Yani şu kutlamalara gelmemesi, Hacı Osman'ın kupayı vermek için şey, federasyonla Galatasaray'ın iletişimleri kesmesi. Yani aslında Galatasaray taraftarı Hacı Osmanoğlu'nu eleştirmek için tetikte bekliyor. Ve Galatasaray camiasının en önünde gelen isimlerinden, belki de en önünde gelen isim Fatih Terim, milli takımın en büyük başarılarının altında ismi olan Fatih Terim, diyor ki arkadaşlar durun. Ya çünkü Fatih Terim durun derse Galatasaray taraftarı durur. Yani durun diyor, bu maçlardan sonra yapalım. Ha şimdi bu maç bitti, Fatih Hoca artık yapıcı mı olur, o yorumlara kızmıştır, ezer geçer, onları bilemeyiz. Yani şu an hani bence de Necati Ateş o konuda haklı. Fatih Terim'in aklında bile yoksa Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan adaylarının başkanlığının kapısını Fatih Terim'e açtılar. Yani Fatih Terim isterse şu an Hacı Osmanoğlu'nun şu an yara aldığı bu dönemlerde aday olabilir. Ben Hacı Osmanoğlu'nda bundan sonra çok kalıcı devam edebileceğini düşünmüyorum. Ama yani Fatih Hoca'nın buradaki eleştirisini yani yanlış anlamak, yani Fatih Hoca bir şey diyorsa kulak vermek lazım. Yani Fatih Terim bir şey diyorsa kulak vermek lazım. Yani bence çok da yapıcı bir eleştiriydi. Yani işte başkan Fatih Terim'e sallıyor, Samet sosyal medyaya sallıyor. İşte Çağlar zaten orada başka bir hata yapıyor. Montella basına sallıyor. Hadi sahada top oynayın. Yani ya bir 70 milyon 80 milyon takip etti, sahada top oynayın. İki maçtan gol atamadan eleniyorsunuz. Ya bunun da kusura bakmasınlar, suçlusu halk falan değil, sahada oynayanlar ve Montella, sonrasında federasyon teknik yönetim, yani bunlar suçlular.
1: Bir dinleyicimiz de diyor ki hocam, problem YouTube'dan uzaktan gollerini izlediğimiz Hakan Arda gibi oyunculardan değil, Melih ve Abdülkerim'den şut izliyor olmamız. Oyun planı olmayınca Allah ne verdiyse vurmak sadece istatistik yazar.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani bu istatistik, ya ilk maçta da topu bize vermişler. Ya topu bize vermişler. Biz oynamışız. Geçişten gol atmışlar. Zaten ilk geçişten gol attıktan sonra daha iştahlı kapanmışlar. Bir kere daha gelmişler, bir kere daha atmışlar. Ya ondan sonra İkinci maçta Hakan söylüyor, bizim bu kadar şutumuz var, kaptanımız Hakan Şanoğlu, bir kere geldiler bir kere attılar diyor. Yani şimdi yorumları bu kadar basite indirgemek istemiyorum. Ama bir Inter kaptanından, işte milli takımımızın teknik direktöründen böyle yorumlar gelince bu kadar basit bir şekilde cevap vermek gerekiyor. Yani onlar bir kere geldi, bir kere attı da sen 32 kere gelip niye atamadın?
1: Ya da şöyle bir şey dediğinde Yunus, yani hani çünkü senin de söylediğine katılıyorum burada, ya karşıdakini salak yerine koymak gibi geliyor. O zaman adama demezler mi? Bir kere geldiler, bir kere attılar, demek ki 10 kere gelseler 10 kere atacaklarmış demezler mi?
0: Aynen öyle. Sen bir kere geleni savunamamışsın yani. Adamı 32 kere savunmuş. Biz bunu takdir etmeyecek miyiz? O zaman yani bu da şu an bunun toplum nezdinde kabul görmemesi ileriki turnuvalar için iyi bir şey. İleriki turnuvalar için iyi bir şey. Yani çünkü artık Dünya Kupası'na gitmek de sonuçta bizim için bir başarıydı. Evet, burayı gördük, burayı şu an yaşadık. İyi ya da kötü tecrübe olarak ekleniyor. Yani bir sonraki Dünya Kupası'nda biz bu oyuncumuzu artık Dünya Kupası gördüğünden bahsedeceğiz.
1: Tabii reaksiyon olması lazım. Euro 2020 arkasına gelen Euro 2024 gibi.
0: Kesinlikle. Yani sonuçta 4 yıl sonra biz bu yenilgileri unutup tecrübeli oyuncularımızdan bahsedeceğiz. Ama yani bugünün de ders çıkartılması gereken noktasında oyuncuların bu bahanelerinin kabul edilmemesi çok önemli. Benim de gördüğüm kadarıyla şu an zaten bu bahaneler kabul edilmiyor. Gol atmadan elenmenin hiçbir açıklaması yok bence.
1: Peki Yunus, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani yine de dediğim gibi sonuçta ülkeyi temsil ettiler. Orada iyi kötü, ben hep söylüyorum ilk maç sonrasında da yani en çok onlar kazanmak isterdi. Buna şüphe yok. Hem kendi kariyerleri için hem milli takım için. Hem vatani duygular için. İşte olmuyor bazen dedikleri gibi. Yani yine de canları sağ olsun. Her şey için teşekkür etmek lazım. Daha sonraki turnuvalarda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda, Uluslar Ligi'nin elinden geleni yapacaklardı. Yine de her şey için teşekkür ederiz. Yani sağ olsunlar ama eleştirileri de hem federasyon bazında hem Montella hem takım mutlaka ciddiye alacaklardır diye düşünüyorum. Amerika maçında da elbette puansız ayrılmamak adına bizim için önemli. İnşallah Amerika maçında da kazanırız.
1: Peki, ağzına sağlık Yunus. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Yükünü almış bir futbolcu topluluğundan başarı bekleyemeyiz. Hediye, villalar, bir sürü reklamlar, primler. Bu futbolcuların akılları kesinlikle maçta değil diyor Murat Bey. Santrafor aklı topu direkler arasına sokmak, gözü kapalı olsa bile Merih 10 tane şut çekse de olmaz. Bir de orta saha ve kanat oyuncularına forvetlenmesine de karşıyım diyor Ziya Bey. Günaydın, kendi kendimizi baskıya soktuk. Hele TFF... Cengiz Han Bey, mesajınızın devamını anlayamadım. Tekrar yazarsanız tekrar okurum. TFF Başkanı dinlediğini anlamıyor ya da kulakları duymuyor ama Türk futbolunu yönetiyor demiş Hakan Bey. 2002 Dünya Kupası daha heyecanlıydı, çok net diyor bir başka dinleyicimiz. Ben şimdi Aral Şimşir diyeceğim, bana diyecekler ki Aral forvet değil, ben bahis oynadığım için ligleri çok iyi takip ediyorum, bazen maçları da izliyorum. Danimarka Ligi genellikle uzun boylu oyuncuların, fizikli oyuncuların oynadığı bir lig, bunu çok net söylemek istiyorum. Aral eğer kadroda olsaydı ve bir sürpriz olup ilk maçta Kerem'in yerine iki maçta da yine aynı şekilde devam etseydi çok farklı olurdu. En azından topu atacağınız bir adam olurdu, mücadele eden bir adam olurdu demiş bir dinleyicimiz. Yani... Ya dediğim gibi bunların bence açıklaması bu olamaz. Ya şimdi takıma bakıyoruz. Sol kanadında Juventus'un yeni Del Piero dediği adam var. Merkezde Real Madrid'in yıldızı var. Inter'in 10 numarası kaptanı var. Yani Aral yoktu o yüzden demek bence çok kaçamak bir çözüm veya kaçamak bir gözlem olur. Hakan Arda İsmail yerine Hakan Orkuncan olmalıydı. İsmail neden milli takımda, biri bana bunu anlatsın. Oğuz kadroda Aral Şimşir yok demiş bir dinleyicimiz. Çok eleştirip bir yere vurmaya gerek yok oyuncularımızı. Gücümüz bu kadar, taktiğimiz bu kadar. Yani başarısızlığı kabulleneceğiz, hep başarılı olacağız diye bir durum yok. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sadece üzgünüz, tabii ki üzülüyoruz demiş Alaaddin Bey. Montella'yı direkt İtalya'ya yollayın. Futbolcuların da üzüntülü olmaları bir şey değiştirmez. Bizim çocukları çok abarttık. Alman milli takımı tarifeli uçakla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bizimkiler özel uçakla, böyle yaparsan ego şişer. Kalkıp izlemeseydim keşke demiş bir başka dinleyicimiz. Göksel'in abi bu kadro 2002'deki kadrodan daha iyidir. Artık diyenin ağzını artık kürekle vuracağım, kimse bana demesin. 2002'nin kadrosundan iyidir diye demiş bir başka dinleyicimiz. Günaydın, tesadüfle gelen başarı başarı değildir demiş. Ben katılmıyorum bu cümleye. Çünkü şöyle katılmıyorum. Hiçbir başarı tesadüfle gelmez. Hele ki uzun vadeli başarılardan bahsediyorsanız. Abi ben Türkiye'nin gruptan çıkamadığını üzülmedim. Çıkarız, çıkmayız. Canları sağ olsun. Rakip 10 kişi oynuyor. İkinci yarı Orkun oyuna giremez miydi demiş Ramazan Bey. Girdi Orkun. İlk maçta da etkisizdi yani Orkun. Yani ben ilk maçta Orkun'u hiç beğenmedim mesela. Uyuyakaldım, maçı izleyemedim. Uyanır uyanmaz saate bakıp sinirlendim. Maç bitmişti. Heyecanla özeti aradım. İyi ki uyuyakalmışım diyor bir başka dinleyicimiz. Selam, iyi yayınlar. Bazen olmayınca olmuyor. İlk dakikalarda gol yememiz, atılan şutların geri dönmesi. Yani bence futbolcuların mazeret olmamak lazım. Ben elinden geleni yaptılar diyor bir başka dinleyicimiz.

0: Ve hattımızda Eral Pısı var. Eral Pısı, Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco'da şu anda maçı yerinden takip etti. Hoş geldin Eral, öncelikle.
1: Merhaba Göksel'im, tabii hoş buldum. Burası tartışılır ama maalesef üzücü bir yayında ya, beraberiz.
0: Ben sana ilk olarak şunu sormak istiyorum. Çok yakından gözlemledim. Ben de birkaç video izledim. Hatta senin attığın videoları da izledim. İnanılmaz bir destek vardı. Müthiş bir destek vardı. Ama bunun karşılığını hiçbir şekilde veremedi milli takım. Herhalde bunu söylesek çok öznel bir yorum olmaz. İki maç özelinde de söylüyorum. Ya bugün gözlemlerin nelerdi? Hem destek konusunda, yani ucuz ücretler değil bunlar. Yani ucuz paralar değil.
1: İşte
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip milli takım desteklemek. Neler söylersin?
1: Yani Göksel'in bir Amerika kıtasından takıma karşı bu ülkede, yani bir Amerika ülkesinde oynuyorsun. Yani Amerika kıtasından bir ülkeyle Amerika'da bir maç yapıyorsun ve tribünlerin neredeyse %70-75'i senin taraftarlarından oluşuyor. Yani neredeyse burada tabiri caizse ev sahibi olarak çıktığın bir karşılaşmada henüz ilk dakikadan yediğin golle beraber maalesef ikinci karşılaşmamızda elenmemiz tabii ki de bizim açımızdan hem çok üzücü oldu hem de çok şok bir sonuç oldu. Yani gerçekten o tribündeki o taraftarlar, yani sadece burada yaşayan gurbetçiler olarak bakmamamız lazım mevzuya. Yani İstanbul'dan, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlarla da karşılaştık. Sevgili Can da benimle beraberdi zaten. Hem önceki karşılaşmada Kanada'ya gidenler, hem bu karşılaşmaya gelenler, bu karşılaşmadan sonra bir sonraki karşılaşmaya Los Angeles'a gidecekler. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü yani bunu beklemiyorduk. Biz bu gruptan kesin olarak çıkmamız gerekiyordu. Zaten oyuncu grubumuzun da buna elverişli olduğunu turnuva öncesinde de her neredeyse konuşmamızda bahsetmiştik. Ama gel görelim ki iki maçın ardından maalesef turnuvaya veda eden ikinci takım olduk. Bir ilk takım Haiti'ydi. Maalesef iki karşılaşmada, ya bırakın burada puan almayı, gol sevinci bile yaşayamadık. Ya bu bile başlı başına hem çok büyük bir utanç kaynağı bence bizim açımızdan. Çünkü yani az önce de bahsettiğim gibi, bırakın puan almayı, ya gol sevinci bile yaşayamadık. Yani bu oyuncu grubuyla bu başarıyı elde edemiyorsanız, yani birilerinin burada şapkasını önüne koyması gerektiğini düşünüyorum Göksel'in.
0: Kesinlikle öyle. Ya daha da can sıkanı, aslında bunu hepimiz fark ettik. Seninle konuştuğumuzda da ikimiz de farkındaydık. Dinleyicilerimiz de farkındaydı ama çok dinlendirmedik. O ilk maçın ardından gelen açıklamalar çok bariz bir Euro 2020 göstergesiydi. Öyle de oldu zaten. Ve hala aynı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çok göz atabildim mi bilmiyorum. Çünkü şarj problemi yaşıyordun ama ya oyuncularımız, evet, şanssızlık yüzünden elendiklerini, top direkten döndüğü için elendiklerini düşünüyor. Özellikle kaptan Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada şunları söylüyor Eral. Yani gurur duyulacak şeyler yaptık diyor.
1: Biz neden görmedik bu gurur duyulacak şeyleri? Karşılaşmadan sonra stadyumdan çıkarken Can'la beraber, sevgili Can Genç'le çıkarken Hikmet Karaman Hoca'ya rastladık. Ayaküstü bir sohbet etme fırsatımız oldu. Hoca'ya takımın durumunu sorduğumuzda sen git bir önce kaptanına bak dedi. Daha sonra milli takım kampında neler yaşanıyor onlara bak dedi. Yani burada demek ki bazı olaylar yaşanıyor perde arkasında ki bu da bence milli takıma moral motivasyon açısından ciddi derecede yansımış gibi gözüküyor turnuvada. Çünkü yani bu takımdan bu başarısızlık hakikaten kabul edilebilecek bir şey değil. Az önce sen de bahsettin, karşılaşmanın ardından çok fazla gündeme bakma fırsatım olmadı. Çünkü karşılaşmada şarjım bitmişti. Burada Hakan Çalhanoğlu'nun, yani takımın kaptanının bu tip bir açıklama yapmasını talihsizlik olarak yorumluyorum. Çünkü yani burada bence ana problemimiz şanssızlık değildi. Yani şanssızlık bir kere olur, iki kere olur. Sen iki karşılaşmada toplam 62 şut çekmişsin. Bir tane gol atamamışsın. Bunu şanssızlıkla özetlememiz bence en kolay kaçma yolu olur mevzudan. O yüzden burada bence Hakan'dan, takım kaptanı olduğu için bahsediyorum, Hakan Çalhanoğlu olsun, federasyon başkanı, teknik direktör, yani kim sorumluysa bence az önce de bahsettiğim gibi şapkası önüne alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya hakikaten de bu milli takımın oynadığı oyun en azından elemelerde o bize zevk veren oyundan çok fazla.

0: farklı bir oyundu. Yani burada fiziksel üstünlüğü olan savunmalara karşı yani 1.70 boyunda Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'le orta kafa gol oynadık ilk karşılaşmada. Bu karşılaşmaya bakıyoruz. Karşımızdaki rakip Paraguay senin dengin olacak bir takım bile değil. Bu adamlar bir de en iyi oyuncusu Miguel Almiron olmadan 70 dakika 10 kişi oynadılar. Sen bu takıma bir gol bile atamıyorsan yani bunu şanssızlıkla betimlemek yani bana çok doğru gelmedi Yüksel'in ya. Bilmiyorum.
1: Bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bahsettin. İbrahim Hacı Osmanoğlu da şöyle bir açıklama yaptı maç sonunda. Demek ki Cenab-ı Allah gruptan çıkmamızı istemedi.
0: Ya bu çok kolay bir kaçma oldu Göksen'in ya bana evet, kalırsa ya, burada ilahi güçlere diyor. Olayı devretmek.
1: Çıktı ve nasip diyor Eralp yani inanılır gibi diyor.
0: Yani Göksel'in ya gerçekten çok yani tabiri caizse saçma işler dönüyor. Ya burada tabii ki de yani bir ilahi güce inanabilirsiniz ama direkt olarak sonucu buna bağlamanızı yani bilmiyorum ya çok garipsedim şu anda bu açıklamayı görmemiştim. Ve gerçekten şu an dilim damağım tutuldu desek yeridir. Ya hakikaten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya bilmiyorum Göksel'in yani siz oyunculara o kadar primler dağıttınız ne bileyim villalı verdiniz Bodrum'da. Ya bu muydu bunun karşılığı gerçekten? Bunu sorgulamak istiyorum. Ya 24 yıl sonra gitmişsin bir turnuvaya ve daha ilk karşılaşmadan zaten havlu atmanın kıyısına gelmişsin. İkinci karşılaşmada bunu telafi etme şansın varken işleri bir anda daha da tepe taklak yapıyorsun. İlk dakikada yediğin golle beraber. Ha goller atılır yenilir. Bunda hiçbir problem yok. Ama o ilk gol yedikten sonra buna bir reaksiyon göstermen gerekir. Yani ilk gol yedikten sonra da sen Türk milli takımı gibi oynamadın. Burada karşında Paraguay değil de ne bileyim atıyorum bir İngiltere olsa, bir İspanya, Fransa olsa o bulduğu pozisyonlarla farkı 3'e 4'e çıkartabilirdi. Yani burada adamlar bir kere geldi gol attılık bir mevzu olduğunu düşünmüyorum. Ben çok fazla savunma zafiyeti yaşadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda. Ya burada karşımıza daha becerikli bir takım olsa ilk yarıdan soyunma odasına 3-0, 4-0 gibi bir skorla da girebilirdik yani buldukları pozisyonlarla.
1: Ki Vincenzo Montella şunu da söylüyor. 32 tane şut attık. Diğer maçla birlikte toplam 62 şut attık. Yani şans falan diyor ama sen stadyumdaydın. Gözlemleme şansın da oldu. Ya o 30 şutun kaçında ayağa kalktınız? Acaba gol mü oluyor? Gol pozisyonu dediniz ki?
0: Ya herhalde bir Deniz Gül'ün şutundadır. Bir de burada Melih Demiral'ın kafa vuruşundadır. Yani bunlar dışındaki yani tamamen cılız şutlardan ibaretti. Hele ya Hakan Çalhanoğlu'nun son dakikada bir şutu vardı Göksel'in. Yani biz Can'la beraber saç baş olacaktık. Yani bu adam şut mu çekti, pas mı verdi diye bir düşündük. Yani hakikaten de bir istişare ettik. Ya gerçekten şut mu çekti orada falan diye. Ya burada 32 şut çekmişsiniz. İki karşıma 62 şut çekmişsiniz. Bu istatistikler tamamen bomba boş geliyor bana. Bu şutlardan ne katkı aldınız? Orası önemli. Ve bu şutlar sana yani oyun içinde ne kadar katkı sağladı? Ya baktığımız zaman az önce de saydığı gibi herhalde bir Deniz Gül'ün şutunda ayağa kalktık. Aha gol geliyor diye. Bir de Melih Demiral'ın kafa vuruşunda. O da yandan zaten gol olmadı.
1: Maç sonunda taraftarların tepkileri, oradakilerin tepkileri nasıl gözlemledin?
0: Ya tabii ki de hiç olumlu bir tepki olmadı. Ya burada neredeyse ev sahibi avantajına sahiptik çünkü tribünlerin %70-75'i bize aitti. Yani bir Güney Amerika takımıyla oynamamıza rağmen ama gel görelim ki maç sonunda tabii ki de taraftarlarımızda da bir hüzün hakimdi maç sonunda. Yani çoğu zaten konuşmaktan çekiniyordu. Konuşanlar da zaten burada hem teknik direktörümüz hem burada federasyon yetkililerini sorumlu olarak görüyorlardı ki ben de hak veriyorum kendilerine. Yani tamamen başarısızlıktan ibaret geçti bizim açımızdan turnuva. Ya o yüzden de maç sonundaki reaksiyonlar da özellikle milli takımımız açısından çok iyi değildi.
1: Yani ben bir ara 45-65 arasında Arda Güler oyundan çıktı zannettim. Ya topa dokunmadın.
0: Çok etkisizdi. Yani
1: neden sorumluluk almaktan kaçındı yıldızlarımız ki Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu hiçbiri kulüp performansının yanına bile yaklaşamadı.
0: Aynı şeyi düşündük Göksel. Yani gerçekten burada Arda Güler olsun, Hakan Çalhanoğlu gibi dış şut tehdidimiz olan oyuncular, hatta buna Kenan Yıldız'ı da dahil edebiliriz. Ya bu oyuncular varken neden bunlardan yeterince faydalanmadık ya da bunlar neden sorumluluk almaktan bu kadar çekindi? Ya ben de bunu karşılaşma içerisinde ciddi derecede sorguladım. Hem ilk karşılaşmada hem de bu gece oynanan karşılaşmada. Ya bilmiyorum Göksel'in, yani bu oyuncular milli takımlarında bu performansı göstermiyorlar. Hakan'ın Inter performansına bakalım. Ne bileyim Arda Güler'in Real Madrid performansına, hatta Kenan Yıldız'ın Juventus performansına. Yani çeyreğini bile oynamadılar da. Herkes sorumluluk almaktan kaçtı. Arda belki de milli takım kariyerinin en kötü karşılaşmasını geçirdi. E tabi bunların da hepsi üst üste gelince elenmekte cabası oluyor.
1: Bugün herhalde övgüyü hak edebilecek tek bir isim vardı diye düşünüyorum ben, kendi fikrim. Yani bize yansıyan canla başla savaştıydı. Mert Müldür, nasıl değerlendirirsin?
0: Evet, Mert Müldür savunma performansı açısından bence sahanın en iyisiydi. Çünkü diğer savunma oyuncularımız için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Özellikle stoper ikilimiz yani çok ağır kalıyor Göksel'in. Yani savunma arkasına atılan her top neredeyse burada tehlike yaratıyor bize karşı. O yüzden de yani savunma güvenliğimizin çok iyi olduğunu düşünmüyorum bu turnuvada, ki iki karşılaşmada 3 gol yedik ve şu anda -3 averaja sahibiz. Zaten az önce de bahsettiğim gibi turnuvadan elenen iki takımdan birisiyiz. İkinci takım olduk turnuvadan elenen. O yüzden de dediğim gibi burada Mert Müldür'ü ön plana çıkartabiliriz karşılaşmada, senin de söylediğin gibi. Yani Can Uzun oyuna girdikten sonra biraz çabaladı. Kendisi bugüne kadar çok fazla süre almamıştı. Ama onun da iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Özellikle oyunun ikinci bölgesinde top dağıtımı konusunda iyi bir performans sergiledi bence Can Uzun'da. Ama dediğim gibi böyle çok fazla sivrilen bir isim oldu mu? Bence çok olmadı ama burada tabii ki de Mert Müldür'ü sayabiliriz, senin de söylediğin gibi.
1: Peki bugünden sonra nasıl değişimler bekliyorsun milli takım için? Önümüzde bir Amerika Birleşik Devletleri maçı var ama herhalde hepimiz şey diyoruz yani, keşke böyle bir maç olmasa, çıkmasak.
0: Ya Göksel, maç sonrasında konuştuğum insanlardan çok fazla şu cümleyi duydum: acaba bileti iade mi etsek, yani gitmemizin ne anlamı var, hatta dönüş biletimizi de öne çekelim ya, daha erken bir tarihte Türkiye'ye dönelim. Ya bunu bir değil iki değil neredeyse 20-30 kişiden duydum, ki bunlar sadece benim konuştuklarım orada. Yani Türk nüfusunu varsayarsak bence birçoğu aynı düşünceye girmiştir diye düşünüyorum. Ya hakikaten de bu saatten sonra ne gerek var o karşılaşmaya gitmeye? Yani baktığımız, bu tabii ki de bizim açımızdan çok üzücü bir durum. Yani kimse böyle bir son beklemiyordu herhalde. Yani kime sorsak herhalde geçtiğimiz hafta bugün, yani cuma akşamından bahsediyorum Amerika saatine göre, Türkiye ikinci maçın ardından elenecek diye herhalde dalga mı geçiyorsun derdi bunu söyleyen kim olursa. Ama geldiğimiz noktaya bakarsak ya hakikaten de sadece hüzün hakim şu an itibariyle.
1: Ya tabii ki insanların da böyle düşünmesini anlıyorum. Çok ciddi masraflar, ki sizlerin de nasıl gittiğini biliyorum. Ya bazı hani şeyler var mesela, sponsorlar götürüyor getiriyor, öyle olsa hava hoş ama öyle bir durumunuz da, öyle bir durumları da yok ya da gidenlerin.
0: Evet.
1: Çok iyi anlıyorum. Biletlerini yani ben tavsiye ederim, öne çekmelerini ve iade etmelerini.
0: Ya yani şu saatten sonra ne anlamı var Göksel gerçekten? Yani tamamen formalite icabı bir maç yani baktığın zaman. Amerika gruptan çıkacak. Türkiye zaten elenmeyi garantilemiş. Yani bu saatten sonra o maça gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Ya ki gidenlerin de ben böyle çok istekli bir şekilde gideceklerini düşünmüyorum. Ya da ne bileyim, bu maçta gördüğümüz tribünün yarısını bile görmeyeceğiz bence.
1: Peki oradaki yabancılardan milli takımımızla ilgili nasıl geri dönüşler aldın? Ya maç sonunda özellikle merak ediyorum. Onlar da bizim kadar şaşkın mıydı?
0: Ya özellikle burada iki oyuncuya dikkat çektiler. Arda Güler ve Kenan Yıldız. Yani tabii ki de kulüp performansı açısından, kulüp takımları açısından en ön plana çıkan iki oyuncumuz bunlar olduğu için, yani Türk olmayan insanların da, yani farklı ülkelerdeki insanların da en yakından tanıdığı iki isim bunlar. O yüzden de yani özellikle bu iki ismi vurguladılar. Burada Arda Güler'i bir adım daha öne atabiliriz bence. Çünkü ya Arda Güler hakkında çok fazla serzenişte bulundu. Özellikle Paraguaylı taraftarlar bile yani Arda Güler, Arda Güler dediniz ne oldu gibisinden, yani çok fazla böyle gülüşmeler yaşandı kendileriyle konuşurken, işte tebrikleşirken falan. O yüzden de burada yani onların da dikkat çektiği isim bence Arda Güler'di. Yani ikinci sıraya da bence Kenan Yıldız'ı yazabiliriz.
1: Ya bir yerde de haklılar yani, o kadar yıldızımız yani olarak adlandırdığımız, nitelendirdiğimiz oyuncuların hiçbiri NC'si o kadar etki vermedi.
0: Ya kesinlikle katılıyorum söylediğine. Burada hiçbir etki vermediler. Yani burada kulüp performansının çok uzağında kalan bir milli takım performansı. Sadece burada bir iki kişi hakkında konuşmuyorum. Bence genele vurduğumuzda da yani herkes yani çok gerideydi Göksel'in ya.
1: Peki Eralp, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani üzgünüm, kırgınım. Yani çok büyük beklentilerle gelmiştik bu turnuvaya. Yani bunu kişisel olarak söylemiyorum, direkt Türkiye adına söylüyorum. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Yani en son katıldığımızda dünya üçüncüsü olmuştuk. Yine aynı ümitlerle buraya geldik. Yani maalesef karşılaştığımız tabloda ya turnuvanın başlangıcından bir hafta geçtikten sonra elenmek tabii ki de burada bizim açımızdan bence çok kalp kırıcı oldu. Yani bu sonu bence hiçbirimiz beklemiyorduk. O yüzden ya böyle kelimeleri de zor seçiyorum. Çünkü hakikaten çok üzgünüm. O yüzden ne diyeceğimi de bilmiyorum ama ya dediğim gibi bir tık kırgınım ya burada milli takımımıza. Yani bu sonu beklemiyordum kendilerinden.
1: Peki Eralp, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in, sana da yayınlar.
1: Teşekkürler. Eralp ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yani gerçekten ben yayına girerken de Emre abi yayından çıkıyordu sevgili Emre Tilev. Onunla da bunu konuştuk. Yani turnuvanın bitmesine 30 gün var. Biz turnuvadan elendik. Bir ay var. Dünya Kupası'nın bitmesine tam bir ay. İnanılır gibi değil. İlk olarak Merih Demiral maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
2: Ya sorunla aramaya gerek yok. Sorunla hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. İçtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne söylenir bilmiyorum, futbolda böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz. Ya abi herkes çok üzgün ya. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Ya olmayınca olmuyor ya. Kaç tane 70-75 tane şut çekmişiz iki maçta. Olmayınca olmuyor yani. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten mücadele ettiğimize inanıyorum. Elimizden geleni yaptık iki maçta da. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Hani hiç böyle olmamalıydı. Hepimiz sorumluyuz burada. O yüzden dediğim gibi çok içtenlikle bütün herkesten kırdığımız, üzdüğümüz bütün halkımızdan çok özür diliyoruz. Ya tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız. Efendim?
3: Baskı var mı üstümüzde?
2: Baskı futbolun doğasında var. Herkes yani tabii ki baskı olur üstümüzde. Bu bahane değil yani. Bahaneye sığınmamak lazım. Ya dediğim gibi bunun hani hiçbir bahane olmadan bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik, yapamadık. Futbol bu. Olabiliyor yani böyle günlerde. O yüzden dediğim gibi çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgün. Şimdi soyunma odasından geldim. Herkes çok üzgün. İnşallah bunu telafi etmek için ben de milli takım inşallah ilerleyen süreçlerde elimden gelen en iyisini yapacağım. Bunu halkımızı unutturmak için. Bütün takım arkadaşlarım da öyle. İnşallah. Bakalım. Ya Montella bize İlay Gümez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Yani çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi. Hani bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Demiral'ın sözleri bu şekildeydi. Kerem Aktürkoğlu neler söyledi dinleyelim.
4: Üzgünüz. Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon önce turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Denedik, fazlasıyla denedik. İki maçta işte çektiğimiz şutlar çok fazla. Bir tanesini kaleye atamadık. Tabii ki sorumluluk bizde. Bizim gibi kaliteli bir takım çok daha sonucu alan, hem iyi futboluyla hem de sonucu alan bir şekilde oynaması lazımdı. Bunu başaramadık. Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Yani öyle bir şey olmadı tabii ki. Çünkü 24 senenin ardından Dünya Kupası'nı getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından. Tabii ki beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor. Hem bizler açısından hem de tabii ki ülkemiz açısından. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Ya kendi seviyemizi abartıyor muyuz? Biz şahsen kendi seviyemizi abartmıyoruz. Çünkü kalitemiz belli. Çünkü bu süreçte gelene kadar başardıklarımız da önemli. Avrupa Şampiyonası'nda keza çeyrek finalde yaşadık. Şimdi bunlar yaşandıktan sonra tabii ki ardından böyle bir sonuç gerçekleşince ister istemez büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Ama tabii ki seviyeyi abartıyor muyuz bilmiyorum. Ben bu konuda katılmıyorum. Tabii ki herkesin fikri farklıdır. Ama sonuç, bu sonuç bizim gibi kaliteli bir takıma yakışmıyor. Sorumluluk tabii ki bizde. Daha iyisini yapabilirdik. Yani burada çok daha farklı bir gruptan çıktıktan sonra çok daha farklı bir senaryoda konuşabilirdik. Ama işin sonunda işler iyi gitmediği için söylenecek de bir şey yok. Ama seviyeyi abartıyor muyuz kısmına katılmıyorum. Tabii ki istemezdik. Ama bilmiyorum. Yani bundan önceki süreçlerde başarılı bir grafiğimiz vardı. Bu turnuva anlamında tabii ki büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir düşüş var. Umuyorum inşallah bu en şey durum olur. Bundan sonra hep daha yukarıya çıkarız. Hep daha başarılı oluruz. Hem Avrupa Şampiyonası'nda şimdi Uluslar Ligi A grubu da var. A Ligi var. Bizi yoğun bir fikstür bekliyor. Ama bu hayal kırıklığını hem milletimiz olarak hem de bizler çabucak atlatabilirsek bence atlatmalıyız. Tabii ki büyük bir hayal kırıklığı. Ama kafaları kaldırmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerde de, bundan sonraki turnuvalarda da yine başarıyı sağlayacak olan, başarı kazanacak olan bizleriz. Kendi milletimiz, ülkemiz olarak. Bunu da tek başımıza da yapamayız. Tabii ki şu an anlıyorum hayal kırıklığını, moral bozuntusunu. Herkes daha büyük bir beklenti içindeydi. Ama ondan sonrasında desteklerini her zaman istiyoruz, hissediyoruz. Biz de gerekeni yapacağımıza inanıyorum bundan sonraki süreçlerde. Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerdi. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva, Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı, Katar'dakinde. Favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.

0: şöyle bir maç sonu açıklamalara da tabii geleceğiz demiştik. Flash röportajları Arda Güler'i ilk olarak dinliyoruz.
1: Çok büyük hedefler, çok büyük hayaller hep birlikte ülkeyle, sizle başta olmak üzere, ama iki maçta geldiğimiz nokta bir anda, kağıt üzerinde söyleyeyim tabii, evimize dönme durumundayız. Söz sana bırakayım.
2: Abi gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Onlara belki çok fazla umut verdik ama başaramadık. Ama inşallah bundan sonraki turnuvalarda inşallah daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Öyleyse bunu sahada göstermemiz gerekiyordu. İki maçta gol atamadık, kazanmamız gerekiyordu. Tüm halkımızdan özür dileriz.
1: Son olarak tabii çok konuşmak burada zor ama çok geniş analizler yapacaksınız, düşüneceksiniz, üzüleceksiniz. Geçmiş olsun ama Riva'ya gelişten bu yana bir kaynaşmayı bu kez tam sağlayamadık mı? Bir iki maddene neler söylersin? Çünkü arkadaşlığınız her zaman mükemmel.
2: Abi onunla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece sahada beceremedik, yapamadık.
1: Ben de sahayı zaten.
2: Evet, yapamadık. Şanslara girdik bugün de ama atamadık golü. Çok erken bir dakikada gol yedik. Hiç planda yoktu yani. Elimizden geleni yapıp bu turnuvayı unutturmak istiyoruz abi.
1: Peki, güveniyoruz sizlere abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet sevgili Arda.
0: Arda Güler'in sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer tarafa gidelim, kaptana gidelim. Hakan Çalhanoğlu neler söyledi maç sonunda?
1: Hakan ne denebilir? Çok geniş analizler olacak. İki maçta bir anda turnuvaya veda. Evet, maç içinde 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlar var. Oyun bizde, şanssızlık da var, çok şey de var. Şu kısacık alanda üzüntün büyük, biliyorum, neler söyleyeceksin?
3: Tabii ki şimdi kelimeler bulmak kolay değil, zordur. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Tabii ki herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar getirdik, biz getirdik 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik. Gol bulmaya çalıştık, olmadı. Top direkten dönüyor. Vuruyoruz olmuyor, kafasına değiyor. Vuruyoruz olmuyor, ayağına değiyor. Şanssızlık yani, ne diyeyim. Adamlar yine bir kere geldi, bir şutla maçı kazandılar. Onun dışında aslında ben şunu söylemek istiyorum. İlk öncelikle tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum. Takım adına. Biz tabii ki genç takımız. Daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Özellikle genç oyuncularımız için söylüyorum. Belki benim son Dünya Kupası olabilir. Ama diğerleri, diğer genç arkadaşlarım için değil, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü üzülenleri gördüm. Onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmaya çalıştılar. Oyuna giren çıkan hiç fark etmiyor. Herkes denedi ama olmadı. Olmadı mı olmuyor yani. Şanssızlık yani. Biz sizler de gördünüz yani. Hep denedik, olmadı. Ama önümüzde dediğim gibi Avrupa şampiyonu olacak. Yine Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Ama kendimizi de gurur duymamız gerekiyor. Şunu unutmamız lazım. Çünkü buralara kadar kolay kolay gelmedik. Daha nerelerden nereye geldik. Abi tabii ki turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor tabii ki. Futbol bazen acımasız ama bundan da ders çıkarmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani bir şutla yine maçı kaybettik.
1: Teşekkürler. Evet. Görüşmek üzere.
2: Sağ
0: Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ve bir başka oyuncumuza geçelim. Kalecimiz Uğurcan Çakır'la devam edelim.
1: 10 kişi kaldılar. Direkler, kaçırdıklarımız son ana kadar. Hafta içindeki basın toplantısında her şeyimizi de ortaya koyacağız dediniz. Konsantre görüyoruz ama neydi İki maçın senin kafanda? Çünkü sen daha tamamen sahayı gören bir isimsin. Ne oldu?
4: Öncelikle ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk, gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Çok büyük beklenti vardı aslında. Bu beklentinin altında kaldık. Buraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Uzun yoldan geldiler. Onlardan da özür dilemek istiyorum. Bugün maç hakkında aslında konuşacak bir şey yok. Görünen her şey belliydi sahada. Bugün takım arkadaşlarım çok istedi. Çok büyük mücadele verdik. Ama gol olmayınca bunun bir önemi kalmıyor. Dediğim gibi bütün ülkemizden ben özür diliyorum. Onları gururlandırmak isterdik, başaramadık.
1: Şu bir parantez, beklenti tabii ki hepimizin beklentisi sizlerle birlikte. Baskı mı yarattı biraz, ne dersin?
4: Aslında yaptıklarımızla biz bu beklentiyi yükselttik. Ama burada o beklentinin altında kaldık, bize yakışmadı. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar. Oyun hakkında aslında gerçekten bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor. Ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları üzdük, onları gururlandıramadık. Ama kafamızı kaldıracağız, devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımız var, tecrübeli oyuncularımız var, iyi futbolcularımız var. Kafamızı kaldıracağız inşallah. Türkiye'yi, ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız. Bunu başarabiliriz inşallah.
1: Teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Uğurcan Çakır'ın sözleri de bu şekildeydi. Maç sonunda sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve teknik direktöre dönelim, Montella'ya dönelim. Vincenzo Montella maç sonunda neler söylüyor?
1: Birlikte geceyi şöyle bir nasıl özetler? Herkes üzgün, herkes kırgın, herkes mutsuz. Futbol tabii, sonuçta hayat. Neler söyleyecek?
5: Sinceramente sono dispiaciuto principalmente per il popolo turco, c'erano grandi aspettative, anche noi in verità, per la federazione che sta lavorando in maniera eccellente con tutti noi, anche con la presenza, con la vicinanza, col sostegno, e per i ragazzi, non meritavano la sconfitta anche oggi. Nel calcio sono da 35 anni forse a livello professionistico e ci sta di perdere una partita del genere ogni 50 partite, ma fare due partite del genere e non riuscire nemmeno a segnare e non portare a casa il risultato è qualcosa veramente che non è mai successo, almeno a me. Siamo dispiaciuti, si può dire che il destino non era dalla nostra parte, ma dobbiamo essere lucidi. I ragazzi devono uscire dallo spogliatoio oggi a testa alta perché hanno dato tutto, non si può colpevolizzare nessuno se ha sbagliato un gol. Quindi per me questi ragazzi oggi valgono ancora di più, gli voglio ancora più bene perché so quanto hanno lavorato e come hanno lavorato e quindi avranno sempre il mio sostegno.
4: Şöyle, aslında çok çok üzgünüm yani. Özellikle milletimizin adına büyük beklentiler vardı. Bizim için de büyük beklentiler vardı. Yani bizim de beklentilerimiz çok büyüktü ama şunu da eklememiz lazım. Yani federasyonumuzun adına da çok çok üzgünüm. Çünkü nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcularımızın ne kadar fedakarlık yaptıklarını biliyorum. Ne kadar hırslı bir şekilde çalıştıklarını da biliyorum. Ama ben 35 yıldır futboldayım. Yani profesyonel futboldayım. Normalde 50 maçta bir denk gelir böyle bir maç. Ama iki tane üst üste böyle denk gelmesi şaşırtıcı açıkçası benim adıma. Yani çünkü baktığınızda iki maçta 65 tane şut var. Topa sahip oynama yüzdesini söylemiyorum bile. Yani bu şuna gelmek istiyorum. Yani kader bizden yana değildi maalesef bu iki maçta. Ama futbolcularımıza direkt söyledim, yani kafanız dik bir şekilde ayrılmanız gerekiyor bu iki maçtan. Çünkü her şeyinizi verdiniz, her şeyinizi ortaya koydunuz ama nasipten öte yok, yol yok derler ya, hani biraz da böyle oldu. O yüzden yani tekrardan tabii ki de çalışacağız, daha iyi olacağız ama bugün böyle bir sonuç.
1: Peki son olarak Riva, Miami, burası iki maç, geniş analiz yapacak hoca biliyoruz. O analizi yaptığı zaman performansını her zaman beklediği isimlerin performans verememesi sayısı çok mu kafasında? Yani beklediğini alamamak özel isimlerden, tabii ki oyuncuların her zaman korur onu biliyorum ben. Olur ya, bazen de bir turnuvada istediği isimlerden performans alamaz. Ne diyecek acaba?
5: No, non è mio costume, non è mia abitudine, sarebbe anche inopportuno adesso. Io guardo l'impegno, guardo la determinazione, guardo la continuità nell'impegno, quindi per me questi ragazzi sono stati sotto questo punto di vista fantastici, e ci sta poi che certe giocate in un determinato periodo dell'anno non possono arrivare come ci si aspetta, o come tutti ci si aspettano, ma da parte mia avranno ancora di più il mio sostegno.
4: Yani aslında şöyle söylemek lazım. Benim hiç öyle bir alışkanlığım yok açıkçası. O böyle daha yapabilirdi, şunu yapabilirdi diye. Ben hiçbir zaman böyle şeyler demem. Ben her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine bakarım. Hırsına bakarım. Sahaya nasıl bir ruh hali yansıtıyorlar. Onlar benim için çok önemli. Ve hepsinde yani inanılmaz bir mücadele yüzdesi var. İnanılmaz bir hırs vardı. Ve iki maçta da sonuna kadar mücadele verdiler. Yani benim desteğim yani her zaman olacak onlara, çünkü gerçekten hani devamlılıkla birlikte o çalışmaları yaparken hiçbir zaman kimse kendini geri çekmedi. Yani herkes çalıştı, herkes çok mücadele verdi ama olmadı maalesef.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, görüşmek üzere son maçta.
6: Hocam.
1: Dani Bey, görüşmek üzere.
0: Vincenzo Montella'nın sözleri de bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve Vincenzo Montella'nın basın toplantısına da bir döneceğiz tabii ki. Evet, oraya gidebiliriz. Montella basın toplantısında neler söyledi dinleyelim.
7: Montella teknik direktörümüz. Başlamadan önce bütün telefonları sessize almanızı rica edeceğiz. İspanyolca, Türkçe, İngilizce ve İtalyanca çeviri olacak. Soru sormak isterseniz lütfen elinizi kalkıp mikrofonu bekleyin. Kendinizi tanıtın. Temsil ettiğiniz kurumu ve hangi dilde konuşacağınızı söyleyin. Daha sonra Türkiye basın medya temsilcisine söz vereceğiz. Evet, başlayabiliriz. Go ahead.
8: Çok şey var ama tabii bir tane sorabiliyorum. İlk maçta tek gerçek santrforumuzu sadece son.
9: Sono qua apposta tutto il tempo che volete.
4: Ben her zaman buradayım. Ne kadar zaman gerekiyorsa konuşalım.
7: I'm here.
8: Tek kadromuzdaki pozisyonu gerçekten santrfor olan oyuncu. İlk maçta sadece uzatma hali birlikte 10 dakika kullandık.
9: Bu maçta da
8: rakip eksik kaldıktan sonra 22 dakika Deniz oyuna girmesini bekledik. Gene santrfor kullanmadan. Acaba o sırada performanstan memnun olduğu için mi bu değişikliği yapmadı, yoksa sebebi nedir? Açıklayabilirseniz sevinirim.
7: Hayır.
9: Dopo 20 minuti abbiamo inserito un'altra
7: attacco. Barış'ı ikinci devrede 20 dakikadan sonra devreye soktuk. Şimdi objektif bir biçimde bakacak olursak konuya, ben oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim. Bugün çok daha fazla geliştirmiş oldular yeteneklerini. Çünkü İki büyük performans gerçekleştiler. 65 gol pozisyonuyla ve ne yazık ki çok az şansla rakip takım sonuç elde edebildi. Böyle iki tane arka arkaya bu tür karşılaşmaya kendi kariyerimde herhalde pek rastlamamışımdır. Yani bir santrfor devreye ne zaman girdi, bu mu değiştirdi her şeyi demek biraz aza indirgemek olur. Son ana kadar mücadele ettik. Türk halkının büyük beklentisi vardı. Ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu her zaman bize destek oldu. Hep yanımızda oldular. Ve çok çok büyük hayal kırıklığı içindeyim. Çünkü bütün ellerinde ne varsa futbolcular sahada bunu göstermek için çaba sarf ettiler. Ve son 10 dakikada bir santrforu devreye sokup sokmamak mıydı mesela? Bunu size bırakıyorum.
4: tamamıyla bir düzeltme yapacağım. Maalesef çevrede aksaklık yaşanıyor. Barış'ı ikinci yarının başında soktuğumuzda bir forvet aldık, Barış'ı koyduk. Ondan sonrasında akabinde ikinci forveti de aldık. Yani burada tamamıyla hani maçın gidişatına göre bir karar aldım. Herhangi bir şekilde performanslara alakası yok. Tabii ki de çok üzgünüm. Milletimizin adına çok büyük beklentiler vardı. Bizler için çok büyük beklentilerimiz vardı. Ama federasyonumuzun ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Futbolcularımızın ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden hepsi adına çok daha fazla üzülüyorum. Çünkü herkesin burada ne kadar çok çalıştığını görüyorum ben her gün. O yüzden onları göz önünde bulundurduğumuzda sadece çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Ama kariyerim boyunca mesela 35 yıllık profesyonel futbol hayatımda belki 50 maçta bir denk gelen maçlar iki kere üst üste denk geldi. Ben ilk defa görüyorum. Yani kader bizden yana değildi açıkçası. O yüzden futbolcularımız adına fedakarlıklarını gördükten sonra, sahaya her şeyi bıraktıktan sonra, elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra ve buradaki herkesin çalışmasını göz önünde bulundurunca tabii ki de
6: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Emre'de.
1: Teknik direktörü Pochettino'nun bugün bir galibiyetinden sonra maça çift forvetle başladık çünkü Avustralya'nın üçlü savunmasını geriye itip boş alan bulmak istedik diye. Tabii sizin böyle bir imkanınız yoktu çünkü kadroda tek gerçek santrafor vardı çağırdığınız ama taktiksel bir esneklik yaptığınızı da görmedik maçlarda. Başarısız planlarda bu kadar ısrarcı olmanızın sebebi nedir? Teşekkürler.
2: Ora ripartiamo, ora per un po' vi eravate fermati, questo attaccante.
3: Şimdi tekrar geriye döneceğiz. Aslında bu forvetle ilgili olarak 65 şutu hatırlatmak isterim. İlk devreden sonra bugünkü oyunu takip edecek olursanız Amerika Birleşik Devletleri 1-0 kazandı. Tek bir şut olmadan. Birisi bana bunun mantığını açıklasın. Ben öğrenmeye hazırım eğer bu tür durumlarla karşı karşıya kalındığı söylenirse.
4: Yani bir düzeltme daha yapacağım. Tekrardan forvet konusunu açmanızı yani şaşırarak bakıyorum. Çünkü son iki maça baktığınızda toplamda 65 şut var kaleye. Ama bir şekilde olmuyor, girmiyor. O yüzden eğer bana biriniz bazı anlar, enstantaneler futbolda neden yaşanıyor açıklayabilirse hani ben de öğrenmeye hazırım açıkçası. Çünkü biz gidiyoruz olmuyor, bir kere geliniyor oluyor. Yani dediğim gibi az önce.
0: Çiğdem.
5: TV Spor Çiğdem Günal. Hocam çok üzgünüz. İki maç sonunda Dünya Kupası'na veda etmek çok şok edici oldu. Hem Avustralya'ya hem de Paraguay'a karşı kapalı savunmaları aşamadık. En büyük problemimiz kapalı savunmaları aşamamak mı? Elenmeyi bu iki maçı göz önünde bulundurduğumuzda hak ettiğimizi düşünüyor musunuz?
4: Nos hemos visto enseñar con tres cuadros que se cuidaba, ¿no? Seguramente pues ha estado un grande handicap.
2: Allora, se non crei situazione in area di rigore, allora ti puoi porre il problema, ma il calcio è un gioco di situazioni.
3: Rakip penaltı sahasında, ceza sahasında şans oluşturmazsanız zorluk çıkar ama futbolda hep bu tür durumlar olur. Büyük anlar ortaya çıkar, karar vermeniz gerekir. Karşı tarafın ceza sahasına girip de kader sizin yanınızda olmazsa birdenbire direkt üstünden giderse top ve bir başka seferde de tutturamazsınız. Dolayısıyla belki de ceza sahasında, karşı takım ceza sahasında biraz daha iyi olabilirdik. Ama bu futbolculara karşı eleştiri getirebileceğim bir konu değil. Daha önce de söyledim. Hem futbolculara söyledim, daha da çok seviyorum bu performanslarından ötürü futbolcuları. Hakikaten bütün kalplerini ortaya koydular. Futbol mantık değildir. O yüzden bu kadar güzel bir spordur bütün dünyada. İnsanlar çok hayalini kurar futbolun. Daha iyi oynayan takım her zaman kazanmaz maçı. Bu futbolun doğasının gereği olan bir durumdur. Ben hem olumlu hem de olumsuz senaryolarını değerlendirdim. O yüzden bunu kabul ediyorum. Birçok farklı şey yapılabilirdi belki ama ne eklenebilir bilmiyorum.
4: Çok ufak bir düzeltme. Yani hocanın anlatmak istediği şey şu. Eğer hani biz pozisyon üretmesek, yani ceza sahasına giremesek, o zaman bir problem olurdu bizim için. Hani derdik ki üretemiyoruz, o yüzden hani kaybediyoruz. Ama böyle iki maç üst üste yaşadığınızda, yani biraz hani basit gibi kalıyor ama yani kader bizden yana değildi gibi oluyor yani bu iki maçta da. Yani başka bir şey düşündürmez. Hani o yüzden dediğim gibi çok nadir denk geliyor. Fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü bakıyorsunuz maçlarda direkten çıkıyor. Üst direğe çarpıyor, diğer yan direğe çarpıyor, bir daha çıkıyor. Yani iki maçta da böyle benzer pozisyonlar var. Bir tane atsak belki çok farklı olur. Yani maalesef böyle oldu.
0: Adnan Bey.
6: Çukurova Pres, Adnan Ercan.
0: İki tane benzer maç oynadık. Rakipler topu bize bıraktılar ve hızlı geçiş oyunuyla galip geldiler ve elendik. İlk maçtan ders çıkarmadık mı? B planımız yok muydu? Yani tersini yapamaz mıydık? Topu rakibe bırakarak oyuncularımızın daha etkili olduğu defans arkasındaki geniş boşluklardan yararlanamaz mıydık?
2: No, sicuramente nelle due partite, quella con l'Australia, il primo tempo potevamo fare molto di più.
3: Bu iki maçta Avustralya'daki ilk devrede daha iyi yapabilirdik. Bunun üzerine çok çalıştık. Ama ikinci yarıda zannediyorum hücumda bulunabildik. Ama bugün daha iyi yaptık. Ama sonuçta geri hat lara karşı mücadele etmemiz gerekti. Aslında Avustralya maçına kıyasla daha iyi mücadele ettik. Birçok gol pozisyonu yakaladık ve isabetli vuruşlar olamadı tabii. Ama şunu söylemek istiyorum, daha önce de dediğim gibi birçok durum bizim için dezavantaj yarattı.
4: Ben düzeltme yapabilirsem. Şimdi iki maçta baktığınızda düzeltmemiz gereken bir şey varsa Avustralya maçında belki defansın arkasına bir tık daha fazla koşu yapabilirdik. Ama bugünkü maça baktığınızda özellikle bunları da yaptığımızı gördüğümüzde yani daha ne yapılabilirdi orada? Hani insan bir düşünüyor yani çünkü gerçekten olmayınca olmadı.
6: Buenas noches en español.
3: Paulo Rios, Sports Colombia. Sizin bütün oluşturulan şanslarla ilgili ve kötü şansla ilgili söylediğiniz her şeye bakacak olursak bu nasıl daha iyileştirilebilirdi? Takım içerisinde daha nasıl iyi hale getirilebilirdi? Evet, bu adil bir soru. Bir takım şeyler üzerine çalışırsınız. Ve futbolcularda bir inancı pekiştirmeye, perçinleştirmeye çalışırsınız. Ama bu kadar büyük bir turnuvada belki bilinç dışı olarak bir fark yaratılabilirdi diye düşünülebilir. Ama milli takım açısından baktığımızda standart olarak daha iyi oynamaya çalışırsınız. Bir elemeden diğerine çok uzun bir zaman geçmemesini sağlamaya çalışırsınız. Ve sahada biraz daha rahat olmalarını sağlamaya çalışırsınız. Belki de futbolcuların bunu yapabilirsiniz.
4: Ekstra bilgi eklemem lazım. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken bir şey var. Büyük turnuvalarda oynamaya alışkanlığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Yani Dünya Kupası'nı artık normalleştirmemiz gerekiyor. Sürekli katılabilmemiz gerekiyor. Çünkü belki de sürekli katılamadığımız için bilinç altında olsa dahi hani futbolcularımızı belki bir şeyler tutmuş da olabilir. Hani yoksa normalde geçmişe baktığınızda böyle bir problemimiz yoktu. Yani büyük turnuvaların da hani etkisi olabiliyor bu konuda. O yüzden biz çalışmalarımızı bu yönde yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Milli takımımızın bu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Turnuvalara sürekli gitmesi gerekiyor. Ondan sonrasında zaten çok daha iyi olacağına inanıyorum.
7: Yes, please.
3: Buonasera. Charlotte Harper from the Charlotte Harper Athletic'ten. Miguel Amero'nun gördüğü kırmızı karta tepkiniz ne? Şaşırdınız mı? Bu kuralla ilgili bilginiz var mıydı? Ve futbolcularınızı bilgilendirmiş miydiniz bu yeni kuralla ilgili olarak? Evet, bu kuraldan haberdardım ve bununla ilgili bir takım toplantılar düzenledik. Delegelerimizle bu zaman kullanımı ile ilgili yeni kurallar, kale vuruşları ile ilgili zaman kısıtlamaları, bütün bu konuları gözden geçirdik. Her şeyi izah ettik futbolculara. Hayır. Bu yeni kural, oyunun kurallarına uyum sağlarsınız. oyunun kurallarına saygı duymanız gerekir. Çok doğal tabii ki, şaşırmadım.
7: Emin Çağlar, NTV. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Çeyrek finali belki belirlemiştiniz. Ki hatta gizli favori bile olduk. Premier Lig, La Liga, Bundesliga'da oynayan, Serie A'da oynayan oyuncularımız vardı. Kalecimiz Avrupa'nın, hatta dünyanın en iyi 11'ine girerdi. Net bir forvetimiz yoktu ama. Baktığınızda bu durum eve dönerken 2 maç sonunda 0 puanla bizi hangi gerçeklerle yüzleştiriyor?
2: Perché non l'ho convocato?
4: Poi dice poi abbiamo preso 0 punti dopo.
2: Più facile è.
3: Evet, daha önce de dediğim gibi.
2: Dire, insomma, dare la colpa a qualcuno o a qualcosa. Non è mio modo di pensare. Bugün... Noi abbiamo chiamato i giocatori.
3: Bir kişiyi gösterip de suçlayıp bütün sonucu ona bağlamak çok kolay. Ben en iyisine inandım. Ona göre futbolcuları seçtim. Tabii ki farklı beklentilerim vardı. Tabii ki knockout devresine kalabilmek istedim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum elbette. Benim başta amacım tabii ki elde edemediğimiz olan bu aşamayı aşmaktı, geçmekti. Ama bu sonucu bir şekilde öyle veya böyle kabul etmek durumundayız.
4: Yani hocanın aslında... Bugün hani birilerini suçlamak çok kolay olur. Hiç kimseyi suçlamamıza gerek yok. Çünkü hani elimizden gelen her şeyi yapmasak anlarım. Hani en kolaya kaçabiliriz, birilerini suçlayabiliriz. Ama tabii ki de bizim beklentilerimiz, özellikle benim kendi beklentim, tabii ki de grubu başarılı bir şekilde geçebilmekti. Ama maalesef iki maçta da gördünüz, olmayınca olmuyor. Yani kısacası buna bağlıyorum. Yani bundan daha fazla ne diyebileceğimi açıkçası bilmiyorum.
7: Mustafa Bey. Yüksel Yeni Şafak Spor, 62 şut, gol yok, 2 maç, puan yok. Bu tabloda bir yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Bir yanlış yaptığınızı düşünüyor musunuz? Öz eleştiri yapmak isteseniz ne söylersiniz?
2: Ma io credo... che tutti insieme abbiamo lavorato intensamente in questi giorni, abbiamo analizzato tutto, ma non questi giorni, anche a Riva, anche precedentemente con il mio staff abbiamo lavorato.
3: Io credo che quando... staff tecnico, il calcio her şeyi ortaya koyduğunuz zaman, teknik direktör olarak, bütün ekip olarak her şeyi ortaya koyduğunuzda futbolda pek çok heyecan ve mutluluk bulabilirsiniz ama aynı zamanda üzüntü de olabilir, hayat gibi. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmayabiliyor, adil olmuyor. Biz bu Dünya Kupası'na çok büyük beklentilerle geldik. Çok büyük isteklerimiz vardı. Bunu da maçta, sahada gösterdik. Ben 35 yıldır profesyonel futbol hayatındayım. Toplam kariyerin başından bakarsınız ama dediğim gibi 50 maçta bir böyle bir maç olup kaybedebilirsiniz ama aynı şekilde 2 maç üst üste bu istatistiklerle oynadığımız şekilde oynayarak arka arkaya kaybetmek bana hiç olmadı. Doğrusu ben bunu hiç gördüğümü de düşünmüyorum başka bir yerde ama sonuç kabul etmek durumundayız.
7: Evet, son iki soru, last two questions, Hilmi Bey.
8: Hilmi Saran Dolu Ajansı. Tabii ki mağlubiyetten sonra bir şeyleri söylemek belki bu açıdan kolay ama hani oyuncu değişikliğiyle açıkçası hani bu maç öncesinde bekliyorduk. Biraz da savunmada, ilk maçta savunmada çok büyük hatalar da yapıldı birebir de kalındığında. Belki savunmada bir değişiklik olamaz mıydı? Biraz daha artık hani fresh oyuncular diyelim. Gol yönünden biraz daha yakın olan mesela Ozan Kabak gibi değişiklikler beklenemez miydi? Hoca bunları yani aynı oyuncularda devam etmesine sebebi ne? Çünkü sanki ilk maçta çok formsuz gözüktük ama aynı oyuncular devam etti gibi. Hiç onlara şans vermeyi düşünmedi. Bir de hoca geldiğinden beri bir yapı kurmaya çalışıyor. Üzerine koyarak devam ediyor. Bu yapının ilerleyişi bu sonuçlarla nasıl etkilenir?
2: Hadi ver. Hadi ver. Allora, sono abituato a
3: ki ben çok saygı duyuyorum, benim çağırabileceğim oyunculardan biriydi ama sakatlandı ve çok iyi bir ama çok kuvvetli bir oyuncu ve oyuncuların yeteneklerine de inanıyorum. Oyuncuların aynı zamanda tutarlılık göstermesi çok önemli. Arkadaki iki stoperin birbirini beceri olarak da destekliyor ve tamamlıyor olması lazım. Meri kendisi şu anda diğer stoperle çok iyi oynuyor. Kabak da oynayabilirdi ama tabii başka oyuncular da oynayabilirlerdi. Onların da sahada olma hakları vardı. Ama sonuçta bir takım seçimler ve kararlar veriyorsunuz ve yapıyorsunuz. Ve benim verdiğim kararlar. İkinci soru neydi bu arada? İkinci soruyu unuttum.
2: Noi stiamo, sì, stiamo costruendo una struttura, ci ha portato grandi risultati.
3: Evet, tabii ki bir yapı oluşturuyoruz ve bu yapı bize iyi sonuçlar getirdi. Burada tek tek sonuçları saymayacağım ama takım genç bir takım, genç oyuncularımız var. Bu oyuncular zamanla gelişip olgunlaşıyorlar. Tabii ki bu Dünya Kupası için şu anda durum biliyoruz ne olduğunu, mevcut durumda bu devam etmeyeceğiz ama sürekli yeni oyuncular ve genç oyuncuları süreçte tutarak oyuncuları bir çekirdek kadro olarak oluşturup geliştirip bundan sonraki şampiyonalarda takım olarak bulunmak istiyoruz.
9: Last question. Gentlemen on the second row please.
10: Bölümde birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, artık noktalıyoruz programımızı. Maalesef Dünya Kupası'na veda ettik. Paraguay karşısında kaybettik. Bizden önce oynanan mücadelelerde de C grubunda Haiti veda etti. Brezilya karşısında 3-0 kaybettiler. Fas da İskoçya karşısında 1-0 kazandı ve Fas Brezilya ile birlikte yoluna devam ediyor. İskoçya'nın durumu hala belirsiz. E grubunda Almanya, Fildiş sahili, Ekvador, Curaçao mücadeleleri bugün. F grubunda da Hollanda, İsveç ve Tunus, Japonya karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Yarın 16-18 arasında yeniden birlikte olacağız ama benden sonra da sevgili Berk Sayar sizlerle birlikte olacak. Onun da hatırlatmasını yapayım ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Ortaya karışıkla yaklaşık 3 saattir birlikteydik. Kötü bir gün maalesef bizim açımızdan ama konuşulması, yorumlanması gereken bir gün ve Radyo Gol'de gün boyunca programlarımız devam edecek efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
11: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
12: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
13: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

paranteze başladık. Parantezden selamlar diyelim. Farklı bir giriş olsun. Zira orada hani böyle her zamanki gibi mutlu günler herkese diye böyle

0: kısmına daha yakın düşünenler dahi hani azınlık olarak görüp kendini onlar da kaptırmıştı son süreçte. Haliyle her zaman olması gereken budur. Birlik beraberlik içerisinde geçmesi gerekir. Böyle maçların öncesindeki o hava ama orada maalesef Haiti ile aynı durumdayız. Haiti 48 takımdan ilk elenen takım olmuştu. İkincisi de biz olduk. Kaldı ki Haiti'nin ne kadar iddiası vardı, kaldı ki Haiti'nin değeri ne, kaldı ki Haiti'de bizle kıyasladığında ne kadar elle tutulur bir isim göreceksin, ön plana çıkaracaksın, onu konuşursun, onu değerlendirirsin, onu detaylandırırsın ama maalesef bizim için hakikaten 2024 haricinde son 6 turnuvayı hatırlıyorum, son 5 turnuvayı hatırlıyorum mesela. Rezalet diye başlık atarsan çok da ileri gitmiş olmazsın, öyle söyleyeyim. Hani bugünlerde bizim söylemlerimiz serttir. Böyle zamanlarda biz Türk milleti olarak böyle sert söylemleri severiz ya da çok radikal konuşmayı, radikal kararları duymayı severiz. Hatta o kararlar alındığında da göndereceksin de ne olacaklar konuşulur. Bir de onun üzerine karar tekrar bir eleştirilir. Böyle şeyleri çok severiz ama tamamen bunun dışında bugün ne düşünüyorsak 5 gün sonra da hemen hemen muhtemelen aynı şeyleri düşüneceğiz. Bu mağlubiyetin, bu vedanın. Dünya Kupası'nın erken vedanın, bu kadar erken veda etmenin konuşulduğu bu süreçte muhtemelen aynı şeyleri düşünüyoruz, düşüneceğiz de. Yani en azından bir ABD maçına gelecek haftaya en azından hep onu düşünüyorum. Hep onu kendimce kurmaya çalışıyorum kafamda. Yolda buraya da gelirken, yayına da gelirken, sabah Emre abiyle yayın yaparken, Emre abiyle saat 7'de yayın yaptık. Üstüne bir de 8'de yayın yaptık. Devre arası maç sonunda ayrı ayrı bağlantılarımız oldu. Sağ olsun Emre Tilev aradı yayında. Emre abiyle konuştuk, detaylandırdık derken orada da aynı şeyleri konuştuk esasında ama o dakikalardan bu dakikalara, maç sonu anından bu ana dek hep düşünüyorum, bir kuruyorum kafada. Ya en azından bir şeyler olsaydı, en azından şu kadar golle kazanırsak ABD karşısında şu oluyoryu konuşsaydık. Hani hep oradan yürüdük ya hikaye yazdığımız turnuvalarda genelde. En azından onu görseydik diye düşündük. Onu görseydik diye umut ettik ama olmadı. Çok da güzel bir gün değil bu açıdan bizler için. Ama konuşacağız eksisini artısını. Bir taraftar gibi ya ne konuşacağız bunu, ne tartışacağız bunu deyip hani o hüzünlü başladığımız nokta Göksel'in Çağrı Saraç'la devam eden, Emre Tilev'le başlayan ve ben Berk Sayar yine yayındayız. Radyo Gol frekanslarında sizlerleyiz. Böyle başlayan bu bölüm yine aynı şekilde değerlendirerek devam edecek. Değerlendirmelerimize devam edecek. Maalesef kötü kaybettik. Kötü kaybettik ki beklemediğimiz gibi kaybettik. Serkan Çetiner'le konuşacağız. Serkan Çetiner esasında tam da böyle süreçlerin, böyle maçların, böyle kritik zamanların, kriz anlarının yorumcularındandır. Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'yi de, Süper Lig gündemini de hep böyle zamanlarda konuştuğumuzda çok hararetli yorumlarına sahne olmuşuzdur ama ben öyle tahmin ediyorum ki Serkan Çetiner de o hararet hevesini dahi bırakmadılar ya da harareti dahi bırakmadılar. O da bir bıkmışlık hissettim yani onunla telefonla konuştuğumda. Bilmiyorum öyle mi? Serkan Çetiner hoş geldin. Sesin gelmedi, şu an geliyor. Evet, söz sende.
1: İyi yayınlar diliyorum. Yani üzgünüz, uykusuzuz. Evet. Aynı zamanda kırgınız. Aynı zamanda da sinirliyiz. Yani bütün duyguları bize Türk milli takımı bu sabah yaşattı. Aslında şöyle çarşambanın gelişi perşembeden belli olur derler yani birazcık. Biz tehlikenin farkındaydık ama milli takımın hem hocası hem kaptanı hem başkanı bazı şeylerden memnundu. Biz bunu gördük Avusturya maçında ama maalesef milli takım farkında değildi. Yani çok fazla yani Avustralya maçında başlayan böyle bir eleştiri yağmuru bu maçta da devam ediyor. Herkes işte Haiti'den sonra. Ben Haiti'nin yani Haiti'li vatandaşların sonuncu olmaları bence Haiti'li vatandaşlar bunun hani kadar üzülmemiştir. Çünkü onların kapasitesi yok. Ama bizim yıldızlarımızın kapasitesi olduğu halde başka işlerle uğraşması futbolun dışında bizi en çok kıran şey oydu. Yani bizim ülkemizin şu an ekonomik sebeplerden dolayı birçok insanın mutsuzluğunun hayat idame ettirme sorununu yaşadığı bu dönemde yani bir de üzerine bu olayın olması yani çok da insanların hani yani çok kırıldı yani ben bir kere bir futbol sever olarak

0: çok havaya girmiş bir takım gördüm. Ayaklar oynamıyor, kollar oynamıyor, artık gitmiyor. O kadar yavaşlar ki, hatta bir ara seninle mesajlaştık yani. Hani ya Türkiye hani halı saha maçındaki performans, yani organize bir halı saha maçı hüviyetindeydi yani. Birinin sanki, ben şöyleydi. Hani özellikle Paraguay 10 kişi kalana kadar maçta hiç tempo yoktu. O dönemde zaten birinin yani Hakan Çalhanoğlu'nun emeklilik jübile maçı gibi bir hava vardı yani. Hani ona 35-32 tane şut çektiği övünülüyordu. Hatta maç sonunda da gene yanlış yerden hikayeyi aldılar. Ya işte olmuyor, işte olmuyorsa olmuyor. Ya arkadaşım 35 tane şut çekmişsin, kaleyi bulan şut sayısı 5. Onun da 3 tanesi kalecinin üzerine çekilmiş.
1: Söylemlerinden yani vazgeçmeyen bir Montella da var mesela. İlk maçtan sonra ne oldu? Çok şut çektik, olmadı. Şans dedi Hakan Çalhanoğlu, evet, tarafı. Oyuncular Montella. Buradan bakıyorlardı. Bu maçta acaba hani farklı bir yerden okur da yani bir farklı bir üslupla yaklaşır mı diye düşünürken yine benzer bir bakış açısıyla yaklaştığını düşündüm Montella'nın. Genel açıklamalarından bir bölümü alıp cımbızlayıp öne çıkartıyormuş gibi olmayayım ama mesela 0212-273-10 dinleyicilerimize benim gibi düşünüyor mu merak ediyorum. Sen bana hak veriyor musun yoksa düşünceme muhalif misin?
0: Ben sana hak veriyorum. Birazcık da şöyle, Montella hocanın çok fazla Montella'nın doğrularıyla biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Ama bizim içimizi yakan şey Montella hocanın yani Kerem'in forvet oynamasından mı ele alalım? Ya ne bileyim yani işte milli takımda kendi takımlarında oynamayan birçok oyuncunun, kendi takımında istenmeyen, adam ilan edilen birçok oyuncunun, geçen sezon 90 dakikayı bile bulmamış birçok oyuncunun milli takıma sırf takımdaşlık için çağrıldığından mı dem vuralım? Yoksa hak eden işte Konya Spor'daki Adil mesela, yani özel hocalarla hazırlandı, iyi bir sezon geçirdi, milli takım görmedi bile bu oyuncuyu. Aral Şimşir istatistik rekoru kırdı, alınmadı bile. Yani ya birazcık ilahi adalet mi diyeyim, biz bu yaşanan yani hakikaten yani böyle adamların, ya biz 3 gol yedik, 3 golün zaten 5 ataktan 3 gol yedik totalde. 2.90 dakikada organize 5 ataktan 3 gol yedik. Ve yani ilahi adalet yani geliyordu yani bir şeyler. Çünkü bir şeyler iyi gitmiyordu. Yani bir şeyler insanları rahatsız ediyordu ama yani Dünya Kupası'na gittiğinin hatırına suçuyordu. Yani ya Fatih Terim'in yapıcı açıklamaları bile bugün yani inanılmaz bir gündem oldu. Başka bir böyle Fatih Terim hedef gösterildi. Yani ya bilmiyorum, ben bu hiç iyi yönetilmedi bu süreç. Yani hani iki maçta Dünya Kupası'na eleniyorsun. Yani hiç gitmedik ki biz. Dünya Kupası'na hiç gitmemişiz. Yani şöyle söyleyeyim, milli takım Amerika'da kamp yapmış sadece. Yani kamp yapmaya oyuncuları göndermişiz. Ya şu an bak benim arkadaşım Amerika maçına bilet aldı ve çocuk boş yere Amerika'ya gidecek. Belki de gitmeyecek. Ya anlatabildim ya, insanları ne kadar üzüyorsunuz ya. Ya buna hiç hakkınız yok. Ya ben şimdi yarın öbür gün Kenan'ı, Arda'yı işte 100 milyon euroluk bir oyuncumuz varmış. Del Piero'ymuş. Juventus'un Del Piero'su. Real Madrid'in 10 numarası. Ya ben artık, ya benim içime sinmiyor artık, anladın mı? Beni milli takımdan uzaklaştırdılar yani. Ya ben forvet, bir tane forvetin olmaz mı ya? Bugün ya gerçekten yani yani Serdar Dursun'a ihtiyaç vardı ya bugün. Serdar Dursun'u aradık. Hatta maçı izlerken ben şöyle geriye gidiyordum. Necati Ateşler, işte ne bileyim İlhan Mansızlar, işte ne bileyim ismini sayamadığımız işte uzun boylu santraforlar falan. Yani anlatabildim mi yani? Hani herkes aklıma geldi ya. Ya dedim ki bir tane ya Ümit Karanlar falan yani bir tane çıkmaz mı ya? Ya Deniz Gül'ü bak başta anladım, Deniz Gül de değilmiş ya milli takımın santraforu yani. Çocuk hazır değil yani. Bak Deniz Gül'ün bir kariyer planlaması yapayım sana. Yani Porto'dan muhtemelen Anadolu ve Başakşehir'e gelir. Başakşehir'den de iyi bir performansa tekrar dört büyüklere gidecek bir oyuncu yani. İleri geri gitmeyecek gibi bir izlenim var yani, verdi bana. Ama yok ya, bizim yani Kerem'e, ya forvette Kerem'e muhtaç kalmak kadar acizlik olabilir mi ya? Arkanda yüz mü? Ama yani Taktik olarak da şimdi sen bunu yap, yani Kerem'i de bütün ortaya koyup da suçlayamıyorum. Çünkü adamı Fenerbahçe bile milli santrafor oynatmamış. Şimdi ne yapacaksın? Hoca seni burada oynayın dediğinde hayır hocam ben oynamayacağım mı diyeceksin. Ha, bunu diyen bir Daniele De Rossi vardı İtalya'da hatırlarsan. Hani oyuncu 89. dakikada Dünya Kupası elemesinde hoca gir diye oyuna soruyor. Beni ne alıyorsun? Forvet al diyor adam hocaya. Yani böyle bir gündem olmuştu ama yani gerçekten milli takım dağıldı. Yani çok kırgın. Herkes çok kırgın. Ya ben artık hani şöyle söyleyeyim, filenin sultanlarına yöneldim artık. Yani onların yaptığı başarıları yani bence taçlandıralım. Bu paraları onlara verelim ya. Ya gerçekten yani bu oyuncular 1 milyon euro ya giderken o takımı şişirdiniz zaten. 1 milyon euro prim verdiniz, villalar verdiniz. Yok işte milli kamp, milli takım kampında bir sürü menajer isimleri duyuldu. Fenerbahçe seçiminde konu olundu. Yani abi oynayın o zaman ya. Bu lafları bize söyletmeyin ya. Bu sizin işiniz ya. Birazcık profesyonel bakın ya. Bu ülkede bir sürü insan asgari ücrete, ya bir sürü genç diyeyim ya, kendi yaşınızda bir sürü genç asgari ücrete çalışmaya zorunda kalmış yani. Bir sürü kuryelik yapan 1.2 milyon genç olmuş. 3 harfli marketlerde çalışan bir sürü genç var. Sizin aldığınız paraların milyonda biri değil yani. Ama ya gerçekten ya sabahleyin 6'da da kalkıp sizin maçınızı izliyor insanlar ve birazcık ya birazcık Paraguaylı Avustralyalı futbolculardaki mücadele gücünüz olsun ya. Ya da edemeyeceksiniz ya hocam ben sakatım beni oynatma deyin ya. Ya bu kadar zor değil ya. Ya gerçekten çok insan yani birçok insanı üzüyorsunuz. Yani bu işin artık parasal hukukunu da geçtim yani. Hani o milliyetçilik falan dara vere yani. Ben şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası'nın en
1: her şey başarı varken güzel Serkan Çetiner. Her şey başarı varken konuşuluyor, detaylandırılıyor.
0: Evet.
1: Buna bir örnekte senin verdiğin hani biraz böyle işin magazinine detaylarına kaçıyorsun ya. Bir örnekte saç stillerinden verelim, geçmişten verelim. Geçmişe gittiğimde yani Ümit Davala dönemindeki saç stili bugün eleştiriliyor mesela. Başarı varken güzel gelen şey, başarı yokken ya işte niye bunlarla uğraşıyorsunuz? Niye saçına başına zaman ayırıyorsunlarla geçiyor. Bugün liseden üniversiteye geçmek üzere bir sınava girecek çocuğun sınava yetişemediğini gördüm. Ve çocuğun üzerindeki bir aksesuarla alakalı altına öyle yorumlar, hani o tarz videolara çok düşer ya önümüze. Altına o tarz öyle yorumlar yapılıyor ki ya işte şuna dikkat edeceğine buna biraz daha erken çıksaydın. Saçını şöyle yapacağına biraz daha evden erken çıksaydın gibi şeyler yazılıyor. Ya biz seviyoruz buradan ilerlemeyi. Olumsuzluk olacak ve biz orada göze batanı konuşacağız. Bizim yapmadığımızı, bize ters gelen ya da bizim çok da benimsemediğimiz, fark etmez, bize farklı gelen, ya olumlu ama farklı, bize farklı gelen herhangi bir şeyi eleştirmekle böyle biraz da yoğrulmuş bir milletiz maalesef ki, öyleyiz. Ve bunlar başarı anında seviliyor ama başarısızlık anında farklı noktalardan değerlendiriliyor. Mesela aynı çocuk, çocuklar üzerinden örnek vereceğim bugün de, aynı çocuk üniversite sınavına girsin çıksın aynı tiple, aynı insanların karşısına geçtiğinde bu sefer o onlara sempatik gelir ve işte ya işte sempatik yaklaşırlar. Örneğin bir küpesine, örneğin bir saç stiline, örneğin bir üzerinde buldukları aksesuara, farklı bir şeye, tişörtün baskısına, fark etmeksizin her şeyi eleştiriyoruz ya. O yüzden güzel olan zamanlarda, iyi olan zamanlarda her şey hoş bize, her şey güzel, ama böyle zamanlarda da maalesef ki biz bazı noktalardan ele alıp çok yanlış yerleri de eleştiriyoruz. Biraz da onunla yıprattık diye düşünüyorum ben bu süreci. Milli takımı olumsuzluk anlamında böyle gördük, kötü gördük bugün. Çok kötü bir milli takım vardı, tamam kabul. Bunu da buraya saklıyorum, bak çok eleştirdik de öyle oldu demiyorum. Ama bunun da payı var diyorum sadece Serkan Çetiner.
0: Ya, kesinlikle katılıyorum yani ya şöyle söyleyeyim, saç stillerine yani 2002 Dünya Kupası'nda Ümit Davala'nın saç stilini yaparken, o Ümit Davala 2000 yılında zaten UEFA'yı kaldırmış
1: yani.
0: Ve aynı zamanda yani temposu devam eden, ne oynadığını bilen bir milli takımın bir oyuncusuydu. Yani sen Brezilya'ya kafa tutuyordun ya, Allah aşkına biz Paraguay'la Avustralya'ya yani çok yani çok kötü bir futbolla iki maçta gittik ya, üçüncü olamadık ya. Ya bırak üçüncülüğü, yani şansını alma Amerika maçına taşıyamadın ya. Yani hangi saç stili, hangi şey yani, hani ya Hakan'la Arda bu kadar yavaş, Kenan yani tutuk. Yani inanılmazdı ya. Yani ben yani hangi oyuncuyu elime alayım? Bireysel bir tek Mert Müldür'e teşekkür ediyorum. Ya gerçekten yani sahada Mert Müldür kadar bir daha mücadele edebilecek eden bir oyuncuyu göremedik yani, bu bir gerçek yani. Bunun hani Galatasaray Fenerlisi, Beşiktaşlısı yok yani. Hani ben bunu bugün bizi üst seviyeye taşıyabilecek Kenan, Arda, Hakan, yani diyoruz ya yani Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyor. Yani yok. Yok, gerçekten yoklardı. Yani bu kadar mı ağır olurlar ya? Ya bizim takımımızın santraforu yani stoperleri uzaktan şut çekerek gol atmayı deniyordu ya. Ya bir maça konsantre değillerdi yani. Ya şöyle söyleyeyim, bir Liverpool maçının deplasmandaki Liverpool'un Galatasaray'ı nasıl paralize ettiğini hatırlıyor musun? Yatamıyordu. Yere yatamıyordu Galatasaraylı futbolcular. Yani bir de bugün Paraguaylı oyuncuların rahatlığına bakın. Yani atıyor kendini yere ve yeni kurallara rağmen yani. Hakem bak inanılmaz. Ya bizi tuttu, ya inanılmaz şeyler oldu ya. Bence Almiron'un atılması falan yani çok komik. Hani yeni kural sistemi falan diyoruz da yani gerçekten Allah yüzümüze baktı, yoksa Paraguay 2'yi atacaktı. Yani o Ensiko dediğimiz tek bir yıldızları vardı zaten. Ensiko zaten takımı dizdi yani. Bir kanattan geldiği pozisyonda altı pastan. Evet yani Brighton'da oynayan Wonderkid diyebileceğimiz bir oyuncu. Yani gerçekten iyi bir oyuncu. Zaten en çok korktuğum oyuncuydu ama ya Türkiye'de artık şöyle yani Türkiye'nin karşısındaki Dünya Kupası özelinde, ki ben bunları Kosova yani Romanya maçında bunun sinyali geldi artık. Hı hı. Yani Romanya maçında bir şey geldi ama biz işte maalesef topa sahip olmanın 3 puandan daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Orta sahayı ele geçirmenin. Ya bu takımlar size zaten topu veriyor. Yani ben anlayamıyorum yani. Topu %80 sahibi olduk diye bir anda Türkiye milli takımının eleştirenlerin bir anda halk düşmanı ilan edildik. Ne olacak şimdi? Yani ne olacak? Bu federasyon nasıl bir yani verecek mi hesaplarını? Yani diyebilecekler mi ya da şöyle bir şey diyecekler mi? Ya evet biz başarısız olduk, İstifa ediyoruz diyebilecekler mi? Yok. Edilmeyecek. Ben sana söyleyeyim. Herkes bir aya federasyon değişir. Kim neye, bu ülkede kim neyin hesabını vermiş? Hangi başarısızlığın hesabı verilmiş? Hangi başarısızlığın hesabını sorabilmiş? Yok öyle bir şey yani. İşte biz kızacağız, bağıracağız. Sonra geçecek, gidecek. Bak, şimdi, ben sana söyleyeyim. Montella evet. Montella bile Fenerbahçe, İsmail Kartal Fenerbahçe'ye gelmeseydi belki Montella Fenerbahçe'ye geçerdi. Ama
1: onu da anlayamıyorum biliyor musun? Montella'yı sorgulamaktan değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama Ali Koç döneminde bu kadar istenen bir Montella. Hatta Saadettin Saran'la dahi adı geçen, onun döneminde dahi Fenerbahçe'yle adı geçen, Saran'ın Fenerbahçe başkanı olduğu süreçte de adı geçen bir Montella. Sayın Saran, Sayın Koç ve Sayın Yıldırım, Aziz Yıldırım döneminde dahi adı geçiyor. Ne oluyor da bu kadar öne çıkıyor? Fenerbahçe'de ne oluyor da bu kadar mesela Aykut Kocaman'ın adının geçmediği Saran döneminde, Aykut Kocaman'ın adının geçmediği Ali Koç döneminde Montella'nın adı geçiyor? Anlayamıyorum. Çünkü yani Fenerbahçe ile bağdaşlaştıramıyorum ben Montella'yı. Onu söylemem gerekiyor. Kaldı ki bence, neyse hadi oraya girmeyeyim. Çünkü milli takım teknik direktörü müsaade. Ayrı konu ama yani çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum ben Montella'nın Süper Lig özelinde. Adana Demirspor'la yaptıklarının Adana Demirspor'un proje takımı olduğu dönemde olduğu da hatırlanmalı, hatırlamamız gereken bir detay. Ama milli takımı buraya getirmesi, milli takımı Dünya Kupası'na götürmesi ayakta alkışlanan, hatta benim de inandığım bir sistemdi. Onu söyleyeyim yani, tam bir turnuva hocası, tam bir turnuva oyunu oynatıyor. Buralarda böyle kısır bir oyun olduğuna ya da işte forvetsiz bir oyun olduğuna bakmayın. Oralarda bu tam işimizi görecek bir sistem aslında. Turnuvalar genellikle böyle hocalara, böyle sistemlere daha çok ayak uydurabilen turnuvalar oluyor. Dünya Kupası turnuvası işte onun yanında 24'te yaptıkları ortada. Ama tam tersi çıktı, o da ayrı konu. Ama Fenerbahçe'de bu kadar çok anılmasına, hakikaten başkanlar değişiyor, Montella'nın adı değişmiyor, çok şaşırdım ben.
0: Zaten Fenerbahçe'de anılması gereken başka hoca da kalmadı ki, anılabilecek bütün hocalar anıldı.
1: Ama yani neden Montella mesela?
0: Döngüye döndü yani. Ya yeni adam atmaya çalışıyorlar işte. Oraya yeni antrenör, havuza yeni antrenör atmaya çalışıyorlar. Çünkü İsmail Kartal'dan sonra Fenerbahçe başarısız olursa, İsmail Kartal arkasına gelebilecek bir hoca kalmadı yani. Şu en son artık Aykut Kocaman da artık bitirdiler yani. Mental olarak da adamın hevesini de kursanda bıraktılar. Yani öyle işte kadroyu kurup bir anda bir gecede her şeyi değiştirip İsmail Kartal'a dönülünce bence artık bu saatten sonra tek hedef, tek şey Türkiye Ligi'ni bilen Montella denecek. Zaten Montella'nın da Fenerbahçeli oyunculardan hani İrfan Can'la arasının iyi olması, hani hala oyuna yani bence hak et, bu sene hak etmedi İrfan Can abi. Ne yaptı milli takımda? Çağlar Söyüncü ne yaptı da milli takımda abi? Allah aşkına yani. Kaan Ayhan ne yaptı da milli takımda? Ne oynadı bunlar hocam? Ne gördün ya? Kurban olayım ya. Yani Samet Akaydın ne yaptı yani? Ne oynadı yani? Bir söyle yani. Bir görelim yani. Salih Özcan takımında oynamamış adam. İki maçı yok takımında ya. Ya yok işte. Ozan Kabak Hoffenheim'de adamın her hafta haftanın karması nasıl? Bir iki tane gol atan bir oyuncu. 12 tane korner kullanıyorsun. Kafa vuran adam yok. Yani Melih Demirel'le Apoker'in bir tane kafa topu alamadılar. O zaman at abi içeri Ozan Kabak'a. Belki Ozan Kabak gol atardı yani. Çünkü senin santraforun yok ya. Ya benim önümde dünyanın en iyi wonderkid'i dediğimiz Arda var. Önünde santraforumuz yok. Koskoca milli takım, 85 milyon milli takım bir tane santrafor çıkartamadı ya. Gerek var mı o zaman yani? Can Uzun alıyor oyuna, görüyorsun. Can Uzun zaten oynaması gerekiyormuş. Yani Can Uzun'u ben son 15 dakikada gördüm ki oyuncu en azından ayağına top yapışıyor. Ha, o da 60 milyon euroluk bir oyuncu mu Galatasaray alacakmış, 60 milyon euro istiyorlarmış. Değil. Son o vuruşu yani bir tane köşeye oyuncu ya, kale dibine bir tane şut çekemiyoruz ya. Yani ayaklara bakıyorum. Ya şimdi son dakikada Inter'de olsaydı Hakan o topu 90'a çakardı ya. 10 saniye. Hani hatırlarsın. Vuramıyor yani. Kenan. Ya Juventus'ta yaptığını yapamıyor çocuk. Arda Real Madrid'de yaptığını yapamıyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Koca maçta, koca milli takımda Orkun'un bir pasta yaptığını yine yapamadı. 90 evet. dakika boyunca sadece Orkun'un tek pasını izledik. Tek ya bir Orkun'un, hani ne güzel pasta dediğimiz bir pası izledik
0: tek
1: yani.
0: Tek organize, evet. Tek organize hatamız. Orkun'un Barış'a vermesi, hı-hı, Barış'ın çevirmesi, Can Uzun'un vurması. Bir tane daha var. Gene Barış Alper'den geldi o sekansta. Yani onu da yani Barış da Mert Müldür'den sonra bence hani bir oyunla hani o C'yi etkileyecek iki şeyi, o Deniz Gül'ün ayağını sokamaması. O bomboş böyle bir top çıkarttı. İki tane sekans var. Zaten başka da bir şey yok. Yani maç boyunca 10 kişiye başka da bir şey yok. Ya açıp bakın Paraguaylı oyuncuların reytinglerine, adamlar bir şey yapmamış. Biz gidemedik. Adamlar sadece blok halinde altı pası kapattı. Ya 35 şut çekiyorsun, 5 tane isabetli şutun var ya. Ya ne anlatacaksın ki bu maçta? Bir ara gerçekten bak ben 10 kişi kaldığında bile yanımda arkadaşım oturuyor, dedim biz yenemeyiz takımı. Yenemeyiz. Yapamıyoruz çünkü. Yani pas istasyonlarımız yanlış, sağ yayılımımız yanlış. Yani ayağımıza top tutamıyoruz. Ya bir de bir hocamız var yani Allah aşkına ya. Yani Ferdi'yi çıkartıp Eren Elmalı'yı almak ne ya? Ya o saçını mı göstermesi için soktu onu hocam ya ona? Hani son maçı hadi girsin.
1: Serkan Çetiner yani az önce eleştirdim ama hani saça başa çok takılan bir milletiz diye. Yani Eren'in ya saçını mı göreceğiz dedim ben. Girdiği an öyle dedim biliyor musun ben de içimden. Ya, bu kadar ya olur yani.
0: Benim için yani şöyle söyleyeyim Türkiye yani bu
1: Ferdi değişikliğine yani anlam veremedim mesela ben de sen gibi.
0: Ben de anlam veremedim ya orada artık. Ya maç gidiyor artık. Al ne var elinde oynayan uzun şey yani bir şey al yani oyuna bir şey koy yani ama Aral Şimşir almazsan.
1: Hatta bak mı? Samimi olayım, dürüst olayım. Dedim ki sabah sabah çok maç izlemişliğin yok. Belki seni sen öyle her şeyi de eleştirme dedim kendi kendime yani. Onu sesli konuştum evde. Yani aile arasında ama yani senin sabah sabah da maç izlemişliğin yok. Ne anlarsın sabahın işte o agresifliğiyle maç izlemekten gibi böyle kendimi yatıştırdım orada ama yani senin dediğin gibi düşündüm. Çok anlam verilemeyen işler vardı. Sonrasında verdiğin örneğe de katılıyorum.
0: Yok ben dediğim gibi yani ben bugün Haiti'li yani Haiti'den eşit görülüyoruz. Haiti'li futbolculara haksızlık ediliyor. Çünkü Haiti'li futbolcular asıl mesleği çoğunun futbolculuk bile değildir. Bak ben sana söyleyeyim.
1: Yok yani, abi o kadar da değil ya. Sunderland'da oynayan, Wolverhampton'da oynayan oyuncuları var aralarında. Ya, öyle çok ya, da bak, kötü bir ya, takım değil yani.
0: Ya ben yani şöyle söyleyeyim. Haiti bana hani kıyaslanacak, yani Haiti'nin kapasitesi bu olabilir ama Türkiye milli takımının yani şu geldiğimiz seviye inanılır gibi değil yani. Çok çok üzüldüm yani. Yani gene Brezilya milli takımını iki maç sonra bizi desteklettiren bütün futbolcularımızdan teşekkür ediyoruz yani gerçekten. Yani çünkü biz gidemezdik yıllarca ve Brezilya milli takımını izlerdik hatırlarsan. Aynı döneme geri geldik yani. Zaten gitmemişiz ki milli takıma. Biz yani milli takıma milli takım diyorum Dünya Kupası'na gitmemişiz yani. Kafa olarak futbolcular hala işte birileri podcast'te, birileri transferinde, birileri işte stylinginde takılıyor yani. O bir gerçek.
1: Ya söylenecek çok şey var da ben niye bazı şeyleri biraz yutuyorum biliyor musun Serkan Çetiner? Şimdi konuştuk. İşler kötüye gidince hani az önce eleştirdiğimiz noktaya biz de gelelim istemiyorum. İşler kötüye gidince bütün olumsuzlukları böyle masaya yatırıyormuş gibi de olmak istemiyorum açıkçası. Yoksa göze çarpan o kadar çok şey var ki yani mesela İsmail Yüksek'in bir ona top uzatıldığında imzalar mısın bunu İsmail abi diye top uzatıldığında hatırlarsın. O sıcağın anında bu da yeni çıktı. Bu nereden çıktı böyle top imzalamak gibi bir tepkisi vardı. O sıcağın vermiş olduğu, oradaki kampın, kamp havasının vermiş olduğu agresifliği, gerginliği gösteriyordu o bana. O gün konuşmuyorduk bunu. Konuşamazsın da bu açıdan değerlendiremezsin. Ama bugün mesela aklıma o geliyor. Biz seninle bunları masaya yatırdığımızda. Sadece bu değil. O kadar çok DSF'yi, o kadar çok yani videoyu, sesi, o kadar çok oradan gelen görüntüyü, detayı böyle küçük küçük yerlerinden yakalayıp ön plana çıkarıp burada sunar anlatırım ki tam bunu anlattığım gibi. Tüm bunlar çok güzel orada verdiğimiz örnekler olur. Ama niye bugüne kadar konuşmadık? Konuşmadık abi. Çünkü medya olarak, basın olarak biraz da kötüysek dahi burayı toparlayacak, burayı enerjiyi ayakta tutabilecek bir yerde olduğumuzu düşünen taraftayım ben. Medya kısmındaki insanlar olarak. Yani biz en azından oradaki enerjiyi yerde tutmamamız gerekiyor. En azından orada küçük bir umudu dahi yukarıya taşımamız, öyle ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu biz yapmazsak abi kimse yapmıyor. Taraftar olarak ben buradan çıktığımda, stüdyodan çıktığımda ben de çünkü dışarıda isyan ediyorum. Ama mikrofonun başında bunu ben yapmazsam kimse yapmıyor. İşte ama dün konuşmadık, bugün konuşuyoruz gibi olsun da istemiyorum. O yüzden çok fazla açıkçası eleştirimi de ön planda tutmadım bunları konuşurken.
0: Ya ben bugün açıkçası popüler sporun futbol olduğu ülkemizde futbolun olması beni çok üzdü. Yani şöyle söyleyeyim, daha hak eden branşların hiç yüzüne bakılmadığı, ekonomi klaslarda mücadele eden ve bizi dünyada gerçekten hakkıyla mücadele eden, hatta ya Semih Şentürk falan izledikten sonra ben bu milli takımı ne diyeyim ki abi yani. Ben Semih, yani Fatih Terim'in o ya Sabri'lerle falan yani Tümer Metinler, Sabri'ler, anladın mı? Hani Almanya'yı elimizden kaçırıyoruz yani. Yarı finalden dönüyoruz. Son saniye gollerimiz var. Yani evliyatına bakıyorum. Ya biz 24 yıl gidemedik falan muhabbeti yapıyoruz arkadaşlar. Yani bizim çok hikayemiz var milli takımlarda. Gittiğimiz, katıldığımız özel turnuvaların hepsinde bir hikayemiz olurdu. Ya bizi zaten bu hikayeyi yazamamalarını beni üzen nokta. Bu mücadeleyi verememeleri daha doğrusu. Yani biz hepsinde mücadele verdik. 2002'de de mücadele verdik. İşte 2008'de de verdik. Her döneminde Avrupa yani kupalarında da verdik. Yani bizim işte Arda'nın ilk çıktığı, yani Arda Turan'ın ilk çıktığı dönemde bizi ipten alıp İsveç maçında son dakikada vurup attığı o golü, yani onun mücadelesiyle ben o mücadeleleri görmüşüm, şahit olmuşum. Şimdi benim 100 milyonluk Arda'm işte Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu'm olmuş ama bu mücadele olmadıktan sonra yere batsın bu işin değeri.
1: Peki.
0: Anlatabildim mi?
1: Bir araya gideceğim. Bak mesela dinleyicimiz güzel söylemiş. Kim o? Süleyman Gülep. Daimi dinleyenlerimizden. Almanya maçında yedek oyuncumuz yoktu ama ruh vardı demiş Kenan.
0: Evet abi. Kolu yoktu adamın artık. Evet. Sakat, 3 yerinden sakatlanmış adam. Oynayamayacak.
1: Doğru.
0: O ruhla Fatih Terim vermiş olduğu ve inançla çıktı. Gazla oynadı yani. Ve bak gerçekten
1: evet.
0: O maç biz Atatürk'ün en iyi maçını oynadık ya. Yani gerçekten ya. Ya o kadar üzülüyor ki insan o mücadeleyi görüyor. Ya onlar milli takım topçusuymuş. Ben ama bizi şimdi çok da değersizleştirmek istemiyorum. Çok genç oyuncu var. Bazılarının gerçekten en iyi yaptığı şeyi yapamadı bugün. Bunun sebepleri de bu korkuyu, bu baskıyı yöneticiler üstlerine alamadı. ben bunu gördüm yani, anladın mı? Hani yani bunu gördüm yani. Hani hoca da yapamadı, yöneticiler de yapamadı. Futbolculara bıraktılar, kaptanlara. Ben milli takımın 3 kaptanını bugün suçlarım abi. Kimse kusura bakmasın.
1: Peki.
0: Yani sözle olmuyor ben, yani. Ben bir mücadeleyle oluyor.
1: Ben bir araya gideceğim.
0: Tamam.
1: Aranın hemen ardından Serkan Çetiner, kaldığımız yerden devam edelim. Dinleyicimizin mesajları, dinleyicilerimizin daha doğrusu mesajlarıyla devam edelim. Bugün sürüşü evet, lisan ediyorsak affola. Çünkü öyle tahmin ediyorum ki Göksel'in İçağrı Saraç'ta da benzer bir durum. Yani uykusuzluk durumu bende de aynı şekilde. Emretili zaten sabahtan bu yana hepimize. Vardı. Yani şimdi şöyle, ben zaten medyada, spor medyasında çalışan biriyseniz burada yatıp kalktığınız saatler aşağı yukarı belli. Yani gece 1'de, gece 2'de ya da 12'de. En erkeniniz 12.30, 1 oluyor çoğu zaman. Bunun yanına bir de şimdi milli heyecan böyle işte bunun şeyi de eklenince, açıkçası ben dün biraz heyecanlıydım bu konularda. Bu sabah şimdiki vurdum duymazlık ya da aynı zamanda vurdum duymazlığın yanına da agresiflik ekleniyor ama hepimizde bu böyle. Dün de bir heyecan vardı hepimizde, kabul edelim. Böyle bir 3'e kadar falan uyuyamadım ben galiba, 3.30'a kadar Serkan Çetiner. Biraz da haliyle midemde de bir rahatsızlık vardı, o yüzden haliyle bir uyuyamama durumu olmuştu. 2 saatlik uykumuz oldu sadece. O 2 saatlik uyku içerisinde de haliyle bir milli takımı sonrasında izlemeye uyandık ama uyanır uyanmaz zaten daha gözümü açamadım. Hiç hepimiz için öyle, sadece bizim için de değil bu muhakkak ki. Yani gözümüzü açamadan zaten aynı golü gördük. Avustralya maçının ikinci golünün aynısını birebir tıpatıpını gördük.
0: Eksiyle başladık direkt güne.
1: Anlamadım.
0: Eksiyle başladık direkt gol.
1: Evet evet. Yani o sonra onu çıkartmaya çalıştık. Bir baktım bu sefer havadan değil belki ama yine benzer şeyleri deneyerek yine orayı aşmaya, o duvarı aşmaya çalışan bir milli takım var. Olmuyor abi, olmayanı deniyoruz ama.
0: Ben Mert Müldür'ün direkten döndükten sonra benim bu maçta bir şey olmayacak ya. Ümidimi kaybettim ya. Top da istemiyor abi bizi. Gerçekten istemedi yani. Abi, diyorum ya bir, yani birazcık da ilahi adalet mi diyeyim yani. Kadro seçimi Montella Hoca'nın, bak bazı antrenörlerin işte buna inanmaları lazım. Karma diye bir şey var abi dünyada.
1: Evet.
0: Karmaya inanacaksın yani. Birinin hakkını yiyorsan o hak dönüyor, dolanıyor, ayağını dolanıyor yani. O yüzden hiç kimse kusura bakmasın yani. Benim birazcık hani bu seviyede bu kadar çabuk elenmemizin bir sebebi de bence bu karmanın.
1: Maalesef.
0: Kadro seçimlerindeki adaletsizlikten gelir yani.
1: Maalesef.
0: Ama hoca ben bir takım kurdum falan. Hocam o zaman git milli ya, kulüp takımı çalıştır yani. O zaman şöyle yapalım. Milli takım performansı, kimse milli, hiçbir genç milli takımı seçmez. Niye? Çünkü adamın performansa bakmıyor ki. Adam 5 yıl İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, onlar mı oynayacak?

0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ederken sizlerin mesajlarıyla devam edeceğimizi hatırlatmıştık. Cemil Bey de der ki bir milli takımda bu kadar yetenekli futbolcu olup da takım olamamak gerçekten çok kötü. Bu bence sadece hocaya değil yönetime de yazar. Bu çocukları bir takım yapamadılar demiş. Şimdi bu da mantıklı bir bakış açısı. Selam Berk. Yayınlar katılıyorum Serkan Çetiner'e. Biz futbol ülkesi değiliz. Futbol eline yüzüne bulaştıran bir ülkeyiz. Federasyon başkanı kupayı hedef göstermişti. Alsın götürsün şimdi kupayı evine demiş. Sadece kupayı mı? Belki de hata orada yapıldı. Farklı farklı vaatler de vardı. Hatırlayın lütfen. Mesela Haiti ile beraber ikinci elenen takım olduk diyoruz ya. Haiti'de olmayan vaatler. Öyle diyeyim size. Madem oradan girdik konuya öyle devam edeyim. Abi o kadar anlatıp o kadar övdüğümüz dünya yıldızlarımız böyle çıktı. Yapacak bir şey yok demiş. Adaletin olmadığı yerde başarı olmaz. Kadro seçimi tatil ekibi gibi demiş. Tatile gitmiş gibilerdi diyor. Ali Doğanoğlu. İyi yayınlar sevgili Berk. Sosyal medyaya bakıyorum. Sanki bütün ülke İsviçre vatandaşı gibi yorum yapmış. Herkes kariyerinin üst noktasında her şeyi başarmış. İnanamıyorum bu ülkeye. Tamam kötü oynandı. Belki de biz hep böyle oynuyorduk. Kimse bunu görmedi. Belasız işler yalnız gitti. Yanlış gitti demiş. Düzeltiyorum. Ama sonuçta ben pozitif tarafından bakıyorum. Teşekkür ederim. Bana bu heyecanı yaşattı. Pırlanta gibi çocuklar. İleriki turnuvalar inşallah daha güzel olur demiş Özcan Bey. Özcan Bey böyle diyor. Özcan Bey galiba antidepresanını alıp tam da o saate mi denk getirdi bu mesajını? O yüzden mi böyle çok güzel pozitif
1: Özcan
0: bakıyor?
1: Özcan Bey İsviçre'den yazıyor galiba.
0: Bence İskandinavya'dan yazıyor. Zaten profil resminde de maşallah Özcan Bey'in böyle arka taraf karlı. Böyle güzel bir yer. Arka planda yani. Orada
1: belli belli. Kanada'da İsviçre'de falan böyle.
0: Ya da işte ne dersin antidepresanı... Antidepresan kullananlar bilir mesela böyle zamanlarda. Hani onun esprisi sosyal medyada çok yapıldığı için buradan örnek veriyorum. Allah evet. Kimseyi düşürmesin ayrı konu ama tam onu aldığı saatlere denk geldik herhalde denir. Böyle çok çok pozitif bakan insanların yorumlarına. Herkes böyle yanan bir durumu, yanan bir gündemi konuşuyorken siyaseten ya da futbol açısından fark etmez. Böyle yorumlar getirenlere genellikle öyle denir ya. Öyle dedim ben de. Oradan girdim konuya.
1: Yani Özcan Bey'e şöyle söyleyeyim. Özcan Bey'in yaklaşımı bence doğru. Ama şöyle birazcık da liyakatın olduğu ülkelerde bu yaklaşımda dediğin gibi yani biz gençlerimizle çıkıp aslanlar bir top oynayıp kaleye topu sokamazsak bu konuşmayı yaparız ama çok yanlış yapılan şeyler oldu. O bizim kanımıza dokunuyor. Yani şöyle söyleyeyim futbol anlamında ki mahkemelik olmama rağmen söyleyebilirim. Heykele dikilecek bir adama aynı masada bile oturamayacak. Hasbelkader bir şekilde iş adamlığı ve diğer bağlantılarıyla futbolun başına gelmiş bir insanın söylediklerini bile anlayamayacağı yazılı ya da o dinlediğini bile anlayamayan bir insanla bu kadar maç öncesi gerginlik yaratması bile bu başarısızlığa tuz biber oldu yani. Hani, çok nedenler var. Çok fazla neden var. Birazcık ona üzülüyoruz. Hani belki bugün milli takıma...
0: Serkan Çetiner arkadan bir ses geliyor ama yani öyle bir cızırtı sesi. Hani park etmek yani. İstiyorsun da sanki arkadaki arabanın ön kısmına böyle çok yaklaşmışsın gibi böyle bir park sesi olur ya. Onun uzun uzun versiyonu ya da kemer ötüyor.
1: Şimdi iyi mesela. Mi?
0: Şimdi iyi evet. Şu an iyi.
1: Evet.
0: Yani, ben de niye betimlemeye çalışıyorsam ses geliyor deyip çıkayım işte değil mi Serkan abi?
1: Evet sen bayağı betimleme yaptın.
0: Bayağı bir kemer sesi dedik. Tampona geldi araba park ediyorsun dedik. Evet, bir şeyler evet. Dedik.
1: Arabada değilim bu arada.
0: Değilsindir abi doğrudur. Ama geliyor öyle bir ses. Benden mi geliyor senden mi çözemedim onu.
1: Hissettirmişim.
0: Evet. Detaylar sende tekrardan sendeyiz abi.
1: Yani demek istediğim süreç dış etkenlerde çok fazlaydı. Ben bugün Şenol Güneş'le Fatih Terim'in de Amerika'da futbolcunun yanında olabileceği, onlara moral vermesi anlamında gidebileceği bir ortam beklerken bir anda onları hedef noktasına koyup işte gündemi maçtan alıp orada tarafa taşıyan bir yönetim gördüm yani. Bunlar da başarısızlığın temel sebeplerinden biri bence.
0: Katılıyorum ve aynı zamanda bu yönetimle alakalı konuşulacak bence Montella'dan daha fazla şey var. Onu da konuşalım. Bu arada mesajları okumaya da devam ediyordum. Abi milli takım çıkar yeri olmuş. Bazı menajerler kendi bünyesindeki futbol... Ha bak menajerleri konuşmaya başladık yine Serkan Çetiner. Kendi bünyesindeki futbolcuları milli takım aldırarak prim paralardan pay almışlar. gündeme gelecek. Şey bunu söyleyecekler. Zaten milli takıma giremeyenler de o yüzden giremedi. İyi oynayanlar bile o yüzden giremedi. Menajer oyunları döndü diyor. Bunları ama konuşmaya başladık.
1: İnanmak istemiyorum.
0: Ben de istemiyorum.
1: Öyle bir şey varsa vah ülkemin haline vah.
0: Çok ağır, çok ağır ithamlar, çok ağır detaylar bunlar. O açıdan bakmıyorum.
1: Tamam yani.
0: O açıdan bakmıyorum. Her ne olursa olsun. Mesela oraya Özcan Bey gibi yaklaşıyorum ben. Özcan Bey gibi pozitif bakıyorum. Öyle bir şey yoktur diyorum. Yani bize bu duyguyu tattırdılar. Menajerlerle işi yok bu işin. Alakası yok bu işin falan diyorum. Öyle söyleyeyim. Yunus Emre der ki abi 2002 Dünya Kupası kadrosundakiler orada geçen anılarını anlatıyorlar. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Bunlar 24 yıl sonra katıldıkları bu turnuvadan hangi güzel anıları anlatabilecekler demiş. Ben güzel anılardan ziyade neler yaşandı, biz ne düşünürken, neyi tartışırken, neler konuşuldu ya da neler olmuş arka planda kısmını merak ediyorum. Yani böyle dönemlerde güzel olacak bazı şeyler haliyle vardır ama yani o kadar yoktur. 2002 kadar yoktur mesela. Ya da sonrasındaki 2008'lerde, 2000'lerin devamındaki Avrupa dönemindeki o hani başarı olarak gördüğümüz ki onun da ilerisine gidemediğimiz o dönem kadar yoktur mesela. İşte Nihat'lı, Hamit'li o dönem kadar yoktur mesela ama yani... Ben daha çok acaba bizler bunları konuşuyorken mesela Serkan Çetiner'le sizlerle burada dostane bir sohbet yapıyorken yani burayı bir yayın gibi de görmeyelim. Aramızda konuşuyor gibi görelim. Böyle bir sohbetin içerisinde dertleniyorken onlar neler yaşadı da neler anlatacaklar acaba? 24 yılda sürmez bu arada onu söyleyeyim. 24 yılı bulmaz yani bir 7-8 yıla 6 yıla orada yavaş yavaş o tarz detaylar dökülür. Oradan gelecek şeyler dökülür yani oradan gelecek anılar. İşte şöyle olmuştu böyle yapmıştık onları görürüz onu söyleyeyim. Serkan Çetiner sen ne dersin bilmiyorum. Bu konu biraz çünkü farklı bir konu sana da sorayım.
1: Ya ben şöyle diyeyim hani Hamit milli takımda yaptığı şeyler. Hamit mesela bir milli takım futbolcusuydu. Hani kulüp performansının üstünde milli takımda performans verirdi yani temelde bu kadar ya bu başarısızlığın temel sebeplerinden biri de bence milli takımdaki üst seviyede performans veren oyuncularının olmaması yani kulüp takımlarının üstünde bazı oyuncular kulüp takımlarının altında performans veriyor milli takımda yani şimdi ben mesela Galatasaray'ım ama söyleyeyim yani hani, Uğurcan birçok kişi tarafından hedef tahtasına konuluyor. Niye? Galatasaray'da kurtarıyor Naga diyor. Bu maçta da kurtar diyor yani. Milli takımı da al ipten diyor yani. Bekliyorlar gayri ihtiyari. Yani bu tarz bir iki performansın sivrilmesi gerekirken hiç bir bu performansların hepsinin geriye gitmesi. Yani şimdi Arda Güler'in Bayern Münih maçındaki futboluyla şu maçta bir, ya %50'sini oynasa bu tüm milli takımı 2-1 önde bitirirdi maçı. Ama tabii bu çocuğa da bu atmosferi, bu ortamı sunacak bir teknik rahatlık ve çevresinde de futbolcu uyumu diye bir şey var yani. Evet. Arkasında Kamavingalarla, Tchouameni'lerle oynayan adam bir anda Hakan Çalhanoğlu ve şeye dönüyor. Yani kızmayayım Hakan Çalhanoğlu demeyeyim de ama ikisi de hareketsizdi. Yani. Belki de sakatlıklar var, gizli sakatlıklar. Hoca Dünya Kupası'ndan gitmeden önce bu üç yıldızımız için yani Hakan, Arda ve Kenan için 90 dakikayı çıkartamayacak dedi. Yani iki maçta da 120 dakika oynadılar yani. Ne 180 dakika oynadılar. Yani ben anlamadım yani. Hani belki de sakat sakat oynadı bu çocuklar. Çünkü biz tanıyamadık Arda'yı. Hatırlıyor musun? 30 dakika ayakta duramadı Arda. Her topu kaptırıyor, topu kontrol edemiyor. Kenan keza öyle inanılmaz güçsüzler. Yani bugün Paraguay'ın bu skorun temel yani şeyi fiziki olarak biz Paraguaylı oyuncuları ezemedik yani. Hep ayaktalardı. Her mücadelede en çok isteyen taraf Paraguaylı oyunculardı yani.
0: Adaletin olmadığı yerde başarı olmaz. Kadro seçimi tatilini yazmıştı dinleyicimiz. Peki okuduk tekrar okuduk. Montella'yı Türk vatandaşı yapacağız vesaire diye konuşuyorlardı. Şimdi öyle konuşanlar gitsin İtalyan vatandaşı olsun demiş. Hocam İtalyan teknik adam gelmiş taktik teknik vesaire konuşmak yerine resmen göklerden gelen bir karar vardır tadında açıklama yapıyor. Bu insanları salak yerine koymaktır diyor.
1: Yani, doğru söylüyor yani. Yani doğru.
0: Yani bir karar vardır ayrı konu orayı ayrı tutuyorum ama yani işte Montella'dan teknik taktik anlamda bir şey beklediğin anda bunu duymak bunun tam açıklaması olmuyor. Biraz da Montella orada doğala kolaya kaçmış oluyor. Öyle görmek gerekiyor.
1: Peki ben izleyicilerime sorayım ve sana sorayım. Şey dinleyicilerimize. Montella gitti. Kim gelecek? Var mı bir adayın senin mesela?
0: Soralım. Soralım.
1: Benim aklıma mesela benim İYK olarak İlhan Palut geliyor, biliyor musun? Düşündüm ben bunu. Herkes yine kısır döngüye dönüyor. İşte Abdullah Avcı falan diyor da bence İlhan Palut hak ediyor yani. Ya, mücadele ediyor, anladın mı, bir şeyler için. Bence Montella'nın hak ettiği kadarsa bence İlhan Palut da hak ediyor. Şimdi abi, o da
0: ben zaten ya başından bu yana bu arada bak abi Montella resmen Anadolu takımı taktiğine yenildi demiş.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Kendi tuttuğum takımda da, milli takımda da, özellikle milli takımda ya. Yani burada Montella iyiyken bunları yapmak çok kolay şeyler değildir. Söylemek çok kolay şeyler değildir işler iyi giderken. Ama işler buraya gittiğinde insan hatırlatır. İnsanoğlu biraz hatırlatır bazı şeyleri. Elle tutulur somut olan detayları. Ben yabancı hocaya zaten karşıyım. İlhan Palut da desen bana, ben Bülent Uygun da desen, Ersun Yanal da desen, Aykut Kocaman da desen. Hatta ve hatta bak yaşının ilerlemiş olduğunu düşünüp artık emeklilik dönemine döndüğünü düşünsem de Şenol Güneş de desen. Ben okey derim. Fatih Tekke desen havada karada okey derim yine.
1: Ama Fatih Tekke gelmeyebilir yani. Onlar bir program yani, onlar bir planlama dahilinde çalışıyor Trabzon'da.
0: Tabii ama hani ben isim olarak mesela çok isterim mesela Fatih Tekke gibi bir ismin milli takımda olmasını.
1: Peki Okan Buruk?
0: Okan Buruk istemem. Okan Buruk Avrupa yapsın abi. Okan Buruk.
1: Niye? Mesela Okan Buruk'un bir
0: abi,
1: anda...
0: Okan, mesela takıma... dinleyicimiz ne dedi az önce? Serkan Çetiner. Ne? Oradan bağlayacağım konuyu. En son ne konuştuk biz? Dinleyicimiz niye eleştirdi Montella'da az önce?
1: Taktik.
0: Okan Buruk'ta onun çoğu daha fazlası var abi. Biz Okan Buruk'tan teknik taktik anlamında Galatasaray'da neden işler kötü gidiyor duymak istediğimiz sıkışık dönemlerdeki şampiyon olmasına rağmen 4 yıldır sonucunun şampiyonluğa gideceğini kendisi de az çok bilmesine rağmen taraf

0: Buruk'lar biliyorsa o da biliyordur. Çok daha iyi biliyordur. Ona rağmen biz Okan Buruk'tan hep bu tarz şeyler dinledik. İşte şöyle şöyle haksızlık edildi, böyle o edildi, böyle bu oldu. Ben Okan Buruk'u o açıdan istemem açıkçası söyleyeyim.
1: Bence şöyle bir teşhiste bulunayım. Okan Buruk'un milli takımda başarılı olabilmesi için world class bir santrafor çıkartmamız lazım. Yani Osimhen gibi, Icardi gibi. Yani Vedat Muriç mesela hani şeyde Rize'deki başarısında hep bir santrafor, star bir santrafor sivrilmesiyle gelen bir başarı var. O yüzden o yok. Bizde maalesef Kerem var yani.
0: Maalesef.
1: Ya yok yani bizim santraforumuz yok yani. O yüzdendir ki bence yabancı da olabilir. Nasıl olabilir? Yani Mauricio Sarri mesela olabilir. Neden olmasın Sarri? Bir taktik yani dehası. Oyuncunun elindeki malzemeyi mesela Hull City'nin başındaki Jakirović. Neden olmasın? O yani bence çok başarılı.
0: Yabancı hoca kısmında aynıyım. Aynı düşüncedeyim. Bilmiyorum. Belki de çok sığ düşünüyorum. Onu da kabul ederim bu arada. O eleştiri gelirse de belki de çok kendi kalıbından kopamayan bir şekilde düşünüyorum. Ülkenin kalıbından buradan çıkamayan bir şekilde düşünüyorum ama benim düşüncem bu abi. Ben yabancı hoca konusunda kendi takımımda da tuttuğum, gönül verdiğim takımımda da yayını bir kenara bırakıp eve gidip izlediğimde bir Avrupa maçını, bir herhangi bir derbi maçını izlediğimde kendi takımımda da aynı zamanda milli takımda da tercihim hani gönül olarak haliyle gönlüm gitmez oraya.
1: Bence başkanı da bırakmamak lazım evet. Bu olayı. Şimdi Montella'ya gitsin
0: ne
1: diyoruz.
0: Abi, referandum gelecek
1: nasıl?
0: Referandum mu yapalım?
1: Hayır. Şu anki TFF başkanının yeni hoca seçimini TFF başkanına bırakmak bence intihar olur.
0: İşte nasıl olsun o iş? Nereden yürüyelim? Sen söyle.
1: Montella devam etsin. TFF başkanlığı bitene kadar bence görevine Montella devam etsin.
0: Hali hazırda çok ciddi bir maç da yok diyorsun zaten.
1: O yok aynen. Bitti. Zaten bitti. Şeyimiz kalmadı ki. Yani mesela Montella hoca da mesela şöyle yapsın. Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Kerem ile kendi lejyonerlerine Almanya maçında Amerika maçında doyasıya oynatsın mesela. Desin ki bak siz benim görmediğimi göremiyorsunuz. Ben Amerika maçını sizin yüzünüzden ve Amerika maçını yeneyim bunlarla. Siz de bu eleştirileri yüzünüze vurayım, çarpayım desin. Bana bunu göstersin yani. Öyle ya gitti şimdi bu çocuklar ayaklarına top değmeden dönmesinler yani. Yani Fatih Terim mesela o dönemde çok eleştirilmişti. Tümer sakat Emre Belözoğlu niye gitti diye. En son oynattı yani hepsini de oynattı bir şekilde hoca. Sakat çıkarttı Tümer'i falan yani. Bir maç iki maç oynadılar yani. Şimdi benzerini ben Montella hocadan bekliyorum yani. ABD maçına kimse kalkmayacak bence zaten. Ha, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bunu atladık.
0: Bir de ilginç olarak en erkeni de o. Yani sabah 5'te başlayacak.
1: Evet. Bir parantez açayım ben.
0: Evet.
1: Teknoloji yani bu futbolun içinde yakışmıyor ya. Onu söyleyeyim. Reklam giriyor. Ya ben izleyici olarak kopuyorum ya. Yani reklam giriyor, su molası. İşte saçma ya. TRT de sınıfta kaldı bu arada yani. Yani tamamen görev için izlettiriyorlar yani. Ben hiç o heyecanı şey olmadı yani. Hani evet. Hakemler bir değişik. Yani tamam bu kural bize yaradı ama ben çok içine kaldı. Yani dokunuyorsun oyuncu kendini atıyor, hakem araya giriyor, kalecinin yanına koşuyor. Bizimkiler peşinden gidiyor. İnanılmaz temposuzluk var.
0: Maalesef.
1: Yani teknoloji temposuzluğu maçtaki temposuzluğa çanak tutuyor. Bu arada bunun kesinlikle düzeltilmesi lazım. Böyle bir şey yok.
0: Peki bu arada bu, son 2 dakikamız Serkan Çetiner.
1: Son 2 dakikada buna da parantez açmış olalım yani.
0: Açmış ol ve eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım ben abi. Sen parantez açtın bu noktada.
1: Benim eklemek istediğim başka bir şey yok. İnşallah bir an önce memleketimize tez zamanda dönerler. Transferleri konuşuruz. Hakan Çalhanoğlu Fener'e mi Galatasaray'a mı gelir onu konuşuruz.
0: Yani.
1: Artık yani konuşacak başka bir şey de kalmadı.
0: Can Uzun 60 milyon euro alır mı almaz mı?
1: Can Uzun'u abi bak TFF o kadar bak. Aynen. Bak şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi Aziz Başkan daha topa girmedi ama yabancı kuralına da dokunacaklar. Ben sana söyleyeyim yani. Yani yabancı kuralı, ki ben şu an yabancı kuralına inanıyorum da, yani Can Uzun'a da 60 verilmez yani. 40 da verilmez ya. Can Uzun daha olacak çocuk ya.
0: Ahmet Ağoğlu'nu hatırlar mıyız yine? O kim neydi? İsmail
1: Kılıç. Evet ya, inanılmazdı evet. Şeye sol bek, yerli bir sol bek neydi?
0: Sen bunun İsmail Köybaşı değil miydi ya?
1: İsmail Köybaşı evet. Seni buraya getiren şey ne falan diyor. İnanılmazdı evet. Ya orada İsmail Köybaşı'nın yerinde olmak istemezdim yani. Yani çocuk da orada
0: avantajını yaşıyorsun deyip gülüyordu.
1: İnanılmaz bir
0: şey ya.
1: Yani kızım sana söyleyeyim, gelinim sen alın. Evet, kardeşim. Ama
0: şöyleydi yani, hatırlatıyorum.
2: Olmanın avantajını yaşıyorsun sen şu anda.
0: Evet.
2: Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun koymuş olduğu yerli oyuncu kuralının avantajını yaşıyorsun. Hangi anda?
0: İsmail Köybaşı da anlamlandırmaya çalışıyordu orada. Yani.
1: Yazık. Çocuk da orada. Konunun çok alakası yok ama maalesef böyle.
0: Bu arada bu konunun milli takımla da alakası yoktu. Serkan Çetiner'le bizim yayınlarımız böyle. Oradan oraya gidiyoruz, koşuyoruz abi.
1: Güzel abi. Güzel son 2 dakika dedin, sıkıştırılmış evet. Gündem.
0: İyi yaptın yani. Yarın hani aslında o günlerin yani. Transfer bitti. Kısmını yarın yapacaktık aslında seninle, ama yarın da kaçıyorsun. Yok, abi sen yani uçaktasın.
1: Yarın evet ben uçak olduğum için seyahat dönüş yapıyorum. Peki. Ama yani bu bir gerçek, artık bitti mi iyi takım, neyini konuşacağız işte Montella, yani çocukları da artık şey yapmayalım ya, kırbaç cezası verilecek artık şey gibi yani, döndüklerinde 50 kırbaç cezası gibi böyle o noktaya gidiyor yani. Tamam olmadı abi ya, biz zaten olmayacağını ümitlendik, olmadı, dönüyorlar, eleştirdik, burada bitti yani. Hani milli takım artık kendiliğinden sevdirir mi? Bir ara çok sevdirdi, hakikaten sempatik geliyordu. Şu anda bana çok antipatik geliyorlar yani.
0: Bizim çocuklara yani inanmıştık artık... Bizim çocukları sonra inancımız yine böyle bir gitti geldi, bir şey oldu orada, hatırlamıyorum ne zaman böyle biraz da orada bir güvensizlik oluşmaya başladı milli takıma karşı halkımız tarafında, ama sonrasında Türk halkı burada da o bizim çocukları son kez böyle bir bağrına, hani o bizim çocuklar kavramını, daha doğrusu milli takımımızda değil, ayrı konu, o hep gönlümüzde olacak, ama o kavramı son kez bir bağrına bastı, öyle görüyorum. Bak ben bir dahaki ne olur bilmiyorum.
1: Genelde bu Galatasaraylılar için, yani Galatasaraylılar yönetimine söylenen bir laftır, ama ben bunu Türkiye'ye görüyorum artık. Türkiye'de başarı hiçbir zaman cezası kalmaz. Bizim yaşadığımız bütün olaylar temeli buna bağlı. Yani bizim Dünya Kupası'na gitmemizin cezasını iki maçta elenerek Türk halkı çekiyor. Anladın
0: peki
1: mı? Böyle yani. Güzel bir kapanış yaptım.
0: Peki. Evet, teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Evet. Ağzına sağlık diyeceğim o yüzden.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: İyi yolculuklar şimdiden. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Serkan Çetiner'den sonra Erkan Tiryaki bizlerle birlikte. Erkan Tiryaki, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Abi hoş geldin de, yani böyle sesinde böyle bir yeni uyanmış bir hava var. Günaydın diyeyim ben sana.
3: günaydın.
0: Elendik, haberin var mı Erkan Tiryaki?
3: Yoksa yok ya, iki maçı da 3-0 kazandık biz.
0: Ha, sen rüyadan yeni uyanıyorsun abi sen.
3: Yok mesela. Rüya değil ya, akşam bir maçımız daha var Almanya'yla.
0: Ha, sen farklı bir yerden bakıyorsun, tamam. Rövanşta
3: yok
0: şeyi
3: ya,
0: değişim.
3: Voleybol ya.
0: Tamam işte, Amelik farklı bir yerden bakıyorsun dedim ya. Farklı bir
3: Türkiye'nin
0: branştan
3: gururu,
0: bakıyorsun.
3: Türkiye'nin gururu, Amelik kadın voleybol takımımızın maçı var akşam, ona gideceğim. Lütfen.
0: Hiç uyumadan mı izledin maçı abi?
3: Bizim kızlarımız var. Doğru söyleyeyim, hiç uyumadan seyrettim. Ha, Brezilya maçına takıldım. Bir Brezilya maçının ikinci yarısı uyuyakalmışım be. Fas maçını seyrettim. Üzerine Brezilya maçını seyrettim ilk yarısını. 3-0 olunca şöyle bir kestireyim dedim. Maçı bitirmişim uyuyarak. Onun da ikinci yarısı iyi olmamış herhalde. Yani ikinci yarı gol olmamış. Milli maça son 15 dakika kala konsantre olmaya başladık. Ama maalesef tabii ki işin esprisi bir yana. Büyük bir hayal kırıklığı. Yani bunun iyisi kötüsü şuyu buyu falan yok. Yani sen aslında espriyle topu bana atınca ben zaten sana bir aydır önce onu diyecektim, sonra filenin sultanları dedim. Ya ben bir ay önceden, 1,5 ay önceden Tarkusov maçından sonra ondan sonra kadro açıklandıktan sonra ve özellikle iletişimin sıfır ve sıfırı da bıraktım. Eksilere düşer derecesinden yönlendirilmesinden sonra milli takımı büyük bir beklentilerin uzağında kalarak bana hayal kırıklığı olmadı açıkçası. Zorlanacağını söylemiştim. Tabii bu gruptan seninle yayınlarımızda defalarca konuştuk. Defalarca hani yazıştık da birçok arkadaşımla da veya birçok platformda da söyledim. Türkiye bu grubu 9 puanlı lider de tamamlayabilir. Hiç puan almadan demedim, özür dilerim yani. Puan alamayacağını tahmin etmiyordum. Bence Amerika'ya da yenileceğiz çünkü. Sonuncu da bitirebileceğini söyledim yani. 1 puanla, 2 puanla, hatta 3 puanla da sonuncu bile bitirebileceğimizi söyledim. Çünkü kağıt üzerinde zor gibi gözükmeyen ama en zor gruba düştük. Çünkü her takımın her takımı yendi. Örneğin işte Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya aynı grupta değil mi? Yani bu grup çok kolay bir grup. Bu grupta olmayı tercih ederdim. Çünkü biliyorum ki ben Brezilya'ya yenilebilirim. Fas'tan bir puan alırsam ya da Fas'ı yenebilirsem ama Haiti karşısında kesin 3 puan alırım. Cepte. 3 puan ya da 4 puanla 3 puan artı avarajla 3. olarak çıkarım. Ama benim Avustralya, Paraguay ve Amerika maçlarında kesin 3 puanım garanti değil. Çünkü Avustralya her ne kadar oyuncuları veya kadro kalitesi çok derin olmasa da her dünya kupasına katılan, yani bizim işte ikincilikte oynattığımız veya en son Başakşehir'de oynadığı Bursa Spor'dan tanıdığımız Aziz Beyç 40 yaşına artık merdiven dayadı. 3. dünya kupası olması lazım. Yani ikinci, üçüncü dünya kupalarını oynayan, bunları söyleyince de bizim çok net söylüyorum ya, çok bilmiş bazı oyuncularımız çıktı dalga geçti ya, onların şeyi varsa biz de Real Madrid'de oynuyoruz, Inter'de oynuyoruz, Juventus'ta oynuyoruz, Fenerbahçe, Galatasaray stresini çekiyoruz, aynı şey olmuyor. Geçen Nesim'le de aynı şeyi konuştuk. Avrupa dünya şampiyonalarına gidiyor milli sporcularımız olimpik branşlarda şampiyon oluyorlar. Aynı rakiplerle olimpiyatta karşılaşıyorlar, ilk turda eğleniyorlar. Yani olimpiyat, dünya kupası, Avrupa şampiyonası gibi atmosferler, eğer tecrüben yoksa sana çok ağır gelir. Çok çok ağır gelir. Bizim 2002'deki şanslıydık. Şanslının yanında da çok iyi bir birliktelik oluşturmuştuk. Her şeyden öte sosyal medya yoktu. Ve yolumuzda çok açık gittiği için, yoksa biz 2002'de de iyi futbol oynamadık ki. Brezilya maçının ilk 15 dakikası iyi oynadık. Bilmeyenler, yaşı yetmeyenler için söyleyeyim. 2-1 kaybettiğimiz maç. 10-1 biterdi Brezilya. 10 Türkiye 1 olurdu işte olmasaydı. Hasan'ın golünü falan görüyoruz uzaktan. Yıldıray'ın şutunu falan görüyoruz. İlk 15-20 dakika iyiydik. Maç ilk yarının bitmesine yakın bir gol attık. Ondan sonra ikinci yarı maç 10-1 biterdi. Sonra döndük, Costa Rica ceza sahasına giremedik. Şans eseri bir Emre'nin golü, üzerine uzatmada golü, son böyle 80-85'te gol yedik. Çıkamıyorduk gruptan. Gruptan çıkmak için Çin'e 2 farklı yenmemiz, Brezilya'nın da Costa Rica'yı yenmesi gerekiyordu. Çin'i zaten herkes yeniyordu, 3-5 atıyordu. Çin'i yendik, Brezilya'nın da Costa Rica'yı yenmesi, asıldılar maçı. Yendiler, öyle çıktık. İkinci de Japonya tek kale top oynadı bize. Bir an toptan maçı bitirdik. Senegal altın golde karşı karşıya golü kaçırdı, döndük golü biz attık. Sonra zaten Brezilya'ya yenildi, Güney Kore'ye yendi. Yani şanslı da bir fikstürüm vardı. Veya o dönemki kadro bu dönemki kadronun 5 kat daha iyisiydi. Herkes karşılaştırıyor ya, bir kadro saysak onu yani en az 7 futbolcu oradan çıkartır koyarız. O yüzden o dönemde ilk dünya, o zaman tecrübeli miydik diyenler için evet değildik ama çok şanslıydık. Ve iyi niyet, yani iyi niyetli demiyor, şimdi bu çocuklar da iyi niyetli de kazanmaya alışık takımımız vardı, bütün futbolcular öyleydi, bir kemik kadro vardı, Galatasaray'ın kemik kadrosu vardı, bugün çok daha farklı yani, baktığın zaman işte Arda'yla Ferdi'yi de Fenerbahçe'den sayarsan yıllardır ikinci olan takımın kemik 6-7 tane oyuncu vardı ilk 11'de. Birçok şey var yani, daldan dala atlıyoruz ama başarısızlığımızın önünde birçok şey var, bunu zaten tane tane teker teker anlattık. Benim içim niye rahat? Ben kadro açıklandığı zaman da, Kosova maçından sonra da biz buraya şöyle hak ederek geldik. Sonuçta maçlarımızı kazandık. Ama Romanya ve Kosova'yı çok zor geçtik. Yani çok rahat geçmemiz gereken iki maçı. İki bireysel yetenekle, Arda'nın iyi oyunuyla, Ferdi ve Arda'nın golleriyle yenerek, Arda'nın diyorum, Ferdi ve Kerem'in golleriyle yenerek buraya geldik. Ama buraya gelirken biz oralardan Romanya ve Kosova, ki Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya ve Paraguay Kosova'dan 10 gömlek daha iyi takımlar, 10 gömlek daha tecrübeli ve kaliteli takımlar, buraları oynamayı bilen takımlar. Biz buradan ders çıkartmadık, aynı sistem, aynı kadro. yani sorularla gidelim ama en önemlisi ne biliyor musun? Ben AHA çok inanırım. Fenerbahçe'de de korktum şu an Aykut Kocaman'ın ağını almak, biliyor musun? İleriki dönemlerde konuşurken bunu söylerim. Ben gerçekten AH denilen şeye çok inanırım. Biz birçok futbolcunun ağını alarak buraya geldik. Maalesef yani hak eden, yani en basitinden abi, sen İrfan Can'ı bu maçta oynatmayacaksan sadece 15 kişi, çünkü artık Deniz de girdikten sonra yan topa döndü, Barış zaten sağdan ortalıyor, al İrfan'ı da veya çek Barış'ı sola, İrfan'ı sağ al, uzaktan şut deniyoruz, Merih Demiral deniyor, Hakan Çalhanoğlu'yla maçı bitirmek zorundasın, Arda Güler'le Real Madrid'de oynuyor senin süper yeteneğin diye maçı bitirmek zorunda değilsin, bak Muhammed Salah'ı Mısır kenara aldı skor korumak için. Yani sen neden Arda ile Hakan'la maçı tamamlıyorsun? Günah keçileri olan beklentinin uzağındaysa diğer için. Sen niye İrfan Can Kahveci'yi aldın ki? Madem oynatmayacaksın. Sen eğer İrfan Can Kahveci iki maçta da uzaktan şutlu çözebilecek oyunculardan birisi, oyunu almıyorsan kusura bakma, Hakan ve Merih'in kankisi diye mi aldın?

0: isimler üretebilirsiniz sakın. Yani o gelsin diye demiyorum. Yani Serdar Dursun'u getir ya. Santrafor yoksa Serdar Dursun'u getir. Şimdi mesela çok iyi kalecin olmasa. Vardı da biz mi almadık diyorlar ya santrafor. Çok iyi kalecin yok diyelim. Uğurcan, Altay, belki bunlar çok iyi kaleciler, Mert Günok. Tecrübeli kaleciler. Hiç kalecin yok. Tecrübeli iyi kalecin yok diyelim. Ne yapacaksın? İki tane fazla orta saha alıp kaleye İrfancan Kahveci'yi mi geçirecektin? Mecbur kaleci alacaksın. Sen santrafor niye almıyorsun ya? Santrafor vardı da ben buna. Var. İkincilik gol kralını alsaydın. Ne yapayım? Bana ne yani?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Brezilya maçında seyrettim. Adam her hava topunu aldı. Çaykur Rizespor'un bir dakika bile süre vermedi Haiti'nin santraforu. Onun kadar bir santraforun yok mu? Rizespor'da oynamış geçen yıl. 10 maçta da ilk 11'de oynamamış. Bir maçta oynamış sadece ilk 11. Sonradan oynamış hep hoca onu.
2: Yani mutlaka bulursun yani Erkan Tiryaki. Senin dediğin gibi ikinci lige gidersin, bir yerlere gidersin, bulursun.
0: Ya git bul ya. O da benim işim değil. 4 yıldır milli takımı çalıştırıyorsun ya. 4 yıldır milli takımı çalışıyorsun. O da benim işim değil yani santrafor bulmak. Aklın olmuyor. 2 yıl kalıyor. Hani önlem
2: ama
0: alıyorsun
2: işte
0: ya.
2: Ama işte hani
0: lig maçlarını, burada... Şunu da tamamlayayım da. Lig maçlarını erken bitirtiyorsun yani araya. Maç sıkıştırıyorsun. Avrupa kupalarının olduğu Galatasaray şey maçı ertelendi biliyorsun. Samsun'un maçı ertelendi. Evet. Bunları çok biliyorsunuz ya. 2 yıldır madem Dünya Kupası'na gideceğinize eminsiniz. Ona göre bir program çıkardım. Her takıma nasıl bir ara kaleci sorunumuz vardı. Yerli kaleci kadroda bulundurma zorunluluğu. Yerli santrafor bulundurma zorunluluğu getir bir şey getir. Abi onu da ben yapmayacağım yani. Çünkü Futbol Federasyonu'nu ben yönetmiyorum veya milli takımı ben çalıştırmıyorum. Benim sana bağırdı da almadım var. Ben gelip oynayayım yani. Ben halı sahada santrafor oynuyorum. Ben gelip oynayayım. Bir tane bulsaydın halı sahadan yani. Bir tane santrafor bulsaydın. Yani anlatmak istediğimi anlatabildim herhalde. Yani Deniz'le de olmaz. O çocuk
2: ama hani kabul
0: yani.
2: Etmiştik ya biraz da hani bu milli takım tamam. Montella ile bu oyunla santrforsuz bir milli takımı bize kabul ettiren bir teknik direktöre sahip dedik. Kabul ederek gitmiştik bazı şeyleri.
0: Abi kabul ederek evet. Gitmiyorum ben ya. 5 stoperle
2: öyleydi
0: gidemezsin.
2: Ama, kabul ediyorduk.
0: 5 stoperle gidemezsin ya. 4 stoperle gidersin ya. Kenarda Ozan Çağlar artı Samet. Artı 3 stoperle gidemezsin ya. Zaten 2 stoperinle oynuyorsun, vazgeçmiyorsun. Hadi biri sakatlandı, biri kırmızı kart cezalısı oldu. 2 stoperin daha var kenarda. Onlarla oynarsın. Çekersin, Kaan Ayhan'ı stopere çekersin. Mert Müldür'ü stopere çekersin. Yani alternatiflerin de var. Oldu ya 4 stoperin birden sakatlandı şampiyonda. Olmayacak oldu. Sen Samet'i alacağım yani. Niye alıyorsun abi Samet'i? Teşekkür et tamam. Ya da Ozan Kabak'ı çağırma. Ya da Fenerbahçe'de hiç oynamaya Çağlar Söyüncü'yü çağırma. İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın. Niye çağırıyorsun abi? Onun yerine artı bir santrafor çağır. Niye çağırıyorsun yani? Kaan Ayhan'ı niye çağırıyorsun?
2: Peki.
0: Bak Kaan Ayhan'ı ne zaman çağırır sanırım biliyor musun? Samet'i bırakır kenarda veya Çağlar'ı bırakır kenarda. Ya hem orta saha hem stoper oynayan birisi bir stoperim kırmızı kart görür. Bir stoperim sakatlanır. Ben o adamı hem ön libero hem stoper hem sağ bek oynatabildiğim için 3 alternatif yerde oynattığı için Kaan Ayhan'ı çağırdım dersin o zaman. Ama sen 3 tane stoper çağırmışsın zaten ya. O zaman onlardan birini çağırma. Ve ben neye kızıyorum biliyor musun en çok? Abi eleştireceksiniz. Bunları eleştireceksiniz. Oraya giden, milli takıma giden de her şeyi sonraya bırakırsan bugün eleştirmenin bir anlamı yok. Bugün basın toplantısında sorulan sorular. 8 tane soru soruldu. 8'i de aynı. Niye santraforumuz yok? 2 maçtan ne ders çıkarttınız? Niye santraforumuz yok? Niye şu oyuna girdi? Niye 15 kişiyle oynuyoruz? 8 soru da aynı. Siz 8 soruyu da aynı. Yani kusura bakmasın meslektaşlarım.
2: Erkan Tiryaki ile konuşuyoruz. Milli takımımızın gündemini değerlendiriyoruz. Gündem malumunuz.
0: Yazık yani yazık. Yani üzücü. Ya YouTube yayını çekmeye. Sen gördün mü ya Erling Haaland'ın, Cristiano Ronaldo'nun ki uluslararası firmalarla anlaşmaları var. Messi'nin işte Muhammed Salah'ın reklam filminde oynadığını ya. Sen değerleriniz 2002'deki bu takıma tecrübe katacak Rüştü'yü, Hasan Şaş'ı, Bülent Korkmaz'ı, Alpay, Sayın Vekilimiz Alpay Özolan'ı, işte Yıldıray Baştürk'ü reklam filminde oynatacağını getir. Bu çocuklara mentörlük yapsınlar ya. Hakan Baltan'ın 2008 Avrupa Şampiyonası dışında ne tecrübesi vardı mentörlük yapacak, yardımcı hocalık yapacak? Ya bunları da mı düşünemediniz? Getirin Rüştü Hoca'yı. Getirin Hasan Şaş'ı. Hasan Şaş versin. Ümit Davala'yı getirin. Ne oğlum bak ben o kafa golünü atınca Japonya'ya benim saçım moda oldu. Birinci maçta da böyleydi ama kimse şey yapmıyordu. Japonya'ya o gol atınca yani amaç saç değil diye Barış Alper'e mentörlük yapsın. Aynı mevkide oynuyorlar. ne bileyim Hasan Şaş'ı çağır, Kenan

0: Yıldız'a mentorluk yapsın, Rüştü'yü çağır. Yani Uğurcan'a kızmayayım diyorum ama yani şimdi Rüştü eğer Dünya Kupası performansı olmasaydı biz Brezilya'dan ilk maçta 6-7 tane gol yiyecektik, zaten kopacaktık. Tut Uğurcan, tut bizi Dünya Kupası'nda, o iki golü de yeme, Avustralya'dan ikinci golü, şeyden ilk golü, bugün yediğin ilk golü yeme, bizi tut Dünya Kupası'nda. Top yana alarak abi 40 metreden geliyor, isterse çatala gitsin ya, iyi yer tutacaksın. Yani Rüştü'yü çağır, Rüştü hocamızı çağır, Sayın Rüştü Reçber'i, mentorluk yapsın Uğurcan Çakır'a. Şenol Hoca geldi ama Şenol Hoca yayıncı kuruluşun davetiyle geldi, milli takım davetiyle gelmedi. Çağır bu isimleri, mentorluk yapsınlar. Ya 50 yıl sonra siz Dünya Kupası'na gittiniz ama burada başarılı oldunuz, bu çocuklar işte biz kendimiz bu kadar yüksekten görürsek gitmeden önce, bunu siyasiler söyleyebilir, bakan söyleyebilir, devlet büyükleri söyleyebilir ama federasyon başkanı çıkıp biz dünya şampiyonu olacağız diye bir de bu çocuklara bu yükü verirsen, YouTube yayınları zaten gerekli kadar yüklü. Ya kusura bakmasınlar, kızıyorum ama büyük bir hayal kırıklığı yaşattınız. Arda'nın açıklamalarına bayıldım, çocuk ben bu milli takıma borcumu ödeyeceğim demiş. Çok kötüydü, silik bir performans, inanılmaz kötü oyun. Hakan çıktı, çok güzel konuştu. Meri bak, bugünkü açıklamaları çok beğendim ama Avustralya maçından
1: yavaş yavaş toparlıyoruz o açıklamalarla beraber.
0: Avustralya maçındaki açıklamaları hiç beğenmedim. Hakan Çalhanoğlu Avustralya'dan takım kaptanımız iki golü de duran toptan yediğimizi düşünüyor.
1: Şanssızlık demiştik değil mi?
0: Bugün 45 tane duran top kazanmışsın sen. İlk kere herhalde 20'ye yakın korner attık. Bir tane duran top, yani bunu basın toplantısında birisi sormadı, hala santrafor diyorsunuz. Ya yan top ve korner dahil 30'a yakın duran top kazandık. Bir tane kafa vuruşumuz yok duran topta. Hani ceza sahasına çok girmişsiniz, çok şut attın. Ben de atarım abi 65 tane şut. Adamlar zaten yarı sahasına geçmedi ki. 65 tane iki maçta, bu maçta attığın 30 şutun zaten 5 tanesini Merih Demiral 45 metreden vurdu. Seni şut çeken Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Arda Güler'in bir tane etkili şutu var mı Berk?
1: Yok.
0: Ama şut çekme, yani şut çektim ben, harika.
1: Çok çok şutu var ama etkili şutu yok mesela.
0: Ya bana ne abi, çok şutu varsa kaleyi bulan şutu yok. İki tane akılda kalan şut var. Biri şeyin ilk maçta Abdülkadir'in, Abdülkerim'in, biri de işte Meri'nin savunmaya çarptı, az kalsın gol oluyordu. İki tane stoperinin şutu var. Diğerleri şut atamamış. Sen şuta çek imkan verememişsin, perdeleme yapamamışsın, sen şuta çalışmamışsın ki. Ben dün halı sahada, bak valla dün halı sahada maçım vardı, çok da güzel bir gol attım orada, yarım vole.
1: Aman abi şuna, reklamını da yap.
0: Çok güzel gol attım reklamını. Peki, da yaptım yarım vole. Bir de biz böyle 11-11 oynuyoruz yani, büyük peki, sahaya yakın hakemle offside'li falan oynuyoruz. Ya abi maçtan sonra bir de videodan seyrettim, hiç abartmıyorum 15 tane şut atmışım abi, ben kimim ki uzak köşeye ayak içi deniyorum, vurdukça vurmuşum. Vurmayayım yani. Vurdukça vurmuşum, bir tane denk gelmiş atmışım.
1: Yani senin de bir Montella'n varmış abi. Senin de bir Montella gibi bir akıl hocan varmış yani o zaman.
0: Demek ki Merih Demiral şut atmayacak yani. Zaten senin attığın şutların 4 tanesi Merih Demiral atıyorsa zaten sorun orada. Yani ben de şut atarım. Ben de bugün şey karşısında olsaydım vururdum yani topa. Zaten adamlar kapanmış, 35 metreden vururdum, savunmaya çarpardı, avuta giderdi, kalecinin üzerine giderdi. Belki Meri'nin şutu gibi savunmaya çarpıp kaleciyi kontrpiyede çarpırdı, lan az kalsın gol atıyordum derdim. Bunlar olabilirdi.
1: Evet. Peki, teşekkür ediyorum Erkan Tilaki. Bak mesela
0: soru
1: diyor ki,
0: sormana bile izin vermedi.
1: Abi çok net konuştun ama yani ötesi yok.
0: Yani evet bu çocuklar Erkan yani Tilaki. İşte Hakanlar belki değil ama bir Dünya Kupası daha görecekler. Kenan, Arda, şu falan. Çok şimdi biz yeni bir jenerasyonla yavaş yavaş işte Burakların falan bırakmaya başlayacağı dönemde 2021'de bazı yeni oyuncuların girmesiyle Şenol Güneş'le çok iyi bir eleme oynayarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik. Fransa'yı, dünya şampiyonu Fransa'yı falan yani yenerek gittik. Ve ama orada o Avrupa Şampiyonası tecrübesi çok fazla olmayan oyuncularla işte İrfan Kahveci vesaire falan yine büyük hayal kırıklığı yaşadık, sıfır çekerek döndük hatırlarsın işte. Galler, İsviçre, bir de Portekiz mi vardı grubumuzda? Galler, İsviçre, İtalya. İlk İtalya maçıyla dağılmıştık. Ama 3 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yeni oyuncuların da girmesiyle ve daha da tecrübelenmemizle çeyrek final oynadık. Ben inanıyorum ki 2030 Dünya Kupası'nda biz bu kadroyla çeyrek final falan o zaman bahsedebiliriz. Ama ayaklar yere bassın. Bu kadar yani TOG bizim canımız, yerimiz, yerli malımız. 100 tane TOG'la uğurlamaya gerek yok. Alman milli takımı ilk maçta, yani şu ana kadar Kuruçağ'ı yendi ama sonuçta bu tarz takımlara puan kaybedenler çok oldu. Yeşil Burun'a

0: vesaire. Kuruçuğa karşısında mükemmel oynadı. 7-1 kazandı. Alman milli takımı, bilmeyen dinleyicilerimiz için söyleyeyim, Almanya'dan Amerika'ya tarifeli uçakla geldi. Hatta o gün oraya tarifeli bilet almış Alman vatandaşlarına ve diğer işte Amerika'ya gidecek yolcuları da Alman milli takımı forması hediye ettiler. Tabii ki biz de özel uçakla gidelim. Ona 15 saat niye şey yapalım da, bu kadar abartmayalım ama bu kadar ön plana almayalım.
1: Peki.
0: Bu çocukların suçu değil. Şimdi ben katılmıyorum. Bu çocuklar hala bizim çocuklar ama onların ayaklarının yere basması lazım. Şu anda çok büyük hırs yaptılar. Belki Uluslar Ligi'nde, belki gelecek Avrupa Şampiyonası'nda çok daha iyi olacaklar. Ama daha sakin kalmalıyız. Ve bu çocukların üzerine o baskıyı vermeyelim. Yok final oynayacağız. Yok işte şöyle uğurlama yaptık, böyle yaptık. Bunları yapmayalım. Ve inanılmaz derecede federasyonumuzu Sayın Hacı Osmanoğlu'nun veya daha sonra bilmem, yani şu anda Sayın Hacı Osmanoğlu var. Mutlaka ve mutlaka iletişim ekibini değiştirmesi lazım.
1: Erkan Tiryaki, teşekkür edeceğim. Bir mesajla teşekkür edeceğim. Bak, dinleyicime demiş ki Yeşilburun Adaları'nda adamlar yaprak ve mızrakla dolaşıyorlar demiş.
0: Abartmayalım.
1: Oraya geleceğim. Çok dediğin noktaya geleceğim. Yaprak ve mızrakla dolaşıyorlar ve İspanya'dan puan alıyorlar. Yazıklar olsun diyorum demiş. Yani buradan hikayeyi buradan okumayı da derler. Anlamadım.
0: Yeşilburun'u gömmeyelim, bize de fesle dolaşıyor derler.
1: Yani derler ayrı konu ama yani bunu dediğimiz o kadar. Hikayeyi buradan yazmayı da çok severiz biz genelde. Ya o kadar da abartmayalım. Farklı bir şey diyeceğim. Yeşilburun'daki bir oyuncu Trabzon'da oynuyor. Diğeri Krasnodar'da oynuyor. Bir diğeri işte yanlış hatırlamıyorsam Ferencvaros'ta mı oynuyordu? Yani bildiğimiz takımlar en azından, yani Krasnodar, Ferencvaros, en azından karşılaştığımız takımlar. Krasnodar'ı Trabzon'la karşılaştığını hatırlıyorum. Avrupa elemelerinde.
0: Fenerbahçe'yle
1: düzelteyim aynen. Ferencvaros'ta Fenerbahçe ile yine aynı şekilde karşılaşıyor.
0: Haiti de yani çok zamanını almıyorum ama Haiti maçı, yani ilk 20 dakika Brezilya karşısında gayet iyi oynadılar, mücadele ettiler. İkinci yarıyı seyredemedim, uyuyakaldım dedim ya, 3-0'a bağlamışlar. Sonuçta daha iyi mücadele ediyorlardı. Rize Spor'da forma giymeyen, bir kere bile ilk 11 oynayamayan oyuncuları en golcü santraforlarıydı. Yani konsantre olmak, şu olmak, bu olmak farklı. Şimdi Haiti örneğini verebiliriz. Haiti biliyorsun iç savaşta, adamlar ülkelerine gidemiyor futbolcular. Yani o yüzden birazcık çocukların da ayaklarını, ama en büyük üzüntü onlar yaşıyor. Ben bu bahsettiğimiz hatalardan ders alırsak hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası için ümitliyim. Yoksa benim için bir sürpriz değil. Yani Türkiye'nin dünya için bu gruptan çıkamaması sürpriz değil. Normal sonuç. Bizim bunu benimsememiz lazım. Biz çok marka bir milli takım değiliz ama olma yolunda ilerleyebiliriz.
1: Peki, teşekkür ediyorum Erkan Tiryaki. Ağzına sağlık diyeceğim. Tekrar görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.
1: Pazartesi görüşmek üzere. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuk. Bu arada bir dinleyicimiz, ben Trabzon örneğini verince, hem Cabral hem de Pino orada. İki oyuncu var. Bir de değil belki demiş dinleyicimiz. Doğru, bak eksiği de var hatta. Düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz bitti demeden bitmiyormuş. Reis nokta demiş. Biz bitti demeden de bitiyormuş, onu anladık demiş Hasan Atılgan. Peki, gelen mesajlarınız böyle. Mesajlarınızı okumaya çalıştık. Hüseyin Bey'in mesajını okuyamadığımı görüyorum. Teşekkür edeyim. Mehmet Bey okuyamadığımız mesajlardan birini bizlerle paylaşmış. Bursa'dan Rıdvan Tok yazmış. Bursa'dan bir Rıdvan Tok kadar, ondan çok çok daha fazla yani dinleyen var. Bursa'dan yazan Rıdvan Tok'u görüyorum. Gökhan Bey'i görüyorum. Hüseyin Bey'i görüyorum aynı şekilde. Ki Tolga Bey İstanbul'dan yazmış. Hemen altında farklı bir mesaj. O da Fatih Bey. Fatih Bey de Bursa'dan yazan farklı bir dinleyicimiz. Böyle geçen gün Bursa'dan ne kadar çok dinleyen var. İnternet üzerinden, en azından internet üzerinden dinleyenleri görebiliyoruz ama hiç de yazan yok demiştik. Öyle dedik ya, Bursa'dan da yazanlar çoğaldı son zamanlarda, onu söyleyeyim. Yine tabii dinleyicilerin belki %2'si %5'i yazıyor. Öyle söyleyeyim. Ama bilmiyorum oranını tutturabilir miyiz, o çok net bakamayız ona, ama elektronik cihazlardan işte internet üzerinden dinlemeleri az çok görebildiğimiz için tam sayı da veremiyorum ama az çok görebildiğimiz için iyi dinleniyoruz orada da, onu görüyoruz tüm yayınlarımız, tüm programlarımız. Bursa'dan da yazanlar bizi mutlu ediyor, teşekkür edeyim. Ben Berk Sayar, parantez programında gündemi Serkan Çetiner ve Erkan Tiryaki ile konuştuk, değerlendirdik. değerlendirdik ki programımız bitti ama 16-10 civarında yeniden buluşacağız. 16-10'da birbirinden kıymetli isimler olacak. Parantezde, bir diğer parantezde saatler 18'i gösterinceye dek sizlerle birlikte olacağız. Orada görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Eklemek, aktarmak istediğiniz ya da sormak istediğiniz herhangi bir

0: konuyu yine aynı şekilde sosyal medyada sayar belki. Hem Twitter hem de Instagram, özellikle Instagram tarafında Sayerberk hesabından beni takibi alarak bana iletebilirsiniz. Oradan da konuşalım, oradan da takipleşelim. Instagram Sayerberk'e de bekliyorum.
1: Berk Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Fenerbahçe gündemi hareketli. Biz de yayın sıklığımızı arttırdık. Bugün de beraberiz. Canlı yayındayız. Aydın abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzaffer.
3: Nasılsın? Bugün,
4: sağ olun.
3: Bugün daha neşeli gördüm seni. Dünkü gerginliğine sanki teknik direktör tercihinden dolayı olduğunu sananlar vardı ama benim geç kalmamdan kaynaklı senin gerginliğin vardı. Onu konuşalım isterim.
4: Adama diyoruz ki kardeşim bak taksiye bin. Zincir metrobüsten buraya 20 dakikada şeye bakmıyor, navigasyona bakmıyor, ona bakmıyor, kafasından uyduruyor böyle daha rahat giderim diye. Biz burada yayına gireceğiz, arıyorum neredesin, telefonu açmıyor. Levent'teyim. Niye? Metrodayım. Biz sana dedik ki taksiye bin gel diye. Bende şöyle bir durum var, Muzaffer beni yakından tanıyor, çalışma arkadaşlarım beni yakından tanıyor, yani tanıyanlar da biliyor daha doğrusu. Ben iş konusunda biraz gerginim, fazla yani, evet. Gergin de olabilirim.
3: Özellikle ani yayınlarda.
4: Ani yayınlarda da olabilir. İş konusunda gerginim. Bir de hani o plana genelde sadık kalmaya çalışıyorum. Olur yani, hayatta bazı şeyler olur da. Abi taksiye bin, oradan oraya gel diyorsak bir nedeni var. Yani yok, trafik varmış. Her gün ben geçiyorum oradan. 5 dakikalık trafiği yürüyerek yarım saate çıkardı. Ben burada çıldırıyorum. Ulan yayını yapacaktık. Bir plan yapmıştık. Yayının da bir planı var. O evet. Yüzden odur. Yoksa niye gerileyim ya? Kararı ben veriyorum. Sorumluluk benim yani değil evet. Sonuç itibariyle. Dolayısıyla stres olacak kişi ben değilim. Stres olacak kişi Aziz Yıldırım. Stres olacak kişi
3: İsmail Kartal,
4: Barış Göktürk, Cihan Kamer, Feridun Bey, evet. Ondan sonra ne bileyim futbolcular, yoksa karar verilmiş. Bizim işimiz ne oluyor ne bitiyor diye toparlamak. Yani bir günün ardından da tabii bugün gün saat abi tam bir gün oldu değil mi?
3: Tamam tabii, yani dün 1'de açıklandı İsmail Hoca. Şu anda saat 2 tam,
4: yani
3: 24
4: saat sonra ne oldu? Biraz aslında normalde bir bant yayın yapacaktık ama her şey çok hızlı geliştiği için dedik ki canlı yapalım. İzleyenlerden gelen sorular özelinde de gideriz. Ben öyle bir tweet de attım. Önce onu söyleyeyim. Bunu da bir gösteriş olarak söylemediğimi izleyenlerimizin de bilmesini isterim. Sonuç itibariyle gazetecilik faaliyeti taraflara sormaktır. Ben Aziz Yıldırım'la da konuştum. Aykut Kocaman'la da konuştum. Öyle çok detaylı konuşmalar değil, onu söyleyeyim. Ama hem onlarla hem onların yakın çevresiyle nedir ne değildir, bu karar nasıl verildi, bu sürece nasıl gelindi, bunu konuşacağız. Çünkü gazetecilikte fikri takip önemlidir. Bir evet. Olayın altyapısı önemlidir. Ya niye bu karar verildi? Yani dün senle de konuştuk Muzaffer. Ya da yayında olan birçok izleyenimizin de. Bak İsmail Kartal için bile bu karar çok büyük sürpriz oldu. Bak o kadar ne söyleyeyim. Çünkü abi manzaraya bakıyorsun, olayları okuyorsun. Bu Fenerbahçe'nin seçim gündemi ne zaman başladı?
3: Nereden baksan abi işte.
4: Bak ne zaman başladı biliyor musun? Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe ne yapmıştı? Hocayı mı yollamıştı, seçim kararı mı almıştı?
3: Hocayı göndermişti.
4: Seçimi ne zaman?
3: Karar
4: ne zaman aldı? Ondan bir hafta 10 gün ya da bir gittiğinde mi almıştı?
3: O hafta içerisinde seçim kararı da alındı.
4: O tam işte. Yani aynen abi öyle. Sonuç itibariyle biz şöyle diyelim mi? Bir aydır, yaklaşık bir aydır, bir ay 10 gündür Fenerbahçe'nin seçimi konuşuluyor. Aynen hocası öyle. Kim olacak konuşuluyor. Ve geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe'de büyük bir bomba patladı. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin teknik direktörü düşünürken, ben de öyle düşünürken, çünkü bütün emareler bunu gösteriyor, Aykut Kocaman yerine Fenerbahçe'nin teknik direktörü
3: İsmail Kartal
4: oldu. Neden oldu, ne oldu, neler yaşandı? Dediğim gibi yani tarafların sözleri, şeyin, etrafın, yani yakın çevrenin edindiğimiz bilgiler. Çünkü bazen de şöyle olur Muzaffer. Yani bir şey söylenir ama bir de bir taraftan, diğer taraftan da bazı şeyleri teyit etmeye çalışırsın. Yani toplamda bir değerlendirme için, analiz için de taraflardan bilgiler alırsın. Yeni bazı gelişmelere bakarsın, ona göre değerlendirirsin.

0: O yüzden bu iyi bir süre, bu iyi süre içerisinde de meseleyi değerlendiririz diye düşünüyorum.
1: O zaman abi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi sen doğal olarak dünden bugüne kadar yani bu saate kadar sürekli bir görüşme
0: Bence
1: halindesin.
0: evet, madem bence şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Fenerbahçe'de teknik direktör kararı süreci
1: Nasıl gelişti?
0: nasıl gelişti? Yani Fenerbahçe'de 7 Haziran'da değil mi? Başkanın
1: Tabii.
0: ilan olduğu gün 8, 9 ya da 10 Haziran'da mazbata
1: Mazbata alındı.
0: alındı. 10 Haziran mıydı? Tam hatırlayamadım
1: 10
0: şimdi.
1: Haziran
0: Ya
1: olması
0: birkaç
1: lazım.
0: gün sonra
1: Evet.
0: işte mazbata alındım. Şöyle oluyor. Mazbatayı aldıktan sonra Fenerbahçe'de mazbatanın alındığı gün bir toplantı yapılıyor, yönetim toplantısı. Sonra bir de bu görev dağılımlarının da yapıldığı daha geniş çaplı bir toplantı yapılıyor.
1: Evet.
0: Bu iki toplantıda da Aziz Yıldırım bütün yöneticileri dinliyor. Kim teknik direktör olmalı konusunda Aziz Yıldırım bütün yöneticileri dinliyor. Herkesin de fikrini soruyor. Muzaffer sen ne diyorsun? İşte Burak sen ne diyorsun? Harbine bizim ekipten bahsediyorum. Harbine sen ne diyorsun? Memiş sen ne diyorsun? Gibi işte
1: Bir
0: Burak,
1: fikir
0: Kaan
1: tartışması
0: herkese
1: yapılıyor.
0: fikrini soruyor. Kim olsun diyor hoca. Tamam. Şimdi bu toplantılarda Aykut Kocaman diyen var. İsmail Kartal diyen var. Nuri Şahin diyen var. Benim bildiklerim. Belki Montella diyen de vardı. Tamam. Mesela şeyle alakalı olarak sen söyle adını. Nuri Şahin'le alakalı olarak şunu biliyorum. Başkanın ya çok tecrübesiz. Hani biz bir noktadayız. Dolayısıyla bu süreçleri, o tecrübeleri yaşamış bir insanla devam etmek bizim açımızdan daha önemli gibi bir fikri var. Bence bu düşünce de doğru bir düşünce. Nuri Şahin'le ilgili olarak hatta böyle birkaç kez gündeme geldiğin zaman seçim sürecinde sonuç itibariyle o süreçte birçok insanla yani gazetecilik faaliyeti gereği adaylarla aday olan yöneticilerle ister istemez yayınlarda sağda solda karşı karşıya geliyorsun. Fikirlerini söylüyorlar. Senin de fikirlerini merak ediyor. Bir tartışma ortamı oluşuyor.
1: Evet.
0: Ben Nuri Şahin'le ilgili olarak şunu söylemiştim o zaman. Demiştim ki Dortmund'u gitti, Dortmund'u çalıştırdı. Orada başarılı olamadı. En azından hani burada kesin başarılı olur. Öyle bir laf var ya, vibe diyorlar ya.
1: Evet.
0: Vibe'ı veriyor mu? Bana vermiyor dedim.
1: Bana da
0: Yani
1: vermiyor.
0: Dortmund'u çalıştırdı. En azından Almanya'dan bir kulübü gelebilirdi. Dortmund'u çalıştırmış bir hocayı Almanya'nın orta seviyesi bir takımı isteyebilirdi. Neden istemesi sorusu anlamlıdır. Ve bir de yani bu sene Fenerbahçe için çok kritik olduğu için bu sene bu süreci Aykut Kocaman, özür dilerim, Nuri Şahin yönetebilir mi? Bu soru işareti. O yüzden özellikle de buna böyle bir vurgu yapmıştım ben. Yani ne olur ne olmaz. Sonuç itibariyle sizin vereceğiniz kararlar ama hani burada Nuri Şahin ben daha hani tecrübesiz birisi olarak değerlendiriyordum. Neyse bunlar konuşuluyor. Şimdi bu yönetim toplantılarında aktarılan bilgileri de söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: En çok oy mesela şeye çıkıyor. İsmail Kartal'a çıkıyor. Yani İsmail Kartalcı yöneticiler daha
1: Daha
0: fazla.
1: fazla.
0: Tamam. Bu da olabilir bu arada.
1: Tabii ki.
0: Yani sen İsmail Kartal'ı tercih edersin. Diğeri Aykut Kocaman'ı tercih eder. Bir de bunun altında şu da var. Bir de bunun altında şu da var tabii. Taraftarın bir tepkisi var. Yani bir anket yapsan Fenerbahçe taraftarında hatta dilersen şey yani biz hani bu Fenerbahçelilerde Aykut Kocaman'a karşı bir antipati var.
1: Var.
0: Yani gelsin diyenler kadar gelmesin diyenler var ama İsmail Kartal, Aykut Kocaman gelip gelmesin meselesinde taraftar özelinde söylüyorum. Kongre başka, taraftar özelinde söylüyorum. İsmail Kartal'a sempati daha fazla yüksek. En
1: Öyle.
0: azından yönetmen diyor ki biz diyor mutluluk şeyi testi gibi bir şey. Yani hani taraftarlar ne düşünüyor, ne istiyor? İsmail Kartal konusunda daha umutlular, daha heyecanlılar. Aykut Kocaman konusunda soru işaretleri var. Dolayısıyla taraftarı da daha mutlu edebilecek bir hoca İsmail Kartal noktasında görüşlerini ilan ediyorlar. Tamam. Şimdi bak ne dedik? Bir şeyden sonra, mazbatadan sonra
1: Mazbatadan
0: yani
1: sonra.
0: bundan 10 gün öncesine gidiyoruz. 10 gün önce yapılan ilk toplantıda hoca konuşuluyor. O 10 gün yani sonra 3-4 gün sonra yani bir hafta önce yapılan toplantıda yine hoca ile ilgili karar için yönetim toplanıyor. İnsanlar görüşlerini söylüyorlar. Bu toplantılarda daha çok İsmail Kartal diyenler daha çok
1: Daha fazla çıkıyor.
0: bak yönetimden böyle deniliyor. Tamam mı? Yani bu oylamalarda İsmail Kartal da ismi daha çoktu.
1: Sanırım
0: Daha
1: Feridun Bey de biraz
0: fazlaydı.
1: oraya yakınmış. Öyle duydum ben de.
0: Belki Cihan Kamer de oraya çok yakındı. Belki Barış Göktürk de oraya yakındı. Belki Fatih Bey de oraya yakındı. Ondan sonra başka Nihat Özdemir'in oğlu Burak Bey miydi?
1: Barış
0: mıydı? Hayır, Nihat Özdemir'in oğlu. Özür dilerim, ismini unuttum. Belki o da oraya yakındı. Bir isim olarak söylemiyorum ben bunları ama yöneticinin görüşleri var. İsmail Kartal ismi daha şeyde, revaçta çıkıyor. Ama şunu söyleyeyim. Ben hani bu süreci yakından takip eden birisi olarak ben Aziz Yıldırım'ın bu süreçte Aykut Kocaman'la çalışma arzusunun daha yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Bazı yerlerden de görebiliyorum. Bak, hı hı. Bir gün bence yani Aziz Yıldırım'ın kafasındaki birinci isim Aykut Kocaman'dı.
1: O netti bence.
0: Şimdi
1: de.
0: Şimdi ipler neden koptu, hangi noktaya nasıl gelindi onları ayrıca tabii konuşacağız. Şimdi burada Aziz Yıldırım Aykut Kocaman tarafında bir, yani şöyle bak, toplantılarda bence Aziz Yıldırım'ın da gönlünden geçen isim bence Aykut Kocaman'dı. Ve zaten hani bu seçim süreci başladığında da yeni kazanırsak eğer yeni dönem başlayacak ve bu yeni dönemin içerisinde bence Aykut Kocaman Aziz Yıldırım kafasındaki birinci isimdi. Ben ikinci isim olduğunu düşünmüyorum. Ama sonuç itibariyle hayatta çok çeşitli kararlar verilebiliyor. Dün olduğu gibi. Şimdi bu süreçlerde şöyle oldu. Aziz Yıldırım şey demedi hiç, farkındaysan. Ben şeyle çalışacağım demedi hiç.
1: Aykut Kocaman'la,
0: Aykut Kocaman'la çalışacağım
1: ama
0: demedi.
1: Ama yakın gibi söylemleri ama vardı.
0: Pardon?
1: Yakın gibiydi orada, öyle söylemleri
0: ama
1: vardı.
0: Ama çalışmayacağım da demedi.
1: Evet.
0: Çalışmayacağım da demedi. Bir de şu vardı. Seçim sürecinde de şu çok konuşuldu. Şimdi Aziz Yıldırım da akıllı adam. Yani durumun farkında. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la çalışacağını açıklarsa eğer. Hı-hı. Seçimi kaybetme ihtimali olabilir mi? Olabilir görüşleri vardı. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Çünkü Aykut Kocaman'a karşı bir tepki var. Peki seçim sonucu bize neyi verdi? Bize neyi verdi? Aynı zamanda sen Aykut Kocaman'la da çalışabilirsin. Bizim oyumuz da Aykut Kocaman'a.
1: Tabii ki.
0: Sonucunu vermiş midir? Bence vermiştir.
1: Net verdi. Yani buradan çünkü bakınca söylemlerinden mesela, Aykut Hoca'ya bu, yakın olduğunu anlıyorduk Aziz
0: Bey. Evet. Ve hatta ben Ankara'da diyorum bir toplantıya gitmiştim. O toplantıda daha önce anlatmıştım. Bir genç çocuk çıktı. Kimi ister, kimi Aykut Kocaman'ı getirmeyin dedi. Bak açık açık Aykut, hı-hı, Kocaman'ı getirmeyin dedi. Orada da bir sürü 150 tane kongre üyesi vardı. Aziz Yıldırım dedi ki kimi getirelim dedi. İşte Klopp dedi, Conte dedi. Başka bir isim için hatırlamıyorum. İlk aklıma gelenleri, evet, söylüyorum. Peki dedi, neden dedi Aykut Kocaman'ı getirmeyelim. Dedi büyüklerimiz dedi, ben hani şu yaştayım bilmiyorum ama büyüklerimizin yazdıklarından, konuştuklarımızdan çıkardığım sonuç bu. Aziz Yıldırım'da hafif böyle bir şey oldu. Biraz da gerildi ya da o genel görüşe. Dedi ki bu doğru bir şey değil dedi. Yani Aykut Kocaman'ı anlattı orada. 3 Temmuz'da yaptıklarını anlattı. Süreçleri anlattı. Aykut Kocaman bu camianın bir değeri ve onu itibarsızlaştırmayalım. Çalışırız ya da çalışmayız. Ama olguları da ortadan kaldıramayız diyerek bir adresleme yaptı. Hatta o toplantıda Aykut Kocaman ve yerli hoca konusunda da net bir tavır koymuştu Aziz Yıldırım. Kısa mesafe konuşacağım. Kesin yerli bir koşacağım. Yerli bir kesin hocayla çalışacağım. Ve şunu o toplantıda söyledi. Sonra televizyon yayınlarında da söyledi Aziz Yıldırım. Dedi ki ben dedi, ben de olacağım dedi. Soyunma odasında olacağım dedi. Samandıra'da olacağım.
1: Hocam, ben
0: dedi
1: olacağım
0: orada
1: dedi.
0: Olacağım dedi.
1: Evet.
0: O işin içinde ben de olacağım dedi. Bak bunu da ısrarla Aziz Yıldırım, bak bu görüşle ilgili vay böyle başkanlık mı olur, öyle iş yapılır mı diyenler var. Ama bu da Aziz Yıldırım'ın tavrı. Kongrede bu söylemlere karşılık Aziz Yıldırım'a bu yetkiyi verdi mi?
1: Verildi.
0: Verdi. Aziz Yıldırım'a bu tavrı sürpriz mi?
1: Bence değil.
0: Niye olsun ki? Zaten Aziz Yıldırım diyor ki ben soyunma odasına girerim kardeşim. Hocaya da müdahale ederim. Takıma da müdahale ederim. Bunu da söylüyor. O toplantıda da bunu söyledi. Ve dedi ki ben dedi çok hızlı bir takım kuracağım. Fenerbahçe çok hızlı oynayacak, çok hızlı bir takım kuracak. Ve diğer yandan Aziz Yıldırım o toplantıda şöyle bir şey daha söyledi. Dedi ki ben dedi bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum dedi.
1: Bu ne demek abi? Bunu
0: bak ne demek anlatayım.
1: Yani anlayamayanlar var. Yani, bir Alex olayı daha yaşamamak ne
0: yaşamak
1: demek?
0: İstemiyorum lan. Şöyle bir sonuç çıkmıştı. Aykut Kocaman'la çalışmayacak sonucu çıkmıştı. Tamam mı? Hı-hı. Ama ben bunu şöyle yorumlamıştım o gün. Aziz Yıldırım da meseleyi böyle anlatıyor. Yani o dönem arada bir boşluk oldu. Takımla hoca baş başa kaldı ve buralarda bir kriz yaşandı.
1: Evet.
0: Aslında biz daha işin içerisinde olsaydık bu krizin yaşanmasına engel olurduk. Alex krizi diye bir şey ortada olmazdı. Bu bizi daha ileriye götürürdü. Ben bu nedenden ötürü yıllarca dayak yedim. Aykut Hoca yıllarca dayak yedi. Biz şey, yani Aziz Yıldırım böyle dediği için söylemiyorum, toparlıyorum. Hı hı. Biz hain ilan edildik.

0: Netflix kahraman oldu. Ama aslında meseleyi biz daha doğru yönetebilirdik. Bu süreç ne Fenerbahçe'ye, ne Alex'e, ne de bize zarar vermeden atlatılabilirdi.
1: Evet.
0: Tamam. Yani başkanın bakış anlattığı şeyin altını dolduruyorum ben. Çünkü orada bir laf söyledi. Bu bir lafı da böyle ve ama o bir lafı söylerken de öncesinde bu sene nasıl bir başkan olursa neler yapacağını söyledi. Şimdi bunları söyledikten sonra ben bir ay Alex Dağ vakası yaşamak istemiyorum demek ne demek? Ben Aykut Kocaman'ı getirmeyeceğim mi demek? Yoksa Aykut Kocaman'ı getirirsem eğer bu ve buna benzer krizlerinde önüne geçeceğim. O seneki boşluklar yaşanmayacak mı demek? Sence hangisi?
1: İkincisi
0: bence. Bence de. Ben de öyle yorumlamıştım.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi devam ediyoruz. Kararlar yani hoca meselesinde yönetimin düşüncesiyle yönetimdeki düşünce dağılımını anlattım.
1: Evet.
0: İşte 15 kişi varsa örnek veriyorum.
1: Çoğunluk İsmail Kartal.
0: 8 kişi İsmail Kartal. Belki Aziz Yıldırım'ın da olduğu 4 kişi, 5 kişi
1: Aykut Kocaman.
0: Ama günün sonunda son kararı kim verir?
1: Başkan verir.
0: Aykut Kocaman. Belki bir kişi Nuri Şahin. Belki iki kişi Jesus. Sormadım yani bu arada bu oylamalarda kaça kaç çıktı kaça diye kaç değil. Çıktı. Ama İsmail Kartal bu şeyde sen söyle.
1: Toplantıda.
0: Yani 15 kişilik oylamada en çok oyu alan teknik direktör. Tamam. Ama buna rağmen bu göreve gelmesi beklenen kişi kimdi abi?
1: Aykut Kocaman.
0: Peki ne oldu? Doğru mu abi? Doğru. Şimdi ben dün şeyden sonra yayına girmeden olay da şöyle oldu. Onu da söyleyeyim. Benim bir arkadaşım var. Saat 11.30 Fenerbahçe dün tweet'i kaçtı attı 11.30 falan. Da İrfan 25 ben aramıştı İrfan 25. Bir şey konuştuk. Aha dedi Fenerbahçe açıkladı. Neyi dedim açıkladı. Onun şey gibi oldu bu arada. Cihan Kamer'in açıklaması gibi oldu İrfan abi bana. Ben de burada önce şey zannettim.
1: Ben de dedim ne oluyoruz?
0: Önce Oğuz Çetin zannettim ben de. Olur mu olur. Yani her şey olabilir. Dedi ki 13'te açıklanacakmış dedi. Sonra bana bir arkadaşım. Sonra Murat Aşık da yazdı. Dün de söyledik. Murat abi de yazıyor. Bana bir arkadaşım. Bak söylüyorum sana şimdi. Yazdığım mesajı söylüyorum. Acayip bir olay çünkü. Yani dünden bugüne ne oldu ve neden bu kararlar verildi diye. Bana bir arkadaşım dün saat 11.21. Bak 11.21. Fenerbahçe'nin açıklamasını attı. İsmail Kartal diye bir dedikodu geldi sabah. Bir araştır istersen diyeceğim de zaten 1.5 saat var. Ben de yok ya dedim yani olmaz dedim sanmıyorum mümkün dedim. Değil. Ama bu söylendiğinde ben bir gece önce ne oluyor Fener hani dün şey demiştik ya Fenerbahçe iki oyuncuyla anlaştı.
1: Evet.
0: Yani mutabakatları yaptı onları açıklayacak. Dün Vedat Muriç'i açıkladılar. Bugün belki yarın da o diğer oyuncu anlaşılan imza atılan oyuncu. O isim vermemişlerdi bana yani kim olduğu ile ilgili.
1: Öğrendin mi?
0: Yok sormadım ama genç bir şeymiş abi. Yabancı futbolcuymuş, stoper falan galiba.
1: Malang'sa
0: öyle de o, bilmiyorum. Belki Malang benim ilk o aklıma geldi ama bak bu şey hani budur demiyorum yani. Ama bir oyuncuyla da Fenerbahçe anlaşmış. Bu şey bütün işinin bittiği oyuncu şey değil ama. O golcü var ya Dortmund'daki.
1: Jurassic.
0: Bu arada izleyenlerimiz kusura bakmasın. Ben çok hakim değilimdir oyuncu isimlerine. Zihnimden de çıkıyor bazen. Orada ben dedim ki hoca ne zaman açıklanacak dedim.
1: Evet.
0: Dediler ki hafta sonu. Dedim niye bekleniyor ki yani hafta sonu neden bekleniyor ki zaten hani bir de şöyle oldu ya gelir gelmez hoca açıklanacak 21-22 gibi transferler açıklanacak ve bunlar da biliyorsun Aziz Yıldırım'ın önüne geldi hani niye açıklamıyorsun ne oldu vesaire falan. Tamam. Ne zaman açıklıyorsunuz Aykut Kocaman'ı ben dedim direkt. O dedi öyle olmayabilir dedi yani şimdi hani isim verilmiyor sonuçta açıklanmadan hiçbir yönetici de bu dönem öyle bir durum da var yani. Şudur. En azından benim konuştuğum insanlar bana böyle bir şey söylemiyorlar. Yani şu hocayla anlaştık. Bu yakınlık meselesidir. Bazılarına söyleyebilirler. Evet. Bu buralarda anlayacak, gücünecek bir şey yok yani. Oralara takıldığım için söylemiyorum yani. Ondan sonra ben de ihtimal vermiyorum ama yani bir de bir konuşmada şey hani aslında hepiniz şok olacaksınız gibi bir hava seziyorum yani. Yine de ben
1: İhtimal vermedim.
0: Vermedim. O da benim aptallığım.
1: Estağfurullah.
0: Tamam, yok. Bu iş şüpheciliktir yani. Hani bir şey söyleniyorsa ben yine de bu ihtimal, bu sözleşmeyi yapan sen misin yani, kendi adıma söylüyorum.
1: Tabii.
0: Yani. Sen misin ki imzayı bu kadar atmış emin gibi emin davranıyorsun? Ben sadece hani belli verilere bakarak olup olmayacağına dair bir tespit yapıyorum. Sonra sabah bu mesaj gelince ya olmaz dedim, ama sonra o aklıma, yani o aklıma geldi derken ulan dedim acaba falan filan o bu derken 15-20 dakika içerisinde Murat Aşık da yazdı. Ulan sağa sola sor derken Aykut Kocaman değil, kim? İsmail Kartal. Teyitliyorlar bu arada. Teyitliyorlar ama şöyle de oluyor teyitlenirken. Ulan diyorum yani bu, şimdi Aziz Yıldırım ilginç bir yöneticidir. Gördük zaten, ilginç ve kendisi açısından çok cesur kararlar verebildiğini, bak kendisi açısından diyorum, çok cesur kararlar verebildiğini ve ani manevralar yapabildiğini, değişkenliklere gidebildiğini görebiliyoruz. Bunun evet, da örnekleri var işin açıkçası. Hani yine de olabilir yani, İsmail Kartal deniyor ama bakarsın başka bir isim çıkar televizyona. Neyse, ama artık şey olmaya başlamış yani, İsmail Kartal'ı yakınlarda teyitlemeye başlamışlardı. Sonra işte İsmail Kartal açıklandı. İsmail Kartal açıklanınca ben giderken, gelirken buraya birisini aradım. Şimdi isim veremem.
1: Peki.
0: Anladım zaten orada. Dedim gerçek mi? Hani yorum yok falan. İsmail Kartal mı? Öyle falan. Anladım. Tamam dedim. O şey olmuyor. Bu olmuyor ama neden? Ben dedi seni arayacağım dedi. Dün biz burada yayına girdik. Fenerbahçe Televizyonu'nun yayını evet, veriyorduk ya. Bilmiyorum ben oraya ekranda mıydım değil miydim ama bana bir telefon geldi, hatırladın mı?
1: Sen o sırada ekranda değildin.
0: Değildim.
1: Fenerbahçe
0: bana bir telefon
1: TV
0: geldi.
1: Veriyorduk o sırada.
0: İsmail Kartal konuşuyordu.
1: Evet.
0: Sonra tam orada o kişi dedi ki bana, yani ben arayacağım seni dedi. İsmail Kartal'ı gördük. Hocam merhaba dedi, tak diye beni aradı. Dedi ki olayın nedeni şu. Bu ya yardımcılar konusunda uzlaşamadılar. Kriz buradan çıktı ve konu İsmail Kartal'a döndü. Nasıl ya dedim. Dedi ki böyle. Sonra ben aradım, detayları tekrar konuştum aynı kişiyle. Ana konu yardımcılar. Aykut Hoca'nın yardımcıları konusunda Aziz Yıldırım'ın itirazları var. Aykut Hoca'nın tercihleri var. Ve bu bir müzakere şeklinde devam ediyor. Şimdi buraya kadar tamam mıyız?
1: Evet.
0: İzleyenlerimiz de herhalde genel bir özet yaptık.
1: Adım adım
0: şey yaptığımızı düşünüyorum. Bir noktaya
1: süreci
0: geldiğimizi düşünüyorum. Ama sen bazı şeyleri de gidiyorum aklını unutturma lütfen, olur mu?
1: Soracağım abi.
0: Aynen
1: soracağım.
0: Aynen. Sonra olaylar devam etti. Hoca hani ilk bilgileri verdik. Ama bende de şu var. Diyorum ki ya diyorum baba yani bu şöyle olamaz yani, bu kadar basit olamaz bu iş. Ama benim gördüğüm o son nokta. Yani Aykut Kocaman bunu kabul etmedi, biz gidelim bu tamamen burayı dağıtalım noktasına bence gidildi. Şimdi bazı okumalar yapacağım. Bazı okumalar yapacağım. Yani tabloya bakarak ne oldu, bu karar nasıl verildi diye. Şimdi dün İsmail Kartal şeye çıktı. Fenerbahçe Televizyonu'na çıktı. Orada ne dedi İsmail Kartal? Dedi ki ben dedi dün başkan beni aradığında çok duygulandım dedi.
1: Evet.
0: Yani dün perşembe, çarşamba günü başkan İsmail Kartal'ı arıyor. İsmail hocam merhaba, seninle çalışmak istiyoruz diyor.
1: Evet.
0: İsmail Hoca da hay hay diyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Şöyle bilgiler aktarılıyor yönetimden de. İsmail Kartal'la biz 2 gün öncesinde, çünkü ihtimalle de gitmek lazım. İsmail Kartal'la biz çeşitli temaslar kuruldu. Değerlendirmeler yapıldı. O arada Aykut Kocaman'la da zaten görüşüldü. Ama Aykut Kocaman olmadı. Kim olacak? Sorusuna da yanıt vermesi gerekir yönetimin. Yani yönetim tarafı diyor ki biz diyor görüştük kardeşim diyor. Yani öyle birden İsmail Kartal demedik. Demedik. Ama benim okumam şu. Şimdi tam benzetme gibi olur mu? Bence doğru bir benzetme olur. Şimdi çeşitli güçler vardır.
1: Evet.
0: Tamam mı? Yani mesela şey bir ara çok tartışılmıştı ya Türkiye'de, hatırlıyor musun? İşte pelikancılar falan filan diye.
1: Ha evet.
0: İktidarda işte pelikancılar grubu bilmem ne. Şimdi çeşitli güçler vardır, tamam mı? Yani bir yönetimde sonuç itibariyle bu çok doğaldır. Yani Aziz Yıldırım'ın yönetiminde olan isimlerin hepsinin kendi özgür ağırlığı var, kararlılıkları.

0: var. Büyük sermayeleri yönetiyorlar ve bu insanların fikirleri var ve bu fikirlerini de diretebilirler, dayatabilirler. Biz böyle yapalım diye. Tamam mı? Şimdi anladığım bu oylama ile ilgili bir değerlendirme, bir bilgi edindim ya aktarılan. İsmail Kartalcılar daha çok şeyde, Fenerbahçe
1: Çoğunlukta değil.
0: yönetiminde. Dolayısıyla İsmail Kartalcıların daha çok olduğu bir toplantıda son kararı Aziz Yıldırım verecek ama günün sonunda İsmail Kartalcılar da öyle gidelim. İsmail Kartal'la çalışılması gerektiğini başkana
1: İkna etmişler.
0: söylüyorlar.
1: Evet.
0: Başkana söylüyorlar. Sonra Aykut Kocaman, İsmail Kartal'a nasıl geçildi? Nasıl bir anda iş olduğu noktasına geliyoruz. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben dün Serhat'la birlikteydim. Serhat Ok'la birlikteydim. Akşam şeyde karşılaştık Serhat'la. Kanyon'da karşılaştık.
1: Tamam.
0: Akşam saat 5-6 gibi. Ondan sonra oturduk. Dedi ki Aykut Hoca dedi televizyondan öğrenmiş dedi iş. Ne diyorsun ya dedim.
1: O kadar ya.
0: Evet vallahi dedi televizyondan öğrenmiş.
1: Şey
0: Yakın
1: konuşuluyor zaten ya.
0: çevresiyle konuştum dedi. Aykut Hoca dedi hocanın İsmail Kartal olduğunu yani şöyle saat 10 televizyondan derken 11.30'da
1: 13'teki
0: tweet
1: şey
0: atılıyor ya
1: o tweet'i
0: 11.30'da tweet
1: görüyor.
0: atılıyor ya orada İsmail o Aykut Kocaman hocanın kendisi olmadığını öğreniyor.
1: Abi bu kadar
0: Yani
1: olur mu
0: o
1: ya?
0: dur şimdi. Olsa hani Aykut Kocaman herhalde Aykut Kocaman'a doğum günü sürprizi gibi senden habersiz bir saat 13'te seni açıklıyoruz. Demezlerdi herhalde. Yani biz hoca biz 13'te Fenerbahçe televizyonuna çıkıyoruz. Cihan Kamer seni açıklayacak derlerdi herhalde. Yani o tweet'i görünce anlıyor kendisinin olmayacağını. Tamam. Olay bu arada gerçekten. Yani
1: Oğuz Hoca da cevap vermemiş.
0: Aykut Kocaman'a hocam biz seninle çalışmayacağız bilgisi verilmiyor. İsmail Kartal'la görüşüyoruz bilgisi verilmiyor. Ya da biz seninle çalışmayacağız kararımız budur. Biz başka bir teknik direktörle anlaşacağız bilgisi herhangi bir şekilde Aykut Kocaman'a verilmiyor. Tamam. Şimdi peki bu karar nasıl değişti? Bu karar nasıl değişti? Şimdi benim burada şöyle değerlendirmeler yapanlar da var. Yani hayır öyle değildi diyenler de var ama ben gördüklerim, duyduklarım, edindiğim bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Aykut Kocaman bu süreç içerisinde o hazırlığı yapıyordu. Teknik direktörlük hazırlığını
1: Tabii.
0: yapıyordu. Çalışmalar yapılıyordu bence.
1: Listesini falan bile yapmış
0: Bence
1: abi.
0: yapılıyordu. Bunu da Aykut Kocaman yalanlamıyor.
1: Oyuncu özelinde
0: Tamam.
1: vesaire.
0: Bunu da Aykut Kocaman yalanlamıyor. Yani ben hayır öyle değildi demiyor. Bir çalışma olduğu gerçek.
1: Tabii.
0: Çalışma ne? Ayın 15'inde 16'sında Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman olacak diye.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi kriz de şuradan çıkıyor. Yani bunlar doğru abi. Yani Ömer Avuç üzerinden yardımcılar üzerinden mesele var ya. Bu doğru.
1: Aziz Bey Ömer Oviç'i istemiyor mu?
0: İstemiyor. Bu artık çıktı zaten. İstemiyor. Yani yeni dinamik isimler zaten biraz da özellikle Volkan Demirel benim anladığım Kite gibi isimlerin önerilmesi belki başka bir Vebo da var galiba değil mi? Ben öyle biliyorum.
1: Vebo, Kayt,
0: Gibi
1: Volkan
0: bazı
1: Demirel.
0: isimlerin Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak atanması noktasındaki ısrarda da motivasyon şu. Yani Aykut Hoca'ya tepkiler var. Taraftarın bir kendisine karşı tepkisi var. Hocanın etrafını da Fenerbahçe'nin sevdiği figürlerle doldurursak eğer bu sene bu tepki de olmaz. Zaten tribünlerde birlik beraberlik önemli. Olası bir Fenerbahçe yönetiminde şu da vardı. Bence ondan çekinenler de vardı. Bir beraberlik alınsa dünya yıkılacak Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Vay Aykut Kocaman geldi. Bir de o hani Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun üzerinden çok eleştiri var ya. Aykut Kocaman geldi işte yine bu oyunu oynattı. Bakın biz demiştik vesaire falan. Yönetim de bu süreci yönetirken en azından bu ve buna benzer şeylerden kaçınmak için tartışmalardan kaçınmak için böyle bir bu da nedenlerden biri daha doğrusu ve bu insanlara inanılıyor. Mesela Aziz Yıldırım şunu düşünüyor, söylüyor kayıtla ilgili. Çok önemli bir teknik direktör olacak ve bir gün Fenerbahçe'nin başına geçecek kayıt. Yani onun burada olması, Fenerbahçe'nin içerisinde olması önemli. Bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak adamdır kayıt ve o yüzden hani kolları sıvamak gerekiyordu. Kayıt tercihindeki ana unsurlardan bir tanesi de bu.

0: Evet.
1: Nerede kaldık? Ben biraz dağınık gitmiyorum galiba, değil mi?
0: Yok, gayet
1: gidiyorum. Çünkü bazen tekrar geriye dönmem gerekebilir. Sonra bak, salı gününe geliyoruz. Tamam, kritik gün salı.
0: Tamam.
1: Ama şeylerle ilgili sen söyle adını.
0: Neyle ilgili?
1: Yardımcılarla ilgili bir kriz var.
0: Tamam.
1: Tamam. Benim anladığım, ha bu arada şey de söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Aykut Kocaman'ı ben dün dedim aradım. Yayına girmeden önce, karar açıklanmadan önce hoca açmadı.
0: Sonrasında konuştum.
1: Bu sabah konuştum ben.
0: Oraya geçelim mi bir ne? Yani
1: onu söyleyeyim sonra. Yani şöyle.
0: Söyle, orayı da
1: Aykut Kocaman ben. Şöyle oldu, böyle bir iki nokta var, onu söyleyeceğim. Aradım, nasılsınız dedim. Hayat devam ediyor dedi. Belli biraz doğal olarak şey, morali bozulmuş. Bir de telefonda konuşurken ilginç bir şey oldu.
0: Ne oldu?
1: Şey, bir tane işte araba bir yerden geçmeye çalışıyor. Sonra dedim hoca ne oldu? Bir an telefonu kapattı. Durun durun yapmayın diye koşturdu. Hoca telefonu kapattı. Bir araba yol verme kavgasında gençler birbirine giriyormuş herhalde. Anladığım o. Hoca ayırdı bu arada onları da. Tamam mı? Saat 11.30 sularında oldu. Bu olay yani tam nerede oldu bilmiyorum. Neyse sonra tekrar döndü arada. Dedi ki ne yapalım dedi, hayat bu. Yani ben tercihlere şey yapacak halim yok.
0: Eleştirecek
1: halim yok. Ondan sonra çok şeyim dedi. Hani kalkıp dedi şimdi buralardan böyle bir değerlendirme yapmak, şöyle konuşacağım dedi. Yakında bu konularla ilgili
0: açıklama yapacak.
1: Hani bana bir müsaade eder misin dedi. Yani bildiğimiz Aykut Kocaman bu arada. Bana müsaade eder misin dedi. Yani bunlarla ilgili ben şey yapmazsam iyi olur. Şimdilik en azından bir konuşmasam iyi olur. Çünkü kimseye bir zarar vermek istemiyorum. Kimseye de bir dokundurmakla ilgili bir derdim yok. Fenerbahçe bu kararı verdi. Hayırlı olsun ama bunlarla ilgili konuşacağım dedi. Ama şunu biliyoruz. Aykut Kocaman bu yardımcılar konusunda salı günü en son Oğuz Çetin'le konuşuyorlar. Yardımcılar konusunda benim bildiğim Aykut Kocaman şunları söylüyor. Yani tavrı şu. Ya bırakın da bunu da ben seçeyim. Transfer evet. Konusunda mesela aynı noktadalar. Şimdi Fenerbahçe yönetimi tarafının anlattıklarına da geleceğim bu arada. Neler söyleniyor bu konuyla ilgili. Transfer konusunda biz zaten Aykut Kocaman'ın benim bildiğim transfer zaten birlikte yürütülüyor. Hani o ismi alalım bu ismi almayalım falan filan noktasında değerlendirmeler mutlaka yapılıyordur. Ama burada ben gördüğüm ortak bir kanaat var transfer konusunda, iş konusunda, ama yardımcılar konusunda Aykut Hoca ya bunlarla da ben çalışayım. Bırakın bunları evet. Da ben tercih edeyim noktasında bir kararlılığı var. Bunu da şöyle anlatıyorlar. Çünkü bu çok konuşuluyor. İşte hani bir noktaya gelinmişti salı günü. Ufak tefek pürüzler kalınmıştı. İşte Oğuz Çetin'le konuşup halledeceklerdi. İşte ufak tefek pürüz denen şey de bu.
0: Evet.
1: Tamam mı? Ama Aykut Kocaman bu arada şöyle bir şey yapıyor. Bütün bunlar yaşanınca bu açıklanmıyor. Bir de yardımcılar konusu gidiyor, geliyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Yönetimde oylama var. Yönetimde Aykut Hoca'ya karşı hoca gelmesin de İsmail Kartal gelsin diyenler var. Nur Şahin gelsin diyenler var. Bir sürü konu var. Benim anladığım hoca biraz da hani işin biraz hani artık kendisiyle ilgili de havanın olumsuza döndüğünü kendince
0: hissediyor
1: bence. Ve biraz hani ya ulan hani bunlar olmuyor, biraz oyalama gibi bir durum var diye düşünüyor bence. Çünkü etrafından aktarılanlar da biraz böyle. Konuşulanlar, iddialar da biraz böyle. Ve biraz yoruluyor anladığım kadarıyla. Şeye gidiyor.
0: Bodrum'a.
1: Dalaman'a. Dalaman da güzel yer. Çok.
0: Ben gitmedim abi biz.
1: Çok güzel yerler.
0: Tatil yapamıyoruz.
1: Çok çok güzel yerler oralar. Sürekli gittiğim için değil ya. Ben bu hayatımda bir ya da iki defa gitmişimdir yani. Ya o bölge çok güzel yani.
0: Güzel yerler.
1: İşte,
0: evet.
1: Türkiye'nin en güzel yerleri yani o Dalaman. İşte oradan Akdeniz'e doğru karşı kalkan, sonra işte Datça, Marmaris vesaire falan çok güzel yerler. Neyse hocanın orada yeri varmış. Ondan sonra oraya gidiyor. Şimdi bak bu az önce dedim ya, bak bir okuma yapıyorum ben. Tamam mı? Krizin yani kriz derinleşiyor. Ben ha burada hoca oraya gidiyor. Tamam. Sonra Oğuz Çetin'le irtibatı kesiliyor.
0: Evet, o çok konuşuluyor zaten Oğuz dünden beri. Kesiliyor. Oğuz Çetin'e burada çok tepki de var.
1: Ve bence şöyle oldu. Sonuç itibariyle Zılır bir görevlendirme yapıyor.
0: Evet.
1: Bir futbol komitesi var. Bir futbol aklı var. Bir değerlendirme yapıyorlar. O değerlendirmeye göre de bir karar verecek. Bu şey konusu uzayınca, yardımcılar konusu uzayınca, bak çok net Aziz Yıldırım'ın özellikle bu konudaki, bunu ben çok yerden de teyit ettiğim için söylüyorum. Yani yardımcılar konusunda Kayıt, Volkan Demirel ve bu gibi isimler olmalı. Buna ihtiyaç var. Burada diretiyor ve şöyle bir durum da var. Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim biz bir yola çıkıyoruz. Bu sene çok farklı bir sezon ve ben bunu zaten ilan ettim. Ben buralarda olacağım. Ben takımın içinde olacağım. Aynı zamanda teknik direktörle birlikte bu takımı yöneteceğiz. Bunu ısrarla başkan söylüyor. Her şeyi bırakacağım diyor. İşte inşaat, ne bileyim, çatı işini başka bir yönetici, diğer işi başka bir yönetici. Onların ana sorumlulukları herkes yapacak. Benim ara sorumluluğum bütün bunlara bakmak ama ben bu sene burada bu kulübün içerisinde, bu takımın içerisinde olacağım. Bunu da ısrarla söylüyor. Yine söylüyorum. Öyle diyen var, böyle diyen var. Aziz Yıldırım diyor ki ben buyum. Ve buyum diyen Aziz Yıldırım'ı kongre kabul etti.
0: İşinize yetki
1: verdi.
0: Diyor abi,
1: yetki verdi. Yani. Ve buralarda da işin siyaseti gereği de şudur. Hani bir noktaya geliniyor, bir noktada bazı itirazlar olabilir ama uzlaşılabilir. Bence bu Aykut Kocaman'ın şeye gitmesi, Dalaman'a gitmesi, yardımcılar konusundaki krizden sonra Dalaman'a gitmesi meselesi otoriteye karşı bir isyan olarak bence yorumlandı. Bence öyle yorumlandı.
0: Olabilir.
1: Ve ilişkiler orada bence kesildi. Bence ilişkiler orada kesildi.
0: Ama tabii abi orada Aykut Hoca'nın oraya gitmesi ve sonrasında Oğuz Çetin'le bağlantısının kesilmesi, özellikle dünden beri bu konu üzerinde Oğuz Çetin'e çok fazla tepki
1: ya
0: var.
1: Ya vardır, olur. Oğuz Çetin'le çıkar konuşu belki.
0: Yani eğer öyleyse bence kötü bir süreç yönetilmiş Aykut Hoca üzerine.
1: Kim için söylüyorsun?
0: Yani Oğuz Çetin'in bağlantıyı kesip en azından bu süreçte Aykut Hoca'yı bilgilendirmemesi ve bir anda İsmail Kartal'ın açıklanması meselesi Aykut Hoca'ya çok ayıp edilmiş oluyor burada.
1: Tamam, bu bir şeydir.
0: Bence bir yorum
1: tamam,
0: yani.
1: Yani başkası da başka türlü yorumlayabilir ama bu işlerde böyledir. Ha ben olsam şöyle bir şey yapardım. Yani bu arada tabii Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'ın aralarındaki dostluğu kimse sorgulayacak hali yok ama
0: evet.
1: Ben olsam şunu yapardım yani. Bu bağlantı kesildiğinde yani belki o samimiyetlere de güvenilmiş de olabilir ama sonuç itibariyle burada şey konusunda, hoca konusunda daha çok İsmail Kartal'ı destekleyen ya da başka bir isim gelmesi diyen yöneticiler de varken ben olsam burada doğrudan, hani böyle bir temas kesildiğinde doğrudan ben başkanla temasa geçebilirdim.
0: Evet.
1: Yani bu kararlar değişkenlik gösterebilir. Başka bir şey belki de hani şimdi orada tam ne yaşandı bilmiyorum ama belki de Zıldırım arasa Aykut Kocaman hikaye bambaşka bir şey olacaktı. Ama neyse evet. Yani sonuç itibariyle ben bunu böyle yorumluyorum. Yani Aykut Hoca'nın Dalaman'a gitmesi otoriteye karşı bir tepki olarak bence yorumlandı. Çünkü hani eli kulağında bir noktaya gelindi, masalara oturuldu işler, çünkü zaman da yok, bilmem ne de yok. Aykut Hoca bu konuda böyle bir direnince bence böyle yorumladılar ve hani birikti konular, zaman da az. Zaten Aykut Hoca konusunda yönetimde tam bir mutabakat yok. Aziz Yıldırım'da özellikle hani belli mutabakatlar dışında Aykut Kocaman'ın belli diretmeler konusuna belli ki itirazları var ve son anda bence şöyle oldu. Son anda madem böyle biz yani zaten çerçevesini çizdiğimiz bir konuda dahi şu anda büyük bir kriz yaşıyoruz. Yarın bu daha da derinleşebilir. Başkana da benim anladığım belli raporlamalar yapıldı. Ama deniyor ki bak yine söylüyorum. İsmail Kartal'la böyle son dakika alo hocam merhaba nasılsın? Yarın gel kulübü çalıştır, takımı çalıştır, sana emanet ediyoruz
0: gibi bir durum
1: olmadı. Öncesinde hocayla bir konuşma yapıldı. Çünkü İsmail Kartal'ın o ifadesi var ya, beni aradı başkan. Ben çok mutlu oldum.
0: Evet, duygulandım.
1: Duygulandım sözleri. Hani bir anda olmuş gibi anlaşılabilir, yorumlanabilir. Fenerbahçe tarafından deniyor ki yani bu yani bir şey olmazsa B planımız ne? Ne yapacağız, ne edeceğiz diye çeşitli şeyler yapmıştık. Görüşmeler yapmıştık ve son anda bence konu şeye gidiyor. Aziz Yıldırım'a bu şekilde gidiliyor. Ben o kararda da Aziz Yıldırım'ın peki öyleyse İsmail Hoca ile olsun deyip İsmail Hoca'yı aradığını açıkçası düşünüyorum.
0: Biraz soluklandırayım seni. İzleyenlerimizin de yorumlarını biraz ekrana tamam. Getirelim. Hem interaktif bir yayın yapmış olalım. Bu arada anlıkta 4500 kişiyiz.
1: Ha şeye de geleceğim.
0: Nereye?
1: Aziz Yıldırım ne dedi kısmına da geleceğim.
0: Konuşuruz. Daha vaktimiz var abi. Yayınımızı beğenmeyi lütfen, abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Anlıkta 4500 kişiyiz. İlginize ve alakanıza da teşekkür ediyoruz. Süper chatlerle birazcık devam edelim. Sen de soluklanmış tamam. Ola en azından. Emre Hasan Yılmaz kalp göndermiş.
1: Hayır pardon, bir şey daha söyleyeyim. Bak onu
0: söyle,
1: söyleyeyim.
0: Söyle
1: şimdi dün Serkan Akkoyun galiba bunu söyledi. Sonra

0: Adam dedi ki, çocuk dedi ki, ya çocuk diyorum, şey, kusura
1: Arkadaşın
0: bakmasınlıktan
1: yani,
0: galiba
1: evet.
0: ben, yok arkadaşımız yok ama
1: Hı, peki.
0: ben de benden küçüktür diye düşünüyorum. Kardeşimiz dedi ki, bir şey yaptı işte, Azılım'la masaya oturuyorlar. Ya transferler konusunda, ya Aykut sen de hiç değişmedin falan filan. Yani sonra dedik ya, yok böyle bir şey olmamış. Yani ben hata yaptım, özür dilerim diye. Yani hayatta kararlar verilebilir ama bu kadar da böyle yani konu tam olarak biraz hani şey, Aykut kocaman boyalı kuş ya, böyle
1: Evet.
0: öyle bir pozisyonda ya, hani ne der, hani şimdi böyle bir şey zaten olmuştur gibi bir havanın da adama haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar kişiliği olan, kişiliği oturmuş, karakteri olan insanlar, kendi aralarında samimiyetlerine göre konuşabilirler. Ama her şeyi de bir şey var, dengesi olduğuna ben inanıyorum. O masada olduğum için bak ben bunu söylemiyorum. Ama oralarda da insanlarla ilgili yıpratıcı olmamak lazım, dikkatli olmak lazım. Bunu söyleyeyim. Sonra bu seçim dönemindeki propaganda ile ilgili de bana bir soru sor, olur mu Aykut
1: Tabii
0: Kocaman'la
1: ki.
0: ilgili? Biraz onu da anlatmak istiyorum çünkü.
1: Tabii ki. Tabii ki. Birazcık izleyenlerimizin
0: Tamam.
1: şeylerini getirelim abi ekrana. Emre Bey kalp yollamış. Çok teşekkür ederiz. Cenk Aydın demiş ki sevgili Muzaffer dün Sayın Safi neden transfer hediye etmiyor diye sordun. Aziz Başkan hiç transfer hediye etti mi başkan değilken demiş.
0: Sen yanıt ver abi.
1: Ben yanıt vereyim tabii ki. Aziz Yıldırım'ın bir kere yani Hakan Safi gibi bu kadar çok transfer vaadin olduğu bir dönem hatırlamıyorum ben adaylık sürecinde de. Genellikle şampiyon yapacağıyla alakalı vaatleri vardı. Hakan Safi'nin
0: Kalsın o kalsın.
1: bütün seçim vaatlerinin transfer üzerinde olmasından dolayı ve sonra seçim kaybedildikten sonra da biz Fenerbahçe'nin yanındayız ne gerekiyorsa yaparız dediği için ben de eğer ana hedef Fenerbahçe ise Hakan Safi'nin anlaştığı oyuncular varsa
0: Tamam,
1: mevcut
0: son
1: yönetime
0: cümlede
1: gidip
0: noktayı koydum bence.
1: ben de burada sizin yanınızdayım demesi gerektiğini düşünüyorum. Bir
0: Peki.
1: yorum tabii bu.
0: Yo, bence doğru bu arada bu.
1: Yaşar Köksal Aydın Cingöz süreci anlatırken yine Aykut Kocaman oluyor zannettim demiş.
0: Yine he.
1: Emre Hasan Yılmaz, Aykut Hoca'nın sessizliği artık kendisine hem de ona saygı duyanlara zarar veriyor. Çıkıp konuşma zamanı geldi.
0: Konuşacağım dedim.
1: Bazen sessizlik cevap değil soru işaretidir. İsviçre'den selamlar iyi yayınlar demiş. İsviçre'ye selamlar konuşacağım dedi.
0: Konuşacağım dedi.
1: Onu da sen anlattın. Süper
0: Ama
1: chatlerin
0: ne zaman
1: süre bu kadardı.
0: konuşabilirim? Konuşacağım dedi. Ben haber vereceğim sana dedi. Belki bana konuşur, bilmiyorum.
1: Vallahi bekleriz Dici Futbol'a Aykut Hoca'yı. Çok da güzel yayın olur. Canlı canlı heyecanlı.
0: Belki Aziz Yıldırım'la da konuşuruz.
1: Olabilir.
0: Talibim yani.
1: Sen
0: herkes gibi ben de talibim.
1: buradan açık çağrı yapıyoruz
0: Yok
1: herkese.
0: kendine söylediğim şey rahat açık çağrı değil yani. Ben yapayım diye niye açık çağrı yapayım yani.
1: Peki.
0: Evet.
1: Aziz Yıldırım seçim süreciyle alakalı ne yaptı diye bir soru sor demiştim bana. Oraya istiyorsan bir gelelim. Aziz Yıldırım ne dedi ile alakalı bir
0: Ha.
1: şey demişsin. Orayı da
0: Bu arada
1: devam
0: Levent'i de
1: edelim.
0: kızdırmışlar ya, Levent Ümit'i.
1: Ha onu diyecektim. Şimdi
0: Neler
1: bize de
0: yani, vay
1: kızmasın.
0: vay. Ne oldu? Ha,
1: Abi
0: Levent ya.
1: dünden beri Levent Ümitoroğlu özellikle İbrahim
0: Demiş abi
1: Çetin'e
0: öyle
1: çok
0: bir.
1: ağır konuşmuş ama.
0: Ya o ne gereği var ya.
1: Sana diyor
0: Levent'in de böyle
1: bir
0: valla
1: tokat
0: ben
1: atsam diyor bayılırsın.
0: Ya
1: ama
0: Levent.
1: vurmam. Ben sokakta büyüdüm. Kafa atarım onu yaparım.
0: Yani
1: Acayip
0: abi bir de
1: konuşmuş
0: şeyde
1: yani.
0: sırça köşklerde büyüdü yani. O da orada büyüdü yani.
1: Kafes dövüşü de davet
0: Benim gördüğüm en
1: edilirsin.
0: büyük, yani adam sokak çocuklarından bir tanesi. Ne alakası var ya? Orada söyleyeyim bak, ben Levent'in o tavrından ötürü onu da söyleyeyim, ben İbo abinin yanında olurum yani. Yani burada kalkıp da o lafları kabul etmiyorum sevgili Levent. Bak arkadaşız, olabilir hani orada söylenmiştir. Ben de bu arada gördüm yani, hani Levent yazmış bunu şey diye 14 saat önce İsmail Kartal'ı.
1: Evet.
0: O da bir habercilik başarısıdır. Ondan sonra ya buralarda kimse kimse de şey
1: Ama çok
0: yapmasın
1: takılı
0: ya.
1: kaldı Levent
0: Çok
1: abi.
0: takılı kaldı ya. Çok
1: Yani dün
0: takılı
1: bütün
0: kalmış. Yani
1: süreç
0: arkadaşı
1: bununla
0: olarak
1: alakalı.
0: söylüyorum. Ben çok da severim şeyi. Levent Ümit Arıl. Ara sıra kızar
1: Şey
0: eder.
1: ko
0: Ya çıkıp bana da o yayınlarda konuşsa, kalbini bildiğim için bak kötü insan değildir, tamam mı? Sadece şeyine hakim olamıyor. Bence. Arkadaşı olarak söylüyorum. Kontrolsüz yani. Bodoslama dalıyor.
1: Bir şey
0: Ama
1: söyleyeyim mi?
0: kalkıp da İbo abi öyle böyle yapma abi.
1: Dün
0: Ne
1: o
0: gereği var yani?
1: konuşmasını şimdi İbrahim Seten'le alakalı yaptığı konuşmayı yani ben de neler demiş diye dedim bir Murat abiye de göndereyim. Murat abi attım linki tıklıyor tıklıyor bende diyor video
0: Ha,
1: gözükmüyor.
0: silmiş mi sonra?
1: Yok Murat abi engellemiş anladım. Sonra ben de ekran kaydı alıp attım Murat aşağı hani bunları demiş diye. Murat abi tıklıyor ama gözükmüyor şeyde. Diyor ki gözükmüyor
0: Nasıl
1: ulaşamıyorum
0: bağırıyor
1: diyor.
0: oralardan ya? Yani sakin ya, Allah Allah.
1: Peki Aziz Yıldırım ne dedi konusu abi?
0: Ne dedi?
1: Ne dedi?
0: Ha.
1: Sen

0: Söyleyeceksin abi, ben ne bileyim.
1: Ya sonuçta günün kahramanlarından bir tanesi Aziz Yıldırım, tamam mı? Ondan sonra ben sabah aradım Aziz Yıldırım. Yani dün aramadım, sabah aradım. Ondan sonra sabah, yani buraya gelmeden önce

0: takip ettiğini söyledi. Ve Aziz Yıldırım özellikle şu konuda diyor ki Fenerbahçe yönetim bir karar verdi. Hı hı. Fenerbahçe yönetim bir karar verdi. Bu kararın sonuçları da bizi bağlar. O yanlıştı, bu doğru isimdi gibi tartışmaların Fenerbahçe'ye bir faydası yok. Fenerbahçe yönetimi seçilmiştir. Fenerbahçe yönetimi bir noktaya gelmiştir. Bu kadar medyanın net bir yönlendirme yapması doğru değil. Sonuç böyle, işin sonuçlarını biz katlanacağız. Olumlu da olumsuz da. Yakın zamanda bir basın toplantısı yapacağını söyledi Aziz Yıldırım. Ve bu basın toplantısında yani yeni medyayı da daha çok incelediğini söyledi. Bu arada ben dedi dün gece hatta 2'ye kadar dedi ne oluyor ne bitiyor dedi izledim. Hı hı. Yeni bazı işte kanallara, YouTube vesaire falan filan alışıyor. Biz bu kararı verdik. Ondan sonra ben diyor nasıl yöneteceğimi söyledim. Bu yolda önerilerimi yapıyorum. Ortak mutabakat önemlidir. Detaylı açıklamaları ben bir süre sonra yapacağım dedi. Onunla ilgili çalışmaları olduğundan bahsetti. Yakın zamanda Aziz Yıldırım bir basın toplantısı yaparak hem bu süreçle ilgili, kararlarla ilgili, neden Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'ı tercih ettiklerine dair transfer süreçleri, medya ilişkileri de dahil olmak üzere birçok konu hakkında konuşacaktır. Ve şunu söyledi aynı zamanda, yani biz dedi, ben dedi seçim döneminde özellikle bunun altını çizmiştim. Yani bir Alex şeyi daha yaşamak istemiyorum diye.
1: Evet, krizi.
0: Bunu söylerken de bile isteye söylemiştim. Burada kararlar değişkenlik gösterebilir. Bu arada bak, İsmail Kartal sürpriz ama Aziz Yıldırım'ın böyle net bir karar değişikliği benim için sürpriz değil. Senin için sürpriz mi?
1: Değil. Yani Aziz Bey'in aday olmayacağım deyip bir anda aday olması da benim için sürpriz olmamıştı.
0: Aziz Yıldırım'ın kararlarla ilgili şeyini düşündüğüm için söylüyorum. Yani geçmişte verdiği agresif, keskin kararlardan yola çıkarak söylüyorum. Ondan sonra burada hedefimiz şampiyonluk. Hedefe kitlenecek fikir birliği, eylem birliği içerisinde olunabilecek en iyi koşulları oluşturmak için çalışıyoruz. Hayırlı olsun dedi. Yakın zamanda da yine söylüyorum, bu konularla ilgili bir açıklama yapacaktır. Diğer yandan özellikle bu sorumluluk duygusu konusunda da yine altını çizdiği bir nokta var. Ben yani direkt, bu arada bana söylediği bir şey değil, onu da söyleyeyim.
1: Peki.
0: Bak, bunu bana söylediği için söylemiyorum. Dün yaptığı bir görüşmeden yola çıkarak edindiğim ilgi söylüyorum. Yani burada alınacak sorumluluklar çok önemlidir. Günün sonunda başarısız olursak eğer, ana sorumlu burada benim, ana sorumlunun ben olacağım, olacağım yerde de ana kararları verirken de benim kararlılığım, birlikte bu kararları verebileceğim bir insan tercihi, inatlaşmadan, kavga etmeden, uzlaşarak doğru şekilde yürüyebilme adına ben bu kararları verdim ve bundan sonra da veririm noktasında bir görüş bildirdiğini de duydum.
1: Peki. Şimdi izleyenlerimiz Süper Chat'te şöyle bir soru var. İyi de bir soru bence bu. Aykut Hoca bu sene çalışmayı düşünüyor mu diye. Sen eminim ki bununla alakalı çok bir şey konuşmamışsındır ama iyi bir soru bu. Yani Aykut Kocaman acaba bu sene bir takım çalıştırır mı? Çünkü zaten adı çıktığında, yani Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı getirecek dendiğinde en çok eleştiri getirilen konulardan birisi, Aykut Hoca en son ne yaptı? En son 5 yıl önce Başakşehir tecrübesi var. Oradaki hikayesi de çok iyi geçmedi. O yüzden Fenerbahçe'ye yararlı olamaz diye
0: vallahi
1: düşünceler vardı.
0: Karşılıklı kırgınlıklar olduğunu söyleyeyim. Yani çalışır mı çalışmaz mı, karşılıklı kırgınlıklar var. Mesela Aykut Kocaman özellikle, yani seçim döneminde çok dayak yiyen isimlerden bir tanesi. Yönetiminde biraz aslında bakışı şu. Bence Aziz Yıldırım da meseleye böyle bakıyor. Ya tamam da diyor. Evet bu oldu. Biz mesela Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'la çalışacağımızı da çok hissettirseydik eğer, seçim döneminden bahsediyorum, belki 2000 oy daha fazla alacaktık. Yani Aykut Kocaman'dan ötürü de 17 bin değil de 19 bin değil de 17 bin oy aldıklarını düşünen bir Fenerbahçe yönetimi de var bu arada, onu da söyleyeyim yani.
1: Evet.
0: Ya da Aykut Hoca da şöyle mesele, bunu kim söyledi bana? Ya onu söylemeyeyim kim söylediğini, şu karışmasın hatlar.
1: Peki.
0: Aykut Hoca da mesele biraz şey noktası da bakıyor. Bu arada ekrana bir şey oldu.
1: O arada kamerada bir sorun oluyor, gelir şimdi. Geldi.
0: Tamam. Siyah ekrana düştü diye
1: kameramız
0: düşündüm.
1: Kameramız da yaşlandı.
0: Burada mektup yazma. Burada

0: şöyle bir şey oluyor. Aykut Hoca da özellikle hani bu süreçte tekrar bir gündeme geldi. Bir propaganda malzemesi haline geldi. Malzemesi haline geldi ifadesi yanlış. Yani Aykut Hoca gelse şöyle olur, böyle olur. Bir ay boyunca Aykut Kocaman üzerinden 50 bin tane tartışma oldu. Ona zarar veren, ona destek veren tartışmalar da oldu. Bu duygusal kırgınlıklar her zaman olur. Yani bu sert bir kırılma bence. Yani
1: bence
0: Aykut Kocaman Aziz Yıldırım ilişkisinde bir sert kırılma olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de var. İki isim böyle Fenerbahçe menfaatleri söz konusu olduğu zaman yeri geldiğinde yine bir araya gelebiliyorlar. Yani dün öyleydi, bugün böyle noktası da farklılık olabilir.
1: Olabilir. Tabii şu şeyi de getireyim ekrana, bir saniyeni rica edeceğim abi. Sen? Süper chatlerimiz var. Orhan Bey diyor ki Oğuz Çetin bu işi yönetememiş. Çok tepki var tabii burada. Yani çok sosyal medyada dünden beri izliyorum. Abi şimdi
0: bütün bu şeyde sen göreve geldin zaten soru orada işaretleri var. Ya bak burada neydi biliyor musun? Ben onu bak şöyle yorumluyorum. Biraz buralarda komple teorisi üretelim. Şimdi Aykut Hoca'ya Oğuz Çetin dönüp hocam biz bu noktaya geldik ama kusura bakma biz seninle çalışmayacağız.
1: Evet.
0: Deseydi eğer belki bu kırgınlıklar bu kadar olmazdı. Tamam mı? Ama bunu deseydi eğer belki Aykut Kocaman büyük bir sorun olarak görülen şeyi doğrudan belki de Aziz Yıldırım'ı arayıp bu sorunu çözebilirdi. Bu da bir ihtimal. İhtimal mi? Bence bir ihtimal.
1: Evet.
0: Bu konunun Aykut Hoca'ya söylenmemesi konusu da şöyle yorumlanabilir. Yani olası bir Aykut Kocaman Aziz Yıldırım görüşmesinin önüne geçmek için de bu yapılmış olabilir. Şimdi düşünüyorum mesela birden bu karar açıklandı. Tamam mı? Arada hiç boşluk bırakılmadı.
1: Evet.
0: Hocayla görüşüldü, öyle oldu, böyle oldu. Sabah 11.30'da tweet, 13'te İsmail Kartal'ı biz Fenerbahçe'nin hocası olarak gördük. Dolayısıyla bu kararın ve bu şekliyle verilme tarzı da bana bu ve buna benzer bazı şeyleri düşündürüyor. Ama bir komple teorisi onu da söyleyeyim yani.
1: Peki, süper chatlerle devam edelim. Sonra yavaş yavaş toparlayacağım. Cenk Aydın oynattığı futboldan dolayı Aykut Hoca'yı istemiyordum. Ancak kendisine yapılan çok yanlış. Aziz Başkan yerine bu hareketi başka başkan yapsa yine aynı tonda eleştirir miydiniz Aydın Bey demiş.
0: Eleştirilmeyecek bir şey değil ki bu. Yani eleştirinin de ötesinde ben aynı tonda meseleye bakmıyorum ki. Ben olayı aktarıyorum. Yani burada Aziz Yıldırım yanlış yapmıştır, Aykut Kocaman doğru yapmıştır meselesi değil. Zaten süreci aktarıyorum ve bunları da söylüyorum. Ha bu karşılaştırmalar da bazen geliyor. Yani şey diyorlar aslında yani. Saadettin Saran yapsaydı ne derdin? Şey yapsaydı ne derdin? Sen söyle adını. Ali Koç yapsaydı ne derdin? Ben de söylüyorum. Diyorum ki burada Aziz Yıldırım bir şeyi açık oynuyor. Ben böyle yöneteceğim diyor. Ben böyle yöneteceğim bir Fenerbahçe'de tavrım bu olacak diyor. Doğru mu kardeşim? Doğru. Bunun sonuçlarını biz sonuçları gördükten sonra değerlendireceğiz. Aziz Yıldırım ben böyle yapacağım diye böyle yapıyor.
1: Evet.
0: Sen niye böyle yapıyorsun? Böyle yönetecek mi olur demek benim haddime değil. Yani kararı başkan çünkü kararı o veriyor. Ama şu eleştiri konusudur yani. Şu eleştiri konusudur. Şu eleştiri konusu olur. Bu sonuçların yani bu kararların sonuçlarına bakarak... Bakın siz o gün öyle dediniz, böyle yaptınız. İşin bu noktaya gelmesinde şu nedenler kendisini hissettirmiştir denir ve söylenir. Evet. Bu kadar basit. Bu arada şöyle bir durum var. Ona da söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'ı yani izleyenimiz soruyor. Ben Aziz Yıldırım'ı yönetici becerileri bakımından gerek Ali Koç'tan daha gereksiz Saadettin Sonuç Başkan'dan bahsediyorsak Saadettin Saran'dan daha yetenekli olarak değerlendiriyorum. Geçmişte bunu gösteriyor bize bence. Yani bu yetenekli olmasa hata yapması anlamına gelmeyecektir. Bunun da hesabını Aziz Yıldırım zaten verecek. Tabii. Eğer işler kötü giderse bu kararların sonuçlarının bedelini de Aziz Yıldırım ve yöneticileri ödemeyecekler mi kardeşim? Ödeyecekler. Çıkacağız o günlerde de bugün öyle oldu yarın böyle oldu diye konuşulacak. O kadar basit.
1: Yaşar Köksal, Sayın Ali Koç tekrar başkan olursa teknik direktörü belli oldu bence. Bu da dünden beri aslında bir teori ne olarak ortaya atıldı. Aykut Kocaman. 2027'de Ali Koç gelir.
0: Yok artık, ben sana söyleyeyim. Aykut Kocaman da bence buralarda çok...
1: Yıprandı hoca ya.
0: Ya yıprandı, bir de yani artık ya çok zor iş ya. Yani ama şunu söyleyeyim, yani hoca açısından sadece, yani şimdi... Şu hikaye var ya, detaylar hikayesi başka. Çünkü detaylara baktığın zaman Aykut Hoca diyor ki ben haklıyım. Aziz Yıldırım diyor ki ben haklıyım. Yönetim diyor ki biz haklıyız. Ya bazı yöneticilerde dengeli olabilir. Başka bir şey. Ama hani burada özellikle Aykut Kocaman'ın yaşadığı şey de insanların vicdanında bir şey yara açmıştır. Yara açmıştır yani.
1: Kesinlikle katılıyorum abi buna. Emre Bey demiş ki ben konudan bağımsız hayırlı olsun demek istedim. Koyu bir Galatasaraylı olarak Aydın Cingöz'ün habercilik duruşunu ve yorumlarını takdir ediyorum. Sağ olun. Haberleri taraflı yapmadığınız için teşekkürler demiş.
0: Eksik olmayın.
1: Abi günün sonunda Fenerbahçe'de artık ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki çok güzel iki gündür senin de abi emeğin ağzına sağlık. Süreci aktaran yayınlar yapıyoruz. Ama artık Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, İsmail Kartal meselesi sona erdi ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal'la beraber bence Fenerbahçe camiasının artık arkasında kenetlenmesi gereken isim olduğunu düşünüyorum. Eğer bir şampiyonluk isteniyorsa. Çünkü bu Fenerbahçe'de seninle de abi bazen zaman zaman
0: konuşuyoruz. Bak İsmail Kartal'la ilgili şunu söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Onu da söyleyeyim, öyle tamamlayalım. Şimdi 1,5 aydır Aykut Kocaman'ın bu göreve geleceği konuşuluyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. 2024 23 24'te seçim oldu, Mourinho geldi. Hı-hı. 23 yılında Ali Koç Mali Genel Kurulu'da çıktı, dedi ki, ya da bir toplantıda çıktı, dedi ki bundan sonra yerli bir hocayla çalışacağız. Yesus'tan sonra. Ve Aykut Kocaman mı yoksa İsmail Kartal mı falan filan diye çok tartışıldı. Aykut Kocaman o gün çıktı, dedi ki bu görev şeyin hakkıdır. İsmail Kartal'ın.
1: Evet. 2023-2024'te.
0: İsmail Kartal bunu yapabilir miydi? Ya burada bu çok konuşuldu. Bilmiyorum siz ne yaşandı ama yani bu görevi ben Aykut Kocaman yapabilir der miydi? Demeli miydi? Onu da bilemem. Ha şey konusunda da Aykut İsmail Hoca konusunda da şimdi dünden beri tabii İsmail Hoca'nın çeşitli açıklamaları gündemde.
1: Evet.
0: Yani bu konu İsmail Hoca'nın önündeki en zorlu konulardan bir tanesi. Şimdi bak dün mesela hakikaten de öyle. Yani işte iki şampiyonluğumuzun çalındığı tescil edildi. Kim onayladı bunu mesela? İki şampiyonluğumuz çalındı dersin. Ben böyle düşünüyorum. Örnekleri de şunlar. Biraz da bunları konuştuk, meseleyi detaylandırdık. Ya da yani sürekli hoca ben aslında iyiyim mesajı veriyor. İşte Trabzon'da otobüs kurşunlandı. İkinci geldiği sezon transfer bile yapılmadan bir noktaya getirdi. Son geldiği sezonda da yaptı. Bu arada Aykut Kocaman İsmail Kartal için de şunu söyleyeyim. Abi adam sonuç itibariyle Mourinho'nun yapamadığını yaptı mı?
1: Yaptı.
0: Bir Tedesco'nun yapamadığını yaptı mı? Yaptı. Evet. Ya da şöyle söyleyeyim. Yapamadığını demeyeyim, özür dilerim. Onların yaptığı neyi yapamadı? Jesus'un yaptığı neyi yapamadı? Finale bakıyoruz ya.
1: Hepsinden daha olduğunu, başarılı.
0: Hepsi. Başarı başarısızlık meselesi konuşulur. Hı hı. Daha başarılı ya da başarısız. Ama Jesus, Tedesco, Mourinho, yani bunların yapamadığı neyi yapmadı diyecek bir durum yok. İsmail Hoca bunlar neyi yaptıysa İsmail Hoca da aynısını yaptı. Yaptı yani. Bu arada bir sürü dayak yiyerek de yaptı yani. Tabii. Onu da altını çizelim. Dolayısıyla burada ya bahsettiğimiz isimler de deve dişi gibi adamlardan bahsediyoruz. İsmail Kartal burada hani bir şey vurgulamak istemiyorum ben. Hani Fenerbahçe'de kötüdür falan. Eğer Jesus'un yaptığı iyiydiyse Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın yaptığı da iyi. Mourinho'nun yaptığı iyiydiyse İsmail Kartal da iyi. Bir de zaten dünya kadar para verdin, ya da Tedesco'nun yaptığı iyiydiyse o da iyi. Ama zaten 4 teknik adamın da yaşadığı sorun ne oldu? Abi küçük maçlarda patladılar.
1: Tabii. Yani Jesus da aslında derbilerde patladı.
0: Derbilerde. Ben hatırlıyorum. Giresun maçı, İstanbulspor maçı.
1: Evet.
0: Jesus Mourinho yine o maçlar.
1: Evet.
0: Tedesco yine bu maçlar. İsmail tabii. Kartal da aynı şeyleri yaşadı. Ama İsmail Kartal'ın özellikle bak bu konuda bence daha dikkatli olması lazım. Mesela sürekli bunu artık hocam anlatmayın. Yani ben bu koltuktayım ama bu şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Ben burada başarılı işler yaptım. Bırakın başkası anlasın artık bunu. Bırakın başkası anlat. Bakın ben anlatıyorum mesela. Sonra insanlarda şöyle bir duygu doluyor. Ya yeter artık yani. Yeter artık, yeter artık. Ben noktasından da ben İsmail Kartal'ın açıkçası bir çıkması gerektiğini düşünüyorum.
1: Zaten
0: izlerken de mesela ya şu laf

0: edilir mi? Ben de bir iki tane oyuncu verdim Oğuz Çetin'e. Ben de. Bu kadar insan mesela buralarda kendini, durumunu, pozisyonunu tartıştırıcı ifadeler söyler
1: Ama
0: mi ya?
1: bu İsmail Hoca bunu hep yapıyor.
0: Ama işte bu da kendisine yarın
1: İşte
0: yol su elektrik olarak dönüyor. Diyorlar ki bak işte böyleymiş. Ya, bu laf edilir mi ya?
1: Abi
0: Ya
1: işte.
0: öyle olsa bile bu laf edilebilir mi? Ben
1: Vallahi.
0: de. Ne demek o?
1: Hani ben de verdim yani.
0: Ya
1: Ben de
0: ben durmadığım
1: başardım.
0: yere geliyorum zaten.
1: Ben de
0: Ya benim
1: başardım.
0: haberim yoktu
1: Verebildim.
0: yapıyorlardı. Hayır, benim haberim yoktu yapıyorlardı. Ben de zaten buraya geldim. Ben var olanın üstüne geldim. Yani ha bu arada yönetim şu konuda net, onu da söyleyeyim. Takımı yönetim kurar, hoca da oynatır.
1: Takımı yönetim kurar, hoca da
0: Hoca da
1: oynatır.
0: oynatır. Hiç. Bak bu transfer mevi acayipler yani. Böyle modelimiz bu diyorlar.
1: Şimdi şöyle bir şey var tabii. Abi düşündüğünde İsmail Hoca'nın bu süreci güzel atlatabilmesi için iletişim konusunda gerçekten kendini değiştirmesi ve geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İsmail Hoca'nın bazı basın toplantıları var ki bazen çok fazla eski dönemleri hatırlıyorum. Hocanın gaza geldiği anlar oluyordu. O da senin az önce söylediğin gibi yol su elektrik olarak geri dönüyordu. Şimdi mesela şeyi hatırlıyor musun? İşte kurun iç meselesi mesela. İşte iki maç kötü oynamıştı. Üçüncü maçta şey gördünüz mü?
0: Gördünüz
1: İşte
0: mü?
1: kurun içi dedi ve sonra zaten oyuncunun iki yakası bir araya gelmedi. Bu da İsmail Hoca'nın karşısına çıkıp durdu. Hocanın basın toplantılarını bayağı merak ediyorum.
0: Ben çok merak etmiyorum.
1: Muhammed Bey demiş ki abi atladığın nokta şu, kimse Aykut Kocaman'a hoca yap demedim. Demedi. Aziz Yıldırım ısrarla hoca benim kardeşim bana güvenin dediği için bu oyu
0: Bir
1: aldı
0: daha
1: demiş.
0: okusana.
1: Abi atladığın nokta şu, kimse Aykut Kocaman'a
0: Ha.
1: hoca yap demedi. Aziz Yıldırım ısrarla
0: Aslında
1: hoca benim dediği için
0: Azılım'da diyor ki
1: oydu.
0: bak özetle yani etrafına da söyledi. Kardeşim ben zaten bunu söyledim, ben bunu yapacağımı söyledim. Yapar bunu Aziz Yıldırım. Ben bunu böyle yöneteceğimi söyledim. O da biliyordu, herkes de biliyordu. Son anda o öyle oldu, bu böyle oldu. Buna zamanımız yok noktasındaydı.
1: Peki devam edelim. Osimhen 45 Gala. Aziz Başkan Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğunu en iyi yerden izleyecek hocayı belirledi.
0: Bu Galatasaray'la da bayağı dönüyor. Dün mesela birkaç kişiden duydum ben. Bunu duydum ben.
1: Peki devam edeceğim. Arkada bir şey bekliyorum da o yüzden birazcık daha devam
0: Tamam.
1: edelim abi. Engin Mutlu bir süper chat göndermiş. Takımı Aziz Başkan kurar, Aziz Başkan oynatır demiş Engin bizim. Katılıyor musun Engin'in bu yorumuna?
0: Ben içinde olacağım diyor.
1: Umut Sarıyer,
0: O kadar
1: Aydın,
0: haksızlık etmeliyim.
1: Aziz ve Barış Bey'den bağımsız gazeteciler olarak 1,5 aydır farklı düşünenlere zorla yaptığınız Aykut Hoca propagandası ne olacak? Boşa mı gitti
0: Bir
1: diye.
0: daha dur. Aydın, Aziz ve Barış Bey'den bağımsız gazeteciler yok. Aziz ve Barış Bey'den bağımsız gazeteciler olarak.
1: 1,5 aydır farklı düşünenlere zorla yaptığınız Aykut Hoca propagandası ne olacak?
0: Ben
1: Boşa mı
0: niye
1: gitti
0: zorla
1: demiş.
0: yapayım ya? Ben çıkıyorum, fikrimi söylüyorum. Umut Bey, siz de karşısını söylersiniz. Ben aynı görüşteyim. Aynı görüşteyim ben Aykut Kocaman'la ilgili, aynı görüşteyim. Bir daha soruya gel.
1: Tekrar geliyorum.
0: Sondaki şey ifadesi boşa mı gitti? Ben boşa gittiğini düşünmüyorum ki. Bunlar olgu, bunlar değişmez ki.
1: Sen yani sana Aykut Kocaman propagandası yaptığını söylüyor yani.
0: Ya söyleyebilirim. Sonuçta ben fikrimi söylüyorum. Bunu kendisi böyle algılamıyor ama zorla ne demek ya? Yani niye böyle bir şey, niye izlemezsiniz? Geçer gider. Ben ya da siz fikrinizi söylüyorsunuz. Bu çok normal bir şey. Ben böyle düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyorsunuz. Ama ben şuna karşıyım. Ha, ona yeri gelmişken söyleyeyim. Seninle de
1: Söyle
0: bazen
1: abi.
0: konuşuyoruz. Abi her fikrin bir temeli olur. Bir temeli olur. Her fikrin bir temeli olur. Öyle ben böyle düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorsun? Anlat dediğinde karşı taraf altını dolduramıyorsa da oradan dersin yani. Eğer buna bir zorlama deniyorsa, yani o fikir o yönüyle kabul edilmiyorsa, bu zorlama falan değil. Bu gerçeklik yani. Bundan da bir şey arınmak lazım. Hayat bu kadar da şey değil. Yumuşak da değil yani, onu da söyleyeyim yani.
1: Evet.
0: Fikrin varsa altı dolu olacak. Beyefendi için söylemiyorum bunu. Genel olarak söylüyorum. Yani ben hayatımda da böyleyim bu arada. Bir şey fikir söylüyorsam bir altını doldurarak bir şey söylüyorum. Ya da onu o nedenden ötürü savunuyorum. Ben böyle düşünüyorum. Niye? Böyle düşünüyorum. Hadi oradan derler adama. Hayatta böyle bir şey var mı?
1: Tabii.
0: Var mı Muzaffer?
1: Yok.
0: Ha?
1: Öyle bir şey
0: Sen
1: yok
0: burada
1: abi.
0: çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Diyorum ki bunu böyle yapacağız. Ay bunu böyle değil de böyle, ben böyle düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Abi sen beni ikna
1: Bir
0: edeceksin
1: sebebi
0: yani,
1: olması
0: anlatacaksın.
1: lazım.
0: Sebepsiz fikir mi olur?
1: Aynen öyle.
0: O yüzden zorla falan değil. Ben Aykut Hoca konusunda görüşlerim nettir yani.
1: Eşref Fener'le 3

0: Ama şunu da yapmam yani. Onu da söyleyeyim. Hani inandığım bazı şeyler vardır. Beter olsun, süper herif, o bu falan, hiç öyle dertlerim olmaz benim yani. Eğer ben kendi üstüme de zaten böyle bir şey durduramam. Düşüncem neyse onu ifade ediyorum.
1: Peki. Eşref Fener'le demiş ki 343 Dici işbirliği anti Fenerbahçe medya sizi. Mesela anti Fenerbahçelik biz ne
0: yapacağız? Geçelim ya.
1: Ayaz Bey, Galatasaray'a çok izlettik şampiyonluk. Okan izleyemez Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu, boyu yetmez ya, demiş. Bunları çok evet yani gerek yok böyle şeylere.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim. Söyle bak abi. Mesela bak bu çok enteresan. İşte mesela insanların boyuyla dalga geçmeler falan. Ben mesela çocuktum abi, tamam mı? Benim en belirgin özelim neydi biliyor musun?
1: Ne?
0: Kulaklarım abi.
1: Ha.
0: Tamam mı? Bazen insanlar yazıyorlar. Yani her şeyden ötürü değil. Hani ben de mesela bak ben aynaya bakıyorum ya, gördüğüm ilk şey kulaklarım.
1: Evet.
0: Tamam mı? Hani ben bundan ötürü böyle rahatsız olan falan filan ya da boyum kısa olsa rahatsız olan falan filan insan zaten olmam ki. Okan Buruk da bundan rahatsızlık duymuyordur. O olay da saçmaydı yani, onu da söyleyeyim evet. Yani. Ya bunlar şey tavırlar ya. Ya
1: çocukça
0: biraz. Bilmiyorum kardeşim, kusura bakmasın ama bana çok şeyce geliyor ya. Biraz da bel altı geliyor ya. Bırakın yani bir de yani şey dünyasından bakmak var ya. Allah abi, Allah böyle yaratmış yani, Allah'ın yarattığına niye o zaman muhalefet ediyorsun derler. Eğer evet. O dünyam varsa bir taraftan da böyle bana çok şey geliyor. Tuhaf geliyor. Hiçbir insan kendi özelliğiyle ilgili rahatsızlık yaşamaz, onu söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Yaşamaz.
1: Abi kendinle de barışık olmak gerekir
0: yani
1: bu hayatta.
0: Niye olmasın yani?
1: Abi toparlıyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak şey de alayım senden, sonra yayınımızı noktalayalım. Vedat Muriç açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Anladığım kadarıyla herhalde Aziz Yıldırım ve yönetimi bu Şampiyonlar Ligi önerilemesini Vedat Muriç'le geçip bu Ciro'si ya da artık farklı bir oyuncu olacaksa orada sanki
0: olabilir. Bak şimdi orada şey de olur.
1: Gibi.
0: O da olabilir ama şimdi bak orada bir şey değişti. Takımın hocası İsmail evet. Kartal oldu. Aykut Kocaman bence başka bir planlama yapmıştı. Ona bakmak lazım. Ama ben orada çok geç kalacaklarını düşünmüyorum şeyde. Transferde şeyin çok geç kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Sen söyle adına. Fenerbahçe'nin çok geç kalacağını düşünmüyorum. Nasıl yapacaklar onu bilmiyorum.
1: Bir süper yani chat daha varmış.
0: Sonra bir de şu Fatih Terim Federasyon Başkanı'nın
1: meselesini evet, konuşalım. Onu konuşalım. Ersen Bey, Aykut Kocaman'ın defansif sevimsiz futbolu ve taraflara umut aşılamayan mesafeli dili bağları kopardı. Alexis sistem uğruna yönetimin önüne atarak efsaneye harcamasıysa taraftarda asla kapanmayacak derin bir yara bıraktı demiş. Ersen Bey de bu şekilde yorumlamış. Evet unuttum ben abi orada arkada bir şeylere bakarken. Fatih Terim'in bu federasyon başkanıyla atışması vesaire. Şimdi Fatih Terim ismi yeni Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olacak diye
0: o
1: çok zaten konuşuluyor.
0: Konuştuk. Fatih evet. Hoca orada iktidarlı bir konuşma yapıyor. Ben hatta buyurun. Videoyu izledim. Tam orada kesmiştim şeyi, videoyu. İzlemiştim yani. Tamam. Ben İbrahim Hacı Osman'ı görünce şaşırdım. Adam bir şey de demiyor ama İbrahim Hacı Osmanoğlu bence bunu bilerek yaptı. Yarın bu arada Paraguay maçımız var. Milli takım da sağ olsun yani bütün enerjimizi bak bir yerle bir etti. Yarın maç var, hiç heyecanım yok. İnşallah olur. İnşallah yeniden o heyecana kavuşuruz. Destekliyoruz milli takımımızı diyelim. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu bence onu bilerek yaptı. Kağıttan bile okusan bu açıklamayı hiç öyle anlamazsın, yorumlamazsın. Çok açık her şey çünkü. Bir de diyor ya zaten girişi iyi de çıkışı kötü falan filan. Hiç demedi. Çünkü en çok hesap vermiş bir yerde adamlardan bir tanesi Fatih Terim. Ve bu konularla ilgili şimdi haksızlık da etmeyelim. En çok konuşacak adamlardan bir tanesi Fatih Terim'dir. Bu durumlarla ilgili, bu krizlerle ilgili en çok değerlendirme yapma hakkına sahip insanlardan bir tanesi de Fatih Terim'dir. Niye? Çünkü onu yaşadığı için. Ya bunları yaşadığı için. Bu adam bunları yaşadı. Ha bak. Bitireceğiz dedim ama yaşadığı söyle noktasından abi, unutturma bir şey anlatacağım.
1: Tamam.
0: Dün birisine sordum da anlatacağım. Dolayısıyla burada bir şey yoktu. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu hem biraz gündemi değiştirdim. Oyuncuların üzerindeki baskıyı aldım. Bence mantıklardan bir tanesi buydu. Bir de bence bir yere adresleme yaptı. Şimdi federasyon başkanlığı konusu çok konuşuluyor. Yani değişecek falan filan diye. Şimdi Mustafa Eriyüt'ün adı geçiyor. O bir blok, o bir güç. Tamam mı? Mustafa Eriyüt bir güç. Fatih Terim olursa Fatih Terim bir güç. Ama burada soru şu... Evet. Fatih Terim'in federasyon başkanlığını Fenerbahçe ister mi? İlk planda şöyle düşünebilir. Fenerbahçe istemez, Galatasaray ister. Ben tam tersini düşünüyorum.
1: Fenerbahçe ister, Galatasaray istemez.
0: Galatasaray niye federasyon başkanı Fatih Terim olsun ister ki? Çünkü oyunu alanın daralıyor. Fatih Terim de şöyle bir adam. Yani oraya geldiği zaman ya ben Galatasaraylıyım, burada Galatasaray'ın isteklerine göre ben burayı hareket edeyim falan filan diyecek zekada bir adamım Fatih.
1: Olur yani, mu abi şey? Bütün Türkiye'nin, zaten oklar orada Türkiye'nin, olacak ya.
0: Hayır bir daha bir Türk milli takım teknik direktörlüğü yapmış. Herkesin ne olursa olsun herkesin saygısını kazanmış bir insan Fatih Terim. Ve buralarda aksi bir şey. Yani bu Galatasaray'ın işine yarasını da şöyle yapayım, böyle yapayım noktasında açıktan böyle tavır sergileyecek bir durum değildir. Böyle olursa açıkçası Galatasaray çok fazla bu boşluklarda federasyonun üzerine yürüyemez. Peki. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın sıkıntılar, çünkü bazen oluyor, çünkü bu da işin bir parçasıdır, oyunun bir parçasıdır. Fatih Terim'in federasyon başkanı olmasını isteyeceğini düşünmüyorum. Bugün mesela birçok işte medyadaki arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Hani olmalı falan filan diye. Olduğu anda da başka bir hikaye olacaktı. Dolayısıyla Galatasaray'ın ben Fatih Terim'in federasyon başkanı olacağını olmasını düzeltiyorum. Olmasını isteyeceğini düşünmüyorum.
1: Peki
0: açıkçası.
1: Sence?
0: Ha, ama o koltuğun adamı mıdır? Evet, bence Fatih Terim o koltuğun adamı mıdır? Bir de şöyle bir şey var. Bak, figürler çok önemli, tamam mı? Bak, figürler çok önemli. Yani Fatih Terim deyince başka bir hikaye. Daha 3-5 gündür bu konuşuluyor. Aykut Kocaman deyince başka bir hikaye. 3-5 gündür bu konuşuluyor. Aziz Yıldırım deyince başka bir hikaye. Ne bileyim, arttırabiliriz bu isim. Ali Koç deyince başka bir hikaye. Sonuç itibaren insanın doğrusu, yanlışı, duygusallığı, yanlış kararları, doğru kararları, hepsi amaç ne? Doğru bir şey yapmak, güçlü bir şey yapmak üzere planlar ve programlar yapıyorlar. Sadece bu konuda yani şunu söyleyeyim. Hani bu insanları da böyle toptan aşağıya çekmenin bir anlamı yok. Eğri yeri doğruya doğru demek lazım. Bu önemli bir konu. Şey konusu, hatırlat dediğim konuya gelince. Mesela bu transferlerde Aziz Yıldırım nasıl bir tavır sergiliyor? Dün hatta şeyde vereyim, adını da vermiş olayım, kusura bakmasın. Gerçi zaten bir muhabbet. Dün Süleyman Urma ile karşılaştım. Bu Mehmet Topuz hikayesini anlattım. Bazı olaylar, yani Türkiye transfer nasıl yapılıyor? Türkiye'de işte bu konularda arızalar nerede oluyor? Rahatlıklar nerede oluyor falan. Hazır transfer dönemi gelmişken, Aziz Yıldırım da göreve gelmişken biraz daha Aziz Yıldırım tanımak için şeyi sordum. Bu meşhur Mehmet Topuz transferi vardı ya.
1: Evet.
0: O konuyu sordum ama Mehmet Topuz transferi üzerinde değil. Nasıl dedim Aziz Yıldırım bu transfer işlerinde? Vallahi bak çok açık söyleyeyim dedi. Aziz Yıldırım istediği futbolcuyu alır dedi. Bu bir. İstediği futbolcuyu alır. İki, Aziz Yıldırım'ın sözü senettir dedi. Yani transfer dedi, Aziz Yıldırım bir şey konuştu mu seninle? Bunu konuştu mu? Şeffaftır, nettir. Hiç yan yol falan denemez. Seni mesela benim oyuncumu almak mı istiyor? Gelir, önce kulübüyle görüşür. Kulübüyle görüşmeden hiçbir şekilde oyuncuyla ilgili bir tasarrufunda olmaz. Özellikle dedi şey demişti. Anadolu kulüplerini bu konuda çok koruyan, geçmişte çok koruyan bir başkan adayıydı. İstediği oyuncuyu alır, kaynağı da yaratır ama yan yollardan da dolaşmaz. Masada ne varsa, masaya ne koyarsa, onun gereği neyse onu yapar. Ben bunu gördüm. Aziz Yıldırım'ın transfer politikası agresiftir, şeffaftır, nettir, karşı tarafa güven verir diyerek de bu meseleyi anlatmıştı. Bu arada
1: bir 6-7 dakika daha bir chatleri falan okuyayım. Ondan sonra biliyorum yorulduğunu ama birazcık şey yap. Ben de izleyenlerimiz ne diyorlar onları ekrana getireyim. Bir 7-8 dakika daha sabretmeni rica edeceğim senden. Sonrasında şey yapacağız, toparlayacağız. Şimdi Ersen Bey demiş ki Aydın Bey Aykut Kocaman'ı eleştirdiğim için mesajıma yorum yapmadı sanırım demiş. Gülmüş. Öyle bir
0: neydi o?
1: İşte kötü sevimsiz futbolu vesaire.
0: Niye,
1: falan.
0: Ben görmedim ki demişti. Onu.
1: Tekrar getireyim istiyorsun.
0: Görmedim onu, kusura bakmasın, fark etmedim. Yo, öyle değil zaten Aykut Kocaman.
1: Yok, Aykut Kocaman'ın defansı yer burası da. Ve taraftar umut aşılamayan mesafeli dili kopardı. Alexis sistem uğruna yöntemin önünü atarak efsaneye harcadı. Taraftarlarda kapanmayacak bir yara bıraktı diyor.
0: O tespit meselesi, o konu çok zaten tartışılıyor. Şu açıdan söylüyorum. Doğru. Yani Aykut Kocaman'la ilgili en büyük problemlerden bir tanesi bu. Çıkıp Aykut Kocaman'ın bunu zaten anlatması gerekiyordu kardeşim. Evet. Aykut Kocaman'ın suskunluğu bence başına bela. Bunu kendisine söylediğim için de ben burada yani arkasından konuşur gibi değil. Net olarak söylüyorum. Peki. Tabii ki onu anlatacak yani, sıkıcı futbol. Abi insanlar böyle düşünüyor. İnsanlar böyle düşünüyor. Bunun da izahatını verecek olan kendisidir.
1: Peki. Abi toparlıyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Senin de ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler. Evet. Dici Futbol'a abone olmalarını rica edeceğiz. Artık bu konuda kapanmış bulunuyor. Yeni açıklamalara kadar detayları konuşuruz ama tekrar böyle birkaç ay sonra gündeme gelir mi? Gelirse de ayrıca bu mevcut arşivler, detaylar üzerinden tekrar birçok şeyi tartışacağımızı da söylerim, konuşacağımızı da söylerim.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Bu bir tekrar.

0: E ainda. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Emre Tilevli, dakika skor başlıyor.
2: Türkiye Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve Dünya Kupası bizim için bitmiş oldu. Çok üzgünüm. Yani ne söyleyebilirim ki? Benden yani siz söyleyin abi. Arayın, sizi yayına alayım. Yani ne söyleyebiliriz? Çok motive izleyen Montella'ya mı kızayım? Al yapmayan oyunculara mı kızayım? Arayın abi, 212 alan kodu 273 10'un, sizi yayına alayım. Üreğimizi tükettiler, bu kadar beceriksizlik olur mu demiş. Ay senden gelmiş. Aynı fikirdeyim. Dünya reklam şampiyonu oldular demiş. Arda'ya laf etme aman abi. Adamın dokunulmazlığı var demiş bir değerli dostum. Hocam kime laf edeceğiz ki? Emre abi, turnuvaya gittiğimizden beri ben her zaman Radyo Gol'ü dinliyorum. Millet yok lider çıkarız, yok Amerika'yı da parçalarız falan falan. Ama maalesef gol bile atamadık demiş. Keşke Dünya Kupası'na katılıp rezil olmasaydık demiş Yunus Balyer. Geçmiş olsun, bu sefer sepet havası olduk. Ya öyle demeyelim, bu takım bizim takımımız ama 10 kişi oynayanlara karşı da gol atamıyorsan artık ya ne diyeyim. Günaydın, aklı çıkmak ne kadar kötü. Ele milli takım söz konusu olunca hadi şimdi çıkalım ABD'ye yenip 3 puanla. Lakin Paraguay ikili averajla fişi çekti, geçmiş olsun. Emre abi, Yalçın ben, 10 kişi yazık. Şimdi konuklarım var, onları alacağım. Bolca telefon var, hepsini alacağım. Alo, günaydın, hoş geldiniz. Alo.
3: Alo, sesimi alabiliyor musunuz?
2: Alıyorum hocam, artık herkesin sesini alıyorum. Buyurun hocam.
3: Yani çok ihtiyacımız, kusura bakmayın, günaydın öncelikle herkese. Çok ihtiyacımız vardı. Bu birlik beraberliğin maçın dışında çok güzel enerji motivasyon olacaktık. Maç sadece şunu merak ediyorum. 90 değil 180 dakika oynasak ne değişikti? Tek sorun bu, tecrübenize dayanarak. Siz de sinirlisiniz biliyorum ama bugün bize için çok kötü bir gündü. Çok kötü bir sabahtı.
2: Ne diyeyim hocam, yani istersen 500 dakika oyna.
3: Yani olabilecek ya. Buraya kadardı. Avustralya maçında bitti. Amerika maçına yani bilmiyorum.
2: Amerika da maçı prestij maçı hocam artık yani. Amerika maçından elde edeceğin hiçbir şeyin önemi yok artık.
3: Önemi yok da hani daha da kötü olmasın, daha da kötü senaryo yaşamamak dileğimiz bu saatten sonra.
2: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
3: Sağ olun.
2: Berk Sayar'a gidelim. Berk attığımızda. Berk'cim günaydın tekrar.
4: Abi tekrardan günaydın. Bir saat önce konuştuklarımızın üzerine çok fazla söyleyecek farklı bir şey yok. Çok fazla şey var ama farklı bir şey yok. Farklı bir şey yok dediğimiz noktada sen üçüncülük ihtimalinin de bu sonuçta ve dünkü sonuçlarla elden gittiğini söylüyordun. Aynı zamanda ben ilk maçtan ders alamadık dediğimde sen onu çok güzel örneklendiriyordun ve farklı farklı noktalardan detaylarla örneklendiriyordun ve yine hüsran. Haiti ile aynı kaderi paylaşıyoruz. 48 takımlı Dünya Kupası dediğimiz noktada benim bildiğim kadarıyla ikinci takımı son itibariyle elenen takımlar arasında Haiti ve ülkemiz var, Türkiye var. Yani geliyorum dedi. Üzücü olan kısım o. Ben geliyorum dedi ilk maçtan. Bu sonuç. İkinci maçta farklı olur'u konuşurken bunu gördük. Bilmiyorum yani bu nasıl sonuçlanacak? Montella tarafında, TFF tarafında mutlaka radikal kararlar gelecek ama yani radikal kararlar yarın maçın yok.
2: Radikal karar gelse ne olacak Berk'cim?
4: Artık yarın seni kurtaracak bir maçın yok. Yani bir Dünya Kupası turnuvası ve 2 yıl sonra yine tekrardan farklı bir heyecanı konuşabileceğin yer. Bu Süper Lig'deki Fenerbahçe'de Galatasaray'da gelecek radikal kararı beklemeye de benzemiyor. Bizi farklı bir yere götürüyor bu seyir.
2: Ya tabii burada yani nereden tutsak elimizde kalan bir felsefe var. Yani adamlar 10 kişi kalmış hocam. Yani sen eğer 10 kişi kalan bir takıma karşı gol üretkenliği sağlayamıyorsan abi bunun adı tam adına aymazlıktır. Bunun adı tam karşılığıyla iş bilmezliktir. Yani ben bu

0: Zaman dilimine kadar hep Montella'ya sahip çıktım biliyorsun. Hatta sevgili dinleyicilerimizin bazıları sert eleştirirken yapmayın etmeyin dedim. Ama
1: Doğru.
0: sen bu üretkenliği nasıl kuramazsın ya? Ya yani bu üretkenliği eğer ortaya koyamıyorsan, bu değerleri, bu nitelikli yaklaşımı ortaya koyamıyorsan tamamıyla yalan dolan.
1: Düne kadar bunu hepimiz yapıyorduk. Yani dün dahi yapıyorduk bunu. Yeri geldiğinde bazılarımız medyadan ya da yorumculardan fark etmeksizin bazılarımız buna inanmasa bile yapıyordu bunu, fark ettiriyordu bize. En azından çünkü burada bu enerjiyi diri tutalım diyen bir Emre Tile, bu enerjiyi diri tutalım diyen bir medya mensubu. Hep böyle ilerliyordu bu kısım. Ama maalesef yani bizlerde de ikinci yarıya girerken hiçbir umut kalmadı. Taraftarlarda, bizlerde hiçbir umut kalmadı Emre abi. En iyi 8 tane üçüncüye bile şans verilen bir Dünya Kupası vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Orada dahi şu hale düşmek büyük rezillik. Öyle görüyorum. Yani Montella kısmına geliyorum tekrardan. Barış'ı en öne alarak bence büyük hata yaptığını da hani sonradan gösterdi. Barış'ın geriden gelmesi gereken bir oyundu bence bu oyun. Öyle okumamız gerekiyordu. Yani yüzünü kaleye dönmemesi gerektiğine inandığım bir oyundu. Ama gücünü kullanıp adam eksiltip işte orada farklı bir şekilde konsantrasyonunu da toparlayabilmesi lazımdı. Deniz ve Can'a umut bağlamıştık, hatırlar mısın Emre abi? Yani Deniz neden yok? Deniz tercihi niye yok? Can tercihi neden maç başında yapılmadı dedik. Umut olarak Deniz'i sok, Deniz'le başla, Can'la başla diyoruz. Dediğimiz böyle farklı farklı işte sistemler vardı. Bunları konuşuyorduk muhtemel 11'lerde. Ama son dakikalarda Barış'ın sağdan getirdiği, 89 ya da 90 olsa gerek, Barış'ın sağdan getirdiği, Can'ın vurduğu, dönen topu, kaleciden dönen topu da Deniz'in tamamlayamadığı, ki Can'dan da müsait pozisyonda Deniz tamamlayamadığı bir an vardı. Zaten o her şeyi gösteriyordu. Yani senin bir ülke olarak milli takımından umutlu olduğun ve arkasında durduğun iki oyuncuyu haftalardır onlarla başlasa sanki daha iyi olacak. Biz bu 9 numarasız sistemi eleştiriyoruz, olmaması gerekiyor. Bu turnuvaya uygun değil. Montella neden ısrar ediyor dediğimiz o oyunda Deniz ve Can'dan medet umduğumuz anda Deniz ve Can'ı bile öyle görmek esasında bence Paraguay maçını da Avustralya maçını da özetledi. ABD maçı da bizim için artık tamamen bir formalite maçı olur kısmını konuşturur oldu. Öyle bir milli takım abi. Az önce de dediğim gibi Haiti ile beraber en erken elenen ikinci takımız. Ortak da noktamız var ha, üstelik Haiti ile. Golümüz yok. Onu da söylemek lazım. Ama tabii yani çok ağır olacak mı bilmiyorum ama Haiti tarafında da vaat edilen şeyler bizde vaat edilen şeyler kadar büyük değildir. Ya da bizde konuşulan o maç öncesindeki bir ay, maç öncesindeki iki ayda, maçların öncesindeki, turnuvanın öncesindeki 2-3 ayda bizlerde konuşulan o vaatler kadar büyük vaatler yoktur orada. Öyle tahmin ediyorum Haiti tarafında. Yani bir örneğin villalar konuşulmamıştır oyuncular da hiçbir şey yapmamışken. Seni bir sistemle beraber, Montella ile beraber oraya götürmüş ama orada neler yapacağından hala bir soru işaretiyle seni düşündürür pozisyondayken. Bunlar konuşulmamıştır, öyle tahmin ediyorum. Yani Orkun'un pasını hatırlar mısın Emre abi? Onu da sormak isterim. Maç boyunca atabildiğimiz ikinci bir örneği yoktu Orkun'un o pozisyondaki pasında. Ve bu Orkun milli takımın hazırlık sürecinde de, yani bu iki maçtan, Paraguay, Avustralya maçları öncesinde de oynuyor, oynamıyorlarla hem teknik heyeti hem ülke futbol gündemini değiştiren bir Orkun'du. Neden oynuyor? Beşiktaş'tı diye. Neden oynamıyor? Beşiktaş'tı diye. Neden oynuyor? İşte popülariteye, işte Twitter'a, sosyal medyaya yenik düştü. Montella artık baskıları kaldıramıyor. Oynattı denilen bir Orkun vardı mesela Avustralya maçı için. Bu maçta neden oynamıyor da yine oradan okuduk.
0: Hocam
1: İşte
0: oradan
1: o
0: okumuyorum ya. Biz tam anlamıyla rezil bir oyun ortaya koyduk. Yani
1: derin bir
0: burada
1: oyun ortaya koyduk. Ama bunların böyle küçük küçük başlıklarına baktığımda da hepsi
0: hocam
1: birbirini
0: burada
1: dediği
0: yani
1: gibi.
0: Berkçim bence küçük bir başlık yok. Burada büyük bir başlık var.
1: Doğru.
0: Rezilsiniz başlığın adına.
1: Doğru.
0: Yani
1: Doğru.
0: rezilsiniz. Yani sen şimdi en iyi, ama bu da tabii bunu biz yaptık. Yani basın mensupları da yaptı. Burada
1: Tabii.
0: çuvaldızı da kendimize bir batıralım bakalım. Yani siz en iyi jenerasyonsunuz falan dediler. Ben burada hatta ona karşı çıktığımda bazı benim gazeteci dostlarım olur mu abi ya çok iyi jenerasyon dediler. Ya dedim ben 2002'yi anlattım. 2002 jenerasyonu burayı havada karada silkeler. O yüzden yani biz yani mesela Arda bizim göz bebeğimiz, yaklaşımı hala göz bebeğimiz. Ama Arda ne Avustralya maçı ne bu maç oyunun içerisinde yok. Yani dünya futbol literatürünün içine baktığımızda böyle bir felsefe, böyle bir anlayış. Yani sen mesela adam yeri geliyordu Maradona'yı yedek bırakabiliyordu. Sen Arda bu kadar kötüyken bu Arda'yı neden oyunda tutuyorsun? Yani bizim böyle çıkmazlarımız var ve bu çıkmazlardan kurtulamıyoruz. Montella da diyor ya ben Türkleştim. Hakikaten Türkleşmiş. Yani şimdi mesela ne olacak? Hani hepimizin soracağı soru şu: Amerika maçına Montella ile mi çıkalım? Gitsin. Gitse ne olacak, kalsa ne olacak? Yani sen veda etmişsin, ezimet yaşamışsın.
1: Çok doğru.
0: Berk, teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
1: İlk yarı Mert'le aradık abi. İkinci yarı Melih'le aradık. Hani dedim ya az önce, bu da Can ve aynı zamanda Deniz'i konuştuğumuz, umudu onlarda aradığımız noktada örnek esasında turnuva üzerinde, hani elendiğimiz yerde. Bu bir örnekti. Deniz ve Can'da umut arayıp işte son pozisyonda öyle bir şeyle karşılaşmamız. Diğer tarafta da ilk yarı Mert'le, ikinci yarı da Melih'le gol aradığımız birçok pozisyon vardı. Bu da bir örnek. Turnuvanın özeti. Belki de Montella'ya tamam, belki 9 numarasız o sistemde biraz güvendik ettik. Hepimiz hep beraber turnuva oyunu budur dedik. Ben de bunu diyenlerdendim. Ama maalesef bu buraya uygun olmadığını bize gösterdi. Evet. Rezillik.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum abi. Sağ ol.
0: Çok üzgünüm. Ya hakikaten hani gitsem de evde şöyle uykuya dalsam, bu maç hiç oynanmamış yaklaşımını ortaya koysam, o moddayım biliyor musunuz? Yani hani ben dünyanın en çok yayın seven manyak yayıncılarından biriyim. Yayın için ölürüm, can atarım. Sevgili İlan Uzundurkan'a gidelim eğer müsaitse. İlan abi müsait misiniz? Evet, Sayın Uzundurkan'la birlikteyiz. Abi ya ben şimdi bu yayını burada bırakıp eve gitsem, uyusam, bu bir rüyaymış, daha başlamadı hiçbir şey deyip sabah yeniden gelsem olmaz mı?
2: Ya şimdi tabii olayın sıcaklığıyla böyle sert ve üzgünüz, o başka bir şey, ama ya sonuçta bundan önce gitmiyorduk. Böyle bir derdimiz olmuyordu. Başkalarınkini seyrediyorduk. Aynı tuzağa düştük. Geçen gün sevgili Faik abi yazının başlığı işte oynaya oynaya yenildikti. Bu sefer oynaya oynaya elendik. Yani aynı tuzak, aynı şey. Hep seninle de yaptığımız yayınlarda da söyledik. Gol yemeyeceksin kardeşim. Yani yedikten sonra bizim takımın oyun döndürme pratiği yok. Öyle bir deneyimi yok. 7 golü. Ondan sonra işte %75 toplu oyna. Abi dün akşam senin gol atamadığın Avustralya'ya Amerika hızlı oynayarak yarım saatte ipini çekti. Bu takıma Amerika 4 attı. Nasıl attı? Onu da bakmamışız. Yani bizim bu gol yedikten sonra maçı hemen kurtaralım paniğinden vazgeçmesi lazım. Bunu başaramadıktan sonra da böyle oluyor. Umarım gol atmadan dönmek de olmasın. Yani bu da artık seçeneklerden, büyük seçeneklerden biri. 0 puan, 0 gol durumuna geliyoruz neredeyse. Çünkü Amerika maçında Amerika rahat olacak, şu olacak, bu olacak, ama Amerika Amerika, biz çok geride kaldık, çok ezildik, çok oynuyormuş gibi yapıp çok da pozisyon bulduk bu sefer. Yani öbür maç gibi değildi. Olurdu, olmuyor. Şans da sana yardım etmedi yani.
0: Biraz da sanki burada haksız yere bırakılan çocukların da ahı bu oyunun üzerine çökmüş bir karabasan gibiydi. Yani o zaman akla şu soru geldi: Kaanları, İrfanları niçin götürdün? Ben aha inanırım İlan abi, yani inancımı da sen biliyorsun. Bence burada o çocukların da, hani haksız yere burada kalan çocuklarının da bu oyunda bir karabasan gibi üstüne çöktüğünü söylemek mümkündür.
2: Yani onları götürürken skor üstünlüğünü aldığında kullanacaktı, ama olmadı. Onların gideceği bir sürü daha turnuva var. Ama

0: bizim tabii yıldızlarımızın hiç bir dakika bile parlamaması bizi buralara getirdi.
1: Arda ne kadar kötü bir Arda'ydı. Yani bu Arda'ya mesela yani nasıl dayandı?
0: İki maçta ne yapacaksın? Arda'yı çıkaracaksın. Koyacağın oyuncu kim yani?
1: Orkun'u koydu.
0: Orkun'u koydu. Orkun'u da ilk maçta gördük. Yani hepsi aynı. Yani o başka bir şey. Seviyede başka bir deneyim mi yaşıyorsun? Bu da 25 yıl sonra, bu da Dünya Kupası'na ilk giriyormuşsun da aynı şey. 25 yıl sonra gittiğinde. E o zaman bu da senin böyle bir deneyimin. Hatırlarsın işte Avrupa Şampiyonası'na ilk gittiğimizde.
1: Tabii 96-0 galibiyetle geldi. Tabii 0
0: galibiyetle. Şimdi o da o senin ilk deneyimindi. Böyle bu takımı böyle konumlansaydık baştan, hani buradan bir galibiyet alır, puan alır şeklinde yapsaydık olurdu. Biz yok kupadır, odur budur derken buralara geldi. Bence benim en üzüldüğüm şey Montenegro'nun da popüler kültüre ezilip oyun sisteminden vazgeçip iki tane genç çocuğu içeri atıp da onlardan medet umması ya. Onlar topa nasıl vuracaklarını, nerede duracaklarını bilmiyor ya. Onlarla olacak hiç mi? Onların en az 20 maç, 30 maç oynaması lazım milli takımdaki Dünya Kupası'nda iş yapsın. Yani kötü oldu. Yani o gol, yani Uğurcan, yani yok ya. Bu nasıl yapılır yani? Oradan gol ye. Ondan sonraki 20 dakika biz kendimize gelemedik. Yani hakem 9'a kadar saymış gibi durumdaydık yani. Ama oyundan oyuncu atılmış, artık ikinci yarıya bir plan yapman lazım. Yok abi, işte Barış Alper geçemiyor, Kenan adamını geçemiyor, Arda bir tane iyi pas atamıyor, bir tane iyi şut bulamıyor. Yani yok. Yani öyle olunca da işte bu kadarsın. Bu aslında çok güzel bir ders de oluyor aynı zamanda. Sen busun yani, bu kadarsın. Ha, biz bu kadar kötü bir takım mıyız? Bu kadar kötü bir takım değiliz ama biz bu Dünya Kupası'na iyi hazırlanmadık. Kabaca da fizik olarak da iyi hazırlanmadığımız ortaya çıktı. Ben oysa diyordum ki bu sene milli takımdaki oyuncularımız çok formda, yıl bir sezon geçirdi. Ona güveniyordum ama yok, burada hiçbir varlık gösteremediler. Yani oyunu da değiştirsen, oyun planını da değiştirsen her türlü altta kaldık. Onun da nedeni bizim takım gol yemeden öne geçmeliydi. Onu da başaramadık. Yani hele bu maçta, yani bu kadar önemli bir şeydi. Hemen maçın başında gol. Yani yememek lazımdı. Eğer gol yemeseydik bu takım yani iyi takım tabii ki ama onlar da biliyorsun nereden bakarsan 20 dakikayı yerde yatarak geçirdiler. Kurallara rağmen hakem de bence çok iyi bir maç yönetti. Biz bu skorları da hak ederek böyle enermiş olduk.
1: Abi teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Aykut Gürses üstadımız bizlerle birlikte hızlı önemli isimlerden Dünya Kupası vedamızı konuşuyoruz. Faik abi günaydın.
0: Nasıl günaydın gün? Sevgiler.
1: Gün yani, pek aymadı da.
3: Ülke olarak tabii beklenmeyen bir sonuç aldık. 86 milyon burada bu bizim çocuklar adıyla andığımız milli takımın gruptan çıkıp devam edeceğini zannediyordu ama bizi hem Avustralya hem Paraguay öyle güzel okumuşlar ve çalışmışlar ki bizim bütün kanatlarımızı, orta göbeğimizi, daha top en iyi adamlarımıza gelmeden bastırarak ucum teşebbüslerimizin hepsini kırdılar. Avustralya'nın ikinci golünü belki de hafızalardadır. Uzaktan bir şut. Uğurcan'ın soluna giden bir toptu. Bugün de daha birinci dakikayı biraz geçe aynı şutu Paraguaylı oyuncu attı. Maç da orada bitti zaten. Ondan sonra işte direkten dönen top, sürekli korner, göbek varyasyonları, kanat ucumları, bunlar hepsi bize bir şey getirmedi. Montella ilk defa Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın elemeleri içerisindeki grup maçlarında ve playoff turunda denemediği bir şey yaptı. Hem Can Uzun'u hem de Deniz Gül'ü soktu. Çift santrfora döndük. Yani oyunun son yarım saatinde çift santrfora döndüğümüz anda sanki birazcık daha böyle bir rakip kale önünde pozisyon bulma çabasına eriştik. Bu yani olumlu karşılanabilecek bir sonuçtu. Çünkü ne Avrupa Şampiyonası'nda ne de Dünya Kupası elemelerinde biz çift santrforla oynamadık. Hep kısa adamlar. Kerem, Barış, Yunus, Kenan böyle bir oyunla mücadele ettik. Orada sonuç aldık. Ama Dünya Kupası demek ki başka bir turnuva. Dünya Kupası oynadığımız hem Uzak Doğu hem Orta Amerika takımları netice itibarıyla bize biraz bol geldi. Netice itibarıyla bol geldikten sonra da bizim bu şekilde oynadığımız bir turnuvada hani derler ya büyük lokmaya büyük konuşma diye, biz o bakımdan pek fazla büyük lokmayı yedik, büyük konuşmaya devam edince başımıza bunlar geldi. Sevgili Emre, şöyle ifade etmek isterim, yani bu jenerasyonun elbette kapasitesi bu değil, bizi daha böyle güzel sonuçlar bekliyordu. Ama dersimize daha fazla çalışmadığımızı gösteriyor. Yani belli klasik bir oyun türümüz var. Hep onu oynuyoruz. Hep onu oynadığımız için de rakipler bizi ezberlemiş. Hiç oynamadığımız Paraguay bile Avustralya maçından ilham alarak bizi netice itibariyle böyle bir durumla karşı karşıya getirdi. Paraguay %23 oyun teşebbüsüyle oynadı, Arjantin'i yenerek Brezilya'yı yendi. Demek ki yani buralarda çok fazla top ayağında değil de topu rakibe veren bir oyun sistemiyle, ki Avustralya önünde gene biz bu Paraguay maçı gibi kornerler, göbek teşebbüsleri, kanat organizasyonları, direkten dönen topumuz filan, yani netice itibariyle çok koşan değil, çok savunan ama dikkatli savunup rakibin tehlikeli bölge elemanlarını da etkisiz hale getirerek bir maçla karşı karşıya kaldık. Yani Paraguay'a Paraguay ve Avustralya topu bize vererek biz çok iyi oynadığımızı zannettiğimiz ama sonuç alamadığımız iki tane mağlubiyet aldık. Çok yazık bu jenerasyona, devam edecek bir jenerasyondu Montella'nın elinde. Ama şöyle söyleyelim, kabahatli Montella filan diye futbolcular da değil. Yani esas bizi çözen rakiplerle oynadık biz. Bizim teknik kapasitemiz bunun dışına çıkamadı. Yani Kenan solda alacak, sağda Barış veya Yunus veya Kerem alacak. Kısa adamlara topu kaldırmayarak hızlı ucumlarla rakip alana gidecektik. Mesela bugüne kadar hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Şampiyonası'nda yendiğimiz rakiplerle böyle oynadık. Yani hızlı ucum, kontratak. Adamlar bizi karşılamadan biz de onları gazete yollamıştık. Burada böyle olmadı. Burada adamlar bizi karşıladılar. Adamlar karşıladıktan sonra uzaktan şut atarak ve bizim savunmamızın ileri çıktığını, hem Abdülkerim'in hem Meri'nin top yaparak ileri çıktığını görünce defans savunmamızı da zafiyetimizi de bu şekilde derslerine iyi çalışmış olarak ortaya koydular. Galiba golde de sol tarafta, bize göre sol tarafta Mert Müldür galiba Paraguaylı oyuncunun önüne attı. Onun ikinci pası da zaten uzaktan gol oldu. Hiç iyi olmadı. Yani biz çok büyük demeçler vererek oyun akıbetini elimizde tutmaya çalıştık. Biz bitti demeden bitmeyiz, onu yeneriz, bunu yeneriz, bizimle başa çıkamayız. Şöyle büyük takımız. Yani bu demeç kumkuması bizim maalesef bu Dünya Kupası'nda alt üst eden bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu turnuvanın galibi bence ekrana reklam veren kurumlar oldu. İnanılmaz derecede televizyonlar bu amansız rekabette büyük paralar kazandılar. Adını sanını duymadığımız kurumlar ve kuruluşlar bile televizyonda Dünya Kupası adına kendi reklamlarını yaparak doruğa ulaştılar ve bizim futbolcular da kendi reklamlarını yapamadan ekrandan düştüler sevgili Emre.
1: Abi çok teşekkür ediyorum.
3: İyi yayınlar dilerim.
1: Saygılar sunuyorum. Faik Gürses üstadımızla bir araya geldik. Bize yorumlarıyla renk kattı. Değerlendirmeleriyle renk kattı. Şimdi sabahları bizle birlikte olan çok değerli isimler var. O isimleri alıyorum sırayla ve o isimlere soruyorum görüşleri nelerdir ne değildir. Şimdi de Hakan Güveli hocam bizlerle birlikte, doçent doktor Hakan Güveli. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk sevgili Emre.
1: Hocam rüya mı bu ya, kabus mu yani? Hayatımda ilk kez böyle bir mikrofon karşısında çöktüm yani, çöktüm. Tabir yerindeyse küçük bit olmak istiyorum yani.
4: Şimdi burada çok önemli olan nokta, deminden beri sizin sohbetinizi de dinliyorum ben. Yani bir ders çıkartmadık mı, çıkartmış olmalıyız. Aynı senaryo, topu çevir çevir. Madem bir şey yeni denecektin, niye Kerem Aktürkoğlu'yla yine yaptın? Madem orta yapacaktın, aralardan gidemeyecektin. Bu olacak şey değil. Kenan geçmeye çalışıyor, olmuyor. Arda habire topu veriyor çünkü defans adamları da orta sahanın oralarda dolaşıyor. Top kaptırmak hep riskli olacak. Bir de onun korkusunu yaşadılar. Ama oyun yoktu. Yani böyle bir defansı niye hızlı tek topla bunu defalarca yaptılar? Hani bunu ben şeye benzetiyorum. Arda Güler, Vinicius Junior ve Mbappe. Hani defalarca 20 metre 30 metre pas, bir kişiyi geç, kaleciyle karşı karşıya ve gol at. Ama sanki ben o hırsı da görmedim. Biraz da panik de yaptılar. Evet, ama sonuçta gerçekten bunlar çalışılmalıydı. Bu hale bırakılmamalıydı. Hani tamam adamlar bizi okudu şu bu ama ben bunlara katılmıyorum. Senin B ve C planın her zaman olmalı. Emre, çeyrek yüzyılda bir katılmışız. Burada varını yoğunu koyacaksın. Ya benim en üzüldüğüm şey bu oldu. Gerçekten dün Avustralya-Amerika maçını izledim. Ya biz bu iki takıma da 5 atarız diyorum ya. İnan iki takımda da bir şey yoktu. Defalarca hatalar yaptılar. Avustralya bu sefer çok daha önde oynadı. Ama geldiğin o Avustralya 4 kere geldi, ikisinde gol attı. Orada da topun yüzdesi bizde fazlaydı. 30 tane şut, topla çok buluşma ama netice 0 diyorum. Bir kafa yapılarının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum Emre.
1: Yani sanki böyle tatil için girilmiş bal yapmayan bir arı ve inanılmaz yani 60 dakikaya yakın 10 kişi oynayan bir takıma gol atamadık saygıdeğer hocam.
4: Bir de bu şey yani atamadığımız takım da hani böyle bir Avrupa devlerinin bir İspanya'sı bir Almanya'sı falan değil yani. Üzücü olan taraf bu. Tamam Brezilya'ya kafa tutmuş olabilir. Hani elemelerde iyi şeyler çıkartmış olabilir ama rahatlıkla geçebileceğin, ezebileceğin bir rakipti. Bir de adamlar hani bir ara şey bu 10 kişi de ilk yarıdan daha önde, daha cesaretli oynamaya başladılar. Ben bir de orada kafayı yedim. Hani saldırmaya başladılar, ikiyi aramaya başladılar. Hani tamam yerlerde yattılar ettiler ama cesaretlendiler de. Bir de benim çok üzüldüğüm nokta ne biliyor musun Emre? Hani biz bunu üzülerek söylüyorum ama tüm dünya fazlasını bekliyordu Türkiye'den. Tüm dünya. Hani sosyal medyada çok iyi şeyler döndü. Çok güzel şeyler döndü. Değerimizden, tek tek oyunculardan. Bence belki de bu birçok oyuncunun Avrupa'da değerini yitirmesine, bize bakılan açının değişmesine yol açacak. Ben bir de bu yönden çok üzüntü içindeyim.
1: Hocam yani taksitle pas veriyoruz birbirimize. O kadar enteresan ki özgüvenimiz yerle yeksan olmuş. Yani Arda 80 metreden böyle nereye vurduğunu bilmiyor. Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu nasıl oynayacağını, nasıl pas vereceğini unutmuş gibi. Yani Ferdi Brighton'ın yıldızı topu ayağının altından kaçırıyor. Yani bir şey olmuş bizim çocuklara. Yani Amerika'da hakikaten hani Arizona'da ne yaptılar bu çocuklara, ben onu merak ediyorum. Bir şey olmuş ya, bir şey yapmışlar bu çocuklara. Ya da bu çocuklara demişler ki baba siz Dünya Kupası'na gittiniz, evet bitti bu iş demişler ya, tamam demişler. Onlar da onun gazına gelmiş.

bizim milletin her şeyin bir kere kendilerinin daha fazlasına ihtiyaç var. Bence kendi değerleri de azaldı. Yani anladın mı? Olumsuz şeyler de çok yazılmaya başlandı ve bundan sonra daha da fazla artacaktır. Düşünsene tüm dünya burayı izliyor. Tüm dünya burayı izleyince ne oluyor? Senin daha fazla şeyler yapman lazım. Yani ben şey düşünüyorum. Şimdi bunlar tamam, birisi Inter'de, işte yok Juventus'ta, hani orada birlikte oynadıkları adamlarla bu ileri hücumları, daha paslaşmaları yapabiliyorlar da milli takımda bir sorun mu var, ama bu duyguya da katılmıyorum.

0: sen baba ona göre çalış derler adama. Ona göre A planını, B planını, C planını yap. İlerle bunu da sağla derler yani. Biri İngiltere liglerinde iyi oynuyor, biri Avrupa liglerinde çok iyi. Olmaz böyle şey. Bu eksiklikleri takım halinde gidermen gerekiyordu. Ama ben niye BC planı yok? Yani şimdi Emre, benim çıldırdığım nokta, sen gerçekten 60 küsur dakika 10 kişi oynuyorsun ve gene aynı hatayı yapıyorsun. Top gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yani orada bir içeriye doğru kaleciyle karşı karşıya topu alacak bir şey olmadı. Son işte bir 3-4 tane olayımız var. Onların işte böyle olunca da Murphy kanunu işliyor. Şansın yaver gitmiyor. Onları da atamıyorsun. Yani bunları daha önce yapmalıydın. Belki daha önce iki santrafora geçip Kerem'i ilk başta hiç düşünmemeliydin. Yani burada ben şunu diyorum. Yani biz hani tamam Montella kararlılık şu bu ama yani Avrupa Kupası'nda da ucundan gitmek. Orada da Gürcistan'la beraber kalınabilirdi. Hani direkt katılıyorduk, sonra elemelere kaldık. Orada becerdik. Orada da sürprizler olabilirdi. Yani galiba işte üzücü nokta, o zaman Türk Ligi'ne kalıyoruz. İşte dev transferler yapıldı. Bir Cimbom'u Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'da görüyoruz. Hani galiba bunlarla avunmaya devam edeceğiz. Bir sistem yapısı değişip, kafa yapısı değişip, bu federasyonun da oturup bu çocuklarla değişik bir plan izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Hocam çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada siz bir gastroenterologsunuz. Biz bugün mide ağrısı çekeriz, bol bol nasıl hazmedeceğiz bunu da.
0: biraz alkalen ara atıştırmalar yapalım, asidi bastıralım, az ve sık yiyelim, biz de kendimize su molası verip bol hidrate olalım Emreciğim.
1: Öpüyorum canım hocam.
0: Tamam, hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın, saygılarımla, sağlıcakla kalın.
1: Sağ olun hocam. Evet, Hakan Güveli hocamla zamanı paylaştık. Akıl alır gibi değil. Yani inanılmaz bir gün yaşıyoruz. Muhsin Ertuğral hocamı bir aramaya çalışıyorum. Muhsin Ertuğral hocam. Bakalım. Muhsin hocam bizlerle birlikte olabilirse. Eğer arayabilirsek. Orada Hakan hocanın sesi gelmemiş. Bende bütün potlar açık. Allah Allah, neden gelmedi? Benim telefondan mı kaynaklanıyor? Bilemedim. Ama bir Güney Afrika, İspanya'daydı o şu hocam. Belki daha uyanmamıştır. Evet, aradım ama ulaşamadım. Sizin görüşlerinizi alayım. Bekleyen dostlar var. Çok bekleyenler var hatta. 58 212 alan kodu 273 10'un. Buyurun efendim, sizin görüşlerinizi alıyoruz. Sizi dinliyoruz efendim. Sonu 58 olan değerli dostum, duyabiliyor musunuz efendim benim?
2: Evet, duyuyorum. Merhabalar Emre, nasılsınız?
1: Valla çok iyi değilim. Buyurun efendim.
2: Ya açıkçası şöyle belirtmek istiyorum. Biraz önce de paylaştım. Bir tarafta ailesinin vize masraflarını karşılayamayıp Dünya Kupası'na katılan bir takım. Bir tarafta da özel uçaklarla, konvoylarla gönderilen bir takım. Galiba bizim artık bu oy aynasından çıkmamız gerekiyor. Birazcık daha odağımızı böyle primlerle ya da paralarla, villalarla değil de gerçekten ruhuyla savaşacak ekiplere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani belki bir örnek olarak kabul edilmez ama voleybol takımını normal ekonomide uçuruyoruz ve bize bir başarı elde ediyor. Sanırım birazcık da yokluktan başlıyor her şey. Birazcık bu arkadaşlar, evet, bizim çocukların biraz burnunun sürtülmesi gerektiğine inanıyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum efendim. Sonu 44 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo.
3: İyi günler. Yemeyeceğim maalesef Emre Bey. Ben İstanbul'dan Doğukan. Yani ben açıkçası gruptan çıkacağımızı ve gruptan sonraki ilk maçta eleyeceğimizi düşünüyordum. Bu kadar gerçekten çok ağır oldu. Yani Haiti ile beraber şu anda sanırım gol atamayan iki ülkeden bir tanesiyiz. Bu çok rezil bir durum. Yani burada insanlar yok, eleştirmeyin vesaire diyorlar ama yerden yere vurulması lazım bu oyuncuların. Biz sabahın 5'inde 6'sında kalkıp uykumuzdan feragat edip gece de heyecandan uyuyamadığımız zamanlarda bu oyuncular yok saçlarıyla, yok başlarıyla, yok balkonda sigara keyifleriyle. Yani bu adamlar bir kere Romanya maçında ve Kosova maçında zaten

0: aynı bu Polonya'dalar. Bakın Emre Bey, bu sürpriz değil. Romanya'da, Kosova'da kapanan takım bir şekilde Kerem'in ayağına değdi, içeri girdi vesaire vesaire. Bu gerçekten sürpriz değil. Şu anda inanılmaz sinirliyim. Çok sinirliyim. Yani sanki böyle bir yakınımı kaybetmiş sesine hem üzgünüm hem sinirliyim. Bunu hak etmedik. Türk halkı olarak, Türk milleti olarak hak etmedik. Burada hala çıkmış insanlar, futbolcular Avustralya maçından sonra Türk halkını tıksın. Melih Efendi. Montella Efendi de ben hepinizden iyi Türk'üm. Söyleyeyim, böyleyim. Ya biz neyiz ya Emre Bey? Biz Türk değil miyiz? Biz bu futbolcuların iyi olmadığı oynamasını istemiyor muyuz? Ya biz uykumuzdan tenadir edip maç izliyoruz ya. Bir hafta sorumuz var. Hafta içi dedi gibi çatık gibi çalışıyoruz. Hafta sonra bir dinleyelim diyoruz en azından ama ya milli takım ya izleyelim diyoruz. Mutlu olalım diyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na çıktık. Ya bir heyecan var elimizde ama yok ya. Ya bu kadar olmaz ya. Bir gram futbolcularda yok ya. Ya gerçekten acayip sinirliyim Emre Bey. Ya bu kadar olmaz ya. Bu kadar burnumu duymaz olmaz ya. Ya futbolcular ne oynadığını bilmiyor. Ya Arda Güler'e gibi sanıyorsun topla ya. Aklım ne oynadığını bilmiyorsun ya. Ya Uğurcan, Allah'ını seversen hani gelen top gol mü olur ya? Ya bu ne ya? Bu başka bir şey yani. Bunun açıklaması olmalı. Gerçekten bunu yetkililer açıklamalı. Bunun villayla millayla hiçbir şey yok. Yani bu kadar rezil oynanmaz ya. Yani geldiğimiz grup Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından birisi Emre Bey. Yani Avustralya'yı gördük. Ne top oynadı?
1: Hocam yanılgı
0: bu.
1: Saygılar dostum. Yanılgı burada başlıyor. Bu grup Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından bir tanesi değil. Kime göre kolay, kime göre zor? Yani biz bence en büyük palavrayı burada sıkıyoruz zaten. Yani biz kendi kendimizi dolduruşa getiriyoruz. Diyoruz ki Dünya Kupası'nın en kolay grubu. Ya Paraguay'la kaç kere oynamışsın? Avustralya'yla kaç kere oynamışsın? Kaç Avustralya milli takımı maçı seyretmişsin? Kaç Paraguay milli takımı seyretmişsin? Adam 6 kez üst üste Dünya Kupası'na gitmiş. 2 kez çeyrek finale çıkmış. Sen Dünya Kupası'na 24 yılda bir gidiyorsun, 40 yılda bir gidiyorsun. Yani kime göre kolay, kime göre zor? Yani biz bence palavrayı burada sıkıyoruz. Ya kolayı molayı yok. Burası Dünya Kupası. İspanya gidiyor. Lak diye bir tane küçücük takım oradan puan alıyor. Zaten Dünya Kupası'nın farkı bu. O yüzden sen bu tanımlamayı yaparsan ya Dünya Kupası'nın en kolay grubu, en zor grubu, yok öyle bir dünya. Problem burada başlıyor. Bence en büyük sıkıntımız bu bizim.
0: Haklısınız Emre Bey. Son olarak bitirmek istiyorum. Çok da fazla vaktinizi almayacağım. Gerçekten moralim çok bozuk.
1: Peki.
0: Bunu gerçekten Türk milleti hak etmedi. Yani peki, bir daha görür müyüz, göremez miyiz Dünya Kupası'nı bilmiyorum ama yani...
1: Aynı şeyleri söylüyoruz efendim. Sinirliyiz, aynı şeyleri söylüyoruz. Çok teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar diliyorum. Nasıl yayınlar olacaklar? İyi günler.
1: Sağ olun. Şimdi asıl sorun şu. Nasıl bir maçtı? Rezil bir maçtı. Çünkü bizim dünyaya tanıttığımız yıldızlarımız var ya. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Brighton'da Ferdi. Bu dünya yıldızlarının hiçbir şey yapamadıkları telaşlı bir oyun vardı. Bakın dün de bunu söyledim. Evvelki günde Avustralya maçı öncesinde de söyledim. Siz eğer erken gol yerseniz bu golleri Paraguay gibi, Avustralya gibi takımlar karşısında, hatta Dünya Kupası'nda 3 temel öge var. 1. Erken gol yemeyeceksin. Hatta gol yemeyeceksin mümkünse. 2. Gol yiyorsan eğer kapanan savunmaları açmak için alternatifler üreteceksin. A alternatifi, B alternatifi, C, D, E, F, G. Göbekten deleceksin, olmadı kanada yayacaksın, olmadı rakibi üstüne çekeceksin, topu rakibe vereceksin. Üçgenler kuracaksın, verkaçlar yapacaksın, yüksek toplar indireceksin. Forvete uzun, pivot, santrfor, yani alternatifler üreteceksin. Biz yaptık mı bunu? Yapmadık. Ne Avustralya maçında yaptık, ne Paraguay. Avustralya bize o kadar iyi çalışmış ki, Avustralya'dan kerteniz alan Paraguay'da bizi mükemmel çalışmış. Doğal olarak biz 10 kişi kalmış, yaklaşık 60 dakika 10 kişi olan bir takıma karşı gol atamadık. Biz üretkenliği ortaya koyamadık. Biz bireysel yeteneklerimizin, adam eksilten hüviyetlerinin hiçbirini görmedik. Paraguay'la 3 tane pozisyon var. 3'ünde bizim bütün savunmayı çalımlayıp gole giden oyuncuları var. Bizde Arda bunu yaptı mı yapmadı? Kerem yaptı mı yapmadı? Hakan yaptı mı yapmadı? Barış yaptı mı yapmadı? Kerem yaptı mı yapmadı? Kerem Kerem şaşkın ya. Kerem ben nerede oynuyorum? Ben ne yapıyorum pozisyonunda? Barış'ı forvet alıyorsun, sonra kanata çekiyorsun. Yani oyuncular o kadar telaşlı, o kadar heyecanlı, o kadar korkak, o kadar ürkek. Çünkü yüklemişsin burada, pompalamışsın. Sen dünya şampiyonu olacaksın. Kulpundan tuttun, oradan tuttun, buradan tuttun. Hadi canım. Hadi canım. Bunların hepsi palavra. Kolay gruba düştün. Paraguay kolay, Avustralya kolay. Abi hadi canım. Sen ne kadar Paraguay maçı seyrettik biz? Ne kadar Avustralya maçı seyrettik? Kolay, basit, yeneriz, 5 atarız. Zaten bizim problemimiz bu. Bu takım 2002'nin daha üstünde muazzam jenerasyon. Hangi jenerasyon? Geçiniz beyler. Biz öyle bir tokat yedik ki, çok da iyi oldu bu tokat. Kendimize geldik. Haddimizi bilmemiz lazım. Şişirilmememiz lazım. İş bu kadar basit. Bu kadar basit.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: 73 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Gerçekten çok söylenecek çok şey var. Evet, bizim ülkemizde sokaktan geçen futbol topunu gören herkes teknik direktör. Ya tamam da kardeşim, Emre Bey, siz ilk oyuncu değişikliğini ne zaman yaptık? Ya bizim köprüden önce, yani son çıkışımız ya, ya golü yemişsin. Niye yapmıyorsun ya oyuncu değişikliğini? Evet, sokaktan geçen herkes teknik direktör bizim. Evet öyle. Gerçekten öyle. Versinler şimdi Türk pasaportunu Montella'ya. Versinler ya, şimdi versinler. Acostaları bas bas bağırıyordu. Oflos. Tamam ya, kendi nüfusunu al. Ya yazık ya, gerçekten yazık ya. Hani insan, ben 6'da 5 gibi kalkıyordum, maç izledim ya. Hani bu kadar mı kolay bizim ülkemizde bazı şeyler? Yoldan geçene Türk pasaportu veriyoruz. Tamam Acostaları versin ya, kendi nüfusunu al. Bizim ülkemizde herkes diyorsa sokaktan geçen herkes teknik direktör. Kardeşim ilk değişikliğimizi kaçta yaptık biz? Biz öldük bittik. Bizim son çıkışımız, yani biz topumuzla tüfeğimizle girmemiz lazım. Emre Bey teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun, teşekkürler, kolay gelsin. Devam edelim. Sonu 67 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Günaydın. Günaydın. Bence tek sorumlu vardır, Montella'dır. Bunu canlı yayınlarda size bağlandığımızda siz bir kere eleştirmediniz. Mesela futbolcular üzerinden gidiyorlar. Bence futbolcularda haksızlık yoktur. Adaletsizlik olmuştur. Türkiye'nin en iyi sol beki milli takım alınmamıştır. Türkiye'nin en iyi orta sahası, kupa kazandıran Trabzonspor Ozan milli takım alınmamıştır. Oynamayan İrfan Can alıp deneyimsiz diyorsunuz. Aral Şimşir alsaydınız bugün deneyimli olacaktı bir dahaki Dünya Kupası'na. Şimdi onun için Montella menajer teknik direktördür. Gitmesini bekliyoruz. Yoksa milli takım, ben Avusturya yanlışlarından birkaçını daha söyleyeyim size. Biz hazırlık maçını kimle oynadık? Moldova, Makedonya, Kuzey Amerika. Neden Çek Cumhuriyeti'yle oynamadık? Avustralya ile tıpatıp birebir aynı top oynuyor. Aynı, ileri çıkmıyor.
1: Aynı, Çek Cumhuriyeti top aynı top oynamıyor efendim. Bambaşka futbol
3: oynuyor.
1: Hiç oynamıyor, hiç alakası
3: ben
1: değil.
3: Bir kere, ben seyrettim. Güney Kore Çek Cumhuriyeti maçını
1: efendim,
3: seyrettim.
1: Efendim ben de seyrediyorum. İkisi birbirinden çok farklı oynuyor. Bir kere adamların uzun pivot santrforları var. Yani senin Avustralya'da böyle bir yaklaşımın yok. Adamların muazzam güçlü orta sahaları var. Yani biz futbolu hep böyle herkesten çok daha iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama bilmiyoruz, eksik biliyoruz. Yanlış biliyoruz ve söylediklerimizi ortaya attığımız...
3: Ben işte, katılmıyorum. Ben Çek Cumhuriyeti'ni seyrettim. Dörtlü çakıl defans, çift önlü varo ikili. Ondan sonra Avustralya'nın bize karşı oynadı futbolun aynısını oynadı. Güney Kore karşısında 1-0 geriye düştü.
1: Bakın
3: Güney
1: efendim,
3: Kore maçı 2-1 aldı.
1: Bakın,
3: kesinlikle katılmıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Pekala, o zaman şöyle söyleyeyim. Madem
1: siz,
3: öyle bakın, neden?
1: Siz diyorsunuz ki müsaade
3: Makedonya ile oynadı. Kuzey Makedonya. O üçlü ileride oynuyor. Defansı öne çeken efendim, bir takımla oynadı hazırlık maçını.
1: Efendim,
3: bunu da geçtim.
1: Dinlemiyorsunuz ama bir soru, bir şey söyleyeyim size, devam edin, dinlemiyorsunuz.
3: Buyurun.
1: Karşılıklı konuşalım. Siz
3: buyurun,
1: bunu diyorsunuz ya, öyle bir şey olmuyor. Yani Çek Cumhuriyeti, hadi biz onlar gibi oynuyor alalım, öyle bir dünya yok. Yani bunun için yazışmalar
3: oluyor.
1: Ya bir müsaade edin Allah rızası için ya, lütfen ya. Bir şey anlatıyorum size. Buyurun anlatın, tamam ben sustum. Buyurun anlatın.
3: O zaman şöyle söyleyeyim. İki hazırlık maçında da

0: Ötekilerle niye oynadık? İrfan Can'la oynadık. İki tane hazırlık maçı oynadık. Sanki milli takıma oyuncu seçiyorduk. Yani Dünya Kupası'na hazırlık yapmıyor. Mesela İrfan Can ilk 11'deydi son hazırlık maçında. Neden şu anda sahada yok? Örnek veriyorum. Yani şunu söylüyorum. Montella bence fiziksel ve mantalitel olarak takım hazırlamamış. Yani bunu göz göre göre bunu eleştirilmiyor. Yani şunu diyorum. Motive edememiş. Çocuklar el ayağı tutuyor sahada.
1: Toparlarsanız ben, sizi dinliyoruz çünkü çok bekleyenler var. Yaklaşık 3
0: tamam,
1: dakikadır.
0: Tamam, teşekkür ederim ama bu şekilde eleştirin. Eleştiremiyorsunuz. Bence menajerlerle ilgili farklı bir durum var. Kimse Montella'yı yorumcular da eleştiremiyor. Teşekkür ederim.
1: Bana Montella babamın oğlu para veriyor efendim. O yüzden eleştiremiyorum. Evet. Babamın oğlu olduğu için Montella eleştiremiyorum. Hasbinallah vel vekil. Sonu 67 ile biten değerli dostum. Yok pardon. 34 mü? Kaç bu? 34 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun hocam.
2: Emre Bey. Allah adım Ercan soy ismi Korkmaz. Bugün gece nöbetinden çıktı. Uyumadım. Maçı izledim. Milliyetçi bir insan hepimiz olduğu gibi. Şimdi geçen bir konuya değil. Ufaktan hemen diğer arkadaşlarımı da bekletmeyelim. Bu oynayan bizim çocuklarımız dediğimiz kişilerin hiçbir açıklaması bana göre yok. Zorluğu çeken benim 29 bin lira asgari ücretle çalışıp hayatımızı köyden geçen insanlar, gecesini gündüzle katıp çalışanlar yapmıyor, izliyor. Bir defa bir sezonda 3 milyon euro, 4 milyon euro alan adamlar kendi ekseninde top oynayıp yan pas. Ya şu çeken adam Melih Demiral ya. 3 tane çekti, ikisini kaleci kurtardı ya. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah için ya? Yazık değil ya. Bir eğlencemiz var. Zaten sosyal hayatımız yok. Zaten hayattan bunalmışız. Bir milli takımımız var diyoruz. Elin adamları Japonya'ya 1.70'den boy ortalaması 1.60 ya bunların. Adamlar en uzun Hollanda milli takımı en uzun boy şeyine sahip olan ülke. Adamlar bunlar kafa gol attı. Biz bir atamadık ya. Bırakın gol atamıyoruz ya. Sonra da 2002'den daha iyi kadroymuş. Hadi gitsin oradan ya. Bir Bülent Korkmaz'mış, bir Çubay Kerim'e veya Fenerbahçe kim fark etmiyor. Onları çeyre etmezler bunlar. Bunları söylemişlerim. Çok teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun efendim. Ya bir şudan da vazgeçmemiz lazım. Yani Türkiye'de şu eleştiri bana çok komik geliyor. Yani ben asgari ücret alıyorum. Bu kadar oturup maçı seyrediyorum. Bunlar 4 milyon 5 milyon euro alıyorlar. Abi bu çocukların sorunu değil ki. Evet kötüler. Evet berbat futbol oynadılar. Ama futbolun gerekliliği yani 4 milyon euro alıyor diye inanılmaz muhteşem işler yapabiliyor mu? Yapamıyor. İşte yapamadı şekil bir ağda. Sizin ya da benim asgari ücretle çalışıyor olmam. Ya yani bu yanlış. Bu bakış açısı yanlış bir bakış açısı. Yani siz emek veriyorsunuz, onlar vermiyor noktasına geliyoruz ama öyle değil. Onlar beceriksiz, kötü, etkin değil. Ne yazık ki berbat bir turnuva geçirdiler. Ama bizim eleştiri, ya ben 25 milyon lira asgari ücretle çalışıyorum, evime zor ekmek götürüyorum, bu herifler milyon dolar kazanıyor, nasıl olur böyle bir şey yaklaşımı çok komik. Sosyolojik olarak komik, felsefik olarak komik, futbola bakış açısı olarak komik. Çünkü futbolun literatürü bu. Rakamlar bu eksende döngüleniyor. Aslında biz orada şunu diyoruz, ulan biz niye böyle bir şey olamadık, biz niye buralara gelemedik? Hayır. Ama biz şunu eleştirelim. Bu çocuklar niye demotiveydi? Yani niye bu kadar oyundan kopuklardı? Neden oyunun içerisine hiç giremediler? İki, bu çocuklar niye bu kadar telaşlıydı? Bu çocuklar niye üretken değildi? Bu çocuklara ne oldu Arizona'da? Yani seçtiğimiz hazırlık maçları o bu. Sonuçta Dünya Kupası bileti alınmış, girilmiş. Ama orada bir şey oldu. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ya fazla motive ettik bu adamları. Baba dedik ya, siz müthişsiniz. En iyi jenerasyonsunuz. Uçarsınız, kaçarsınız. Ya fazla yük yükledik. Yani bu aslında deneyim denilen öve bu işte. Hani sen Dünya Kupası'na gittiğinde onu anlıyorsun. Diyorsun ki ulan Dünya Kupası bambaşka bir yer. Dünya Kupası öyle her şeyin çantada keklik olduğu bir yer değil. Belki de bizim en büyük handikaplarımızdan biri. 2002'de gittiğimizde pat diye ilk dünya...

0: kupasında dünya üçüncüsü olmamızdı. Bu da bize yanlış kerteniz verdi. Burada Emre Tile yorumcu olarak yanlış baktı. Bu çocuklar çok iyi olur, Montella'ya güveniyoruz. Hayır, belki Montella'nın eksiklerini göremedik ki. Ben göremediğime düşünüyorum. Yani şu Avustralya mücadelesinde Montella'nın oyunu okuyamaması bende inanılmaz bir hayal kırıklığını getirdi. Ama burada Paraguay maçında oyuna attığı Can, Deniz, onlar da bana şunu dedi. Baba olmuyor, bunlarla da olmuyormuş demek ki. Ya bunlar da olsa olmuyormuş. O zaman aklıma şu soru geliyor. Yahu kardeş, biz niye forvet yetiştiremiyoruz? Yani Can'ı da attı, Deniz'i de attı, 6 pastan gol kaçırdılar işte. Mesele bu. Mesele buradan bakabilmek. Yani Montella'yı suçlayalım. E tamam, dediğini yaptı. Sosyal medyaya gitti. Ama Can da fıs çıktı, Deniz de fıs çıktı. O zaman burada bir problemimiz var bizim. Onun ne olduğunu bence bakmak lazım. Sonu 20 ile biten değerli dostum, günaydın, hoş geldiniz. Sonu 20 ile biten değerli dostum.
1: Merhaba, İstanbul'dan Murat ben. Buyurun. Ya birkaç şey sormak istiyorum Emre abi. Ya ben 10 senedir milli takımda Hakan Çarhanoğlu'nu oynuyorum. Onu izliyorum. 10 senedir bu Hakan Çarhanoğlu milli takıma nasıl bir katkıda bulundu? Özellikle Arda Güler, Leyan Matide veya Kenan Yıldız Juventus'ta oynamasaydı, Hakan Inter'de oynamasaydı, bu 3 oyuncu Anadolu'nun bir takımında oynasaydı şu an bugünkü dün oynayan kadroda oynayabilirler miydi?
0: Hocam zaten bak, bu da yanlış bakış açısı. Bu adam zaten Juventus'ta oynuyor. Yani Juventus'ta oynadığı için kadroya alınıyor zaten. Juventus'ta oynuyor bu adam, ya da ötekisi Inter'de oynuyor. Yani bu adam Anadolu'da oynasa alınmaz da. Ha şunu diyorsan, bir Anadolu futbolcusu gibi oynadı diyorsan, orada da şunu tartışırım. Senin Anadolu futbolcusunun oynadığı, yüklendiği misyon, vizyon, maç, enstantane ve ligle buradaki sistem birbiriyle eşdeğer değil. Elmalarla armutları tartmaya kalkıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Biz şunu düşünmemiz lazım. Hakan bu milli takımda ritmi bir türlü bulamıyor. Neden? Uğurcan Galatasaray'a müthiş toplar çıkartıyor. Ya birbirinin aynı iki golü yer mi adam ya? Bu enayiyi nasıl yapar?
1: Hakan Çarhanoğlu milli takımda oynayamıyor. Inter'de oynayabiliyor. Yabancı bir takımda oynayabiliyor. Biz Hakan Çarhanoğlu'nun milli takımda oynamasını mı beklememiz gerekiyor? Türkiye'de başka bir Türk oyuncu yok mu Hakan Çarhanoğlu yerine oynatacak?
0: Şu anda yerinin dünyadaki en iyi adamlarından biri. Yani o zaman da şu olacak, siz oraya başka birini koyduğunuzda, yahu kardeşim Hakan'ı niye almıyoruz biz sorusunu soracaklar. Yani dünyada Hakan'ın yerinde oynayan 5 adamdan biri Hakan Çarhanoğlu. Ama milli, mesela bugün kötü değildi bence. Berbat değildi, ilk yarı bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama biz acaba Hakan'ın Inter'deki üretkenliğine destek veren bir mantıkla mı oynatıyoruz Hakan'ı? Ya da işte Arda niye bu kadar etkisizdi? Acaba biz Arda'ya Real Madrid'deki oyun aklını ortaya koyabilecek doneleri sunduk mu? Bunlar çok önemli hocam. Bence bizim eksiklerimiz bu. Yani Montella Hakan'ı da Arda'yı da Orkun'u da kendi takımları içerisindeki bütünlükleri esas alarak mı oynattı?
1: Ya bazılar kendi takımlarında oynayabiliyor ama milli takımda oynayamıyor. Eğer bir iki şans verdiğimizde milli takımda tabiri caizse dikiş tutmuyorsa şansı başka oyunculara vermek gerekiyor. Aynı oyuncularla devam etmek milli takıma kaybettiriyor. Bizi sürekli mağlubiyetlerle uyandırıyor. Yapacağımız bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Montella tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz, olmuyor ama rakip geliyor, ilk şutta oluyor. Çok basit. Yani Montella bu soruyu soruyorsa gazetecilere, ki an itibariyle yaptığı açıklama. Çünkü senin oradaki yüklediğin misyon, vizyon, oyuncu üzerindeki etkin, demek ki oyuncunun o kalitatif değeri, yüksek şutları ortaya koyma becerisini bozuyor. Sen oyuncuyu iyi hazırlayamamışsın, çok basit. Yani bunu, bu soruyu ben orada olsaydım söylerdim. Hazırlayamamışsın. Adam iki tane şut atıyor, gol atıyor. Sen pozisyon içerisinde o oyuncuya o vuruş becerisini verebilecek mantığı yaratman lazım. Haşa yaratmak, Allah'a mahsus da oluşturman lazım. Montella'nın abuk subuk açıklaması bu. 65 şut. Bana ne 65 şuttan? Yani Montella bal yapmış mı? Bal yapmamış bir milli takım. Bitik bir milli takım. İstersen 2500 tane pas yap. Sonuç ne? Sen elendin. Yoksun Dünya Kupası'nda. Sonu 67 ile biten değerli dostum. Alo.
2: Günaydın Emre abi.
0: Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
2: Abi playoff maçlarında zaten oynamıyorduk. Eleştiriyorduk Montella'yı. Sen ama az önce eleştirdin. Yani yorum maçı okuyamadı falan dedin. Biraz yani beni rahatlattın. Zaten top oynamıyorduk. Üretemiyorduk. Playoff maçlarında sıkıntılıydı. Böyle olmaz diyorduk. Dediğimizde başımıza geldi. Bilmiyorum da biraz zor bu saatten sonra. Çok zor. Yani bırakması lazım bence. İstifa etmesi lazım. Bir şeyler, yeni bir şeyler denememiz lazım.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Sonu 62-67 ile biten değerli dostum.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Alo. Emre Bey, yayınlar.
0: Buyurun efendim.
3: Yorumları dinliyorum. Aşağı yukarı futboldan az çok ilgisi olan ülkedeki herkese şu an çok üzülmüş. Hepimiz aynıyız maalesef. En başta şu çakma kabadayı bile teknik direktör bozuntusuna evlilik de o Amerika'dan dönmeden göndermedin. En azından böyle bir üzüntümüzü biraz hafifletir. Çakma kabadayı da gitsin orada herkesin hafif istemek yerine işte İtalya'da Sicilya'da mafyacılık oynasın. Artık bir tane yani Kerem'i oynatmasını başlı başına tezansın. Az önce yorumda söylediniz. Şimdi Kerem oynamadığı teki Can Uzun'la diğer çocuk Deniz oynadı da ne oldu, ama zaten oynasa ağzıyla kuş tutsa zaten bir dahaki maç yine Kerem oynatacak bir santrafor. Yani Kerem çok iyi topçu, eyvallah güzel topçu, ama santrafor değil. Bunu denememiş, tekrar tekrar aynı şeyi tekrarlayarak başka bir şey elde etme imkanımız yoktur. Yani geçen maç gördük, adamlar 10 kişi kalmış, maçın başında 1-0 geri düşmüşüz. Yani daha ne olabilir? Yani illa ilk yarı bitmesi mi gerekiyor oyunu değiştirmek için? Ya tel tel dökülen adamlar var. Kenancığım garibim. Ya bir yırtılan o, ama o da sakatlıktan çıkmış. Geçen maç oynamış, kendini göstermiş, ama belli bir fiziği artık maçın sonundan olur artık düşmeye başladı. Bir Kenan'ın üstüne ver. Öbür tarafta işte Barış'ı soktun, oradan girmeye çalış. Az önce söylediğiniz açıklamalar gerçekten Montella'nın açıklamaları mıydı? Hakikaten öyle mi söylemiş? Yani 65 şut çektik biz.
0: Evet,
3: demiş. Öyle bir açıklama mı yapmış?
0: Aynen.
3: Yani artık bu yetkili her kimse Allah rızası için bu adamları Türkiye'ye getirmesinler ya. Getirmesinler artık. Yani en azından bu nedir ya? Biz sabah sabah bu kadar sıkıntı, stres yaşamak zorundayız ya. Bu bir eğlence. Çok affedersiniz, geçen Almanya'da oynayan takımın.
0: Hocam Hakan Çağlanoğlu konuşuyor.
3: O da büyük.
0: Bir Hakan Çağlanoğlu'na gitmek istiyorum hocam, müsaadenle.
4: Üzüntüm büyük, biliyorum neler söyleyeceksin.
5: Tabii ki şimdi kelimeleri bulmak kolay değil, zordur. Neyse bilmiyorum, tabii ki herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar getirdik, biz getirdik 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik, gol bulmaya çalıştık, olmadı. Top direkten dönüyor, vuruyoruz olmuyor, kafasına değiyor, vuruyoruz olmuyor, ayağına değiyor. Şanssızlık yani, ne diyeyim, adamlar yine bir kere geldi. Aslında ben şunu söylemek istiyorum, ilk öncelikle tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Biz tabii ki genç takımız, daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Özellikle genç oyuncularımız için söylüyorum. Belki benim son Dünya Kupası olabilir, ama diğerleri, diğer genç arkadaşlarım için değil, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü üzülenleri gördüm. Onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmaya, Avrupa şampiyonu olacak, yine Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Ama kendimize de gurur duymamız gerekiyor. Şunu unutmamız lazım, çünkü buralara kadar kolay kolay gelmedik. Ta nerelerden nereye geldik. Abi tabii ki

0: Turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor tabii ki. Futbol bazen acımasız. Ama bundan da ders çıkarmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani.
1: Evet, Hakan'ın sözleri böyle. Biz ders çıkartmaktan yorulmuyoruz zaten. Buyurun, var mı söylemek istediğiniz son söz?
2: Yani çok uzak benziyor arkadaşlar da bana. Sadece kendi düşüncelerini dile getirir. Ben çok bir şey ne diyeyim ya, konuşmalarda komik. Yani adamlar geldi bir defa şut attı, gol attı diyor. Ya adam Uğurcan'a laf söylüyorlar işte. Uğurcan nasıl Galatasaray demiyor burada diyor. Adamlara bak, ne kendi söylüyor. Diyor ki direkten döndü, kafasına vuruyor, şeyine vuruyor. Biz nasıl o adamlar şut çektiriyoruz kardeşim? Adam 30 metreden şuta sen nasıl müsaade ediyorsun? Yani o topa nasıl vuruyor onlar? Bunları konuşmak lazım. Ya çok şey yapmayayım. Yani bir an evvel şu adamlar gitsin Allah rızası için. Şu ülke futbolundan bir defolup gitsinler de. Yani gelsin birileri, gelsin kim yönetir. Futboldan gelen insanlar yönetsin. Türkiye Futbol Federasyonu lütfen futboldan gelen insanlar yönetsin. Bunu artık devlet müdahale etse başka bir konu.
1: Hocam Montella konuşuyor hocam. Montella konuşuyor.
3: Tek pasta 5 kişiyi geçtiklerini gördük. Bu Türk milli takımında alışık olmadığımız bir durum. İlk yarı için söylüyorum. İlk gole kadar söylüyorum. İkinci golde de benzer bir şey oldu. Bir de İsmail'in görevlendirilmesini ilginç buldum. Sürekli İran Kurulu'nun başında, yani rakip santrforun etrafındaydı. Sanki adam adama gibiydi. Acaba bugün o günden farklı olarak, yarın bugünden o günden farklı olarak ne yapacağız? Bu problemleri nasıl çözeceğiz?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Evet, Montella İtalyanca da tabii ortaya giriyor ama sözleri enteresan. İsterseniz birazcık da ben bahsetmeye çalışayım Montella'nın sözlerinden, neler dediğinden, neler söylediğinden. Enteresan açıklamalarda bulundu Montella. Şöyle diyor Montella Paraguay mücadelesinin hemen ardından: çok çok üzgünüm. Milletin adına büyük beklentiler vardı. Biz beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm. Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım. Normalde 50 yılda bir denk gelir ama biz 2 maçta denk geldi. 2 maçta 65 şut var. Topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi demiş. Futbolcularımıza kafalarına kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten ötesi yok. Her zaman futbolcularımızı çalışkanlık yüzdesi ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsine inanılmaz hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteği sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi. Herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı. Kadromuzda tek santrfor ilk maçta 10 dakika kullandık. Bugün 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Barış Alper Yılmaz'ı soktuk. Sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performanslarla alakası yok. Her şeyi bir santrfor değiştirdi demek kolaya kaçmak olur. Oyuncularımıza karşı olumsuz düşüncem yok. Herkes çok çalıştı. Bu yüzden daha da üzgünüm. 65 şut var. Rakipler çok az pozisyon kazandı. Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını anlatabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip ilk şutta golü buluyor. Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum futbolcuları eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değildi demiş. Daha fazla ne yapabilirdik düşünüyorum. Yok, olmayınca olmuyor. Kadere bağlamış. Kader demiş. Tek suçlu kader. Evet, peki. Devam edelim. Sonu 92 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
5: Emre Bey, hepimize geçmiş olsun. Ben İstanbul'dan Serkan.
1: Buyurun.
5: Hiçbir zaman rakibe saygı duyarak oynamıyoruz. Eskiden Çanakkale'ler geçilmezdi. Şimdi otobüs tabiri çıktı. Daha maçın başlama düdüğüyle Uğurcan'ın

0: çanta vuruşuyla maçı başlatması nedir? Yürüyün ileri hepiniz birden. Ve turnuvanın en hızlı golünü yedik 62. saniyede. Böyle bir saçmalık olmaz. İlk maçtan ders almışsınız, ders çıkarmışsınız. Yine geriyi boş bırakarak saldırın. Ya kapalı defansa gol atamıyoruz. Arda Güler de olsa, Hakan Çalkan oldu. Hiçbir futbolcunun suçu yok. Ne Uğurcan'ın ne Hakan'ın. Burada tek sorumlu varsa otobüs kullanmasını bilmeyen Montella'dır. Rakibe saygı duymasını bilmeyen Montella'dır. Ver gazı, ver gazı nereye kadar? Bunun bu açıklaması başka ne olabilir? Bunu bilemiyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Saygı İyi benden. Yayınlar. Hemen bir Uğurcan açıklama yapıyor. Oraya gidiyorum.
2: Direkler, kaçırdıklarımız son ana kadar hafta içindeki basın toplantısında her şeyimizi de ortaya koyacağız dediniz. Konsantre görüyoruz ama neydi bu iki maçın senin kafanda? Çünkü sen daha tamamen sahayı gören bir isimsin. Ne oldu?
3: Öncelikle ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk, gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Çok büyük beklenti vardı aslında. Bu beklentinin altında kaldık. Buraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Uzun yoldan geldiler. Onlardan da özür dilemek istiyorum. Bugün maç hakkında aslında konuşacak bir şey yok. Görünen her şey belliydi sahada. Bugün takım arkadaşlarım çok istedi. Çok büyük mücadele verdik. Ama gol olmayınca bunun bir önemi kalmıyor. Dediğim gibi bütün ülkemizden ben özür diliyorum. Onları gururlandırmak isterdik, başaramadık.
2: Şu bir parantez, beklenti tabii ki hepimizin beklentisi sizlerle birlikte. Baskı mı yarattı biraz, ne dersin?
3: Aslında yaptıklarımızla biz bu beklentiyi yükselttik. Ama burada o beklentinin altında kaldık, bize yakışmadı. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar. Oyun hakkında aslında gerçekten bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor. Ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları üzdük, onları gururlandıramadık.
1: Son 19'da biten değerli dostumu almak istiyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Alo.
0: Alo.
1: 19. 0819. Duyabiliyor musunuz beni?
0: Evet, duyuyorum abi.
1: Buyurun efendim.
0: Günaydın abi.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
0: Emre abi, bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii efendim.
0: Emre abi, bizim bence en büyük hatamız bizim defans ya. Birebir adamlar bizi çok rahat eksik. Yani Uğurcan da herhalde Galatasaray'da olduğu gibi gelen topu uzaktan gelen topu beklemiyor galiba. Refleks sorunu yaşıyor biraz da. Bana öyle geliyor. Yani 30-35 metre oynuyor. İki maçta öyle. Geçenki maçta biz eğer şey oynasaydık, bu kadro, ikinci yarıki kadro Avustralya maçında olsaydı abi, biz şu an bir turnuva bence ilerlemiştik.
1: Peki, teşekkür ederim. Evet efendim.
0: Ben abi maçı hocaya yazıyorum, hocadan maçı hocaya yazmıyor. Çünkü bizim futbolcuda hırs yok abi. Bakıyorum da hiç. Hastane kahvaltı yapıyorum abi, adam geliyor maça bakıyor. Sabahını bakıyor, geri gidiyor, çıkıyor. İnsanlar artık inanmamış artık ya.
1: Peki.
0: Yani, tamam abi. Teşekkür ederim.
1: Arda konuşuyor.
2: Çok büyük hayaller hep birlikte ülkeyle, sizle en başta olmak üzere, ama iki maçta geldiğimiz nokta bir anda, kağıt üzerinde söyleyeyim tabii, evimize dönme durumundayız. Söz sana bırakayım.
4: Abi gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Onlara belki çok fazla umut verdik ama başaramadık. Ama inşallah bundan sonraki turnuvalarda inşallah daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Öyleyse bunu sahada göstermemiz gerekiyordu. İki maçta gol atamadık, kazanmamız gerekiyordu. Tüm halkımızdan özür dileriz.
2: Şimdi son olarak tabii çok konuşmak burada zor ama çok geniş analizler yapacaksınız, düşüneceksiniz, üzüleceksiniz. Geçmiş olsun ama Riva'ya gelişten bu yana bir kaynaşmayı bu kez tam sağlayamadık mı? Bir iki maddene neler söylersin? Çünkü arkadaşlığınız her zaman mükemmel.
4: Abi onunla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece sahada beceremedik, yapamadık.
2: Hani sahayı zaten.
4: Evet, yapamadık. Şanslara girdik bugün de ama atamadık golü. Çok erken bir dakikada gol yedik. Hiç planda yoktu yani. Elimizden geleni yapıp bu turnuvayı unutturmak istiyoruz abi.
2: Peki, güveniyoruz.
1: Evet, Arda Güler'in açıklamaları da böyleydi. Sonu 18'le biten değerli dostuma gideyim. Alo.

0: Alo, günaydın Emre Bey.
1: Günaydın efendim.
0: İyi yayınlar diliyorum size. Şimdi az önce Arda'nın söylediği bir kelimeye takıldım ben. Biz utanç duyuyoruz dedi. Yani bunlar 19-20 yaşında, 21-22 yaşında genç çocuklar. Bunları üzerine bu kadar sorumluluk yükleyip bu boyuta getirdiğimiz için önce biz de suçluyuz. Yani utanılacak bir şey yapmadılar birincisi. Evet, başarısız oldular. Başarılı olmak da var, başarısız olmak da var. Hepsini takdir ediyorum. Belki turnuvadan 0 puan çekeceğiz. Evet, bu hepimizi üzecek, kabulüm. Daha önce bunu söyleyen arkadaşlar oldu bu radyoda. Döndüğünde onları gene karşılayalım diye. Evet, biz bunu yapamayacağız. Yani içimiz bizim de buruk. Çünkü 24 yıl beklemişiz bu turnuvaya katılmayı. 24 yıl sonra katılmışız. Her zaman katılamıyoruz. Beklentiyi çok yukarı çıkardılar. Ben sadece oyuncuları eleştirmiyorum. Çünkü hakikaten genç ve iyi bir oyuncu kadromuz var. Üzerine yatırım yapılmaya devam ettiği sürece, konulmaya devam ettiği sürece ben bir yerlere geleceğine de inanıyorum bu kadronun. Fakat ben Montella'ya eleştirim. Bu forvetsiz futboldan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Forvetsiz futbolunu hala bugün basın açıklamasında savunuyor. Ben forveti o diğer rakip takım kırmızı kart gördükten 22 dakika sonra oyuna aldım diye Deniz Gül'ü oyuna aldığını söylüyor. Bu mantığından vazgeçmediği sürece ben en başından beri sevmedim. Kazandı, kazandığı için eleştirdim tabii ama eleştirilerimizin hiçbir kıymeti olmadı. Çünkü kazanıyordu. Kimse eleştirmiyordu o zaman bizden başka. Fakat bu oyun mantığından vazgeçmediği sürece ben başarılı olabileceğimize inanmıyorum. Bu şekilde başarı gelmeyecek. Mutlaka ve mutlaka takıma bir forvet kazandırmak zorundayız. Deniz Gül olabilir, Bertu olabilir, Umut Nayır olabilir. Yani forvet yetiştiremiyoruz diyorsunuz ama hiçbir forvetimizi milli takımda biz izleyemiyoruz ki. Montella buna şans vermiyor. Yani evet, bir menajer grubunun oyuncuları var, sürekli bunları oynatıyor. Sürekli bunlarla oynamayı tercih ediyor. Alternatifleri hiç düşünmüyor. Oynatmayacağı bir dünya oyuncuya, hiçbir şekilde şans vermeyeceği oyuncuyu alıp yanında sırf milli takımla beraber Amerika'ya götürüyor. Yani ben bu işin sorumlusunun önce Futbol Federasyonu yönetimi ve sonra da teknik direktörü Montella olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın bu utanç duyacağı hiçbir şey yapmadıklarını düşünüyorum. Az önce Arda'nın söylediği kelimeye çok üzüldüm. Onlar bizim ne olursa olsun Avrupa'da, dünyada kendilerine hayran bırakıp gururumuz bence. Utanılacak hiçbir şey yapmadılar.
1: Peki, teşekkür ederim efendim. Devam edelim. Sonu 56 ile biten değerli dostum.
2: Günaydın Emre Bey.
1: Sağ olun efendim.
2: Arkadaşlar, genelde yayına katılan arkadaşlar sabah köründe kalktıklarından şikayet ediyorlar. Bir tekim seni zorlamıyor tabii ki. Sabahın köründe kalkması için. İstedikleri için yapıyorlar. Bu saçma sapan bir şikayetlenme. Montella'nın açıklamaları tam da Türk vatandaşlığını hak ettiğini gösteriyor. Yani sürekli bir gerekçe, sürekli bir bahane, başarısızlığın bir kılıf uydurma peşinde. Doğrusu ben elenmemize hiç üzülmedim desem yeridir. Çünkü ülkenin çok büyük sorunları var. Bunların gündemden düşmesi istemediğim için kazanmalarını da çok istemiyorum. İyi günler diliyorum.
1: Devam ediyoruz. Sonu 37 ile biten değerli dostum. Alo. Alo, duyabiliyor musunuz beni? Sonu 37.
3: Son... Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Sesim geliyor mu?
1: Dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Ben şunu söylemek istiyorum. Milli takımımızı tebrik ediyorum. Yani kötü oynamalarına rağmen milli takımımızı tebrik ediyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bir takım 3 yıldır forvetsiz oynar mı? Yani forvetsiz oynayabilir mi milli takım 3 yıldır? Hayır, oynamaz. Hatalarımız var mıydı? Vardı. Avustralya maçına yenilmiştir. Yenildik. Zaten ondan atay. Ondan ders çıkartmamız lazımdı. Çıkartamadık ders. Ondan sonra neyse, milli takımımız zaten elinden geleni yaptı. Ben de Montella'da suç buluyorum. Yanlış kadroyla yanlış işli şeften çıktı. Çünkü Montella ilk yarıda Kerem kötüyse ve Yunus Akgün kötüyse şunu yapması gerekiyordu bence. Montella Kerem'i çıkartıp onun yerine Canus'un veya Deniz Gül'ü alması gerekiyordu. Ya da Barış Alper'i alması gerekiyordu. Şeyin yerine, Yunus Akgün yerine.

0: Ya maçta hep şunu gördüm. Hep Kerem Aktürkoğlu'na orta açtık yani. Hep orta açtık yani. Hatalarımız çoktu maçta. Yani yapacak bir şey yok. Elendik.
1: Peki, teşekkür
0: Yani
1: ediyorum
0: elimizden
1: hocam.
0: geleni
1: Teşekkür
0: yaptık.
1: ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Elendik yani. Milli takımımızı tebrik ediyorum elenmelerine rağmen. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar zaten.
1: Peki, kendimizi
0: Zaten
1: tekrar
0: çok...
1: ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka değerli konuğuma
0: Evet.
1: gideceğim. Sonu 34 ile biten değerli dostuma gidelim. Buyurun efendim.
2: İyi günler, hayırlı yayınlar.
1: İyi günler.
2: Alo,
1: Buyurun
2: sesim.
1: efendim, dinliyorum efendim.
2: Bugünkü maçınızdaki ben şahsen problemi en başta federasyonda buluyorum. Federasyonun milli takımı kendilerine düşen görev çerçevesinde doğru bir şekilde hazırlamadıklarını düşünüyorum. Çok fazla şımartıldılar oyuncularımız. Yani var olduklarının çok ötesinde bir bakış açısı üzerlerine yüklediler. Şımartıldılar derken oyuncularımızı şey yapmak yani yermek adına söylemiyorum. Onların üzerine bindirilmeye çalışılan olduklarından daha fazla bir pozisyona getirdiler. İşte prim açıklamaları şunlar bunlar falan vizalar bunlar yani hiç hoş olmayan varsa da bile çok böyle açık ortada dolaşmaması gereken durumlardı. İşte yok reklamlarda oynamaları şunları bunları yani turnuva öncesi çok başka alemlere götürülecek bir hava içerisine sokulması. Yani futbolla bakış açısından odaktan uzak kalındı. Yoksa oyuncularımız bu turnuvayı oynayabilecek kapasitede oyuncular normal şartlarda. Hoca da eleştiriliyor. Doğru eleştirilebilir ama bence uzun vadeli olarak yine de başarılı olabilme ihtimalini görüyorum. Sadece bu biraz önce bahsetmeye çalıştığım vakaların üzerinden alınması gerekiyor. Yani çok fazla efendime söyleyeyim ya işte siz söylesiniz böylesiniz şu yapılacak bu yapılacak yani böyle çok fazla abartmaya gerek yok yani futbolun bir gerçekleri var o gerçekleri neyse biz o gerçeklerin çerçevesinde odaklanarak oynamamız lazım yani odak noktasını şaştığını düşünüyorum şaşırttığını düşünüyorum tabii ki şaşırtmak için yapmadılar ama netice oraya gitti gerek yoktu bütün bunlara tabii ki üzüleceğiz yani yenildiği zaman üzülmeyeceğiz de ne yapacağız? Sevinmek kadar üzülmek de hakkımız. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda yani millet olarak oyuncularımızın üzerine böyle anormal yüklemeler yapmayız. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün reklamlarda şurada burada
1: Peki.
2: aman
1: Aynı
2: aman.
1: şeylere döndük efendim yine. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok
2: Tabii
1: teşekkür ederim.
2: tabii. Yani aynı şeyler oluyor çünkü niye?
1: Hayır hayır
2: Bir
1: yani
2: sürü bunun üzerine bir şey yapmıyor.
1: efendim siz başta söylediğiniz şeyleri aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. O yüzden de başka konuğuma gidiyorum. O anlamda söylüyorum. Çok
2: Tabii
1: teşekkür
2: tabii
1: ediyorum.
2: çıkar ki. Şey
1: Sağ olun,
2: kolay
1: sağ olun,
2: gelsin.
1: sağ olun. Yani genelde aslında 2 dakikada konuşuyoruz her şeyi ama daha uzun radyoda kalmak için sürekli benzer şeyleri tekrar ediyoruz. O yüzden kendi kendimizi tekrar etmeye başlıyoruz. Bu da dinleyiciyi bir anlamda sıkıyor. Şimdi sizlere veda ediyorum. Çok üzgünüm. Müsebbibi kim? Onların hepsini pazartesi detaylarıyla konuşuruz.
3: Emre Tilev'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler, mutlu sabahlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Amerika'ya gideceğiz, Herel Pısı'ya gideceğiz. Birazdan Muhammed Furkan Uzun hattımızda olacak. Tabii sizlerin de yorumları da bekliyoruz. Dünya Kupası'na veda ettik. Paraguay'a 1-0 yenildik daha önce. Avustralya karşısında da kaybetmiştik 2-0'la ve Haiti'nin ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım olduk. Erken bir veda. Tabii söylenecek

çok söz konuşulacak, çok konu var. Şöyle bir maçtan sonra neler konuşuldu, neler söylendi sizlere özetlemek isterim. Maçın ardından verilen demeçlerde Arda Güler ilk olarak demeç veren oyuncuydu. Milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unuturmak için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Sahada bunu göstermeliydik. Sahada beceremedik, yapamadık. Erken bir dakikada gol yedik dedi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, buralara kadar 24 yıl sonra biz getirdik. İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, direkt çarpıyor. Bir şutla maçı kazandılar. Tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Genç takımımız daha önümüzde çok turnuva olacak. Gençlere sahip çıkalım. Bu benim belki son Dünya Kupam olacak diyor Hakan Çalhanoğlu. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor diye devam ediyor Hakan Çalhanoğlu. Çünkü nerelerden nerelere geldik. Turnuvadan elenmek tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkartmalıyız. Bir şutla yine maçı kaybettik diyor Hakan Çalhanoğlu. Uğurcan Çakır, yaptıklarımızla beklentiyi biz yükselttik. Beklentinin altında biz kaldık. Bize yakışmadı. Oyun hakkında bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor dedi. Vincenzo Montella da futbolcularıma başınız dik ayrılın. Çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Nasipten ötesi yok. Çok üzgünüm. Büyük beklentiler vardı. 35 yıldır profesyonel futboldayım. 50 maçta bir denk gelecek şey üst üste 2 maçta başımıza geldi. Kader bizden yana değildi. Yani özetleyeyim. İki maçtır duyduklarımız kader, yürek, ruh, nasip. Yani böyle Dünya Kupası'na hani bu kelimelerle giderseniz zaten bunun da ötesine geçemezsiniz. Bu sonucun ötesine geçemezsiniz. Yayınlar, yıllardır futbolcular teknik direktörleri değiştiriyor ama bizim tekniğimiz, beceriksizliğimiz değişmiyor. Nedenini bilen var mı demiş Özgür Bey. Aynı şeyleri yapıp farklı şeyler beklemek, farklı bir sonuç beklemek saflık diyor Murat Bey. Hakan Çalhanoğlu yıllardır milli takımda ne yaptı diyor bir başka dinleyicimiz. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

0: Birazdan hattımızda Muhammed Furkan Uzun da olacak. Kendisiyle de değerlendirmelere başlayacağız. Kapanan takımı açamıyorsan eğer %80 topla oynasan ne yazar? Topu rakibe versen onlar kendini açacak. Zaten sen de hızlı kontrolle geçiş yapacaksın. Yani bunu yapmak çok mu zor demiş bir dinleyicimiz. Ya şöyle de bir şey var mesela, bu demeçlerin hiçbirinde hani şeyleri duyuyoruz hep. Avustralya maçında direkten dönen top, burada direkten dönen top, 30 şut, işte yüzde şu kadar topla oynadık falan, ama kimse çıkıp da 10 kişi rakibe gol atamadık demiyor yani. Enteresan. Bugün artık milat oldu. Yerli bir teknik direktörle, yeni yapılanmayla, bireysel olarak her bir harika olan bu kadroyla çok büyük işler yapabiliriz İleride diyor Nurullah Bey. Ben çok harika bir kadromuz olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de söylemiştim. Altın jenerasyon, işte Montella başarısız, yani çok başarılı değil. Bu jenerasyon ekmeğini yiyor falan gibi şeyler söylemiştiniz. Bakın bugün Montella da çuvalladı, takım da çuvalladı. Yani o zaman başarılıydı Montella, övdük, ama bu sefer de başarısız oldu. Ben yine dediğimin arkasındayım. Euro 2020'ye de altın jenerasyon diyorduk. Altın jenerasyon böyle olmaz. Forvetsiz bir altın jenerasyon olmaz. Kanat oyuncusu, yani en iyi Kenan Yıldız kanat oyuncumuz. En iyi kanat oyuncumuz Kenan Yıldız ve onun bile ya bu seviyede nasıl performans gösterdiğini gördük. Yani çok da her jenerasyonu altın dememek gerekir. Üzüntü veren şey kupadan elenmek değil, bir şey yapamadan, varlık gösteremeden, potansiyelimizin altında tabiri caizse rezil olarak ayrılıyoruz diyor Emrah Bey. Kabadayı bozuntusu İbrahim Hoca Osmanoğlu demiş bir dinleyicimiz. İzmir'den günaydınlar Göksenicim. Daha önce size attığım mesajı ekledim. O zaman Berk ve sen dalga geçer gibi yok demiştiniz. Ben niye dalga geçelim, estağfurullah. Bakayım mesajınıza. Tamam, o mesaj üzerinden bir gidelim. Günaydın yayınlar. Ben Dünya Kupası başlamadan Türkiye'nin gruptan çıkamayacağını iddia etmiştim. Çağrı Saraç benimle dalga geçmiş demiştiniz de, yani ben niye dalga geçeyim? Yani şey demişimdir ya, bu gruptan da çıkamıyorsak yani utanalım falan demişimdir. Utanalım, evet. Montella'nın kral çıplak olduğunu göreceksiniz falan demişsiniz. Santrafor'suz yani. Şöyle, ben yine katılmıyorum düşüncenize, çünkü bütün bu olan bitenin sorumlusu olarak tek başına Montella'yı tutuyorsanız bence hatalı bir düşünce. Yani malzemecisinden masörüne kadar suçlu bir takım bence. Ya suçlu dediğim, tabii suçlu biraz ağır bir tabir de, yani başarısız bir turnuva geçirdi takım. Bireysel olarak hepsi. Yani şu kadro bu oyunu oynamaz. Hiçbir şekilde bu kadro bu oyunu oynamaz. İstanbul Avcılar'dan Savaş Bey yazmış. Abi biz halı saha takımımızla çıksak yine bir gol atardık demiş. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Arda. Milli takımda takım oyununu bozan adamlar. Yunus yerine Kenan çıkmalıydı. Cenk Tosun olmalıydı demiş bir dinleyicimiz. Abi günaydın, rezillik, rezillik, rezillik diyor bir başka dinleyicimiz de. Bu rezilliğin sebebi milli takımda oynayan profesyonel futbolcu dediğimiz insanların açgözlüğü. Burada garibanlar televizyon başına umutlanıp maç izliyor. Bizim milli takımda paraya para demeyen profesyonel tırnak içinde bizim çocuklar villa para gibi primler veriliyor. Hiç iyi değil, hiç iyi değil. Milli takımda ruh olur, kalpten oynarsın, bunlar parayla oynuyor diyor bir dinleyicimiz. Göksel'in dün Berk'in yayında bu mesajı attım. Tamam, yani bilmişsiniz şimdi. Berk'in yayınında diyorsunuz. Oradaki konuk da biraz küçümsedi diyorsunuz. Ben şimdi nasıl bir yorum yapayım, ne diyeyim? Yani Berk'in yayınında konuk kimdi, ne dedi, bundan haberim bile yok. Bir şeyi merak ediyorum. Acı Osmanoğlu bu futbolculara villaları hediye mi etti, yoksa hala etmeyi düşünüyor mu? Veya eğer aldılarsa bu futbolcular biz bunu hak etmedik deyip iade ederler mi, sanmam demiş bir başka dinleyicimiz İsmail Bey. Bu kadar gerçeklikten uzak bir ülkeyiz. Ara sıra böyle gerçeklerle acı bir şekilde yüzleşiyoruz demiş bir başka dinleyicimiz. Bağlantımıza geçelim. 0212 273 10-10'dan sizler de mesajlarınızı bize aktarabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve hattımızda Muhammed Furkan Uzun var, Karar Gazetesi'nden. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Müslüman. Merhaba, yayınlar.
0: Yani nereden başlasak bilmiyorum. Tamamıyla fiyasko. Yani hayalimizin ötesinde, beklentimizin ötesinde, hatta bizi geçtim yani dünya basının da beklentisinin üzerinde. Yani şu anda turnuvanın en kötü takımı konumundayız neredeyse. Çünkü Haiti ile birlikte elendik. İkinci elenen takım olduk ama Haiti'nin İskoçya maçını hatırlıyoruz. Bir mücadele gördük. Biz de onu göremedik. O yüzden böyle diyorum. Yani nasıl değerlendirirsin ilk olarak bu karşılaşmayı? Karbon kopya olarak bir mücadele Avustralya ile, ama bu kez daha da fenası 10 kişi rakibe karşı gol bulamadık. İlk olarak nasıl bir değerlendirme yaparsın?
1: Ya şöyle, dediğim gibi aslında ilk maçlardan itibaren, yani ilk maçlar sonuçlandığında turnuvanın en zayıf takımının oyun olarak, kadro olarak değil, oyun olarak Türkiye olduğu belliydi. Çünkü hakikaten Avustralya karşısında hiçbir şey yapamadık. Hücumla, özellikle şöyle yani. Çünkü yeni oldu derken hücumla hiçbir şey yapamadık. Tek pozisyonumuz 80 herhalde 5. dakikada skor 2-0 olduktan sonra Kerem'in girdiği pozisyondu. Ki o da kapanan, yani skor gitmiş ve rakip tamamen kendi ceza sahasına yaslanmış durumda girilen bir pozisyon. Yani hem maç bitme noktasına gelmişti, hem de zaten takım tamamen yaslanmıştı. Ve bunun dışında da pozisyonumuz yoktu. Tamam, Zeki'nin belki ilk maçta pozisyonu vardı ama hani ona ne kadar pozisyon diyebilirsin, o ayrı bir soru işareti. Fakat topla oynama oranı en yüksek olan takım bildik. Veya işte şut sayısında yine yukarılar
0: ya verip. Kaç oldu Furkan? 30-32'de burada. Ama iki maçta 62 şut çekmişiz Furkan.
1: Evet, 62 şut çektik, 13 isabet yakaladık. Ve dahası açtığımız orta sayısı 68. Sadece 10 isabetli. Yani şut çekmek var, orta açmak var. Biz maalesef çok kötü bir turnuva geçtik.

Muhtemelen 96'da ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Herhalde oradan bu yana en kötü turnuvamız. Kadromuz aslında fena bir kadro değildi. Ama yani burada kadromuz daha da iyi olabilirdi. Daha iyi bir seçim yapılabilirdi. Mesela yani skor 2-0 oldu. Skor 1-0 oldu. Gole ihtiyacımız var. Rakip 10 kişi. Kenarda

0: 5 oyuncu değişikliği hakkında zaten hamle oyuncusu olarak 1 Orkun'u aldın, Deniz Gül'ü aldın, Can Uzun'u aldın, bekleri değiştirdin, bitti, oyuncu değişikliği hakkın bitti. Yani 10 tane de oyuncu değişikliği yok ki, orada yapabilecek bir şey yok. 2 ya şu kadro Paraguay ve Avustralya'yı yenememenin bahanesi olamaz bence yani.
1: Doğru. Ve hatırlarsan seninle daha önce yaptığımız yayında da Paraguay takımının da topun arkasında geçen bir takım olduğunu, yine bize aynı maçın beklediğini söylemiştik. Şimdi ilk maçtan sonra oyuncularımız, teknik heyetimiz Montella ne dedi? Çalıştığımız yerden yedik, çalıştığımız yerden yedik. 2 golü de çalıştığımız yerden yedik. Şimdi yine aynı maç oynadık ve yine Deniz Gül oyuna girene kadar çok alt pozisyon vardı. Deniz Gül'ün oyuna girmesiyle beraber biraz böyle doldur boşalt pozisyonlarımız oldu. Yani bu maçta daha baktığımızda hücumda etkili olduk diyebiliriz. En az 2 tane net pozisyonumuz vardı bu maç. Ama bunları değerlendiremedik. Ve yediğimiz goller yine aynı. Top bizim ayağımızda sekiyor, rakibe gidiyor. Rakip şut çekiyor, gol oluyor. İlk maçın ikinci golü böyle. Bu maçta da yediğimiz gol böyle. Ki hakikaten Paraguay takımı baktığımız zaman hücumda belki biraz sınırlı bir takım olsa da genel hatlarıyla da iyi bir takım. Buraya gelene kadar senle yaptığımız yayına demiştik. Arjantin yendi, Brezilya yendi. Bu takım pasif alınacak bir takım değil. Bizi de yenebilir. Biz onlara mağlup edemeyebiliriz. Mevcut hocaları yönetiminde 13 maça çıkmışlardı. İki tane yenilgileri vardı. Biri ABD'ye karşı, biri Brezilya'ya karşı. Ki ABD'ye karşı da burada yenildiler. Dünya Kupası'nı yenildiler. Bugün yine kazandılar. Biz rakibi çok hafif aldık. Avustralya'yı da çok hafif aldık. Paraguay'ı da hafif aldık. Rakipleri hafife alırsanız tabii ki mağlup olursunuz. Bugün Paraguay takımının böyle bir oyun oynayacağı baktığınız zaman çok belirdi. Çünkü Güney Amerika, evet, Dünya Kupası elemelerinde Paraguay takımı topla oynama oranı en düşük takımdı. Yani tamamen topu rakibe bırakan ve Avustralya gibi topun arkasına geçen bir takım görüntüsü vardı. Böyle bir rakiple karşılaşacağınızı bildiğiniz halde siz ne yaptınız? Yine Kerem'i forvetle oynattınız. Yani önceki maçta nasıl bir hücum varyasyonu seçtiyseniz yine aynısını seçtiniz. Bu sefer Barış Alper'i yedek bıraktınız. Halbuki önceki maçta sorun Barış Alper değildi ki. Sorun sizin kapanan takıma karşı hücumda varlık gösterememeniz. Mesela bugün Deniz Gül oyuna girdi. Öyle ya da böyle bir şekilde orada hareketlendirdi. Can Uzun keza aynı şekilde. Yani bunları maçın başında oynatsanız veya 45. dakikada oynatsanız yine skor farklı bir noktaya gelebilirdi. Ve şu da var. Mesela ilk yarıda çok biz vakit kaybettik. Duran topları hep ortaladık. Ya rakip zaten duran toplarda başarılı bir takım. Güney Amerika'da bir tane duran topu yemişler. Bir tane direkten dönen topumuz oldu orada. Bir tane tehlike yarattık duran topla. Bütün hepsi boşa gitti. Çektiğimiz şutların yarısı boşa gitti. Hakikaten çok kötü bir turnuva ve çok kötü bir maç yaşadık. Ve mağlubiyeti de hak ettik.
0: Kesinlikle katılıyorum. Hatta şunu da paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Maç içerisinde sürekli Furkan'la iletişim halindeydik. Konuşuyorduk maçı ve şöyle bir şeyde ikimiz de hemfikirdik. Yani maalesef biraz burnu havada bir hal almışız ve bence şunun konuşulduğunu düşünüyorum ben. Hani bir bilgim yok ama şuna eminim. Ya biz bu gruptan zaten çıkarız bir şekilde. Bu grup maçlarını kazanalım. Turnuva öyle başlıyor zaten. Sıkı çalışma o zaman başlar gibi bir kafaya bürünmüşlük sezdim ben.
1: Kesinlikle zaten bu Merih Demirel ile İrfan Can Kahveci'nin çektiği yayından belli değil. İrfan Can Kahveci orada şöyle bir ifade kullanıyor. Onları golle uyandırmak istiyorum gibi bir ifade. Bugün golle uyanan taraf biz olduk. Birinci dakikada daha maç başlar başlamaz. Hani eski bir spiker diyordu ya, daha kadroları saymadım. Ya, daha kadroları saymadan kalemize golü yedik. Ve İlk yarı boyunca da hiçbir şey yapamadık. Tepki veremedik. Herhangi bir şey yapamadık. Bizim için en büyük avantaj rakibin 10 kişi kalması oldu. Belki rakip 11 kişi olsa o girdiğimiz pozisyonları da bulamayabilirdik. Çünkü Avustralya maçında bunları bulamadık. Dolayısıyla 45 artı uzatmalar belki 60-65 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı 65 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı gol atamadık. İki maçın toplamında 180 dakika boyunca gol atamadık. Girdiğimiz gol pozisyon sayısı 180 dakika boyunca belki 4 dersin, 3 dersin, 5 demezsin yani. Yani üstelik Kenan gibi, Barış gibi, işte Kerem gibi, Yunus gibi de hücumda etkili oyuncularımız var. Şimdi burada tabii ki birinci hedef nokta.

0: Montella olacaktı. Montella aslında ben başarılı bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Ama bu forvetsiz oyunu yani artık bir takıntı haline getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü Adana Demirspor'da da Belhanda'yı ve Emre Akgün'ü, pardon, Emre Akbaba'yı 9 numara olarak forvet, sahte forvet olarak oynatıyordu. Bu Dünya Kupası'nda da Kerem Aktürkoğlu'nu bu şekilde kullanmayı tercih etti. Ama Kerem bu şekilde oynayabilecek bir oyuncu değil. Kerem kanatlarda başarılı olabilecek bir oyuncu. Mesela Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda Barış Alper Yılmaz'ı bu noktada oynatmıştı. Başarılı olmuştu. Yani yine aynısını oynatsa muhtemelen yine başarılı olabilecekti. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz performansının yarısını bile gösteremeden en iyi üçüncülerin bile gruptan çıkacağı gruptan, turnuvada gruptan çıkamadık. Yani bizim için inanılmaz fiyasko, inanılmaz bir başarısızlık örneği. Çünkü bugün baktığın zaman Güney Afrika takımı bile gol atabilmiş bir takım bu turnuvada. Ve şu an Haiti ile Türkiye bu turnuvada, bu turnuvaya veda eden iki takım. Yani ne söylenebilir ki?
1: Bir diğer yanda tabii açıklamaları takip ediyorum. Vincenzo Montella'nın bir açıklaması da şu. Forvet sorusunu sormanızı beklemiyordum. Kaleye yapmış şut çektik diye. Ya bu biraz hocam artık yani kusura bakmayın biraz argo bir tabir ama hani karşındakini salak yerine koymaktır. Yani yapmış şut, biz de maçı izliyoruz hocam. Yani tamam senin kadar belki futboldan, teknikten, taktikten anlamıyoruz. Öyle düşünüyorsun ama biz de izliyoruz bu maçı. O atmış şut verimliliğini de biliyoruz Furkan, değil mi? Yani o atmış şutun ne kadar tehlikeli bir gol pozisyonuna dönüşebilir. Ki ben Montella'ya şurada hak verdim bu arada. Denizgül komplike bir forvet değilmiş. Yani Denizgül'ü oynatmamasına hak verdim ama bu açıklamayla yine kendini bence batırdı.
0: Kesinlikle. Dediğim gibi 60 şutun kaçı netlikte? Şimdi orta sahadan tutarsın şut sayılır. Hani bu PES oyunları, PlayStation oyunlarında yiyor. Şu ben 40 tane şut çektim diyor. 40 tane şut çektim de bunların kaçı net gol pozisyonu veya kaçı tehlike yaratan pozisyonu? Sen şutunu çekiyorsun, çat çizgisinin oradan veya orta sahanın oradan. Mesela Merih Demirel'in çektiği iki tane şut var. Bir net pozisyonu dağları taşlara gitti. Biri orta sahadan yine aşağı gitti. O da dağları taşlara gitti. Şimdi bunları hani şuttan sayabilirsin. Belki bir tane pozisyonu net olarak sayabilirsin. Net pozisyonda. Ama diğer pozisyonu şuttan sayamazsın ki. O rastgele vurulan bir vuruş. Dolayısıyla bu 60 şuttan baktığın zaman totalde kaç isabetli? 13'ü. Yani senin şut sayın aslında 13. 13 şutta da gol atamıyorsan burada da artık sorun sende demektir. Çünkü 13 gayet tabii gol sayısına ulaşabilecek bir sayı. Ama sen bir tane bile gol bulamıyorsun. Halbuki senin ilk maçta pozisyonun yok. Yani pozisyonu atan yok. Atan var gelse de net pozisyonun yok. Bugün de 60. dakikaya kadar pozisyonun yoktu. 60'tan sonra sen forvet aldın. Rakip biraz yoruldu. 10 kişi kaldıklarını vermiş oldu etkiyle beraber. Dolayısıyla bu duruma geldin. Ve bunu da hak ettin. Yani o yüzden açıklamaları acıya.
1: Futbolcuların da öyle. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun da açıklamaları öyle. Tamam bir kaptan olarak takıma sahip çıkmak istiyor ama yani taraftarı da çok karşısına alarak yapıyor bunu. Hatta bunun ya bir örneği olarak da bireysel performanslara değinebiliriz. Yani Nihat Kahveci'nin bir demecini gördüm mesela, hak veriyorum. Arda Güler'e sesleniyor ya, Arda ben anlıyorum diyor, o kaçak oyunları anlıyorum diyor. Yani sorumluluk almıyorsun diyor. Doğru, Arda Güler hiç sorumluluk almadı bu turnuva. Hakan Çalhanoğlu kez aynı şekilde. Kenan Yıldız aynı şekilde. Kulüp takımının performansının yanından geçebilen bir oyuncu bile yoktu.
0: Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Mehmet Ayhan abinin tweetini gördüm. Mesela o da şöyle bir ifade kullanıyor. Montella'nın maçtan önce ben onlardan daha Türk'üm ifadesi. Yani o da enteresan bir ifade. Böyle şeylere gerek yoktu Montella açısından. Yani bu şekilde ifadeler kullandığınız zaman bunlar size yenilgilerde ters teper. Dolayısıyla bugün baktığı zaman Montella maçın başından, yani öncesinden sonrasına açıklamalarıyla faciaları imza attı. Oyunla zaten faciaları imza attı ama sadece Montella değil. Mesela Hakan Çalhanoğlu da keza nereden geldiğimizi insanlar bilmeli gibi bir ifadesi var. Keza Arda Güler'in maç sonrasında açıklaması, işte daha iyi ve daha iyi olacağız. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız tarzı açıklamaları. Yani sen önümüzdeki turnuvaları, hani Sergen Yalçın diyor yani, ben önümüzdeki turnuvalara bakacağım da senin burada olacağın garantisi var mı? Dolayısıyla maalesef yani açıklamalarından oyununa kadar tam anlamıyla fecaat bir turnuva yaşıyoruz. Ama şu da var, biz bunu her zaman yaşıyoruz milli takım olarak. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda bir benzerini yaşadık. Orada tabii prim konusu da vardı vesaire ama orada da başından sona kadar facia bir turnuva yönetimi. 2021'de sıfır çektiğimiz turnuva, orada da yine benzer turnuva yönetimi ve burada da. Tabii ki burada şu da etkendir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osman Ali Kosova maçından sonra ne dedi? Kupayı alıp geleceğiz. Yani biz tarihimizde üçüncü defa katılıyor. Bu kadar baskı yüklemeye, oyuncuları bu kadar baskı altında yüklemeye veya ilk yenilgiden sonra sırtlanlar, kaplanlar, başarısız olunması için fırsat bekliyorlar gibi insanları hedef alıcı söylemlere de gerek yoktu. Kışkırtıcı veya işte insanları hedef alan söylemlere gerek yoktu. Bugün baktığınız zaman milli takım sempatik milli takımdan adım adım antipatik milli takıma doğru maalesef gitme noktasına geldi.
1: Ki evet, kesinlikle. Yani 2024'te kazanılan o sempati kaybediliyor. Kesinlikle. Vincenzo Montella da aynı şekilde kazandığı bütün sempatiyi demeçleriyle kaybediyor. Şu anda Vincenzo Montella Türklere Türklük öğretme peşinde. Demeçler de devam ediyor bir yandan, ona da bakıyorum. Ya bu çok yanlış bir şey ya. Hani ben daha Türk'üm sizden falan gibi.
0: İnanılmaz bir iletişim hatası. İnanılmaz bir iletişim tarzı. Yani hocam sen İtalya'dan geldin ve Türkiye'de yaşadığın yıl sayısı 4 veya 5. Yani biz burada 30 yıldır, 35 yıldır, 70 yıldır, 80 yıldır burada yaşayan insanlarız. Sen bize bir tane bizi Dünya Kupası'na götürdüğünde bizden nasıl daha Türk olabilirsin ki yani? Kaldı ki sen bunun ekonomik olarak karşılığını da alıyorsun. Bizim öyle bir şansımız da yok. Yani sen işini yapıyorsun milli takım teknik antrenör olarak ve işini yaptığın zaman hem bunun ekonomik olarak karşılığını alıyorsun hem itibar olarak bunun karşılığını alıyorsun. Dolayısıyla sen bizden nasıl daha Türk olabiliyorsun veya bunu neye göre, kime göre nasıl belirliyorsun? Yani bu elinde bir şey mi var da nasıl ölçüyorsun bunu? Yani ben senden 10 kat daha Türk'üm veya o benden 3 kat daha Türk'üm. Bu nasıl oluyor yani? O da enteresan. Dolayısıyla inanılmaz bir facia turnuva yaşıyoruz. Söylemlerinden eylemlerine, oyuna kadar gerçekten çok başarısız kötü bir turnuva yaşıyoruz.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Bu arada bir dinleyicimiz lütfen okur musun demiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasını göndermiş. Cenab-ı Allah bizim gruptan çıkmamızı istemedi. Hayırlısı böyleymiş. Ya abi açıklamaya bakar mısın? Nasipten ötesi yok derler ya, onun gibi oldu demiş Montella. Ya abi sen İtalyansın. Hacı Osmanoğlu ağzıyla konuşma bize. 65 şut attık, olayı forvete bağlamak yanlış olur demiş. Şutu Haiti'de atıyor. Senin kadar olmasa da atıyor. Ama önemli olan gol atmak demiş dinleyicimiz. İnanılmaz gerçekten yani. Bak Furkan, iki maç sonunda duyduklarım. Yürek, ruh, nasip. Cenab-ı Allah böyle istemiş. Yani böyle gidersen turnuvaya elenir dönersin zaten. ABD maçında da gol atamazsın.
0: Yok yani zaten o maçın bir anlamı yok. O maçın şu an hazırlık maçı gibi oldu. Bir de hazırlık maçı demişken ya bizim turnuvaya inanılmaz kötü hazırlandık. Çünkü neden? Biz buraya gelene kadar Romanya'yı ve Kosova'yı yendik. Tamam güzel ok. Ama sen hazırlık maçlarını oynadığın takımlara baksana. Yunan Makedonya, Venezuela. Ya bu takımlar seni turnuvaya hazırlayacak takımlar değil ki. Senin turnuvada daha böyle hazırlık maçı olarak daha ciddi takımlarla oynayıp oraya daha bir özen göstermen gerekirdi. Sen başından sonra kadar hem planlama olarak hem iletişim yöntemi olarak facia bir turnuva yaşadın. Bu kadar hatanın üst üste yapıldığı bir yerde de başarılı olamazsın. Kaldı ki Montella'nın söylemlerini de şöyle bir ekleme yapayım. 60 şut attık. Attığımız gol sayısı 0. Peki bunun yerine 6 şut atıp 2 golle 6 puan alsaydık. Bu maça daha iyi değil mi?
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla dediğin gibi burada şut sayısına demek ki isabetli şut sayısına bakacaksın, bir de attığın gole bakacaksın. Ya o zaman adama derler ki ya hocam 60 tane şut attın, attığın gol sayısı 0. 60'ta 0 yapmışsın. Yani gözleri görmeyen herhangi bir insana sahaya sürsek o bile belki 60'ta 1 yapardı.
1: Ya Furkan burada zaten şöyle bir şey var. Ya Merih Demiral en az 6-7 şut denedi kaleye, ya böyle bir şut mu olabilir mi? Uzaktan Merih Demiral şut deniyor ya. Merih

0: Demiral'ın böyle bir yeteneği yok.
1: Yani kesinlikle stoperin dediğin gibi hem mesela yani Ramos olsa tamam dersin, veya işte ne bileyim başka bir ayağı teknik olan futbolcu olsa dersin ki bu adam Abdülkadir Bardakçı mesela, ayağı iyi bir adam. Sık sık ortaları, şutları, bugün de iyi ortalar açtı mesela. Önceki maçta şut yedekten dedi. Yani Bardakçı vurduğu zaman dersin ki denemesi makuldür. Sonuçta ayağı iyi, daha önce gol atmış vesaire. Ama Merih Demir'in ayağı o kadar iyi değil. Ve ayağı iyi olmamasına rağmen bir stoper oyuncusu çıkıp da 6 tane 7 tane şut atıyorsa zaten o takımda oyun planı olduğunu söyleyemeyiz ki. Ayrıca zaten Meret Demiral önceki maçta kötü bir oyun ortaya koymuş. Sen gittin bu maçta arka tarafı dörtlü aynen olduğu gibi sahaya sürdün. Sadece Zeki'yi keskin Mert'i oynattı. Yani burada o zaman önceki maçın yenilgisinin sorumlusu Zeki mi oldu? Önceki maçta hata Meret Demiral'deydi ilk golde. Bir stoper oyuncusu öyle bir çalım yer mi? Sen gittin aynı savunmayı sahaya sürdün. Ya farklı bir şey yap. Beş defans yap. Üç defans yap. Farklı bir şey yap. Yani hem savunmada hem hücumda aynı oyuncuları sahaya sürdün. Sadece Orkun'u yedek bıraktın. Zeki'yi yedek bıraktın. Bir de birini daha yedek bırakmıştım. Onu şu an hatırlayamadım. Üç tane değişiklik yaptın. Yani üç tane değişiklik yaptın. Ne oldu? Sonuç aynı, oyun aynı. O zaman hiçbir şey değiştirmedin. Aynı bari hiçbir şey değiştirmeseydin aynı kadroyu sahip çıkacaktın. Madem bu kadar muhafazakar bir teknik adamsın, madem bu kadar muhafazakar bir tarzın var, o zaman hiç değiştirmeseydin abi yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya bir de en benim sinirimi bozan konu, bir tane daha maç var önümüzde. ABD maçı. Yani kim izler bilmiyorum
1: Yani
0: ama
1: abi,
0: öyle bir maç
1: şu
0: var
1: an mesela
0: önümüzde.
1: ya 80 milyonluk ülkede ABD maçını, ben reyting sonuçlarını merak ediyorum mesela. Çıkıp da acaba kaç kişi ABD maçını sabah 6'da ABD maçını izlemek için uyanacak? Ya o maçın artık hiçbir anlamı yok ki. O maçı, yani ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İstanbul'da olsa bence o bile uyanmaz yani. O bile o maçı izlemek uyanmaz yani.
0: Bu arada Furkan katılır mısın bilmiyorum ama bir kişiyi ben ayırırım bu takımda, yani elinden geleni yaptı, helal olsun diyebileceğim bir kişi var gerçekten, Mert Müldür. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Bugün fena değil. Evet. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani zaten Mert bence iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de biraz haksız şekilde eleştirilen oyunculardan biri. Onun da adı çıktı. Yani biraz o da bugün elinden geleni yaptı ama dediğim gibi yani 11 oyuncudan bir tane oyuncusu. Şimdi bir takımda 11 oyuncudan biri zaten iyi oynuyorsa o takım yani 2'de 0 da çeker, 5'te 0 da çeker. Şimdi ben çok sevdiğim bir söz var Şenol Hoca'nın: takım olarak kazanın ya da tek başınıza kaybedin diye. Bugün milli takım önceki maçları, bu maçları takım olarak kaybetti. Ne bir iyi oyun var ne de bireysel performans olarak iyi diyebileceğim bir oyuncu var. Ya bu sefer Uğurcan Çakır, ya tamam ilk maçta dersin ki işte zor ama şimdi yine kalene ilk şutta gelen gol oldu. Bugün belki biraz da iyi kurtarışlar yaptı. Yine farkın açılmasını engelledi ama bir şekilde, ama yani kalecinin, ya şimdi forvetin gol atamıyor, kalecinin top tutamıyor. Şimdi atanla tutamıyoruz hep. Şimdi forvetin gol atamadıktan sonra kalecinin de top tutamadıktan sonra sen zaten maç kazanamazsın. Ayrıca şimdi Uğurcan 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da aşağı yukarı yani çok eleştirilen bir performans ortaya koymuştu. Her ne kadar o turnuvada kurtarış sayısı olarak yüksek bir sayı yakalamış olsa da çok eleştirilmişti. Bu turnuvada da baktığın zaman yine eleştiri okların hedefinde kesim haline geldi. Yani o bir soru işareti. Savunma hattı desen zaten Merih, yani önceki maçta da bu maçta da kötü oyunculardan biriydi. Dolayısıyla nereden tutsan elde kalan bir durum. Mesela Arda Güler milli takımımızın önceki turnuvadaki en iyi oyuncularından biri. Ya bu turnuvada hiçbir şekilde sahadaki çok iyi bir sezon geçirdi. Real Madrid'de belki de Real Madrid futbolcular arasında en iyi oyunculardan biriydi bu sene. 5 tane oyuncudan biriydi belki de. Ama baktığın zaman bu turnuvada kaç tane ne kadar etkili oldu? Sıfır diyebilirsin belki. Hakan Çalhanoğlu. Ya Hakan Çalhanoğlu mesela şöyle söyleyeyim. Hani yedek bıraksan Hakan Çalhanoğlu'nu da belki daha iyi olabilirdi. Çünkü zaten buraya oynayarak gelmemiş. Zaten sezonun ikinci yarısını sakatlıklarla geçirmiş. Ve fizik olarak da baktığın zaman mental olarak da çok iyi bir durumda olduğu söylenemez. Ama sen iki maçta da Hakan Çalhanoğlu'nu oynattın. Bu maç bence sahanın en kötüsüydü. Yani ne yaptı Hakan Çalhanoğlu bu maç? Ben vallahi yani bilmiyorum. Önceki maçta

0: yine bir şeyler yaptı dersin ama bu maçta tamamen sağda yoktu. Dolayısıyla yani milli takım açısından baktığımız zaman her bir parametreden hakikaten facia bir turnuva yaşadık. Yani artık şu noktaya geldik. Senin dediğin gibi hani ABD maçı oynanmadan bu turnuvadan biz çekilelim. Yani ABD maçının artık hiçbir anlamı kalmadı. Hani keşke bir şey olsa da o maç iptal olsa. O noktaya geldik.
1: Değil mi? Değil mi? Gerçekten çok enteresan. Peki Furkan, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Son olarak eklemek istediğim bir şey yok. Yani iyi günler diliyorum herkese. Ama baktığımız zaman pek de günümüzün iyi geçmeyeceği de aslında ortada.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık değerli yorumların için.
0: Teşekkür ederim. Göksel'den teşekkür ederim.
1: Hattımızda olacak. Göksel'in Bey, futbolcuların bizim kadar üzüldüğünü asla düşünmüyorum. Bakın ben taksiciyim. Yaklaşık 2,5 saat arabayı çektim. Maçı izledim. Kazanacağım paradan feragat ettim ama eminim ki futbolcuların tamamı şu anda eşleri veya sevgilileriyle tatil rezervasyonlarını yapıyorlardır. Buna adım kadar eminim demiş İsmail Bey. Sait Bey, inanın Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 11'de olmasalardı maçı alırdık. Maşallah kaleci de nereden şut çekilirse çekilsin top içeride. Dünya Kupası'nda bu golleri yersen Yıldız kaleci değilsin, kusura bakma diyor. Merhaba yayınlar, Volkan ben İstanbul'dan yazıyorum. Bence bu saatten sonra bildiği takıma yapılan eleştiriler takıma büyük zarar verir. Ne olursa olsun Montella hocanın arkasında durup yapılan yanlışları düzeltip yolumuza öyle devam etmemiz lazım. Ama özellikle Arda Güler, Hakan Çağ'dan oldu büyük hayal kırıklığı diyor. Bir başka dinleyicimiz Nurullah Bey, mutlaka yerli teknik direktör olmalı ve icabında bütün Avrupa taranıp forvet olabilecek 3-4 tane yetenek keşfetmeliyiz. Bu yetenekleri de Süper Lig, 1. Lig takımlarına transfer olmalarını sağlamalıyız demiş. Eğlenmelerine çok sevindim. Çünkü futbol medyasına malzeme şart demiş bir dinleyicimiz ama pek anlam veremedim. 2008 ruhu sadece Abdülkerim'de vardı. Arda, Kenan, Hakan milli takımdan kesilmeli. Kulüp takımda iyi oynayıp bizde kötü oynayan oyunculara neden şans vermemeliyiz demiş bir başka dinleyicimiz. Abi Hakan Arda'ya atacak, Arda Kenan'a atacak. Kenan ya şut çekecek ya orta yapacak. 180 dakika boyunca izlediğimiz bu 43 yaşında bu hareketleri ben de yaparım. Ne bir çalım var, ne bir adam geçme var, ne bir ara pası var. Bunu ezberlediğime göre rakip takımlar da ezberlemiştir. Ayrıca Arda'yı bu kadar da abartmanın hiçbir anlamı yok. Onun yaptıklarını Türkiye'deki her genç yapabilir demiş Levent Bey. Merhaba, Beşiktaş'tan Umut. İki maçın özeti, kısaca biz topu hızlı dolaştıramadık. Hakan ısrarı hocanın takıma el freni oldu. Forvetsiz oyun tercihi oyun akışını savunma arkasına top atmayı etkiledi. Neredeyse hiç denemedik. Savunma arkası derin pasları, stoperleriniz çok hantal. Merih'in arkasına atılan her top tehlikeli pozisyon oldu. Kısaca biz çok şişirildik demiş bir başka dinleyicimiz. Abi bu takım Amerika'dan gelirken tarifeli uçakla gelmesi lazım ve bilet paralarını da kendileri ödemeleri lazım. Daha fazla zarar vermesinler diyor bir başka dinleyicimiz. Selam Göksel'in, bizim çocuklar turnuvada sıfır çekiyor ama reklamlarda çok güzel goller atıyorlar. Şimdi o reklamları izlemek zorundayız demiş. Selam, ben Recep Sekmen. Daha 4 yıl önce Uluslar Ligi'nde küme düşmüştük. Takımda Hakan, Kenan ve Arda harici bulunduğu yeri hak eden topçu yok. Yani malzeme yok. Yanındakiler eksik olunca onlara da eksi bakiye yazıyor. Yorumcular takımı çok şişirdi ve hayal kırıklığı. Hakan, Arda, Kenan hariç kim Avrupa kulüpleri istiyor? Barış Alper'i bile medyamız şişiriyor. Takım boş. Montella daha ne yapsın diyor Recep Bey. Bence beklenti çok yüksekti ama elemelerden bile playoff'la geldik. Sonuçta grupta birinci olup çıkıp da öyle beklenti oluşacak bir durumumuz yoktu. Kendi kendimizi havaya soktuk demiş Burak Bey. Anlamadan dinlemeden çakma racon kesen, Fenerbahçe seçimlerinde milli takım kaptanını ve stoperini alet edilmesini önlemeyen, PR peşinde koşan başkan adaylarını milli takım kamplarını alan bir kulübün emrinde hareket eden Hacı Osmanoğlu tek sorumludur demiş bir başka dinleyicimiz. Milli takımımızı, yani kulüple ilgili mesajları okumuyorum. Kulüplerle ilgili mesajları okumuyorum bu arada. Abi yayınlar bizim gruptan çıkamamamızın sebebi kendimizi çok dev aynasında gördük diyor Yakup Bey. Herkes deniz dedi. Arkadaş 8 metre kalenin önünde 5 metre gol atamadı diyor bir başka dinleyicimiz. Evet, Yunus Aydın hattımızda, oraya geçelim bir. Bakalım Yunus Aydın nasıl değerlendirecek performansı. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Yunus Aydın bizlerle. Yunus, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Haiti'den sonra turnuvaya veda eden bir diğer takım olduk. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus? Yani hiç beklemediğimiz bir senaryo gerçekten. İki benzer maç gördük ve turnuvaya veda ettik.
2: Gerçekten öyle. Yani şöyle söylemek lazım. İlk gün yaşananlardan sonra, ilk mağlubiyetimizden sonra bugün maçı açan herkes, yani yine bir erken gol, ikinci dakikada golü yedikten sonra büyük ihtimalle televizyonu kapatıp uyumuştur. Yani yine aynı şekilde senaryolar olacak diye, yani çok da haksız sayılmadı herkes. Evet, dediğin gibi iki maç birbirine çok çok benziyordu gerçekten. Yani evet, biz oyuna topa hükmettik, çok fazla şut attık. Montella'nın söylediği gibi iki maçta 62 şut attık. Ama olmadı, yani top çizgiye geçmedi. Ya bunlar tabii çok kabul görecek bahaneler değil bizim toplumumuzda. Yani ya bu kadar duygusal bir toplum, hani evet biz böyleyiz yani. Gerçekten herkes çok büyük hayal kırıklığı içinde. Yani hepimizin bu Dünya Kupası'nı izlemek için kurduğu hayal. Yani işte seninle bu süreçte playoff maçlarında defalarca kez yayın yaptık. Kendi aramızda konuştuğumuz süreçte yani çok heyecanlıydı bizim jenerasyonumuz. Burayı izleyebilmek için. Yani işte izledik. Bu kadar. Yani bizim için buraya kadar. Haiti'den sonra elenen ilk takım olduk. Gol atamadan elendik. Yani şu an elendiğimiz süreçten bahsediyorum. Son maçta belki gol atarız ama yani sonuçta biz bu turnuvaya, bu kadar beklentimizin yüksek olduğu turnuvaya gol atamadan elenen takım olarak, ülke olarak geçtik. Yani çok üzücü gerçekten. Bu kadar büyük starımız varken, işte Arda Güler'ler, Kenan'lar, Hakan'lar varken bugün işte gelinen noktada bahaneler, işte top çizgiyi geçmedi. İşte forvetsizliği neden soruyorsunuz? İşte 62 şut attık iki maçta gibi. Aslında Montella'nın da ya iki maçtır yani sürekli halk suçlanıyor. Yani işte Samet diyor ki sosyal medya yüzünden Twitter'a girmeye, işte halk yüzünden Twitter'a girmeye korkuyoruz deniyor. İşte Montella diyor ki neden santraforsuz olsun? Zaten 62 şut atıp, yani rakibi bu kadar boğup gol atamıyorsanız sebebi santraforsuzluk. Yani santrafordan oyun tercihi yaratsanız, yani çok net keskin oyuncu, hani değişiklikleri beklemedik. Yani sadece esas amaç şuydu, yani bir tane oraya santrafor olan bir kurgu, yani takımın geri kalanı birebir aynı olabilirdi. Ya da belki de en uçta daha fizikli Barış'ı değerlendirmek. Yani hiç şekilde hani sözümüzü, hani tavsiyemizi diyelim dinlemedi. Elbette bizden hani daha fazla biliyordur. Sonuçta Türkiye futbolunun başında yani efsane bir futbolcu, ama bu kadar artık insan da yani hani bağıra bağıra şu yenilgi geldi. Yani ilk maç, şimdi ikinci maç zaten, yani ilk maçtan sonra bizim Paraguay'a karşı hani kazanma ihtimali, zaten grubun en zayıf halkası değildi. Yani bunu hep söyledik. Maç önlerinde de söyledik. Hafta içindeki yayınlarda da söyledik. Yani realite olarak şu maçı kaybetmememiz zor, ilk maçı kaybetmiş bir takım. Çünkü mental olarak da zarar gördük ilk maçtan sonra. Yani Montella sahile eleştirildi, işte az önce girmeden dinliyorum, Hacı Osmanoğlu'na farklı eleştiriler var ki bence haklı eleştiriler. Yani oyunculara ayrı eleştiriler var. Yani dendiği gibi oyuncular diyor ki beklentiyi biz çok yükselttik, bu yüzden de beklentinin altında kaldık. Uğurcan dedi yanılmıyorsam. Yani beklenti yükselttiniz de, yani dediği gibi az önce hani dinleyenin yorumda, hani biz playoff'tan girdik. Yani öyle grup lideri olarak öyle müthiş beklenti, biz gözümüzde çok farklı bir yere konumlandırmışız. Yani çok başarılı olurlar diye düşünüyordum. Her zaman bir şu B planı aslında, yani daha doğrusu ikinci bir ihtimal şu vardı hep. Yani söylüyordum, çok tecrübesizler. Yani biz Arda Güler'den, Kenan'dan büyüğüz yaş olarak. Biz Dünya Kupası görmedik, izlemedik. Yani yaşımız tam olarak yetmiyor algılamaya. Bunlar şimdi Dünya Kupası'na var olacaklar. Bu tecrübesizliği yaşayacağız elbette. Ama yani bu kadar değil. Yani biz turnuvanın en kötü ikinci takımı değiliz. Ya yani oyun kalitesi olarak. Ya Haiti'den sonra gol atamadan elenecek takım değiliz. Ama hani biz kendimizi bu sözlerle avutmaya devam edeceğiz belki. Ama bir gerçek var ki turnuvaya inerken veda eden iki takımdan birisi olduk.
1: Yani bir

0: Diğer tarafta tabii çok fazla böyle boş yorum da görüyorum. Şöyle boş yorumdan kastım şu. Yok şunun ahı var, bunun ahı var. Belki özel paylaşımları falan. Yani Allah aşkına şu kadro kötü bir kadro değil ya. Sadece yani kötü bir kadro dedim, kötü performans gösterdi de hani Avustralya, Paraguay işte şu adam olsaydı yenerdik diyebileceğiniz bir durum değil. Değil yani.
1: Değil, yani.
0: Bunun tek açıklaması bence, Yunus katılır mısın bilmiyorum ama ya ben şöyle düşünüyorum. Ya biz bu grubu zaten geçeriz, sonrasında sıkı çalışmaya başlarız kafası.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü şimdi ah üzerinden gidecek olursak belki Berke'nin o gün yaptığı hareket, belki çok kişi o gün bana katılmadı, bir daha milli takıma alınmamasını da gerektirebilir. Yani bu sonuçta federasyonların inisiyatifine kalmış. Hani bir yorum yani sonuçta bugün milli takıma alınmaması, yani Berke'nin bence ileride gençlere de örnek olması, milli takım sporcusu nasıl olması olmaması gerektiği konusunda da hani önemli bir gösterge. Çünkü o gün yapılan hata dediğim gibi daha çok taze ama iyi bir kaleci mi, formda bir kaleci mi, Mert Günok yerine olabilir miydi? Olabilirdi. Buna şüphe yok, performans olarak olmalıydı. Ama diğer tarafta hani dediğim gibi şu oynasaydı, şu olsaydı, hani biz bunları yener, bizim bunları zaten yenmemiz lazım. Yani biz çok zor bir gruba falan düşmedik. Bu grubun tek bir handikapı vardı. Ev sahibiyle aynı gruplu olmamız. Tek dezavantajı buydu bu grubun. Zaten biz ev sahibiyle oynama yerine gidemeden elendik. Yani. Biz hani burada grubun tek dezavantaj tarafını, tek dezavantaj tarafını yaşayamadık zaten. Bizimkiler oraya kadar gidemediler. Yani üçüncü maça kadar gidemediler. Yani Şenol Güneş 2002 için şunu anlatmış geçen günlerde. Yani bize 3 tane takım elbise verdiler. 4. maça inanmıyorlardı çünkü diye. Sponsorlar. Ya eminim ki bu takıma belki 10 tane falan göndermişlerdi. Sonuna kadar gideceğimizi düşünüyorlardı. 31 Mart'ta İbrahim Hacı Osmanoğlu şampiyon olacağız Dünya Kupası'nda demişti. Ama gelinen noktada işte biz hani kolay gözüken grubumuzun tek zor maçına çıkamadan turnuvadan elendik. Yani kadro adaletiyle alakalı hani Montella'nın çok büyük kusurları olduğunu düşünmüyorum. Bu turnuvada olmaması gereken isimler bence vardı kadroda. Ama başından itibaren
0: hani şöyle bir şey var. 24. Ya şimdi bu adamı da bir yerde eleştirdiler, tamam forvet işte Deniz Gül niye oynatmıyorsun, kimse bir tane Porto maçını açıp izlemeyen adamlar Deniz Gül niye oynatmıyorsun, Deniz Gül niye oynatmıyorsun, al Deniz Gül de çok iyi bir forvet değil dedim yani ben, tamam daha önünde yıllar var, fena bir forvet değil ama öyle Deniz Gül'ü neden oynatmazsın falan denilecek bir performans da yok Deniz Gül'de.
1: Aynen öyle, çünkü yani şu ana kadar bizim çok net bir santral forumuz olsa, dediğin gibi hani Deniz Gül ya da işte hücum oynayabilen Can'dan başka bir santrafor formumuz olsa, zaten bugüne kadar bu yolculukta Montella bu oyuncuyu oynatmadığı için bugüne kadar yollar zaten ayrılırdı. Bizim o kadar bariz bir santrafor formumuz yok. Şu an ancak elendiği zaman eleştirilecek, işte oynatsan iyi olurdu deyip hemen de bunu söylediğin anda karşı fikir verebilecek bir santrafor formumuz var. İşte Deniz mesela bunlardan birisi. Yani o yüzden çok böyle ben hani Montella'yı eleştireceğim çok fazla nokta var ama yani sahadaki oyuncu grubu gerçekten hani yani Arda'sı, Kenan'ı, Hakan'ı, yani biz bu oyuncunun starlığını hissedemedik. Yani ben gerçekten üzülerek söylüyorum. Ya Arda Güler'le alakalı yani biz Arda'yı Türk topraklarında, Türkiye milli takımı altında ya da star olduğunu hiçbir an hissedemedik izlerken. Zaten Fenerbahçe'de doğru düzgün göremedik. Hep yedekten girdi. Zaten zorunlu satın alması vardı. Hak ettiği yerin çok altında satmak zorunda kaldı. Vesaire. Yani sonra Türk milli takımında asla o performansları göremedik. Yani Hakan'la alakalı Inter'de oynadığı eser yok. Ya yani ilk maçta bir tek Kenan'ın hani gerçekten sakat olmasına rağmen iyi oynadığı bir oyun var. Yani tabii ki Dünya Kupası'na gidiyorsanız en önemli oyuncularınız elbette yurt dışında büyük takımla oynayanlar. Inter gibi, Juventus gibi, Real Madrid gibi. Ama ya bunun hiçbirinden elimizden hayal ettiğimiz kadar hiçbirinden faydalanamadık. Onlar için de iyi bir Dünya Kupası olmadı. Tabii onların da kariyerine çok büyük eksi yazdı. Hani Arda'nın maç sonunda bir videosu var. Hani yukarı kaldırıp kafasını Allah'ım neden diyor. Yani çok fazla nedeni var. Yani gerçekten çok kötü bir turnuva geçirdik. Bunları elbette analiz edeceklerdir. Ama hani benim tahminim bundan sonra hani aynı teknik direktörle devam ederler mi? Bence etmeyecektir federasyon. Ha, federasyon devam edebilir mi? Onu da bilmiyorum. Yani federasyon devam edip etmemesi biraz daha ligdeki dengeler üzerine kurulu. Hani sonuçta şimdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına geldi. 2010-2011 süreci var. Galatasaray zaten Hacı Osmanoğlu'na net bir şekilde kapıyı kapatmış durumda. Okan Hoca daha geçen gün söylüyor.

0: Abi büyük yıldız oyuncular maçlarda, büyük maçlarda inisiyatif alır. Hacı, Alex gibi oyuncular zor zamanda inisiyatif alırdı. Arda Güler çok iyi bir oyuncu ama asla büyük bir yıldız olamaz. Arda Turan onun yaşlarında Avrupa Şampiyonası'nda inisiyatif alıyor demiş bir dinleyicimiz.
1: Katılıyorum. Arda biraz daha yaşı büyükken de hani aslında inisiyatif alıp başarıyordu ama yani özellikle 2008'de yani ben Arda Güler tarafı için dediğim gibi yani çok imtina ediyorum konuşurken. Çok büyük değerimiz ama yani tamam sakatlığı vardı evet ama artık hani bekle. Ya biz o starlığı, o 65 metreden golü vesaire izleyemiyoruz ki performansı bu şekilde giderse. Ya şimdi Real Madrid'in başına Mourinho da geldi. Yani çok fazla şansı olabileceğini düşünmüyorum. Real Madrid'de orta sahaya oyuncu alıyor. İşte Bernardo Silva'yı alıyor vesaire. Yani Arda'nın Real Madrid'de bir bu seneki dönem gibi, Xabi Alonso gibi, Arbeloa dönemi gibi düzenli oynayabileceğini zannetmiyorum. Yani evet, çok üzücü. Arda'nın o yıldızı yani çok doğru söylenmiş. Bence Arda'dan bir yıldız hissiyatı biz alamıyoruz. Uzaktan izliyoruz. Daha Hakan'ın da Arda'nın da Kenan'ın da yıldız olduğunu duyuyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Gol attıkları zaman bizim oyuncumuz diye gurur duyuyoruz. Bizim için gol atmaları gerektiği anda atamıyorlar. Yani bu gerçekten hani bizim için çok üzücü. Yani iki maçta yani gol atamadan Dünya Kupası elenmek bu kadar zayıf bir grupta.
0: Ama işte bizim
1: Brezilya fans grubunda değiliz yani.
0: Yunus, bizim sorunumuz şu, biz şey kafasıyla bakamıyoruz ki hani bir yapıcılık yok burada, bir tamirat yok. Bak mesela Ramazan Bey'in mesajı. Yani kaleci Berke kadroya bile alınmadı diyor. Takım gol atamamış, kaleci Berke kadroya bile alınmadı diyor. Forvetsiz takımda diyor Semih, Enes veya Bertu kadroya alınmadı diyor. 3 oyuncunun toplam 10 golü falan vardır herhalde bu sezon. Yani Enes Ünal'ı kendisi bile beklemiyordu zaten olmasın. Sakat adam, haberi yok Ramazan Bey'in sakatlandığından. Semih Kılıçsoy yani hayatının en kötü sezonlarından birini geçirdi herhalde. 2-3 gol, 2-3 hafta dışında pek öne çıkmadı. Bertu da yani Başakşehir'in forveti.
1: Tercih edilmedi bütün sene. Hani Şahike gibi oyuncuları var, orada Şomrodov var gibi arkasında kaldı. Ya tabii, ya şimdi şunu da yadırgamıyorum. Hani insanlar tabii ki bir talep derler, bir beklenti derler. Ama hakikaten elde de mevkide eksik futbolcu var. Yani şimdi Türkiye'den bir süre sol bek çıkmıyordu. Ya şimdi de santrafor çıkmıyor. Yani zaman zaman böyle durumlar oluyor. Biz orta saha kıtlığı yaşamıyoruz mesela. Biz de orta saha bol. Orta saha ve kanat oyuncusu hep çıkıyor bizden. Ya fizik olarak da öyle. Biraz herhalde yani genetik yapımızdan mıdır nedir? Yani çok fazla şu an böyle fizikli santrafor çıkmıyor. Yani böyle bir gerçekten sıkıntımız var. İşte kenar oyuncularımız var. İşte 10 numaramız var. Stoperlerimiz var. Bence stoper konusunda da tercih hatası yaptı Montella ama yani santraforumuz yok. Yani şimdi yoksa da hakikaten sonuçta devşiremiyorsun. Elinde böyle bir imkan da yok. Değiştiremiyorsun. Çaresizlikler içinde boğuluyorsun. Şurada belki bağlantı oyununu oynayabilen bir oyuncun olsa, bir santraforun olsa çok başka şeyler olacak. Yani milli takımda da oyuncuyla çok kısa süre berabersin. Yani çok kısa süre berabersin ve hani orada o futbolu öğretmen bir oyun yaratman çok zor. Dediğin gibi belki biz ilk turu geçelim, zaten çok kolay gruptayız. Aynı zamanda oyun da gelişir. Sonrasında sonra bakalım gibi bir süreç hayal ediyorlardı. Ama bu hayal gerçek olmadı. Çok hani kısa bir sürede turnuvadan veda ettik. Ya dediğim gibi şimdi önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet, hani klasik sözlerimiz var. Canınız sağ olsun çocuklar diye. Hani her turnuvanın başında yazmaya başladığımız bir şey. Elbette canları sağ olsun. Elbette canları sağ olsun ama hani bugün burada işte insanlar, birçok kişi yani birçok insan sabahın köründe kalktı. Yani maçlarını izlediler. Bir umutla oturdular. Bugün geçersek işte Amerika'yı da hafta içinde geçeriz. Sonrasında işte Amerika maçından sonra turnuvanın önüne bakarız. Zaten çok zor bir gruptan çıkmıyoruz. İkinci çıkabilsek, yeni üçüncü çıkabilsek. Bu hesaplar vardı. Ya futbol adına yazı erken kapattılar. Diğer tarafta federasyon eleştirisi olarak tabii ki yani milli takımın içindeki oyuncuların Fenerbahçe'nin seçimine malzeme yapılması, bunlara izin verilmesi. Ya zaten Merih'le alakalı şunu söyleyeceğim. Yani durmadan YouTube'a video çektim. İşte Hakan Safi'nin seçim kampanyasının baş rollerinden biriydin. Ve milli takımın iki maçında da ilk 11'de stoper oynadın. Yani hangi ara milli takıma odaklandı ki zaten? Hangi ara milli takıma odaklandı bunları yaparken? Ya bu anlamda da milli takımın hiçbir şekilde bu işe de girmemesi lazımdı. Çağlar'ın kamptaki görüntülerine falan hiç girmiyorum zaten. Yani o dünyaya rezil olduk orada. İkinci bir örneği yok. İkinci bir örneği yok o görüntünün başka bir ülke adına. Her anlamda fiyasko bizim için.
0: Hocam çok doluyuz, dilimize vuruyor. İtalyan teknik direktör çıkıp maçın sonunda taktik vesaire konuşmayıp resmen göklerden gelen bir karar vardır tarzı açıklamalar yaptı. Evet, açıklamalar çok kötüydü. Yani Yunus, iki maçın sonunda duyduğumuz şeyler şunlar: yürekle oynadık, ruhla oynadık, işte direkten döndü toplarımız, biz daha iyiydik, rakip bir tane şut attı, Cenab-ı Allah çıkmamızı istemedi.
1: Ya evet, şimdi sen mesela bu tarz açıklama çok güzel, geçen hafta bir yorum söyledin, onu hatırlatmak lazım. Ya zaten biz ruhla, hani işte vatan millet Sakarya şeklinde oynayacaksak, yani Montella'yı getirmezdik zaten. Yani giderdik Fatih Hoca, Şenol Hoca, işte şu an Okan Hoca, Emre Hoca, takım fark etmez yani Sergen Hoca, Türk birini getirirdik. Biz daha profesyonellik, daha profesyonel bir bakış açısı, işte oyuncularımızın birçoğunu yabancı ülkelerden geliyor olması, onlarla adaptasyon, işte takımın kaptanının uzun yıllardır İtalya'da oynuyor olması gibi bütün bileşenleri adeta yapay zekaya girip, ya Montella işaret edilmiş gibi Kuntz'tan sonra bir yol izledik. Yani şimdi gelinen noktada bizim bu profesyonellikten uzak, kaybettiği zaman işte enerji, ruh, işte kaderin ötesine geçemiyorsun. Ya tamam, tabii ki kaderin ötesine geçemiyorsun. Ha, tabii ki Allah istemediği zaman olmuyor. Ama yani bu biraz maç sonunda, şimdi kaderin ötesine geçemiyorsun deyince herkesin aynı yorumcu geldi. Yani onun gibi yorumlar yapmaya gerek yok. Ya yani bunlar maç sonunda radyoda, televizyonda, şey, YouTube'da yapılacak yorumlar. Yani bunları lütfen, hani ya Montella'nın işi değil bunlar. Bunları burada biz yaparız. Ya o işi teknik, taktik, ne gerekiyorsa onları söylemesi lazım. Ya bu takımın 62 kez şut çekip gol atamaması da bir başarı, ama talihsizlik olarak öne sürüyorlarsa, yani 62 tane kutu sokaktan, 62 tane bizim girdiğimiz pozisyonlardan birin oyun insanlara verelim, belki bir tanesi girer. Ya o zaman utanacak mı Montella söylediğinden? Bilmiyorum. Yani bu gerçekten, hani bizim şu güne kadar getirilen Montella algısı profesyonelliğinden çok fazla uzak tutsun. Tabii ki başarısızlık bunu yaptı. Yani çaresizlik ona bunu getirdi. Ama dediğim gibi bütün basın toplantılarında, yani Montella'sından Merih'ine, Merih'ten Samet'e, bir tek Uğurcan yapmadı benim gördüğüm kadarıyla. Bir tek Uğurcan Çakır yapmadı. Sürekli bir halkı suçlamak, basını suçlamak. 62 şut çekip gol atamadıysan bu tak, yani orada çalışan basın mensubu sana Samsun Forsuzluk Ançı neyi soracak? Yani ne soracak zaten? Yani burada hani Montella'nın açıklamaları da, Montella duygusal, zaten İtalyan. Yani aynı iklimin insanıyız. Hani hep söylüyoruz yani, sonuçta bu kadar uzak, şimdi bizim başımıza getirip sırt birini koysan çok aynı enerjiyi tutmayabilir. En azından buraya kadar da gelemeyebilirdik. Yani sonuçta benzer iklimlerde, benzer karakterlerde insan olduğumuz için Montella buraya geldi. Ama hani bugün gelinen noktada bizi de geçmiş durumda gibi gözüküyor. Yani yarattığı duygusal bahanelerle. Ya buraya kadar gelmek, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda olmak. Yani 48-24 gidiyoruz böyle. Bir önceki Dünya Kupası'na katılamayışımızda 48 yıl. Yani inşallah 12 yıla düşmez. Yani inşallah hemen bir sonraki Dünya Kupası'nda oluruz. Yani bir 12 yıl daha beklemeyiz.
0: Bir dinleyicimiz ama diyor ki... galiba sildi o mesajı. Ha yok, Kerem yerine Can'la başlasa 11'de bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. Ya yok işte, bak şunu anlamak gerekiyor. Yani bu takımda bu hazırlık süreci, bu kamp süreci, bu birlikteliği Messi geçirse, Messi olsa da aynı şeyi görürdük biz. Bambaşka hiçbir şey konuşmazdık diye düşünüyorum ben. Ki bunun haricinde yani dediğim gibi öyle dışarıda kalan falan problem bu değil. Problem bizim burnumuz çok havadaymış.
1: Kesinlikle. Yani eldeki kadro, şimdi biz bunu konuşuyorsak, o yerine bu oynasaydı, bu yerine oynasaydı maçı alırdık konuşuyorsak,

0: bu bizim ana kadromuzun bu maçları kazanmaya gücümüzün yetmeyeceğini düşündüğümüzü gösteriyor ama hayır. Bizim gücümüz bu takımları, kadro kalitemiz bu takımları yenmeye yeterdi. Biz bu grupta bir tek ev sahibi de olmasının avantajıyla Amerika'ya karşı zorlanabilirdik. Ama biz o kadar kötü fizik kalitede gelmişiz ki turnuvaya. Yani ikili mücadelelerde, kritik yerlerde, ilk toplarda, hava toplarında zaten yani ilk maçta Kerem'in o stoperler arasındaki halini hiç konuşmuyorum bile. Kerem'in de yapacağı bir şey yok. Canuz'un konusunda da şöyle düşünüyorum. İlk 11 çıkabilecek kadar milli takımın içerisinde ana parça değil. Yani dediğim gibi Montella'nın yarattığı sistemde bu ana parça değil. Ama yani lige 4 yıldır ambargo koyan Galatasaray'ın ya ben 50 milyon euroyu vereceğim galiba düşüncesinde olduğu Can Uzun'u bu kadar az değerlendirmeyebilirdi. Ha belki 3. maçta Amerika maçında kullanacaktı. Oraya da gidemedik zaten. Yani formalite bir maç olacak. Ama yani kesinlikle bizim kadro kalitemiz, bizim oyuncularımızın kalitesi bu iki maçı da kazanmayı ya da en azından 4 puan almayı ya da en azından 3 puan almayı ya da en azından gol atmayı hak ediyordu. Yani bu kalitedeydik ama gol bile atamadan dediğim gibi veda ediyoruz.
1: Mustafa Bey yazmış bu arada. Göksel'in selam demiş. Bir ihtimal var, milli takım 3 olabilir. Kimse buna değinmiyor. ABD'yi yenerse Türkiye'de 3 puana geliyor. Bir bakabilir misin demiş de kendisine de yazdım. Şimdi açıklamasını da yapayım. Matematiksel olarak bir ihtimalimiz yok. Elenmeyi garantiledik biz. Bizim 3 puan aldığımız senaryoda işte şu anda grupta 3-3-6 şeklinde bir dizilim var. Biz 0'dayız. O zaman 3 olduk diyelim. Biz ABD'yi yendik. 3 olduk. O iki takımdan birisi de 3 oldu ya. İki takımın da zaten bize üstünlüğü var ikili averajda. İkili averaja bakılıyor artık ilk olarak gruplarda. Paraguay'da ikili averajda bizden önde. Avustralya'da önde olduğu için aynı puan durumunda bizim önümüzde yer alıyorlar. O yüzden biz grup sonunculuğunu garantiledik. Çünkü zaten ABD'de 6 puana yükselmiş durumda.
0: Yani aynen, Amerika'ya karşı ikili averaj ihtimalimiz zaten yok. Puan olarak geçmiş durumdalar bizi. Kazansak da diğer iki takıma kaybettiğimiz için kesin sonuncuyuz. Yani hani hiçbir yerden, hiçbir denklemden çıkamıyoruz. Üçüncü olup en iyi üçüncülüğü de bekleyemiyoruz. Yani dediğin gibi çok kötü bir senaryo. Yani son maça iddia, bunlar gerçekten çok zor işler. Yani başarısız, yani son maça iddiasız çıkmak, yani mutlaka açıklama yapacaklardır. Yani dedim ya, turnuvanın ilk maçından sonra turnuvadan uzaklaştık. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı işte Fatih Terim'e gönderme yapmaya başladı ki bence Fatih Hoca'nın söylediklerine hiçbir şey yok. Ya orada hani hesap sorularınızı çok iyi niyetli kullandığını düşünüyorum ben. Şimdi zamanı değil, daha sonra hani konuşalım bu konuları.
1: Hesap sorarız
0: tarzında kullandığını yani düşünüyorum.
1: Hani atıyorum sen biriyle kavga ediyorsun. Ben seni sakinleştirmeye çalışıyorum. Ya gel bir beraber çözeriz dercesine. Yani orada telkin var. Hani hesap sorulacaksa hep beraber sorarız hesap sorulacağı zaman. Ama şu an zamanı değil diyor adam ya.
0: Aynen öyle. Yani çünkü baktığın zaman, yani şimdi Galatasaray taraftarıyla İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sen ciddi bir gerginlik var. Yani sene başından itibaren. Yani şu kutlamalara gelmemesi, Hacı Osmanoğlu'nun kupayı vermek için şey, federasyonla Galatasaray'ın iletişimleri kesmesi. Yani aslında Galatasaray taraftarı Hacı Osmanoğlu'nu eleştirmek için tetikte bekliyor. Ve Galatasaray camiasının en önüne gelen isimlerinden, belki de en önde gelen isim Fatih Terim, milli takımın en büyük başarılarının altında ismi olan Fatih Terim, diyor ki arkadaşlar durun. Ya çünkü Fatih Terim durun derse Galatasaray taraftarı durur. Yani durun diyor, bu maçlardan sonra yapalım. Ha şimdi bu maç bitti, Fatih Hoca artık yapıcı mı olur? O yorumlara kızmıştır. Ezer geçer. Onları bilemeyiz. Yani şu an hani bence de Necati Ateş o konuda haklı. Fatih Terim'in aklında bile yoksa Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan adaylarının başkanlığının kapısını Fatih Terim'e açtılar. Yani Fatih Terim isterse şu an Hacı Osmanoğlu'nun şu an yara aldığı bu dönemlerde aday olabilir. Ben Hacı Osmanoğlu'nun da bundan sonra çok kalıcı devam edebileceğini düşünmüyorum. Ama yani Fatih Hoca'nın buradaki eleştirisini yani yanlış anlamak, yani Fatih Hoca bir şey diyorsa kulak vermek lazım. Yani Fatih Terim bir şey diyorsa kulak vermek lazım. Yani bence çok da yapıcı bir eleştiriydi. Yani işte başkan Fatih Terim'e sallıyor. Samet sosyal medyaya sallıyor. İşte Çağlar zaten orada başka bir hata yapıyor. Montella basına sallıyor. Hani sahada top oynayın. Yani bir 70 milyon 80 milyon takip etti. Sahada top oynayın. İki maçtan gol atamadı.

0: ne deniyorsunuz? Bunun da kusura bakmasınlar suçlusu halk falan değil. Sahada oynayanlar ve Montella sonrasında federasyon teknik yönetim yani bunlar suçlular.
1: Bir dinleyicimiz de diyor ki hocam problem YouTube'dan uzaktan gollerini izlediğimiz Hakan Arda gibi oyunculardan değil Melih ve Abdülkerim'den şut izliyor olmamız oyun planı olmayınca Allah ne verdiyse vurmak sadece istatistik yazar.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani bu istatistik ya ilk maçta da topu bize vermişler. Yani topu bize vermişler. Biz oynamışız. Geçişten gol atmışlar. Zaten ilk geçişten gol attıktan sonra daha iştahlı kapanmışlar. Bir kere daha gelmişler. Bir kere daha atmışlar. Ondan sonra ikinci maçta Hakan söylüyor. Bizim bu kadar şutumuz var. Kaptanımız Hakan Şanoğlu. Bir kere geldiler. Bir kere attılar diyor. Yani şimdi yorumları bu kadar basite indirgemek istemiyorum. Ama bir Inter kaptanından, işte milli takımımızın teknik direktöründen böyle yorumlar gelince bu kadar basit bir şekilde cevap vermek gerekiyor. Onlar bir kere geldi, bir kere attı da sen 32 kere gelip niye atamadın?
1: Ya da şöyle bir şey dediler Yunus. Yani hani çünkü senin de söylediğine katılıyorum burada ya karşıdakini salak yerine koymak gibi geliyor. O zaman adama demezler mi? Bir kere geldiler, bir kere attılar. Demek ki 10 kere gelseler 10 kere atacaklarmış demezler mi?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Sen bir kere gel, bir kere geleni savunamamışsın yani. Adamı 32 kere savunmuş. Bunu takdir etmeyecek miyiz o zaman? Yani bu da şu an bunun toplum nezdinde kabul görmemesi ileriki turnuvalar için iyi bir şey. İleriki turnuvalar için iyi bir şey. Yani çünkü artık Dünya Kupası'na gitmek de sonuçta bizim için bir başarıydı. Evet, burayı gördük, burayı şu an yaşadık, iyi ya da kötü tecrübe olarak ekleniyor. Yani bir sonraki yayında, bir sonraki Dünya Kupası'nda biz bu oyuncularımızın artık Dünya Kupası gördüğünden bahsedeceğiz.
1: Tabii, reaksiyon olması lazım. Euro 2020 arkasına gelen Euro 2024 gibi.
0: Kesinlikle. Yani sonuçta 4 yıl sonra biz bu yeni ilgileri unutup tecrübeli oyuncularımızdan bahsedeceğiz. Ama yani bugünün de ders çıkartılması gereken noktasında oyuncuların bu bahanelerinin kabul edilmemesi çok önemli. Benim de gördüğüm kadarıyla şu an zaten bu bahaneler kabul edilmiyor. Gol atmadan elenmenin hiçbir açıklaması yok bence.
1: Peki Yunus, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani yine de dediğim gibi sonuçta ülkeyi temsil ettiler. Orada iyi kötü. Ben hep söylüyorum ilk maç sonrasında da yani en çok onlar kazanmak isterdi. Buna şüphe yok. Hem kendi kariyerleri için hem milli takım için. En vatani duygular için. İşte olmuyor bazen dedikleri gibi. Yani yine de canları sağ olsun. Her şey için teşekkür etmek lazım. Daha sonraki turnuvalarda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda, Uluslar Ligi'nin elinden geleni yapacaklardı. Yine de her şey için teşekkür ederiz. Yani sağ olsunlar ama eleştirileri de hem federasyon bazında hem Montella hem takım mutlaka ciddiye alacaklardır diye düşünüyorum. Amerika maçında da elbette puansız ayrılmamak adına bizim için önemli. İnşallah Amerika maçında da kazanırız.
1: Peki, ağzına sağlık Yunus. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Yükünü almış bir futbolcu topluluğundan başarı bekleyemeyiz. Hediye, villalar, bir sürü reklamlar, primler. Bu futbolcuların akılları kesinlikle maçta değil diyor Murat Bey. Santrafor aklı topu direkler arasına sokmak gözü kapalı olsa bile Merih 10 tane şut çekse de olmaz. Bir de orta saha ve kanat oyuncularına forvetlenmesine de karşıyım diyor Ziya Bey. Günaydın, kendi kendimizi baskıya soktuk. Hele TFF Cengiz Han Bey mesajınızın devamını anlayamadım. Tekrar yazarsanız tekrar okurum. TFF Başkanı dinlediğini anlamıyor ya da kulakları duymuyor ama Türk futbolunu yönetiyor demiş Hakan Bey. 2002 Dünya Kupası daha heyecanlıydı çok net diyor bir başka dinleyicimiz. Ben şimdi Aral Şimşir diyeceğim, bana diyecekler ki Aral forvet değil, ben bahis oynadığım için ligleri çok iyi takip ediyorum, bazen maçları da izliyorum. Danimarka Ligi genellikle uzun boylu oyuncuların, fizikli oyuncuların oynadığı bir lig, bunu çok net söylemek istiyorum. Aral eğer kadroda olsaydı ve bir sürpriz olup ilk maçta Kerem'in yerine iki maçta da yine aynı şekilde devam etseydi çok farklı olurdu. En azından topu atacağınız bir adam olurdu, mücadele eden bir adam olurdu demiş bir dinleyicimiz. Yani ya dediğim gibi bunların bence açıklaması bu olamaz. Ya şimdi takıma bakıyoruz, sol kanadında Juventus'un yeni Del Piero dediği adam var. Merkezde Real Madrid'in yıldızı var. Inter'in 10 numarası kaptanı var. Yani Aral yoktu o yüzden demek bence çok kaçamak bir çözüm veya kaçamak bir gözlem olur. Hakan Arda İsmail yerine Hakan Orkuncan olmalıydı. İsmail neden milli takımda? Biri bana bunu anlatsın. Oğuz kadroda Aral Şimşek yok demiş bir dinleyicimiz. Çok eleştirip bir yere vurmaya gerek yok oyuncularımızı. Gücümüz bu kadar, taktiğimiz bu kadar. Yani başarısızlığı kabulleneceğiz, hep başarılı olacağız diye bir durum yok. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sadece üzgünüz, tabii ki üzülüyoruz demiş Alaaddin Bey. Montella'yı direkt İtalya'ya yollayın. Futbolcuların da üzüntülü olmaları bir şey değiştirmez. Bizim çocukları çok abarttık. Alman milli takımı tarifeli uçakla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bizimkiler özel uçakla. Böyle yaparsan ego şişer. Kalkıp izlemeseydim keşke demiş bir başka dinleyicimiz. Göksel'in abi bu kadro 2002'deki kadrodan daha iyidir. Artık diyenin ağzını artık kürekle vuracağım, kimse bana demesin. 2002'nin kadrosundan iyidir diye demiş bir başka dinleyicimiz. Günaydın, tesadüfle gelen başarı başarı değildir demiş. Ben katılmıyorum bu cümleye. Çünkü şöyle katılmıyorum. Hiçbir başarı tesadüfle gelmez. Hele ki uzun vadeli başarılardan bahsediyorsanız. Abi ben Türkiye'nin gruptan çıkamadığını üzülmedim. Çıkarız, çıkmayız. Canları sağ olsun. Rakip 10 kişi oynuyor. İkinci yarı Orkun oyuna giremez miydi demiş Ramazan Bey. Girdi Orkun. İlk maçta da etkisizdi yani Orkun. Yani ben ilk maçta Orkun'u hiç beğenmedim mesela. Uyuyakaldım, maçı izleyemedim. Uyanır uyanmaz saate bakıp sinirlendim. Maç bitmişti. Heyecanla özeti aradım. İyi ki uyuyakalmışım diyor bir başka dinleyicimiz. Selam, iyi yayınlar. Bazen olmayınca olmuyor. İlk dakikalarda gol yememiz, atılan şutların geri dönmesi. Yani bence futbolcuları mazeret olmamak lazım. Ben elinden geleni yaptılar diyor bir başka dinleyicimiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Eral Pısı'yla bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda Eralp Issı var. Eralp Issı, Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco'da şu anda maçı yerinden takip etti. Hoş geldin Eralp öncelikle.
1: Merhaba Göksel'im. Tabii hoş buldum. Orası tartışılır ama maalesef üzücü bir yayında beraberiz.
0: Ben sana ilk olarak şunu sormak istiyorum. Çok yakından gözlemledim. Ben de birkaç video izledim. Hatta senin attığın videoları da izledim. İnanılmaz bir destek vardı. Müthiş bir destek vardı. Ama bunun karşılığını hiçbir şekilde veremedi milli takım. Herhalde bunu söylesek çok öznel bir yorum olmaz. İki maç özelinde de söylüyorum. Ya bugün gözlemlerin nelerdi? Hem destek konusunda, yani ucuz ücretler değil bunlar. Yani ucuz paralar değil.
1: Hiç
0: Amerika
1: değil.
0: Birleşik Devletleri'ne gidip milli takım desteklemek. Neler söylersin?
1: Yani Göksel'in bir Amerika kıtasından takıma karşı bu ülkede, yani bir Amerika ülkesinde oynuyorsun. Yani Amerika kıtasından bir ülkeyle Amerika'da bir maç yapıyorsun ve tribünlerin neredeyse %70-75'i senin taraftarlarından oluşuyor. Yani neredeyse burada tabiri caizse ev sahibi olarak çıktığın bir karşılaşmada henüz ilk dakikadan yediğin golle beraber maalesef ikinci karşılaşmamızda elenmemiz tabii ki de biz maçımızdan hem çok üzücü oldu hem de çok şok bir sonuç oldu. Yani gerçekten o tribündeki o taraftarlar, yani sadece burada yaşayan gurbetçiler olarak bakmamamız lazım mevzuya. Yani İstanbul'dan, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlarla da karşılaştık. Sevgili Can da benimle beraberdi zaten. Hem önceki karşılaşmada Kanada'ya gidenler, hem bu karşılaşmaya gelenler, bu karşılaşmadan sonra bir sonraki karşılaşmaya Los Angeles'a gidecekler. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü yani bunu beklemiyorduk. Biz bu gruptan kesin olarak çıkmamız gerekiyordu. Zaten oyuncu grubumuzun da buna elverişli olduğunu turnuva öncesinde de her neredeyse konuşmamızda bahsetmiştik. Ama gel görelim ki iki maçın ardından maalesef turnuvaya veda eden ikinci takım olduk. Bir ilk takım Haiti'ydi. Maalesef iki karşılaşmada, ya bırakın burada puan almayı, gol sevinci bile yaşayamadık. Ya bu bile başlı başına hem çok büyük bir utanç kaynağı bence bizim açımızdan. Çünkü yani az önce de bahsettiğim gibi bırakın puan almayı, ya gol sevinci bile yaşayamadık. Yani bu oyuncu grubuyla bu başarıyı elde

0: edemiyorsanız yani birilerinin burada şapkasını önüne koyması gerektiğini düşünüyorum Gökselen.
1: Kesinlikle öyle. Ya daha da can sıkanı aslında bunu hepimiz fark ettik. Seninle konuştuğumuzda da ikimiz de farkındaydık. Dinleyicilerimiz de farkındaydı ama çok dinlendirmedik. O ilk maçın ardından gelen açıklamalar çok bariz bir Euro 2020 göstergesiydi. Öyle de oldu zaten ve hala aynı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

0: duyulacak şeyler yaptık diyor.
1: Biz neden görmedik bu gurur duyulacak şeyleri? Karşılaşmadan sonra stadyumdan çıkarken Can'la beraber, sevgili Can Genç'le çıkarken Hikmet Karaman Hoca'ya rastladık. Ayaküstü bir sohbet etme fırsatımız oldu. Hoca'ya takımın durumunu sorduğumuzda sen git bir önce kaptanına bak dedi. Daha sonra milli takım kampında neler yaşanıyor onlara bak dedi. Yani burada demek ki bazı olaylar yaşanıyor perde arkasında ki bu da bence milli takıma moral motivasyon açısından ciddi derecede yansımış gibi gözüküyor turnuvada. Çünkü yani bu takımdan bu başarısızlık hakikaten kabul edilebilecek bir şey değil. Az önce sen de bahsettin, karşılaşmanın ardından çok fazla gündeme bakma fırsatım olmadı. Çünkü karşılaşmada şarjım bitmişti. Burada Hakan Çalhanoğlu'nun yani takımın kaptanının bu tip bir açıklama yapmasını talihsizlik olarak yorumluyorum. Çünkü yani burada bence ana problemimiz şanssızlık değildi. Yani şanssızlık bir kere olur, iki kere olur. Sen iki karşılaşmada toplam 62 şut çekmişsin. Bir tane gol atamamışsın. Bunu şanssızlıkla özetlememiz bence en kolay kaçma yolu olur mevzudan. O yüzden burada bence Hakan'dan takım kaptanı olduğu için bahsediyorum. Hakan Çalhanoğlu olsun, federasyon başkanı, teknik direktör, yani kim sorumluysa bence az önce de bahsettiğim gibi şapkası önüne alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya hakikaten de bu milli takımın oynadığı oyun en azından elemelerde o bize zevk veren oyundan çok farklı bir oyundu. Yani burada fiziksel üstünlüğü olan savunmalara karşı yani 1.70 boyunda Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'le orta kafa gol oynadık ilk karşılaşmada. Bu karşılaşmaya bakıyoruz. Karşımızdaki rakip Paraguay, senin dengin olacak bir takım bile değil. Bu adamlar bir de en iyi oyuncusu Miguel Almiron olmadan 70 dakika 10 kişi oynadılar. Sen bu takıma bir gol bile atamıyorsan yani bunu şanssızlıkla betimlemek yani bana çok doğru gelmedi yok senin ya, bilmiyorum.
0: Bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bahsettin. İbrahim Hacı Osmanoğlu da şöyle bir açıklama yaptı maç sonunda. Demek ki Cenab-ı Allah gruptan çıkmamızı istemedi.
1: Ya bu çok kolay bir kaçma yolu Göksen'in ya, bana evet, kalırsa ya, burada ilahi güçlere diyor, olayı devretmek.
0: Çıktı ve nasip diyor Eralp, yani inanılır gibi diyor.
1: Yani Göksel'in ya gerçekten çok yani tabiri caizse saçma işler dönüyor. Ya burada tabii ki de yani bir ilahi güce inanabilirsiniz ama direkt olarak sonucu buna bağlamanızı yani bilmiyorum ya, çok garipsedim şu anda bu açıklamayı, görmemiştim. Ve gerçekten şu an dilim damağım tutuldu desek yeridir. Ya hakikaten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya bilmiyorum Göksel'in, yani siz oyunculara o kadar primler dağıttınız, ne bileyim villalı verdiniz Bodrum'da. Ya bu muydu bunun karşılığı gerçekten? Bunu sorgulamak istiyorum. Ya 24 yıl sonra gitmişsin bir turnuvaya ve daha ilk karşılaşmadan zaten havlu atmanın kıyısına gelmişsin. İkinci karşılaşmada bunu telafi etme şansın varken işleri bir anda daha da tepe taklak yapıyorsun. İlk dakikada yediğin golle beraber. Ha, goller atılır yenilir. Bunda hiçbir problem yok. Ama o ilk gol yedikten sonra buna bir reaksiyon göstermen gerekir. Yani ilk gol yedikten sonra da sen Türk milli takımı gibi oynamadın. Burada karşında Paraguay değil de ne bileyim atıyorum bir İngiltere olsa, bir İspanya, Fransa olsa o bulduğu pozisyonlarla farkı 3'e 4'e çıkartabilirdi. Yani burada adamlar bir kere geldi gol attılık bir mevzu olduğunu düşünmüyorum. Ben çok fazla savunma zafiyeti yaşadığımızı düşünüyorum özellikle ilk yarıda. Ya burada karşımıza daha becerikli bir takım olsa ilk yarıdan soyunma odasına 3-0, 4-0 gibi bir skorla da girebilirdik yani buldukları pozisyonlarla.
0: Ki Vincenzo Montella şunu da söylüyor. 32 tane şut attık. Diğer maçla birlikte toplam 62 şut attık. Yani şans falan diyor ama sen stadyumdaydın. Gözlemleme şansın da oldu. Ya o 30 şutun kaçında ayağa kalktınız? Acaba gol mü oluyor? Gol pozisyonu dediniz ki?
1: Ya herhalde bir Deniz Gül'ün şutundadır. Bir de burada Melih Demiral'ın kafa vuruşundadır. Yani bunlar dışındaki yani tamamen cılız şutlardan ibaretti. Hele ya Hakan Çalhanoğlu'nun son dakikada bir şutu vardı Göksel'in. Yani biz Can'la beraber saç baş olacaktık. Yani bu adam şut mu çekti, pas mı verdi diye bir düşündük. Yani hakikaten de bir istişare ettik. Ya gerçekten şut mu çekti orada falan diye. Ya burada 32 şut çekmişsiniz. İki karşıma 62 şut çekmişsiniz. Bu istatistikler tamamen bomba. Boş geliyor bana. Bu şutlardan ne katkı aldınız? Orası önemli. Ve bu şutlar sana yani oyun içinde ne kadar katkı sağladı? Ya baktığımız zaman az önce de saydığı gibi herhalde bir Deniz Gül'ün şutunda ayağa kalktık. Aha gol geliyor diye. Bir de Melih Demiral'ın kafa vuruşunda. O da yandan zaten gol olmadı.
0: Maç sonunda taraftarların tepkileri

0: buradakilerin tepkilerini nasıl gözlemledin?
1: Yani tabii ki de hiç olumlu bir tepki olmadı. Yani burada neredeyse ev sahibi avantajına sahiptik. Çünkü tribünlerin %70-75'i bize aitti. Yani bir Güney Amerika takımıyla oynamamıza rağmen. Ama gel görelim ki maç sonunda tabii ki de taraftarlarımızda da bir hüzün hakimdi maç sonunda. Yani çoğu zaten konuşmaktan çekiniyordu. Konuşanlar da zaten burada hem teknik direktörümüz hem burada federasyon yetkililerini sorumlu olarak görüyorlardı ki ben de hak veriyorum kendilerine. Yani tamamen başarısızlıktan ibaret geçti bizim açımızdan turnuva. Ya o yüzden de maç sonundaki reaksiyonlar da özellikle milli takımımız açısından çok iyi değildi.
0: Yani ben bir ara 45-65 arasında Arda Güler oyundan çıktı zannettim. Ya topa dokunmadığını.
1: Çok etkisizdi. Yani
0: neden sorumluluk almaktan kaçındı yıldızlarımız ki Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu hiçbiri kulüp performansının yanına bile yaklaşamadı.
1: Aynı şeyi düşündük Göksel. Yani gerçekten burada Arda Güler olsun, Hakan Çalhanoğlu gibi dış şut tehdidimiz olan oyuncular, hatta buna Kenan Yıldız'ı da dahil edebiliriz. Ya bu oyuncular varken neden bunlardan yeterince faydalanmadık ya da bunlar neden sorumluluk almaktan bu kadar çekindi? Ya ben de bunu karşılaşma içerisinde ciddi derecede sorguladım. Hem ilk karşılaşmada hem de bu gece oynanan karşılaşmada. Ya bilmiyorum Göksel, yani bu oyuncular milli takımlarında bu performansı göstermiyorlar. Hakan'ın Inter performansına bakalım. Ne bileyim Arda Güler'in Real Madrid performansına, hatta Kenan Yıldız'ın Juventus performansına, yani çeyreğini bile oynamadılar da herkes sorumluluk almaktan kaçtı. Arda belki de milli takım kariyerinin en kötü karşılaşmasını geçirdi. Tabi bunların da hepsi üst üste gelince elenmekte cabası oluyor.
0: Bugün herhalde övgüyü hak edebilecek tek bir isim vardı diye düşünüyorum ben, kendi fikrim. Yani bize yansıyan canla başla savaştıydı Mert Müldür. Nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, Mert Müldür savunma performansı açısından bence sahanın en iyisiydi. Çünkü diğer savunma oyuncularımız için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Özellikle stoper ikilimiz yani çok ağır kalıyor Göksel'in. Yani savunma arkasına atılan her top neredeyse burada tehlike yaratıyor bize karşı. O yüzden de yani savunma güvenliğimizin çok iyi olduğunu düşünmüyorum bu turnuvada, ki iki karşılaşmada 3 gol yedik ve şu anda -3 averaja sahibiz. Zaten az önce de bahsettiğim gibi turnuvadan elenen iki takımdan birisiyiz. İkinci takım olduk turnuvadan elenen. O yüzden de dediğim gibi burada Mert Müldür'ü ön plana çıkartabiliriz karşılaşmada, senin de söylediğin gibi. Yani Can Uzun oyuna girdikten sonra biraz çabaladı. Kendisi bugüne kadar çok fazla süre almamıştı. Ama onun da iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Özellikle oyunun ikinci bölgesinde top dağıtımı konusunda iyi bir performans sergiledi bence Can Uzun'da. Ama dediğim gibi böyle çok fazla sivrilen bir isim oldu mu? Bence çok olmadı ama burada tabii ki de Mert Müldür'ü sayabiliriz, senin de söylediğin gibi.
0: Peki bugünden sonra nasıl değişimler bekliyorsun milli takım için? Önümüzde bir Amerika Birleşik Devletleri maçı var ama herhalde hepimiz şey diyoruz, yani keşke böyle bir maç olmasa, çıkmasak.
1: Ya Göksel, maç sonrasında konuştuğum insanlardan çok fazla şu cümleyi duydum. Acaba bileti iade mi etsek? Yani gitmemizin ne anlamı var? Hatta dönüş biletimizi de öne çekelim. Ya daha erken bir tarihte Türkiye'ye dönelim. Ya bunu bir değil iki değil neredeyse 20-30 kişiden duydum ki bunlar sadece benim konuştuklarım orada. Yani Türk nüfusunu varsayarsak bence birçoğu aynı düşünceye girmiştir diye düşünüyorum. Ya hakikaten de bu saatten sonra ne gerek var o karşılaşmaya gitmeye? Yani baktığımız zaman bu tabii ki de bizim açımızdan çok üzücü bir durum. Yani kimse böyle bir son beklemiyordu herhalde. Yani kime sorsak herhalde geçtiğimiz hafta bugün, yani cuma akşamından bahsediyorum Amerika saatine göre, Türkiye ikinci maçın ardından elenecek diye herhalde dalga mı geçiyorsun derdi bunu söyleyen kim olursa. Ama geldiğimiz noktaya bakarsak ya hakikaten de sadece hüzün hakim şu an itibariyle.
0: Ya tabii ki insanların da böyle düşünmesini anlıyorum. Çok ciddi masraflar ki sizlerin de nasıl gittiğini biliyorum. Ya bazı hani şeyler var mesela, sponsorlar götürüyor getiriyor, öyle olsa hava hoş ama öyle bir durumunuz da, öyle bir durumları da yok ya da gidenlerin.
1: Evet.
0: Çok iyi anlıyorum. Biletlerini yani ben tavsiye ederim. Öne çekmelerini ve iade etmelerini.
1: Yani şu saatten sonra ne anlamı var Göksel gerçekten? Yani tamamen formalite icabı bir maç yani baktığın zaman. Amerika gruptan çıkacak. Türkiye zaten elenmeyi garantilemiş. Yani bu saatten sonra o maça gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Ya ki gidenlerin de ben böyle çok istekli bir şekilde gideceklerini düşünmüyorum. Ya da ne bileyim bu maçta gördüğümüz tribünün yarısını bile görmeyeceğiz bence.
0: Peki oradaki yabancılardan milli takımımızla ilgili nasıl geri dönüşler aldın? Ya maç sonunda özellikle merak ediyorum. Onlar da bizim kadar şaşkın mıydı?
1: Ya özellikle burada iki oyuncuya dikkat çektiler. Arda Güler ve Kenan Yıldız. Yani tabii ki de kulüp performansı açısından, kulüp takımları açısından en ön plana çıkan iki oyuncumuz. Bunlar olduğu için yani Türk olmayan insanların da, yani farklı ülkelerdeki insanların da en yakından tanıdığı iki isim bunlar. O yüzden de yani özellikle bu iki ismi vurguladılar. Burada Arda Güler'i bir adım daha öne atabiliriz bence. Çünkü ya Arda Güler hakkında çok fazla serzenişte bulunuyor. Özellikle Paraguaylı taraftarlar bile yani Arda Güler dediniz ne oldu gibisinden, yani çok fazla böyle gülüşmeler yaşandı kendileriyle konuşurken, işte tebrikleşirken falan. O yüzden de burada yani onların da dikkat çektiği isim bence Arda Güler'di. Yani ikinci sıraya da bence Kenan Yıldız'ı yazabiliriz.
0: Ya bir yerde de haklılar yani, o kadar yıldızımız yani olarak adlandırdığımız, nitelendirdiğimiz oyuncuların hiçbiri NC'si o kadar etki vermedi.
1: Ya kesinlikle katılıyorum söylediğine. Burada hiçbir etki vermediler. Yani burada kulüp performansının çok uzağında kalan bir milli takım performansı. Sadece burada bir iki kişi hakkında konuşmuyorum. Bence genele vurduğumuzda da yani herkes yani çok gerideydi Göksel'in ya.
0: Peki Eralp, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani üzgünüm, kırgınım. Yani çok büyük beklentilerle gelmiştik bu turnuvaya. Yani bunu kişisel olarak söylemiyorum, direkt Türkiye adına söylüyorum. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Yani en son katıldığımızda dünya üçüncüsü olmuştuk. Yine aynı ümitlerle buraya geldik. Yani maalesef karşılaştığımız tabloda ya turnuvanın başlangıcından bir hafta geçtikten sonra elenmek tabii ki de burada bizim açımızdan bence çok kalp kırıcı oldu. Yani bu sonu bence hiçbirimiz beklemiyorduk. O yüzden ya böyle kelimeleri de zor seçiyorum. Çünkü hakikaten çok üzgünüm. O yüzden ne diyeceğimi de bilmiyorum ama ya dediğim gibi bir tık kırgınım ya burada milli takımımıza. Yani bu sonu beklemiyordum kendilerinden.
0: Peki Eralp, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim Göksel'in, sana da yayınlar.
0: Teşekkürler. Eralp ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Gerçekten ben yayına girerken de Emre abi yayından çıkıyordu, sevgili Emre Tilev. Onunla da bunu konuştuk. Yani turnuvanın bitmesine 30 gün var. Biz turnuvadan elendik. Bir ay var. Dünya Kupası'nın bitmesine tam bir ay. İnanılır gibi değil. İlk olarak Merih Demiral maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
2: Ya sorunla aramaya gerek yok. Sorunla hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. İçtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne söylenir bilmiyorum, futbolda böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz. Ya abi herkes çok üzgün ya. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Ya olmayınca olmuyor ya. Kaç tane 70-75 tane şut çekmişiz iki maçta. Olmayınca olmuyor yani. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten mücadele ettiğimize inanıyorum. Elimizden geleni yaptık iki maçta da. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Hani hiç böyle olmamalıydı. Hepimiz sorumluyuz burada. O yüzden dediğim gibi çok içtenlikle bütün herkesten kırdığımız, üzdüğümüz bütün halkımızdan çok özür diliyoruz. Ya tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız. Efendim?
3: Baskı var mıydı üstümüzde?
2: Baskı futbolun doğasında var. Herkes yani tabii ki baskı olur üstümüzde. Bu bahane değil yani. Bahaneye sığınmamak lazım. Ya dediğim gibi bunun hani hiçbir bahane olmadan bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik, yapamadık. Futbol bu. Olabiliyor yani böyle günlerde. O yüzden dediğim gibi çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgün. Şimdi soyunma odasından geldim. Herkes çok üzgün. İnşallah bunu telafi etmek için ben de milli takım inşallah ilerleyen süreçlerde elimden gelen en iyisini yapacağım. Bunu halkımızı unutturmak için. Bütün takım arkadaşlarım da öyle. İnşallah. Bakalım. Ya Montella bize İlay Gümez takımı topladı, konuştu. verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten

0: Tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Yani çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi. Hani bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Melih Demiral'ın sözleri bu şekildeydi. Kerem Aktürkoğlu neler söyledi dinleyelim.
2: Üzgünüz. Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon önce, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Denedik, fazlasıyla denedik. İki maçta işte çektiğimiz şutlar çok fazla. Bir tanesini kaleye atamadık. Tabii ki sorumluluk bizde. Bizim gibi kaliteli bir takım çok daha sonucu alan, hem iyi futboluyla hem de sonucu alan bir şekilde oynaması lazımdı. Bunu başaramadık. Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Yani öyle bir şey olmadı tabii ki. Çünkü 24 senenin ardından Dünya Kupası'nı getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından. Tabii ki beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor. Hem bizler açısından hem de tabii ki ülkemiz açısından çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Ya kendi seviyemizi abartıyor muyuz? Biz şahsen kendi seviyemizi abartmıyoruz. Çünkü kalitemiz belli. Çünkü bu süreçte gelene kadar başardıklarımız da önemli. Avrupa Şampiyonası'nda keza çeyrek finalde yaşadık. Şimdi bunlar yaşandıktan sonra tabii ki ardından böyle bir sonuç gerçekleşince ister istemez büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Ama tabii ki seviyeyi abartıyor muyuz bilmiyorum. Ben bu konuda katılmıyorum. Tabii ki herkesin fikri farklıdır. Ama sonuç, bu sonuç bizim gibi kaliteli bir takıma yakışmıyor. Sorumluluk tabii ki bizde. Daha iyisini yapabilirdik. Yani burada çok daha farklı bir gruptan çıktıktan sonra çok daha farklı bir senaryoda konuşabilirdik. Ama işin sonunda işler iyi gitmediği için söylenecek de bir şey yok. Ama seviyeyi abartıyor muyuz kısmına katılmıyorum. Tabii ki istemezdik. Ama bilmiyorum. Yani bundan önceki süreçlerde başarılı bir grafiğimiz vardı. Bu turnuva anlamında tabii ki büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir düşüş var. Umuyorum inşallah bu en şey durum olur. Bundan sonra hep daha yukarıya çıkarız, hep daha başarılı oluruz. Hem Avrupa Şampiyonası'nda şimdi Uluslar Ligi A grubu da var, A Ligi var. Bizi yoğun bir fikstür bekliyor ama bu hayal kırıklığını hem milletimiz olarak hem de bizler çabucak atlatabilirsek bence atlatmalıyız. Tabii ki büyük bir hayal kırıklığı. Ama kafaları kaldırmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerde de, bundan sonraki turnuvalarda da yine başarıyı sağlayacak olan, başarı kazanacak olan bizleriz. Kendi milletimiz, ülkemiz olarak.